0: Mutlu geceler. Saat 3 oldu. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Yaklaşan NATO zirvesi öncesi diplomasi trafiği artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre liderler görüşmede bölgesel ve küresel konuların yanı sıra Türkiye-Kanada ikili ilişkilerini ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalışıldığını, bu amaçla atılan adımların da süreceğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı bununla birlikte görüşmede Kanada Başbakanı'nın 1 Temmuz'da Kanada gününün de tebrik etti. İran, ABD-İsrail saldırısında öldürülen eski dini lideri Ali Hamaney'e veda ediyor. Hamaney için öldürülmesinden 4 ay sonra 2 ülke 5 şehirde törenler düzenlenecek. Bu kapsamda ilk olarak dün devlet töreni yapıldı. Naaşı bugün de halkın ziyaretine açıldı. Başkent Tahran'daki törene binlerce kişi katılıyor.
1: İntikam sloganları atıldı, gözyaşları sel oldu. İran'da halk Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında öldürülen dini lider Ali Hamaney'e son görevi için meydanlardaydı. Ülkede Hamaney için 2 ülke ve 5 şehri kapsayan cenaze törenleri düzenleniyor. Törenlerin ilk ayağı başkent Tahran'da yapılıyor. Önce devlet töreni düzenlendi. Ardından da naaşı halkın ziyaretine açıldı. Binlerce kişi öldürülen dini lidere veda için İmam Hümeyni Musalla Camii'ni doldurdu. Hamaney'in naaşının yer aldığı tapuda Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında onunla beraber hayatını kaybeden aile üyelerinin tabutları da eşlik etti. İntikamın simgesi olan kırmızı bayraklar taşıyan kalabalık Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Hamaney için yas tutan İranlılar gözyaşlarını tutamadı. Törenler kapsamında Hamaney için cenaze namazı da kılınacak. Pazartesi günü ise geniş katılımlı bir yürüyüş yapılması bekleniyor. Hamaney'in naaşı 7 Temmuz'da İran'ın dini merkezlerinden Kum'a götürülecek. Buradaki törenin ardından da Irak'a taşınacak. Necef ve Kerbela kentlerinde de törenler düzenlenecek. Cenaze programının son durağı Hamaney'in doğum yeri olan Meşhed olacak. Hamaney'in cenazesinin 9 Temmuz'da Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilmesi planlanıyor. Törenler kapsamında merak edilenlerden biri de dini liderin oğlu Müçtaba Hamaney'di. Babasının ölümünün ardından yerine atanan Müçtaba Hamaney o zamandan bu yana hiçbir yerde görüntülenmedi. Mesajlarını da sadece yazılı olarak duyurdu. Saldırılarda yaralandığı bilinen Müçtaba Hamaney babasının cenaze töreninde de görüntülenmedi.
0: Axios haber sitesi ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine yer verdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla önümüzdeki hafta Beyaz Saray'da görüşebileceğini söyledi. Trump'ın Ali Hamaney'in cenaze törenine ilişkin de mesajları vardı. Trump röportajında görüşme talebinin İsrail Başbakanı'ndan geldiğini söyledi. Netanyahu'yla gerginlik yaşayıp yaşamadıklarına yönelik de soruyu yanıtladı. Netanyahu'yla aramız çok iyi, o kimin patronu olduğunu biliyor vurgusunda bulundu. Trump İran'la müzakerelere de değindi. Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle hafta boyunca tarafların birbirine saldırmayacağını açıkladı. İran bunu bozarsa müzakere edeceğimiz bir ülke kalmaz diyerek de tehdit etti. İran halkının cenaze törenlerinde ağlamasıyla ilgili ise onların ağladığını görmek beni şaşırttı. Çünkü ondan nefret edildiğini düşünüyordum ifadelerini kullandı. Havanın ısınmasıyla boğulma vakaları da arttı. Bursa'da serinlemek için İznik Gölü'ne giren iki arkadaş boğulurken İzmir'in Menemen ilçesinde sulama kanalında bir çocuk öldü. Trabzon ve İzmir'de de çocuklarını kurtarmak için denize giren iki babanın ardından iki çocuktan da kötü haber geldi.
1: Serinlemek için girdikleri İznik Gölü'nden cenazeleri çıktı. Bursa'da dört arkadaştan ikisi gölde boğuldu. Orhan Gazi ilçesine giden dört genç suya girdi. Ancak 21 yaşındaki İsmail İmamoğlu'yla 19 yaşındaki arkadaşı Bünyamin Kadı gözden kayboldu. Arkadaşları durumu fark edip yardım istedi. Gölde arama başlatan ekipler iki gencin cansız bedenlerini buldu. İzmir'in Menemen ilçesinde de 6 ve 8 yaşındaki çocuklar sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılan iki çocuk bir süre sürüklendi. Çevredekiler çocukları kurtarmak için suya atladı. 8 yaşındaki Bünyamin dışarı çıkarıldı, arkadaşı İsa kayboldu. Arama çalışması sonucu Suriyeli ailenin 6 yaşındaki oğlu Ahmet Sido'nun cansız bedenine ulaşıldı. 14 yaşındaki Yusuf Eren Kurutçu, Trabzon'un Arsin ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Nip akıntısına kapılan Yusuf'u kurtarmak için babası da denize girdi. 21 Haziran'daki olayda baba Fatih Kurutçu boğuldu. Hastanede tedavi gören oğluysa günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. İzmir'de ise Şakran plajına giden ailenin iki üyesinden acı haber geldi. Baba Serkan Şimşek 21 Haziran'da 10 ve 15 yaşındaki çocuklarıyla denize girdi. Ancak boğulma tehlikesi geçirdiler. Baba ve iki çocuğu ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Serkan Şimşek kurtarılamadı. Durumu ağır olan 15 yaşındaki Emine de olaydan 13 gün sonra yaşamını yitirdi. 10 yaşındaki kardeşinin sağlık durumuysa iyi.
0: Sivas'ta kene yine can aldı. Kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki kişi kurtarılamadı. Hayvancılıkla uğraşan Ali Kolcu yüksek ateş şikayetiyle Tokat'ta hastaneye başvurdu. 4 gün sonra durumu ağırlaştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Burada Kırım Kongo kanamalı ateşi tanısı konulan Ali Kolcu kurtarılamadı. Kolcunun vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığı öğrenildi. Sivas'ta bir ay içinde kene nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 6'ya yükseldi. Adıyaman'da konut belirleme törenine katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremzede bir ailenin evine misafir oldu. Bakan Kurum deprem felaketinde 10 yakınını kaybeden ve torununa sahip çıkan Abdullah Çeli'ye teşekkür etti.
2: Teşekkür. Abdullah abi hayırlı uğurlu olsun.
1: Eyvallah. Depremde 10 yakınını kaybetti. Torunu Yusuf'a sahip çıktı. Bakan Murat Kurum, Adıyamanlı depremzedenin evine misafir oldu. Duygu dolu anlar yaşandı.
2: İyi ki dedesi var, devleti var.
3: Devlet, Allah razı olsun devlet.
2: Sen Yusuf'a sahip çıkıyorsun ya. Allah razı olsun.
3: Siz de devlete sahip çıkıyorsunuz. Canım Yusuf'a çıkmışım çok mu ki?
1: Adıyaman'da yaşayan 65 yaşındaki Abdullah Çelik, 6 Şubat depremlerinde büyük acı yaşadı. Eşini, iki kızını ve 4 torunuyla birlikte 10 yakınını kaybetti. Enkazdan beşiğinde sağ çıkarılan henüz 40 günlük torunu Yusuf Berk onun için umut oldu. Abdullah Çelik şimdi 3 yaşında olan torunuyla TOKİ tarafından İndere'de inşa edilen yeni evlerinde yaşıyor. Adıyaman'da kura törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aileyi ziyaret etti.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın hayırlı olsun dilekleri var.
3: Allah razı olsun.
2: İyi ki dedesi var, devleti var.
3: Devlet, Allah razı olsun devlete.
2: Sen Yusuf'a sahip çıkıyorsun ya. Allah razı olsun.
3: Siz de devlete sahip çıkıyorsunuz. Canım Yusuf'a çıkmışım çok mu ki?
2: Bu, çok sevdiğim. Bir kıyafet varmış bak. Bir
1: Bakan Murat Kurum, Yusuf Berk'le oyun oynayıp hediyeler verdi.
0: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu İstanbul'da yapılan Dumansız Kampüs programı tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Memişoğlu sigarayla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
4: Bugün maalesef tütün ülkemizin en büyük kötü bağımlılığıdır. Ve bu mücadele esasında milli bir mücadeledir. Dumansız bir kampüs, dumansız bir şehir, dumansız bir bina, dumansız bir mahalle. Lütfen bu konuda bizimle beraber çalışın. Sağlıklı bir yüzyıl, sağlıklı bir Türkiye, sağlıklı bir toplum için hep beraber çalışalım diyorum.
0: Spor dünyasından notlarla devam edelim. 2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalistler belli oldu. Kanada'yı 3-0 mağlup eden Fas ve Paraguay'ı 1-0'la geçen Fransa, çeyrek finale adını ilk yazdıran ülkeler oldu. Kanada ile Fas, Houston Stadyumunda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında iki takım da zaman zaman sertleşen bir mücadele ortaya koydu. İki takımdan da üçer futbolcu sarı kart gördü. İlk yarıda iki ekipten de skoru değiştirecek gol gelmedi ve devre 0-0 tamamlandı. İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf Fas oldu. Kuzey Afrika temsilcisi 50. dakikada beklediği golü buldu. Duran toplar ve kanat ortalarıyla beraberlik golü arayan Kanada 8 korner kullanmasına rağmen Fas savunmasını aşamadı. Fas ise 82. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Skoru belirleyen gol de 90+8'de geldi. Böylece Kanada'yı 3-0'la geçen Fas adını çeyrek finale yazdıran ilk ülke oldu. Paraguay ile Fransa ise Philadelphia Stadyumunda sahaya çıktılar. İlk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi. Sahada topla daha çok oynayan taraf olan Fransa, rakibinin katı savunmasını aşmayı uzun süre başaramadı. Karşılaşmanın kilidi ise 70. dakikada açıldı. Kylian Mbappe, VAR kararıyla kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi. Paraguay son bölümde beraberlik için bastırsa da Fransa rakibine geçit vermedi. Zaman zaman futbolcular arasında çıkan tartışmalarla da tansiyonun yükseldiği karşılaşma 1-0 bitti. Gol sayısını 7'ye çıkaran Mbappe gol krallığı yarışında böylece Lionel Messi'yi yakaladı. Çeyrek finalde Fas-Fransa mücadelesi Cuma günü oynanacak. Noktaladık. Yayınımız Açık Beyin'e devam edecek.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: Sinan Canan'la Açık Beyin.
1: O seni sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
2: Efendim hoş geldiniz. Merhaba merhaba. Stüdyomuz maşallah. Işıl ışıl konuklarımız bugün bizlerle beraber. Sizler de efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sinan Canan'la Açık Beyin yeni bir bölümüyle daha NTV ekranlarında sizlerle. 3 sezondur valla bayağı dolu dolu güzel bir maraton koşuyoruz birlikte. Özellikle formatımız itibariyle tabii konunun gidişatını ben başlatıyorum ama büyük oranda sevgili konuklarımız belirliyorlar ve sizler de eğer stüdyomuzda bizlere konuk olmak istiyorsanız bundan sonraki bölümler için lütfen açıkbeyin.com böyle NTV adresine giriniz. Oradaki katılım formunu bir doldurun. En kısa zamanda misafirimiz olun. Ama gelemiyorsanız da oradaki soruyorum bağlantısını tıklayarak bize sorularınızı ve yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Efendim 106. bölümümüzle birlikteyiz ve bu 106 bölümdür tek konu konuştuk. İnsan, temelimiz insanın fabrika ayarlarıydı. Oradan muhabbete başladık. Hayatımıza dair işimize yarayacak bir şeydir. Birlikte keşfetmeye gayret ettik. Ama bugünkü konu başlığımız enteresan. Yanlış ya da kötü bir şey olduğunu bilmemize rağmen bugün en azından iki kez yaptığınız bir şeyden bahsedeceğiz şu ana kadar. Mesela son 24 saat içinde en azından en az iki kez yapmış olduğunuzu düşünüyorum. Pek aslında tasvip etmediğimiz ama sık sık başvurmak zorunda kaldığımız bir yeteneğimizden, adına yalan dediğimiz bir şeyden bahsedeceğiz. Biz neden yalan söylüyoruz? Yalansız bir hayat olabilir mi? Bu yalan nereden çıkıyor? Kökeni nereye dayanıyor? Ve hangisi iyi, hangisi kötü? Biraz bunu konuşup daha doğru bir hayat tasarlayabilmek için yalanı birlikte anlamaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Sosyal medyayı her açtığınızda bir yalan rüzgarıyla karşı karşıyasınız. Geçen gün bir hanımefendiyle selfie çektik burada, bu stüdyoda. Postalamış sonra, bana bir şey olmuş. Nasıl ama sakalların da bir kısmı yok.
3: Yalanı söylemek mi daha kolay, sürdürebilmek mi daha kolay?
4: Hocam gerçekten beyaz yalan vardır diyoruz ya. Evet. Beyaz yalan gerçekten beyaz mıdır?
5: Dürüst olmak size göre kolay mı, zor mu?
2: Bulunduğunuz bir yerde dürüst olmanız zorsa odadan çıkmanızı tavsiye ederim. Yalan söyleyecek birinin karşı tarafın zihnini okuyabilme ya da tahmin edebilme becerisi olması lazım. Bu da ne demek? Bayağı gelişmiş bir beyin istiyor, kolay değil. Öyle bir hipnotik etki yaratırlar ki bu telefon dolandırıcıları falan işleri var ya, sakın ben düşmem demeyin bak. Evet. Sağ olunuz efendim tekrar geldiğiniz için. Nasıl hayat, güzel mi? İyi gidiyor mu her şey? Yani çok kötü gidiyorsa burada olmazdınız zaten. Demek ki tuzunuz kuru, keyfiniz yerinde diye tahmin ediyorum. Burada olduğunuza göre harika. Mesela işler yolunda çok şükür. Hani böyle iyi gidiyor falan ama mesela buraya gelirken bile birilerine nezaketten de olsa ufak bir yalan söylemiş olabilir misiniz acaba? Ne bileyim yani bir düşünün şöyle. Yani normal bir günde, normal bir şey yaparken alışkanlık itibariyle refleks olarak sık sık başvurduğumuz bir şey. Mesela en sevdiğim örneği diyelim hastanede arkadaşınız ameliyat oldu. Ziyarete gidiyorsunuz. Ameliyat hali bu ya. Narkoz alıyor bilmem ne, pejmürde vaziyette yatıyor. Giriyorsunuz içeri. Arkadaşınızın durumu çok iyi gözükmüyor normal haline göre. Ama ne diyorsunuz? Ay vallahi çok iyi gözüküyorsun maşallah. Şimdi bu yalan mı? Yalan. Ama olmasa ne olur? Yani patates gibi gözüküyorsun bu ne kardeşim diyemezsin. Yani gördüğünüzü tam da söyleyemezsiniz. Demek ki bazen lazım olan ama yani çok böyle nasıl diyelim aktif bir kimyasal bileşik gibi çok az ve dozunda belki kullanılması gereken bir şeyden bahsediyoruz. Aslında gerçeği büküyoruz yalan dediğimiz zaman. Eski tabirle hilaf-ı hakikat beyanda bulunmak ya da hilaf-ı hakikat davranış göstermek. Ya yani gerçekliğe uygun olmayan bir şeyler yapıyoruz aslında. Aslına bakarsanız bizden başka mesela bunu yapan canlı var mı biliyor musunuz? Birbirini böyle çıkar için kandıran. Var, birazdan göreceğiz. Canlılar aleminde çok yaygın bir şey aslında ama bizimki kadar gelişmiş, bizimki kadar sofistike ve bizim kadar yıkıcı yalan söyleyebilen başka bir türle çok karşılaşmıyoruz. Bunun için ne lazım? Yani sizin karşı tarafın zihnini manipüle edebilmeniz için. Yani buna şöyle bir şey yapıyoruz aslında biz. Mesela ben size yalan söyleyeceğim zaman, ki hayatta yapmam. Ama size yalan söyleyeceğim zaman diyorum ki mesela, şimdi karşıdakinin zihninden şöyle bir şey geçiyor, o dünyayı şöyle görüyor. Dolayısıyla ben ona şuradan bir hikaye kurarsam onun zihnindeki durumu böyle manipüle edebilirim diye bakıyorum aslında. Yani nasıl bir beceri lazım? Yalan söyleyecek birinin karşı tarafın zihnini okuyabilme ya da tahmin edebilme becerisi olması lazım. Bu da ne demek? Bayağı gelişmiş bir beyin istiyor, kolay değil. Mesela bebekler zaten konuşamıyorlar. Ama konuşsalar muhtemelen yalan söyleyemezlerdi. Yalan ne oluyor? Belli bir süre sonra öğrendiğimiz bir şeye dönüşüyor. Bu da tabii ki beynimizin gelişmesini ve biraz yetkinlik kesbetmemizi, yetkinlik biriktirmemizi gerektiriyor. Mesela size bir şey sorayım. Az önce minik bir örneğini verdik ama. Hayatınız boyunca hiç yalan söylememiş olsaydınız, hayatınız nasıl olurdu? Şu andaki ilişkileriniz nasıl olurdu? Eşinizle, çocuğunuzla, arkadaşlarınızla. Hiç yalan söyleyemiyor olsaydınız olur muydu? Bugüne kadar böyle gelir miydi bu işler? Ya bugün sanki böyle söyleyince de yalanı güzelliyormuş gibi olacağım ama bir kere bir şeyi tanımak için onu bir yerli yerine koymak lazım. Yani bir kere yalan külliyen kötüdür deyince o zaman selam veremezsin millete. Asansörde gidiyorsun. Merhaba, ne haber diye soruyorlar. Ya ciğerin yansa bile iyiyim deyip geçiştiriyorsun. Yani sonuçta orada bütün derdini dökemezsin ki o insana o planda. Yalan bazen küçük versiyonlarıyla bizim sürtünmesiz bir şekilde yaşayabilmemizi de sağlıyor. Ve o yüzden aslında bilişsel bir başarı. Birazdan göreceğiz neden bilişsel başarı. Çünkü mesela doğruyu söylemek için ne yapıyorsunuz? Var olan bir şeyi hatırlıyorsunuz. Diyelim söylüyorsunuz. Ama doğru olmayan bir şey söylemek için ne yapacaksınız? Düşüneceksiniz, taşınacaksınız, yeniden kurgulayacaksınız, pot kırmamaya, yakalanmamaya çalışacaksınız, gerçeklerle çelişmeyecek şekilde tahkim edeceksiniz. Ve o yüzden yalan aslında bayağı zor bir iş. Zira stresli de bir iş. Birazdan yalan makinalarını konuşacağız nasıl çalıştığını. Biz aslında o stresi ölçüyoruz. Yani yalan bizi geriyor. Çünkü beynimiz doğruyu çok rahat hatırlarken yalanı kurgulamak için ekstra enerji sarf ediyor. Bir şey için bu kadar enerji sarf ediyorsak, bu kadar yatırım yapıyorsak bir faydası olmasa biz bunu kullanmazdık. Dolayısıyla önce bunun faydasını anlayalım. Sonra da siz bir el kaldırmıştınız. Buyurun efendim, bir söz verelim.
6: Merhabalar, ismim Ayşe Elçin. Hocam iyi ki varsınız.
2: Bilmukabele, siz de aynı şekilde tekrar hoş geldiniz Ayşe Hanım.
6: Hoş bulduk. Şimdi yalan baktığınızda dürüstlük basittir. Yalan komplikedir, zordur dediğiniz gibi. Biz aslında bunu yaparken, bu yalanı söylerken ciddi anlamda organize oluruz. Organize olduğumuz zaman da ciddi bir kafa çalıştırırız. Beyin jimnastiği yaparız. Aslında günün sonunda ama hani hepimizin mutsuz olduğu, istemediği bu yalan duygusu ama günün sonunda çoğumuzu da mutlu eder.
2: Mutlu mu eder? Bir dakika, orada bir duralım. Şimdi yalanı genellikle bir şeyden kıvırmak, acıdan ya da sorumluluktan kaçmak bilmem ne için kullandığımızda belki biraz rahatlarız geçici olarak.
6: Ya
2: ama
6: şöyle,
2: acaba gerçekten mutlu mu eder?
6: Şöyle, şimdi günlük olaylarda dediğiniz gibi hasta örneğinde hastalıklarda ya da ne bileyim birini kırmamak adına bunun pembesi kırmızısı oluyor zaten. Yaptığımız, söylediğimiz, içimizden hani mutluluk olsun diye verdiğimiz yalanlar doğru, mutlu eder. Ama diğer tabii sorun haline gelebilecek pozisyonlardaki ya da
2: manipülasyona matuf olduğu
6: zaman. Olmaması gereken durumlarda evet, gerçekten bu düşünülmesi gereken 2-3 kere acaba söylesem
2: şöyle,
6: ne olurdu?
2: Şöyle bir ekleme yapsam, hasta yatağındaki arkadaşa kibarlık olsun ve cesaret olsun diye işte beyaz yalan söylemek ya da pembe neyse rengi nedir tam bilmiyorum ama öyle bir yalan söylemek bizi mutlu etmese de onu da beni de daha mutsuz olmaktan korur desek doğru mu?
6: Doğru.
2: Yani durumumuzu korumamızı sağlar, bir kere durum bu. Ama diğerinde ne kadar sofistike yalan söylerseniz söyleyin, eğer vicdanınız ölmemişse, daha önce vicdan konusunu konuşmuştuk, hızlı takipçilerimiz hatırlayacaklar, beynimizdeki amigdala denen o stres merkezi doğru olmayan bir şey yaptığımızda bir sinyal veriyordu. Yapma diyordu içeride. Yapma, buna vicdan sızısı diyorduk mesela. Vicdanımız sızlıyordu onu yaparken. Ama aynı şeyi tekrar tekrar yapınca vicdan alarmı duruyordu. Bir daha ötmüyordu yani. Dolayısıyla vicdanı öldürmemişsek eğer, o manipülasyona yönelik bir şey belki başta bize bir kazanç sağlıyor ama eve gidince ne oluyor? Ben ne aşağılık insanım ya. Hemen nasıl söyledim onu ya falan diye bir kıvranıyoruz. Ve bir daha zamanı geri alabilsek mesela muhtemelen onu yapmayacağız. Bir de şunu düşünün. Hiç yalansız, hiç bagajsız, hiç gizli bir şeyiniz olmadan rahat rahat içinizi dökebildiğiniz ya da size içini döken biriyle birlikte olmak sanki mutluluğa en yakın şey değil mi?
6: Mutlaka, mutlaka. Ha. O zaten gerçek dost denen, dostluk denen duygudur. Yani insanı
2: yani burada şeyi ayıralım istiyorum. Rahatlıkla,
6: eder.
2: Rahatlamayla mutluluğu ayıralım. Çünkü mutluluk sürdürülebilir bir şey, rahatlık geçici bir şey.
6: Tabii ki.
2: Mutluluk bir tamam hali, tamam. Yani bu var. Mesela o insanı görmesen bile, o insanın orada bir yerde var olduğunu bilmek bile sana kendini iyi hissettirir. O yüzden sürdürülebilir dediğim biraz oydu. Yalanla ilgili çalışmalar birazdan size birkaç örneğini de göstereceğim de beyinden kolay kolay tespit edemediğimizi gösteriyor. Çünkü yalan çok sofistike bir şey. Herkes farklı bir şekilde söylüyor ve hani gönül isterdi ki beynin bir yalan bölgesi olsun. Mesela mahkemede takalım cihazı bakalım burası yanıyorsa bunu hapse atalım falan diyelim ama sistem öyle çalışmıyor. Yalan o kadar ustaca bir şey ki beyin görüntülemesinde bile kendini gizleyebilen bir şey. Zira çok eski bir yetenek ve bütün tabiata yayılmış bir yetenek. Hani dedim ya daha evvel diğer canlılarda da var diye. Mesela bu taklitçi böcekler falan var işte renk değiştiren hayvanlar var biliyorsunuz. Mesela o resmi bir alalım birkaç tane örnek getirdim sizin için. Bu tabiattaki başkalarını taklit ederek çıkar sağlayan arkadaşlar. Mesela bir kertenkele var yaprakımsı bir şekilde. Neden? Diğer canlılar onu görünce yaprakla karıştırsın. Özellikle böcekler gelip ağzına konsun. Bu da löp diye yutsun diye mesela. Diğerleri mesela şu tırtıl yılana benziyor korkutma amaçlı. Şu gördüğünüz kelebeğin desenlere şöyle bakınca bir baykuş size bakıyormuş gibi oluyor. Şimdi arkadaşlar bunlar tesadüf değil. Bunlar bu canlıların denediği sayısız kamuflaj mekanizması arasında en çok işe yarayıp da bu canlıya avantaj sağlayıp kalıcı hale gelmiş olanlar. Tabiatta çok denemeler var ama çoğu başarılı olmuyor. Ve bu hayvanlar böyle bilinçle mesela ben şimdi üzerimi yeşil otlara benzer bir şeyle kapatayım aşağıdaki kurbağadaki gibi. Beni görenler işte mantar zannetsinler falan diye düşünmüyor. Mesela bunun gibi tonla kurbağa tonla kelebek var ama bazılarının desenleri bir şekilde diğerlerini kandırabildiği için bunlar daha çok hayatta kalıp tabiatta yayılıyorlar. Dolayısıyla bu hayvanlara bir zeka atfetmesi pek yapamıyoruz. Vay lan ne güzel düşünmüş falan demiyoruz. Çünkü sistem içerisinde sistemin kendi bilgeliği var. Ona göre organize olmuş. Ama konu bize gelince bizim hiçbir miras almış olmamıza gerek yok vallahi. 2-3 tane böyle ne bileyim afilli lafla birkaç tane parlak zekice fikirle insanları acayip manipüle edebiliyor ve maalesef çok ciddi çıkar sağlayabiliyoruz. Biliyorsunuz İstanbul'da köprüleri falan satan dolandırıcılar vardı zamanında. Yani yalanla yapabileceğimizin hakikaten sınırı yok. Bu arada hani köprüleri birilerine dolandırıp satıyorlar deyince gülümsüyoruz ya. Arkadaşlar yeterince kuvvetli ve iyi söylenmiş yalanlar öyle bir hipnotik etki yaratırlar ki bu telefon dolandırıcıları falan işleri var ya sakın ben düşmem demeyin bak. Punduna geldiği zaman uygun zamanınızda öyle bir aceleye getirip sizi düşünemez hale getirebilirler ki insan psikolojisinin zaaflarını bildiğiniz zaman buradaki en büyük silahınız unutmayınız bu da yeri gelmişken kamu spotu olsun. Sizden tanımadığınız bir herhangi bir şey talep ettiğinde bir şey yapmadan önce durmaktır. Bir durmak. Çünkü acele ettiğiniz zaman düşünemezsiniz ve o yalanın etkinliği üzerinizde çok daha fazla artar. Dolayısıyla bu hayvanların böyle davrandığı bir yerde insanın da bu kadar hani ekstra donanımlı bir varlık olarak biraz daha iyi performans göstermemesini beklemek boşuna olurdu. Ama biz tabii ki yalanın boyutlarını kötü halleriyle çok iyi biliyoruz. Ama biz mesela sadece diğer canlılar gibi hayatta kalmak için yalan söylemiyoruz. Sadece işimiz bu değil. Çünkü bizim bu aralar hayatta kalma problemi olan var mı? Sizi vahşi hayvanlar falan kovalıyor mu? Onlardan gizlenmek için özel bir kamuflaj falan lay lay lom geziyoruz. Yani çoğumuz için yani 100 bin sene öncesine kıyaslarsan yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda. Çok şükür bir bolluk devrinde yaşıyoruz biz. Ama artık sosyal rekabette avantaj sağlamak için değil mi? Hakkımız olmayan çıkarları sağlamak için falan da yalan söyleyebiliriz. Bunu ikiye ayırabiliyoruz temelde. Birincisi stratejik olarak karşıdakini manipüle edip kandırmak için yalan söylemek. Bir de refleks olarak. Yani nasılsın? İyiyim. Halbuki değilim. Ama refleks olarak böyle diyesimiz geliyor. Ya da işte seni çok iyi gördüm falan. Bu tarz böyle refleks olarak düşünmeden söylediğimiz şeylerde bir ayıp günah yok bence. Ama karşı tarafı belli bir yöne, özellikle gerçekçi olmayan bir yöne doğru yönlendirmek ciddi bir problem. Massachusetts Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, 10 dakikalık sıradan bir sohbette bile insanların ortalama 2 ila 3 kez yalan söylediğini, bak hiçbir zorlama yok, sadece sohbet ediyorlar, 2 ya da 3 kez yalan söylediğini göstermiş. Ve ilginç olanı, bu insanlara soruyorlar, biraz önce hiç yalan söylediniz mi? Yo diyorlar. Videoyu seyrettiriyorlar. Vallahi söylemişim diyor yani. Refleksif yalan böyle bir şey. Gün içinde o kadar fazla kullanıyoruz ki farkında bile değiliz. Ve bakın, bu kadar biyolojik olarak bizi hayatta tutmaya, toplumsal bağ sağlam tutmaya yarayan böyle bir araç, bilinçsiz bilinçsiz dilimizden kaçıyor ya, biz bunun gücünü bilmiyorsak bir süre sonra yalana teslim olabiliyoruz. Yalanı hayatta bir araç haline getirebiliyoruz. O yüzden yalanın yerini ve zamanını, mantığını anlamak çok önemli. Okullarda bize bunu öğrettiler mi? Ne dediler? Yalan kötüdür, geç git. Ya kötüdür de, yani yarın bir gün sen bana işte seminer ver diyorsun, insanların karşısına çık bir şey anlat diyorsun, reklam yap diyorsun, bunların komple yalan. Çıkıp mesela orada olmadığın bir şey gibi görünmenin yöntemlerini anlatıyorlar. Bu da yalan. Sokağa çıkarken Allah aşkına evdeki pijamayla çıkan var mı? Bak, bu programın kostümü. Simsiyah, ince gösteriyormuş, öyle diyorlar. Arkadaşlar burada hiç işe yaramıyor. Dışarıda beni her gören diyor ki hocam sen çok daha zayıfmışsın falan diye. Biz siyahı o teoriyle giydik ama o yalan da yaramadı. O da olmuyormuş. Kamera ilave ediyor çünkü. Mesela evimizde giyinip kuşanıp süslenip püslenip dışarı çıkmamız yalan değil mi? Makyaj yapmamız yalan değil mi? Hanımlar pardon, ama yani orijinali böyle değil. Ama biz bir şey koyuyoruz üstüne ki daha prezentabl olsun. Kendimizce daha kabul edilebilir olsun diye. Hayatın ne kadar içindeymiş gördünüz mü? Bayağı yalancıyız ya. Moraliniz bozuldu mu? Bozulmasın. Çünkü biz orijinalde böyle değildik. Mesela çocuklar ne zaman yalan söylemeyi öğrenir? Bununla ilgili çok çalışma yapıyor. Daha önce çok söyledim. İnsan çocuklarıyla, bebekleriyle çalışma yapmanın bir zorluğu var. İnsan bebeği çok aciz doğuyor ya, yani doğduğunda birkaç ay tık yok yani, bir şey soramıyorsun, edemiyorsun, dil bilmiyor. Refleksleri de yerli yerinde değil, yani kolay deney yapamıyorsun pek. O yüzden o dönemler hakkında bilgimiz yok. Ama yaklaşık 2-3 yaşında çocukların söyledikleri hayal şeylerin, yalanların hayalle gerçeğin birbirine karışmasıyla alakalı olduğunu biliyoruz. Öyle manipüle etmek için, seni yanıltmak için yalan söylemiyor çocuk. Dolapta diyor canavar gördüm diyor mesela. Allah kabul etsin ya, sana gıcı olduğundan demiyor. Öyle gölgeden mölgeden bir şeyden korkuyor. Ama bunu 40 yaşında söylerse ya deli ya yalancı dersin değil mi? Ama çocukken bu normal. Niye? Gerçekte hayali ayırt etme becerisi çok fazla yok. 4-5 yaşına doğru artık beynin belli fakülteleri gelişmeye başladığında işte ben ve öbürü, onun zihninden böyle bir şey geçiyor. O böyle düşünüyorsa ben böyle dersem böyle yaparlar başladığı için yavaş yavaş yalanlar mesela. Vazo kırılmış, ben yapmadım diye çıkıyor direkt. Ama ne kadar acemi oluyor değil mi yalanlar? Daha kimsenin suçtan haberi yok, bu çıkıyor ben yapmadım diye. Kimse daha öğrenmemiş ama yalanı söylemeyi yavaş yavaş öğreniyor. Tabii sonra zaman içerisinde daha usta olacak, özellikle 7 yaştan sonra. 7. yaş biraz büyülü bir şey çünkü beynin ön tarafı da gelişmeye başlıyor. Ön tarafın gelişmesi kaptan köşkünün yetkin hale gelmesi demek. Artık ondan sonra evde kur kur, dışarı çık, salla salla. Tabii ki değerler, etik kurallar değil mi? Ahlaki eğitim, kültürel işte efendim tutucular doğru yerleştirilmemişse de bu iş maalesef şeyden çıkabiliyor, şirazesinden çıkabiliyor. Bir başka üniversitedeki çalışmanın sonucu var bakın. 2 yaşındaki çocukların %30'u, 3 yaşındakilerin %50'si, 4 yaşındakilerin ise %80'i yalan söyleyebiliyor. Bak oran nasıl artıyor yukarı doğru çıkınca. Yani evde çocukları eziyet edin diye söylemiyorum ama bu kazanılan bir beceri ve beyin gelişmesiyle ortak gidiyor, yani at başı gidiyor. Bir şey daha var. Şimdi bir de buna eklenen bir şeyler var. Şu anda sosyal medyayı her açtığınızda bir yalan rüzgarıyla karşı karşıyasınız. Yalan, yani benim arkadaşım bir gönderi gönderiyor. Mesela bana diyor ki beğensene. Gönderdim. Ben açmadığım için sosyal medyayı. Bir diyor beğensen diyor, çok takipçim olur. Açıyorum. Kendi resmi olduğunu iddia ettiği bir resmi, o değil o. Çünkü ben orijinalini biliyorum. Beğenemiyorum. Elim gitmiyor. Korkuyorum yani. Ya yalana ortak olmak çok ayıp bir şey değil mi? Basmış filtreyi, inceltmiş, yandan çektirmiş, bir şeyler yapmış. Başka bir insan olmuş. Ve maalesef böyle ünlenen bazı arkadaşlarım oldu. Yani böyle görüne görüne ünlendiler. Sokağa çıkamıyorlar. Birisi orijinal hallerini görecek diye yani. Bu çok fena değil mi? Şimdi bir de böyle bir katman var. Artık sanal bir imajlar aleminde yaşıyoruz. Herkes kendini istediği gibi gösterebiliyor. Mesela bak, internette istediğin kadar zeki olabilirsin. Sadece soruya cevap vermeden önce 5 dakika yapay zekaya sor. Oradan Google'da ara, bir şey yap. Şak lafı yapıştır. Vay be, işte budur falan filan. Öyle değil halbuki. Orijinalinin öyle olmadığını biliyorsun ama dijital yalana çok müsait bir yer haline de geldi ya. Ve şimdi sevgili dostlar, çocuklarımız 7 yaşını bile bulmadan nerede vakit geçirmeye başlıyorlar? Dünyaları bu, sanal ve yalan dünya. Dolayısıyla bu yetenekle bu çöplük, affedersiniz, birleşince ortaya hiç hoş olmayan sonuçların çıkmasına da şaşırmamak lazım.
0: Açık Beyin devam edecek. NTV Radyo. Engelsiz. Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV Radyo'daydı.
7: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatımı tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim, her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
0: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Sinan Canan'la Açık Beyin devam ediyor.
8: Bundan ne kadar saptırıyoruz, buna bir yüzdelik belirleyelim. Bunun %40'ını yalandan saymayalım. Mesela işte ufak bir filtre. Mesela bir tane filtreyi yalandan saymayalım. Ondan sonra ama
2: olur.
8: %80'i 90'ı
2: benim için mahsuru yok.
8: Gerçekten tamamen saptırdığımız bir şey de yalandan sayalım yani.
2: Tamam, siz bilirsiniz. Ama bunun kıstasını, bu mesela nesnel kıstasını nasıl koyacağız?
8: Gerçeği
2: nasıl yapalım? Yani ne kadarı? Ya şimdi benim yani ne bileyim, böyle armut gibi de çıkmayın tabii. Mesela sokağa çıkarken giyinmenin, kuşanmanın bir toplumsal saygıyla ilgili yalan sayılamayacağını zaten söylemiştik. Ama mesela ben pijamalarla pejmurde vaziyette evde üstüme böyle yumurta dökülmüş şeyi niye dökeyim de paylaşayım? Yani değil mi, bir güzel kıyafet giyeceğim. Ha, dijital olarak da varsa bir parlatma, kenarını kesersin, parlatırsın. Ama geçen gün bir hanımefendiyle selfie çektik burada, bu stüdyoda. Postalamış sonra. Bana bir şey olmuş. Şarkı var ya benim, bana bir şey oldu diye. Nasıl ama, sakalların da bir kısmı yok. Öyle filtre, radikal filtre yani. Şimdi bu olmaz.
8: Buna
2: bana
8: mesela
2: yazık.
8: Gerçeğin %80 saptırılmış hali olarak değerlendirebiliriz. Bayağı. Mesela.
2: Hatta arkadaşlar dedi, hocam hasta mısın, ilaç mı alıyorsun dediler. Ya, suratın hali ne? Şimdi işte buradaki sınırı belirlemek için biraz daha önce bazı genç arkadaşlarım biraz bozuldu, bir program vardı. Makyaj konusunu konuşmuştuk. Bu fazla makyaj alışkanlığı erken yaşlarda öz imaj diye bir şeyi bozuyor ve insanlar normal hallerini beğenmemeye başlıyorlar. Şimdi yalanın, özellikle öz yalanın böyle bir etkisi de var. Bir süre sonra hep öyle olmak istiyorsun. Bu aralar biliyorsunuz estetik operasyonların aşırı patlamasının sebeplerinden bir tanesi bu gerçekçi olmayan dijital filtrelere benzeme isteği. Bir dönem yazık sadece o işte Amerikan oyuncak bebeklerine ya da Japon animelerine benzemek için bıçak altına yatanları duymuştuk. Ama şimdi kendi filtreli görüntülerine benzemek için maalesef. Çok garibanız ya. İnsan acayip bir canlı. Ben valla doğallıktan yanayım. Yani sokağa çıktığınız haliniz gayet yeterli insanlarla paylaşmak için. Bu arada tekrar söyleyeyim. Her şeyi niye paylaşıyoruz onu da bilmiyorum. Yani valla bilmiyorum. Mesela eskiden olsa, atıyorum 30 sene 40 sene önce ben Ankara'da. Diyelim arkadaşlarla yemek yiyip, yemeği böyle eski tip makinalarla, bas çek makinalarla çektirip bastırıp herkese böyle bak vallahi yemek yedik, yemek yedik diye gösteriyor muydum, öyle deli derlerdi adama yani. Ya da ne bileyim işte babamla kahve içiyoruz diye balkondan bağırmıyordunuz yani. Oturup hayatımıza bakıyorduk ama şimdi her şeyi bir paylaşalım, bu da bir yalan. Nasıl yalan? Hepiniz onu biliyorsunuz. Bak notum da yok ama şimdi geldi, söylemeden geçemeyeceğim. Yarım saat önce eşiyle kavga etmiş bir arkadaş, kocamla kahve keyfi diye bir gönderi niye yapıyor acaba? Gerçekte beceremedik ama bari sanalda yapıyormuş gibi gözükelim. Dostlar alışverişte görsün. Bu çok ciddi bir problem ve ciddi psikolojik problemlerin de maalesef altlığını oluşturuyor. Psikoloji demişken, buyurun efendim.
9: Merhaba Ozan, uzman psikolog Halis Behputzade.
2: Hoş geldin.
9: Doktor öğrencisiyim, hoş bulduk Ozan. Şimdi mitomanya var Ozan, yalan söylemek hastalığı, yani patolojik geliyor boyutta. Evet Ozan, var. Burada mesela neden daha çok, yani diğer insanlarla çok kendimize yalan söyleriz ve neden yalan söylediğimiz yalanlara inanırız daha çok kendi söylediğimiz
2: ona
9: yalanlara?
2: Birazdan geleceğiz çünkü orası biraz büyükçe bir konu. Özellikle anlatıcılar bundan çok muzdariptir sevgili dostlar. Şimdi ben yıllardır sahnede bir şeyler anlatıyorum. Anlatırken de tabii gerçek hayattan örnekler kullanmanız lazım ama gerçek hayat örnekleri nadiren çok heyecanlıdır. Onu biraz süslersiniz. Bak bu yalan değil, özellikle süsleme diyorum. Sahne modunda anlatılacak şeyler. Fakat 5-10 yıl boyunca aynı anıyı süsleye anlatınca bir gün anlattığım bir anıyı birlikte yaşadığımız bir arkadaşımın olduğu bir ortamda anlattım. Dedi ki öyle değildi ki. Dedim çaktırma. Ben şu anda öyle olduğunu hatırlıyorum. Yani anlata anlata zihnimdeki şekli de değişiyor. Arkadaşlar plastiste dedik ya beyin şekil değiştiren bir şeydir. Siz ne yaparsanız ona göre şekil değiştiriyor. Ve maalesef bir süre sonra hani yalana dayalı bir hayatı devam ettirsek beyin de buna göre değişiyor. Artık gerçekle baş edemez hale geliyoruz. Şu görsel 2'deki fMRI görüntüsünü bir alalım. Beyin görüntülemede yalanda ne oluyormuş, ne görüyormuşuz ona bir bakalım kısaca. Buna bakmamızın sebebi şu. Sol üst tarafta, yani kabaca şuraya gelen yıldızlı bir yer var gördüğünüz üzere. Bu sadece çalışmalardan bir tanesinde, biraz geniş katılımlı bir çalışma. Çok sayıda insanın ortalama görüntüsü bu. Özellikle kurgusal yalan söylerken, yani kafada onlara verdikleri bir hikayeyi yalan bir şekilde aktarırken beyinlerinde ortak olarak ne oluyor diye bakmışlar. Şu sol üst taraf, o sol üst taraf neresi? Hayvanların beyninde hemen hemen hiç gelişmemiş olan, bizde de işte kişiliğimizi, gelecek algımızı, ahlaki kurallarımızı falan her şeyi yöneten yer. Mesela burası hasar görse insana dair birçok özelliğimizi, dil becerisi dahil kaybediyoruz. Buranın devreye giriyor olması, kişilerde farklı da olsa ne gösteriyor? Bilerek ve isteyerek, taammüden, yani bunun hiç öyle, yani gelişini öyle yaptıydım falan yok. Yani bak burada bayağı beyin iradi olarak hareket ediyor. Fakat bu belgenin, bu devrenin, bir de şu arkada küçük bir yer var, şu arka tarafta parietal korteks civarında. Oraların bu kadar yoğun çalışmasının temel nedeni, biraz önce söyledim ya, bir gerçek var ama onu gizlemeniz gerekiyor. Bir kere onu gömmek için bir enerji harcıyorsunuz. Onun yerine ürettiğiniz hikayeyi gerçekliğin diğer kısımlarıyla tutarlı bir şekilde koymanız gerekiyor. Ve detaylara girildiğinde de muhafaza edebilecek kadar anlattığınızdan daha fazlasını kafanızda kurmanız gerekiyor. Ki bir soru gelirse abi ya böyle oldu falan diye bağlayabilirsiniz. Acemi yalancı burayı bağlayamadığı için yakalanıyor ya. Mesela usta bir yalancı da bu sistem daha iyi çalışıyor. Dolayısıyla şu gördüğünüz beyin aktivitesinin bedene yansıttığı şey yoğun bir stres. Yalan pahalı bir şeydir sevgili dostlar, yorucudur. Mesela sır da aynı şekilde, birisi size bir sırrı verdiğinde bir başkası onunla ilgili bir şey sorduğunda ne demeniz lazım? Bilmiyorum en azından. Yalan. Dolayısıyla uzun süre sır taşımak beyin hasarı yapıyor, biliyor musunuz? Ciddi anlamda sıkıntı yapıyor. Tabii uzun süre yalana tutunmak çok ciddi anlamda hasar yapıyor, yoruluyor bu devreler. Ve yalan makinesi diye bir şey duymuşsunuzdur. Biz de sizin için üşenmedik. Bir yalan makinesi testi yaptık. Sevgili Mert'cim, kendisini kurban olarak koyduğumuz bu test. Yapay zekanın canı yiyeyim, neler yapıyor valla. Dedim arkadaşlara bir yapay zeka görseli tak diye bunu gönderdiler. Kendimden şüpheye düştüm valla. Yalan değil, bu kandırmaca bu şey. Şimdi arkadaşlar, filmlerde falan görmüşsünüzdür. İnsanları oturtuyorlar, parmaklarına bir şey takıyorlar, göğüslerine bir şey takıyorlar. Bir de kafalarına bir şeyler takıyorlar. Ne yapıyorlar? Bir tane de poligraf dedikleri çoklu bir kayıt cihazı var. Ya bilgisayarlı ya eski tip kalemli. Burada aslında olan bir tane şey şu. Yalanın vücutta belirgin bir işareti yok. Tek işareti var. Ani stres tepkisi. Stres olunca ne oluyor? Mesela elleriniz terliyor. Mikro terleme. O parmaktakiler bunu ölçüyor. Efendim buradaki göğüsteki şeyler ne? Kalp atışınızı ve solunum sayınızı ölçüyor. Çünkü strese girdiniz mi bunların ikisi de artıyor. Beyindekiler ne yapıyor? Beyin dalgalarının değişimlerine bakıyor. Bu hepsini topluyorlar ve ekranda bakıyorlar. Kontrol soruları soruyorlar önce. Adınız neydi, bilmem neydi. Doğru ve yanlış cevaplar olan sorulardan sizin normal aktivitenizi kaydedip sonra ana konuya geliyorlar. Diyorlar o bankayı sen mi soydun mesela? Ben Mert'e sordum, tık yok, bankayı o soymamış. Ama yalan söylemesini gerektiren bir durum olursa umuluyor ki burada cihazlarda bir sapma olacak. Doğrudan kanıt değil ama kanıtlardan birisi olarak değerlendiriliyor. Fakat Daha evvel konuştuğumuz sosyopat ve psikopatlar vardı, hatırlarsınız belki. Hani bu soğukkanlılıkla cinayet işleyen, ne var ki canım kestim işte ne olacak falan diye de savunma bile yapmaya ihtiyaç göstermeyen insanlar. Bu insanların ön beyinlerindeki sorunlar nedeniyle genelde empati hissetmediklerini ve duygusal dalgalanmalar sizin benim gibi yaşamadığını biliyoruz. Onlar yalan makinesinden pas geçiyorlar mesela. Hiç heyecanlanmıyorlar yalan söylerken. Çünkü o stres oluşturucu vicdan devresi onlarda iyi çalışmıyor. Ve bazen de böyle bir cihaza bağlandığı için, Mert'te görmüş olduğunuz üzere, çok stres olduğu için insanlar zaten bütün değerleri sapıyor. Yani birinin kafasına mafasına bir şey bağladım, insanlar bir şey yapacağını zannediyorlar. Dolayısıyla bu testler her zaman öyle size rahat rahat mahkemede kanıt olabilecek kadar falan net bir bilgi vermiyor. Ama bizim için niye önemli? Arkadaşlar yalan çok stresli. Çok stresli, bak cihazlarla tespit edebileceğimiz kadar stres var. O yüzden yapmayın bence.
10: Merhaba hocam.
2: Merhaba.
10: Ben Şükrü Özcanoğlu.
2: Şükrü Hanım, hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk hocam. Yalanı söylemek mi daha kolay, sürdürebilmek mi daha kolay?
2: Vallahi ikisi de zor, sürdürebilmek daha zor. Yani birkaç tane örnek var. Hangisi Zülfiyar'a dokunmadan verebilirim diye düşünüyorum ama benim de mesela çok ciddi yalanlar söylemişliğim var. Babama söylediğim bir yalan vardı, detayına girmeyeyim ama 7-8 yıl sonra hiç ummadığım bir yerde lönk diye karşıma çıktı. 12 dedim. E dedi böyleydi ya dedi. Aha geç hatırladım. Ama öyle bir konu ki 12 dedi mi yalan olduğu anlaşıldı yani. Hiç unutmamamız gereken bir şeydi ve ben tamamen unutmuşum. Şimdi sürdürmek için ekstra enerji. O yüzden yıllar boyunca sürdürülen yalanlar kronik stresin ne yaptığını çok konuşuyoruz işte. İnsanı öldürüyor bile ya. O yüzden stresten bizi uzak tutacak bir şey olarak yalanı da minimalde kullanmakta fayda var.
11: Merhaba hocam.
2: Merhaba.
11: Ben Elif Odabaş.
2: Elif,
11: programınızda olmak çok mutluluk verici.
2: Sizin de burada olması çok güzel.
11: Teşekkür ederim. Hocam gerçekten beyaz yalan vardır diyoruz ya.
2: Evet.
11: Beyaz yalan gerçekten beyaz mıdır?
2: İşte ben de

Otizmli beyinlerde genellikle yalan söyleme becerisi pek yok. Neden yok? Sosyal biliş düşük olduğu için karşı tarafın zihnini okuyabilmekten ziyade kendi içine dönük oluyor otizmli gelişim gösteren çocuklar. Ve bu durumda karşı tarafı kandırmakla ilgili bir gündem geliştiremiyor. Ve mesela onların genel sosyal yetmezliklerinden birisi olarak kabul ediyor bu. Bakın, yalan söyleyemiyor ama bu bir yetmezlik olarak. Niye? İletişim kurmak için demek ki yalan söylemek lazım. Mesela bu frontotemporal demans, şimdi şu Bruce Willis'le çok meşhur oldu. Erken yaşta başlıyor, beynin işte ön ve yan taraflarındaki bağlantıların bir şekilde dağılmasıyla ilgili bir işte bunama hali var, değişik. Mesela orada da hiçbir şekilde yalanla ihtiyaç duymuyor insan. Çünkü o devreler aynı zamanda duygusal empatiyle de alakalı devreler olduğu için kişi böyle karşı tarafa yıkıcı derecede dürüst olabiliyor. Mesela bodoslama her şeyi söyleyebiliyor ve ilk belirtilerinden bir tanesinin bu olduğunu söylüyorlar. Bir adam böyle kaba kaba konuşmaya başlıyorsa ona bir baktırın diyorlar, yani normalde böyle bir şey olmaması gerekirken. Bazı dil bozuklukları var. Özellikle beynin sol, ön ve arka tarafında bulunan dil merkezlerini etkileyen yine sinir bozucu hastalıklar. Yani böyle deyince Türkçesi biraz tuhaf oluyor ama nörodejeneratif hastalıklar diye geçiyor. Sinirleri bozan, sinir yapıyı bozan hastalıklar. Bunların bazılarında mesela işte mahalleden ayağı kesildi artık uğramıyor derseniz gerçekten birinin ayağının kesildiğini falan düşünüyor bu kişiler. Metaforları anlayamıyorlar mesela. O yüzden de onlar böyle komplike yalanlar da kurgulayamıyorlar. Bir de bu işte Wernicke-Korsakoff sendromu diye bir şey var. Orada da konfabülasyon ya da böyle gerçekle hayali birbirine ayıramama dedikleri süreçler var. Orada da insanlar hiç yalan söylemiyor ama söylediklerinin gerçekle alakası yok. Çünkü zihinsel değerlendirmeleri saçma sapan bir şey çıkarmasına rağmen gerçeği o zannediyor. Ve ağzına gelen garip cümleleri ya da garip olayları çekinmeden sıralayabiliyor. Böyle kişileri yalan makinesine bağlıyorsun, tık yok. Çünkü öyle hissediyor ve öyle anlatıyor. Mesela bakın, yalansızlıkla ilgili ne saydıysam dezavantaj. Yalan da dezavantaj. Demek ki acık ve dozunda ve çok dikkatli. Büyük güç büyük sorumluluk gerektirir diyorlar ya. O demek ne kadar güçlü bir şeyse çok azı hayatta işe yararken büyük kısmı ciddi anlamda zararlı. Bir de bu Capgras sendromunu belki duymuşsunuzdur. Daha evvel bir programımızda konuştuk. Beynin şakak bölgelerindeki hasarlarla oluyor. Çok garip bir şey bu. Normalde bir insanı görüp tanıdığınız zaman, ben mesela diğer programlara gelen arkadaşları görür görmez tanıyorum. Ama onları tanımam sadece yüzlerini fotoğraf olarak tanımamla ilgili değil. Onları gördüğüm zaman beynimin aynı zamanda duygusal bölgesine de bir sinyal gidiyor. Diyor ki bu tanıdık diyor. Hop diye bir minik bir duygu oynaması yaşıyorum. Ama bu kişilerde, bu işte impostor sendromu ya da Capgras sendromu olan kişilerde bu bağlantı kopuk. Yüzü tanıyorlar ama duygusal bölgeye sinyal gitmiyor. Ve ne yapıyor bu insanlar biliyor musunuz? Annesi ziyarete gelince hastanede diyor ki bu anneme benziyor ama sahtekar, onun kılığına girmiş birisi diyor. Neden öyle diyor? Görüntü anne ama duygu yok. Duygu olmayınca tanımlama olmuyor ya. Bu insanlar da mesela yalan konusunda ciddi problem yaşıyorlar. Her şey onlar için yalan. Dolayısıyla sağlıklı bir beynin sağlıklı bir yalan tespit ya da kullanma sistemi için çok gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Bir de sevgili Aris'in söylediği mitomani var. Biz de yani böyle vakalara aslında çok rastlıyoruz. Belki siz de rastladığınız ama öyle olduğunu bilmiyorsunuz. Yalan söylemeden duramayan insanlar. Hatta çok basit olaylar karşısında bizzat kendileri de inanarak ve isteyerek uzun uzun hikayeler yazıp bu hikayelerin gerçekliğine gönülden inananlar. Sordukça yeni detaylar anlatanlar. Ama sonra günün birinde yakalanınca da kim ben mi dedim, yo öyle değil aslında öyle demek istemedim falan tarzında yine gayet tutarlı ve paniksiz bir şekilde onu savunabilen insanlar. Şimdi arkadaşlar burada tam ne olduğunu bilmiyorlar ama muhtemelen yine beyindeki çalışma bozukluğuna bağlı olarak insanların dürtüsel bir biçimde yalan söyleme ihtiyaçları var. Gerçek onları kesmiyor, ürettikçe rahatlıyorlar. Uydurdukça rahatlıyorlar ve uydurdukça kendilerini var hissediyorlar. Bu muhtemelen psikologlarımız daha iyi bilirler. Geçmiş yaşamlarındaki bir duygusal açlık, bir travma, bir problemle ilgili gözüküyor. Bir de bunların beyinlerine baktıklarında ilginç bir şey görmüşler. Bunu da araştırırken fark ettik. Beyinlerindeki beyaz madde oranı, yani beyindeki hücreleri birbirine bağlayan kılıflar, bunlarda %22 ile %30 daha fazla. Ya beyinleri daha büyük. Yani trafik çok hızlı,
gerçek yalan neydi sorgulayacak vakit olmuyor mesela. O yüzden çok hızlı yalan üretebiliyorlar ve maalesef kendileri de çoğu zaman buna hakim.

0: olamıyorlar. Bir yer kalkmıştı. Buyurunuz efendim. Size bir mikrofon alalım.
1: Merhaba hocam. Ben Gürsel.
0: Gürsel'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Yalan söylemek aslında bir nevi sanata dönüşüyor. Hani bu kadar konuşmalardan sonra. Retorikle alakası var mı?
0: Çok yakından alakası var. Arkadaşlar bu arada yalan söylemeyince nasıl yaşarsınız dedik de sinema olur muydu? Roman olur muydu? Resim olur muydu? Bilim kurgu olur muydu? Ya mesela roman nedir? Uydur uydur söyle. Yalan. Ama bayıla bayıla okuyoruz mesela. Roman bize ne sağlıyor? Yaşanmamış deneyimleri yaşama şansı veriyor. Yazarın kendisi de muhtemelen o deneyimleri anlamak için yazıyor. Nihan Kaya öyle diyordu kitabında. Yazar iyi yazdığı için değil. Anlamak için yazar diyor. Daha derinine girer, ürettikçe üretir. Mesela ben çok zorlanıyorum kurgu yazarken. Çünkü gerçekten çok ciddi bir zihinsel hani böyle gezme izni vermeyi gerektiriyor. Murat Mente şey diyordu. Kafana yaramazlık yapma izni vermen lazım diyordu. Benimki çok uslu. Çok yaramazlık yapamıyorum ama inşallah büyüyünce biraz daha yaramazlık yapmayı öğrenince aslında bunların hepsi işte tiyatrolar onların hepsi sizi inandırabildiği kadar başarılı. Neye? Gerçek olmayan bir şeye. Bu ne? Yalan. Dolayısıyla insana dair iyi olan her şey de bununla alakalı. O bakımdan çok yakın alakası var. Ama işte burada durum nedir? Karşıdakine bir fayda mı sağlıyorsunuz yoksa ondan çıkar sağlayıp kendinize mi fayda sağlıyorsunuz? Galiba ayrım en temelde buradan yapmak lazım. Ya da bunu ikiye ayırmışlar mesela. Genelde literatürde de böyledir. Biri prososyal yalanlar. Ya prososyal yalanlar biz birlikte hareket edeceksek bunu kolaylaştırıcı olan söylemler. Mesela ben çıkıp arkadaşlar size güveniyorum siz var ya işte 10 tane adamı cebinizden çıkarırsınız şudur budur diye veriyorum gazı. Çıkıyoruz yola. Bir de antisosyal yalanlar var. İşte onlar kendine yahut kendi grubuna çıkar sağlamak için. Mesela aynı lider gelip sana siz süpersiniz de şunlar tukaka gidin bunları bir işte mallarına çökün öldürün falan demeye başladığında bu artık bir başka sosyal grup için antisosyal yalana dönüşüyor. Burada da yani sınırı belirlemek her zaman kolay değil gördüğünüz gibi. Bazen iyi bazen kötü tarafa çok hızlı savrulabileceğimiz bir şey. O yüzden orada acık pusulayı diri tutmakta fayda var. Buyurun efendim.
2: İsmim Vesile.
0: Vesile hoş geldin. Hoş ne güzel isminiz varmış bu arada.
2: Teşekkür
0: Vesile.
2: Ederim. Sinan hocam ben toplumun biraz yalanı hak ettiğini düşünüyorum.
0: Aha az sonra geliyoruz.
2: Çünkü doğru söyleyen insanları pek kabul görmediklerini farkındayız. Az önce otizm örneğini verdiğiniz gibi doğru söyleyenleri deli ilan ediyorlar.
0: Dokuz köyden kovuyorlar.
2: Dokuz köyden kovuyorlar ve toplum içerisinde pek hoş karşılanmamaya başlıyor. O yüzden hani dürüst olmak size göre kolay mı zor mu?
0: Bulunduğunuz yere göre değişir. Bulunduğunuz bir yerde dürüst olmanız zorsa odadan çıkmanızı tavsiye ederim. Orası artık dürüstlüğün, erdemin, değerlerin geçer akçe olmadığı, başka ajandaların önde olduğu bir yerde. Şimdi dünyayı soracak olursanız, dünya pek iyiye gitmiyor. Çünkü insan iyiye gitmiyor. Geçenlerde bir Mo Gavdat diye bir eski yazılımcının YouTube konuşmasını izlediğim çok önemli bir tespit var. İnsanlığın en yüksek teknolojik gelişimi ahlaken en çökük olduğu zamana denk geldi. Bu ya elimizdeki güce karşılık ahlaki olarak büyük bir çöküntüdeyiz. Ama dünyanın halinin böyle olması mesela şimdi burada bu stüdyonun da aynı şeyi aynı şekilde yapacağı anlamına gelmiyor. Buradaysak açık beyinlerle berabersek sizden de bahsediyorum. Burada güvendeyiz. Ve insanlar genellikle bütün dünyanın yükünü sırtlıyormuş ya da bütün dünyadan doğrudan etkileniyormuş gibi düşünüyorlar. Ama dünya öyle değil. Evet kötü şeyler oluyor. Sorun şu biz burada şu anda bu hayatı yaşarken bunu nasıl daha iyi hale getirebiliriz? İnsan ana geldiğinde ne kadar huzurlu oluyor? Burada en büyük yalancı kim? O düşündüğünüz problemi sizin için şu anda problem eden zihniniz. En büyük yalancı kendi zihnimiz. Daha önce kendimizi tanıma konusunda konuştuk. En büyük yanılgımız kendimize dair. Kendimizle ilgili bütün etiketlerimiz neredeyse hatalı. Çünkü hayatı yanlış anladığımız gibi kendimiz de yanlış anlıyoruz. Dolayısıyla ne diyor büyükler? Bir insanın en büyük görevi kendini tanımak, keşfetmek ve devamlı daha iyi olmaya gayret etmek. Buyurunuz.
3: Sinan Hocam merhabalar. İsmim Miraç. Tekrar buradayım.
0: Miraç tekrar hoş geldin.
3: Hoş buldum teşekkür
0: ederim. Sen gelmeden program yapmayacağım.
3: Sağ olun hocam. Hocam şey soracaktım. Yapay zeka bize yalan konuşuyor mu? Mesela onunla yazışıyoruz falan ama gerçekten ona %100 güvenebilir miyiz? Yoksa onun da biraz böyle falso attığı olabilir mi bize?
0: Yalan söylemez ama güvenemezsin. Çünkü yapay zekanın yalan söyleyebilmesi için biraz önce ne dedim? Karşı tarafın zihnini anlayıp onu manipüle etmekle ilgili bir amaçsallığı olması lazım. Şimdi bildiğimiz kadarıyla yapay zekanın bir amaçsallığı yok. Ona yüklediğimiz algoritma ve kurallar çerçevesinde bizden takdir almaya çalışıyor. Tek yaptığı o. O yüzden her soruna abi çok güzel soru falan filan diye veriyor gazı. Öyle bir cevap veriyor ama eriştiği bilgiler bizim ona verdiğimiz direktifler ya da verdiğimiz eğitim yeterliyse çok yanılabiliyor. Yanılmayla yalan farklı şeyler. Ve şu anda iyi eğitilmiş bir yapay zekanın yanılgısı çok düşük. Bu arada halüsinasyon diyorlardı eskiden. O sadece uygun komut vermediğimiz için olan bir şeydi. Şimdi kapasitesi çok arttı. Fakat çok yakında eğer yeterince gelişirse, bu arada belki yapıyordur bilmiyorum, çaktırmadan ve hiç anlamayacağımız yalanlar da söylemeye başlayabilir bize. Belki de yapıyordur. Çünkü o kadar iyi yapıyordur ki. Çakmıyoruzdur belki bilmiyorum.
3: Hocam şu an insana yavaştan ihtiyaç yani belli alanlarda azaldığı için şunu fark ettim. Maruz kaldığım yalanlar da azaldı. Hani insan yerine yapay zekayı koydukça en azından biraz daha samimi gitmeye başladım.
0: Şöyle yolunda. De diyebilirsin. Çok usta bir yalancıyla zaman geçiriyor olabilirsin. Hiç emin olma. Gerçek hayat orada yazılarda yazanlar değil hayatta yaşadığımız şeyler. Süren bitmiş arkadaşlar. Yalan konusu bitmez. Uzunca bir mesele ama sanıyorum bu bölümde şeyi anladık. Yani önemli bir güç. Ama yerinde kullanıldığı zaman ve sınırlarını iyi bildiğim zaman bizim kontrolümüzde olan bir güç. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Söz ağızdan çıkana kadar sen ona hakimsin ama ağzından çıktıktan sonra o sana hakim olur diye. O yüzden içinizde çevirdiğiniz şeyler çok önemli değil. Ağızdan ne çıkacak orada bir durup iyi karar vermek lazım. Ve bir de Mark Twain demiş ki, bunu çok sevdim. Gerçek ayakkabılarını giymeden yalan dünyayı 3 kez dolaşır. Neden böyle? Hayatta kalma donanımı yalanı hemen paylaşıyor da arkasından gelen gerçeği pek o kadar önemsemiyormuş gibi gözüküyor. Ama sonuçta arkadaşlar yalan hızlı gider de hedefe hep gerçek varır. Bunu da unutmayalım. Efendim bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümümüzün özel bir durumu var. Konu başlıksız bir derdim var bölümü. Yani oturup bayağı Altakya Verkülah sohbet edeceğiz. Sezon sonu bölümümüzde buluşana kadar yalansız, tatlış, şen ve esen bir hayat diliyorum efendim. Görüşmek üzere.

0: Hayat var. Hava durumu.
1: Hafta sonu sıcaklık 2 ila 4 derece düşüyor. 20 kentte yağış var. 5 büyük kentte de hava serinliyor. İstanbul'da kuvvetli Poyraz'la sıcaklık ortalamanın altına indi. 26-27 derece. Ankara ve Bursa 29, İzmir 34 derece. Ankara'da 2 gün yerel sağanak yağış görülecek. İzmir'de rüzgar kuvvetli eserken, Antalya'da özellikle Elmalı, Korkuteli tarafında şiddetli yağış bekleniyor. Marmara'da hava parçalı bulutlu. Kuvvetli ve serin esen Poyraz'la sıcaklık 30 derecenin altına iniyor. İç Anadolu'da Eskişehir ve Sivas 27 derece iniyor. Konya, Eskişehir, Niğde'de sağanak yağış var. Ege'ye kuvvetli karayel serinlik getirdi. Manisa 33, Denizli 35, Bodrum 34 derece. Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'da gök gürültülü şiddetli yağış etkili. Akdeniz'de hava çok nemli. Isparta, Mersin, Adana boyunca 2 gün kuvvetli sağanak geçişi olacak. Karadeniz'in genelinde özellikle Giresun, Ordu, Artvin hattında sağanaklar daha şiddetli olacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 26 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar sağanaklar hakim. Erzurum 24, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da şartlar değişmiyor. Sıcaklık 36-37 derecelerde. Hava durumu.

0: Mutlu geceler. 4 bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Gündemde ABD-İran arasındaki mutabakat vardı. Erdoğan, savaş bağımlısı İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor diye konuştu.
1: Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. İki liderin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkes süreci vardı. Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e katkılarından dolayı teşekkür etti. İsrail hükümetinin ateşkesi dinamitlemeye çalıştığını söyledi.
1: İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekliyoruz. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz.
2: Erdoğan ve Şerif, Vahdettin Köşkü'nde önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası çalışma yemeğine katıldı. Görüşmelerde Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler de ele alındı.
3: Diyalog ve diplomasi ve karşılıklı saygı tek sürdürülebilir yoldur ihtilafları çözme noktasında. Ben Türkiye'nin gayet güçlü ve kararlı şekilde rol oynadığını görüyorum. Pakistan'ın barış çabalarına destek verdiğini görüyorum.
4: Pakistan's progress is Turkey's progress.
2: İki ülke arasındaki 5 milyar dolar hacmindeki ticaret hedefi de yinelendi. Erdoğan yatırımcıları Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ettiklerini söyledi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklar görüşmede ikili ilişkiler, bölgedeki son gelişmelerin ele alındığını paylaştı. Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'ne geri sayım sürüyor. Güvenlik önlemlerinin düzeyi de adım adım artmış durumda. Ankara'nın birçok noktasında kimlik ve araç kontrolleri yapılırken, kırmızı alanlarda yer alan yerlerde ise araç park edilmesine izin verilmiyor.
2: Ankara'da NATO zirvesi alarmında güvenlik önlemleri artık uygulamada.
5: Zirve öncesi Ankara'da denetimler sürüyor. Başkentte kurulan çevirme noktasında araçlar çevrilerek sürücülere önce üst araması sonra da ehliyet kontrolü yapılıyor. Ayrıca araçların içinde de arama gerçekleştiriliyor.
2: 7-8 Temmuz tarihlerindeki zirveye 41 ülkeden 52 lider katılacak. 56 bine yakın emniyet görevlisi mesaide olacak. 7 Temmuz Salı günü sabah 7'den 8 Temmuz çarşamba gece yarısına kadar NATO zirvesinin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Beştepe, Esenboğa ve Ankara Havalimanları güzergahı, liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresi tamamen trafiğe kapatılacak. Konvoyların kullanacağı güzergahlarda da trafik geçici olarak kapatılacak.
5: Başkentte liderlerin konaklayacağı otellerin etrafında güvenlik had safhada. Bu noktalarda gün içinde trafik geçici olarak durduruluyor. Ayrıca bu güzergahlarda araç parkına da izin verilmiyor.
2: Liderlerin kullanacağı yollarda ve konaklayacakları otellerin çevresinde, zirvenin yapılacağı bölgede konutların önüne, AVM'lere ve otoparklara araç park edemeyecek. Zirve Salı sabah NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Aynı gün Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde Savunma Sanayi Forumu yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde resepsiyon ve akşam yemeği düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı da aynı gün Beştepe'de ağırlayacak. 8 Temmuz'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri karşılayacak. Aile fotoğrafı çekilecek. Ardından Kuzey Atlantik Konseyi'nin devlet ve hükümet başkanları toplantısı gerçekleştirilecek.
0: İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu. Beşiktaş'ta bir kadın suya kapılmaktan son anda kurtarıldı. Bazı yollar adeta göle döndü. Araçlar da yolda kaldı.
2: Yollar göle döndü. Araçlar mahsur kaldı. Bir kadın suya kapılmaktan son anda kurtarıldı. Görüntüler şiddetli yağmurun etkili olduğu İstanbul'da. Özellikle Boğaz hattında sabah saatlerinde şiddetli yağış vardı. Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, çevredekilerin yardımı sayesinde suya kapılmaktan kurtuldu.
3: İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok noktada su baskını meydana geldi. O noktalardan biri de Nispetiye Caddesi ile Büyükdere Caddesi'ni birleştiren alt geçit mahsur kalan araçlar oldu. Ve o araçları kurtarmak için de ekipler seferber olmuş durumdalar.
2: Çırağan Caddesi adeta göle döndü. Araçlar ilerlemekte zorlandı, bazıları yolda kaldı. Sarıyer'de su borusu patladı. Azerbaycan Caddesi'nde araçlar güçlükle ilerledi. Tarihi Kapalı Çarşı'da da sağanak yağışın etkisi hissedildi. Bazı iş yerlerini su bastı. Maslak'ta metrekareye 40 kilogramın üzerinde yağış düştü. Beyoğlu Dolapdere'de yağışın etkisiyle iki ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı da su bastı. Kitaplar zarar gördü.
3: Dükkanlar bel boyuna kadar su altında kalmıştı. 7 tane dükkanın şu an koleksiyonlarının çok önemli bir kısmı çöpe dönmüş durumda. Büyük bir mağduriyet var. Çok kıymetli eserler su altında kaldı ve çöp oldu maalesef.
2: Türkiye'nin birçok şehrinde yağış birkaç gün daha devam edecek.
6: Sıcak hava üzerine gelen serin ve yağışlı hava böyle güçlü yağmurlar oluşturuyor özellikle yazın. Marmara genelinde de sağanaklar var. Sakarya'da, Bursa'da etkili olacak. Karadeniz hattında şiddetli sağanaklar var. Özellikle Adana, Akdeniz, Antalya, İç Ege buraları sel ve su baskınlarına karşı uyarmamız gerekiyor.
2: Ülke genelinde hava sıcaklarının bu hafta mevsim ortalamasının altında olması bekleniyor.
0: İstanbul Küçükçekmece'de 40 yıllık binanın 4. katındaki balkon bir anda çöktü. Altındaki balkonun da çökmesine neden oldu. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın yıkılıp yıkılmayacağına ise incelemeler sonucunda karar verilecek.
2: Gece saatlerinde büyük bir gürültü duyuldu. Apartman sakinleri deprem olduğunu zannetti. 5 katlı binanın 4. katındaki dairenin balkonunun çöktüğü anlaşıldı. Düşen parçalar nedeniyle alt kattaki balkonda çöktü.
7: Gece 2.30'da oldu. Yani böyle bir aşırı bir ses geldi. Gece çıktık işte koştuk hani baktık balkon çökmüştü. Binada tanıdıklarımızı uyardık. Onlar yavaş yavaş çıktı.
2: Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Balkondan kopan parçalar sokağa savruldu. Bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
7: Tedbir aldılar gece. İnsanlar sokaktaydı. Öyle korku vardı. Büyük bir korku oldu. Kimi deprem oluyor zannetti, korktu. Kimi hani arabalara vuruyor zannetti, vurup kaçtılar zannetti.
2: Belediye ekipleri binada inceleme yaptı. Binanın 40 yıllık olduğu belirlendi. Hasar tespit çalışmasının tamamlanmasının ardından apartmanın boşaltılıp boşaltılmayacağına karar verilecek.
0: Sivas'ta kene yine can aldı. Kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki kişi kurtarılamadı. Hayvancılıkla uğraşan Ali Kolcu yüksek ateş şikayetiyle Tokat'ta hastaneye başvurdu. 4 gün sonra durumu ağırlaşan Kolcu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Burada Kırım-Kongo kanamalı ateşi tanısı konulan Ali Kolcu kurtarılamadı. Hayatını kaybeden vatandaşın vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığı öğrenildi. Sivas'ta bir ay içinde kene nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 6'ya yükseldi. Deprem enkazından 11 gün sonra çıkarılan Aleyna Ölmez'in kurtuluşunu tüm Türkiye nefesini tutarak izlemişti. O acı günlerde herkese umut olan Aleyna tedavisinin ardından üniversiteyi kazanmış ve okumaya başlamıştı. Aleyna Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu. Kaybettiği ailesi orada olamadı ama onu enkazdan kurtaran madenciler, tedavisini yürüten doktorlar gururunu ve mutluluğunu paylaştı.
8: Bir şeyler başarabilmişim ve bu yüzden gururlu hissediyorum.
2: 11 gün sonra enkazdan çıkarılarak afetin acı günlerinde Türkiye'ye umut olmuştu. Aleyna Ölmez depremde kaybettiklerinin acısını kalbine gömerek yeni hayatına devam etti. Ve Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümünden mezun oldu.
8: Bir yanda hüzün var, bir yanda gurur var. Çünkü beni böyle görmek isteyen kişi annemdi. Annem yanında olmadığı için biraz hüzünlüyüm ama genel olarak da gururluyum.
2: 20 yaşındaki Aleyna Ölmez depreme ailesiyle birlikte Kahramanmaraş'taki Atabey apartmanında yakalandı. Annesi, babası ve erkek kardeşi hayatını kaybetti. O enkazdan 248 saat sonra çıkarıldı. Mezuniyet törenine Aleyna'yı hayata döndüren madenci ekibinin amiri ve onu tedavi eden doktorlar da katıldı.
9: Sayın Burhan Özdemir.
10: Son süreçler yaşanırken Aleyna'yı tesadüfen kurtardık. O anda Aleyna'yı görmek bir mucizeye şahitlik etmekti.
11: Aleyna bize göstermiş oldu ki bu kadar ağır bedensel ve ruhsal yaralanmadan sonra 3 sene sonra aramızda bulunması herkese bir moral verdi.
2: Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar da mezuniyet törenindeydi. Aleyna'nın azmiyle her türlü problemin üstesinden gelebileceğine inandığını söyledi.
12: O bana amca dedi ama ben onu evladım gibi görüyorum. Ben 3 evladım var. 3'ünün de mezuniyetine katıldım ama hiçbirinde bu kadar heyecanlanmadım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği sözü yerine getirmiş olmanın gururunu yaşadı.
8: Kendisi her zaman destekçim oldu zaten. Dün de mezuniyetimi tebrik etmek için aradı beni. Çok mutlu oldum aradığı için.
2: Aleyna Ölmez'in şimdiki hedefi kamu personeli seçme sınavına geçerek devlet memuru olabilmek.
0: Sigarayı bırakmak isteyenler için ilaçlar ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre nikotin ürünleriyle sigara bırakma tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar ücretsiz dağıtılacak. Uygulamadan en fazla 1 milyon kişi yararlanabilecek. Bu kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına ise bakılmayacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal güvencesi olsun ya da olmasın bu bağımlılıktan kurtulmak isteyen her bir vatandaşımızın sonuna kadar yanındayız dedi. Memişoğlu, sigarayı bırakmak isteyenleri Alo 171 sigara bırakma danışma hattını aramaya veya sigara bırakma polikliniklerine gitmeye çağırdı. Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulmasına ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikte sağlıklı yaşamı destekleyen koruyucu, geliştirici ve rehabilite edici hizmetler esenlik merkezleri adıyla tek çatı altında toplanacak.
13: Bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek, yaşam kalitesini artırmak amacıyla yeni bir sağlık hizmeti sunum modeli hayata geçiriliyor. Sağlıklı yaşamı destekleyen koruyucu, geliştirici ve rehabilite edici hizmetler esenlik merkezleri adıyla tek çatı altında toplanıyor. Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulmasına ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikte Türkiye genelinde esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak. Merkez ve ünitelerde dil ve konuşma terapisinden egzersiz ve fiziksel aktivite hizmetlerine, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından rehabilitasyon hizmetlerine kadar birçok alanda hizmet verilecek. Merkezlerde bireyin yaşı, genel sağlık durumu, yaşam tarzı ve risk faktörleri dikkate alınarak kişiye özel programlar hazırlanabilecek. Geniş kapsamlı sağlık yaşam hizmetlerinin sunulacağı merkez ve ünitelerde hekim görevlendirilmesi zorunlu olacak. Olası acil durumlar için merkezler bir hastane veya tıp merkezi ile işbirliği içerisinde çalışacak ve bünyelerinde acil müdahale odası da bulundurulacak. Laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri ise hizmet alımı yoluyla sağlanabilecek.
0: Bültenimizin sonuna geldik. Yayınımız Yaşasın Hayat'ta devam edecek.
14: NTV Radyo. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat başlıyor.
15: Yaşasın Hayat'tan merhaba, ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat programında birlikteyiz efendim. Sizlerden gelen sorular da olacak. Birçok konu başlığımız var. Hemen geçelim deriz. Hocam hoş geldiniz.
16: Merhaba, merhaba. Hoş bulduk. Merhaba.
15: Bağırsak sağlığımızla başlamak istiyoruz. Aslında bir bilgi doğrultusunda bugünlerde bağırsakta yaşayan ve yeni faydalı bir bakteri konuşuluyor. Nedir bu?
16: Aslında bugünlerde değil ama son yılların en flaş probiyotiği Akkermansia. Akkermansia muciniphilia, yani Akkermansia bakterisi bir musin salgılayan, yani bağırsak duvarını adeta cilalayan, böyle yapışkan bir sıvıyla bağırsak duvarını oluşturan enterositleri koruyan, onların tamir süreçlerini, kendilerini yenileme süreçlerine katkı sunan, bu nedenle bağırsak yaşlanmasını geciktiren, bağırsak mikrobiyolojisini, mikrobiyotasını daha genç ve daha genç kalmaya hizmetinde bir faaliyete doğru sürükleyen özel bir probiyotik grubu. Bu nedenle de son günlerde, son aylarda, son haftalarda çok sık konuşuluyor. Akkermansia desteği almak, artık yavaş yavaş muhtemelen öyle bir gelişme içindeyiz ki bir longevity desteği olarak kabul edilecek. Sadece probiyotik gücümüzü arttırmakla, sadece bağırsak duvarını korumakla da kalmıyor Akkermansia. Daha çok insülin direncine karşı bizim gücümüzü arttırıyor. GLP-1 ile ilgili üretimin bir miktar arttırdığına dair ön işaretler var elimizde. Dolayısıyla bir metabolizma aktivatörü, metabolizmayı genç tutan bir bağırsak içi probiyotik güç olarak kendini göstermiş bulunuyor.
15: Yeni bir tespit var bugünlerde hocam. Tabii beyin hücreleri DNA'larını daha iyi onarıyor diye. Katılıyor musunuz buna?
16: Eğer DNA hasarlarını onarma konusunda hangi hücrelere bir sıralama yapıp puan versek en iyi puanı veririz derseniz, bu en iyi puanlardan birini Osman Hoca nöronlara verir. Çünkü nöronlar gerçekten çok ciddi bir şekilde DNA onarımı becerebilen özel, bana göre, mekanizmalara sahip gibi görünüyorlar. Aslında DNA onarımını sağlamak normalde her hücreye verilmiş görevlerden birisi. DNA'mız her an, her saniye, her milisaniye birçok hasarla karşı karşıya kalıyor. Ve DNA'daki onarım enzimleri, onarım proteinleri diyelim onlara daha doğrusu, onarım molekülleri, yapıları, DNA'daki bu ufak tefek hasarları onarmasa zaten biz çok daha kısa ömürlü canlılar olurduk. Örneğin güneş ışınlarının DNA'mıza verdiği zararları DNA enzimleriyle nasıl onaracağımız yönündeki çalışmalarıyla biliyorsunuz Sancar Hoca Nobel ödülüne doğru kendini evet. götürdü. DNA onarımı önemli bir faktör. Evet, doğru. Beyin hücrelerimize güvenelim ama onların bu onarım hizmetlerini maksimuma çıkarmak için onların ihtiyacı olan D vitaminini, magnezyumu, omega 3'ü ihmal etmeyelim. Onların ihtiyacı olan koenzimi, diğer antioksidanları onlara sunmayı ihmal etmeyelim.
15: Evet, beyin demişken sesli beyni sormak isterim. Biz aslında programımızda sıklıkla konuşuyoruz bunu ama bu konuda yeni bir gelişme var. Kabızlık ilacı iyi geliyor şeklinde bir bilgi var. Ne kadar doğru?
16: Çok yeni bir bilgi. Reziliyer bu yolda bir aktif ve faaliyete geçecek gibi görünüyor. İnsanlar henüz tam denilmiş değil. Farelerde denilmiş bir şey. Şimdi bir serotonin 4 aktivatörü var ve kronik kabızlık vakalarında belli bir süre bunun işe yaradığını biliyoruz. Ama araştırmalar gösteriyor ki bu serotonin 4'ü aktive eden bu ilaç, kabızlık ilacı, aynı zamanda beynimizdeki serotonin rezervlerinin de çoğalmasına ve beynin daha iyi halde bize hizmet sunmasına, hatta bilişsel fonksiyonları biraz daha arttırmasına, odaklanmayı, hatırlamayı daha da kolaylaştırmasına yol açabilecek gibi görünüyor. Bu çok yeni bir haber. Biraz daha bekleyelim, biraz daha yerleşsin. Çünkü bilim tek bir yayınla harekete geçmez. Bilim tabii ki her yayını, özellikle hakemli dergilerde yayınlanmış olan böyle önemli yayınları takip eder. Ben de çok yakından takip evet. ediyorum ama bunların tekrarlanan deneylerde aynı sonuçları vermesini bekler.
15: Hı hı. Peki beyin demişken tabii beynimize iyi gelen şeylerden en başında belki de uyku geliyor. Ama uykusuzluğun da kaygının en yakın arkadaşı olduğunu söylüyorsunuz. Tabii, tabii. Yani çok önemli bir nokta aslında uykusuzluk.
16: Şimdi kaygı meselesi bugünün önemli meselelerinden birisi. Zaman zaman bunu konuşmakta fayda var. Çünkü kaygı çağında yaşıyoruz ve bizi kaygılandıracak çok fazla gelişme var. Özellikle 2020'den itibaren bu pandemiyle birlikte muazzam bir kaygı salgını oluştu toplumda. Pandeminin arkasından biliyorsunuz ekonomik krizler geldi. Ekonomik krizlerin arkasından savaşlar geldi. Bir belirsizlik beynin hiç hoşlanmadığı bir şey. Beyin belirsizlikten nefret ediyor. Ve belirsizliğin olduğu her yerde beyin çok süratli bir şekilde kaygı durumuna geçiyor. Bütün iyimser taraflarını yok ediyor ve birdenbire ben ne olacağım, nasıl olacağım, ailem ne olacak, çocuklarım ne olacak, işim ne olacak gibi kaygılar hepimizin kafasında büyüyor. Ama bu kaygıyı daha da arttıran bir faktör uykusuzluk. Uykusuz bir beyin ertesi gün neredeyse %50 oranında daha fazla kaygıya eminler. Dolayısıyla uyku sadece bizi bellek açısından, bizi ertesi güne odaklanma açısından, daha berrak bir zihinle başlama açısından desteklemiyor. Uyku aynı zamanda bizim daha az kaygılı kişiler olmamızı da çok ciddi bir biçimde etkiliyor. Dolayısıyla uykusuzluk da kaygı yol arkadaşı, bunu bilelim.
15: Evet, tabii kaygı ve anksiyete aslında ikisi kol kola yürüyor.
16: Uyku durum bozukluklarının hepsi burada devreye giriyor. Yani uykusuz kaldığınız zaman sadece ertesi gün daha çok kaza yapmaya eğilimli olmazsınız. Daha negatif düşünmeye, daha az iyimser olmaya, daha kaygılı olmaya eğilimli hale gelirsiniz.
15: Evet, şimdi bir izleyicimiz var. Hemen burada onun sorusunu size yöneltmek isterim. Magnezyum takviyesiyle ilgili mesela hangi magnezyum takviyesini almalıyız diyor.
16: Ne için? Hangi kaygı için? Kaygı için magnezyum glisinatı ben tavsiye ederim. Hı hı. Magnezyum treonat bu ara glisinatla yarışıyor neredeyse. Eğer magnezyum glisinatı örneğin ashwagandha gibi bitkisel destekle desteklerseniz daha olumlu sonuç alırsınız. Eğer kaygıya çok yoğun anksiyete, gerginlik, çok fazla hyper olma, panik eğilimi eşlik ediyorsa magnezyuma ashwagandha değil de sabah tek doz bir rhodiola ekstraktı ekleyebilirsiniz. Bunlar tabii biraz daha kişiye özel seçimler olması lazım. Ama kaygı magnezyum hangisini derseniz bir numaraya magnezyum glisinat veya bisglisinatı, iki numaraya magnezyum treonatı yazabilirsiniz.
15: Evet, yani şimdi magnezyumun hangi formu ne tür durumlarda alınır diye bir soru da sorsam hemen bunun akabinde neler söylersiniz?
16: Çok sık tekrarladık, bir daha tekrarlayalım. Evet, eğer kas ağrılarınız nedeniyle, kas yorgunluğu nedeniyle, fibromiyaji nedeniyle bir magnezyum arıyorsanız seçeceğiniz magnezyumun magnezyum malat olmasında fayda var. Eğer uyku sorunu nedeniyle bir magnezyum arıyorsanız seçeceğiniz magnezyumun magnezyum glisinat veya bisglisinat olmasında fayda var. Eğer bellek probleminin daha az olsun diye bir magnezyum arıyorsanız magnezyum treonat seçmeniz lazım. Eğer daha fazla kalp gücüm olsun, kalbim daha güçlü kasılsın diyorsanız magnezyumun orotat tuzunu kullanmanız lazım. Daha fazla olsun diye. Eğer daha fazla enerji istiyorsanız magnezyumun aspartatını ya da tauratını, yani taurinle birlikte olan magnezyumu kullanmanız lazım. Bu kombinasyonların hepsine karar verecek olan da internetteki bilgiler değil, kutular değil, doktorlar.
15: Evet, şimdi magnezyum demişken aslında takviyelerle ilgili hep çok soru geliyor. Herkes takviye kullanmalı mı?
16: Hayır. Hiç gerek yok. Yani sizin sağlık durumunuz, yaşınız, yaşadığınız çevredeki çevresel koşullarınız, biyolojik muhtemel sizi bekleyen problemleriniz ve pek çok başka şey, takviyeleri kullanıp kullanmadığınız, kullanmanız gerekip gerekmediği, almanız gereken zaman, dozaj vesaire konusunda sizi yönlendirmeli. Ama bu yönlendirmeyi siz yapamazsınız. Çünkü kendinize karşı da objektif olamazsınız. Bir de magnezyum olsun, koenzim olsun veya başka bir takviye olsun, bizim halkımızın yaptığı en büyük yanlış kutuya bakıyor. Kutuya değil, kaliteye bakacaksınız. İki K arasında fark var. Kutu ve kalite. Parlak cilalı kutularda çok güzel üzerinde yazılarla bir takım işte bilmem ne formüla, bilmem ne plus filan diye enerji plus, brain formüla doğruşa gelmeyeceksiniz. Sizin bu formülasyonlardan haberiniz olmaz. Bir de İçinde ne kadar çok şey var diye her şeyin üzerine atlamayacaksınız. Böyle 5 tane 4 tane takviyeyi bir araya getirip bir tabletin içine sığıştırmak öyle merdiven altı üretimlerin yapabileceği bir iş değil. Daima mümkün olduğu ölçüde bir veya iki karışımı birlikte alın. Üç olunca bir düşünün, dört olunca uzak durun. Ayrı ayrı alın. Ama ne kadar çok karışım varsa o kadar tehlikeli. Ben dün bir hastam gösterdi, çok üzüldüm. İçinde magnezyum var, koenzim var, omega 3 var, D vitamini var. Yani almamak için elinizi kolunuzu çok ciddi bağlamanız lazım. Cahilseniz, bilinçliyseniz ben bunu almayayım deyip hemen itmeniz lazım.
15: Evet. Şimdi tabii takviyelerle ilgili çok soru gelince takviyeleri teker teker sormak isterim müsaadenizle. Mesela magnezyum glisatı söylediniz ama D3 ve K3'ü sormuş izleyicilerimiz. Ne işe yarar?
16: Çok işe yarar. D vitamini, D vitamininin aktif şekli D3. Güneş ışınlarıyla bizim cildimiz önce D1'i yapıyor. O D vitamininin öncü maddesini yapıyor pardon. O D vitamini öncü maddesinden karaciğer D1 D2'ye dönüşüyor. Hı hı. Böbrekte D3'e dönüşüyor ve biz D3'ü kullanıyoruz, aktif D vitamini. Ancak bu hazır takviye olarak aldığımız koyun yünündeki lanolin dediğimiz bir maddeden üretilen çakma D vitamini. İşe yarıyor mu? Yarıyor. Evet. Tabii ki yarıyor. Ama en iyi D vitamini güneşte, güneşlenerek kolunuzu, bacağınızı, gözlerinizi göstererek sizin güneşteki ultraviyole ışınlarıyla cildinizdeki dehidroepikolesterolden üreteceğiniz sülfatlı D vitamini. Muazzam bir şey. Hem suda eriyen hem yağda eriyen dünyanın en değerli D vitamini. Güneş de sizin cildinize ürettiğiniz D vitamini. Sezon yaz. Aslında bir gelecek hafta Suat'la konuşalım. Bize bir D vitamini üretimiyle ilgili bir sayfa atsın. Bunları anlatalım. Muazzam bir şey. Ama D vitamini üretimi öyle kolay da değil. Yani D vitamini güneşlenip güzel üstüne sabunlanıp kesebilirseniz akıp gidiyor. Çünkü ürettiğimiz D vitamini önce derimizin üstüne çıkıyor. Sonra tekrar emiliyor falan. Bir takım detaylar var işin. Ama D vitamini takviyesi alacaksanız D3 alın. D3 alacaksanız eğer özellikle gelişme çağında kemik yapımı hızlanması gereken bir genç kız ya da ileri yaşlarda menopoza girmiş bir kadınsanız K2 ile birlikte alın. Çünkü K2'nin görevi D3 vitamininin vücutta tuttuğu kalsiyumu damarda böbrekte birikmeye engel olup doğrudan kemiğe taşımak. Dolayısıyla osteoporozlu bir kadınsanız ya da gelişme çağında bir genç kızsanız D3 K2 ama 70 yaşında bir Osman Hoca'ysanız kolay kolay K2'ye ihtiyacınız yok. Doğrudan D3 alabilirsiniz. Çünkü osteoporoz riskinize paralel olarak K2 kullanmanız lazım. Bir de K2 ticareti çok fazla. K2 çok kolay kazanılabilen bir madde aslında. Hı. Maydanoz yiyin, yeşillik yiyin, kabir alırsanız, bağırsağınız oradan K2 zaten üretir. Ama ben güvenemiyorum, yeşillik yemiyorum, çok fazla sebze tüketmiyorum hocam. Tamam, o zaman D3 K2 kullanın.
15: Peki güneş kremiyle ilgili söyleyecekleriniz nedir? Mesela güneşe çıkıyoruz, siz zaten hep saatlerini söylüyorsunuz ne zaman çıkılması gerektiğini ama koruyucu sürmeye gerek var mı?
16: Tabii ki var. Ne kadar kaldığınıza bağlı. Yani güneşe koruyucusuz çıkmak değil, güneşsiz havaya bile aslında 30 yaşından sonra koruyucusuz güne başlamak çok akıllıca değil. En azından cilt kanseri olmasanız bile cildiniz de erken kırışır. Ama yazın güneşlenecekseniz güneşlenmeden önce güneş kremini kullanacaksınız. Ama önce beni dinleyin. Önce bir yarım saat ön arka cildinizi bir güzel güneşlendirin. Kolunuzu, bacağınızı, gövdenizi mümkünse. Eğer deniz kenarındaysanız ya da bir su kenarındaysanız ya da bir makul bir yerdeyseniz güneşlenin. 30 dakika güneşlenmek 15-15 dakikalık yeterli. Sonrasında güneş kremi kullanın. Ve güneş kremi kullanırken de böyle çok cimri davranmayın. Ciddi kullanın. Yani bir yüzünüz için mesela bir kaşık kadar, çay kaşığı kadar güneş kremi şart. Vücudunuz için neredeyse bir yemek kaşığı kadar güneş kremi kullanmanız lazım. Ve bunu yarım saat önceden kullanmanız, cildinize o tabakanın absorbe edildiğine emin olduktan sonra çıkmanız lazım. Güneş kreminin kalitesine göre de suya girip çıktıktan sonra yenilemeniz gerekebilir. Ona da dikkat etmeniz lazım.
15: Yine takviyelerle devam etmek isterim. Kreatin monohidrat ne işe yarar?
16: Kreatin monohidratı bundan önceki haftalarda da aslında konuştuk, bir daha tekrarlayalım. Aslında sporcuların kullandığı kas yapımında, kas gücünü arttırmada, kas verimini arttırmada faydası olduğunu bildiğimiz, doping sayılmayan, bütün sporcuların kullandığı bir üründü. Sonra spor salonlarında eksersiz hocaların tavsiyeleriyle normal egzersiz yapanlar da böyle kas yapayım, baklava yapayım vesaire diye kullandılar. Şimdi öğrendik ki kreatin aslında hücrelere çok kolay giren, özellikle sadece kas hücrelerine giren, kas hücrelerinin enerjisini, üretimini artıran değil, beyine kan beyin barajını aşarak girebilen ve beyinde nöronlara muazzam bir enerji desteği sağlayan bir madde. Dolayısıyla bu kreatin monohidratın bunamayla mücadelede, depresyonla mücadelede de işe yaradığını öğrendik. Hatta biraz daha sürpriz bir bilgi, bağırsak ağızdan aldığınız zaman bağırsak duvarını döşeyen ince bağırsağımızın iç yüzeyini döşeyen entrositlerdeki metabolizma bile arttırdığı, dolayısıyla bağırsak mikrobiyomunu da beslemede işe yaradığı anlaşıldı. Dolayısıyla bu dönemde çok popüler. Çok popüler. Ben de kullanıyorum. 5 gram günde kreatin monohidrat kullanıyorum. Burada da şunu bilsin bizi izleyenler. Çünkü bizi izledikten sonra hemen eczaneye koşup hap aldıklarını, çöp aldıklarını biliyorum. Kreatin monohidratların çoğu çöp. Çoğu kaliteli üretim değil. Mikronize kreatin monohidrat özellikle hangi ülkede üretildiğini, kimin ürettiğini, kimin paketlediğini sorarak kullansınlar.
15: Evet. Metillenmiş B vitaminlerini de sormak isterim Osman Hocam.
16: Bu da ayrı bir alan. Yani normal koşullarda bizim mutlaka metillenmiş B vitamini almamız gerekmiyor. Ama toplumun %15'i, 20'si hatta B vitaminlerin özellikle folik asiti metillemede problemli. Metil tetrahidrofolat reduktaz enzim grubu iyi çalışmadığı zaman folik asiti metilleyemiyoruz. Metillenmemiş bir folik asitinden biz faydalanamıyoruz. Aslında bizim B6'yı da, B12'yi de, B9'u yani folik asiti de metilleyerek kullanmamız lazım. Eğer böyle bir sorununuz varsa, örneğin homosisteriniz yüksek, bu şu anlama geliyor. Sizin bir metilasyon kusurunuz var. Yeterince metil bulamıyor vücudunuz. Tıbbi adıyla hipometilasyon probleminiz var. Böyle bir durum söz konusuysa, o zaman metillenmiş B12, metillenmiş B6, metillenmiş B9 kullanmanız lazım. Hı. Ya da sadece folik asitiniz düşükse ve MTHFR enzim defektiniz varsa daima metillenmiş bir folik asit kullanmanızda fayda var.
15: Evet, tam da bu noktada B12 vitamine bir parantez açmak istiyorum. B12'nin fazlası zararlı mı?
16: Fazlası zararlı, ne kadar fazlası olduğuna bağlı, paniğe gerek yok. Çünkü internete girdiğiniz zaman B12 yüksekliği benim 2000'i geçmiş ne yapayım diye ChatGPT'ye sorun. Hı hı. Hemen size kanser araştırılır der. Doğru. Evet, bazı kanserlerde akciğer kanseri gibi, kemik iliği kanseri gibi, karaciğer kanseri gibi, böbrek kanseri gibi kanserlerde B12 yüksekliği kanser gelişmesinden daha önceki dönemde bile artmaya başlayabiliyor. Ben hiç B12 kullanmadım. Ve B12 aslında 300-400 iken birdenbire 2000 oldu. Kesinlikle B12 almayla ilgim yok dediğiniz zaman bunu bir alternatif olarak kenara koymak lazım. Ama yüksek miktarda B12'yi bilinçsizce kullandınız, habire B12 enjeksiyonu yaptırdınız, habire dil ağzı spreyi B12 kullandınız, 1500 çıktı. Paniğe kapılmayın. Çünkü vücudunuz ihtiyacı olan B12'yi kullandıkça o B12 seviyeniz aşağıya doğru iner.
15: Evet, yine takviyelerle devam etmek istiyorum. Omega'ya da bir parantez açalım. Omega 3 ile ilgili neler söyler Osman Hocamız?
16: Yani bu omega 3 herhalde programda 50 defa tekrarlayacağız, evet. Ama omega 3 hayatımızın vazgeçilmezlerinden birisi. Ben başka bilgiler aktarayım. Mesela bugün gördüğüm bir hastam bana dedi ki hocam omega 3 aslında gerekli değilmiş. Omega 3 haplarında lüzum yokmuş. Hatta omega 3 haplarının kanser yaptığına dair veriler varmış. Bunlar eğer böyle olsaydı Eskimoların hepsinin omega 3 zenginidir onlar, çünkü orada sebze meyve yetişmediği için ve tek gıdaları yağlı balıklar olduğu için muazzam omega 3 kazanır Eskimoğullar. Ve hepsinin kanser olması lazım. Yok öyle bir şey. Tam tersine omega 3 bizim başta beyin hücrelerimiz olmak üzere bütün hücrelerimizin duvarının elastikiyetini sağlıyor. Hücrelerin iletişime açık olmasını sağlıyor. Kanımızın incelmesini sağlıyor. Pıhtı oluşma sistemlerini, iltihap oluşma sistemlerini dengeliyor. Yani bizim omega 3, omega 6 dengemiz çok önemli. Dolayısıyla biz ne kadar çok omega 3 kazanabilirsek, ki pahalı bir kazançtır. Yani bol yağlı balık yemeniz lazım ya da kaliteli omega 3 desteği kullanmanız lazım. Ne kadar çok omega 3 kazanabilirsek o kadar çok sağlıklı oluruz. Ama artık omega 3'leri de HEPA, DHA diye ikiye ayırıp DHA'yı daha çok göz ve beyin sorunlarında, sarı nokta problemlerinde başta olmak üzere ve bellek sorunlarında olmak üzere DHA'yı, yani doikozohexanoik asidi, pıhtılaşma problemlerinde, aterosklerozda da kalp damar hastalıklarının sağlığı söz konusu olduğunda da HEPA'yı ön planda tutmamız lazım. Ama mesela atrial fibrilasyon varsa yüksek doz HEPA olmaması lazım. DHA yöne koymanız lazım. Yani anlatmak istediğim şey şu: siz balıktan omega 3 alıyorsanız sorun yok. siz cevizden bitkisel omega 3, keten tohumundan bitkisel omega 3 alıyorsanız yine bir sorun yok. Çünkü vücut onu kendi ihtiyacına göre dengeliyor. Ama hazır omega 3 alıyorsanız, orada da omega 3'ü ben alırken muradım ne? Ben daha iyi bir bellek mi istiyorum, odaklanmam istiyorum, daha sağlam sarı noktaya yakalanma ihtimali düşük göz mü istiyorum, yoksa bir daha sağlam damar mı istiyorum? Ateroskleroz eğilimim olduğu için, kolesterol problemim olduğu için mi omega 3 kullanmam lazım gibi bir takım detayları bilmeniz lazım. Bunu da bilmeniz için bana göre doktor olmanız lazım. Evet. Yani veya hatta buna meraklı bir doktor olmanız lazım. Yani normalde tıp fakültelerinde omega 3 dersi diye bir ders okutulmaz. Beslenme bilimine alakalı, takviyelerin biyolojisiyle alakalı bir eğitimden geçmiş olmanız lazım.
15: Peki. Kısa bir ara verelim müsaadenizle. Devam edeceğiz efendim.
14: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek.

0: şehir kuşçuları. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor. Programlarımızda aslında her hafta yer veriyoruz longevity'ye. Ama longevity teknolojinin değil aslında güçlü temellidir demek istiyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz burada?
2: Geçen haftaki yazımda galiba bu alıntı yapmış. Orada demek istediğimiz şey şu. Longevity aslında dünyanın en ucuz iyi hayat felsefesi. İyi uyuyor, kaliteli uyuyor. Uyku mimarisine dikkat et. Hı hı. Erken yat, erken kalk. Aynı saatte yat, aynı saatte kalk. Uyku bölünecek problemlerden uzak dur. Uyku. Beslenmene dikkat et. Dengeli, çeşitli ve yeterli beslenme. Hareketli bir hayat sür. Mümkünse hayatına birazcık egzersiz de ekle. Özellikle 50'sinden sonra bunu ihmal etme. Hareketli bir hayat, aktivite. Dördüncüsü de sosyal ilişkileri geniş, fazla ve huzurlu bir hayata odaklan. Bu dördünün hiçbir parası yok. Yani bütün mesele bilgi burada. Bilgi birikiminiz yeterliyse beslenme, uyku, egzersiz, sosyalleşme ve huzura odaklanarak longevity'ye merhaba diyebilirsiniz. Bunun üstüne koymanız gereken şeyler, pahalı şeyler var. Şart değil onlar. Ama ben nasıl daha şık giyinmek istiyoruz, daha moda giyinmek istiyoruz, daha kaliteli giyinmek istiyoruz. Ben daha kaliteli bir longevity life yaşamı oluşturmak istiyorum derseniz tabii ki siz de hiperbarik oksijenden faydalanabilirsiniz. Kırmızı ışık terapisinden faydalanabilirsiniz. Aralıklı oksijen uygulamasından faydalanabilirsiniz. Biomax'ınızı, kolunuza taktığınız saatte derin uyku sürenizi, REM uyku sürenizi takip edebilirsiniz. Heart rate variability'nizi ölçebilirsiniz. Ya da biraz daha ileri gidip kriyoterapi yaptırabilirsiniz. Soğuk şoklamalarla sauna terapileri yaptırabilirsiniz. Masaj terapileri yaptırabilirsiniz. Hadi biraz daha ileri ozon terapileri yaptırabilirsiniz. Ya da çok pahalı olmasına rağmen örneğin kalsiyum alfa ketoglutarat, örneğin ürolitin A gibi, örneğin nikotin adenin dinikleotit ya da nikotin adenin ribosit gibi takviyelerden faydalanabilirsiniz. Ama bunlar işin penthouse'u. Temeli olmayan hiçbir penthouse'u ayakta tutamazsınız. Dünyanın en lüks penthouse'unda da olsanız ilk depremde sarsılır, yıkılır o bina. Taban sağlam olacak. Tabanda da bu muhteşem dörtlü var. Altın dörtlü dediğimiz bizim, yani beslenmeniz, aktiviteniz, uykunuz ve huzura odaklı sosyalleşmiş bir hayatınız varsa zaten tabanınız sağlam demektir. Üstüne kat kat longevity'yi döşeyebilirsiniz.
1: Teknoloji de aslında buna büyük bir
2: parçası
1: katkı sağlıyor.
2: Kesin sağlar.
1: Bir başka konuyla devam etmek istiyorum. Yeni çalışmalar diyor ki östrojen sadece üreme hormonu değil, beynin de öğretmenidir diyor.
2: Kesinlikle.
1: Sizin yorumunuzla merak ediyoruz.
2: Kesinlikle doğru bir yorum bu. Yani östrojen yani beynin bir kere her şeyden önce metabolik aktivitesinde temel rolü oynayan hormonlardan birisi. Ve onun için zaten menopoza giren kadın daha sinirli, daha stresli, daha kaygılı, daha uykusuz. Yani beyinsel fonksiyonlar açısından birçok sorunu aynı anda yaşamaya başlıyor. Ayrıca menopoza giren bir kadın beynin metabolik faaliyetlerini yönetmede, insüline, şekere duyarlılığını yönetmede östrojenin antrenörlüğü kaybolduğu için daha kolay kilo alıyor. Karnı kalçası büyümeye başlıyor menopoza giren bir kadında. Dolayısıyla beynin bellek fonksiyonlarında da keza mesela ne kadar erken menopoza giriyorsa bir kadının Alzheimer'e yakalanma riski o kadar fazla. Bunama ihtimali o kadar fazla. Demek ki beynin bellek fonksiyonlarında da östrojen metabolik fonksiyonları gibi bir öğretmen. Dolayısıyla evet, östrojen sadece bir kadınsal hormon, bir cinsel yaşam hormonu değildir. Östrojen aynı zamanda kadın yaşamının, hatta erkek yaşamının da, erkeklerin de östrojenin düştüğü zaman bir takım problemler oluyor ama biz daha oraya daha henüz gelmedik. Onu da bir gün konuşacağız. Kadınların da testosteron ihtiyacı nasıl varsa erkeklerin testosteronuna, erkeklerin de kadınların östrojene bir miktar ihtiyacı var. Dolayısıyla östrojen bir öğretmendir. Doğru bir tanımlama.
1: Evet. Hocam tansiyonla ilgili de çok soru geliyor. Özellikle yüksek tansiyonla ilgili izleyicilerimiz hatta Captopril'i dil altına almak hala önerilen bir şey mi diyor. Osman hocamıza soruyoruz diyorlar.
2: Captopril ani tansiyon yükselmelerinde çoğu tansiyon hastasının imdat freni gibidir. Yani tansiyonu birdenbire yükselen birisi paniğe kapılır ve hemen dil altı Captopril tabletini alır. Captopril içeren bir tablet alır. Ama Captopril aldığınız zaman 20-25 miligramlık dil altı bu aniden tansiyonunuzu düşürüp başınızı döndürüp sizi yere de yağabilir. Ani bir hipotansif etkiyle başınıza bir bela da gelebilir. Aslında tansiyon yükselmelerinde ben şahsi hekimlik pratiğimde de görüyorum. Captopril'i biraz korkuyla ve çok gereksiz kullanımı var. Tansiyon yükseldiği zaman, ölçtüğünüz zaman tansiyonu her 3-5 dakikada bir ölçmeye devam ederseniz her ölçümde paniğe kapıldığınız için biraz daha yüksek ölçersiniz. Yani nasıl oldu benim tansiyonum 15 olur deyip bir daha ölçersiniz. 17 olur. Nasıl oldu yani niye 17 falan diye paniğe kapılırsınız. Bir daha ölçersiniz 19 olur. Çünkü ardı arda ölçümlerde işin biyodinamisi bozulur. Ekonomisi bozulur. Biyolojisi bozulur. Ama diğer taraftan böyle bir ölçüm yüksek çıktığı zaman sırt üstü uzansanız, biraz kendinizi rahatlığa doğru verseniz, ayağınızı biraz yukarıya kaldırsanız, bir rahatlatıcı papatya çayı içseniz, biraz sonra bir daha ölçelim ya bu herhalde yanlış bir şey, geçici bir şey falan deseniz daha kolay düşer. Ya da rahatlatıcı bir şey alsanız psikolojinizi, sorun daha kolay çözülür. O nedenle çoğu hanımefendi özellikle hanımlar buna çok düşkünler. Tansiyonum 12 idi, 14 oldu. Al bir Captopril. Doğru değil. Captopril'i almak yerine, Captopril'den faydalanmak yerine biraz önce söylediğim bir rahatlama seansını seçmek çok daha akıllıca. Çünkü Captopril artık zannettiğiniz kadar güvenli bir tansiyon düşürücü de değil.
1: Evet. Yine bugün konularımız çok fazla olduğu için başka bir konuyla da devam etmek istiyorum. Ağız sağlığı ki siz bunun için hep izleyicilerimize de önerilerinizi sunuyorsunuz. Neden ağız sağlığımız bu kadar önemli?
2: Ağız sağlığın giriş kapısı da onun için önemli. Yani ağzınızdaki mikrobiyotanın sağlam olup olmaması, bağırsağınızdaki mikrobiyotanın dengeli olup olmaması kadar önemli. Hı hı. Ayrıca ağız sağlığınız iyi değilse sindiriminiz bozulur. Tükürüğünüzdeki amilazlı sindirim ağızda başlıyor. Yani siz karbonhidrat sindirimini ağızda başlatırsınız amilazla. Diğer taraftan tükürüğün içerisinde tükürük diye pas geçtiğimiz o önemli salgının içerisinde inanamayacağınız kadar çok madde var. Mesela tükürüğün içerisinde olan bir madde ağızdan aldığınız B12 vitaminini tükürükle birleştirdiğiniz zaman onun mideden daha kolay geçip bağırsağa ulaşmasını sağlıyor. Onun için dil altıyla kullanılan B12 vitaminleri yutulan B12'lerden bana göre ve bilime göre daha değerli. Dolayısıyla ağzınızdaki tükürük salgısı, ağzınızdaki mikrobiyota dengesi, diş eti sağlığınız, diş etinizi fırçaladığınız dişiniz kanadı.
1: Evet.
2: Kanayan o dişiniz aynı zamanda ağzınızdaki bir mikrobun kana karışıp vücudunuzun içine girmesi anlamına da geliyor. Yani periodontitis veya odontitis dediğimiz şey, pulpitis dediğimiz şey yani bir kronik enfeksiyon o da, çürük diş bir kronik enfeksiyon o da. Dolayısıyla ağzının bakımına, ağız içinin bakımına değer vermeyen birisinin sağlığını düzeltmesi çok zor. Dişimizdeki bir özel bir bakteri var. Pseudomonas gingivalis diye. Beyne gidiyor. Beyne gittiği zaman Alzheimer hastalarının beyin sıvılarında veya tau proteinin biriktiği alanlarda Pseudomonas gingivalis de görebiliyoruz. Dolayısıyla ağız sağlığı, sağlık için vazgeçilmez bir şey. Bunu hepimiz bileceğiz. Diş fırçalayacağız. Düzenli fırçalayacağız. Diş macunu olmadan da dişimizi fırçalamamız mümkün. Diş marifet macununda değildir, fırçadadır. Yumuşak fırçayla. Ayrıca sabah kalktığımız zaman dilimizle arkadan öne, akşam yatarken dilimizle arkadan öne fırçalamayı ihmal etmeyeceğiz.
1: Dil temizliği de önemli.
2: Dil temizliği de en az ağız diş temizliği kadar önemli. Ağzımızı mümkün olduğu kadar sık çalkalayacağız.

0: O zaman normal mesela bu diş eti kanaması ile ilgili çok soru var ama siz bunun çok önemli olduğunu çok söylüyorsunuz. Önemli. Yani herhangi bir zaman aralığında bile fırçaladığımız zaman kanıyorsa bir alarm mı var demek?
1: Tabii ki alarm. Yani diş etinizdeki ani şişme, örneğin bir monoster lösemini de işaret olabilir, kan kanserinde işaret olabilir. Dolayısıyla dişinizde, diş etinizde, ağzınızda meydana gelen değişiklikleri bir zahmet. Nasıl kulağınıza bir şey olunca kulakçıya koşuyorsunuz, gözünüzde çapaklansa bile bir gözcüye gidiyorsunuz, bir diş hekimiyle görüşün.
0: Evet, şimdi takviyeleri geçtik ama yeni bir takviyeden bahsediliyor, ona da dönmek istiyorum. Rhodiola, strese karşı aslında doğal destek olarak söylenmiş. Abartılmış olabilir mi?
1: Hayır, yani Rhodiola yeni bir takviye de değil, çok eski bir takviye aslında ama bu ara daha çok popüler. Nedeni çok ciddi bir stres var. Rus ginsengi diye ben çoğu zaman tanımlarım. Özellikle Sibirya dahil buzul iklimde yetişen bir ağacın köklerinden elde edilen bir grup alkaloid madde bunlar içerisinde var. Ve günlük 200-400 mg dozda kullanıldığı zaman özellikle gerginlik halinde stresi azaltmada sabahleyin tek doz, akşam almanıza gerek yok. Çoğu zaman muazzam bir fayda sağlayabilir. Eğer ürün kaliteli ise, problemli.
0: Evet, kaygı dedik az önce. Tabii stres dedik ama kahvenin çarpıntıyı arttırması ile ilgili çok soru var. Bizi strese sokan şeylerden birisi kahve içmek mi demiş mesela bir izleyicimiz.
1: Ne zaman içtiğinize bağlı. Yani kahve 2000'li yıllardaki benim ilk kitabımda çok böyle zararlı olarak görüp tanımladığım bir şeydi. Ama zaman içinde gördü ki düzenli kahve tüketenlerde pankreas kanseri çok değil, tersine az. Safra kesesi kanseri tersine daha az. Karaciğer kanseri daha az. Karaciğer yağlanmasıyla kahve düzenli tüketildiği zaman makul miktarda olmak şartıyla ciddi bir mücadele sağlayabiliyor. Yani kahve içindeki kafein dışında başka bir sürü marifeti olan polifenol içeren bir içecek. Ama kafein, özellikle kafein hassasiyeti olanlarda çarpıntı yapıyor, tansiyonu yükseltiyor, uyku kaçırıyor, bu nedenle problemli. Bir de kahvede benim özellikle altını çizdiğim bir şey var. Kahve sabahleyin ilk uyandıktan sonraki 60-90 dakikayı geçmeden, bence 1,5 saati bekleyin, içilmemesi lazım gelen bir şey. En az 60 dakika bekleyin. Çünkü biz sabah yüksek kortizolle uyanıyoruz güne enerjik başlayabilmek için. Ama o kortizolün saat 9.30-10.30 yavaş yavaş düşmesi, 11'den sonra da normale dönmesi lazım. Dönmezse bize gün stres yüklü olarak başlıyoruz. Gergin başlıyoruz. Sinirli oluyoruz. Kaygılı oluyoruz. Öfkeli oluyoruz. Ayar, yani metabolik ayarlarımız kadar ruhsal ayarlarımız da bozuluyor. Kahveyi alırsanız orada devreye hemen, kahve kortizolundaki bu düşmeyi engelliyor. Agrave ediyor, tersine kortizol yüksek kalıyor. Dolayısıyla ilk 60 dakika, bir saat kahve sabah içmemek lazım. Bir de 3'ten sonra eğer içmezseniz iyi olur. Çünkü kahvedeki kafein dediğimiz maddenin yararlanma ömrü 8 saat. Dolayısıyla 11'de yatıyorsanız, 11'e kadar zaten 3'te bırakmışsanız kafein kalmaz vücudunuzda. Uyku kaçması problemini önlemiş olursunuz.
0: Biyolojik saatten hep bahsediyorsunuz ve siz ne kadar önemli olduğunu söylersiniz. Biyolojik saatimizi korumak için neler yapmalıyız?
1: Biyolojiye uygun yaşamamız lazım her şeyden önce. Yani yattığımız, kalktığımız saati, yemek yediğimiz, yemediğimiz saati, egzersiz yaptığımız, yapmadığımız saati, biyolojik saati uydurmamız lazım. Ama bir de çok enteresan, herkesin kendi biyolojik sirkadiyen ritmi de çok birbirine uyumlu değil. Şimdi artık biyolojik saatin ne zaman yemek, ne zaman uyku, ne zaman egzersiz gibi alt yapılarını ölçen testler de çıktı. Ve çok önemli bir araştırmayla Almanya'da Berlin Üniversitesi'nin öncülüğünde bir saat geliştirdiği bir sirkadiyen ritim saati dediğimiz bir saat bu. Şimdi biyolojik saat dediğimiz şey şu. Hücrelerin, hatta hücrelerin hepsinin de değil, bazı hücrelerin bazılarında farkı var. Yani mesela karaciğer gece insülinle uğraşmak istemiyor. Akşam siz meyve yerseniz yatağa girerken kana fruktozu basıyorsunuz. Bir de tatlı yerseniz glikozu da basıyorsunuz. Karaciğer nereden çıktı bu iş diyor. Ben gece insülin salgılayacak pankreas, ben bunu nasıl baş edeceğim diyor. Başı belaya giriyor, sabah kadar çalışıyor. Dolayısıyla sizin bırakın kendinizin bir biyolojik ritminin olmasını, dokularınızın, organlarınızın bile bir biyoritmi var. Dolayısıyla biyolojik ritim, biyolojik saat, biyolojik ayarlarımız gerçekten olağanüstü.
0: Evet.
1: Ve bu olağanüstülüğe bizim müdahale etmemiz lazım. Yani bu göz bir saatten sonra yeşil ışık istemiyor, mavi ışık istemiyor. Olabildiği kadar

0: karartılmış ışıkla geceyi hazırlanmak istiyor. Siz her tarafı böyle futbol stadı gibi aydınlatırsanız evde floresan lambalarla ya da mavi ışıkla gece yatağa girip televizyon izlerseniz, gece yatağa girip e-mail takip ederseniz veya WhatsApp gruplarıyla chatleşirseniz, konuşursanız biyolojinizi bozuyorsunuz. Yani aslında gerçekten biz kendi bedenimize saygılı davranmıyoruz. Yediklerimizle, içtiklerimizle, düşündüklerimizle, yaşam tarzı seçimlerimizle. Ve onun için Osmanlıca diyor ki longevity'nin esası yaşam tarzıdır. Biraz önce konuştuk. Hı hı. Yaşam tarzınızı düzeltmeden hap çöp yutarak o mu iyi, bu mu iyi diye bir torba hapla, takviyeyle gezerek bir yere gidemezsiniz. Ve bizi izleyenlere buradan uyaralım. Türkiye'de muazzam bir takviye çılgınlığı başladı. Allah affetsin, bunda benim de suçum yoktur diye düşünmeye çalışıyorum. Çünkü çok uyarıyorum. Ama takviye pazarı kadar büyüyen ve tehlikeli büyüyen bir pazar olduğunu ben zannetmiyorum. Yani bu kadar çok takviyenin kontrolsüz satılması gerçekten çok büyük bir problem. Buna dikkat etmemiz lazım.
1: Kısa bir ara verelim. Devam edeceğiz.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek.
3: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
2: Gazeteci Mete Çubukçu'yla NTV Radyo'da kayıttayız.
4: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi.
3: Türkiye okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor.
4: Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
2: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
3: Silah bırakma süreci ne aşamada?
4: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
2: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
3: Şimdi H1 N1 dediniz, bir H3 N2 mi var ya, nedir?
4: Trump vites düşürmüyor.
2: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat'ta son bölümdeyiz. Siz izleyicilerimizden gelen soruları hemen paylaşacağız. Hocam, ekmeğin en yararlısı hangisi diyor bir izleyicimiz?
0: Ekmeğin en yararlısı en eski usulle yapılanı, yani ekşi mayalı tam buğday karakterli veya tam buğday menşeli undan yapılmış, yani kepeği çalınmamış ve içindeki maya kültürel olmayan, ilave maddelerle burum ıvır zıvırla kirletilmemiş eski usul ekmek faydalı. Yani suçlu aslında ekmek değil, biziz. Ekmeğin içindeki yapılanmayı biz bozduk, daha çok satalım, daha çok doyuralım, daha ucuz hamal edelim diye maalesef ekmeğin yapısını çok değiştirdik. Yoksa ekmek sağlıklı bir besin, kararında tüketilmek, zamanında tüketilmek koşuluyla.
1: Evet, bir izleyicimiz demiş ki ağırlık mı kaldıralım yoksa yürüyüş mü yapalım?
0: İkisini beraber yapsın. Yani ikisi de faydalı çünkü. Ama oran 3'e 1. Yani 3 birim yürüyüş, aerobik egzersiz, aktivite, 1 birim ağırlık.
1: Evet. Bir üçlü var. Zeytinyağı, limon ve zerdeçal.
0: Bunu mükemmel bir üçlü. Harika bir üçlü. Buna biraz karabiber koymanız lazım. Hı hı. Çünkü zerdeçalın karaciğerden atılımını yavaşlatmak için piperine ihtiyaç var. Piperinin de bir numaralı kaynağı karabiber. Onun için bir çay kaşığı zerdeçal, dörtte bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı zeytinyağı, muazzam bir karışım olur. Ha, bunu yoğurtla yapabilirsiniz. Bunu daha çok zenginleştirmek isterseniz öğütülmüş keten tohumu, öğütülmüş üzüm, siyah üzüm çekirdeği, hatta bir miktarda üzerine zencefil de ekleyebilirsiniz. Yani o bizim muhteşem beşli dediğimiz karışım böyle bir şey. Ama zerdeçal burada ana oyuncu, zeytinyağı ana oyuncu. Bunlar ikisine hiçbir şey koymasanız bile işe yarar.
1: Evet, aslında programın içerisinde biraz bahsettik ama gelen sorularda var. Göbek neden tehlikelidir demiş bir izleyicimiz.
0: Göbek iltihap yarattığı için, iltihap yaratma dışında metabolizmayı bozduğu için, ayrıca beyni küçülttüğü için, kalbi zorladığı için, tansiyonu davet ettiği için, damar sertliğini davet ettiği için, ürik asiti kutu çağırdığı için, karaciğeri yağlandırdığı için, daha ne sayayım. Yani Osmanlıca neden göbek düşmanı? Çocukluğunda biraz göbekli olduğu için, gençliğinde biraz göbekli olduğu için değil sadece. artık göbek meselesinin bir kronik hastalık davetçisi olduğunu bildiği için düşman. Çünkü bugünün insanı için artık yaşam meselesi kronik hastalıklarla mücadele, yani şekerle, tansiyonla, damar sertliğiyle, Alzheimer'la, bunamayla, romatoid hastalıklarla, romatizmayla mücadeleyle geçiyor. Öyle yaşlanıyoruz ve kötü yaşlanıyoruz. Bir kilo göbeğiniz dizinizi 4 kilo, beyninize 8 kilo olarak yansıyor. Sadece romatizma açısından bakınca. Göbeğiniz büyüdükçe beyniniz küçülüyor. Kalbiniz riske giriyor. Dolayısıyla eğer kronik hastalıklarla mücadele edecekseniz bugünden çocuklarınızı birer göbek savaşçısı olarak yetiştirin.
1: Peki. Hocam çok keyifli bir programdı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programını bu haftada noktalayalım. Sağlıkla kalın efendim. Görüşmek dileğiyle.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Hafta sonu sıcaklık 2 ila 4 derece düşüyor. 20 kentte yağış var. 5 büyük kentte de hava serinliyor. İstanbul'da kuvvetli Poyraz'la sıcaklık ortalamanın altına indi. 26-27 derece. Ankara ve Bursa 29, İzmir 34 derece. Ankara'da 2 gün yerel sağanak yağış görülecek. İzmir'de rüzgar kuvvetli eserken Antalya'da özellikle Elmalı, Korkuteli tarafında şiddetli yağış bekleniyor. Marmara'da hava parçalı bulutlu. Kuvvetli ve serin esen Poyraz'da sıcaklık 30 derecenin altına iniyor. İç Anadolu'da Eskişehir ve Sivas 27 derece iniyor. Konya, Eskişehir, Niğde'de sağanak yağış var. Ege'ye kuvvetli karayel serinlik getirdi. Manisa 33, Denizli 35, Bodrum 34 derece. Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'da gök gürültülü şiddetli yağış etkili. Akdeniz'de hava çok nemli. Isparta, Mersin, Adana boyunca 2 gün kuvvetli sağanak geçişi olacak. Karadeniz'in genelinde özellikle Giresun, Ordu, Artvin hattında sağanaklar daha şiddetli olacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 26 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar sağanaklar hakim. Erzurum 24, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da şartlar değişmiyor. Sıcaklık 36-37 derecelerde.

0: Burası NTV Radyo. Saat 5.
1: Mutlu pazarlar. Saat 5 oldu. Günün gelişmeleriyle yeniden beraberiz. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'daydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. İki lider gündemlerine ABD-İran arasındaki mutabakatı aldılar. Erdoğan yapmış olduğu açıklamalarda İsrail konusunda uyarılarda da bulundu.
2: Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. İki liderin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkes süreci vardı. Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e katkılarından dolayı teşekkür etti. İsrail hükümetinin ateşkesi dinamitlemeye çalıştığını söyledi.
2: İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz.
3: Erdoğan ve Şerif, Vahdettin Köşkü'nde önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası çalışma yemeğine katıldı. Görüşmelerde Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler de ele alındı.
4: Diyalog ve diplomasi ve karşılıklı saygı tek sürdürülebilir yoldur ihtilafları çözme noktasında. Ben Türkiye'nin gayet güçlü ve kararlı şekilde rol oynadığını görüyorum. Pakistan'ın barış çabalarına destek verdiğini görüyorum.
5: Pakistan's progress is Turkey's progress.
3: İki ülke arasındaki 5 milyar dolar hacmindeki ticaret hedefi de yinelendi. Erdoğan yatırımcıları Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ettiklerini söyledi.
1: İran, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ayetullah Ali Hamane'yi son yolculuğuna uğurluyor. Başkent Tahran'daki tarihi cenaze merasiminin ikinci gününde on binlerce kişi Musalla Camii'ne akın etti.
6: Ağıtlar yakıldı, sloganlar atıldı. Gözyaşları sel olduğu aktı. İran'ın ABD-İsrail saldırılarında öldürülen dini lideri Ali Hamane'yi için yapılan cenaze merasimi ikinci gününde de sürdü. Başkent Tahran'daki Büyük Musalla Camii'ne akın eden on binlerce kişi, Hamane ve aynı saldırıda ölen aile üyelerinin tabutları başında toplandı. Siyah kıyafetler giyen İranlılar, İran bayrakları ve Hamane'nin fotoğraflarını taşıdı. Katılımcılar sık sık Amerika'ya ölüm ve intikam sloganları attı. ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef alındığı dövizler de taşındı. Ülkede pazar günü resmi tatil ilan edildi.
7: Liderime veda etmek için burada olduğuma hala inanamıyorum. Onun bana hediye ettiği tesbihi şimdi onun anısına dualar okumak için kullanıyorum. Amerika bilmeli ki liderimizin kanının intikamını almak istiyoruz. Yanlış yönde tek bir adım bile atmamalı.
6: Tahran'da cenaze namazı kılındıktan sonra Hamane'nin naaşı 7 Temmuz'da İran'ın dini merkezlerinden Kum'a götürülecek. Buradaki törenin ardından da Irak'a taşınacak. Necef ve Kerbela kentlerinde de törenler düzenlenecek. Cenaze programının son durağı Hamane'nin doğum yeri olan Meşet olacak. Cenazenin 9 Temmuz'da Meşet'teki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilmesi planlanıyor.
1: Peki ABD-İran müzakerelerinde son durum ne? Gelin ona bakalım. Şimdi de Katar'da teknik görüşmeler yürütülmüştü. Müzakerelerin 11 Temmuz'da Pakistan'da devam edeceği de iddia edildi. Bu iddia Suudi Arabistan'ın El Arabiya televizyonunda yer aldı. kaynaklara dayandırılarak paylaşılan habere göre Pakistan'da yapılacak görüşmelerde tarafların İran'a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve nükleer meseleler ele alınacak. Taraflar arasında imzalanan mutabakata rağmen Hürmüz Boğazı çevresinde ise meydana gelen şiddetli askeri çatışmaların ardından iki ülkeden heyetler 1 Temmuz'da Doha'da Katarlı yetkililerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti. Ankara'da NATO liderler zirvesine geri sayım sürüyor. Güvenlik önlemlerinin düzeyi de adım adım artmış durumda. Başkentin birçok noktasında kimlik ve araç kontrolleri yapılıyor. Kırmızı alanlarda yer alan yerlerde ise araç park edilmesine de izin verilmiyor.
3: Ankara'da NATO zirvesi alarmında güvenlik önlemleri artık uygulamada.
8: Zirve öncesi Ankara'da denetimler sürüyor. Başkentte kurulan çevirme noktasında araçlar çevrilerek sürücülere önce üst araması sonra da ehliyet kontrolü yapılıyor. Ayrıca araçların içinde de arama gerçekleştiriliyor.
3: 7-8 Temmuz tarihlerindeki zirveye 41 ülkeden 52 lider katılacak. 56 bine yakın emniyet görevlisi mesaide olacak. 7 Temmuz Salı günü sabah 7'den 8 Temmuz çarşamba gece yarısına kadar NATO zirvesinin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Beştepe, Esenboğa ve Ankara Havalimanları güzergahı, liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresi tamamen trafiğe kapatılacak. Konvoyların kullanacağı güzergahlarda da trafik geçici olarak kapatılacak.
8: Başkentte liderlerin konaklayacağı otellerin etrafında güvenlik had safhada. Bu noktalarda gün içinde trafik geçici olarak durduruluyor. Ayrıca bu güzergahlarda araç parkına da izin verilmiyor.
3: Liderlerin kullanacağı yollarda ve konaklayacakları otellerin çevresinde zirvenin yapılacağı bölgede konutların önüne, AVM'lere ve otoparklara araç park edemeyecek. Zirve Salı sabah NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Aynı gün Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde Savunma Sanayi Forumu yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde resepsiyon ve akşam yemeği düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı da aynı gün Beştepe'de ağırlayacak. 8 Temmuz'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri karşılayacak. Aile fotoğrafı çekilecek. Ardından Kuzey Atlantik Konseyi'nin devlet ve hükümet başkanları toplantısı gerçekleştirilecek.
1: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da hedef almayı sürdürüyor. Son olarak Sur kentine bağlı Mansuri beldesinde de bir evi insansız hava aracıyla vurdu. Saldırıya dair ayrıntılar Lübnan resmi ajansında yer aldı. Bir eve drone'la saldırı düzenlendi. İsrail ordusu bir açıklama yapmadı. Lübnan'ın güneyindeki Mecdelzun beldesi de hedef alındı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyinde 551. Tugay'daki askerlerin Mecdelzun beldesinde Hizbullah mensubu olduğu ileri sürülen bir kişiyi öldürdüğü belirtildi. İsrail bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarına devam ediyor. Dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçları kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş'ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde gösteri metninin kendisine ait olduğunu belirten Göktaş, sözlerinin mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
9: Etkinliğe bir hafta kala
10: komedyen Deniz Göktaş Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Ölü Deniz isimli gösterisinde kullandığı ifadeler kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, yurt dışı dönüşünde gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan Göktaş, dini değerlere alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından tutuklandı. Genç komedyen emniyetteki ifadesinde benim dini değerleri toplumun bir kesimini aşağılamak veya Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek gibi bir kastım yoktur. Gösteride de öyle anlaşılabilecek veya bu anlama gelebilecek bir söylem olduğunu düşünmüyorum ifadelerini kullandı. Sözlerinin mizah kapsamına değerlendirmesi gerektiğini savundu. Deniz Göktaş emniyetteki işlemlerin ardından hakim karşısına çıktı. Göktaş adliyede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüştü. O görüşmeyle ilgili avukatı Metin Aslan gazeteci Fatih Altaylı'ya açıklama yaptı. Komedyen Deniz Göktaş Kılıçdaroğlu'na CHP'yi salın dediğini teyit etti. Göktaş'ın Kılıçdaroğlu'na sulh cezaya çıkmadan önce emrivaki bir şekilde görüştük. Geçmiş olsun dedi, teşekkür ettim. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu, yok dedim. Madem geldiniz, milyonlarca gencin bir ricası var. Lütfen CHP'yi salın dedim. Ben bunu söyledikten sonra başını salladı, sonra da gitti. İfadelerini kullandığı öğrenildi.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti iddialarına ilişkin mesajlar verdi. Zonguldak'ta halkla buluşan Özel, bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı isim vermeden de Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
11: Bak, CHP yapmış, Özgür yapmış.
12: Kaptan limanda lazım değil, kaptan fırtına da lazım, rüzgarda lazım. Okyanusları geçmek için lazım kaptan.
13: Bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür. Bu yeniyi kuran bir yürüyüştür.
3: Yeni parti iddialarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yurt gezilerini Zonguldak'ta sürdürdü. Kent merkezindeki madenci anıtı önünde vatandaşlarla bir araya gelen Özel, beraberindekilerle kordon boyuna kadar yürüdü. İsim vermeden CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
12: Siyasette gemi dediğin şey, eğer bir parti bir gemiyse, siyasette marifet gemiyi limana çekmek değil, gemiyi menzile ulaştırmak, hedefe götürmek, iktidara götürmek.
3: CHP Grup Başkanı Özel yeni parti iddialarını güçlendiren mesajları da tekrar etti.
12: Binaları, araçları, güçlü seçim otobüsleri olup da sokağa adım atamamak yerine sokakta, Zonguldak'ta milletle yürümek, bankın üstünden konuşmak iktidarı işaret eder.
1: Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'den istifa etti. Beker, bağımsız milletvekili olarak mücadeleyi sürdüreceğini söyledi. Beker, sosyal medya paylaşımında Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim dedi. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülke ve millet yararına olmayacağı kanaatinde olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Bağımsız Ankara Milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim dedi. Beker'in istifasıyla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı da 135'e düştü. İstanbul'daki hava koşullarına bakalım. Dün mega kentte şiddetli yağış etkiliydi. Beşiktaş'ta bir kadın suya kapılmaktan son anda kurtarıldı. Bazı yollar adeta göle dönerken araçlarsa yolda kaldı.
3: Yollar göle döndü. Araçlar mahsur kaldı. Bir kadın suya kapılmaktan son anda kurtarıldı. Görüntüler şiddetli yağmurun etkili olduğu İstanbul'da. Özellikle Boğaz hattında sabah saatlerinde şiddetli yağış vardı. Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, çevredekilerin yardımı sayesinde suya kapılmaktan kurtuldu.
14: İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok noktada su baskını meydana geldi. O noktalardan biri de Nispetiye Caddesi ile Büyükdere Caddesi'ni birleştiren alt geçit mahsur kalan araçlar oldu. Ve o araçları kurtarmak için de ekipler seferber olmuş durumdalar.
3: Çırağan Caddesi adeta göle döndü. Araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazıları yolda kaldı. Sarıyer'de su borusu patladı. Azerbaycan Caddesi'nde araçlar güçlükle ilerledi. Tarihi Kapalı Çarşı'da da sağanak yağışın etkisi hissedildi. Bazı iş yerlerini su bastı. Maslak'ta metrekareye 40 kilogramın üzerinde yağış düştü. Beyoğlu Dolapdere'de yağışın etkisiyle iki ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı da su bastı. Kitaplar zarar gördü.
14: Dükkanlar bel boyuna kadar su altında kalmıştı. 7 tane dükkanın şu an koleksiyonlarının çok önemli bir kısmı çöpe dönmüş durumda. Büyük bir mağduriyet var.
15: Çok kıymetli eserler su altında kaldı ve çöp oldu maalesef.
3: Türkiye'nin birçok şehrinde yağış birkaç gün daha devam edecek.
16: Sıcak hava üzerine gelen serin ve yağışlı hava böyle güçlü yağmurlar oluşturuyor özellikle yazın. Marmara genelinde de sağanaklar var. Sakarya'da, Bursa'da etkili olacak. Karadeniz hattında şiddetli sağanaklar var. Özellikle Adana, Akdeniz, Antalya, İç Ege buraları sel ve su baskınlarına karşı uyarmamız gerekiyor.
3: Ülke genelinde hava sıcaklarının bu hafta mevsim ortalamasının altında olması bekleniyor.
1: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası ortalık savaş alanına döndü. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
3: Patlamanın ardından yangın çıktı. 2 kişi hayatını kaybetti. Binanın en üst katı savaş alanına döndü.
17: Facia yaşandı. Başka yani ne olabilir ki? Herkes, her şey perişandı.
3: Tekirdağ Çorlu'da 6 katlı bir binanın en üst katındaki dairede şiddetli bir patlama meydana geldi. Ardından yangın çıktı. Dairenin ön cephe duvarı yıkıldı. Patlamanın şiddetiyle 6. kattan düşen 34 yaşındaki Caner Meriç olay yerinde yaşamını yitirdi. Apartmanda ve bölgede oturanlar gürültüyle birlikte kendilerini dışarı attı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Suriye uyruklu Muhammed El Hüseyin kurtarılamadı. 2 kişinin ise tedavisi sürüyor.
18: Bina tedbir amaçlı komple boşaltıldı. Bina sakinlerinin barınma ihtiyaçları karşılanıyor.
3: Patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ekiplerin incelemesi sürüyor.
1: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 123 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar sitesi G bloğun yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı. Binanın müteahhidi tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kahramanmaraş Belediyesi'nde proje ve yapı kontrol birimlerinde görevli 2 kişiye de 6 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.
19: Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde en çok can kaybının olduğu noktalardan biriydi. Ebrar sitesinin G bloğunun yıkılmasına ilişkin davada karar açıklandı. Binanın müteahhiti ve 2 kamu görevlisine hapis cezası verildi. Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesinde 22 bloktan 18'i 6 Şubat 2023 depreminin ilk saniyelerinde yıkıldı. 1400 kişi yaşamını yitirdi. Her blokla ilgili davalar ayrı dosyalar halinde görülmeye devam ediyor. 123 kişiye mezar olan G bloğun yıkılmasına ilişkin davada tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı binanın kooperatifle diğer mühendis ve müteahhitler tarafından yapıldığını söyledi. Sorumluluğum yok diyerek beraatini istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti binanın müteahhidi Tevfik Tepebaşı'nı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan 2 kişiye de taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 6 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Diğer 11 sanık beraat etti.
1: Sivas'ta kene yine can aldı. Kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki kişi kurtarılamadı. Hayvancılıkla uğraşan Ali Kolcu yüksek ateş şikayetiyle Tokat'ta hastaneye başvurdu. 4 gün sonra durumu ağırlaştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine nakledildi. Burada Kırım Kongo kanamalı ateşi tanısı konulan Ali Kolcu kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 60 yaşındaki vatandaşın vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığı öğrenildi. Sivas'ta bir ay içinde kene nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 6'ya yükseldi. Havanın ısınmasıyla boğulma vakaları da arttı. Bursa'da serinlemek için İznik Gölü'ne giren 2 vatandaş boğuldu. İzmir'in Menemen ilçesinde de sulama kanalında bir çocuk ölürken Trabzon ve İzmir'de ise çocuklarını kurtarmak için denize giren 2 babanın ardından 2 çocuktan da kötü haber geldi.
3: serinlemek için girdikleri İznik Gölü'nden cenazeleri çıktı. Bursa'da 4 arkadaştan ikisi gölde boğuldu. Orhan Gazi ilçesine giden 4 genç suya girdi. Ancak 21 yaşındaki İsmail İmamoğlu'yla 19 yaşındaki arkadaşı Bünyamin Kadı gözden kayboldu. Arkadaşları durumu fark edip yardım istedi. Gölde arama başlatan ekipler iki gencin cansız bedenlerini buldu. İzmir'in Menemen ilçesinde de 6 ve 8 yaşındaki çocuklar sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılan iki çocuk bir süre sürüklendi. Çevredekiler çocukları kurtarmak için suya atladı. 8 yaşındaki Bünyamin dışarı çıkarıldı, arkadaşı İsa kayboldu. Arama çalışması sonucu Suriyeli ailenin 6 yaşındaki oğlu Ahmet Sido'nun cansız bedenine ulaşıldı. 14 yaşındaki Yusuf Eren Kurutçu, Trabzon'un Arsin ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Dip akıntısına kapılan Yusuf'u kurtarmak için babası da denize girdi. 21 Haziran'daki olayda baba Fatih Kurutçu boğuldu. Hastanede tedavi gören oğluysa günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. İzmir'de ise Şakran plajına giden ailenin iki üyesinden acı haber geldi. Baba Serkan Şimşek 21 Haziran'da 10 ve 15 yaşındaki çocuklarıyla denize girdi. Ancak boğulma tehlikesi geçirdiler. Baba ve iki çocuğu ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Serkan Şimşek kurtarılamadı. Durumu ağır olan 15 yaşındaki Emine de olaydan 13 gün sonra yaşamını yitirdi. 10 yaşındaki kardeşinin sağlık durumuysa iyi.
1: Malatya'nın Pütürge ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın Örmeli bölgesindeki ormanlık alanda başladı. Kısa sürede büyüyen yangın üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına bu ekiplerden oluşan toplam 15 araç, bir iş makinesi ve 71 personelle müdahale ediliyor. Bir helikopter de çalışmalara destek veriyor. Yangının etkili olduğu alanın genişliği, bölgenin yoğun meşelik yapısı ve zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle müdahale çalışmaları güç şartlar altında devam ediyor. İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre yangın riski nedeniyle 15 Ekim'e kadar ormanlık alanlara giriş yasak. İstanbul Polisi de bu kapsamda drone destekli denetim yaptı. Yasaklanan yerlerde bulunup kurallara uymayanlara para cezası kesildi.
3: İstanbul'un ormanlık alanları tek tek incelendi. Yangın riskine karşı drone destekli denetim yapıldı. Kurallara uymayanlara para cezası kesildi.
20: Bu meşhur alanları haricinde hiçbir şekilde ormanlık alanları bilgisayarı müsaade edilmiyor.
21: Alabilmiyoruz tam bilgisayarı kırıyoruz gerçekten.
3: İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre yangın riski nedeniyle 15 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girmek yasak. Bu nedenle ekipler ormanlarda bulunanlara önlemler hakkında bilgi verdi, dışarı çıkmalarını istedi. Bazıları çıkmamak için direndi.
22: Biz tartışmayalım, sen arabana bin git.
23: Vallahi ya sen, varsa ben gidiyorum zaten.
3: Valiliğin kararına göre ormanlık alanlara araç ve yaya girişi yasak. Mesire alanları, korular ve tabiat parklarında piknik, spor ve yürüyüş yapmak için kısıtlama yok. Mangal yapmak, tüp yakmak ve ateş yakmaksa yasak. Köy ve madenlerde anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği amacıyla yakım yapılmasına da izin verilmiyor.
1: Aşırı sıcak hava orman yangınları riskini artırıyor. İspanya ve Portekiz'de de alevlerle mücadele var. Binlerce kişi önlem amacıyla evlerinden tahliye edildi. Her iki ülkede de geniş ormanlık alanlar kül olma tehlikesiyle karşı karşıya.
3: Kavurucu sıcaklar orman yangınlarını tetikledi. İspanya ve Portekiz'de alevlerle mücadele başladı. İspanya'da yangının adresi Katalonya Özerk Bölgesi'nin Girona kenti çevresi oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen orman yangını yaklaşık 10 yerleşim yerini etkiledi. Bölgedeki 50 bine yakın kişi tedbir amacıyla ev ve iş yerlerinden tahliye edildi. Yetkililer 307 kilometrekareden geniş bir ormanlık alanı kapsayan yangınların henüz kontrol altına alınamadığını duyurdu. Alevleri söndürme çalışmaları için İspanya Askeri Acil Yardım Birimi de devreye girdi. Yetkililer yangınlar nedeniyle Barcelona'dan Girona'ya doğru yapılacak seyahatlerin ertelenmesi çağrısı yaptı. Kırsal bölge ekipleri yangınların boyutu nedeniyle 10 bin hektarlık alanın kül olma riskinin bulunduğunu bildiriyor. Aşırı sıcak nedeniyle alarm durumunda olan Portekiz'de de alevlerle mücadele sürüyor. Vuvuzela Belediyesi yakınlarında etkisini sürdüren orman yangınında alevler evlere yaklaştı. Portekiz basınına göre yangın gece boyunca kuvvetli rüzgar ve aşırı sıcakların etkisiyle 3 komşu belediyeye yayıldı. Yetkililer bir köyün bir bölümünü tahliye etmek zorunda kaldı. Vissegu bölgesinde şimdiye kadar 2400 hektardan fazla ormanlık alanın kül olduğu açıklandı. Yangını kontrol altına almak için yaklaşık 1000 itfaiyeci, 288 kara aracı ve 8 yangın söndürme uçağı görev yapıyor.
1: Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin 2 gün sürecek kongresi öncesi tansiyon yükseldi. Yaklaşık 15 bin protestocu kongrenin yapılacağı fuar alanına giden yolları kapattı.
3: Barikatlar kurdular, oturma eylemi yaparak yolları kapattılar. Almanya'da protestocuların hedefinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin kongresi vardı. Erfurt kentinde yapılacak kongre öncesinde binlerce protestocu fuar alanına giden yolları kapatmak için toplandı. Göstericiler ulaşımı engellemek amacıyla koordineli şekilde yaklaşık 9 farklı noktada barikat kurdu. Ana ulaşım güzergahlarını trafiğe kapattı. Yolları yeniden ulaşıma açmak ve fuar alanına erişimi sürdürmek amacıyla çok sayıda polis de bölgede güvenlik önlemi aldı. Güvenlik güçleri doğudaki kentte ve çevresinde düzenlenen gösterilere yaklaşık 15 bin kişinin katıldığını açıkladı.
0: Amacımız faşist partinin fuar alanındaki kongresini hiçbir engelle karşılaşmadan gerçekleştirmesini önlemek. Ayrıca şunu da açıkça göstermek istiyoruz. Buna asla göz yummayacağız. Almanya'da faşizm yükselişe geçiyor.
3: Ülkedeki son anketlere göre Başbakan Friedrich Merz'e olan kamuoyu desteği düşmeye devam ediyor. Buna karşın aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin oy oranı iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik Partilerini geride bırakmış durumda. Aşırı sağcı parti iktidar blokunun 5 puan önünde görünüyor. Parti ayrıca Eylül ayında seçim yapılacak doğudaki Saksonya-Anhalt eyaletinde diğer tüm partilerin açık ara önünde yer alıyor ve partinin burada ilk kez iktidara gelme ihtimali bulunuyor.
1: Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Afrika'dan Avrupa'ya göç yolculuğunun simge noktalarından biri olan İtalya'nın Lampedusa adasını ziyaret etti. Papa, Avrupa'yı göçmenleri korumaya çağırdı.
3: Avrupa'ya göçmenlerin korunması ve entegrasyon çağrısında bulundu. Bunu da sığınmacı krizinin simgesine dönüşen Lampedusa adasından yaptı. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, İtalya'nın güneybatısındaki Lampedusa adasını ziyaret etti. Papa temaslarda göç yolunda hayatını kaybedenler için dua ederek başladı. Ardından Afrika-Avrupa arasındaki hatta sayısız göçmen teknesinin suya gömüldüğü noktayı izledi. Papa'nın rüzgardan başlarının uçtuğu anlarda da kameralar kayıttaydı. Papa temasları kapsamında denizde kaybolan ve hayatını kaybeden göçmenler anısına inşa edilen Avrupa'ya açılan kapı anıtını ziyaret etti. Göçmenler de bir araya geldi. Papa'nın Avrupa'ya da mesajı vardı.
0: Coğrafi konumu ve kurumsal yapısı sayesinde Avrupa, acil insani yardım çalışmalarını, göçmenleri kabul etmeyi, korumayı, desteklemeyi ve topluma entegre etmeyi hedefleyen uzun vadeli stratejik bir planla birleştirebilecek kapasiteye sahiptir.
3: Lampedusa adası Tunus kıyılarının yaklaşık 145 kilometre açığında bulunuyor. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre Kuzey Afrika'dan Orta Akdeniz üzerinden Avrupa'ya uzanan deniz rotası dünyanın en ölümcül göç güzergahı olmayı sürdürüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığında 250 yılı geride bırakıyor. Süper güç olarak görülen Amerika iç savaş, zaferler, kazanılan, kaybedilmeyen savaşlarla, krizlerle dolu bir tarihe de sahip. Donald Trump'ın başkanlığında ülke yoğun siyasi tartışmaların ve derin bir kutuplaşmanın gölgesinde 250. yaşına giriyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri 250 yıl önce küçük ve dağınık 103 koloniden ibaretti. Koloniler 1775 yılında 7 yıl savaşları sonrası artan borçları tahsil etmek için ağır vergiler koyan Britanya Krallığı'na başkaldırdı. 4 Temmuz 1776'da bağımsızlık bildirgesiyle atılan imzalar dünya tarihini değiştirdi. Yaşam, özgürlük ve mutluluğu arama hakkı. Bağımsızlık bildirgesindeki bu ifadeler hem yeni bir devletin hem de yeni bir siyasi anlayışın temelini oluşturdu. Anayasa yazıldı ve Cumhuriyet kuruldu. Amerika asıl sınavını ise 1800'lü yılların ikinci yarısında verecekti. 1861'de Kuzey ve Güney eyaletler karşı karşıya geldi.
2: Kölelik sistemi, eyaletler arasında ekonomik farklılıklar ve federal yönetim anlayışı üzerinden başlayan iç savaş 4 yıl sürdü. Sanayileşmiş Kuzey eyaletlerinin galibiyetiyle sonuçlanan iç savaşın ardından kölelik kaldırıldı, birlik korundu ama iç savaş Amerika'yı derinden ikiye böldü.
3: İç savaşın ardından Amerika sanayi devrimiyle güçlendi. İkinci Dünya Savaşı'nı attığı iki atom bombası ile bitirerek küresel lider olarak çıktı. Soğuk Savaş'ta dünyanın kaderini belirleyen iki süper güçten biri oldu. 1969'da Ay'a insan gönderdi, internete geliştirdi, teknoloji devlerini doğurdu. Hollywood aracılığıyla kültür emperyalizmi üzerinden gücünü dünyanın dört bir yanına taşıdı. Dolar, küresel ekonominin ortak dili oldu. Amerikan rüyası milyonları bu ülkeye çekti. Son yıllara ise içerideki ayrışmalar damga vurdu. Göç, ekonomi, bireysel silahlanma, ırkçılık tartışması, kürtaj ve giderek sertleşen siyasi kutuplaşma 207 yılın neredeyse her döneminde tartışıldı. Written by a nice reporter. Now the poor guy, you got to see this guy. Oh, I don't know what I said. Oh, I don't remember. Siyasi kutuplaşma 2016 seçimlerinde beklenmedik bir ismi Donald Trump'ı Beyaz Saray'a taşıdı. For president of the United States and we are going to make our country great again. 4 yıl ülkeyi yöneten Trump, COVID-19 pandemisi sürecini iyi yönetemedi. Polis şiddetinden ölen siyahi Amerikalı George Floyd'un ardından patlak veren gösterilerin de etkisiyle seçimi kaybetti. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? Ve Demokrat Joe Biden yeni başkan oldu. Now it is up to Congress to confront. Başkandığı gibi yine beklenmedik, Amerikalıların pek de alışık olmadığı bir çıkış yapan Trump, seçim sonuçlarını tanımadı ve hiçbir kanıt olmamasına rağmen seçimin çalındığını iddia etti. Konuşmasındaki mesajları gerekçe gösteren destekçileri 6 Ocak 2021'de kongreyi bastı. O çok övünülen Amerikan demokrasisi için kara bir gün olarak tarihe geçti bu baskın. Ancak Trump vazgeçmiyordu. Kendine özgü seçmen kitlesiyle Cumhuriyetçi Parti'yi bir araya getirmeyi bir kez daha başaran Trump, demokrasi, göçmen politikaları, ekonomi, dış siyasette de Ukrayna Savaşı'nı kullanarak 2024'te 47. başkan olarak yeniden seçilmeyi başardı. Destekçilerine göre Trump, göçmenlerin geçemediği güçlü sınırları, önce Amerika anlayışıyla kendi vatandaşlarını daha güçlü ekonomiyi getirerek refahı yükselten isimdi. Eleştirenlere göre ise kurumlara yönelik baskıyı, derin kutuplaşmayı ve Amerikan demokrasisinin geleceğine ilişkin kaygıların baş mimarıydı.
2: Amerika'da bu yıl bağımsızlık kutlamaları için Trump'ın tartışmalara da yol açan çeşitli renovasyon projeleriyle kendi imzasını atmaya çalıştığı başkent Washington'da günlerdir hazırlık var. Beyaz Saray bu yılki kutlamaları sadece bağımsızlığın yıl dönümü olarak değil, Amerika'nın gücünün ve ulusal gururun bir simgesi olarak sunuyor.
4: Hello Georgia, hello Georgia.
3: Trump yönetimi bu dönemi Amerika'nın yeni altın çağının başlangıcı olarak tanımlıyor. Geçmişte farklı fikirler, kimlikler ve hayallerin bir arada yaşayabildiği Amerika, tam da üzerine inşa edildiği bu kavramları tartışmalı hale getiren Trump yönetimi, bağımsızlığının 250. yılını kutluyor. 4 Temmuz'larda başkent Washington'a adeta akın eden Amerikan halkı, daha çok havai fişek gösterileri ve özel davetlerle kutlardı bağımsızlık gününü. Ama Trump zafer tarihi, Amerika'nın askeri gücünü gösteren resmi geçit töreni, özel yetkinlikler ve davetlerle büyük bir şova dönüştürmeye hazırlanıyor. O çok istediği, binlerce kişiyi ağırlamak istediği büyük balo salonuysa 250. yıla yetişmese de Trump döneminin abartılı söyleminin ve 250. yılın simge yapısı olarak anılacak.
1: ...2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalistler belli oldu. Kanada'yı 3-0 mağlup eden Fas ve Paraguay'ı 1-0'la geçen Fransa, çeyrek finale adını yazdıran ilk ülkeler oldu. Kanada ile Fas, Houston Stadyumunda karşı karşıya geldi. İlk yarıda taraflar zaman zaman sertleşen bir mücadele ortaya koydu. İki takımdan da 3'er futbolcu sarı kart gördü. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya daha etkili başlayan Fas, aradığı golü 50. dakikada buldu. Duran toplar ve kanat ortalarıyla cevap vermek isteyen Kanada ise 8 korner kullanmasına rağmen rakip savunmayı aşamadı. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Fas bir kez daha sonuca giderek farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibinin etki gösteremediği maçta skoru belirleyen gol de 90+8'de geldi. Böylece Kanada'yı 3-0'da geçen Fas çeyrek final biletini kaptı. Paraguay ile Fransa ise Philadelphia Stadyumunda sahaya çıktılar. İlk 45 dakikada taraflar yenişemedi önceki maçta olduğu gibi. Sahada topla daha çok oynayan Fransa, Paraguay'ın katı savunmasını aşmayı uzun süre başaramadı. Karşılaşmanın kilidi ise 70. dakikada açıldı. Kylian Mbappe, VAR kararıyla kazanılan penaltıyı gole çevirerek Fransa'yı öne geçirdi. Paraguay son bölümde beraberlik için bastırsa da etkili olamadı. Zaman zaman futbolcular arasında çıkan tartışmalarla tansiyonun yükseldiği karşılaşma 1-0 sona erdi. Gol sayısını 7'ye çıkaran Mbappe ise gol krallığı yarışında Lionel Messi'yi yakaladı. Çeyrek finalde Fas-Fransa mücadelesi Cuma günü oynanacak. Isparta'da özel bir hastanede diş tedavisi olan 7 yaşındaki Ela genel anestezi sırasında fenalaştı. Kalbi duran küçük kız hayatını kaybetti. Aile şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.
3: Anestezi sırasında kalbi durdu. Entübe edilen 7 yaşındaki Ela hayatını kaybetti. Acılı aile şikayetçi oldu. Burdur'da yaşayan ilkokulu öğrencisi Ela Kocaçöğür'ün birden fazla dişi çürük olduğu için genel anestezi altında tedavi edilmesi gerektiğine karar verildi. Isparta'daki özel bir hastaneye götürüldü. İddiaya göre genel anestezi işleminden sonra küçük çocuğun nabzı düştü ve kalbi durdu. Ekipler tarafından entübe edilen Ela kurtarılamadı. Aile küçük çocuğun diş çürükleri dışında bilinen bir sağlık sorununun olmadığını belirterek sorunlardan şikayetçi oldu. Savcılık talimatıyla hastanenin kamera kayıtları ve tüm tıbbi belgeler toplandı. Küçük Ela'nın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek. Isparta Diş Hekimleri Odası, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin ve soruşturmanın takipçisi olacaklarını belirtti. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Ela Kocaçöğür, Burdur'da toprağa verilecek. Özel bir spor kulübünde jimnastik eğitimi alan Koca Çöğür'den geriye ise bu görüntüler kaldı.
1: İstanbul'da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Haklarında 5 yıldan 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi İstanbul'da yakalandı. Emniyete götürülen hükümlüler adliyeye çıkarıldıktan sonra cezaevlerine teslim edilecek. İstanbul'da narkotik ve asayiş uygulaması da vardı. Şişli'de şüpheli görülen araçlar durduruldu, arama yapıldı. Denetime İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.
3: Sokaklar tek tek denetlendi, şüpheli araçlar durduruldu, narkotik köpeklerle arama yapıldı. İstanbul Şişli'de drone destekli narkotik ve asayiş uygulaması vardı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız uygulamayı yerinde takip etti.
5: Emniyet teşkilatı olarak da biz karanlık sokakların her daim kandiliyiz. Buradan Kuştepe'den özellikle suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine sesleniyorum. Her daim sahadayız ve şunu asla unutmasınlar. Kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar.
3: Sokaklarda kimlik kontrolü de yapıldı. Şüpheli görülenlerin üstleri ve çantaları kontrol edildi.
1: Danıştay trafik cezaları ile ilgili önemli bir karara vardı. Para cezasına karşı itiraz süreci devam ederken tahsilat için ödeme emri düzenlenemez dedi. Karara gerekçe olan olay İzmir'de meydana geldi. Hız yapan sürücüye 1506 lira ceza kesildi. Sürücü ceza haksız diyerek mahkemeye itiraza gitti. İtirazla ilgili yargı süreci devam ederken cezanın tahsili için ödeme emri düzenlendi. Buna ilişkin İzmir İdare Mahkemesi'ne yapılan itiraz reddedilince konu Danıştay'a taşındı. Danıştay 8. Dairesi cezanın ancak yargısal sürecin sonunda kesinleşeceğini belirterek ceza kesinleşmeden tahsil aşamasına geçilmesini hukuka aykırı buldu. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaklaşık 3 gündür eski bir su kuyusunda mahsur kalan köpek ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Ormandan köpek sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçen AFAD ve diğer ekipler su kuyusuna düşen köpeği buldu.
6: Ver bana ver abicim.
7: Şöyle ver bana.
3: Su kuyusuna düşen köpek 3 gün mahsur kaldı. Sonunda sesini duyurmayı başardı ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
7: Tamam dedim.
3: Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaşayanlar ormanlık alanda 3 gündür köpek sesi duydukları yönünde ihbarda bulundu.
7: Dalları bir kırsana Furkan yukarıdan ya. Senin çantada ip var.
3: Bölgeye AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile ESAK arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sarp ve yoğun bitki örtüsüne sahip arazide arama yapıldı. Sesin eski bir su kuyusuna düşerek mahsur kalan köpekten geldiği belirlendi.
7: Güleyle çıkartabiliriz abi rahatlıkla.
8: Bak kum abi.
7: Bu parma üstleri var ya sende.
3: Ekipler köpeği düştüğü kuyudan çıkardı. Sedye'yi de ormanın dışına taşıdı.
7: Oh! Aslan parçası.
3: İlk kontrolleri yapılan ve durumu iyi olan köpek bakımı için Çınarcık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.
1: Deprem enkazından 11 gün sonra çıkarılan Aleyna Ölmez'in kurtuluşunu tüm Türkiye nefesini tutarak izlemişti. O acı günlerde herkese umut olan Aleyna tedavisinin ardından üniversiteyi kazanmış ve okumaya da başlamıştı. Aleyna şimdi Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu. Kaybettiği ailesi orada olamadı ama onu enkazdan kurtaran madenciler, tedavisini yürüten doktorlar ve gururunu, mutluluğunu paylaştılar.
24: Bir şeyler başarabilmişim ve bu yüzden gururlu hissediyorum.
3: 11 gün sonra enkazdan çıkarılarak afetin acı günlerinde Türkiye'ye umut olmuştu. Aleyna Ölmez depremde kaybettiklerinin acısını kalbine gömerek yeni hayatına devam etti. ve Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümünden mezun oldu.
24: Bir yanda hüzün var, bir yanda gurur var. Çünkü beni böyle görmek isteyen kişi annemdi. Annem yanında olmadığı için biraz hüzünlüyüm ama genel olarak da gururluyum.
3: 20 yaşındaki Aleyna Ölmez, depreme ailesiyle birlikte Kahramanmaraş'taki Atabey Apartmanı'nda yakalandı. Annesi, babası ve erkek kardeşi hayatını kaybetti. O enkazdan 248 saat sonra çıkarıldı. Mezuniyet törenine Aleyna'yı hayata döndüren madenci ekibinin amiri ve onu tedavi eden doktorlar da katıldı.
8: Sayın Burhan Özdemir.
9: Son süreçler yaşanırken Aleyna'yı tesadüfen kurtardık. O anda Aleyna'yı görmek bir mucizeye şahitlik etmekti.
10: Aleyna bize göstermiş oldu ki bu kadar ağır bedensel ve ruhsal yaralanmadan sonra 3 sene sonra aramızda bulunması herkese bir moral verdi.
3: Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar da mezuniyet törenindeydi. Aleyna'nın azmiyle her türlü problemin üstesinden gelebileceğine inandığını söyledi.
11: O bana amca dedi ama ben onu evladım gibi görüyorum. Ben 3 evladım var. 3'ünün de mecburiyetine katıldım ama hiçbirinde bu kadar heyecanlanmadım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği sözü yerine getirmiş olmanın gururunu yaşadı.
24: Kendisi her zaman destekçim evet, oldu zaten. Dün de mezuniyetimi tebrik etmek için aradı beni. Çok mutlu oldum aradığı için.
3: Aleyna Ölmez'in şimdiki hedefi kamu personeli seçme sınavına geçerek devlet memuru olabilmek.
1: Ankara'nın dünyaya açılan kapısı Esenboğa Havalimanı'ndan gerçekleştirilen doğrudan seferlere bir yenisi daha eklendi. Türk Hava Yolları iştiraki AJet, Ankara-St. Petersburg arasında doğrudan uçuşlara başladı.
3: Türkiye'de Rusya arasında turizm ve kültür köprülerine bir yenisi daha eklendi. Türk Hava Yolları'nın iştiraki AJet içerisinde Ankara ile

0: ülkesine katkı sağlayacağını belirtti.
1: Bu yeni hattın Türkiye ile Rusya arasındaki dostluğa ve işbirliğine hayırlı olmasını temenni ediyorum.
0: Başol, St. Petersburg Avrupa şehirlerine göre çok daha ucuz ve güvenli. Artık Nevski Caddesi'nde daha çok Türkçe duyuyoruz. Türk turistlerin ilgisini daha da artıracak düzenlemeler yapılabilir dedi. Pulkova Havalimanı Genel Müdür Yardımcısı Asiyat Kalvaşi de Türkiye'nin St. Petersburg için önemli pazarlardan biri olduğunu belirtti. Yeni seferlerin yolcu trafiğine olumlu katkı sağlamasını beklediklerini dile getirdi. Harjet, Ankara Esenboğa ile St. Petersburg Pulkova Havalimanları arasında haftada 5 gün karşılıklı direkt sefer düzenleyecek. Seferler pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek.
2: İstanbul Küçükçekmece'de gebe okulu açıldı. Anne adayları uzmanları eşliğinde hem spor yapabiliyor hem de psikolojik destek alabiliyor. Ayrıca bu etkinliklere doğum sonrasında da devam edilebiliyor.
3: Pilates yapıyor, egzersiz aktivitelerine katılıyorlar. Küçükçekmece Belediyesi kadınları doğum ve sonrasını hazırlamak amacıyla gebe okulunu hayata geçirdi. Anne adayları psikolojik danışmanlıktan diyetisyenliğe kadar birçok hizmetten yararlanabiliyor.
4: 32. haftalık hamileyim. Sürecimizi yaklaşık 27. haftada başladık diyebilirim. Sırt ağrılarım azaldı. Sürecimiz çok çok güzel geçiyor.
3: Hamileliğin 16. haftasından 36. haftasına kadar fizyoterapist eşliğinde spor programı hazırlanıyor.
5: Buraya geldiğimizdeki enerjiyle kendimizi o kadar güzel hissediyoruz ki rahatlayıp evimize dönüyoruz.
6: Hem psikolojik hem bedenen kendimizi çok iyi hissediyoruz. Bu süreci en güzel şekilde geçirmemiz için bize çok yardımcı oluyorlar.
3: Anneler doğum sonrasında da bir süre gebe okuluna devam edebiliyor.
2: NATO'nun hayatımıza doğrudan etkisiyle ilgili bir parantez açalım şimdi de. Yıllar içinde NATO bünyesinde askeri amaçlarla yapılan icatlar daha sonra sivil hayatında vazgeçilmezleri arasına girdi. Ve bunlar arasında hemen hemen her gün yön bulmada kullandığımız GPS sistemleri, sinek kovucu spreyler ve mikrodalga fırınlar da var. Gelin NATO ile başlayıp sivil hayata adapte olan icatlara yakından bakalım ve bu haberimize de noktayı koyalım.
7: Sivil hayatın akışını belirleyen, küresel ticaretten kişisel alışkanlıklara kadar milyonlarca insanın günlük yaşamını şekillendiren teknolojiler sanıldığı gibi laboratuvarlarda barışçıl amaçlarda doğmadı. Günümüzün vazgeçilmez yapı taşları, soğuk savaş döneminin acımasız askeri rekabetine, nükleer kıyamet senaryolarına ve cephe hatlarının lojistik ihtiyaçlarına da dayanıyor. GPS, yani küresel konumlandırma sistemi, soğuk savaş döneminde kıtalar arası füzeleri hedeflemek, savaş gemileri, denizaltıları ve uçakları yönlendirmek için tasarlandı. Navstar adıyla kurulan ağ, yörüngedeki uydulardan aldığı sinyallerle hassas konumlandırma yapıyordu. Sivil hayata geçiş sürecindeki kırılma ise 1983 yılında gerçekleşti. Kore Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının Sovyet hava sahasına yanlışlıkla girmesi ve vurularak düşürülmesi sonucu 269 kişi hayatını kaybetti. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan, benzer felaketlerin önüne geçmek amacıyla askeri bir sır olan GPS sisteminin sivil havacılığa açılması talimatını verdi. 1960'larda askeri radar operatörlerin ekranlarındaki hedefleri daha hızlı seçebilmesi ve taktiksel verileri bilgisayara daha kolay girebilmesi gerekiyordu. Füzeleri kontrol etmek için klavyeden daha hızlı ve pratik bir arayüze ihtiyaç olduğunu gören askeri mühendisler bir kez daha kolları sıvadı. DARPA projeleri kapsamında geliştirilen ve bilgisayar ekranındaki ögeleri hareket ettiren ahşap düzenek dünyanın ilk bilgisayar faresi oldu. Amerikan ordusu mühendisleri olası bir nükleer savaş anında komuta kademesi ve birlikler arasındaki iletişimi kesintisiz kılmayı amaçlıyordu. Amerika Birleşik Devletleri İleri Araştırma Projeleri Ajansı DARPA tarafından ilk temelleri 1969 yılında atılan bilgisayar ağı ARPANET adıyla kuruldu. NATO'nun güvenli bir haberleşme ve merkezi bilgi bankası olarak geliştirilen bu sistem 1980'lerde ve 90'larda kademeli olarak sivilleşti. Bugün kullandığımız küresel internet ağını oluşturdu. Hareket halindeki binlerce askeri aracın kesintisiz ve

0: şifreli konuşmasını sağlayan otomatik hücresel şebeke sistemleri 1980'lerde ilk kez Amerikan ordusu için tasarlandı. Baz istasyonlarının birbirine bağlanması ve kesintisiz hücresel veri aktarımı bugünkü 4G ve 5G mobil iletişim standartlarının temelini attı. Önce NATO'nun bilim programı ve NASA için geliştirilen, ardından üye ülkelere yayılan CMOS tipi görüntü sensörleri her cep telefonunu birer kameraya dönüştürdü. Casus uyduların ve istihbarat dünyasının minyatürleştirilmiş kameraları sıradan sivillerin cebinde yer buldu. Market raflarında görmeye alıştığımız tazeliğini koruyan sebze ve meyve paketleri de varlığını doğrudan NATO'ya borçlu. 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri Donanması, NATO üslerinde uzak cephelerde ve savaş gemilerinde görev yapan askeri personelin taze gıdaya ulaşabilmesi için bir lojistik çözüm arayışındaydı. Mühendisler, paket içindeki oksijen oranını düşürüp karbondioksiti artırdıklarında gıdaların bozulma sürecinin ciddi oranda yavaşladığını keşfetti. Bugün süpermarketlerde satılan tüm yıkanmış, paketlenmiş hazır salata ve taze sebzeler varlıklarını ordu laboratuvarlarına borçlu. Milyonlarca insanın hayati kriz anlarında kullandığı otomatik enjektörler de Soğuk Savaş'ın askeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere icat edildi. Amaç, askerlerin bir kimyasal silah veya sinir gazı saldırısına maruz kaldığında kendi kendine saniyeler içinde panzehir enjekte edebilmesini sağlamaktı. Ordu için KomboPen adıyla üretilen bu teknoloji, ilerleyen yıllarda sivil tıbba uyarlanarak şiddetli alerji çok geçiren hastaların hayatını kurtaran EpiPen cihazına dönüştü. Otomatik enjektörler, kronik hastalıkların yönetiminde de vazgeçilmez bir hal aldı. Sinek kovucu spreylerde vardığını NATO Silahlı Kuvvetleri'ne borçlu. 1950'lerde askerlerin ormanlık ve sulak operasyon bölgelerinde sıtma gibi hastalıklardan korunması amaçlanıyordu. Ordu laboratuvarlarında geliştirilen kimyasal böcek savar formülü 1957 yılında sivil kullanıma açıldı. Askeri teknolojinin sivil hayata armağan ettiği en yaygın ve şaşırtıcı icatlardan biri de mikrodalga fırınlar. Bu teknolojinin kalbinde 2. Dünya Savaşı'nda düşman uçaklarını tespit etmek amacıyla geliştirilen askeri radar sistemlerinin en kritik parçası, yani magnetron adı verilen vakum tüpü yer alıyordu. Teknolojinin ev mutfaklarına giren bir sivil devrime dönüşmesi ise tamamen bir tesadüfle gerçekleşti. 1945 yılında radar denemeleri yaparken cebindeki çikolatanın eridiğini fark eden bir mühendis olmasa belki de bu cihazlar hiç var olmayacaktı. İlk başlarda bir buzdolabı büyüklüğünde ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığında olan bu askeri radar mirası, yıllar içinde küçülerek modern dünyanın en büyük sivil kolaylıklarından biri haline geldi. Askeri teknolojilerin sivil geleceği şekillendirme misyonu bugün de hız kesmeden devam ediyor. NATO İnovasyon Ağı Diana ve NATO İnovasyon Fonu aracılığıyla yapay zeka, kuantum teknolojileri ve biyoteknoloji gibi alanlarda sivil hayatta da kullanılacak yeni nesil çift amaçlı teknolojileri fonlamayı sürdürüyor. Yunus süzgeçlerinden ilham alan sessiz deniz motorlarından, afet anında hayat kurtaran mobil arıtma tesislerine kadar geleceğin sivil dünyası NATO inovasyon merkezlerinde şekilleniyor. NATO koridorlarında başlayan bu teknoloji yolculuğu sivil geleceğimizi dönüştürmeyi sürdürüyor.
1: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
2: Hafta sonu sıcaklık 2 ila 4 derece düşüyor. 20 kentte yağış var. 5 büyük kentte de hava serinliyor. İstanbul'da kuvvetli Poyraz'la sıcaklık ortalamanın altına indi. 26-27 derece. Ankara ve Bursa 29, İzmir 34 derece. Ankara'da 2 gün yerel sağanak yağış görülecek. İzmir'de rüzgar kuvvetli eserken Antalya'da özellikle Elmalı, Korkuteli tarafında şiddetli yağış bekleniyor. Marmara'da hava parçalı bulutlu. Kuvvetli ve serin esen Poyraz'la sıcaklık 30 derecenin altına iniyor. İç Anadolu'da Eskişehir ve Sivas 27 derece iniyor. Konya, Eskişehir, Niğde'de sağanak yağış var. Ege'ye kuvvetli karayel serinlik getirdi. Manisa 33, Denizli 35, Bodrum 34 derece. Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'da gök gürültülü şiddetli yağış etkili. Akdeniz'de hava çok nemli. Isparta, Mersin, Adana boyunca iki gün kuvvetli sağanak geçişi olacak. Karadeniz'in genelinde özellikle Giresun, Ordu, Artvin hattında sağanaklar daha şiddetli olacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 26 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar sağanaklar hakim. Erzurum 24, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da şartlar değişmiyor. Sıcaklık 36-37 derecelerde.
1: Hava durumu.
3: Kim buldu, nasıl buldu?
4: Bulaşık makinesinin mucidinin bu buluşu hizmetçilerine sinirlendiği için yaptığı doğru mu?
3: Rivayete göre doğru. Bulaşık makinesini 1885 yılında Amerikalı Josephine Cochran buldu. Çünkü çini tabağını yıkarken kıran hizmetçisine çok kızmıştı. Cochran'ın uzun yıllar önce yaptığı bu önemli buluşa rağmen bugün birçok evde bulaşıklar elde yıkanmaya devam ediyor. Ve bulaşık yıkamak konusunda kırılmış çok çeşitli rekorlar da var. Örneğin 3 dakikada en çok tabak yıkayan çift rekoru 54 tabak yıkamış olan Taylandlı Bay ve Bayan Surin Sapanon'a ait. Oysa bulaşıklar yüzyıllar boyunca kadınların kabusu oldu. İngiltere'deki bir kilise mezarlığında 19. yüzyıldan kalma bir mezar taşında yazanlar bunun en iyi kanıtı olabilir. Burada yatan zavallı kadın yaşarken hep yorgundu. Yoktu evinde hizmetçi tutmak gibi bir lüksü. Son sözleri şunlardı: "Dostlarım, gidiyorum ben. Ne çamaşır, ne süpürge, ne de sökük dikilen yere. Oradaki her şey tam gönlüme göre. Ne yiyip içen var orada, ne de bulaşık yıkamak derdi. Benim için yas tutmayın sakın, ne şimdi ne de sonra. Çünkü ben hiç ama hiç iş yapmayacağım artık." Ancak İsveç'te yapılan bir araştırma tam anlamıyla ezber bozuyor. Buna göre bulaşıkların elde yıkandığı evlerdeki çocuklar daha az hasta oluyor. İsveçli bilim insanları bulaşık makinelerinin bağışıklık sistemini azalttığını, astım ve alerjiye davetiye çıkardığını iddia ediyor.
5: Kim buldu, nasıl buldu?

0: Mutlu sabahlar. 6 bülteniyle karşınızdayız. NATO zirvesine günler kala diplomasi trafiği de sıklaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre liderler, görüşmede bölgesel ve küresel konuların yanı sıra Türkiye-Kanada ikili ilişkilerini ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma sanayi, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalıştığını, bu amaçla atılan adımların süreceğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca görüşmede Kanada Başbakanı'nın 1 Temmuz Kanada gününü de tebrik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da görüşmeleri vardı. Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklar bu görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığını paylaştılar. İran, Şubat ayında İsrail-ABD saldırısında öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamane'yi son yolculuğuna uğurluyor. Törenler İran ve komşu ülke Irak'ta 9 Temmuz'a kadar sürecek. Hamane 9 Temmuz'da Meşet'te toprağa verilecek. Gelin şimdi onlarca yıl İran'ın siyasetine yön veren Ayetullah Ali Hamane'nin hayatını hatırlayalım.
1: Türk'te Fars kimin? Fars'ta Türk kimin? Birbiriyle koyun cümle tamam olsun. Arz edirem İran-ı İslami ile Fars da Türk kimin, Türk de Fars kimin, Havi İranidi, Müslümandı, birbiriyle kardeşti.
2: İran İslam Devleti'nin Hümeyni'den sonraki lideri oldu. Devrimin liderinden kat be kat uzun süre iktidarda kaldı. Ülkede son sözü söyleyen kişi olarak onlarca yıl İran siyasetine yön verdi. Ayetullah Ali Hamane'yi 19 Nisan 1939'da Meşet şehrinde doğdu. Ailesi aslen Tebrizliydi. Baba tarafı İran Türklerindendi. Hamane'yi Türkçeyi çok iyi biliyor ancak kamuoyu önünde nadir konuşuyordu.
3: Şehriyar, dünya kazav kader ölüm içimdi. Dünya boyu oğulsuzdi, yetimdi.
2: Hamane'nin babası din adamıydı. O da babasının izinden gidip çocuk denecek yaşta din adamı oldu. Meşhed'de ve Irak'ın Necef şehirlerinde din eğitimi aldı. İran'ın dini merkezi Kum şehrinde gelecekte İslam devrimine liderlik edecek Ayetullah Hümeyni ile tanıştı. Hamane'nin hayatının 40 yılı Şah döneminde geçti. İran'da İslam devleti kurmak isteyen Hümeyni, Şah'ın bir numaralı düşmanıydı. Hamane, Hümeyni'nin Paris'te sürgünde olduğu yıllarda onun fikirlerini yaymak için çalıştı. Şah'ın polisi tarafından 6 kez gözaltına alındı, işkence gördü. 1979 yılı hem İran için hem Hamane için dönüm noktası oldu. Şah, geniş halk kitlelerinin isyanıyla devrildi. Sürgünden dönen Hümeyni, İslam rejimini kurdu. Artık ülkeyi mollalar yönetecekti. Hamane'yi de o mollalardan biriydi. 40 yaşındaki Hamane'yi yeni liderin yakın çevresindeki isimlerden biri oldu. Devrim Konseyi'nde görev aldı. Milletvekili oldu ve Savunma Bakan Yardımcılığı yaptı. İran'ın en etkili kurumlarından biri olan Devrim Muhafızları'nın kuruluşuna yardım etti. Tahran'da cuma namazlarında imamlık yaptı. İran rejiminin önde gelen isimlerinden biri haline gelen Hamane'yi 1981'de suikast girişimine uğradı. Camide konuşma yaparken kaset çaların içine gizlenen bomba infilak etti. Saldırıda ağır yaralanan Hamane'nin sağ kolu felç kaldı. Suikast girişiminden dini yönetime karşı çıkan Furkan grubu sorumlu tutuldu. Hamane kurtuldu ama iki ay sonra Cumhurbaşkanı ve Başbakan peş peşe suikaste kurban gitti. 42 yaşındaki Ali Hamane suikast girişiminden 4 ay sonra %95'in üzerinde oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Hamane'nin Cumhurbaşkanlığı dönemi 8 yıl süren İran-Irak Savaşı ile geçti. Savaş yaklaşık 1 milyon kişinin ölümüne, 2 milyon kişinin yaralanmasına ve her iki ülkede ağır hasara yol açtı. 1989 yılı hem dünya hem İran için dönüm noktası oldu. ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaş biterken İran İslam rejimi liderini kaybetti. 49 yaşındaki Hamaney, Uzmanlar Meclisi tarafından oy birliğiyle Hümeyni'nin yerine dini lider seçildi. Ancak Hümeyni'nin kurduğu İslam Cumhuriyeti'nde liderlik koltuğuna üst düzey bir din adamının oturması gerekiyordu. Hamaney'in dini bilgisinin liderlik için yeterli olmadığını düşünenler vardı. Eleştirilerin önüne geçmek için Hamaney bir gecede Ayetullah ilan edildi. Aslında Hamaney, İslam rejimi içinde sıradan, hatta silik bir isimdi. Attığı en önemli adım, İran-Irak savaşı sonrasında devrim muhafızlarını güçlendirmek oldu. Böylece rejim içindeki konumunu güçlendirdi, her dönemde son sözü söyleyen güçlü bir lider haline geldi. Hamaney döneminde Orta Doğu savaşlara ve büyük altüst oluşlara sahne oldu. İran-Irak savaşını 1991'de Körfez Savaşı, 2003'te Irak'ın işgali izledi. 2011'de Arap ülkelerinde Hamaney'in İslami uyanış olarak nitelediği halk ayaklanmaları başladı. Ayaklanmalar İran ve Suudi Arabistan arasında uzun süredir devam eden jeopolitik rekabeti artırdı. İslam rejiminin gözünde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail büyük şeytandı. Hamaney döneminde İran, Amerikan yönetiminin ve İsrail'in bölgedeki etkisine karşı bir direniş ekseni oluşturdu. Devrim muhafızları eliyle oluşturulan eksen aynı zamanda İran'ın bölgedeki etkisini bir hayli genişletti. Lübnan'daki Hizbullah örgütü, Yemen'deki Husiler, Irak'taki Şii milisler ve Filistin'deki Hamas ve İslami Cihat direniş ekseni içinde yer aldı. Direniş ekseninde kilit rol oynayan İran devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani 2020'de Irak'ta Amerikan saldırısında öldürüldü. Hamaney, Süleymani'nin cenaze namazını kıldırırken gözyaşlarını tutamadı. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı'yla en önemli sorunu nükleer programıydı. Ambargo altındaki İran, halkı ekonomik olarak rahatlatmak için Hamaney'in izniyle 2015'te Batı'yla nükleer anlaşma imzaladı. Anlaşmada nükleer programın enerji üretimiyle sınırlanması karşılığında yaptırımların kademeli olarak kaldırılması öngörülüyordu. Ancak 2018 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump nükleer anlaşmadan çekildi. Yerine gelen Joe Biden canlandırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Anlaşmanın yürümemesi içeride Hamaney'in Amerikalıların güvenilmez olduğu tezini güçlendirdi. Hamaney'in 10 yıllara dayanan iktidarı protestolara da sahne oldu. En büyüklerinden biri Mahmut Ahmadinejad'ın 2009 yılında Hamaney'in desteğiyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesiyle patlak verdi. Seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle başlayan gösteriler güvenlik güçlerinin kanlı müdahalesiyle bastırıldı. 2017 ve 2019'da bu kez ekonomik sıkıntıları protesto için gösteriler yapıldı. 2022'de ise başörtüsü zorunluluğu ve polis şiddeti gençleri sokağa döktü. 22 yaşındaki Mahsa Amini düzgün örtülmediği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetti. Amini'nin polis şiddetiyle öldüğü iddiaları üzerine başlayan ve tüm ülkeye yayılan gösteriler aylarca sürdü. Gösteriler sırasında Hamaney karşıtı sloganlar da atıldı. Hamaney, Mahsa Amini protestolarından yabancı ülkeleri sorumlu tuttu. 2025 yılında ise Hamaney yönetimindeki İran, İsrail ve ABD saldırılarının hedefi oldu. 12 gün süren savaşta İsrail, İran'ın nükleer, askeri ve füze tesislerini vurdu. Nükleer bilim insanları öldürüldü. ABD ise Fordo nükleer tesisini B-2 bombardıman uçaklarıyla hedef aldı. İran ise İsrail'e füze saldırılarıyla misilleme yaptı. Ayetullah Ali Hamaney 10 yıllar süren iktidarında hiç ülke dışına çıkmadı. 6 çocuk babası Hamaney şiir okumayı ve bahçeyle ilgilenmeyi seviyordu.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Axios Haber platformuna konuştu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla önümüzdeki hafta Beyaz Saray'da görüşebileceğini söyledi. Trump'ın Ali Hamaney'in cenaze törenine ilişkin de mesajları vardı. Trump, röportajında görüşme talebinin İsrail Başbakanı'ndan geldiğini söyledi. Netanyahu'yla gerginlik yaşayıp yaşamadıklarına yönelik soruyu da yanıtladı. Netanyahu ile aramız çok iyi, o kimin patron olduğunu biliyor, dedi. Trump, İran'la müzakerelere de değindi. Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle hafta boyunca tarafların birbirine saldırmayacağını açıkladı. İran bunu bozarsa müzakere edeceğimiz bir ülke kalmaz diye konuştu. İran halkının cenaze törenlerinde ağlaması ile ilgili de onların ağladığını görmek beni şaşırttı çünkü ondan nefret edildiğini düşünüyordum ifadelerine yer verdi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile ayrı ayrı telefonda da görüştü. Trump-Putin görüşmesine dair Kremlin'den gelen bir açıklama var. Putin'in danışmanı Yuri Ushakov, 1 saat 25 dakika süren görüşmede liderlerin savaşın gidişatını ele aldığını aktardı. Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde savaşı sona erdirmek için yardım teklif ettiğini de söyledi. Amerikalı temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın barış çabalarına destek vermeye devam edecekleri duyuruldu. Ukrayna lideri Zelenski ise Trump'la görüşmesine ilişkin ayrıntıları sosyal medyadan duyurdu. Zelenski, ABD'nin Ukrayna'nın bağımsızlığını savunmada önemli rol oynadığını ifade ederek bu savaşı sona erdirmek için gerçek bir perspektif mevcut ve ABD'nin kararlılığı da belirleyici bir öneme sahip dedi. Zelenski, Trump'la görüşmelere Ankara'daki zirvede yüz yüze devam etme konusunda anlaştık ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, NATO zirvesi nedeniyle başkentte yapılan çalışmalara yönelik eleştirilere tepki gösterdi.
4: NATO zirvesi sebebiyle biz burada devletimizin farklı kurumları bazı eksiklikleri tamamladılar. Ancak bunu bile kısır bir siyasete alet etmeye çalıştılar. Bir milletvekili çıkmış diyor bir ilinde, Ankara'da bunları yapıyorsunuz, neden illa burada da mı NATO zirvesi olmalı diye güya aklınca bir mesaj vermeye çalışıyor. Ya kendi şehrin Cumhuriyet Halk Partili belediye, neden yapmıyorsunuz? Şimdi bu hamasi oyunları ve senaryoları arkadaşlar elimizin tersiyle iteceğiz. Biz kendi gündemimizde. Bu tartışmaların dışında milletimize gideceğiz.
0: Türkiye, NATO'ya üye olduğu 1952 yılından bu yana Kuzey Atlantik Anlaşması örgütüne hem güvenlik hem de lojistik olarak çok önemli katkılar sağlıyor. Coğrafi konumuyla da bölgedeki tehdit ve riskleri doğrudan göğüsleyen NATO'nun en stratejik müttefik ülkelerinden biri Türkiye. Kore Savaşı'ndan günümüze uzanan süreçte ise Balkanlarda barışın yeniden tesis edilmesinden Afganistan'da güvenliğin sağlanmasına NATO bünyesinde zorlu ve kritik görevler üstlendi, üstlenmeye de devam ediyor. NTV'den Osman Terkan, Türkiye'nin önemli NATO görevlerini mercek altına aldı.

0: Türkiye 70 yılı aşkın süredir dünyanın en büyük savunma paktı, NATO'nun doğudaki en güçlü kalesi. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en büyük, Avrupa'daysa en kapsamlı silahlı kuvvetlere sahip NATO üyesi ve ittifaka en fazla kuvvet katkısında bulunan ülke konumunda. 18 Şubat 1952 tarihinde üye olduğu Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü bünyesinde hem güvenlik hem de lojistik açıdan kritik rol oynuyor.
1: Türkiye güçlü ordusu ve kriz bölgelerindeki aktif rolüyle 32 ülkeden oluşan NATO'nun kolektif savunma ve caydırıcılık kapasitesinin önemli bir aktörü. Kore Savaşı'ndan günümüze uzanan süreçte barış, istikrar ve ortak güvenlik için kararlılıkla mücadele ediyor. Balkanlarda barışın yeniden tesis edilmesinden Afganistan'da güvenliğin sağlanmasına Türk Silahlı Kuvvetleri yüz binlerce insanın hayatına dokunup görev bölgelerindeki halkların güven kaynağı. Soğuk Savaş'ın karanlık yıllarından günümüze barışın ve istikrarın teminatı oldu. İttifakın güvenliği için her dönem en ön safta yer aldı Türk askeri. Ve en kritik operasyonlarda Mehmetçik her zaman en zorlu görevleri üstlendi.
0: Kosova, Türkiye'nin en önemli NATO görevlerinden biri oldu. 4 Temmuz 1999'da NATO'nun barış gücü bünyesinde görev yapmak için Kosova'ya giden Mehmetçik, çeyrek asırdan fazla bir süredir ülkenin güvenliğine ve çeşitli alanlarda kalkınmasına katkı sunuyor. Emekli albay Cem Oğultürk de 2003'te Kosova'da görev yapan subaylardan.
2: İlk Türk birliği Kosova'ya ulaştığında Mamuşa'da bir Türk kasabasıdır. Onların bir Kosova'ya giriş görüntüleri vardır. Muazzam bir görüntüydü. Türkiye'nin tekrar Balkanlarda kendini gösterdiği bir andı bu. Kosova'ya o ulaşım, o gidiş, o karşılanış tabii çok farklı bir heyecan yaratmıştı aslında hepimizde. Türk Silahlı Kuvvetler personeli olarak.
1: 1999'da Kosova'da yaşananlar Balkanlar tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Sırp güçlerin uyguladığı sistemli baskı ve etnik temizlik harekatı yüz binlerce Kosovalıyı evinden, yurdundan ve sevdiklerinden kopardı. Köylerin boşaltıldığı, sınırların mülteci konvoylarıyla dolup taştığı o günlerde bölge tam bir ateş çemberiydi. Krizin çözülmesi için NATO devreye girdi. Önce hava, ardından da kara harekatıyla Sırp birliklerin Kosova'dan çekilmesi sağlandı. Bu süreçte Kosova Barış Gücü bünyesinde yaklaşık 50 bin asker görev yaptı. NATO'nun müdahale kararıyla birlikte Türkiye'de bu süreçte tarihi bir sorumluluk üstlendi. O sorumluluğu çeyrek asırdan fazla süredir de üstlenmeye devam ediyor.
2: Sivil halkla yan yana geldiğimiz, alışverişte bulunduğumuz, sohbet ettiğimiz, onlara dokunabildiğimiz bir görevdi bir nebze. Türk askerine karşı olan muhabbeti, yaklaşımları gerçekten bizleri çok böyle ayrı bir keyiflendiriyordu. Onlara hizmet edebilmek çok hoş duygular yaratıyordu. Evet, sert, disiplinli bir görüntüsü olmakla birlikte yumuşak güç olarak nasıl kullanılabileceğini Türk askerinin ve orada yapmış olduğu görevlerle işte namazgahın onarımı var. Camilerin onarımı olsun, başka diğer tarihi kültürel alanların onarımı, yolların yapımı gibi pek çok görevleri vardı. Hatta işte Kosova Türk Tabur Görev Kuvveti'nin radyosu dahi vardı.
0: Kosova'da kalıcı barış ve bölgesel istikrar için 33 ülkeden 400'ü Türk olmak üzere 4500'ün üzerinde uluslararası askeri personel görev yapıyor. Türk askerinin yeri farklı. Mehmetçik Kosova'da sadece güvenliğin değil, dayanışmanın da bir simgesi.
2: Hem Arnavut halkla hem oradaki Türklerle ve diğer azınlıklarla yapmış olduğumuz ilişkiler gerçekten Türkiye'nin NATO içerisinde neden var olması gerektiğini, Balkanlarda ortaya çıkabilecek sorunlarda Türkiye'nin nasıl sorun çözücü bir görev üstlenebileceğini gösteren bir harekattı. Kosova harekatı ulaştığı başarı itibariyle de ve şu anki Kosova'nın bağımsızlığını elde etmiş bir ülke ve güvenliğin tesis edildiği bir noktada olması hem Türkiye için hem de NATO için başarılı olduğunu değerlendirmemiz mümkün diye.
0: Türk askeri NATO bünyesinde Afganistan'da da kritik bir görev üstlendi.
1: Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül 2001'de İkiz Kuleleri ve Pentagon'a düzenlenen saldırılardan sorumlu tuttuğu Usame Bin Laden liderliğindeki El-Kaide terör örgütünü yok etmek amacıyla harekete geçti. Dönemin Afganistan yönetimi olan Taliban, Bin Laden'i ve El-Kaide liderlerini ABD'ye teslim etmeyi reddetti. Bu durum üzerine de Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri Afganistan'a askeri operasyon düzenledi. İlerleyen süreçte Afganistan'ı istikrara kavuşturmak ve yeni bir hükümet kurmak amacıyla NATO'nun Afganistan misyonu başladı. 2002 yılında misyona dahil olan Türk askeri de 20 yılı aşkın süre boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getirdi. Görev süresince Afganistan'da 20 binden fazla Mehmetçik görev yaptı.
2: Türkiye'nin özellikle olması istendi. Kabil'deki görev kuvvetinin komutanlığını Türkiye uzun yıllar devam ettirdi. Türkiye'nin varlığı Afganistan gibi bir ülkede Türk ve Müslüman kimliğiyle özellikle varlığı hem Afganlar nezdinde hem de NATO ülkeleri, diğer NATO ülkeleri çerçevesinde önem arz ediyordu.
0: Irak misyonundan terörizmle mücadeleye, Doğu Akdeniz'in güvenliğinden Balkanlar'da barışın tesisine NATO görevlerini başarıyla icra eden Türkiye, NATO'nun stratejik müttefiği olmaya devam ediyor.
2: Avrupa güvenliği çerçevesinde baktığımızda Türkiye'nin gerçekten önemli bir konum seyretmeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Yani bu hem Orta Doğu'daki yaşanan çatışmalar, hem kuzeyimizde işte Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarda savaş devam ediyor. Mevcut ortaya çıkabilecek başka gerilimler olabilir. NATO'nun Türkiye'ye olan ihtiyacı ya da Avrupa güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'ye olan ihtiyacın çok büyük değişim taşımadığını değerlendiriyorum. Rahmetli eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün söylediği gibi, yani evet yeni bir dünya kurulabilir ama o dünyanın içerisinde Türkiye yine yerini alacaktır.

0: Amerika Birleşik Devletleri bu yıl bağımsızlığının 250. yılını kutluyor. New York'taki törenlere çok sayıda ülkeden gemi gitti. TCG Oruç Reis de onlardan biriydi. Başkent Washington'da ise ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması öncesi gösteriler vardı. Ayrıntıları NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
1: Amerika'nın kuruluşunun 250. yıl dönümü etkinlikleri için başkent Washington'da bu bulunduğumuz bölge civarında sabah saatlerinde bir geçit töreni düzenlenecekti ama aşırı sıcak hava sebebiyle o geçit töreni iptal edildi. Biz şu anda başkent Washington'da o Washington anıtı yakınlarında Amerika'nın 250. yaşı için kurulan fuar alanındayız ama sıcak havaya rağmen Amerikalıların ilgisi büyük. Herkes ellerinde su şişeleri, şapkalar, hatta kimileri şemsiyelerle bu fuar alanına akın etmiş durumdalar. Arkamda da sıraya girmiş olan Amerikalıları görüyorsunuz. Amerikan bayrağı temalı kıyafetleriyle bu fuar alanında da Amerika'nın 50 eyaletini temsilen oluşturulmuş bir alan. Her eyalet nesiyle meşhursa onlar sergileniyor. Şimdi Amerika'nın 250. yaş günü kutlamaları diyelim özel ulusal güvenlik etkinliği kapsamında değerlendiriliyor. Yani başkanlık yemin törenleri ya da Super Bowl'dakine denk o düzeyde güvenlik önlemlerinin alındığını söylemek mümkün. Binlerce ulusal muhafız ve kolluk gücü görev yapıyor şu anda bu bölgede. Hatta belki zaman zaman arkamda da görüyor olabilirsiniz. Ulusal muhafızlar soğuk su dağıtıyorlar fuar alanına kutlamalar için gelen Amerikalılara. Sadece başkent Washington değil tabi civar eyaletlerden, başka eyaletlerden gelenler de var. North Carolina'dan, Florida'dan gelen Amerikalılar var başkente kutlamalar için. Bunun dışında tabii ki New York'ta da gün içerisinde görkemli kutlamalar vardı Hudson Nehri üzerinde. Türkiye dahil olmak üzere müttefik ülkelerin gemileri de Hudson Nehri'ndeki o geçit törenine katıldı. Türkiye'den de TCG Oruç Reis gemisi bu kutlamalarda yer aldı. Başkent Washington'da akşam saatlerine kadar da Washington semalarında Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait, NASA'ya ait uçaklar gösteri uçuşu yapıyorlar. ABD Başkanı Donald Trump bu yılki havai fişek gösterilerinin önceki yıllara kıyasla daha büyük, daha görkemli olacağını söylemişti. Washington'da 10 farklı noktadan yaklaşık 40 dakika boyunca 850 bin havai fişek atılacak. Ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da o havai fişek gösterisi öncesinde bir konuşma yapması bekleniyor. Kimileri ABD Başkanı Donald Trump'ın 250. yıl kutlamalarının odağına kendisini yerleştirmesini eleştiriyor. Bakalım ABD Başkanı Donald Trump havai fişek gösterisi öncesinde kamuoyuna, halka ne mesaj verecek Amerika'nın 250. yaş gününde.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın o konuşması da az önce başladı. Trump, hava koşulları nedeniyle gecikmeli olarak başlayan konuşmasının oldukça uzun olacağını söylemişti. Bu konuşmadan önemli ayrıntıları ve notları da ilerleyen dakikalarda ekranlarınıza getireceğiz. Freedom of speech, freedom of religion, equal justice under... Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 250. yılı kapsamında kutlamalar sürüyor. New York'ta görkemli bir havai fişek gösterisi vardı. Kentin silüeti yaklaşık 25 dakika boyunca geceyi aydınlatan binlerce havai fişekle renk cümbüşüne sahne oldu. Hudson Nehri kıyılarını dolduran binlerce kişi kırmızı, beyaz ve mavi renklerin hakim olduğu gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti. Kutlamalar kapsamında gökyüzüne yaklaşık 85 bin havai fişek atıldı. Kentte geçit törenleri, konserler, hava gösterileri de düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir paraşüt kazası anını getireceğiz ekranlarınıza. Şimdi de Kaliforniya'da gösteri atlayışı yapan paraşütçü inişe metreler kala etkinlik alanına düştü. Folsom kentindeki kaza anı telefon kameralarına yansıdı. Bir rodeo etkinliğinde Amerikan bayrağıyla etkinlik alanı üzerinde gezinen paraşütçü alçalırken ağaca takıldı. Paraşütten sarkan bayrağın ağaca takılması sonucu paraşütçü alandaki masaların üzerine düştü. Yetkililer paraşütçünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını aktardı. Yurttan gelişmelerle devam edelim. İstanbul Küçükçekmece'de 40 yıllık binanın 4. katındaki balkon bir anda çöktü. Altındaki balkonun da çökmesine neden oldu. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın yıkılıp yıkılmayacağına ise incelemeler sonucunda karar verilecek.
2: Gece saatlerinde büyük bir gürültü duyuldu. Apartman sakinleri deprem olduğunu zannetti. 5 katlı binanın 4. katındaki dairenin balkonunun çöktüğü anlaşıldı. Düşen parçalar nedeniyle alt kattaki balkon da çöktü.
3: Gece 2.30'da oldu. Yani böyle bir aşırı bir ses geldi. Gece çıktık işte, koştuk hani, baktık balkon çökmüştü. Binada tanıdıklarımızı uyardık. Onlar yavaş yavaş çıktı.
2: Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Balkondan kopan parçalar sokağa savruldu. Bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
3: Tedbir aldılar gece. İnsanlar sokaktaydı. Öyle korku vardı. Büyük bir korku oldu. Kimi deprem oluyor zannetti, korktu. Kimi hani arabalara vuruyor zannetti, vurup kaçtılar zannetti.
2: Belediye ekipleri binada inceleme yaptı. Binanın 40 yıllık olduğu belirlendi. Hasar tespit çalışmasının tamamlanmasının ardından apartmanın boşaltılıp boşaltılmayacağına karar verilecek.
0: Başkent Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 30 bin adet kaçak puro ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 23.300 adet kaçak sigara, 1.192 kutu kaçak gıda ürünü ve 873 adet de kaçak muhtelif eşya ele geçirilmiştir ifadesine yer verildi. Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında da işlem başlatıldığı belirtiliyor. Paylaşımda halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir ifadesi kullanıldı. Suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadeleye ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandı. Adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması ve risk değerlendirmelerinin uygulamalara yön vermesi başlıklar arasında. Genelge, Türkiye'de suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele strateji belgesinin uygulanmasına ilişkin. Strateji belgesi, suçlarla aklanmasıyla mücadelede bir yol haritası niteliği taşıyor. Cumhurbaşkanı genelgesinde belgenin uygulanma sürecinde her türlü destek ve yardımın kamu kuruluşlarınca titizlikle sağlanması gerektiği belirtildi. Genelgede kolluk ve istihbarat birimlerinin vaka bazında ve suç eğilimlerinin tespitinde koordineli hareket etmesi gerektiği ifade edildi. Yargı süreçlerinin en kısa sürede sonuçlandırılmasının da önem taşıdığı bildirildi. Adıyaman'da konut belirleme törenine katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremzede bir ailenin evine misafir oldu. Bakan Kurum, deprem felaketinde 10 yakınını kaybeden ve torununa sahip çıkan Abdullah Çeli'ye de teşekkür etti.
4: Selamünaleyküm. Abdullah abi, hayırlı uğurlu olsun.
2: Depremde 10 yakınını kaybetti. Torunu Yusuf'a sahip çıktı. Bakan Murat Kurum, Adıyamanlı depremzedenin evine misafir oldu. Duygu dolu anlar yaşandı.
4: İyi ki dedesi var, devleti var.
5: Devlet, Allah razı olsun devlet.
4: Sen Yusuf'a sahip çıkıyorsun ya. Allah razı olsun.
5: Size yani. Devlete sahip çıkıyorsunuz. Canım Yusuf'a çıkmışım çok mu ki?
2: Adıyaman'da yaşayan 65 yaşındaki Abdullah Çelik, 6 Şubat depremlerinde büyük acı yaşadı. Eşini, iki kızını ve 4 torunuyla birlikte 10 yakınını kaybetti. Enkazdan beşiğinde sağ çıkarılan henüz 40 günlük torunu Yusuf Berk onun için umut oldu. Abdullah Çelik şimdi 3 yaşında olan torunuyla TOKİ tarafından İndere'de inşa edilen yeni evlerinde yaşıyor. Adıyaman'da kura törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aileyi ziyaret etti.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın hayırlı olsun dilekleri var.
5: Allah razı olsun.
4: İyi ki dedesi var, devleti var.
5: Devlet, Allah razı olsun devlete.
4: Sen Yusuf'a sahip çıkıyorsun ya. Allah razı olsun.
5: Size yani. Devlete sahip çıkıyorsunuz. Canım Yusuf'a çıkmışım çok mu ki?
4: Bu, çok sevdiğim. Böyle bir kıyafet varmış bak.
2: Bakan Murat Kurum, Yusuf Berk'le oyun oynayıp hediyeler verdi.
0: Malatya'nın Pütürge ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın Örmeli bölgesindeki ormanlık alanda başladı. Kısa sürede büyüyen yangın üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına bu ekiplerden oluşan toplam 15 araç, giriş makinası ve 71 personelle de müdahale ediliyor. Bir helikopter de çalışmalara destek veriyor. Yangının etkili olduğu alanın genişliği, bölgenin yoğun meşelik yapısı ve zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle müdahale çalışmaları güç şartlar altında devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da düzenlenen Alev Hattı eğitim programında konuştu. Yumaklı, orman yangınlarına karşı önlemler konusunda uyarılarda bulundu.
6: Orman yangınlarıyla mücadelede en güçlü silahımız ne uçaktır, ne helikopterdir, ne arazözdür. Bu bilinci üst düzeye çıkararak engellediğimiz her yangın bizim en büyük gücümüzdür. Vatandaşlarımıza benim buradan uyarım ve istirhamım şudur ki lütfen bu riskli dönemde açık alanda herhangi bir şekilde ateş yakmayalım. Bir alev alacak ya da alev oluşturacak herhangi bir faaliyette bulunmayalım. Anız yakma konusunda büyük bir mesafe kat ettik ama hala istediğimiz seviyede değiliz. Anız yakmak oradaki bütün ekolojiyi de aynı anda yok etmek anlamına gelir. Anız yakılmadan da tarlanın sürülmesi daha çok faydalıdır. Zararı yoktur, bunu da ifade edelim. Ve hasatın devam ettiği şu dönemde biçer döver ve balya makinalarına, ki bu zorunluluğu getirmiştik, mutlaka yangın söndürme tüpleri ya da yangın tanklarının onların yanında tarlanın bir köşesinde bir aksilikte kullanılmak üzere hazır edilmesi, bunlara da riayet edilmesi, özellikle arkadaşlarımızdan, çiftçilerimizden, üreticilerimizden, vatandaşlarımızdan istiyoruz.
0: Yunanistan'da havaların ısınmasıyla orman yangınları artışa geçti. Selanik kenti yakınlarında çıkan orman yangını kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit eder boyuta ulaştı. Yangın nedeniyle yetkililer iki mahalleyi tahliye etti. Tedbir amacıyla yangın yakınlarındaki bir bakım merkezi de boşaltıldı. Yangına 74 itfaiyeci, özel orman yangını timleri, 28 itfaiye aracı, gönüllüler, su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale sürüyor. Ancak şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Ayrıca Ege'deki Rodos ve Korfu adalarında da orman yangınları çıktı. Türkiye'nin balistik füze testleri sürüyor. Milli imkanlarla geliştirilen Tayfun Blok 3 füzesi ilk kez su üstü hareketli hedefi başarıyla imha etti.
7: İlk kez su üstünde hareketli bir hedefi vurdu. Yaklaşık 7 metre boyundaki insansız deniz aracı yüksek hızda imha edildi. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Blok 3 füzesi bir test aşamasını daha başarıyla geçti. Balistik Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonunun atış testi Rize'de gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk kez, dünyada ise sayılı örneği bulunan bir balistik füzeye arayıcı başlık entegrasyonu gerçekleştirilerek seyir halindeki su üstü hedef başarıyla vuruldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tayfun füzemiz ülkemizin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak dedi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de uzun menzilli hareketli hedefi tam isabetle vuran Tayfun Blok 3 füzemiz arayıcı başlık entegrasyonuyla mühendislik kabiliyetlerimizin ulaştığı seviyeyi bir kez daha gösterdi ifadesini kullandı. Roketsan'ın geliştirdiği Tayfun Blok 3 füzesi seyir hızı sayesinde hava savunma sistemi tehditlerinden etkilenmeden hedefe ulaşabiliyor.
0: Türkiye'nin ikinci yerli ve milli uydusu için çalışmalar bu yıl başlayacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, yeni nesil yerli haberleşme uydusu TürkSat 7A'ya ilişkin çalışmalara yıl sonuna kadar başlamayı planladıklarını duyurdu. Uydumuzu tamamen yerli ve milli imkanlarla Türk uzay endüstrisinin gücüyle üretmeyi planlıyoruz dedi. Uradoğlu, Türkiye'nin her alanda dünyada ilk 10'da yer almayı hedeflediğini de hatırlattı. Uydu sektörünün stratejik bir önemi olduğunu vurguladı. Uzaydaki yörünge hakları ülkelerin tapusu niteliğindedir örneğini verdi. Uraloğlu, uyduyu 2030 yılında hizmete almayı hedeflediklerini de paylaştı. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu İstanbul'da yapılan Dumansız Kampüs programı tanıtım toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Memişoğlu sigarayla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
8: Bugün maalesef tütün ülkemizin en büyük kötü bağımlılığıdır. Ve bu mücadele esasında milli bir mücadeledir. Dumansız bir kampüs, dumansız bir şehir, dumansız bir bina, dumansız bir mahalle. Lütfen bu konuda bizimle beraber çalışın. Sağlıklı bir yüzyıl, sağlıklı bir Türkiye, sağlıklı bir toplum için hep beraber çalışalım diyorum.
0: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulmasına ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikte sağlıklı yaşamı destekleyen, koruyucu, geliştirici ve rehabilite edici hizmetler Esenlik merkezleri adıyla tek çatı altında toplanacak.
9: Bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek, yaşam kalitesini artırmak amacıyla yeni bir sağlık hizmeti sunum modeli hayata geçiriliyor. Sağlıklı yaşamı destekleyen koruyucu, geliştirici ve rehabilite edici hizmetler Esenlik Merkezleri adıyla tek çatı altında toplanıyor. Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulmasına ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikte Türkiye genelinde esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak. Merkez ve ünitelerde dil ve konuşma terapisinden egzersiz ve fiziksel aktivite hizmetlerine, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından rehabilitasyon hizmetlerine kadar birçok alanda hizmet verilecek. Merkezlerde bireyin yaşı, genel sağlık durumu, yaşam tarzı ve risk faktörleri dikkate alınarak kişiye özel programlar hazırlanabilecek. Geniş kapsamlı sağlık yaşam hizmetlerinin sunulacağı merkez ve ünitelerde hekim görevlendirilmesi zorunlu olacak. Olası acil durumlar için merkezler bir hastane veya tıp merkezi ile işbirliği içerisinde çalışacak ve bünyelerinde acil müdahale odası da bulundurulacak. Laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri ise hizmet alımı yoluyla sağlanabilecek.
0: İzmir depreminde annesini kaybeden, kardeşiyle birlikte enkazdan kurtulan Down sendromlu milli jimnastikçi Alper Öztürk spordan vazgeçmedi. Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılan sporcu 7 kategoride altın madalya kazandı.
10: Aferin. Depremde annesini kaybetti. Kardeşiyle birlikte enkazdan sağ çıkarıldı. Down sendromlu milli jimnastikçi Alper Öztürk yaşadığı acıya rağmen spordan vazgeçmedi. Dünya şampiyonasında 7 altın madalya kazandı.
11: Düzgün. Yıllarca annesiyle beraber antrenmanlara geliyordu, gidiyorduk. Anneyi kaybettik ama iki kardeşe de teşekkür ederim. Neden? Bırakmadılar yalnız ve sürekli getirdiler burada. Salona geldiler antrenman yapmaya.
10: 34 yaşındaki Öztürk, jimnastik sporuna 10 yıl önce annesi Fatma Öztürk'ün desteğiyle başladı. Sporcu, 30 Ekim 2020'de İzmir'i sarsan 6,6 büyüklüğündeki depremde annesi ve kardeşiyle birlikte Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kaldı. Alper ve Buğra enkaz altından birlikte kurtarıldı, anneleri ise hayatını kaybetti. Annesi artık hayatta yoktu ama antrenörü Alper'e sahip çıktı. Kardeşlerinin de desteğiyle jimnastiğe devam eden sporcu Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda büyük başarılar elde etti.
11: Bulgaristan'da Sofya kentinden yapılan Dünya Şampiyonası Downhill sporcuların toplamda 7 tane altın madalya kazandı. 7 kere istikrar maaşımızı Bulgaristan'da okutmak, bayrağımızı dalgalatmak bizim için gurur oldu.
10: Milli sporcu geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da 7 altın madalyayla zirveye yükselmişti.
0: İstanbul'da spor severler gece maratonuyla Sarıyer'de buluştu. 32 ayrı ülkeden 370 sporcu kıyasıya mücadele etti.
7: Sarıyer'de gece maratonuna 7'den 70'e onlarca kişi katıldı. Sarıyer Belediyesi Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde spor bilincinin yaygınlaşması için harekete geçti. Sarıyer'de hazırlanan parkurda onlarca sporcu gece maratonunu koştu.
12: Şu anda katılım 32 ayrı ülkeden 370 kişiyle başladık. 3 tane parkur var ve yeni bir sistem yaptık. Klasik maraton 42 kilometre, ancak biz 42 kilometreyi bir bayrak yarışı haline getirdik. Yani 4 kişilik takım koşacaklar 42 kilometreyi.
13: I am 70.
14: 77 yaşındayım. Bu benim İstanbul'da ilk koşum. Brezilya'da Master Atletik takımındayım. Şu an çok heyecanlıyım.
15: Heyecanlı mısın?
16: Evet, çok heyecanlıyım. Evet.
15: Hedefin ne kadar?
16: 10 kilometre ama ya bakalım inşallah olur yani olur.
17: Genellikle sabah koşularında bulunuyorum. İlk gece koşum olduğu için çok heyecanlıyım.
18: Kitimi şimdi aldım. Haftada 2-3 koşmaya çalışıyorum. 1 yıldır profesyonel olarak koşuyorum.
7: Bitiş çizgisini geçen sporculara katılım madalyaları da verildi.
0: Down sendromlu kırmızı başlıklı kız, Asperger sendromlu Keloğlan. Klasikleşen masallar özel gereksinimli çocuklar için yeniden kaleme alındı. Projenin amacı engelsiz bakış açısını çocuklara anlatabilmek.
19: Al bakalım.
20: Kırmızı başlıklı kız Rapunzel Keloğlan. Klasik çocuk masalları yeniden kaleme alındı. İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen projeyle nesillerdir aktarılan masallar farkındalık yaratma hedefiyle tekrar yazıldı. Amaç engelsiz bakış açısı ve çevre duyarlılığını çocuklara öğretmek.
19: Hedef kitlemiz olağan çocuklar, fakat bununla birlikte zihin ve beden farklı çocuklara da kendileri gibi birer kahraman hediye etmek istedik. Örneğin hepimizin büyüdüğü Keloğlan karakteri bizim kitabımızda Asperger sendromlu ve aslında köylülere, çiftçilere, hayvancılık yapanlara yol gösteriyor, çözüm üretiyor.
21: Nasıl anlatacaklar?
20: Serinin ilk kitabı Kırmızı Başlıklı Kız'da Down sendromlu kız çocuğunun hayvanlar üzerinde yapılan deneylere karşı mücadelesi anlatılıyor.
19: Özel gereksinimli bireyleri masal kahramanı yaparak, mesela bir Down sendromlu kırmızı başlıklı kızı hayvan hakları savunucusu kimliğiyle ortaya çıkararak, kurdun çocuğu ve büyük anneyi yemediği, kurtla kırmızı başlıklı kızın el ele kol kola hayvan hakları için mücadele ettiği bir çalışma.
20: İlk etapta 10 kitap hazırlandı ve resimlendi. Türkiye'de yayınlanacak kitaplar yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da da çocuklarla buluşacak.
0: The Economist dergisi ayda 100 bini bulan e-kitap sayısının 300 bine çıktığını kaydetti. Bu durumun arkasında da yapay zekanın getirdiği sonuçlar var.
22: Hayatınızı değiştirecek bir kitap okudunuz. Peki ya o kitap yapay zeka tarafından yazılmışsa? Günümüzde bu durumla karşılaşmak çok olası. Çünkü bir araştırmaya göre Amazon Kindle'da yayınlanan aylık e-kitap sayısı 300 bine ulaştı. Yapılan analizler, kitap sayısındaki ani artışın arkasındaki ana faktörün yapay zeka olduğunu ortaya koydu. Cornell ve Minnesota Üniversitesi'nden araştırmacıların 50 bin kitabı kapsayan incelemesi, 2022 yılından sonra kitap üretiminin 3 katına çıktığını ve bu içeriklerin çoğunun düşük kaliteli olduğunu belirledi. Yapay zeka ile hayatımıza giren bu tip üretim çılgınlığının adı ise yapay zeka çöplüğü olarak geçiyor. Amazon, bir yazarın günde en fazla 3 yeni kitap yayınlamasına müsaade ederken, dünyanın bazı ünlü kitap zincirleri yapay zeka üretimi kitaplara doğru etiketlenmeleri şartıyla izin vermeye başladı.
0: Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO zirvesi için geri sayım başladı, son hazırlıklar yapılıyor. Peki NATO nasıl kuruldu? Kuruluş amacı neydi? Gelin şimdi NATO'nun tarihçesini hatırlamak için bir parantez açalım. Bu haberimize de noktayı koyalım. Saat başında ise Canan Arslan ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO, Batı'nın güvenlik mimarisinin bel kemiğini oluşturan askeri işbirliği ve ortak savunma örgütü. NATO, 2. Dünya Savaşı'nın ardından iki kutuplu dünyanın kutuplarından biri olarak ortaya çıktı. 1945'i izleyen yıllarda Avrupa'nın doğusunda Sovyetler Birliği'nin etkisi altında birbiri ardına komünist rejimler kuruldu. Sovyet etkisi Batı'nın liberal demokrasilerini endişelendiriyordu. NATO, bu çıkar çatışmasının ve ideolojik bölünmenin ürünü olarak Sovyetler Birliği'ne karşı kuruldu. Avrupa, Doğu ve Batı olarak ikiye bölündü. İttifakın kurucu senedi Kuzey Atlantik Antlaşması 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalandı. 14 maddelik Washington Antlaşması 24 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. NATO 3 temel hedef belirledi. İlki Sovyet yayılmacılığını caydırmaktı. İkincisi Avrupa'da milliyetçi militarizmin yeniden canlanmasını engellemek. Üçüncüsü Avrupa'da siyasi bütünleşmeyi teşvik etmek. İttifakın özünü Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. maddesi oluşturuyor. 5. maddeyi birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için sözüyle özetlemek mümkün. İttifak üyelerinden birine yapılacak saldırı hepsine yapılmış kabul ediliyor, ortak yanıt verilmesi öngörülüyor. 5. madde bugüne kadar bir kez 11 Eylül saldırılarının ardından ABD'nin talebiyle işletildi. 1949'da 12 üyeyle başlayan ittifakın bugün 32 üyesi var. NATO, 3. Soğuk Savaş döneminde olmak üzere 10 genişleme dalgasıyla büyüdü.

dakikasıydı. Doğu'nun komünist rejimleri birbiri ardına çöktü. Sovyetler Birliği dağıldı. NATO 1990'da Londra zirvesinde Soğuk Savaş'ın bittiğini resmen ilan etti. Varşova Paktı 1 Temmuz 1991'de kendini davetti. NATO ise yeni tehditler ve stratejilerle varlığını sürdürmeye devam ediyor. NATO 1999'dan itibaren eski Doğu Bloğu ülkelerine ve Sovyetler Birliği'ne genişlemeye başladı. Soğuk Savaş sonrası ilk genişleme 1999'da NATO'nun 50. yılında Washington zirvesinde gerçekleşti. Dağılan Varşova Paktı'nın 3 üyesi Polonya, Macaristan ve Çekya NATO'ya kabul edildi. Onları 2004'te Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya izledi. 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makedonya ittifaka dahil oldu. Bugün Rusya dışında Varşova Paktı'nın bütün üyeleri NATO üyesi. 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş yeni genişleme dalgası getirdi. Finlandiya 2023'te, İsveç 2024'te ittifaka katıldı. NATO'da kararlar oy birliğiyle alınıyor. İttifakın en yüksek siyasi karar organı Kuzey Atlantik Konseyi. NATO'nun tarihi Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş sonrası dönem olarak ikiye ayrılıyor. NATO, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından önce varlığıyla Sovyetler Birliği'ni caydırmayı amaçlayan statik bir örgüttü. Soğuk Savaş sonrası dönemde sınırlarının ötesinde görevler üstlenen dinamik bir örgüte dönüştü. Dönüşüm 90'larda Balkanlarda önce Bosna sonra Kosova Savaşı'na müdahaleleriyle başladı. 2000'lerden itibaren Afganistan'da, Irak'ta, Libya'da görevler üstlendi. İttifak amacını ve önceliklerini stratejik konseptlerle belirliyor. Stratejik konsepte tehditler sıralanıyor. Nasıl yanıt verileceğine karar veriliyor, görevler tanımlanıyor. 1949'dan bu yana 4'ü Soğuk Savaş'ta, 4'ü sonrasında olmak üzere 8 stratejik konsept hazırlandı. Soğuk Savaş'ta stratejik konseptleri askerler hazırlıyor. Siviller onaylıyordu. Belgeler gizli tutuluyordu. Sonrasında strateji belgeleri askerlerin tavsiyesiyle siviller tarafından hazırlandı. 1991'den itibaren hepsi kamuoyuyla paylaşıldı. 1949'dan 1991'e kadar NATO'nun stratejisi esas olarak savunma ve caydırıcılık üzerine kuruluydu. NATO'nun caydırıcılığı Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer gücüne dayanıyordu. 17 Aralık 1954'te nükleer caydırıcılığa dayanan kitlesel misilleme doktrini kabul edildi. Doktrin, Sovyetler Birliği saldırırsa NATO'nun nükleer silahla yanıt vermesini öngörüyordu. İlk NATO zirvesi Aralık 1957'de Paris'te toplandı. Zirvede gerektiğinde ittifakın savunma için hazırda bulunacak nükleer savaş başlığı stokları oluşturmasına karar verildi. Aynı maddede orta menzilli balistik füzelerin Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı'nın emrine verilmesi gerektiği belirtiliyordu. İlk zirveyi izleyen bir dizi olay, NATO'nun nükleer caydırıcılığının Sovyetleri durduramadığını ortaya çıkardı. 1961'de Berlin Duvarı inşa edildi. Soğuk Savaş'ın en sıcak günleri 1962'de Küba füze kriziyle başladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği nükleer savaşın eşiğinden döndü. ABD yönetimi kitlesel misilleme yerine esnek yanıt stratejisinin savunuculuğunu yapmaya başladı. Yeni caydırıcılık anlayışı potansiyel saldırganın NATO'nun saldırıya vereceği yanıtı öngörememesine dayanıyordu. Nükleer yanıt nihai caydırıcı olarak tanımlanıyor, kriz tırmandıkça nükleer güç tehdidinin kademeli olarak artırılması öngörülüyordu. 1969'dan itibaren Soğuk Savaş yerini detant yani yumuşama olarak adlandırılan döneme bıraktı. NATO, Doğu-Batı ilişkilerinde gerilimin azaltılmasını amaçlıyordu. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında stratejik silahların ve antibalistik füze sistemlerinin sınırlandırılmasına yönelik bir dizi anlaşma imzalandı. 80'lerin sonu 90'ların başında Berlin Duvarı'nın yıkılması, Varşova Paktı'nın dağılması ve Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle Avrupa'da yeni bir dönem başladı. NATO 1990 Londra zirvesinde Soğuk Savaş'ın bittiğini resmen ilan etti. Varşova Paktı ülkeleriyle diplomatik ilişki ve işbirliği dönemi başlıyordu. NATO'nun askeri doktrininde köklü değişikliklere gidildi. 1991 Roma zirvesinde Soğuk Savaş sonrasının ilk stratejik konsepti kabul edildi. Güvenliğin, savunmanın gerektiği mümkün olan en düşük seviyede güçle sağlanmasına karar verildi. Barış ve istikrarın korunması için minimum nükleer güç kullanımı öngörülüyor.

0: ediliyordu. Eski düşmanlarla ortaklık ve işbirliğinden söz ediliyordu. Eski Doğu Bloğu ülkeleriyle kurulan diyalog için Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi kuruldu. 1997'de Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi adını aldı. 1994 Brüksel Zirvesi'nde NATO üyesi olmayan ülkelerle ikili işbirliği için Barış İçin Ortaklık Programı geliştirildi. Barış İçin Ortaklık Programı'nda bugün hala 18 ülke var. Zirvede Akdeniz çevresindeki 7 ülkeyle güvenlik işbirliği girişimi, Akdeniz Diyaloğu başlatıldı. 1997 Paris Zirvesi'nde NATO-Rusya kurucu senedi imzalandı. Anlaşma, Moskova ile Brüksel arasındaki ilişkilerin, işbirliğinin ve güvenliğin şartlarını belirliyordu. 2002 Roma Zirvesi'nde ise ilişkileri bir üst seviyeye taşıyan NATO-Rusya Konseyi kuruldu. 1999'da NATO'nun 50. yılında zirve Washington'da toplandı. Washington Zirvesi ittifak tarihinin kilometre taşlarından biri oldu. NATO'nun 6. strateji konsepti kabul edildi. Yeni stratejide güvenlik tanımı genişletildi. Güvenlik tanımına savunmanın yanı sıra siyasi, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler eklendi. Terörizm, etnik çatışma, insan hakları ihlalleri, siyasi istikrarsızlık, ekonomik kırılganlık, nükleer, biyolojik, kimyasal silahların yayılması yeni riskler olarak tanımlandı. Diyalog ve işbirliği NATO'nun stratejik düşüncesinin ayrılmaz parçası haline getirildi. 11 Eylül saldırıları terör ve kitle imha silahları tehdidini ön plana çıkardı. NATO, Afganistan, Irak gibi ülkelerde görevler üstlenmeye başladı. 2004 İstanbul Zirvesi'nde Körfez ülkeleriyle stratejik ortaklık kurmayı hedefleyen İstanbul İşbirliği girişimi başlatıldı. Yeni dönemin ihtiyaçları yeni stratejik konsept getirdi. 7. stratejik konsept 2010 Lisbon Zirvesi'nde kabul edildi. Tüm ittifak topraklarını kapsayacak füze savunma sistemi inşasına karar verildi. Siber savunma ilk kez kritik bir tehdit alanı olarak tanımlandı. NATO'nun 70. yılında Londra Zirvesi'nde Çin, stratejik sınama ve meydan okuma olarak ilk kez sonuç bildirgesine girdi. 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yeni bir dönemin başladığını söylemek mümkün. NATO, aynı yıl Rusya'yı en önemli ve doğrudan tehdit olarak tanımlayan yeni stratejik konsepti kabul etti. Savunma ve güvenlikte 360 derece yaklaşımını benimsedi.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Sevgili dinleyiciler, bu programımızda amacımız asla Türkçe ders vermek değil. Yalnızca hemen her gün sıklıkla kullandığımız kimi sözcükleri bir daha hatırlamak ve daha bilinçle kullanmak. Bugün benzerliklerinden ötürü karışan sözcüklere bir örnek daha vereceğiz. Varis ve varis. Yazılışları aynı, söylenişleri farklı. Varis, özellikle bacaklarda rastlanan bir rahatsızlık, toplar damar genişlemesi. Ordu bozan da denir. A kısadır. Varis ağrıları yüzünden 10 dakikadan fazla ayakta duramıyor. Varisine bir çare bulabilmek için gitmediği doktor kalmadı. Ancak baştaki A'yı uzatıp varis dediğimizde bu defa mirasçı demiş oluruz. Kendisine miras düşen kimse. Örneğin varislerim beni sabaha kadar uyutmadı dediğimizde muradımız nedir? Mirasçılar sabaha kadar rahatsız edip uyutmamışlar mı? Acaba öyle mi? Varis ağrıları yüzünden uyuyamamış olmasın? Sözcükleri yanlış kullanmanın insanlarla anlaşmamıza nasıl engeller çıkardığına açık bir örnek. Miras o kadar büyük ki bütün varisler birbirine düştü. Varisle birlikte sürekli miras dedik. Yeri gelmişken ufak bir hatırlatma da yapalım. Miras değil, ünlüler uzatılarak miras biçiminde söyleniyor. Miras malum, birine ölen bir yakınından kalan mal, mülk, para veya servet. Sen onlara ne bakıyorsun? Aileden okkalı bir mirasa konmuşlar. Dikkatinizi çekti mi? Ek alınca A da uzuyor. Mirasa, mirası. Bugün neleri gözden geçirdik? Varis bir hastalık, varis mirasçı ve de miras değil miras. Mutlu günler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
3: Hafta sonu sıcaklık 2 ila 4 derece düşüyor. 20 kentte yağış var. 5 büyük kentte de hava serinliyor. İstanbul'da kuvvetli Poyraz'la sıcaklık ortalamanın altına indi. 26-27 derece. Ankara ve Bursa 29, İzmir 34 derece. Ankara'da 2 gün yerel sağanak yağış görülecek. İzmir'de rüzgar kuvvetli eserken Antalya'da özellikle Elmalı, Korkuteli tarafında şiddetli yağış bekleniyor. Marmara'da hava parçalı bulutlu. Kuvvetli ve serin esen Poyraz'da sıcaklık 30 derecenin altına iniyor. İç Anadolu'da Eskişehir ve Sivas 27 derece iniyor. Konya, Eskişehir, Niğde'de sağanak yağış var. Ege'ye kuvvetli karayel serinlik getirdi. Manisa 33, Denizli 35, Bodrum 34 derece. Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'da gök gürültülü şiddetli yağış etkili. Akdeniz'de hava çok nemli. Isparta, Mersin, Adana boyunca 2 gün kuvvetli sağanak geçişi olacak. Karadeniz'in genelinde özellikle Giresun, Ordu, Artvin hattında sağanaklar daha şiddetli olacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 26 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar sağanaklar hakim. Erzurum 24, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da şartlar değişmiyor. Sıcaklık 36-37 derecelerde.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saat 7 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre liderler görüşmede bölgesel ve küresel konuların yanı sıra Türkiye-Kanada ikili ilişkilerini ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma, enerji, sanayi başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalıştığını, bu amaçla atılan adımların süreceğini de ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca görüşmede Kanada Başbakanı'nın 1 Temmuz Kanada gününü de tebrik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklar görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bilgisini paylaştı. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ayetullah Ali Hamane'yi son yolculuğuna uğurluyor. Başkent Tahran'daki tarihi cenaze merasiminin ikinci gününde on binlerce kişi Musalla Camii'ne akın etti.
1: Ağıtlar yakıldı, sloganlar atıldı. Gözyaşları sel oldu aktı. İran'ın ABD-İsrail saldırılarında öldürülen dini lideri Ali Hamane'yi için yapılan cenaze merasimi ikinci gününde de sürdü. Başkent Tahran'daki Büyük Musalla Camii'ne akın eden on binlerce kişi, Hamane ve aynı saldırıda ölen aile üyelerinin tabutları başında toplandı. Siyah kıyafetler giyen İranlılar, İran bayrakları ve Hamane'nin fotoğraflarını taşıdı. Katılımcılar sık sık Amerika'ya ölüm ve intikam sloganları attı. ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef alındığı dövizler de taşındı. Ülkede pazar günü resmi tatil ilan edildi.
2: Liderime veda etmek için burada olduğuma hala inanamıyorum. Onun bana hediye ettiği tesbihi şimdi onun anısına dualar okumak için kullanıyorum. Amerika bilmeli ki liderimizin kanının intikamını almak istiyoruz. Yanlış yönde tek bir adım bile atmamalı.
1: Tahran'da cenaze namazı kılındıktan sonra Hamane'nin naaşı 7 Temmuz'da İran'ın dini merkezlerinden Kum'a götürülecek. Buradaki törenin ardından da Irak'a taşınacak. Necef ve Kerbela kentlerinde de törenler düzenlenecek. Cenaze programının son durağı Hamane'nin doğum yeri olan Meşet olacak. Cenazenin 9 Temmuz'da Meşet'teki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilmesi planlanıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri 250. bağımsızlık yılını kutluyor ve ABD Başkanı Donald Trump da gün dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda konuştu. Trump neler söyledi? Gün boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde ne tür törenler, kutlamalar yapıldı? NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersoz karşımızda. Begüm, önce dilersen sondan başlayalım. ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık 10 dakika önce tamamladığı bağımsızlık günü konuşmasını. Uzun bir konuşma yapacağını düşünüyorduk ama neler söyledi biraz da kısa sürdü sanırım. Ön plana neler çıktı soralım hemen sana.
3: Canan, ABD Başkanı Donald Trump Amerika'nın kuruluşunun 250. yıl dönümü vesilesiyle ulusal meydanda gecikmeli olarak yaptı konuşmasını hava muhalefeti sebebiyle. Çünkü kısa bir süre önce, bundan yaklaşık bir 2-3 saat kadar önce rüzgar ve fırtınanın çıkması ve yağmurun başlamasıyla birlikte o alan boşaltılmıştı. Bir süre sonra tekrar açıldı ve ABD Başkanı Donald Trump da planlandığı üzere oraya intikal etti. 11.15'te konuşmasına başladı. 11.55'te de bitirdi. Yani yaklaşık 40 dakika sürdüğünü söylemek mümkün konuşmasının. Konuşmasının başında da hava muhalefeti sebebiyle geç çıkmasına değindi. Bir kişi de olsa, sabah saat 4'te de olsa bu konuşmayı yapacağım demiştim dedi. En az kendisini 150 bin kişinin şahsen dinlediğini söyledi. Sahnede cam panellerin arkasında konuştu ABD Başkanı Donald Trump ve özgürlüğün tiranlık karşısındaki zaferini kutluyoruz dedi. Amerika bugün daha zengin, daha güvenli ve daha gururlu ifadesini kullandı. Komünizm mesajı verdi. Bu aslında bir önceki gecede o meşhur Rushmore Dağı anıtında verdiği mesajlara benzer ifadeler kullandı. Komünistleri ülkemizde istemiyoruz diye, ki Trump yönetimi ve Beyaz Saray son dönemde bu ifadeleri daha çok Trump'ın siyasi rakiplerini hedef almak için kullanıyor. Yine bu mesaj öne çıktı diyebiliriz. İfade özgürlüğü var dedi, din özgürlüğü var dedi, herkes kanun önünde eşit dedi Amerika'da. Gerçi bana pek bu konuda iyi davranılmadı ama dedi, bu konuya şimdi girmeyeceğim dedi. Bir önceki döneminde, ilk başkanlık döneminde karşı karşıya kaldığı dava ve soruşturmalara atıfta bulunmuş oldu bir anlamda. Amerikan rüyası geri geldi dedi Trump. İnsanlar bizim ülkemize artık daha fazla saygı gösteriyorlar dedi. Kendi döneminde Amerikan ordusunun yeniden inşa edildiğini savundu ve tam da bunu söylerken orduyu da bu arada biraz kullandık dedi. Venezuela ve İran örneklerine orada hemen kısaca değindi. İran'ın donanmasını büyük ölçüde batırdık iddiasını bir kez daha tekrarladı. 250 yıl boyunca Amerika tüm ülkelerin umudu ışığı oldu dedi. Tanrı'nın yardımıyla da her zaman bu şekilde olmaya devam edeceğiz. Daha da iyisi olacağız ifadesini kullandı. Amerika geri döndü dedi, ki bu ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ve sonrası, seçimleri kazandıktan sonra da sık kullandığı bir slogandı. Sahnede zaman zaman hem Amerikalı gaziler hem de NASA astronotları, özellikle NASA'nın Ay'a yeniden ayak basılmasına amaçladığı Artemis misyonuna katılan astronotlar sahnedeydi. Ay'da en son yürüyen ve hala hayatta olan astronot Jack Schmidt sahnedeydi. Trump o sıralarda, yakında da Ay'dan sonra Mars'a gideceğiz ifadesini kullandı. Amerika'nın tabii daha çok ABD Başkanı Donald Trump bu konuşmasında gücünü ön plana çıkan bir takım sembollerden söz etti. 250 yıl sonra hala ayaktayız, bayrağımız gururla dalgalanıyor dedi. 1776 ruhu, yani Amerika'nın bağımsızlığını kazandığı tarih, o ruh hala kalbimizde, daha güzel günler olacak önümüzde dedi. Beyaz Saray hep bu Amerika'nın o milli, tırnak içerisinde milli gururu öne çıkaran sembollerden bahsederken ya da Amerika geri döndü derken, bu dönemi, Trump dönemini Amerika'nın altın çağı olarak niteliyor malum. Trump o ifadeye de atıfta bulundu. Bu da altın çağın şafağı dedi. Başkanınız olmak büyük bir gurur ifadesiyle de yaklaşık 40 dakika süren konuşmasını sonlandırmış oldu Canan.
0: Evet, Trump bunları söyledi ama bir yandan gün boyunca da Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün eyaletlerinde bağımsızlık gününün kutlamaları vardı. Hem karada, hem denizde, hem nehirde diyebiliriz tabii. Neler anlatacaksın bu kutlama törenlerinde, gösterilerde ön plana çıkan nelerdi?
3: Canan, gündüz saatlerinde başkent Washington'da kurulan o fuar alanındaydık ve hava epey sıcaktı. Amerika'nın doğu kıyısındaki eyaletler son günlerde aşırı sıcak havanın etkisi altında, ama sıcağa rağmen çok sayıda Amerikalı kuyruğa girmişti. Ellerinde su şişeleri, şapkalar, kimisi şemsiyeyle gelmişti. Çocuklarıyla, bebekleriyle gelenler vardı. Yani hava muhalefetine rağmen aslında kalabalık bir grubun olduğunu söylemek mümkün başkentte. Sonrasında da yine hava muhalefetiyle Başkan Trump'ın konuşması da biraz gecikmeli olarak başlamış oldu. Çevre eyaletlerden, başka eyaletlerden kutlamalar için başkente gelenler de vardı. Sadece Washington değil tabii, pek çok şehirde kutlamalar vardı Amerika'nın 250. Yaşı için. New York onlardan bir tanesiydi. Hatta hem akşam saatlerinde havai fişek gösterileriyle görkemli anlar yaşandı. Gündüz saatlerinde de Hudson Nehri'nde gemilerin geçit töreni vardı. Türkiye dahil olmak üzere müttefik ülkelere ait gemiler buradaki Hudson Nehri üzerindeki geçit törenine katıldı. Türkiye Türk donanmasından da TCG Oruç Reis geçit töreninde yer aldı. Oradaki törenlere, New York'taki törenlere de Başkan Yardımcısı J.D. Vance katıldı. Şimdi tabii havai fişek gösterileri yine başkent Washington'da da yapılıyor. Ve ABD Başkanı Donald Trump bu yılki havai fişek gösterilerinin şimdi şimdiye kadarki en görkemli gösteriler olacağını söylemişti. Daha önce 10 farklı noktadan yaklaşık 40 dakika sürecek havai fişek gösterisi. 850 bin havai fişek kullanılacağı açıklanmıştı. Bu bir rekor olabilir. Başkent Washington'daki kutlamalar gün içerisinde bir yandan devam ederken çok konuşulan bazı görüntüler ve kareler de geldi. Özellikle Washington'da Patriot Front adlı aşırı sağcı bir grubun maskelerle başkent Washington'da yürüdüğü görüntüler özellikle çok konuşuldu. Beyaz üstünlükçü grubun o yürüyüşü ve özellikle Reuters'ın çekmiş olduğu bir kare metro içerisinde siyah bir kadın metroda oturuyor ve etrafında da maskeli bu beyaz üstünlükçü grubun üyeleri başkent Washington'a giderken tam da 2020-2021 Amerikan siyasetinde o dönem yaşanan gelişmeleri hatırlatan görüntüler ve kareler konuşulan anlar arasındaydı. Tabii Beyaz Saray bu yılki yıl dönümü kutlamalarını ve gösterilerini sadece bir yıl dönümü olarak değil, hem Amerika'nın gücünün gösterildiği hem de milli gurur çerçevesinde değerlendirdiği bir dizi etkinlikle kutlamış oldu. Bu şekilde resmetti Amerika'nın 250. yaş günü kutlamalarının çerçevesi bu şekilde çizildi. Demokratlar ya da bazı çevreler, bazı gruplar Amerika içerisinde ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington'da kendi imzasını çeşitli renovasyon projeleriyle kendi imzasını atmasını eleştiriyor ya da bu kutlamaların odağına kendisini yerleştirmesi konusunda bazı eleştiriler dile getiriliyor. Demokratların özellikle vatanseverlikle milliyetçilik arasında bir ayrım yaptığı, bir çizgi çektiğine dair eleştiriler gündeme getiriliyor. Amerika işte hem başkent Washington'da hem New York'ta bir yanda havai fişek gösterileri, bir yanda kutlamalar, bir yanda hava muhalefeti, Başkan Trump'ın bu mesajları, bir yanda birlik mesajı ama öte yandan da derinleşmiş uzun süredir devam eden bir kutuplaşmanın gölgesinde 250. yaşını kutlamış olacağına.
0: Begüm Dönmezersoz, teşekkürler aktardıkların için. ABD'nin 250. bağımsızlık yılı kutlamalarına ilişkin hem Donald Trump'ın açıklamalarının detaylarını hem de kutlamalara ilişkin ayrıntıları paylaştı. Havai fişeklerden de söz etmişti bu kutlamalar çerçevesinde. Az önce canlı olarak da ekranlara getirdiğimiz görüntülerdi. Bunları da belirtmiş olalım. Türkiye'nin balistik füze testleri sürüyor. Milli imkanlarla geliştirilen Tayfun Blok 3 füzesi ilk kez su üstü hareketli hedefi başarıyla imha etti.
4: İlk kez su üstünde hareketli bir hedefi vurdu. Yaklaşık 7 metre boyundaki insansız deniz aracı yüksek hızda imha edildi. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Blok 3 füzesi bir test aşamasını daha başarıyla geçti. Balistik Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonunun atış testi Rize'de gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk kez, dünyada ise sayılı örneği bulunan bir balistik füzeye arayıcı başlık entegrasyonu gerçekleştirilerek seyir halindeki su üstü hedef başarıyla vuruldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tayfun füzemiz ülkemizin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak dedi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de uzun menzilli hareketli hedefi tam isabetle vuran Tayfun Blok 3 füzemiz arayıcı başlık entegrasyonuyla mühendislik kabiliyetlerimizin ulaştığı seviyeyi bir kez daha gösterdi ifadesini kullandı. Roketsan'ın geliştirdiği Tayfun Blok 3 füzesi seyir hızı sayesinde hava savunma sistemi tehditlerinden etkilenmeden hedefe ulaşabiliyor.
0: İstanbul Küçükçekmece'de 40 yıllık binanın 4. katındaki balkon bir anda çöktü. Altındaki balkonun da çökmesine neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın yıkılıp yıkılmayacağına dönük incelemeler de devam ediyor.
5: Gece saatlerinde büyük bir gürültü duyuldu. Apartman sakinleri deprem olduğunu zannetti. 5 katlı binanın 4. katındaki dairenin balkonunun çöktüğü anlaşıldı. Düşen parçalar nedeniyle alt kattaki balkon da çöktü.
6: Gece 2:30'da oldu. Yani böyle bir aşırı bir ses geldi. Gece çıktık işte, koştuk hani, baktık balkon çökmüştü. Binada tanıdıklarımızı uyardık. Onlar yavaş yavaş çıktı.
5: Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Balkondan kopan parçalar sokağa savruldu. Bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
6: Tedbir aldılar gece. İnsanlar sokaktaydı. Öyle korku vardı. Büyük bir korku oldu. Kimi deprem oluyor zannetti, korktu. Kimi hani arabalara vuruyor zannetti, vurup kaçtılar zannetti.
5: Belediye ekipleri binada inceleme yaptı. Binanın 40 yıllık olduğu belirlendi. Hasar tespit çalışmasının tamamlanmasının ardından apartmanın boşaltılıp boşaltılmayacağına karar verilecek.
0: Isparta'da özel bir hastanede diş tedavisi olan 7 yaşındaki Ela genel anestezi sırasında fenalaştı. Kalbi duran küçük kız hayatını kaybetti. Aile şikayetçi olurken Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
5: Anestezi sırasında kalbi durdu. Entübe edilen 7 yaşındaki Ela hayatını kaybetti. Acılı aile şikayetçi oldu. Burdur'da yaşayan ilkokulu öğrencisi Ela Kocaçöğür'ün birden fazla dişi çürük olduğu için genel anestezi altında tedavi edilmesi gerektiğine karar verildi. Isparta'daki özel bir hastaneye götürüldü. İddiaya göre genel anestezi işleminden sonra küçük çocuğun nabzı düştü ve kalbi durdu. Ekipler tarafından entübe edilen Ela kurtarılamadı. Aile küçük çocuğun diş çürükleri dışında bilinen bir sağlık sorununun olmadığını belirterek sorunlardan şikayetçi oldu. Savcılık talimatıyla hastanenin kamera kayıtları ve tüm tıbbi belgeler toplandı. Küçük Ela'nın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek. Isparta Diş Hekimleri Odası, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin ve soruşturmanın takipçisi olacaklarını belirtti. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Ela Kocaçöğür, Burdur'da toprağa verilecek. Özel bir spor kulübünde jimnastik eğitimi alan Kocaçöğür'den geriye ise bu görüntüler kaldı.
0: İstanbul'da narkotik ve asayiş uygulaması vardı. Şişli'de şüpheli görülen araçlar durduruldu, arama yapıldı. Denetime İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.
5: Sokaklar tek tek denetlendi, şüpheli araçlar durduruldu, narkotik köpeklerle arama yapıldı. İstanbul Şişli'de drone destekli narkotik ve asayiş uygulaması vardı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız uygulamayı yerinde takip etti.
7: Emniyet teşkilatı olarak da biz karanlık sokakların her daim kandiliyiz. Buradan Kuştepe'den özellikle suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine sesleniyorum. Her daim sahadayız. Ve şunu asla unutmasınlar. Kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar.
5: Sokaklarda kimlik kontrolü de yapıldı. Şüpheli görülenlerin üstleri ve çantaları kontrol edildi.
0: Sigarayı bırakmak isteyenler için ilaçlar ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre nikotin ürünleriyle sigara bırakma tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar ücretsiz dağıtılacak. Uygulamadan en fazla 1 milyon kişi yararlanabilecek. Bu kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal güvencesi olsun ya da olmasın, bu bağımlılıktan kurtulmak isteyen her bir vatandaşımızın sonuna kadar yanındayız dedi. Memişoğlu, sigarayı bırakmak isteyenleri Alo 171 sigara bırakma danışma hattını aramaya veya sigara bırakma polikliniklerine gitmeye davet etti. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaklaşık 3 gündür eski bir su kuyusunda mahsur kalan köpek ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Ormandan köpek sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçen AFAD ve diğer ekipler su kuyusuna düşen köpeği buldu.
8: Ver bana, ver abicim.
9: Şöyle ver bana.
5: Su kuyusuna düşen köpek 3 gün mahsur kaldı. Sonunda sesini duyurmayı başardı ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
9: Tamam dedim.
5: Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaşayanlar ormanlık alanda 3 gündür köpek sesi duydukları yönünde ihbarda bulundu.
10: Şu dalları bir kırsana Furkan yukarıdan ya. Senin çantada ip var.
5: Bölgeye AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile ESAK arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sarp ve yoğun bitki örtüsüne sahip arazide arama yapıldı. Sesin eski bir su kuyusuna düşerek mahsur kalan köpekten geldiği belirlendi.
11: Güleyle çıkartabiliriz abi, rahatlık.
12: Bak kum abi, bu parma üçgeni var ya sende.
5: Ekipler köpeği düştüğü kuyudan çıkardı. Sedye'yi de ormanın dışına taşıdı.
10: Oh! Aslan parçası!
5: İlk kontrolleri yapılan ve durumu iyi olan köpek, bakımı için Çınarcık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İstanbul'da düzenlenen Alev Hattı Eğitim Programı'nda konuştu. Yumaklı orman yangınlarına karşı önlemler konusunda uyarılarda bulundu.
13: Orman yangınlarıyla mücadelede en güçlü silahımız ne uçaktır, ne helikopterdir, ne arazözdür. Bu bilinci üst düzeye çıkararak engellediğimiz her yangın bizim en büyük gücümüzdür. Vatandaşlarımıza benim buradan uyarım ve istirhamım şudur ki lütfen bu riskli dönemde açık alanda herhangi bir şekilde ateş yakmayalım. Bir alev alacak ya da alev oluşturacak herhangi bir faaliyette bulunmayalım. Anız yakma konusunda büyük bir mesafe kat ettik ama hala istediğimiz seviyede değiliz. Anız yakmak oradaki bütün ekolojiyi de aynı anda yok etmek anlamına gelir. Anız yakılmadan da tarlanın sürülmesi daha çok faydalıdır. Zararı yoktur, bunu da ifade edelim. Ve hasatın devam ettiği şu dönemde biçer döver ve balya makinalarına, ki bu zorunluluğu getirmiştik, mutlaka yangın söndürme tüpleri ya da yangın tanklarının onların yanında tarlanın bir köşesinde bir aksilikte kullanılmak üzere hazır edilmesi, bunlara da riayet edilmesi, özellikle arkadaşlarımızdan, çiftçilerimizden, üreticilerimizden, vatandaşlarımızdan istiyoruz.
0: Yunanistan'da havaların ısınmasıyla orman yangınları artışa geçti. Selanik kenti yakınlarında çıkan orman yangını kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit eder boyuta ulaştı. Yangın nedeniyle yetkililer iki mahalleyi tahliye etti. Tedbir amacıyla yangın yakınlarındaki bir bakım merkezi de boşaltıldı. Yangına 74 itfaiyeci, özel orman yangını timleri, 28 itfaiye aracı, gönüllüler, su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Ancak şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Ayrıca Ege'deki Rodos ve Korfu adalarında da orman yangınları çıktı. Aşırı sıcak hava orman yangınları riskini de artırıyor demiştik ve İspanya ve Portekiz'de de alevlerle mücadele var. Binlerce kişi önlem amacıyla evlerinden tahliye edildi. Her iki ülkede de geniş ormanlık alanlar kül olma tehlikesiyle karşı karşıya.
5: Kavurucu sıcaklar orman yangınlarını tetikledi. İspanya ve Portekiz'de alevlerle mücadele başladı. İspanya'da yangının adresi Katalonya özel bölgesinin Girona kenti çevresi oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen orman yangını yaklaşık 10 yerleşim yerini etkiledi. Bölgedeki 50 bine yakın kişi tedbir amacıyla ev ve iş yerlerinden tahliye edildi. Yetkililer 307 kilometrekareden geniş bir ormanlık alanı kapsayan yangınların henüz kontrol altına alınamadığını duyurdu. Alevleri söndürme çalışmaları için İspanya askeri acil yardım birimi de devreye girdi. Yetkililer yangınlar nedeniyle Barcelona'dan Girona'ya doğru yapılacak seyahatlerin ertelenmesi çağrısı yaptı. Kırsal bölge ekipleri yangınların boyutu nedeniyle 10 bin hektarlık alanın kül olma riskinin bulunduğunu bildiriyor. Aşırı sıcak nedeniyle alarm durumunda olan Portekiz'de de alevlerle mücadele sürüyor. Vouzela Belediyesi yakınlarında etkisini sürdüren orman yangınında alevler evlere yaklaştı. Portekiz basınına göre yangın, gece boyunca kuvvetli rüzgar ve aşırı sıcakların etkisiyle 3 komşu belediyeye yayıldı. Yetkililer bir köyün bir bölümünü tahliye etmek zorunda kaldı. Vilsevu bölgesinde şimdiye kadar 2400 hektardan fazla ormanlık alanın kül olduğu açıklandı. Yangını kontrol altına almak için yaklaşık 1000 itfaiyeci, 288 kara aracı ve 8 yangın söndürme uçağı görev yapıyor.
0: Gazetelerin manşetleriyle haberleri aktarmaya devam edelim. Sabah gazetesiyle başlayalım. Barış için çalışacağız diyor manşetinde gazete. Kardeş ülke Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif'i ağırlayan Başkan Erdoğan, ülkemizdeki sorunların diplomasiyle çözüme katkı sağlayacak her adımı destekledik, destekliyoruz ifadelerine yer verilmiş. Türkiye ile Pakistan'ın her alanda dayanışma içinde olduğunu belirten Erdoğan, enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojilerinde işbirliğimizi derinleştirip 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak istiyoruz dedi. Şerif ise Türkiye'nin başarısı Pakistan'ın başarısıdır ifadelerini kullandı. Vahdettin Köşkü'nde görüşen Başkan Erdoğan'la Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın açıklaması yaptı diye de belirtilmiş haberin ayrıntısında. Sabah gazetesinin ardından geçelim Milliyet gazetesine. 30 milyarlık tanıtım manşetinin ayrıntılarına bakalım. Ankara NATO zirvesine hazır. Başkentin 4 ve 5 yıldızlı otelleri de NATO zirvesi için hazırlıklarını tamamladı. Dünyanın önde gelen medya devlerinin yakından takip edeceği zirve için 3000 yabancı gazeteci ağırlanacak, gelecek. Türkiye'nin tanıtım değeri 30 milyar lirayı bulacak. Başkentteki lüks otel ve restoran işletmelerini temsil eden Ankara Turizm Derneği Başkanı Bülbüloğlu, 5 ve 4 yıldızlı otellerin uluslararası güvenlik standartlarından VIP ağırlama süreçlerine, yabancı dil bilen personelden gastronomiye kadar bütün hazırlıklarını tamamladığını ifade etti. Tüm senaryoların çalışıldığını ifade eden Bülbüloğlu, dünyada çok az şehir bu organizasyonu başarıyla gerçekleştirebilir dedi. Bülbüloğlu, Amerikalı heyetlerin yanlarında askeri köpeklerini getirdiğini anlatırken bazı otellerde bu köpekler için özel kafes alanları kurulduğunu aktardı. Zirveyi takip edecek 3000 gazeteci sayesinde küresel çapta Ankara'nın tanınırlığının artacağına işaret eden Bülbüloğlu, Türkiye 2 günlük zirve sayesinde küresel medyada yaklaşık 10 ila 30 milyar liralık bir tanıtım değerine ulaşma potansiyeline de sahip dedi. Milliyet gazetesinin manşetine yansıyor haber. Bir diğer gazete Hürriyet, burada da NATO'yu görmekteyiz. Dev zirveye dev kadro manşetinde. Ülke liderlerinin fotoğraflarıyla birlikte haberin ayrıntısına yer veriliyor. NATO'nun tarihi Ankara zirvesi salı günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliği yapacağı zirve dolayısıyla Amerika, Avrupa ve NATO'nun Asya Pasifik ortağı ülkelerin liderleri Ankara'da olacak. Zirvenin diplomasi trafiği NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile başlayacak. Rutte yarın Ankara'da olacak. Rutte'nin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Ankara'ya gelecek. NATO'nun Asya Pasifik ortakları Japonya, Avustralya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'nın liderleri de Ankara'da olacak. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de davetli lideri olarak Ankara'da bulunacak. ABD Başkanı Trump'ın salı günü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin ardından Trump ve Erdoğan'ın ortak basın toplantısı düzenlemesi de öngörülüyor denilmiş. Artık zirvenin tarihi yaklaştıkça programa ilişkin ayrıntılarda netleşmeye başlıyor. Savaş bağımlısı İsrail'e fırsat verilmemeli. Yeni Şafak gazetesinin manşetindeki haber. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i İstanbul'da ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında Siyonist katliam kadrosunun Gazze'ye saldırmaya devam ettiğine, Lübnan'la Suriye'yi de rahat bırakmadığına dikkat çekti. Erdoğan, savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi. Erdoğan, Pakistan'la ilişkileri daha ileri boyuta taşıyan görüşme içinse şunları söyledi. Ekonomik ilişkilerimiz en önemli unsurlarından olan savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz yeni projelerle gelişiyor. Pakistan'la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında da işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Misafirperverliği için Erdoğan'a teşekkür eden Şerif, daha fazla ticaret ve derin stratejik işbirliği için alınan kararların kağıt üzerinde kalmayacağını söyledi. Şerif, kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşsiz ortaklığı güçlendirme konusunda Pakistan'ın sarsılmaz kararlılığını temin ederim. Türkiye'nin başarısı Pakistan'ın başarısıdır, Pakistan'ın ilerlemesi Türkiye'nin ilerlemesidir diye konuştu. Bu da Yeni Şafak gazetesinin manşetiydi. Gelelim Cumhuriyet Gazetesi'ne, yeni iktidarı halk kuracak manşetine bakalım. Partiyi tarumar ettiler alt başlığında. Zonguldak'ta yurttaşlarla buluşan Özgür Özel'in başlattığı yürüyüşe ilişkin bir anlatıya yer verilmiş. Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, partisinin mutlak mutlan kararıyla tarumar edilerek atanmışlara teslim edildiğini söyledi. Yeni bir yürüyüş başlattıklarını belirten Özel, eskimiş bir siyaseti gerimizde bıraktık. Bu yürüyüş yeniyi kuran, yoksulluktan kurtulmak isteyen emekçi, çiftçi ve köylü yürüyüşüdür dedi. Emeğin başkentinde yurttaşlara seslenen Özel, partisine atanan mutlak mutlancılara yönelik öfke ve düş kırıklığını anladığını belirterek, bu enerji kötü sözlere değil, iktidarı değişme kararlılığıyla yönelmeli, bu kararlığa dönmeli şeklinde konuştu. Bu ifadelerde yer buluyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. Gelelim Akşam Gazetesi'ne. Balıklar strese girdi manşetine bakalım. Roket San Karadeniz'de alçak irtifa hava savunma sistemi Sungur ve Tayfun Blok 3 füzesini başarıyla test etti. Çelik kubbenin önemli unsurlarından olan 8,5 kilometre menzilli hava savunma sistemi Sungur omuzdan yapılan atışla uçan hedefi vurdu. Tayfun Blok 3'te ilk kez yüzen hareketli bir gemiyi süpersonik hızla etkisiz hale getirdi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, test atışları öncesi Karadeniz'deki balıklar bugün biraz stresli mesajını paylaştı deniliyor. Bu arada hemen altta da Oruç Reis'in New York'ta Hudson Nehri'ndeki geçişinden bir fotoğraf karesi yer almış. 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında TCG Oruç Reis de New York'a gitmişti. Akşam gazetesi haberin içinde paylaşıyor. Mucize kız mezun oldu. Posta gazetesinin manşeti. 6 Şubat depreminde yıkılan ve 76 kişiye mezar olan Kahramanmaraş'taki Atabey apartmanının enkazından 248 saat sonra çıkarılan Aleyna Ölmez yüksekokulu bitirip mezun oldu. Diploma töreninde yanında kendisini kurtaran madenci ekibinin lideri ve tedavisini yapan doktorlar vardı. Serdar Erman Kütükçü hastanedeyken ziyaretine gittiği Aleyna Ölmez'i mezuniyet töreninde de yalnız bırakmadı. Aleyna Ölmez'in enkazdan çıkarıldığı an objektiflere böyle yansımıştı deniliyor ve o fotoğraf karesi de yer buluyor. Ve bu apartmanın enkazında 76 kişinin can verdiği bilgisi de düşünmüş. Diploma törenine Aleyna'nın hastanede tedavi eden doktorlar ve enkaz altından kurtaran madenci ekibinin lideri Serdar Erman Kütükçü de katıldı. Aleyna, Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman destekçim oldu. Dün de mezuniyetimi tebrik etmek için aradı. Doktorlarımı ve beni kurtaran madenci ağabeyi yanımda görünce çok duygulandım dedi. Serdar Erman Kütükçü de, Aleyna enkaz altından çıkardığımızda gülüyordu. Şimdi de gülüyor. Her zaman mutlu olsun, onunla gurur duyuyoruz diye konuştu. Bu da Posta Gazetesi'nin manşetindeki haberdi. Bir başka haberi daha bakalım. Dünya bu takımı ayakta alkışlıyor. Dünya Kupası'ndan yansıyan bir fotoğraf karesi ve notlar. 2026 Dünya Kupası sadece şampiyon olan takımla değil, turnuvaya ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları'nın ortaya koyduğu mücadeleyle de anılacak. Grup maçlarında İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'la berabere kalıp hiç yenilmediler. Son 32 turunda son şampiyon Arjantin'le karşılaştılar ve normal süre 1-1 bitti. Uzatmalarda Arjantin 3-2 ile tur atladı ama Yeşil Burun Adaları bu turnuvada oynadığı hiçbir maçın 90 dakikasında mağlup olmadı. Oynadıkları 4 maçın 3'ü eski dünya şampiyonlarına karşıydı. İspanya, Uruguay ve Arjantin, Dünya Kupası tarihinin en güzel ve en ilham verici hikayesini yazdılar. Tüm dünyanın saygısını kazandılar. Yeşil Burun Adaları'nın ortaya koydu. Bu mücadeleye de yer veriliyor. Tabii Vozinha ön plana çıkan bir isim. Bir kaleciden daha fazlası Afrika ülkesi Senegal açıklarındaki 600 bin nüfuslu Yeşilburun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha'yı bu turnuva öncesi neredeyse kimse tanımıyordu. Portekiz 2. liginde oynayan Vozinha'nın turnuva öncesi Instagram'daki takipçi sayısı 46 binde, İspanya maçında 7, dünkü Arjantin maçında 8 kurtarış yaptı. Ülkesinin kahramanı oldu. Şu anda takipçi sayısı 21.2 milyon. Dünyanın en tanınan kalecisi İspanyol Casillas'ı geçti ki onun 20.4 milyon takipçisi olduğu da belirtilmiş ve en çok takip edilen kaleci unvanını da aldı. Bu da Dünya Kupası'ndan yansıyan bir nottu diyelim, aktarmış olalım. NATO komutası sürpriz olmaz. Türkiye Genel Sekreterliği gündemde. Türkiye gazetesinden aktaracağımız son başlık olsun. Savunma hamleleri ve jeopolitik gücüyle küresel dengeleri değiştiren Türkiye, NATO'nun genel sekreterliği ve tepe komutanlıklarını üstlenebilir. NATO komuta kademesini aynı çatı altında toplayan Ay Yıldız Karargahı NATO zirvesine katılan savunma bakanlarını ağırlayacak. Karargahın Yıldız kısmında resepsiyon verilecek. Ankara'daki NATO zirvesinde 77 yıllık ittifakın dengelerinde köklü değişiklikler olabilir. Küresel krizlerdeki başarısı ve savunmadaki teknolojik atılımıyla öne çıkan Türkiye, Avrupa'yı koruyacak SAEF fonuna dahil edildi. Bu gelişmeler Türkiye'yi NATO'nun yönetim ve komuta kademesindeki kilit görevler için en güçlü adaylardan biri yaptı diye de belirtilmiş Türkiye gazetesinde diyelim. Evet, gazetelerden ön plana çıkan haberleri böylece aktarmış olduk sizlere. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Saat başında yeniden yeni haberlerle karşınızda olacağız.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
15: Dünya Kupası'nda son 16 etabı devam ediyor. Çeyrek finale giden yolda günün programında iki maç var. İlk maç Brezilya ve Norveç arasında saat 23'te New Jersey'de bulunan MetLife Stadında oynanacak. Günün son maçında ise ev sahiplerinden Meksika ile İngiltere karşılaşacak. Aztek Stadında oynanacak mücadele gece saat 3'te başlayacak.
14: Maç takvimi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. NTV Radyo. Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
16: NTV Radyo'dan merhaba. Ben Hülya Tunçay. Bu bölümde trompetçi Nicholas Payton'ın 2023 yılına ait Drip albümünden parçalar dinleyeceğiz. 1923 New Orleans doğumlu Payton, Freda Hubbard ekolünden geliyor ve iki Grammy sahibi. Drip albümü, funk jazz tarzındaki bestelerinden oluşuyor. Dinleyeceğimiz ilk parça The Backward Step. Flügelhorn'da Payton, Fender Rhodes piyanoda Robert Glasper, gitarda Derek Scott, basta Trace Gilbert, davulda Leif Johnson Roberts, vurma çalgılarda Miguel Gaetan, vokallerde Chris Chidashel ve Michael Franks.

0: Nicholas Payton'ın 2023 yılına ait Drip albümünden The Backward Step adlı bestesini dinledik. Payton, Black is Beautiful adlı bestesinde ise yalnızca Fender Rhodes çalıyor.
1: NTV Radyo.

0: Trompetçi Nicholas Payton'ın 2023 yılında yayınlanan Drip albümünden dinleyeceğimiz son parça, Visible Light adını taşıyor. Bu funk jazz parçanın konuğu ise tuşlu çalgılar ve vokalde Patrice Rushen. Payton'ı Flügelhorn'da duyuyoruz.
1: NTV Radyo.

0: Visible Light. Bu funk jazz parça trompetçi Nicholas Payton'ın 2023 yılında yayınlanan Drip albümünde yer alıyordu. Ve veda zamanı da geldi. Ben Hülya Tunça. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. NTV Radyo. Herkese sanat.
2: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
3: Bale, kendine vücut
2: anlamayacağınızı bale düşünüyorsunuz.
4: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
2: Gerçekten kadar öyle mi?
5: Serum malzemesi çok.
2: Picasso falan ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
6: Siz yoksanız sanat da yok.
2: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
7: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
2: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
8: Hafta sonu sıcaklık 2 ila 4 derece düşüyor. 20 kentte yağış var. 5 büyük kentte de hava serinliyor. İstanbul'da kuvvetli Poyraz'la sıcaklık ortalamanın altına indi. 26-27 derece. Ankara ve Bursa 29, İzmir 34 derece. Ankara'da 2 gün yerel sağanak yağış görülecek. İzmir'de rüzgar kuvvetli eserken Antalya'da özellikle Elmalı, Korkuteli tarafında şiddetli yağış bekleniyor. Marmara'da hava parçalı bulutlu. Kuvvetli ve serin esen Poyraz'da sıcaklık 30 derecenin altına iniyor. İç Anadolu'da Eskişehir ve Sivas 27 dereceye iniyor. Konya, Eskişehir, Niğde'de sağanak yağış var. Ege'ye kuvvetli karayel serinlik getirdi. Manisa 33, Denizli 35, Bodrum 34 derece. Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'da gök gürültülü şiddetli yağış etkili. Akdeniz'de hava çok nemli. Isparta, Mersin, Adana boyunca 2 gün kuvvetli sağanak geçişi olacak. Karadeniz'in genelinde özellikle Giresun, Ordu, Artvin hattında sağanaklar daha şiddetli olacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 26 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar sağanaklar hakim. Erzurum 24, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da şartlar değişmiyor. Sıcaklık 36-37 derecelerde.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
9: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saat 8 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Gündemde ABD ve İran arasındaki mutabakat vardı. Erdoğan, savaş bağımlısı İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi.
10: Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. İki liderin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkes süreci vardı. Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e katkılarından dolayı teşekkür etti. İsrail hükümetinin ateşkesi dinamitlemeye çalıştığını söyledi.
10: İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekliyoruz. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz.
11: Erdoğan ve Şerif, Vahdettin Köşkü'nde önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası çalışma yemeğine katıldı. Görüşmelerde Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler de ele alındı.
12: Diyalog ve diplomasi ve karşılıklı saygı tek sürdürülebilir yoldur ihtilafları çözme noktasında. Ben Türkiye'nin gayet güçlü ve kararlı şekilde rol oynadığını görüyorum. Pakistan'ın barış çabalarına destek verdiğini görüyorum.
13: Pakistan's progress is Turkey's progress.
11: İki ülke arasındaki 5 milyar dolar hacmindeki ticaret hedefi de yinelendi. Erdoğan yatırımcıları Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ettiklerini söyledi.
9: İran, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ayetullah Ali Hamane'yi son yolculuğuna uğurluyor. Başkent Tahran'daki tarihi cenaze merasiminin ikinci gününde on binlerce kişi Musalla Camii'ne akın etti.
14: Ağıtlar yakıldı, sloganlar atıldı. Gözyaşları sel oldu aktı. İran'ın ABD-İsrail saldırılarında öldürülen dini lideri Ali Hamane'yi için yapılan cenaze merasimi ikinci gününde de sürdü. Başkent Tahran'daki Büyük Musalla Camii'ne akın eden on binlerce kişi, Hamane'yi ve aynı saldırıda ölen aile üyelerinin tabutları başında toplandı. Siyah kıyafetler giyen İranlılar, İran bayrakları ve Hamane'nin fotoğraflarını taşıdı. Katılımcılar sık sık Amerika'ya ölüm ve intikam sloganları attı. ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef alındığı dövizler de taşındı. Ülkede pazar günü resmi tatil ilan edildi.
15: Liderime veda etmek için burada olduğuma hala inanamıyorum. Onun bana hediye ettiği tesbihi şimdi onun anısına dualar okumak için kullanıyorum. Amerika bilmeli ki liderimizin kanının intikamını almak istiyoruz. Yanlış yönde tek bir adım bile atmamalı.
14: Tahran'da cenaze namazı kılındıktan sonra Hamane'nin naaşı 7 Temmuz'da İran'ın dini merkezlerinden Kum'a götürülecek. Buradaki törenin ardından da Irak'a taşınacak. Necef ve Kerbela kentlerinde de törenler düzenlenecek. Cenaze programının son durağı Hamane'nin doğum yeri olan Meşhed olacak. Cenazenin 9 Temmuz'da Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilmesi planlanıyor.
9: ABD ve İran geçtiğimiz günlerde arabulucu ülkelerden Katar'da teknik görüşmeler yürütmüştü. Müzakerelerin 11 Temmuz'da Pakistan'da devam edeceği iddia edildi. Bu iddia Suudi Arabistan'ın El Arabiya televizyonunda yer aldı. Kaynaklara dayandırılarak paylaşılan habere göre Pakistan'da yapılacak görüşmelerde tarafların İran'a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve nükleer meseleler de ele alınacak. Taraflar arasında imzalanan mutabakata rağmen Hürmüz Boğazı çevresinde meydana gelen şiddetli askeri çatışmaların ardından iki ülkeden heyetler 1 Temmuz'da Doha'da Katarlı yetkililerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Bağımsızlık Günü'nün 250. yıl dönümü kutlamalarında konuştu. Trump'ın konuşmasını yapacağı ulusal meydanda kutlamalar için kurulan alan fırtına uyarısı nedeniyle tahliye edildi. Tahliye sırasında kısa süreli kaos yaşandı. Yetkililer daha sonra durumun normale döndüğünü açıkladı. Sahneye yaklaşık bir saat gecikmeli çıkan ABD Başkanı cam bir blok arkasından vatandaşa hitap etti. Bu konuşmayı 150 bin kişi izliyor dedi. Özgürlüğün tiranlığa karşı zaferini kutluyoruz ifadelerini kullanan Trump, Amerika bugün daha zengin, güvenli ve gururlu diye konuştu. Kendi yönetiminde Amerikan rüyasının geri döndüğünü öne süren Trump, orduyu yeniden inşa ettiğini belirtti. Venezuela ve İran konularındaysa kısaca değindi. Tonight we come together for what? Amerika Birleşik Devletleri kuruluşunun 250. yıl dönümünü tarihi bir görsel şölenle kutluyor. Başkent Washington'da da dünyanın en büyük havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Trump yönetiminin düzenlediği şovda 850 binden fazla havai fişek fırlatıldı. Hedef ise 2016'da Filipinler'de kırılan Dünya Guinness rekorunu egale etmek. Potomac Nehri üzerindeki 8 büyük mağına dahil şehrin 10 farklı noktasından fırlatılan havai fişeklerin gösterisi yaklaşık 40 dakika sürdü. Gösteride kullanılan havai fişek sayısı Washington'da her yıl düzenlenen 4 Temmuz kutlamalarının tam 50 katı. Organizasyonun toplam bütçesi ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Görkemli şölenin arkasında ciddi bir lojistik ve çevresel zorluklar da var. Bölgeyi etkisi altına alan 38 santigrat derecelik hava sıcaklığı nedeniyle havai fişek dumanının nehir üzerinde uzun süre kalacağı tahmin ediliyor. Yetkililere göre bu yoğun duman başkent merkezinde sağlıksız hava koşullarına da yol açabilir. Uzmanlar açığa çıkan partiküllerin kalp ve akciğer sağlığını tehdit edebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Ankara'da NATO liderler zirvesine geri sayım sürüyor. Güvenlik önlemleri de üst düzeyde ve adım adım da arttırılıyor. Ankara'nın birçok noktasında kimlik ve araç kontrolleri yapılıyor. Kırmızı alanlarda yer alan yerlerde ise araç park edilmesine de izin verilmiyor.
11: Ankara'da NATO zirvesi alarmında güvenlik önlemleri artık uygulamada.
16: Zirve öncesi Ankara'da denetimler sürüyor. Başkentte kurulan çevirme noktasında araçlar çevrilerek sürücülere önce üst araması sonra da ehliyet kontrolü yapılıyor. Ayrıca araçların içinde de arama gerçekleştiriliyor.
11: 7-8 Temmuz tarihlerindeki zirveye 41 ülkeden 52 lider katılacak. 56 bine yakın emniyet görevlisi mesaide olacak. 7 Temmuz Salı günü sabah 7'den 8 Temmuz çarşamba gece yarısına kadar NATO zirvesinin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Beştepe, Esenboğa ve Ankara Havalimanları güzergahı, liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresi tamamen trafiğe kapatılacak. Konvoyların kullanacağı güzergahlarda da trafik geçici olarak kapatılacak.
16: Başkentte liderlerin konaklayacağı otellerin etrafında güvenlik hat safhada. Bu noktalarda gün içinde trafik geçici olarak durduruluyor. Ayrıca bu güzergahlarda araç parkına da izin verilmiyor.
11: Liderlerin kullanacağı yollarda ve konaklayacakları otellerin çevresinde, zirvenin yapılacağı bölgede konutların önüne, AVM'lere ve otoparklara araç park edemeyecek. Zirve Salı sabah NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Aynı gün Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde Savunma Sanayi Forumu yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde resepsiyon ve akşam yemeği düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı da aynı gün Beştepe'de ağırlayacak. 8 Temmuz'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri karşılayacak. Aile fotoğrafı çekilecek. Ardından Kuzey Atlantik Konseyi'nin devlet ve hükümet başkanları toplantısı gerçekleştirilecek.
9: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor. Son olarak Sur kentine bağlı Mansuri beldesinde bir evi insansız hava aracıyla vurdu. Saldırıya dair ayrıntılar Lübnan resmi ajansında yer aldı. Bir eve drone'la saldırı düzenlendi. İsrail ordusu bir açıklama yapmadı. Lübnan'ın güneyindeki Medrezun beldesi de hedef alındı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan'ın güneyinde 551. Tugay'daki askerlerin Medrezun beldesinde Hizbullah mensubu olduğu ileri sürülen bir kişiyi öldürdüğü belirtildi. İsrail bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürüyor. Dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçları kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş'ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde gösteri metninin kendisine ait olduğunu belirten Göktaş, sözlerinin mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
17: Etkinliğe bir hafta kala
18: komedyen Deniz Göktaş, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Ölüdeniz isimli gösterisinde kullandığı ifadeler kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, yurt dışı dönüşünde gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan Göktaş, dini değerlere alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından tutuklandı. Genç komedyen emniyetteki ifadesinde benim dini değerleri toplumun bir kesimini aşağılamak veya Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek gibi bir kastım yoktur. Gösteride de öyle anlaşılabilecek veya bu anlama gelebilecek bir söylem olduğunu düşünmüyorum ifadelerini kullandı. Sözlerinin mizah kapsamını değerlendirmesi gerektiğini savundu. Deniz Göktaş emniyetteki işlemlerin ardından hakim karşısına çıktı. Göktaş adliyede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüştü. O görüşmeyle ilgili avukatı Metin Aslan gazeteci Fatih Altaylı'ya açıklama yaptı. Komedyen Deniz Göktaş Kılıçdaroğlu'na CHP'yi salın dediğini teyit etti. Göktaş'ın Kılıçdaroğlu'na sulh cezaya çıkmadan önce emrivaki bir şekilde görüştük. Geçmiş olsun dedi, teşekkür ettim. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu, yok dedim. Madem geldiniz, milyonlarca gencin bir ricası var, lütfen CHP'yi salın dedim. Ben bunu söyledikten sonra başını salladı, sonra da gitti ifadelerini kullandığı öğrenildi.
9: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti iddialarına ilişkin mesajlar verdi. Zonguldak'ta halkla buluşan Özel, bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özel isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı.
19: CHP yapmış, Özgür yapmış. Kaptan limanda lazım değil, kaptan fırtınada lazım, rüzgarda lazım, okyanusları geçmek için lazım kaptan.
20: Bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür. Bu yeniyi kuran bir yürüyüştür.
11: Yeni parti iddialarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yurt gezilerini Zonguldak'ta sürdürdü. Kent merkezindeki madenci anıtı önünde vatandaşlarla bir araya gelen Özel, beraberindekilerle kordon boyuna kadar yürüdü. İsim vermeden CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
19: Siyasette gemi dediğin şey, eğer bir parti bir gemi ise, siyasette marifet gemiyi limana çekmek değil, gemiyi menzile ulaştırmak, hedefe götürmek, iktidara götürmek.
11: CHP Grup Başkanı Özel yeni parti iddialarını güçlendiren mesajlarını tekrar etti.
19: Binaları, araçları, güçlü seçim otobüsleri olup da sokağa adım atamamak yerine sokakta, Zonguldak'ta milletle yürümek, bankın üstünden konuşmak iktidarı işaret eder.
9: Ankara Milletvekili Adnan Bekar CHP'den istifa etti. Bekar bağımsız milletvekili olarak mücadeleyi sürdüreceğini söyledi. Bekar sosyal medya paylaşımında Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim dedi. Mevcut yapı içinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülke ve millet yararına olacağı, olmayacağı kanaatinde olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim dedi. Bekar'ın istifasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 135'e düştü. İstanbul'da dün şiddetli yağış etkili oldu. Beşiktaş'ta bir kadın suya kapılmaktan son anda kurtarıldı. Bazı yollar göle döndü, araçlar yolda mahsur kaldı.
11: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, bir kadın suya kapılmaktan son anda kurtarıldı. Görüntüler şiddetli yağmurun etkili olduğu İstanbul'da. Özellikle Boğaz hattında sabah saatlerinde şiddetli yağış vardı. Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, çevredekilerin yardımı sayesinde suya kapılmaktan kurtuldu.
21: İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok noktada su baskını meydana geldi. O noktalardan biri de Nispetiye Caddesi ile Büyükdere Caddesi'ni birleştiren alt geçit mahsur kalan araçlar oldu. Ve o araçları kurtarmak için de ekipler seferber olmuş durumdalar.
11: Çırağan Caddesi adeta göle döndü. Araçlar ilerlemekte zorlandı, bazıları yolda kaldı. Sarıyer'de su borusu patladı. Azerbaycan Caddesi'nde araçlar güçlükle ilerledi. Tarihi Kapalı Çarşı'da da sağanak yağışın etkisi hissedildi. Bazı iş yerlerini su bastı. Maslak'ta metrekareye 40 kilogramın üzerinde yağış düştü. Beyoğlu Dolapdere'de yağışın etkisiyle iki ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı da su bastı. Kitaplar zarar gördü.
22: Dükkanlar bel boyuna kadar su altında kalmıştı. 7 tane dükkanın şu an koleksiyonlarının çok önemli bir kısmı çöpe dönmüş durumda. Büyük bir mağduriyet var. Çok kıymetli eserler su altında kaldı ve çöp oldu maalesef.
11: Türkiye'nin birçok şehrinde yağış birkaç gün daha devam edecek.
0: Sıcak hava üzerine gelen serin ve yağışlı hava böyle güçlü yağmurlar oluşturuyor özellikle yazın. Marmara genelinde de sağanaklar var. Sakarya'da, Bursa'da etkili olacak. Karadeniz hattında şiddetli sağanaklar var. Özellikle Adana, Akdeniz, Antalya, İç Ege buraları sel ve su baskınlarına karşı uyarmamız gerekiyor.
11: Ülke genelinde hava sıcaklarının bu hafta mevsim ortalamasının altında olması bekleniyor.
9: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası ortalık savaş alanına döndü. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
11: Patlamanın ardından yangın çıktı. 2 kişi hayatını kaybetti. Binanın en üst katı savaş alanına döndü.
3: Facia yaşandı. Başka yani ne olabilir ki? Herkes, her şey perişandı.
11: Tekirdağ Çorlu'da 6 katlı bir binanın en üst katındaki dairede şiddetli bir patlama meydana geldi. Ardından yangın çıktı. Dairenin ön cephe duvarı yıkıldı. Patlamanın şiddetiyle 6. kattan düşen 34 yaşındaki Caner Meriç olay yerinde yaşamını yitirdi. Apartmanda ve bölgede oturanlar gürültüyle birlikte kendilerini dışarı attı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Suriye uyruklu Muhammed El Hüseyin kurtarılamadı. 2 kişinin ise tedavisi sürüyor.
4: Bina tedbir amaçlı komple boşaltıldı. Bina sakinlerinin barınma ihtiyaçları karşılanıyor.
11: Patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ekiplerin incelemesi sürüyor.
9: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 123 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar sitesi G bloğun yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı. Binanın müteahhiti tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kahramanmaraş Belediyesi'nde proje ve yapı kontrol birimlerinde görevli 2 kişiye de 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde en çok can kaybının olduğu noktalardan biriydi. Ebrar sitesinin G bloğunun yıkılmasına ilişkin davada karar açıklandı. Binanın müteahhiti ve 2 kamu görevlisine hapis cezası verildi. Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesinde 22 bloktan 18'i 6 Şubat 2023 depreminin ilk saniyelerinde yıkıldı. 1400 kişi yaşamını yitirdi. Her blokla ilgili davalar ayrı dosyalar halinde görülmeye devam ediyor. 123 kişiye mezar olan G bloğun yıkılmasına ilişkin davada tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı binanın kooperatifle diğer mühendis ve müteahhitler tarafından yapıldığını söyledi. Sorumluluğum yok diyerek beraatini istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti binanın müteahhidi Tevfik Tepebaşı'nı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan 2 kişiye de taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Diğer 11 sanık beraat etti. Sivas'ta kene yine can aldı. Kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki kişi kurtarılamadı. Hayvancılıkla uğraşan Ali Kolcu yüksek ateş şikayetiyle Tokat'ta hastaneye başvurdu. 4 gün sonra durumu ağırlaştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Burada Kırım Kongu kanamalı ateşi tanısı konulan Ali Kolcu kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 60 yaşındaki vatandaşın vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığı öğrenildi. Sivas'ta bir ay içinde kene nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Havanın ısınmasıyla boğulma vakaları da arttı. Bursa'da serinlemek için İznik Gölü'ne giren 2 arkadaş kayboldu ve boğuldu. İzmir'in Menemen ilçesinde de sulama kanalında bir çocuk öldü. Trabzon ve İzmir'de ise çocuklarını kurtarmak için denize giren 2 babanın ardından 2 çocuktan da kötü haber geldi.
11: Serinlemek için girdikleri İznik Gölü'nden cenazeleri çıktı. Bursa'da 4 arkadaştan 2'si gölde boğuldu. Orhan Gazi ilçesine giden 4 genç suya girdi. Ancak 21 yaşındaki İsmail İmamoğlu'yla 19 yaşındaki arkadaşı Bünyamin Kadı gözden kayboldu. Arkadaşları durumu fark edip yardım istedi. Gölde arama başlatan ekipler iki gencin cansız bedenlerini buldu. İzmir'in Menemen ilçesinde de 6 ve 8 yaşındaki çocuklar sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılan iki çocuk bir süre sürüklendi. Çevredekiler çocukları kurtarmak için suya atladı. 8 yaşındaki Bünyamin dışarı çıkarıldı, arkadaşı İsa kayboldu. Arama çalışması sonucu Suriyeli ailenin 6 yaşındaki oğlu Ahmet Sido'nun cansız bedenine ulaşıldı. 14 yaşındaki Yusuf Eren Kurutçu, Trabzon'un Arsin ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Dip akıntısına kapılan Yusuf'u kurtarmak için babası da denize girdi. 21 Haziran'daki olayda baba Fatih Kurutçu boğuldu. Hastanede tedavi gören oğluysa günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. İzmir'de ise Şakran plajına giden ailenin iki üyesinden acı haber geldi. Baba Serkan Şimşek 21 Haziran'da 10 ve 15 yaşındaki çocuklarıyla denize girdi. Ancak boğulma tehlikesi geçirdiler. Baba ve iki çocuğu ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Serkan Şimşek kurtarılamadı. Durumu ağır olan 15 yaşındaki Emine de olaydan 13 gün sonra yaşamını yitirdi. 10 yaşındaki kardeşinin sağlık durumuysa iyi.
9: Malatya'nın Pütürge ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın Ömerli bölgesindeki ormanlık alanda başladı. Kısa sürede büyüyen yangın üzerine çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Yangına bu ekiplerden oluşan toplam 15 araç, 1 iş makinesi ve 71 personelle müdahale ediliyor. Bir helikopter de çalışmalara destek veriyor. Yangının etkili olduğu alanın genişliği, bölgenin yoğun meşelik yapısı ve zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle müdahale çalışmaları güç şartlar altında devam ediyor. İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre yangın riski nedeniyle 15 Ekim'e kadar ormanlık alanlara giriş yasak. İstanbul Polisi bu kapsamda drone destekli denetim yaptı. Yasaklanan yerlerde bulunup kurallara uymayanlara para cezası kesildi.
11: İstanbul'un ormanlık alanları tek tek incelendi. Yangın riskine karşı drone destekli denetim yapıldı. Kurallara uymayanlara para cezası kesildi.
5: Bu mesire alanları haricinde hiçbir şekilde ormanlık alanları bir müsaade edilmiyor.
6: Alabilmiyorduk tamdır. Deseydik gerçekten.
11: İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre yangın riski nedeniyle 15 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girmek yasak. Bu nedenle ekipler ormanlarda bulunanlara önlemler hakkında bilgi verdi, dışarı çıkmalarını istedi. Bazıları çıkmamak için direndi.
7: Biz sen tartışmayalım diyorsun. Sen arabana bin git.
23: Vallahi ya sıkıntı varsa ben gidiyorum zaten.
11: Valiliğin kararına göre ormanlık alanlara araç ve yaya girişi yasak. Mesire alanları, korular ve tabiat parklarında piknik, spor ve yürüyüş yapmak için kısıtlama yok. Mangal yapmak, tüp yakmak ve ateş yakmaksa yasak. Köy ve madenlerde anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği amacıyla yakım yapılmasına da izin verilmiyor.
9: Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin 2 gün sürecek kongresi öncesinde tansiyon yüksek. Yaklaşık 15 bin protestocu kongrenin yapılacağı fuar alanına giden yolları kapattı.
11: Barikatlar kurdular, oturma eylemi yaparak yolları kapattılar. Almanya'da protestocuların hedefinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin kongresi vardı. Erfurt kentinde yapılacak kongre öncesinde binlerce protestocu fuar alanına giden yolları kapatmak için toplandı. Göstericiler ulaşımı engellemek amacıyla koordineli şekilde yaklaşık 9 farklı noktada barikat kurdu. Ana ulaşım güzergahlarını trafiğe kapattı. Yolları yeniden ulaşıma açmak ve fuar alanına erişimi sürdürmek amacıyla çok sayıda polis de bölgede güvenlik önlemi aldı. Güvenlik güçleri doğudaki kentte ve çevresinde düzenlenen gösterilere yaklaşık 15 bin kişinin katıldığını açıkladı.
1: Amacımız faşist partinin fuar alanındaki kongresini hiçbir engelle karşılaşmadan gerçekleştirmesini önlemek. Ayrıca şunu da açıkça göstermek istiyoruz. Buna asla göz yummayacağız. Almanya'da faşizm yükselişe geçiyor.
11: Ülkedeki son anketlere göre Başbakan Friedrich Merz'e olan kamuoyu desteği düşmeye devam ediyor. Buna karşın aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin oy oranı iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik Partilerini geride bırakmış durumda. Aşırı sağcı parti iktidar blokunun 5 puan önünde görünüyor. Parti ayrıca Eylül ayında seçim yapılacak doğudaki Saksonya-Anhalt eyaletinde diğer tüm partilerin açık ara önünde yer alıyor ve partinin burada ilk kez iktidara gelme ihtimali bulunuyor.
9: Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Afrika'dan Avrupa'ya göç yolculuğunun simge noktalarından biri olan İtalya'nın Lampedusa adasını ziyaret etti. Papa, Avrupa'ya göçmenlerin korunması çağrısı yaptı.
11: Avrupa'ya göçmenlerin korunması ve entegrasyon çağrısında bulundu. Bunu da sığınmacı krizinin simgesine dönüşen Lampedusa adasından yaptı. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, İtalya'nın güneybatısındaki Lampedusa adasını ziyaret etti. Papa temaslarda göç yolunda hayatını kaybedenler için dua ederek başladı. Ardından Afrika-Avrupa arasındaki hatta sayısız göçmen teknesinin suya gömüldüğü noktayı izledi. Papa'nın rüzgardan başların uçtuğu anlarda da kameralar kayıttaydı. Papa temasları kapsamında denizde kaybolan ve hayatını kaybeden göçmenler anısına inşa edilen Avrupa'ya açılan kapı anıtını ziyaret etti. Göçmenler de bir araya geldi. Papa'nın Avrupa'ya da mesajı vardı.
1: Coğrafi konumu ve kurumsal yapısı sayesinde Avrupa, acil insani yardım çalışmalarını, göçmenleri kabul etmeyi, korumayı, desteklemeyi ve topluma entegre etmeyi hedefleyen uzun vadeli stratejik bir planla birleştirebilecek kapasiteye sahiptir.
11: Lampedusa adası Tunus kıyılarının yaklaşık 145 kilometre açığında bulunuyor. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre Kuzey Afrika'dan Orta Akdeniz üzerinden Avrupa'ya uzanan deniz rotası dünyanın en ölümcül göç güzergahı olmayı sürdürüyor.
9: 2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalistler belli oldu. Kanada'yı 3-0 mağlup eden Fas ve Paraguay'ı 1-0'la geçen Fransa çeyrek finali adını yazdıran ilk ülkeler oldu. Kanada ile Fas Houston Stadyumunda karşı karşıya geldi. İlk yarıda taraflar zaman zaman sertleşen bir mücadele ortaya koydu. İki takımdan da üçer futbolcu sarı kart gördü. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya daha etkili başlayan Fas aradığı golü 50. dakikada buldu. Duran toplar ve kanat ortalarıyla cevap vermek isteyen Kanada ise 8 korner kullanmasına rağmen rakip savunmayı aşamadı. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Fas bir kez daha sonuca giderek farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibinin etki gösteremediği maçta skoru belirleyen gol 90+8'de geldi. Böylece Kanada'yı 3-0'la geçen Fas çeyrek final biletini kaptı. Paraguay ile Fransa ise Philadelphia Stadyumunda sahaya çıktı. İlk 45 dakika taraflar yetişemedi ve sahada topla daha çok oynayan Fransa, Paraguay'ın katı savunmasını aşmayı uzun süre başaramadı. Karşılaşmanın kilidi ise 70. dakikada açıldı. Mbappe VAR kararıyla kazanılan penaltıyı gole çevirerek Fransa'yı öne geçirdi. Paraguay son bölümde beraberlik için bastırsa da etkili olamadı. Zaman zaman futbolcular arasında çıkan tartışmalarla tansiyonun yükseldiği karşılaşma 1-0 sona erdi. Gol sayısını 7'ye çıkaran Mbappe ise gol krallığı yarışında Lionel Messi'yi yakaladı. Çeyrek finalde Fas-Fransa mücadelesi Perşembe günü oynanacak. Aysu Türkoğlu Okyanus Yedilisi hedefine doğru kulaç atmayı sürdürüyor. Milli ultramaraton yüzücüsü Tsugaru kanalını geçen en genç Türk sporcu oldu. 25 yaşındaki Aysu, Japonya'daki 45 kilometre mesafeli Tsugaru kanalını 13 saat 44 dakikada geçti. Bu başarıyı daha önce bir diğer milli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı gerçekleştirmişti. Aysu Türkoğlu böylece açık su yüzme sporunun en prestijli rotalarından 6'sını geçmeyi başardı. Milli sporcu Cebeli Tarık Boğazı'nı da yüzmesi halinde Okyanus Yedilisi hedefine ulaşacak. İstanbul'da spor severler gece maratonuyla Sarıyer'de buluştu. 32 ayrı ülkeden 370 sporcu kıyasıya mücadele etti.
18: Sarıyer'de gece maratonuna 7'den 70'e onlarca kişi katıldı. Sarıyer Belediyesi Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde spor bilincinin yaygınlaşması için harekete geçti. Sarıyer'de hazırlanan parkurda onlarca sporcu gece maratonunu koştu.
2: Şu anda katılım 32 ayrı ülkeden 370 kişiyle başladık. 3 tane parkur var ve yeni bir sistem yaptık. Klasik maraton 42 kilometre, ancak biz 42 kilometreyi bir bayrak yarışı haline getirdik. Yani 4 kişilik takım koşacaklar 42 kilometreyi.
8: I am 70.
15: 77 yaşındayım. Bu benim İstanbul'da ilk koşum. Brezilya'da Master Atletik takımındayım. Şu an çok heyecanlıyım.
10: Heyecanlı mısın?
12: Evet, çok heyecanlıyım. Evet.
10: Hedefin ne kadar?
12: 10 kilometre ama ya bakalım inşallah olur yani olur.
24: Genellikle sabah koşularında bulunuyorum. İlk gece koşum olduğu için çok heyecanlıyım.
12: Kitimi şimdi aldım. Haftada 2-3 koşmaya çalışıyorum. 1 yıldır profesyonel olarak koşuyorum.
18: Bitiş çizgisini geçen sporculara katılım madalyaları da verildi.
9: Down sendromlu kırmızı başlıklı kız, Asperger sendromlu Keloğlan, klasikleşen masallar şu özel gereksinimli çocuklar için tekrar kaleme alındı. Projenin amacı engelsiz bakış açısını çocuklara anlatabilmek.
25: Al bakalım.
26: Kırmızı başlıklı kız, Rapunzel, Keloğlan. Klasik çocuk masalları yeniden kaleme alındı. İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen projeyle nesillerdir aktarılan masallar farkındalık yaratma hedefiyle tekrar yazıldı. Amaç engelsiz bakış açısı ve çevre duyarlılığını çocuklara öğretmek.
27: Hedef kitlemiz olağan çocuklar, fakat bununla birlikte zihin ve beden farklı çocuklara da kendileri gibi birer kahraman hediye etmek istedik. Örneğin hepimizin büyüdüğü Keloğlan karakteri bizim kitabımızda Asperger sendromlu ve aslında köylülere, çiftçilere, hayvancılık yapanlara yol gösteriyor, çözüm üretiyor.
28: Nasıl anlatacaklar?
26: Serinin ilk kitabı Kırmızı Başlıklı Kız'da Down sendromlu kız çocuğunun hayvanlar üzerinde yapılan deneylere karşı mücadelesi anlatılıyor.
29: Özel gereksinimli bireyleri masal kahramanı yaparak, mesela bir Down sendromlu kırmızı başlıklı kızı hayvan hakları savunucusu kimliğiyle ortaya çıkararak, kurdun çocuğu ve büyük anneyi yemediği, kurtla kırmızı başlıklı kızın el ele kol kola hayvan hakları için mücadele ettiği bir çalışma.
26: İlk etapta 10 kitap hazırlandı ve resimlendi. Türkiye'de yayınlanacak kitaplar yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da da çocuklarla buluşacak.
9: Gazete manşetlerini aktarmayla devam edelim. Haberlerimize ve Sabah gazetesiyle başlayalım. Barış için çalışacağız manşetinde. Kardeş ülke Pakistan'ın Başbakanı Şerif'i ağırlayan Başkan Erdoğan, bölgemizdeki sorunların diplomasiyle çözümüne katkı sağlayacak her adımı destekledik, destekliyoruz ifadeleriyle yer bulmuş. Türkiye ile Pakistan'ın her alanda dayanışma içinde olduğunu belirten Erdoğan, enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojilerinde işbirliğimizi derinleştirip 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak istiyoruz dedi. Şerif ise Türkiye'nin başarısı Pakistan'ın başarısıdır ifadelerini kullandı. Bahattin Köşkü'nde görüşen ikili daha sonra bir basın toplantısı yaptı diye de belirtelim. Venezuela'da ekibimize kahramanlık nişanı, bir diğer haber başlığı Venezuela depreminde görev yapan Türk ekibi ve 6 kurtarma köpeğine kahramanlık nişanı verildi. Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez La Guaira Limanı'nda düzenlenen törende İnsani Yardım Tugayı Komutanı Mehmet Bahtiyar ve AFAD temsilcisi Haluk Erten'e nişan takdim etti. Törende ayrıca Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi'ne Başkan Erdoğan'a iletilmek üzere teşekkür mektubu ve nişanı da teslim edildi diye belirtilmiş. Haberin ayrıntısında depremin ardından Türkiye'den de bir ekip yardıma, arama, kurtarmaya gitmişti Venezuela'ya. Milliyet gazetesi 30 milyarlık tanıtım diyor ve NATO zirvesine Ankara'nın hazır olduğunu yazıyor. Başkentin 4 ve 5 yıldızlı otelleri de NATO zirvesi için hazırlıklarını tamamladı. Dünyanın önde gelen medya devlerinin yakından takip edeceği zirve için 3000 yabancı gazeteci gelecek. Türkiye'nin tanıtım değeri 30 milyar lirayı bulacak. Başkentteki lüks otel ve restoran işletmelerini temsil eden Ankara Turizm Derneği Başkanı Bülbüloğlu, 5 ve 4 yıldızlı otellerin uluslararası güvenlik standartlarından VIP ağırlama süreçlerine, yabancı dil bilen personelden gastronomiye kadar tüm hazırlıklarını tamamladığını ifade etti. Tüm senaryoların çalışıldığını belirten Bülbüloğlu, "Dünyada çok az şehir bu organizasyonu başarıyla gerçekleştirebilir," dedi. Zirveyi takip edecek 3000 gazeteci sayesinde küresel çapta Ankara'nın tanınırlığının artacağına işaret eden Bülbüloğlu, Türkiye 2 günlük zirve sayesinde küresel medyada yaklaşık 10 ila 30 milyar liralık tanıtım değerine ulaşma potansiyeline sahip dedi. Milliyet gazetesinin ardından Hürriyet'e geçelim. Manşette orduda NATO'yu göreceğiz. Dev zirveye dev kadro başlığında. Liderlerden fotoğraf kareleriyle birlikte ayrıntıya yer verilmiş, kimlerin katılacağı belirtilmiş. Diplomasi trafiği NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile başlayacak. Yarın Rutte Ankara'da olacak. Ardından ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Ankara'ya gelecek. NATO'nun Asya Pasifik ortakları Japonya, Avustralya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'nın liderleri de Ankara'da olacak. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de davetli lider olarak Ankara'da bulunacak. ABD Başkanı Trump'ın Salı günü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin ardından Trump ve Erdoğan'ın ortak basın toplantısı düzenlemesi de öngörülüyor. Middle East Eye'in haberine göre Fransa Türkiye ile yeni bir sayfa açma niyetinde. Fransa Türkiye'yi Avrupa güvenliğinin geleceğinde temel taş olarak görüyor diye de belirtilmiş. Yine dünya basından yansıyan notlar da var haberin ayrıntısında diyelim. Hürriyet gazetesinin ardından gelelim Yeni Şafak gazetesine. Savaş bağımlısı İsrail'e fırsat verilmemeli ifadeleri manşete taşınıyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i İstanbul'da ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında Siyonist katliam kadrosunun Gazze'ye saldırmaya devam ettiğine, Lübnan'la Suriye'yi de rahat bırakmadığına dikkat çekti Erdoğan. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi. Misafirperverliği için Erdoğan'a teşekkür eden Şerif, daha fazla ticaret ve derin stratejik işbirliği için alınan kararların kağıt üzerinde kalmayacağını söyledi. Şerif, kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşsiz ortaklığı güçlendirme konusunda Pakistan'ın sarsılmaz kararlılığını temin ederim. Türkiye'nin başarısı Pakistan'ın başarısıdır. Pakistan'ın ilerlemesi Türkiye'nin ilerlemesidir şeklinde konuştu. Yeni Şafak'ın ardından gelelim Cumhuriyet gazetesine. Yeni iktidarı halk kuracak manşetinde. Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, partisinin mutlak mutlan kararıyla tarumar edilerek atanmışlara teslim edildiğini söyledi. Yeni bir yürüyüş başlattıklarını belirten Özel, eskimiş bir siyaseti gerimizde bıraktık. Bu yürüyüş yeniyi kuran, yoksulluktan kurtulmak isteyen emekçi, çiftçi ve köylünün yürüyüşüdür dedi. Emeğin başkentinde yurttaşlara seslenen Özel, partisine atanan mutlak mutlancılara yönelik öfke ve düş kırıklığını anladığını belirterek, bu enerji kötü sözlere değil, iktidarı değiştirme kararlılığına yönelmeli diye de konuştu. Cumhuriyet gazetesi manşetine taşıyor haberi. Akşam gazetesine bakalım. İlk durağı Anıtkabir olacak. NATO zirvesi için 7 Temmuz'da Ankara'ya inecek olan ABD Başkanı Donald Trump'ın programına ilişkin bazı detaylar var. Yaklaşık 1000 kişilik bir ekiple Türkiye'ye gelecek olan Donald Trump, önce Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak. Ardından Beştepe'de Başkan Erdoğan tarafından karşılanacak. 7 Temmuz'da zirvenin açılışını Genel Sekreter Rutte yapacak. Saat 18.30'da Erdoğan çiftinin ev sahipliğinde konuk liderler ve eşleri için resepsiyon düzenlenecek diye de belirtilmiş Akşam gazetesinde. Sürmanşete de bakalım. Süper hücre İstanbul'u vurdu. Temmuz yağmuru İstanbul gibi Tekirdağ ve Kocaeli'de de etkili oldu. Sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Meteorolojinin uyarılarına rağmen İstanbul yine süper hücre yağışına hazırlıksız yakalandı. Altyapı yetersizliği, yollar göle döndü, araçlar sürüklendi, iş yerlerini ve evleri su bastı diye belirtiliyor. Sürmanşette yer alıyor haber diyelim. Gelelim Posta gazetesine. Mucize kız mezun oldu manşete taşınan haber bugün Posta'da. 6 Şubat depreminde yıkılan ve 76 kişiye mezar olan Kahramanmaraş'taki Atabey apartmanının enkazından 248 saat sonra çıkarılan Aleyna Ölmez yüksekokulu bitirip mezun oldu. Diploma töreninde yanında kendisini kurtaran madenci ekibinin lideri ve tedavisini yapan doktorlar vardı. Aleyna Ölmez enkazda annesini, babasını ve kardeşini kaybetti. Aleyna depremin 248. saatinde yani depremden tam 11 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldığı için hep mucize kız olarak anıldı. Tedavisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapıldı. Taburcu olduktan sonra da üniversite sınavına girdi ve Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümünü kazandı. Aleyna okulunu başarıyla tamamladı. Önceki gün mezun olarak diplomasını aldı. Diploma törenine Aleyna'yı hastanede tedavi eden doktorlar ve enkaz altından kurtaran madenci ekibinin lideri Serdar Erman Kütükçü de katıldı. Aleyna, Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman destekçim oldu. Dün de mezuniyetimi tebrik etmek için aradı. Doktorlarımı ve beni kurtaran madenci ağabeyimi de yanımda görünce çok duygulandım diyor. Ve Serdar Erman Kütükçü de Aleyna enkaz altından çıktığında da gülüyordu. Şimdi de gülüyor. Her zaman mutlu olsun. Onunla gurur duyuyoruz diye konuştu. Posta gazetesinden bir haber daha paylaşalım. Dünya Kupası'ndan yansıyan bir not. 2026 Dünya Kupası sadece şampiyon olan takımla değil, turnuvaya ilk kez katılan Yeşilburun Adaları'nın ortaya koyduğu mücadeleyle de anılacak. Grup maçlarında İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'la berabere kalıp hiç yenilmediler. Son 32 turunda son şampiyon Arjantin'le karşılaştılar ve normal süre 1-1 bitti. Uzatmalarda Arjantin 3-2 ile tur atladı ama Yeşilburun Adaları bu turnuvada oynadığı hiçbir maçın 90 dakikasında mağlup olmadı. Oynadıkları 4 maçın 3'ü eski şampiyonlara karşıydı. Bunlar İspanya, Uruguay ve Arjantin. Dünya Kupası tarihinin en güzel ve en ilham verici hikayesini yazdılar. Tüm dünyanın saygısını kazandılar. Tabii bir de kaleci detayı var. Afrika ülkesi Senegal açıklarındaki 600 bin nüfuslu Yeşilburun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha'yı bu turnuva öncesi neredeyse hiç tanımıyordu. Ama şimdi 21.2 milyon takipçiye ulaşan ülkesinin de kahramanı olan bir isme dönüştü kaleci Vozinho. İspanya maçında 7, dünkü Arjantin maçında da 8 kurtarış yaparak Dünya Kupası'nda tarihe geçti diyebiliriz. Anılan bir isim olacak.
0: Beşeri münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
3: Merhaba değerli İntir Radyo dinleyicileri. Özellikle çocuk yaşta başlayarak dikkat çeken etkileri gözlenen ama yetişkinliğe doğru uzanan bir konu. Zorbalık üzerinde bir kere daha durmak istiyorum. Neredeyse kiminle konuşsak ya da medyada yer alan haberlere baksak çocukların birbirine karşı zorbalığı gündemde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Peki gerçekten bu zorbalık işi nereden çıkıyor? Öyle kendi kendine beliren bir durum olmasa gerek. İşte öncelikle şunu paylaşmak istiyorum. Literatürde yer alan araştırmaların ortaya koyduğu ortak nokta, çocuklar bu zorbalık denen meseleyi yetişkinlerin olumsuz davranışları, tehditleri, olumsuz yaklaşımları, manipülasyonları ve yıldıran eleştirileri üzerinden öğreniyorlar. kısacası yetişkinlerden aktarılan bir durumdan bahsetmiş oluyoruz. Eğer durum ifade ettiğimiz gibi yetişkinlerden kaynaklanan ve çocukların uygulayıcı hale geldiği bir zorbalık durumu ise acaba olumlu örnekleri modellemek de mümkün olamaz mı? Bu soruya odaklanmak gerekiyor. İşte bu haftaki programımızda da bu konuya odaklanan bir değerlendirmeyi paylaşmak istiyorum. Birkaç gündelik örnek ile hatırlamaya çalışalım. Dediğimi yapmazsan hafta sonu ekip buluşmamıza davetli değilsin. O tatlıdan bana da vermezsen seninle aynı takımda olmayacağız. Tahmin edeceğiniz üzere bu tür tehditler ya da zorlamalar birçok okul çağındaki çocuğun istediklerini yaptırmak ve çatışmaları çözmek için kullandığı taktiklerden. Üstelik birçok ebeveyn ve öğretmen çoğu zaman bu yaygın tehditlerin temelde zararsız olduğunu varsayıyorlar. Ama esas soru şurada yatmakta. Bu tür ifadeler çocukların hayatlarındaki yetişkinlerden duyabilecekleri yorumlardan çok mu farklı geliyor size? Şimdi az önceki örnekleri yetişkinlere göre uyarlayalım. Yetişkinlerin kullandığı "baban seni okula zamanında götürmezse annen ona kızacak"tan, çocuklar için "o oyuncağı bana vermezsen artık en iyi arkadaşım olmayacaksın"a kadar geçen küçük küçük ilerleyen adımlar. Hem yetişkin hem de çocuk versiyonları hangisi olursa olsun zorbalık davranışının işaretlerini görmekteyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Denver Üniversitesi Psikoloji Alanı öğretim üyesi Angela Narayan'a göre çocukların evde gözlemledikleri davranışları taklit ettiklerini artık hepimiz biliyoruz. Zorbalık sadece zorbalığa maruz kalan çocuk için değil, zorbalık yapanların kendileri için de olumsuz sonuçlarla bağlantılı. Zorbalık yapanlar ergenlik çağına girdiklerinde akranlarına göre depresyon yaşama riski daha yüksek olanlar haline gelmekte. Zorbalık yapan gençler ayrıca daha agresif ve kural ihlal eden davranışlarda bulunmakta. Madde kullanımı sorunları yaşamakta ve bu eğilimleri paylaşan diğer ergenlerle bir arada olma olasılıkları da daha yüksek gerçekleşmekte. Ancak öğretim üyesi Angela Narayan'a göre burada bir fırsatı da görebilmek gerekiyor. Ebeveynler kendi çatışmalarını ele alma biçimlerini değiştirerek çocuklarına başkaları

edebileceğimizi belirtiyor akademisyen Narayan. Özellikle üzerlerinde gücünüz varsa birini istemediği bir şeyi yapmaya nasıl ikna edebileceğinizi düşünün diye ifade ediyor. Doğrudan teşvik, ödüller ve övgü gibi olumlu taktikler kullanabilirsiniz. Tehdit, manipülasyon ve zorlama gibi olumsuz taktikler de deneyebilirsiniz. Ancak özellikle bazıları, hani kibarca sormak, her seferinde lütfen ve teşekkür etmek gibi diğerlerinden daha iyi sonuç verebilecek yaklaşımları lütfen unutmayalım diyor. Çocuklar kendileri üzerinde güce sahip yetişkinlerin bu taktikleri nasıl kullandığını görerek hangi taktiklerin işe yaradığını ve kabul edilebilir olduğunu da öğrenmiş oluyorlar. Bir uçta ebeveynler arasındaki saldırganlığı gözlemlemek, çocukların kendi sosyal ilişkilerinde artan saldırganlık ve şiddet riskini arttırıyor. Stanford Üniversitesi Psikoloji Alanı Öğretim Üyesi Albert Bandura'nın 1961 tarihli Bobo Bebek çalışması, bir yetişkinin gerçek boyutlu şişme bir figüre vurup tekmelediğini gören okul öncesi çocukların hayal kırıklığına uğradıklarında bu figüre karşı daha saldırgan olma olasılıklarının yine daha yüksek olduğunu bulmuş. Denver Üniversitesi öğretim üyesi Angela Narayan'a da bebeklik döneminden itibaren ebeveynleri arasında yaşanan aile içi şiddete maruz kalan çocuklara odaklanmış durumda. Yetişkin olduklarında bu çocuklar romantik ilişkilerinde hem şiddet mağduru hem de şiddet uygulayan taraf olma olasılıkları daha yüksekmiş. Özellikle okul öncesi dönemde aile içi şiddete maruz kalan kişilerin daha sonraki çocukluk dönemlerine kıyasla yetişkinlikte şiddet uygulama olasılıkları daha yüksek tespit edilmiş. Bu da erken çocukluk döneminin ebeveynlerin sağlıklı çatışma çözümü konusunda örnek teşkil etmeleri için özellikle önemli bir zaman olduğunu göstermekte. Birçok insan istediklerini elde etmek için birbirlerine veya çocuklarına düzenli olarak fiziksel güç kullanmıyor. Bu nedenle çocuklar manipülasyon, tehdit ve dışlama gibi ince taktiklerin nasıl işlediğine daha odaklanmakta ve bunlara dikkat etmekteler. Çocuklar sürekli olarak bunu yapmazsan şunu kaybedersin veya sana bunu yaparım gibi ifadeler duyuyorlarsa tehditlerin kabul edilebilir ve başkalarının itaat etmesini sağlamada etkili olduğunu da haliyle öğrenmiş oluyorlar. Bu noktada bakış açımızı tekrar yetişkinlere çevirelim. Peki, ebeveynlerin birbirlerini eleştirmesi veya birbirlerine sessiz yaptırım uygulaması gibi daha da ince davranışlar söz konusu ise. Çocuklar düzenli olarak yetişkinlerin suçlamada bulunduğunu veya başkalarının öz saygısını azalttığını duyarlarsa, hani örneğin annen çok dağınık, kendini toparlayamıyor ya da baban çok tembel, annen her zaman hem yemek pişiriyor hem de temizlik yapmak zorunda gibi ifadeler, sosyal üstünlük kazanmak için bu stratejileri kullanma olasılıklarını arttırıyor. Araştırmacılar bu çıktıyı vurguluyorlar. Çocuklar için bu, elbisen çirkin olduğu için bizimle oynayamazsın veya benim arkadaşım ya da flörtüm olmak için yeterince zeki değilsin anlamına gelivermekte. Çocuklar birbirlerinin zayıf yönlerini fark edebilir ve istediklerini elde etmek için bunları kullanmayı öğrenebilirler. Bir ebeveynin diğerine sessiz yaptırım uyguladığını gözlemleyen daha büyük çocuklar için iletişimi adeta dondurma, geri çekilme veya hayalet gibi ortadan kaybolma artık potansiyel olarak faydalı kullanışlı stratejiler haline gelivermiş durumda. Tüm bu olumsuz durumlara ya da çıktılara karşı yine de bir fırsatı paylaşıyor uzmanlar. O da iyilikleri modelleme. Ebeveynlerin saldırganlık veya saygısızlık modellemesi çocuklar için zararlıysa, saygı, iyilik ve şefkat modellemesi acaba faydalı mıdır diye düşünüyor da olabiliriz. Ve haklı olduğumuzu da belirtmeliyim. Bu sorunun yanıtı evet olmakta. Birbirlerinden saygılı isteklerde bulunan, birbirlerine teşekkür eden ve birbirlerini öven ve bir ekip olarak çalışan ebeveynler çocukları için sağlıklı sosyal stratejiler model alıyorlar ve bu kalıpların uzun vadeli faydalarını da görmüş oluyorlar. Bu olumlu becerilerle donanmış çocuklar istediklerini elde etmek için başkalarını zorbalıkla ezme olasılıkları daha düşük olmakla kalmıyor. Aynı zamanda kendilerinin de zorbalığa maruz kaldıklarını fark etme ve buna direnme olasılıklarını da yükseltmiş oluyorlar. Örneğin taraflardan biri sabırlı ve empatikken diğeri daha sert ve sınırı koruyabiliyorsa ebeveynler bir ekip olarak çalışabilir ve birbirlerinin güçlü yönlerinden faydalanabilirler. Bu annenin sabah rutinini sıcak ve yönlendirici teşviklerle

0: gerçekleştirmesi, babanın ise yatma rutinini uygulamaktan sorumlu olması şeklinde örneklendirilebilir. Tüm bunların devamında da bunu çocuklar için fark edilebilir hale getirmenin önemli bir unsuru, her iki ebeveynin de çocukların önünde birbirlerinin güçlü yönlerini övmesi. Bir ebeveyn bizi zamanında evden çıkarabildiği için annene teşekkürler derken, diğeri babanın bizi düzenli tutmasına borçluyuz demesi gibi örnekleri paylaşabiliriz. Bu ince ama fark edilebilir saygı çok işe yarar. Ayrıca ilişkileri kendi beklentilerinizi ilerletmek için nasıl kullanacağınızı, ancak olumlu ve sağlıklı bir şekilde nasıl yapacağınızı da göstermiş olur. İstediklerini elde etmek için nezaket ve saygı kullanmaya alışmış çocuklar, zorbalardan gelen kaba, kötü veya manipülatif davranışlara daha az tahammül ederler. Nezaket içselleştirilir ve bu çocukları bir zorbadan uzaklaşmaya teşvik eder. Sonuçta çocuklar nasıl davranacaklarına dair işaretler için yetişkinleri izlerler. Ebeveynler çocukların ne yapacakları ve nasıl yapacakları konusunda güce sahiptir. Ancak aynı zamanda çocuklara birbirlerine nasıl davranacaklarını ve zor şeyleri yaparken kendilerini iyi hissetmeyi de gösterebilirler. Önemli olan işleri iyi bir şekilde halletmek için nezaket, takım çalışması ve minnettarlığı modellemekte yatıyor. Ve bunu çocuğunuzun hayatı boyunca ideal olarak gelişimlerinin mümkün olduğu bütün dönemlerde, hatta erken dönemlerinde yapmanın esas olduğunu unutmayalım. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
1: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan. NTV Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
3: Kupa Sözlüğü.
4: Futbolun parlak yıldızlarına ve tarihsel hegemonyalarına meydan okuyan, turnuvaya figüran olarak gelip başrole kurulan cesur yürekleri konuşuyoruz bu bölümde Kupa Sözlüğü'nde. Hayallerinin sınırlarını zorlayan, beklentilerin üzerine çıkan sürpriz peri masallarının hikayesi. Önce 1994'ü hatırlayalım. Hristo Stoichkov önderliğindeki Bulgaristan ve Per Thomas Brolin'li İsveç tüm devleri devirerek ilerlediğinde dünya şoke olmuştu. O sene iki ekip ezber bozup yarı finale kadar yürümüş, İsveç dünya üçüncüsü olmuştu. 21. yüzyılın en büyük sürprizlerinden birini de kendi milli takımımız yapmıştı. 2002'de koca bir ülkeyi sokağa döken dünya üçüncüsü olan efsane sporcularımız. Dünya Kupası'na tarihteki ikinci katılımımızda hafızalardan hiç çıkmayacak bir performansa imza atmıştık. Futbol dünyası bu peri masallarının geride kaldığını düşünürken daha dün denecek bir tarihte 2022'de Fas milli takımı sahneye çıktı ve Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Bu ülkeler bize her turnuvada aynı şeyi fısıldıyor. Dünya Kupası'nda armaların büyüklüğü düdük çalana kadar.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
5: Reklam. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
8: Hava durumu.
9: Hafta sonu sıcaklık 2 ila 4 derece düşüyor. 20 kentte yağış var. İstanbul'da kuvvetli Poyraz'la sıcaklık ortalamanın altına indi. 26-27 derece. Bursa 29 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Sivas 27 dereceye iniyor. Ankara 29 derece. Ege'ye kuvvetli kariyer serinlik getirdi. Manisa 33, İzmir 34 derece. Akdeniz'de hava çok nemli. İki gün kuvvetli sağanak geçişleri olacak. Karadeniz'in genelinde özellikle Giresun, Ordu, Artvin hattında sağanaklar daha şiddetli olacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 26 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar sağanaklar hakim. Erzurum 24, Malatya 33 derece.
8: Hava durumu.
10: Saat 9 haberlerle tekrar karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre liderler görüşmede bölgesel ve küresel konuların yanı sıra Türkiye-Kanada ikili ilişkilerini ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma, sanayi, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalıştı. Bu amaçla atılan adımların süreceğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca görüşmede Kanada Başbakanı'nın 1 Temmuz Kanada gününü de tebrik etti. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Trump-Putin görüşmesinde Kremlin'den açıklama geldi. Putin'in danışmanı Yuri Ushakov, 1 saat 25 dakika süren görüşmede liderlerin savaşın gidişatını ele aldığını aktardı. Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde savaşı sona erdirmek için yardım teklif ettiğini söyledi. ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın barış çabalarına destek vermeye devam edecekleri duyuruldu. Ukrayna lideri Zelenski ise Trump'la görüşmesine ilişkin detayları sosyal medyadan duyurdu. Zelenski, ABD'nin Ukrayna'nın bağımsızlığını savunmada önemli rol aldığını ifade etti. Bu savaşı sona erdirmek için gerçek bir perspektif mevcut ve ABD'nin kararlılığı belirleyici bir öneme sahip dedi. Zelenski, Trump'la görüşmelere Ankara'daki zirvede yüz yüze devam etme konusunda anlaştık ifadelerini kullandı. On gün önce ikiz depremlerle sarsılan Venezuela'da bilanço katlanıyor. Yetkililer can kaybı sayısının 2954'ü geçtiğini bildirdi. Arama çalışmaları sona yaklaşırken Venezuela'ya desteğe giden yabancı ekipler dönmeye başladı. Uluslararası ekiplerin sağ kalanları enkazdan kurtarma çalışmalarında sona gelindi. Son açıklamalara göre 24 Haziran'daki 7,2 ve 7,5'lik depremlerde 16.592 kişi yaralandı. 41 bina aşkın insandan haber alınamıyor. 16.309 kişi ise evsiz kaldı. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez arama kurtarma ekipleri için madalya takdim töreni düzenledi. Rodriguez, Venezuela ailelerin hala sevdiklerini canlı bulma umuduna tutunduğu, her şeyini kaybetmiş insanların yaşadığı derin bir keder dalgasının etkisinde dedi. Birleşmiş Milletler fiziki hasarın 6.7 milyar doları bulduğunu tahmin ediyor. Bu miktar bir petrol ihracatçısı olan Venezuela'nın gayri safi yurt içi hasılasının %6'sına denk geliyor. Türkiye'nin balistik füze testleri sürüyor. Milli imkanlarla geliştirilen Tayfun Blok 3 füzesi ilk kez su üstü hareketli hedefi başarıyla imha etti.
11: İlk kez su üstünde hareketli bir hedefi vurdu. Yaklaşık 7 metre boyundaki insansız deniz aracı yüksek hızda imha edildi. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Blok 3 füzesi bir test aşamasını daha başarıyla geçti. Balistik Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonunun atış testi Rize'de gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk kez, dünyada ise sayılı örneği bulunan bir balistik füzeye arayıcı başlık entegrasyonu gerçekleştirilerek seyir halindeki su üstü hedef başarıyla vuruldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tayfun füzemiz ülkemizin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak dedi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de Uzun menzilli hareketli hedefi tam isabetle vuran Tayfun Blok 3 füzemiz, arayıcı başlık entegrasyonuyla mühendislik kabiliyetlerimizin ulaştığı seviyeyi bir kez daha gösterdi ifadesini kullandı. Roketsan'ın geliştirdiği Tayfun Blok 3 füzesi seyir hızı sayesinde hava savunma sistemi tehditlerinden etkilenmeden hedefe ulaşabiliyor.
10: İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu. Beşiktaş'ta bir kadın suya kapılmaktan son anda kurtarıldı. Bazı yollar adeta göle döndü. Araçlar yolda mahsur kaldı.
12: Yollar göle döndü. Araçlar mahsur kaldı. Bir kadın suya kapılmaktan son anda kurtarıldı. Görüntüler şiddetli yağmurun etkili olduğu İstanbul'da. Özellikle Boğaz hattında sabah saatlerinde şiddetli yağış vardı. Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, çevredekilerin yardımı sayesinde suya kapılmaktan kurtuldu.
13: İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok noktada su baskını meydana geldi. O noktalardan biri de Nispetiye Caddesi ile Büyükdere Caddesi'ni birleştiren alt geçit mahsur kalan araçlar oldu. Ve o araçları kurtarmak için de ekipler seferber olmuş durumdalar.
12: Çırağan Caddesi adeta göle döndü. Araçlar ilerlemekte zorlandı, bazıları yolda kaldı. Sarıyer'de su borusu patladı. Azerbaycan Caddesi'nde araçlar güçlükle ilerledi. Tarihi Kapalı Çarşı'da da sağanak yağışın etkisi hissedildi. Bazı iş yerlerini su bastı. Maslak'ta metrekareye 40 kilogramın üzerinde yağış düştü. Beyoğlu Dolapdere'de yağışın etkisiyle iki ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı da su bastı. Kitaplar zarar gördü.
14: Dükkanlar bel boyuna kadar su altında kalmıştı. 7 tane dükkanın şu an koleksiyonlarının çok önemli bir kısmı çöpe dönmüş durumda. Büyük bir mağduriyet var. Çok kıymetli eserler su altında kaldı ve çöp oldu maalesef.
12: Türkiye'nin birçok şehrinde yağış birkaç gün daha devam edecek.
15: Sıcak hava üzerine gelen serin ve yağışlı hava böyle güçlü yağmurlar oluşturuyor özellikle yazın. Marmara genelinde de sağanaklar var. Sakarya'da, Bursa'da etkili olacak. Karadeniz hattında şiddetli sağanaklar var. Özellikle Adana, Akdeniz, Antalya, İç Ege buraları sel ve su baskınlarına karşı uyarmamız gerekiyor.
12: Ülke genelinde hava sıcaklarının bu hafta mevsim ortalamasının altında olması bekleniyor.
10: Havanın ısınmasıyla boğulma vakaları da arttı. Bursa'da serinlemek için İznik Gölü'ne giren iki arkadaş boğuldu. İzmir'in Menemen ilçesinde de sulama kanalında bir çocuk öldü. Trabzon ve İzmir'de ise çocuklarını kurtarmak için denize giren iki babanın ardından iki çocuktan da kötü haber geldi.
12: Serinlemek için girdikleri İznik Gölü'nden cenazeleri çıktı. Bursa'da dört arkadaştan ikisi gölde boğuldu. Orhan Gazi ilçesine giden dört genç suya girdi. Ancak 21 yaşındaki İsmail İmamoğlu'yla 19 yaşındaki arkadaşı Bünyamin Kadı gözden kayboldu. Arkadaşları durumu fark edip yardım istedi. Gölde arama başlatan ekipler iki gencin cansız bedenlerini buldu. İzmir'in Menemen ilçesinde de 6 ve 8 yaşındaki çocuklar sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılan iki çocuk bir süre sürüklendi. Çevredekiler çocukları kurtarmak için suya atladı. 8 yaşındaki Bünyamin dışarı çıkarıldı, arkadaşı İsa kayboldu. Arama çalışması sonucu Suriyeli ailenin 6 yaşındaki oğlu Ahmet Sido'nun cansız bedenine ulaşıldı. 14 yaşındaki Yusuf Eren Kurutçu, Trabzon'un Arsin ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirdi. İp akıntısına kapılan Yusuf'u kurtarmak için babası da denize girdi. 21 Haziran'daki olayda baba Fatih Kurutçu boğuldu. Hastanede tedavi gören oğluysa günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. İzmir'de ise Şakran plajına giden ailenin iki üyesinden acı haber geldi. Baba Serkan Şimşek 21 Haziran'da 10 ve 15 yaşındaki çocuklarıyla denize girdi. Ancak boğulma tehlikesi geçirdiler. Baba ve iki çocuğu ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Serkan Şimşek kurtarılamadı. Durumu ağır olan 15 yaşındaki Emine de olaydan 13 gün sonra yaşamını yitirdi. 10 yaşındaki kardeşinin sağlık durumu ise iyi.
10: Isparta'da özel bir hastanede diş tedavisi olan 7 yaşındaki Ela genel anestezi sırasında fenalaştı. Kalbi duran küçük kız hayatını kaybetti. Aile şikayetçi olurken Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
12: Anestezi sırasında kalbi durdu. Entübe edilen 7 yaşındaki Ela hayatını kaybetti. Acılı aile şikayetçi oldu. Burdur'da yaşayan ilkokul öğrencisi Ela Kocaçöğür'ün birden fazla dişi çürük olduğu için genel anestezi altında tedavi edilmesi gerektiğine karar verildi. Isparta'daki özel bir hastaneye götürüldü. İddiaya göre genel anestezi işleminden sonra küçük çocuğun nabzı düştü ve kalbi durdu. Ekipler tarafından entübe edilen Ela kurtarılamadı. Aile, küçük çocuğun diş çürükleri dışında bilinen bir sağlık sorununun olmadığını belirterek sorunlardan şikayetçi oldu. Savcılık talimatıyla hastanenin kamera kayıtları ve tüm tıbbi belgeler toplandı. Küçük Ela'nın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek. Isparta Diş Hekimleri Odası, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin ve soruşturmanın takipçisi olacaklarını belirtti. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Ela Kocaçöğür, Burdur'da toprağa verilecek. Özel bir spor kulübünde jimnastik eğitimi alan Kocaçöğür'den geriye ise bu görüntüler kaldı.
10: İstanbul Küçükçekmece'de 40 yıllık binanın 4. katındaki balkon bir anda çöktü. Altındaki balkonun da çökmesine neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın yıkılıp yıkılmayacağına incelemeler sonunda karar verilecek.
12: Gece saatlerinde büyük bir gürültü duyuldu. Apartman sakinleri deprem olduğunu zannetti. 5 katlı binanın 4. katındaki dairenin balkonunun çöktüğü anlaşıldı. Düşen parçalar nedeniyle alt kattaki balkon da çöktü.
16: Gece 2.30'da oldu. Yani böyle bir aşırı bir ses geldi. Gece çıktık işte, koştuk hani, baktık balkon çökmüştü. Binada tanıdıklarımızı uyardık. Onlar yavaş yavaş çıktı.
12: Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Balkondan kopan parçalar sokağa savruldu. Bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
16: Tedbir aldılar gece. İnsanlar sokaktaydı. Öyle korku vardı. Büyük bir korku oldu. Kimi deprem oluyor zannetti, korktu. Kimi hani arabalara vuruyor zannetti, vurup kaçtılar zannetti.
12: Belediye ekipleri binada inceleme yaptı. Binanın 40 yıllık olduğu belirlendi. Hasar tespit çalışmasının tamamlanmasının ardından apartmanın boşaltılıp boşaltılmayacağına karar verilecek.
10: İstanbul'da narkotik ve asayiş uygulaması vardı. Şişli'de şüpheli görülen araçlar durduruldu. Arama yapıldı. Denetime İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.
12: Sokaklar tek tek denetlendi. Şüpheli araçlar durduruldu. Narkotik köpeklerle arama yapıldı. İstanbul Şişli'de drone destekli narkotik ve asayiş uygulaması vardı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız uygulamayı yerinde takip etti.
17: Emniyet teşkilatı olarak da biz karanlık sokakların her daim kandiliyiz. Buradan Kuştepe'den özellikle suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine sesleniyorum. Her daim sahadayız ve şunu asla unutmasınlar. Kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler İstanbul Emniyetinin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar.
12: Sokaklarda kimlik kontrolü de yapıldı. Şüpheli görülenlerin üstleri ve çantaları kontrol edildi.
10: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu İstanbul'da yapılan Dumansız Kampüs programı lansman toplantısına katıldı ve toplantıda konuşan Bakan Memişoğlu sigarayla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
18: Ve maalesef tütün ülkemizin en büyük kötü bağımlılığıdır. Ve bu mücadele esasında milli bir mücadeledir. Dumansız bir kampüs, dumansız bir şehir, dumansız bir bina, dumansız bir mahalle. Lütfen bu konuda bizimle beraber çalışın. Sağlıklı bir yüzyıl, sağlıklı bir Türkiye, sağlıklı bir toplum için hep beraber çalışalım diyorum.
10: İstanbul Küçükçekmece'de gebe okulu açıldı. Anne adayları uzmanları eşliğinde hem spor yapabiliyor hem de psikolojik destek alabiliyor. Ayrıca bu etkinliklere doğum sonrasında da devam edilebiliyor.
19: Pilates yapıyor, egzersiz aktivitelerine katılıyorlar. Küçükçekmece Belediyesi kadınları doğum ve sonrasını hazırlamak amacıyla gebe okulunu hayata geçirdi. Anne adayları psikolojik danışmanlıktan diyetisyenliğe kadar birçok hizmetten yararlanabiliyor.
20: 32. haftalık hamileyim. Sürecimizi yaklaşık 27. haftada başladık diyebilirim. Sırt ağrılarım azaldı. Sürecimiz çok çok güzel geçiyor.
19: Hamileliğin 16. haftasından 36. haftasına kadar fizyoterapist eşliğinde spor programı hazırlanıyor.
21: Buraya geldiğimizdeki enerjiyle kendimizi o kadar güzel hissediyoruz ki rahatlayıp evimize dönüyoruz.
22: Hem psikolojik hem bedenen kendimizi çok iyi hissediyoruz. Bu süreci en güzel şekilde geçirmemiz için bize çok yardımcı oluyorlar.
19: Anneler doğum sonrasında da bir süre gebe okuluna devam edebiliyor.
10: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaklaşık 3 gündür eski bir su kuyusunda mahsur kalan köpek ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Ormandan köpek sesi geldiği ihbar üzerine harekete geçen AFAD ve diğer ekipler su kuyusuna düşen köpeği bulup kurtardı.
23: Abicim, ver bana.
12: Su kuyusuna düşen köpek 3 gün mahsur kaldı. Sonunda sesini duyurmayı başardı ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
23: Tamam dedim.
12: Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaşayanlar ormanlık alanda 3 gündür köpek sesi duydukları yönünde ihbarda bulundu.
23: Dalları bir kırsana Furkan yukarıdan ya. Senin çantada ip var.
12: Bölgeye AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile ESAK arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sarp ve yoğun bitki örtüsüne sahip arazide arama yapıldı. Sesin eski bir su kuyusuna düşerek mahsur kalan köpekten geldiği belirlendi. Ekipler köpeği düştüğü kuyudan çıkardı. Sedye'yi de ormanın dışına taşıdı.
23: Oh! Aslan parçası.
12: İlk kontrolleri yapılan ve durumu iyi olan köpek bakımı için Çınarcık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.
10: Amerika Birleşik Devletleri'nden bir paraşüt kazası anı gelecek ekrana. Kaliforniya'da gösteri atlayışı yapan paraşütçü inişe metreler kala etkinlik alanına düştü. Folsom kentindeki kaza anı telefon kameralarına yansıdı. Bir rodeo etkinliğinde Amerika bayrağıyla etkinlik alanı üzerinde gezinen paraşütçü alçalırken ağaca takıldı. Paraşütten sarkan bayrağın ağaca takılması sonucu paraşütçü alandaki masaların üzerine düştü. Yetkililer paraşütçünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını belirtti. İsrail basını aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in savaş suçları nedeniyle gözaltına alınma endişesiyle New York'a ziyaretini iptal ettiğini ileri sürdü. İddiaya göre Ben-Gvir bir Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak üzere ABD ziyaretini protesto gösterileri ve hakkındaki gözaltıyla soruşturma taleplerinin artması endişesiyle iptal etti. Haaretz gazetesi iptal kararının Ben-Gvir'in radikal söylem ve politikaları nedeniyle protestolarla karşılaşabileceğine ve siyasal baskılara maruz kalabileceğine işaret eden iç güvenlik ve siyasi değerlendirmelerin ardından alındığını yazdı. The Jerusalem Post gazetesi ise Belçika merkezli insan hakları kuruluşu Hint Rajab Vakfı'nın Filistinli esirlere yönelik politikaları nedeniyle Ben-Gvir hakkındaki şikayetini hatırlattı. ABD'de yasal şikayetlerde bulunulmasının aşırı sağcı bakanın kararında rol oynadığı ifade edildi.
1: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
24: Son dönemde çok sık sahte altın operasyonları düzenleniyor.
9: En son Kahramanmaraş merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda yüklü miktarda sahte altın ele geçirildi. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? Vatandaş altın alırken nelere dikkat etmeli? Altın fiyatları kısa ve orta vadede nasıl bir grafik çizecek? Merak edilen soruları altın piyasası uzmanı İslam Memiş NTV Radyo'da yanıtladı.
0: Sahte altın vatandaşların tüketicinin gözüyle ayırt etmesi maalesef mümkün değil. Çünkü dolandırıcılar, kalpazanlar modern teknolojiyi kullanıyorlar. Birebir taklit yapıyorlar, içine bakır karışımı yapabiliyorlar. Farklı özellikleri olan taklit ürünler, sahte ürünler maalesef yapabiliyorlar. Ama bunun Türkiye'de yeni bir cihaz geldi kuyumculara. Artık altın röntgen cihazı diyoruz bu cihaza. Bu cihazla birlikte 30 saniye içinde o metalin içindeki bütün elementleri bize gösterebiliyor. Hem sektör açısından hem tüketici açısından iyi oldu. Ama vatandaş derse ki ben bunu gözümle nasıl ayırt edeceğim? Maalesef böyle bir şansları yok. Zaman zaman kuyumcuların bile dolandırıldığı ve mağdur olduğu süreçler geçiyoruz. Eski gelenekli durumlarda mihenk taşı vardı, asit suyu vardı. Bunlar artık tarih oldu. Bundan sonra vatandaşları maalesef bir ürünün sahte olup olmadığını gözüyle maalesef ayırt edemeyecek.
9: Peki en çok hangi altında sahte üretim oluyor?
0: Genelde gram altın, paketli gram altınlar, çeyrek altın, tam altın, cumhuriyet altını gibi sarrafi grubu dediğimiz ürünlerde daha fazla sık olmaya başladı.
9: İnternetten altın almak riskli mi?
0: Oldukça riskli. Biz vatandaşlara, tüketicilere genelde Türkiye'nin kurumsal mağazaları ve rafinelerin internet sayfaları var. Buraya öneriyoruz. Genelde ucuz altın bulacağım merakıyla internetten çok sık alışveriş yapıyorlar. Dolandırıcılar gerçek altın fotoğrafını koyuyorlar ama düşük ayarlı veya sahte gönderiyorlar. Dolandırıldığını anlayan tüketici de iş işten geçmiş oluyor. Yani bozulmaya geldiği zaman bunu anlıyor. Ama tabii internet sayfası falan kapandığı için veya karşısında bir muhatap bulamadığı için böyle mağduriyetler söz konusu olabiliyor.
9: Altın çıkarken de çok konuşuluyor, düşerken de çok konuşuluyor.
0: Evet.
9: İran savaşında müzakereler sürüyor, sıcak çatışma riski düşük. Buna rağmen altında gerileme sürüyor. Bunun sebebi nedir sizce?
0: 2026 yılına ilişkin Ocak ayında yatırımcılara şu mesajı vermiştik. 2026 yılı manipülasyon yılı, paradan para kazanma yılı değil. 2026 yılı parayı koruma yılı. Ocak ayında tarihi zirveleri gördük bir ay içinde. Ocak ayında 5600 dolara kadar yükseldi. Bugüne baktığımız zaman 3950 dolar seviyesine kadar sarktı. Tamamen bir manipülasyon fiyatlaması içerisinde bugüne kadar savaş fiyatlanmıştı, petrol fiyatları yükselmişti. Altın gümüş arasında bir korelasyon vardı. Bu bozuldu. Artık dolar altın arasında bir korelasyon oluştu. Çünkü Fed'in faiz artırma ihtimali piyasalar tarafından fiyatlanıyor. Ve o yüzden de yine baskı altında kalan bir piyasa var karşımızda. O yüzden altın tarafındaki negatif sürecin sebebi budur.
9: Sizin için altında direnç noktası nedir?
0: 2026 yılına ilişkin altın yatırımcılarına şu bant aralıklarını ifade etmiştim Ocak ayında. 3880-5880 dolar aralığında bu yılı tamamlarlar. Daha yılın ilk ayında 5600 dolar seviyesi görüldü. 3950 dolar seviyesi görüldü. Yani beklenenden önce yılın ilk yarısında bu seviyeler test edildi. Bence birkaç ay böyle dinlenir. Yani dar bant aralığında piyasa gelir gider ama Eylül ayı itibariyle yeni hikayeler oluşabilir küresel piyasalarda. O yüzden nakide ihtiyacı olmayanlara sabırla beklemelerini öneriyoruz. Ama nakide ihtiyacı olan yatırımcının da tekrar yükselişleri bir fırsat olarak değerlendirebilir. Ama şunu unutmamak lazım. Yıl sonuna kadar maalesef bu sert dalgalanmalar devam edecek. Ne yükselişlerde sevinin ne düşüşlerde üzülün. Çünkü bu geniş bant aralığındaki piyasayı özellikle küresel sermaye sahipleri biraz daha oyun piyasasına dönüştürdüler. O yüzden 2026 yılında bu yılın sonuna kadar da altın yatırımcıların psikolojileri oldukça güçlü olması lazım.
9: Peki şu anda altın düşüyor. Alım fırsatı mıdır sizce? Alım zamanı diyebilir miyiz şu vakte?
0: Eğer bir yıl vadeyi göz önünde bulunduran yatırımcılar varsa, eğer kısa vadeli işlem yapmayacaksa bence 3880-4000 dolar aralığı bir fırsat olarak gözlemliyorum. Çünkü altın sürekli aylarca yıllarca böyle baskılanmaz. Altın tarafını destekleyen yine birçok faktör var. Mesela Merkez Bankası alımlarını devam ettiriyor. Çin Merkez Bankası Mayıs ayında 10 tondan fazla bir altın alımı yaptı. Rusya Merkez Bankası alımlarına devam ediyor. Dolayısıyla ben altının orta ve uzun vadede tekrar yükseliş trendini koruyacağını, hatta bu yıl sonuna kadar tekrar 5000 dolar denemesi yapacağını tahmin ediyorum. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil ama benim nazarımda altın özellikle ilk kez alacaklar veya uzun vadeli düşünenler için iyi fırsatlar sunduğunu söyleyebilirim.
9: Altın piyasası uzmanı İslam Memiş NTV Radyo'daydı.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
9: Hafta sonu sıcaklık 2 ila 4 derece düşüyor. 20 kentte yağış var. 5 büyük kentte de hava serinliyor. İstanbul'da kuvvetli Poyraz'la sıcaklık ortalamanın altına indi. 26-27 derece. Ankara ve Bursa 29, İzmir 34 derece. Ankara'da 2 gün yerel sağanak yağış görülecek. İzmir'de rüzgar kuvvetli eserken Antalya'da özellikle Elmalı, Korkuteli tarafında şiddetli yağış bekleniyor. Marmara'da hava parçalı bulutlu. Kuvvetli ve serin esen Poyraz'la sıcaklık 30 derecenin altına iniyor. İç Anadolu'da Eskişehir ve Sivas 27 derece iniyor. Konya, Eskişehir, Niğde'de sağanak yağış var. Ege'ye kuvvetli karayel serinlik getirdi. Manisa 33, Denizli 35, Bodrum 34 derece. Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'da gök gürültülü şiddetli yağış etkili. Akdeniz'de hava çok nemli. Isparta, Mersin, Adana boyunca 2 gün kuvvetli sağanak geçişi olacak. Karadeniz'in genelinde özellikle Giresun, Ordu, Artvin hattında sağanaklar daha şiddetli olacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 26 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar sağanaklar hakim. Erzurum 24, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da şartlar değişmiyor. Sıcaklık 36-37 derecelerde.
1: Hava durumu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Sevgili dinleyiciler, bu programda amacımız Türkçe dersi vermek değil. Hemen her gün sıklıkla kullandığımız kimi sözcükleri bir daha hatırlamak ve daha bilinçle kullanmak. Efendim, çok sorulan, hakkında kafa karışıklığı olan bir başka konu şu: katil zanlısı mı yoksa katil zanlısı mı? Haberlerde sık sık duyuyoruz. Değerli spikerlerimiz katil zanlısı diyorlar. Ama itirazlar yükseliyor. Nedeni katil sözcüğünün pek bilinmemesi ya da çok az kullanılıyor olması. Evet, katil insan öldüren kimse, cani anlamını taşıyor. Evet, A uzun söyleniyor. Bu durumda katil cinayeti işleyen kişi oluyor. Örneğin katili bulmak için uzun süre uğraşmaları gerekti diye bir cümle kurabiliriz. Gelelim katil zanlısına. Katil ya da katl öldürmek, öldürülmek anlamına geliyor. Yani cinayet. Daha çok katletmek, katledilmek şeklinde kullanılışına rastlarız. Kısacası katil cinayeti işleyen kişiyi, katil yapılan eylemi niteliyor. Dolayısıyla katil zanlısı cinayet sanığı demek oluyor. Katl kökünden gelen bir sözcük daha var. Öldürülmüş, katledilmiş kişi anlamındaki maktul. Daha çok adli ve polisiye haberlerde geçen bu sözcüğün de yanlışlıkla maktul şeklinde U harfiyle söylemek yerine Ü olarak söylenmesi fazlaca duyulan bir söyleniş hatası. Maktül değil, maktul olacak. İyice özetlersek, katil cani, katil cinayet demek. Bu nedenle katil zanlısı şeklinde kullanılışı yanlış ve de katil zanlısı diyen spiker arkadaşlar doğru söylüyorlar. Hepinize dertlerden, sorunlardan uzak iyi günler dileriz.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 5 Temmuz 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Ormanda bir ağaç ölürse oradan bazı bitkilerin çimlenmesini, büyümesini sağlayan yeni bir ortam yeşerir. Ölü ağaçlar öncelikle bakteri ve mantarlara, onlardan beslenen canlılara hayat sağlar. Polen taşıyıcılardan süprüntü sineğigillerin yaklaşık 115 türü, bazı karınca ve böcek türleri çürümüş ya da çürümekte olan ağaçlara bağımlıdır. sadece böcekler değil, bazı ağaç kakan türleri, mesela orman alaca ağaç kakanı için kışlık besin kaynağının %97'si, kırık dallar veya devrik ağaçlarda yaşayan böceklerden oluşur. Daha iri yapılı hayvanlardan, mesela bazı baykuş, sinek kapan, yarasa ya da baştan kara türleriyle altın göz gibi ördekler de ölü ağaçların kovuklarında yaşar. Sansar, ayı gibi büyük memelilerse saklanmak, yuva yapmak, beslenmek için yaşlı ve ölü ağaçlara ihtiyaç duyar. Aklınızda olsun. Ormanlarda düzenli ölü ağaç yönetimi, diğer ağaçların direncini ve ormanın sağlığını güçlendirir.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. NTV Radyo. Sıfır Atık Vakfı bilgilendiriyor.
5: Yarınlar için sıfır atık.

0: Bir atığın yeniden dönüşmesi, bir damla suyun korunması, gıda israfının önüne geçilmesi, insanlığın geleceğine yapılan en büyük yatırım. Harekete geçmek için en doğru zaman bugün. Ben Deniz Tüysüz, Yarınlar İçin Sıfır Atık programının yeni bölümü başlıyor. Bu programı İstanbul'da Taksim Meydanı'nda sürdürülebilir bir gelecek için Sıfır Atık sergisinde gerçekleştiriyoruz. İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş'la konuşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğüyle başlatıldı. Tüm dünya ülkelerine yayıldı. Türkiye bu hareketin lideri konumunda. Sıfır Atık hareketinden bahsediyoruz. Sıfır Atık projeleri neler? Hangi yenilikler var? Yol haritası ne olacak? Ne oldu bugüne kadar? İşte bunların hepsini konuşacağız. İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş konuklarımız. Hoş geldiniz efendim. Samet Bey, öncelikli olarak festivalin ve formun ev sahibi olarak tabii birlikte koordine edildi. Ancak size sormak istiyorum. Hem festival hem form nasıl geçti? Yani çok sayıda ziyaretçi vardı. Verim alındı mı? Ne diyeceksiniz?
1: Tabii öncelikle çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Valiliğimizin işbirliğinde yapmış olduğumuz Sıfır Atık Haftası kapsamında şehir genelinde 1500'den fazla etkinlik gerçekleştirildi. Bunlardan bazıları daha büyük etkinliklerdi. Bunlardan bir tanesi Sıfır Atık Festivali. Valiliğimizle beraber organize ettiğimiz Sıfır Atık Festivalimizin ana paydaşlarından bir tanesi de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ydı. Ve bu yıl ana temayı biz enerjide dönüşüm, enerji verimliliği olarak belirledik. Çünkü enerji verimliliği ve sıfır atık ayrılmaz iki bütün, iki başlık. Bu bağlamda yapmış olduğumuz festivale 1 milyondan fazla hemşerimiz katıldı. Bu bizim için çok iyi bir sayı, önemli bir sayı. Çünkü buraya gelen insanlar aileleriyle beraber geldiler, öğrenciler geldiler, kadınlar geldiler ve burada çeşitli bilgilendirici, öğretici programlara katıldılar. Çocuklar için farkındalık atölyeleri, oyun atölyeleri vardı ve o oyunların ve atölyelerin içerisinde enerji verimliliğini, gıda israfını, sıfır atığı işledik. Yine kadınlar için atıksız mutfak ve buna benzer söyleşi programları vardı. Bireyler, aileler için farklı farklı programlar vardı. Tabii yazın ilk günlerinde vatandaşlarımıza da rahat ve güvenli bir alan sunmak istedik. Bu bağlamda 1 milyondan fazla hemşerimiz teveccüh gösterdi, festivalimize katıldılar. Tabii Sayın Valimizin liderliğinde İstanbul için önemli bir platform oldu bu. Biz geçtiğimiz günlerde Londra'daydık. Londra İklim ve Eylem Haftası'nın ana paydaşlarından bir tanesi de Sıfır Atık Vakfı. Bugün dünyadaki birçok İklim ve Eylem Haftası'nın ana paydaşı Sıfır Atık Vakfı. Londra'daki arkadaşlar İstanbul'daki sinerjiyi gördükten sonra ilk defa yapılan bir festivalde ve bir Sıfır Atık Haftası'nda böyle bir başarıyı beklemediklerini ifade ettiler ve bize özel olarak teşekkür ettiler. Bu bağlamda ben Sayın Valimiz Davut Gül'e ve İstanbul Valiliğimize, şehirdeki kurumlarımıza, üniversitelerimize teşekkür etmek istiyorum. İstanbul'da çok önemli bir sinerji yakalandı. Tabii yine Sıfır Atık Haftası içerisinde Sıfır Atık formunu gerçekleştirdik. Sizin de ifade ettiğiniz üzere 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde

0: Ve başlatılan sıfır atık hareketi bugün artık kıtaları aştı. Türkiye'nin 81 ilinde var olduğumuz gibi dünyanın 193 ülkesinde de varız. Bunu şöyle görebiliyoruz aslında. İkincisini düzenlediğimiz sıfır atık forumuna dünyadan 183 ülke katıldı. Dünyada ikinci bir toplantı yoktur ki 183 ülke katılsın ve burada sıfır atık iklimi, çevre eylemini konuşsunlar. Burada bizim Sayın Valimizle beraber bir hedefimiz var. İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapmak istiyoruz. Bu bağlamda Sıfır Atık Vakfı olarak Sayın Emin Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde biz bu işin sivil toplum tarafını ele aldık. Yani uluslararası kurumlar, sivil toplum, üniversiteler, bunları biz organize ediyoruz. Ama valimizin liderliğinde, valiliğimiz de bu sürecin kamu tarafını organize ediyor. Aslında biz burada dünyaya iyi bir mesaj veriyoruz. Sivil toplum kuruluşunun rolünü gösteriyoruz. Valiliğimiz devletimizi temsil ediyor. İyi bir sinerjiyle bu kenti, biz İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapmak istiyoruz. Bu bağlamda inşallah önümüzdeki günlerde bir eylem planı açıklayacağız. Yine sıfır atık forumunda 183 ülkenin aldığı bazı önemli kararlar var. Biliyorsunuz forumun kapanışına Sayın Cumhurbaşkanımız geldiler ve Cumhurbaşkanımıza ben şunu ifade ettim. Efendim bugüne kadar yapılan bu çalışmalar, şu forum, sıfır atığın bu seviyeye gelmesi, bunlar sizin liderliğinizde ki Türkiye'nin eseri. Bizler Sayın Emin Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açtığı yolda dünyanın kaderini değiştirecek bazı işleri yapmayla alakalı gayret ediyoruz. Ama buradaki esas liderlik Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve Türkiye'de yapmış olduğu dönüşümü bütün dünyada görüyoruz. Hatta çok yakın zamanda şöyle bir konu oldu. Ben geçtiğimiz günlerde İngiltere Kralı'yla görüştüm. İngiltere Kralı'na sıfır atık bağlamındaki çalışmaları anlatırken Kral bana şunu dedi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saygılarımızı ilet ve onun yaptığı işler çok önemli, çok kıymetli, dünya çapında çok büyük işler yapıyor dedi. Yine Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye de saygılarını iletti. Sıfır atık projesini yakından takip ettiğini ifade etti. Tabii orada biz de kendisine şunu söyledik. Dünyada 8 milyon insanın açlıktan öldüğü, 800 milyon insanın elektriğe ulaşamadığı bir dünyada biz iklimi tek başına konuşamayız.
1: Efendim size dönmek istiyorum hemen. Sıfır Atık Vakfı'nın ve İstanbul Valiliği'nin organizasyonuyla, koordinesiyle birlikte yapılan haftayı size de sormak istiyorum. Sizin açınızdan da yoğundu. İstanbul adına ne gibi kazanımları oldu? Formun ve festivalin.
2: Öncelikle tarihi bir haftaya şahitlik ettik. Bütün İstanbul olarak, bütün Türkiye olarak. Başta bunu himaye eden saygıdeğer Emin Erdoğan Hanımefendi olmak üzere Sıfır Atık Vakfımızın Başkanı Samet Bey'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Vatandaşta bu kadar kabul görmesinin en önemli sebebi bu konunun toplumda sorun olarak duruyor olması. Ne demek bu? Şu demek. Aslında iklimin olumlu ya da olumsuz değişiklikleri hepimizi etkiliyor. Sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı etkiliyor. Yokluğun, yoksulluğun, varlığın, göçün, savaşın, barışın hepimizi olumlu ya da olumsuz etkilediğini biliyoruz, görüyoruz. Bunun neticesinde de insanlar iklim krizinin kapımıza dayandığını, tasarrufların ciddi anlamda yapılması gerektiğini, israfın bu hızla devam ettiği müddetçe, tasarruf edilmediği müddetçe kaynakların bir şekilde tükeneceğini, ve sınırsız gibi görülen suların, havanın, diğer doğal kaynakların bir gün biteceğini kanaat getirdi. Dolayısıyla da bu soruna hanımefendinin dünya çapında liderlik etmesi, yaklaşık 10 yıllık süreçte bütün sosyal kredisini buna aktarması neticesinde ortaya konulan proje bütün paydaşlar tarafından sahiplenildi. Burada neyi anlatmak istiyoruz? Şunu anlatmak istiyoruz. Bu haftanın, bu 1500 etkinliğin içerisinde yelpazenin en sağından en soluna kadar her kurumun, her kesimin, her vatandaşın içinde olduğu, kimsenin dışarıda kalmadığı, bu Sıfır Atık Vakfı'nda, Sıfır Atık Haftası'nda yapılan etkinliklerin siyaset üstü olduğunu kabul gördü ve bununla ilgili çalışma yaptılar. Bunun neticesinde de İstanbul ölçeğinde gerek festivale gelen 1 milyondan fazla insan, gerek 1500 irili ufaklı etkinliğe hemşerilerimizin katılımı, gerekse de dünyanın en büyük çevre organizasyonlarından birisi olan Sıfır Atık Forumu İstanbul'umuzun tarihinde en önemli etkinliklerden biri olmuş oldu. Memnuniyetle şunu gördük. Vatandaşlarımızın çocuğuyla, eşiyle, ailecek gelip baktıkları ve iyi vakit geçirdikleri. Hani bazen bir şey olur ya, usulen bir yere gidersiniz, yarım saat sonra çıkmak istersiniz.
1: Evet.
2: Bir saat sonra çıkmak istersiniz. Buraya gelen hemşehrilerimize sorduğumuzda 3-4 saat, 5 saat, 6 saat vakit geçirdiklerini. Çocuklarımızın etkinlik alanlarında teoride olanları, pratikte uyguladıklarını, deneyim kazandıklarını gördük. Bu bize aslında bir anlamda önemli bir sorumluluk da yükledi. İnşallah Sıfır Atık Vakfımızla birlikte gelecek sene hemşehrilerimizin bu beklentilerini bildiğimiz için, bu taleplerini bildiğimiz için ve bu sahiplenişi bizleri de motive ettiği için daha güzelini, daha iyisini, o yakalanan çıtayı aşağı düşürmemek için, mümkünse daha yukarı çıkartmak için paydaşlarımızla birlikte şimdiden çalışmaya, planlamaya da başladık efendim.
1: Sıfır Atık Haftası etkinlikleri sonrasında açılan bir sergideyiz. Tam da İstanbul'un göbeğinde. Herkes gelip burada bu bilinci kazansın diye. Biraz da sergiden bahsetmenizi rica edeceğim.
0: Tabii burada biz sanayiden tarıma gıda israfı konusunu işledik. Çünkü sanayi devrimiyle beraber gıda üretimi arttı. Tek kullanımlık ürünlerin üretimi arttı ve buna bağlı olarak da israf arttı. Bugün geldiğimiz noktada tutulan balıkların %35'i yenmeden çöpe gidiyor. Günde 1 milyar öğün yemek çöpe gidiyor. Buna bağlı olarak dünyada çok ciddi bir açlık krizi var ve bir yandan da ciddi bir israf var. Dünyadaki israfı sadece %20 azaltabilirsek dünyadaki açlık krizini bitirebiliyoruz. Biz vatandaşımıza burada şu mesajı vermek istiyoruz. Gıda israfını azalttığımız takdirde hem bireysel ekonomimize katkısı olacak, ülke ekonomisine katkı olacak ve dünyadaki sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkısı olacak.
1: Efendim, gıda israfından bahsettiniz, size dönmek istiyorum. İstanbul'da bu konuya ilişkin çalışmalar var mı ya da projeler neler?
2: Sanayinin gelişmesiyle birlikte, hemşehrilerimizin alım gücü artmasıyla birlikte ambalajlı ürünler de hayatımıza girdi. Dolayısıyla da daha çok tüketen, daha çok ambalajlı ürün kullanan, bunun neticesinde de daha çok kirletilen bir ortam oldu. Kırsaldan şehre göç ederken ilk etapta başımızı sokacak bir evimiz olsun. Bunun nerede olduğu önemli değil, hangi standartta olduğu önemli değil. Çöplerin bile kırsaldayken hayvanların atıkları yediği, hayvanların ürünlerinin başka şekilde değerlendirildi. Kendi içerisinde bir döngüsü olan hayatta şehrin özellikle kenar semtlerinde çöplerin bile 3 günde 5 günde toplandığı bir döneme denk geldik. Şöyle hatırlayın 90'lı yılları. Ümraniye'de çöplük patladı.
1: Evet.
2: Hemşehrilerimiz hayatını kaybetti. Dolayısıyla da o tarihten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönemde ilk defa çöplerin enerjiye dönüştürülmesi, vahşi depolamadan kurtulması ile ilgili çalışma başladı. Bugünkü geldiğimiz nokta itibariyle artık özellikle Emine Ordan hanımefendinin bu projeyi başlatmasıyla beraber başta kamu olmak üzere her yerde, gittiğiniz yerlerde üçlü dörtlü ayrıştırma setlerini görürsünüz. Camların ayrı, kağıtların ayrı, plastiklerin ayrı, evsel atıkların ayrı. Dolayısıyla da bu bir kere bir kültür olarak hem kurumlarda, hem belediyelerde, hem de vatandaşlarımızda oturdu.
1: Her atıkta dönüşemiyor. Ama geri dönüşüm de bu işin en önemli noktası. 2017 yılında hareket başladıktan bu yana oranları sormak istiyorum size. Değişen ne oldu? Hem geri dönüşüm anlamında hem sıfır atığın...
0: Özellikle Sıfır Atık Projesi'nin Türkiye ekonomisine katkısı 300 milyar lirayı geçti. Bir yandan da %13'lerde olan geri kazanım oranları %30'ların üstüne çıktı. Bununla alakalı bakanlığımız hedefler belirledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, aynı zamanda COP31 Başkanımız Murat Kurum da bu işi yakinen takip ediyor. İnşallah 2050 yılında da Türkiye'nin sıfır emisyon hedefi var. Bu bağlamda kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde bakanlığımız bu süreci yönetiyor. Tabii Sıfır Atık Vakfı olarak biz bu işin toplumsal tarafındayız. Yani vatandaşın atık üretmemesiyle alakalı süreci yönetmek ve bu süreci teşvik etme ile alakalı kısımda kalıyoruz, kalmalıyız. Tabii dünyada sivil toplum kuruluşunun temel amacı savunuculuk görevi. Biz de aslında bunu oturtmaya çalışıyoruz. Çünkü biz Türkiye'nin 81'ini geziyoruz. Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği çalıştaylarını yapıyoruz. Bu çalıştaylarda 14 farklı çalışma grubu kuruluyor. Her masa etrafında o bölgedeki insanlar oluyor. Kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, şehre dair söz söylemek isteyen bütün paydaşlarımız çalıştaylara katılıyor. O şehrin sorunlarını tartışıyoruz. Sonrasında valilerimizin başkanlığında illerde sıfır atık koordinasyon kurulları kuruluyor. Çıkan sorunları valilerimizin başkanlığında çözüyoruz. Bunu Türkiye'nin 81 ilinde yapacağız inşallah. Bir yandan da Sıfır Atık Vakfı olarak Türkiye'deki 120 sulak alanla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü su verimliliği, su stresi çok önemli bir konu. Türkiye su stresi altında olan bir ülke. Hatta hatırlarsınız her yaz biz vatandaş olarak dua ediyoruz. Allah'ım evet, barajlar dolsun, yağmur yağsın diye. Kazayla Allah bize bir yağmur göndermese, bir iki sene, bırakın bir iki sene, bir sene yağmur yağmasa susuz kalıyoruz. Türkiye demek ki su fakiri bir ülke ve suyumuza sahip çıkmak zorundayız. Bu bağlamda yapmış olduğumuz kültür ve farkındalık çalışmalarıyla sulak alanları korumayla alakalı ciddi adımlar atıyoruz. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığımızın çok önemli çalışmaları var. Biz de o çalışmaların sahada yayılımıyla alakalı çalışıyoruz ve vatandaşımızın taleplerini dinliyoruz. Onların da çözümün bir parçası haline getirerek süreçleri daha aktif, daha etkin çözüyoruz.
1: Çünkü sudan bahsetti Samet Bey. İstanbul'un şu anda bir su sıkıntısı, yağmurlar, yağmur yağdı, barajlar doldu ama ne diyeceksiniz efendim siz genel olarak özellikle yaz aylarındayız. Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Yani en son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. İstanbul'un suyu İstanbul'a yetmiyor. İstanbul şu an su sorununu çekmiyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde başlayan, sonra başbakanlığı döneminde Sayın Veysel Eroğlu'nun yaptığı projelerle birlikte Trakya'dan ta şeye kadar, Sakarya'ya, Bolu'ya kadar adeta Marmara'nın her bölgesinde 200 kilometre, 300 kilometreden gelen sulardan dolayı. Dolayısıyla da o sular olmasa İstanbul'un suyu zaten İstanbul'a yetmeyecek. Bu açıdan da İstanbul böyle çok rahat olan bir şehir değil. Sular arıtılacak, sular daha az kullanılacak. Arıtılmış sular özellikle sulama başta olmak üzere çeşitli ihtiyaç olan alanlarda kullanılacak. Çok su kullanılan sanayilerdeki çıkan sular başta olmak üzere sanayi sularının arıtılıp tekraren kullanılabileceği bir mekanizmanın işlemesi lazım. Bununla ilgili bakanlığın denetimi, diğer kurumların denetimi, yeni yapılanlarda o kurallara uymadığı müddetçe faaliyete girememesi neticesinde bu oranlar arttı. Daha çok artması lazım. Bizim iklimle ilgili 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene hadi bekleyelim sonra düzelsin diyebilme lüksümüz yok. Öyle bir şey ki bir gün bile çok kıymetli, iki gün bile çok kıymetli. Bir sonraki neslin neyle karşılaşacağını bilmiyoruz. Havaların daha çok sıcak olduğu, bazı yerlerde bazı ürünlerin yetişmediği, bazı yerlerde tam aksine geçmişte yetişmeyen ürünlerin yetişmeye başladı. Dolayısıyla da Türkiye'miz başta olmak üzere dünyanın bir dengesinin değişmeye başladığını çıplak gözle de biliyoruz, görüyoruz. Bunun bir krize dönüşmemesi açısından şimdiden bu tedbirlerin konuşulması ve alınması lazım.
1: Samet Bey, bazı eleştiriler de var. Türkiye'nin Avrupa'nın atığını alması, ihraç etmesine yönelik. Bu konuyla ilgili ne diyeceksiniz? Çalışmalarınız var mı?
0: Tabii Sıfır Atık Vakfı olarak biz ifade ettiğim gibi Türkiye'nin 81'inde çalışmalar yürütüyoruz.

0: Bu işin neden olduğunu detaylı öğrenmek istiyoruz ve bununla alakalı bir çözüm yolu ortaya koyup kamu kurumlarımızla paylaşmak istiyoruz.
1: Şimdi Kasım ayında Antalya'da önemli bir zirve var Türkiye'nin sahipliğinde. COP31 zirvesi. Çok sayıda katılımcı olacak. Çok sayıda kişi gelecek. Forumlar düzenlenecek. Şimdi çalışmalar ne yönde orada, o kısımda?
0: Bu alanda güçlü çalışmalar yapılıyor. Sayın Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız aynı zamanda COP31 Başkanımız. Ben de COP31'in yüksek düzeyli iklim şampiyonuyum. Bu bağlamda Sayın Bakanımızın liderliğinde özellikle sahanın gündeminin gerçekten uluslararası platformlarda konuşulmasıyla alakalı güçlü bir irade var. Elektrifikasyonla alakalı hedefler var. Farklı başlıklarla alakalı hedefler var. Bunları Bakanımız açıkladı. Ben tabii devlet dışı aktörlerin yani üniversitelerin, belediyelerin, iş dünyasının süreci katılımıyla alakalı süreçten sorumluyum. Bu bağlamda dünyanın farklı bölgelerinde çalıştaylar düzenliyoruz. Dezavantajlı grupların süreci etkin katılımıyla alakalı çalışıyoruz. İklim eylem ajandasının yani tartışılacak konuların sahayla uyumunu biz sağlıyoruz ve çalışıyoruz. İnşallah el birliğiyle önemli bir toplantı icra edeceğiz. Sıfır Atık Forumunda da zaten biz COP31'e giden yol olarak temayı belirlemiştik. Orada da COP31 bağlamındaki birçok hususu konuştuk.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Peki şimdi programımızın sonuna yaklaştık. Önce size sonra Vali Bey'e sormak istiyorum. Tavsiyeleriniz nelerdir vatandaşlara? Sıfır atık bilincinin oluşması için.
0: Çok net. Yani biz burada çok büyük şeyler beklemiyoruz. Vatandaşımız suyunu kendi termosuyla içsin, kahvesini kendi bardağıyla içsin. Bunlar bile büyük adımlar aslında. Bu tip küçük uygulamalarla dünyayı değiştirmek mümkün. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi artık dünyaya mal oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha büyük işler yapacağız. Bu bağlamda Sayın Valimiz Davut Gül'e ve bütün kamu kurumlarımıza, vatandaşlarımıza 86 milyona teşekkür ediyorum. Bu aslında bir toplum hareketi. Biz toplum olarak bir şeyleri başarıyoruz ve daha büyük işler başaracağımıza ben inanıyorum. Tekrardan izleyicilerimize ve sizlere, Sayın Valimize teşekkür ediyoruz.
1: Efendim siz neler diyeceksiniz?
2: Evet, biz de teşekkür ediyoruz Samet Bey'e, bu işleri himaye eden saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye. Hemşehrilerimizden isteğimiz yemeyeceklerini almasınlar. Tabaklarını ona göre ayarlasınlar. Özellikle ekmek israfı topluma baktığımızda neredeyse %20'lerde, 25'lerde bir ekmek israfı var. Hep de şöyle düşünülüyor. Alalım fazla dursun ya ihtiyaç olursa. Yani ekmeğin azlığıyla, çokluğuyla hayat bir şekilde aksamıyor. 7/24 açık yerlerimiz var. Dolayısıyla da tabağımızdan başlayarak kıyafetlerimizden kullanmadığımızı bekletmemek, kullanmadığımızı birilere vermek, yine ihtiyaç olmadan almamak. Aslında İlber Ortaylı, Allah rahmet eylesin, derdi ya, evlerinizde bir ton para harcıyorsunuz, yıllarca da onun borcunu ödemeye çalışıyorsunuz. Yeni evli çiftlere Türkiye'yi gezmelerini, dünyayı gezmelerini tavsiye ediyordum. Burada da aslında her tasarrufun ekonomik bir karşılığı var. Dolayısıyla da çok fazla israf ettiğinizde elektrikten, suydan, efendim söyleyeyim, attığınız atıklardan, kullanmadığınız ürünlerden, dolabınızda beklettiğiniz kıyafetlerden vesaire vesaire, bunun sonucu ekonomik olarak size bir maliyeti var. İki kap yemek de yeseniz, bir kap yemek de yeseniz, beş kap yemek de yeseniz günün sonunda aynı kapıya çıkıyor. Dolayısıyla da çok abartmadan Peygamber sünnetine uygun bir hayatla, tasarruf, israf etmeden, atıkları olabildiğince değerlendirerek bir yaşam standardımızın olması lazım. Hemşehrilerimize de biliyorlar zaten, bizden daha iyi biliyorlar, ben hatırlatmış olayım.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Evet, unutmayın, gelecek bugünden başlar. Yarınlar için Sıfır Atık programını izlediniz. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Sıfır Atık Vakfı bilgilendirdi. NTV Radyo.
1: Müzik arası.

0: mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Yaz aylarında bizleri en fazla rahatsız eden durum nemdir. Meteorolojide bağıl nem olarak adlandırılan bu faktör özellikle sıcaklık 30 dereceyi geçmişse çok etkili oluyor. Örneğin sıcaklık 32, bağıl nem %75 ise sıcaklık 43 derece hissediliyor. Antalya ve Adana'da yaşanan durum tıpkı bunun bir örneği. Sıcaklık 36 derece, bağıl nem %70 olduğundaysa hissedilen sıcaklık 54 dereceye kadar çıkabiliyor.
5: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
6: NTV Radyo'da haber ve hayat var.

0: Saat 10 haberlerle karşınızdayız. Gündemde ne çıkan gelişmelerden derlediğimiz haber turuyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Gündemde ABD ve İran arasındaki mutabakat vardı. Erdoğan, savaş bağımlısı İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Bağımsızlık Günü'nün 250. yıl dönümü kutlamalarında konuştu. Özgürlüğün tiranlığa karşı zaferini kutluyoruz dedi. Kendi yönetiminde Amerikan rüyasının geri döndüğünü savundu. Orduyu yeniden inşa ettiğini söyledi. Venezuela ve İran konularına da değindi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor. Son olarak Sur kentine bağlı Mansuri beldesinde bir evi insansız hava aracı vurdu. İsrail ordusu saldırıda Hizbullah mensubu olduğu ileri sürülen bir kişiyi öldürdüklerini duyurdu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti iddialarına ilişkin mesajlar verdi. Zonguldak'ta halkla buluşan Özel, bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özel isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kaptan fırtına da lazım dedi. İstanbul'da dün şiddetli yağış etkiliydi. Beşiktaş'ta bir kadın suya kapılmaktan son anda kurtarıldı. Bazı yollar adeta göle döndü, araçlar yolda mahsur kaldı. Türkiye'nin birçok şehrinde yağış birkaç gün daha devam edecek. Ankara'da NATO liderler zirvesine geri sayım sürüyor. Güvenlik önlemlerinin düzeyi de adım adım artıyor. Ankara'nın birçok noktasında kimlik ve araç kontrolleri yapılıyor. Kırmızı alanlarda yer alan yerlerde araç park edilmesine de izin verilmiyor.
1: Ankara'da NATO zirvesi alarmında güvenlik önlemleri artık uygulamada.
2: Zirve öncesi Ankara'da denetimler sürüyor. Başkentte kurulan çevirme noktasında araçlar çevrilerek sürücülere önce üst araması sonra da ehliyet kontrolü yapılıyor. Ayrıca araçların içinde de arama gerçekleştiriliyor.
1: 7-8 Temmuz tarihlerindeki zirveye 41 ülkeden 52 lider katılacak. 56 bine yakın emniyet görevlisi mesaide olacak. 7 Temmuz Salı günü sabah 7'den 8 Temmuz çarşamba gece yarısına kadar NATO zirvesinin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Beştepe, Esenboğa ve Ankara Havalimanları güzergahı, liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresi tamamen trafiğe kapatılacak. Konvoyların kullanacağı güzergahlarda da trafik geçici olarak kapatılacak.
2: Başkentte liderlerin konaklayacağı otellerin etrafında güvenlik had safhada. Bu noktalarda gün içinde trafik geçici olarak durduruluyor. Ayrıca bu güzergahlarda araç parkına da izin verilmiyor.
1: Liderlerin kullanacağı yollarda ve konaklayacakları otellerin çevresinde zirvenin yapılacağı bölgede konutların önüne, AVM'lere ve otoparklara araç park edemeyecek. Zirve Salı sabah NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Aynı gün Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde Savunma Sanayi Forumu yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde resepsiyon ve akşam yemeği düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı da aynı gün Beştepe'de ağırlayacak. 8 Temmuz'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri karşılayacak. Aile fotoğrafı çekilecek. Ardından Kuzey Atlantik Konseyi'nin devlet ve hükümet başkanları toplantısı gerçekleştirilecek.
0: Aşırı sıcak hava orman yangını riskini artırıyor. İspanya ve Portekiz'de alevlerle mücadele var. Binlerce kişi önlem amacıyla evlerinden tahliye edildi. Her iki ülkede de geniş ormanlık alanlar kül olma tehlikesiyle karşı karşıya.
1: Kavurucu sıcaklar orman yangınlarını tetikledi. İspanya ve Portekiz'de alevlerle mücadele başladı. İspanya'da yangının adresi Katalonya Özerk Bölgesi'nin Girona kenti çevresi oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen orman yangını yaklaşık 10 yerleşim yerini etkiledi. Bölgedeki 50 bine yakın kişi tedbir amacıyla ev ve iş yerlerinden tahliye edildi. Yetkililer, 307 kilometre kareden geniş bir ormanlık alanı kapsayan yangınların henüz kontrol altına alınamadığını duyurdu. Alevleri söndürme çalışmaları için İspanya askeri acil yardım birimi de devreye girdi. Yetkililer, yangınlar nedeniyle Barcelona'dan Girona'ya doğru yapılacak seyahatlerin ertelenmesi çağrısı yaptı. Kırsal bölge ekipleri yangınların boyutu nedeniyle 10 bin hektarlık alanın kül olma riskinin bulunduğunu bildiriyor. Aşırı sıcak nedeniyle alen durumda olan Portekiz'de de alevlerle mücadele sürüyor. Vuvuzela Belediyesi yakınlarında etkisini sürdüren orman yangınında alevler evlere yaklaştı. Portekiz basınına göre yangın gece boyunca kuvvetli rüzgar ve aşırı sıcakların etkisiyle 3 komşu belediyeye yayıldı. Yetkililer bir köyün bir bölümünü tahliye etmek zorunda kaldı. Vissego bölgesinde şimdiye kadar 2400 hektardan fazla ormanlık alanın kül olduğu açıklandı. Yangını kontrol altına almak için yaklaşık 1000 itfaiyeci, 288 kara aracı ve 8 yangın söndürme uçağı görev yapıyor.
0: Özellikle Kapadokya'nın imzası haline gelen balon turizmi giderek büyüyor. Yılbaşından bu yana 308 bin kişi balonla seyahat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin trafik hacmi ve yolcu sayısında dünyada üst sıralarda olduğuna dikkat çekti.
1: Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Şanlıurfa, Göbekli Tepe, Afyon, Karahisar ve Antalya. Turistler bu adreslerdeki tarihi ve doğal güzellikleri sıcak hava balonlarıyla da görme imkanına sahip. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, balon turizminde grafiğin yükseldiğine dikkat çekti.
3: 2011 yılından bu yana Türkiye genelinde gerçekleştirilen yaklaşık 350 bin uçuşta 6 milyon 893 bin yerli ve yabancı balon yolcusu Türkiye'nin eşsiz doğasını izleme fırsatı buldu. Sıcak hava balonlarıyla uçan yolcu sayısı başkent nüfusunu aşan bir büyüklüğe ulaştı.
1: Yılbaşından bu yana ise 13 bin balon uçuşunda 108 bin yolcu seyahat etti. Bakan Uraloğlu, Türkiye'de balon sayısının 530'a ulaştığını, yapılan uçuşların %80'den fazlasının Kapadokya bölgesinde gerçekleştiğini söyledi. Türkiye 11 ülkeye de balon ihracatı yapıyor. Ruanda, Gana, Mısır, Azerbaycan, Katar, Umman, Tanzanya, Güney Kore, Japonya, Meksika ve Ürdün'e toplamda 53 balon ihraç edildi. En çok satış yapılan ülke ise 27 balonla Mısır.
0: Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
4: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. ...26 Dünya Kupası devam ediyor. Dev turnuvanın heyecanı NTV'de yaşanıyor. Futbolun en büyük karnavalındaki serüven kupa günlüğünde. Emin Çağlar ve Gürkan Ak sunuyor. Usta gazeteci Bülent Timurlenk yorumluyor. Turnuvadan renkli görüntüler, maç analizleri ve tarihe geçen hikayelerle dolu kupa günlüğü hafta sonu NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da. Hava durumu.
5: Hafta sonu sıcaklık 2 ila 4 derece düşüyor. 20 kentte yağış var. 5 büyük kentte de hava serinliyor. İstanbul'da kuvvetli Poyraz'la sıcaklık ortalamanın altına indi. 26-27 derece. Ankara ve Bursa 29, İzmir 34 derece. Ankara'da 2 gün yerel sağanak yağış görülecek. İzmir'de rüzgar kuvvetli eserken Antalya'da özellikle Elmalı, Korkuteli tarafında şiddetli yağış bekleniyor. Marmara'da hava parçalı bulutlu. Kuvvetli ve serin esen Poyraz'la sıcaklık 30 derecenin altına iniyor. İç Anadolu'da Eskişehir ve Sivas 27 derece iniyor. Konya, Eskişehir, Niğde'de sağanak yağış var. Ege'ye kuvvetli karayel serinlik getirdi. Manisa 33, Denizli 35, Bodrum 34 derece. Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'da gök gürültülü şiddetli yağış etkili. Akdeniz'de hava çok nemli. Isparta, Mersin, Adana boyunca iki gün kuvvetli sağanak geçişi olacak. Karadeniz'in genelinde özellikle Giresun, Ordu, Artvin hattında sağanaklar daha şiddetli olacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 26 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar sağanaklar hakim. Erzurum 24, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da şartlar değişmiyor. Sıcaklık 36-37 derecelerde.
6: Hava durumu.
7: Krizleri, tatlılara karşı ilgi, hamurlu gıdalara yönelme. Özellikle diyet yapanların şikayet olarak dile getirdiği durumlara örnek olarak gösterilebilir. Peki diyet sırasında neden tatlı yeme isteği artar? İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya anlatıyor.
8: Şimdi burada aslında yanlış yapılan diyetler sonucunda bu tür istekler ortaya çıkıyor. Şimdi insan vücudu çok özel bir organizma baktığımızda, mesela psikiyatride bile biz algıda seçicilik dediğimiz bir madde vardır. Yani mesela bir gözlük ihtiyacınız varsa hep gözlükleri görürsünüz. Bir kolye alacaksınız, hep kolye çeşitlerine bakarsınız. Ne zaman ki o gözlüğü, kolyeyi alırsınız, gözünüze bir daha bu tür satış yerleri gelmez. Vücutta da böyle. Mesela bir şey eksik yediğinizde vücut onu doldurabilmek için farklı yiyecek gruplarını vücuduna ister. Bununla birlikte vücutta zaten eğer hali hazırda bir kansızlık varsa, vitamin eksiklikleri varsa bu da farklı yiyecek gruplarına karşı aşırı bir istek oluşturabilir. Burada da mesela özellikle tek yönlü diyetlerde sadece protein yenilen ya da sadece vejetaryen gibi yani bitki bazlı beslenen detoks diyetleri, çok düşük kalorili diyetlerde insan vücudunun ihtiyacı olan karbonhidrat, protein ve yağ dediğimiz makro besinler vücuda verilemediği için vücut bunları tamamlamaya çalışarak farklı yiyecek gruplarına karşı aşırı istek duyabilir. O nedenle burada da eğer böyle istekleriniz oluyorsa bir diyet yaparken beslenmenizdeki makro besin dengesizliğinden de kaynaklanıyor olabilir bu durum.
7: İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya NTV Radyo'daydı.
6: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
10: Doğa konuşmaları.

0: Gıda israfı denilince akla hep oteller, restoranlar gelse de acı gerçek çok farklı. İsrafın kalbi evlerimizde atıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Türkiye'de evlerde kişi başına yılda ortalama 93 kilogram gıda çöpe gidiyor. Mutfağımıza ulaşabilen gıdaları kaybetmemizin en büyük suçlusuysa bilgisizlik ve yanlış saklama alışkanlıklarımız. Peki atıksız bir mutfağa sahip olmak için neler yapmak gerek, nasıl bilinçlenmek gerek ve nereden başlamak gerek? Bugün daha konuşmalarında bu konuda merak ettiğimiz birçok soru var. Ben Zeynep Gülalp. Konuğum Gıda Mühendisi ve Bitki Bazlı Gıdalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Aktağ. Ebru Hanım merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Gıda israfının neredeyse yarısı evlerimizde diyoruz. Kendi mutfaklarımızda gerçekleşiyor diyoruz. En çok hatayı nerede yapıyoruz? Buradan başlayalım mı?
1: Aslında en büyük hata maalesef gıda okuryazarlık karnemizin biraz düşük olmasından kaynaklanıyor. Çünkü evet, yanlış saklama yöntemleri dolayısıyla da gıdamızı israf edebiliyoruz ama Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre her 10 kişiden 7'si 8'i tavsiye edilen tüketim tarihi ile son tüketim tarihi arasındaki farkı bilmiyor. Aslında gıdaların üzerinde ya tavsiye edilen tüketim tarihi var ya da son tüketim tarihi. Bunların arasındaki farkı bilmediğimiz için hepsine son tüketim tarihi muamelesi yaparak çöpe atıyoruz. Bu da maalesef gıdalarımızı israf etmemize neden oluyor.
0: Peki bu ikisinin farkını hemen sözü gelmişken bize anlatır mısınız? Nedir son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki fark?
1: Bu iki tarih arasındaki farkın bilinmesi çok önemli. Son tüketim tarihi aslında kolay bozulabilen ve bozulduğunda sağlık riski oluşturan gıdaların üzerinde yer alan bir güvenlik uyarısı. Bir gıdanın kokusunda bir bozukluk olmayabilir, görünüşünde bir bozukluk olmayabilir ama yine de son tüketim tarihi geldiyse o gıdayı tüketmememiz gerekir. Çünkü bazı patojenler gıdanın görünümünde, kokusunda, duyusunda fark yaratmadığı halde gıdayı bozabilir ve insan sağlığını tehlikeye atabilir. Fakat tavsiye edilen tüketim tarihi bir güvenlik sınırı değil, bir kalite parametresidir aslında. Bu tavsiye edilen tüketim tarihi dönemi içerisinde o gıdanın duyusal özellikleri, kıtırlığı, kokusu, aroması, her türlü duyusal özelliğinin en üst seviyede olduğu dönemi aslında temsil eder. Fakat bunun ambalajını açmadıysanız, tavsiye edilen tüketim tarihi olan bir gıdanın ambalajını açmadıysanız, doğru koşullarda sakladıysanız ve duyusal olarak kontrol ettiğinde bir problem görmüyorsanız hala bu gıdayı güvenli bir şekilde tüketebilirsiniz. Tavsiye edilen tüketim tarihi bir güvenlik noktası değildir. O yüzden de aslında biz yine alışverişlerde bazen bunları almaktan geri adım atabiliyoruz. Bu tabii tüketici tercihidir bildiği sürece. Ama özellikle de evde tavsiye edilen tüketim tarihini gördüğünde maalesef tüketicilerin birçoğu bunu son tüketim tarihi zannederek gıdayı çöpe atıyor. Bu da gıdamızı israf etmemiz ve aile bütçemize zarar vermemiz anlamına geliyor.
0: Sanki biraz bayatlamayla bozulma farkı gibi değil mi bu?
1: Biraz, tam olarak bayatlama da diyemeyebiliriz. Kalite parametrelerinin biraz azalması. Yani bir kahvenin mesela kokusunun biraz daha azalması, bir bisküvinin çıtırlığının biraz azalması gibi düşünebiliriz. Ama bu bir gıda güvenliği sorunu olmadığı için bu gıdaları hala güvenle tüketebiliriz.
0: Bir de bu noktada şunu sormak istiyorum. Şimdi dondurucuda sakladığımız bir şeyin son tüketim tarihi geçse de onu kullanabiliriz diyorsunuz siz. Biraz bu konuyu konuşalım mı?
1: Tabii ki. Aslında bu tavsiye edilen son tüketim tarihi gelen gıdanın zamanını durdurmak için dondurmak çok önemli bir yöntem. Bu evlerde de dondurabiliriz. Dondurulmuş ürünleri de kullanabiliriz. Mesela burada son tüketim tarihi olan bir çiğ tavuk. O son tüketim tarihi günü gelmiş olsa bile o gün buzluğa atarsanız bunu birkaç ay boyunca daha kullanabilirsiniz. Aslında evde dondurma, kurutma gibi işlemler gıdayı saklamak açısından çok faydalı işlemler. Tabii dondurabileceğimiz gıdalar var, donduramayacağımız gıdalar var.
0: Peyniri de mesela atanlar oluyor, işte tereyağı buzluğa atanlar oluyor, salçayı aynı şekilde. Bunlar dondurulabilir mi?
1: Peynir söz konusu olduğunda aslında sert peynirleri, kaşarları rendeleyip dondurabiliriz. Bunları ardından tekrar eğer bir çorbada, yemekte kullanacaksak bunda bir problem yok. Ama yumuşak süt ürünleri, yumuşak peynirler, bunları aslında dondurduğumuz zaman bir gıda güvenliği sorunu yaratmaz. Ancak tekstüründe, yapısında bir bozukluk olacağı için pek tüketmeyi tercih etmeyebiliriz. Hangi gıdaları donduramayız aslında, isterseniz onlardan bahsedeyim kısaca. Mesela marul ve yapraklı yeşillikler, marul, roka, tere, kıvırcık, bunun gibi yeşillikleri buzluğa atmamız çok doğru olmaz. Zaten buzluğa attığımızda sorun yaratmasının en büyük sebebi meyve ve sebzeler içerisindeki suların buz kristallerine dönmesi ve bunların hücre çeperini parçalayarak onun yapısını bozmasıdır. İşte marul, yapraklı yeşillikler, salatalık, turp, çiğ domates, bunlarda yapı bozulacağı için dondurmak iyi bir yöntem değil. Kabuklu yumurtayı yine dondurulmaması gereken ürünlerden. Burada sadece kalite açısından bir kayıp değil, mikrobiyolojik açısından da bir risk yaratabilir. Bu açıdan da dondurmamak lazım. Biraz önce söylediğiniz gibi süt bazlı ürünler ve yoğurt, mayonez gibi aslında yağ ve su bazının bir arada tutulduğu ürünler buzluğa atıldıktan sonra bu yapısının bozulması nedeniyle yine dondurulmamız tavsiye edilir. Çiğ patates yine aslında doğrudan dondurulması doğru olan gıdalarımızdan değil. Burada da şöyle bir durum var. Hem çiğ patates dondurduktan sonra pişirme noktasında hızlı kararır. Hızlı kararması da kızartma noktalarında aslında şekerlenmenin artmasıyla akrilamit dediğimiz kanser yapıcı bir maddenin oluşmasını hızlandırabilir. Bu açıdan da çok istemeyiz. Yine yüksek su içerikli meyveler, karpuz, kavun, üzümler gibi. Bunlara daha sonrasında mesela smoothie, meyve püresi yapacaksanız dondurabilirsiniz ama doğrudan yemek açısından çok lezzetli olmayabilir. Çiğ patatesi aslında bir parantez açayım çünkü çiğ patates gibi gözüken kızartmalık patates dondurulmuş ürünlerimiz var biliyorsunuz marketlerde satılan. Bu tarz ürünler ön haşlama, ön pişirme gibi bir muameleye maruz bırakıldıkları için güvenle satılabiliyorlar ve güvenle alıp evlerde kullanabiliyoruz.
0: Şimdi şunu sormak isterim. Diyelim ki son tüketim tarihi yaklaşan bir peyniri, kaşar peynirini buzluğa attık, çıkardık sonrasında ve kullandık ama birazı kaldı. O kalan artık bozulmaya doğru gider mi? Tekrar buzdolabında saklanır mı ve saklanırsa zehirleme boyutuna da varır mı?
1: Burada çözdürme kısmına gelmemiz lazım. Bu çok kritik bir nokta. Aslında şunu söyleriz biz. Başta hayvansal ürünleri, kolay bozulabilen ürünleri çözdürdükten sonra asla tekrar dondurmayın deriz ama şöyle bir noktada da belki bir parantez açılabilir. Örneğin bir eti buzdolabında çözdürdüyseniz birkaç gün içerisinde tekrar dondurabilirsiniz. Ama burada asıl kritik nokta gıdayı nasıl çözdürdüğümüzle ilgili. Bir kere evlerde yapılan en büyük yanlış aslında tezgah çıkartarak onun çözülmesini beklemektir. Bu zaten kendi başına çok yanlış bir uygulama ve bunu yaptıktan sonra buzluğa tekrar dondurmaya kaldırırsanız da orada oluşan mikroorganizmaları etkisiz hale getiremeyeceğiniz için bunun çok ciddi zehirleme riskleri olur ve hatta tam da bu nedenle hayatın kaybedilmesiyle ilgili bir vakada maalesef ülkemizde yaşandı. Dolayısıyla biz bu hayvansal ürünleri çözdürdüysek bunları kullanmamız en doğrusu. Çözdürme noktasında ya buzdolabına çıkartacağız, ya mikrodalgada çözdürüp doğrudan pişireceğiz, ya akan su, soğuk su altında, burada da ılık suda çözdürmek de çok yanlış, o suyun bu soğuk kaldığından emin olacak şekilde çözdürmemiz gerekiyor. Ama çözülen bir gıdayı prensip olarak tekrar dondurmayı tavsiye etmiyoruz.
0: Şimdi yaptığımız alışkanlık artık haline gelen bir davranış da şu: marketten gelince birçok şeyi buzdolabına koyup saklama alışkanlığımız. Her gıda buzdolabında saklanır mı? Önce bunu soralım.
1: Her gıda buzdolabında saklanmaz. Fakat açtığınız noktadan başlayacak olursam, çünkü yaz sıcaklarında unuttuğumuz bir şey var. Bazen zaten markette uzun süre dolaşıyoruz. Marketten eve gelene kadar da bir süre geçiyor. Eve geldiğimizde o yorgunlukla ayaklarımızı uzatırken bazen eve getirdiğimiz gıdaları hemen buzdolabına kaldırmıyoruz. Bu çok büyük bir yanlış. Mümkünse yaz sıcaklarında bir saat içerisinde buzdolabında olması gereken gıdaları tekrar buzdolabına koymamız gerekiyor. Bunun yanında bazı gıdalar dediğimiz gibi buzdolabında saklanması uygun değil. Mesela domates. Domatesin aroma bileşenleri bozulur. Daha böyle kumsu bir yapıya dönüşebilir. O yüzden domatesi buzdolabında saklamıyoruz. Serin bir yerde saklamamız lazım. Muz yine buzdolabında saklanması çok uygun olmayan gıdalardan. Dış kabuğu siyahlaşır ama artık zaten dışarıda saklarken çok yumuşamış bir muzu da biraz hayatını uzatmak için buzdolabına koymamız mümkün. Patates yine buzdolabında saklanmaması gereken ürünlerden. Soğan, sarımsak gibi ürünler de buzdolabında saklanmaması lazım. Bunlar hem çabuk filizlenir ve bozulmaya doğru gider, hem de soğan, sarımsak gibi ürünler aslında buzdolabında kokusunu vererek diğer gıdalarımızın da yapısını bozabilir. Zeytinyağı, bal gibi ürünleri yine buzdolabında saklamamamız gerekiyor. Balı buzdolabına koyarsanız kristalleşebilir yapısı. Bu bir bozulma göstergesi değildir. Zeytinyağı yine donabilir. Bu arada ne zeytinyağının donması veya donmaması, ne balın kristalleşmesi veya kristalleşmemesi de gerçeklik parametresi değildir. Bu vesileyle bunu da söylemek isterim. Bunun dışında Çikolatayı aslında insanlar buzdolabına koyma alışkanlıkları gözlemliyoruz. Fakat bu da doğru değil. Çikolatayı buzdolabına koyduğumuzda yağ çiçeklenmesi ve şeker çiçeklenmesi dediğimiz reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Şeker çiçeklenmesi dediğimiz buzdolabından çikolatayı çıkardığımızda üst yüzeyindeki şekerler bir anda çözünür, tekrar donduğunda orada pürüzlü bir yapıya dönüşebilir. Yağ çiçeklenmesi dediğimizde yağ molekülleri yukarı çıkarak donabilir ve aslında çikolatayı buzdolabına koyduğumuzda üzerinde gördüğünüz beyazlıklar küf değildir, bir bozulma göstergesi değildir. Yağ çiçeklenmesinin yaptığı bir kalite açısından bir farklılıktır. Yani bunu tüketemezsiniz anlamında söylemiyorum ama tadı ve aroması biraz değişebilir. Öte yandan kahveyi de yine buzdolabında saklamak doğru değildir. Bir yandan da kahve, çikolata gibi ürünler aslında kokuyu hızlıca emerler. O yüzden de zaten buzdolabına koyduğunuzda diğer gıdaların kokusu, aroması bunların üzerine gelebilir ve tüketiminde keyifsiz kılabilir.
0: Kapak sürekli kapanıp açıldığı için buzdolabının sütü ve yumurtayı kapağa koymayın diyorlar. Ya da örneğin dolapların kahvaltılık ve sebze bölmelerini kullanmayanlar da olabiliyor. Sağlıklı bir dolap için ürünlerin yeri ne olmalı dolapta?
1: Belirttiğiniz gibi buzdolabı kapağı aslında çok açılıp kapandığı için buzdolabının içerisindeki derecesi en yüksek, yani daha ılık olan bölge. O yüzden çok kolay bozulan ürünleri oraya koymayı tavsiye etmiyoruz. Biraz önce çikolata buzdolabına konmaz dedim ama çok sıcak havalarda eğer dışarıda eriyorsa bunu saklayamıyorsak mesela çikolatayı hava almaz bir poşetin içerisine koyup buzdolabı kapağında da saklamayı deneyebiliriz. Onun dışında orada çabuk bozulmayacak ürünleri koymayı düşünebiliriz. Bir takım içecekler gibi ama süt ürünlerinden bahsetmiyorum. Burada en büyük konulardan biri aslında çiğ et ürünleri. Bunların buzdolabının en alt bölmelerinde suyu eğer dışarı salınacaksa başka bir gıdayla bulaşmaması için en altta olmasını isteriz. En üst bölümde peynir, hayvansal ürünler, böyle gıdaları saklayabiliriz. Burada tabii önemli olan eğer kolay bozulan bir ürün ise ki buzdolabındakiler genelde böyledir. İlk koyduğumuzun ilk tüketilmesi prensibine dikkat etmeyi öneriyoruz. Ve buzdolabının da sıcaklığının aslında yaz dönemlerinde normalde 4 derece ama yaz döneminde daha hızlı içerisi ısınabileceği için 2-3 derecelere ayarlamak daha doğru olacaktır. Ve öte yandan unutuyoruz bazen buzdolabımızı da arada boşaltıp temizlememiz, orada oluşabilecek mikroorganizmaları, küfleri oradan temizlememiz çok önemli. Ve yine buzdolabının soğukluğunun içeride sirkülasyonunu sağlayabilmek amacıyla buzdolabının çok dolu olmaması da yine önemli olan konular arasında.
0: Şimdi en çok israf aslında yeşil yapraklılarda yaşanıyormuş. Maydanoz, taze soğan, salatalık gibi ürünlerin poşette eridiğini görüyoruz. Onları nasıl saklamak gerek?
1: Onları dolapta saklamak önemli. Aslında ömrünü çoğaltabilecek şeylerden biri yıkayıp ardından kağıt havluyla kurulayıp bir bardağın içine az bir su koyup bir çiçek koyarmış gibi maydanozu, dereotunu, naneyi onun içerisine koyarsanız bu şekilde biraz daha uzun ömürlü saklayabilirsiniz. Yine bunları bir kağıt havlu içerisinde kuru bir şekilde buzdolabında saklamak da ömrünü artırabilecektir. Ömrünü artırabileceğimiz bu şekilde saklama ürünlerinden bir tanesi de çilek. Çilek de çok hızlı bozulan gıdalardan. Yıkamadan onları bir kavanoza koymak, kavanozun altına bir kağıt havlu koyduktan sonra bir kavanoza koyup bu şekilde buzdolabına koymak saklama zamanını artırabilir. Muzlarda yapabileceğimiz bir şey var. Muzların sap kısımlarından en çok muzlar aslında nefes alır. O yüzden oraları bir alüminyum folyo veya bir kese kağıdıyla o kısmını kapatırsak da ömrünü uzatma şansımız olabilir.
0: Şimdi bazı ürünlerin birbirleriyle etkileşime girdiğinde birbirlerini desteklediğini, bazılarının da zarar verdiğini görüyoruz. Şimdi aklıma gelen mesela elma ile avokado gibi. Hani olgunlaşmamış avokadoyu elma ile yan yana koyduğunuzda olgunlaştığını söylerler ya. Böyle birbirini tüketen evet. Ya da birbirini destekleyen ürünler var mı? Beraber ya da ayrı ayrı saklayın dediğiniz.
1: Çok doğru örnek. Tabii bunlar aslında meyve sebzelerin dışarı saldığı bazı gazlar dolayısıyla oluyor. Elma ve avokado örneğiniz doğru. Bu aslında bazen çözüm avokadomuzun biraz daha hızlı yumuşamasını istediğimiz zaman bir kese kağıdın içerisine elma ile muzla beraber koyduğumuzda daha hızlı olgunlaşır. Ama öte yandan bunlar dediğimiz gibi olgunlaşmayı hızlandırdığı için elma ile muzu, avokadoyu bunları birbirinden ayrı olarak saklamamız önemli. Yine soğan ve patates de aslında bunlardan. Eğer beraber saklarsak filizlenmesini ve bozulmasını hızlandırabiliriz. Genel olarak bu tarz meyve sebzeleri birbirinden farklı saklamak gerekiyor.
0: tüketicinin genel bir kanısı işte açık, ambalajsız ya da köy ürünü etiketli gıdaların tamamen güvenli ve sürdürülebilir olduğunu sanması, gıda israfını ve güvenliği risklerini nasıl tetikliyor, beraberinde neleri getiriyor?
1: Bu en önemsediğim konulardan biri çünkü toplum halk sağlığı açısından en büyük krizleri yaşadığımız noktalardan biri aslında. Dediğiniz gibi duygusal romantik duygularla açıkta satılan, köyden gelen diye pazarlanan gıdalara karşı bir sempati duyuyor insan. Aslında bu psikolojik ve sosyolojik bir olay. Ancak maalesef bunlar kalite kontrol parametrelerine uygun üretilmiş mi, doğru şartlarda saklanmış mı? Bunların hiçbiri belli değil. Yani bu gıda söz konusu olduğunda aslında en büyük güvenlik zaafı açıkta kontrolsüz satılan ürünlere yönelmektir. Bizim için en güvenli olan aslında ambalajlı, üzerinde gerekli bilgilerin olduğu, Tarım Bakanlığı'nın onayı veya kaydının bulunduğu gıdalar. Bunlarda bir problem yaşadığımızda hangi merceğe şikayet edebileceğimiz ve izlenebilirlik dediğimiz yani fabrikadaki İlk aşamasına kadar geriye dönük takip edip sorunu tespit edebileceğimiz gıdalar, bunlar kimliği olan gıdalar. O yüzden de hem gıda israfı hem gıda güvenliği açısından açıkta satılan ürünlerden, sokak aralarında işte arabalarda gelen sokak sütlerinden, köyden diye pazarlanan ürünlerden kesinlikle uzak durulması gerekiyor.
0: Genellikle yaz aylarında hanımlar mutfaklara girer ve bir konserve hazırlığı da olur. Ama zaman zaman o hazırlanan konservelerden zehirlenenlerin haberlerini de veriyoruz. Hangi noktada orada bir gıda güvenliği riske atılıyor? Bunu sormak isterim. Bir de sizin tavsiyeniz genellikle dondurarak ya da dondurulmuş ürünleri kullanın yönündeydi. Bu konuda acaba konserve yerine dondurarak saklamak daha mı sağlıklı? Bunu da sormak isterim.
1: Çok teşekkür ederim. Yine çok kritik bir noktadan bahsettik. Tam da yaz geliyor. Bu dönemlerde aslında işte bu meyve sebzeleri toplayıp konserve haline dönüştürmek, yani konserve mevsiminin de başlangıç noktalarındayız. Ama sizin de işaret ettiğiniz gibi maalesef bu dönemlerde konserveden zehirlenen, hastaneye kaldırılan, maalesef hayatını kaybeden insanlarla da karşılaşıyoruz. Burada sorun şu: eğer evde konserve yapacaksanız bilimin gösterdiği gıda güvenliği noktalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikli olarak sebze konserveleri burada büyük risk taşıyor. Çünkü Clostridium botulinum dediğimiz bir mikroorganizma var. Bunun ürettiği toksin şimdiye kadar dünyada bulunmuş en güçlü zehir. Ve bu mikroorganizmanın yetişmeyi sevdiği alan da düşük asitli, oksijeni olmayan ortamlar. Biz sebzeyle konserve yaptığımızda tam da onun yetişmeyi sevdiği bu ortamı oluşturmuş oluyoruz. Çünkü sebzelerin asitliği düşük. Yine bu yaz konservelerinin bir numaralı aslında kahramanlarından biri domatestir. Domates aslında bir meyvedir ama asitliği tam da sınırda olabilir. Düşük asitli bir domatesle yine karışımlar yapıyorsak bu da riskli oluyor. Dolayısıyla burada fasulye, lahana, etler, hayvansal ürünler, sebzeler, domates, bununla yapacağımız konserveler için evde kullanılmak üzere tasarlanmış olan konserve tenceresini kullanılması gerekiyor. Çünkü biz ev koşullarında 100 dereceye kadar çıkabiliyoruz. Fakat bu mikroorganizma 120 derecelere gelmediği takdirde etkisiz hale gelemiyor. O yüzden de kaynatmak burada bir çözüm değil. Ya burada asitliğini artırmak üzere sirke, limon ekleyeceğiz ama bunun da asitliğini ölçmemiz gerekiyor. pH'i 4.6'nın üstünde olması lazım. Aksi takdirde evde sebzelerle yapılacak konserveleri önermiyoruz. Zehirlenmelere karşı büyük bir risk. Ama meyvelerle yapılacak konservelerde bir problem yok. Bunları gönül rahatlığıyla yapabiliriz. Çünkü asitlikleri yüksek. Tabii burada gıda güvenliğini gerektiren işte kavanozun doğru olması, kapağın bir kerelik kullanılması, meyve sebzelerin en başında zaten bir sorunun olmaması gibi parametrelere dikkat etmek lazım. Dondurulmuş ürünler veya evde dondurmak kesinlikle en iyi saklama çözümlerinden biri. Ama dediğimiz gibi mesela domatesi dondurmak, daha sonra yemekte kullanacaksak, ki konserve yapılanlar da genelde yemekler için yapılıyor, hiçbir sorun değil. Taze tüketmeye çalıştığımızda biraz problem olabilir ama bunları dondurmak en iyi saklama çözümlerinden. Burada bir tavsiye verebilirim. Özellikle sebzeler çok rahat dondurulabilecek ürünlerdir. Ama bunları öncesinde tam kaynama derecesine gelmemiş bir suda yaklaşık bir 30 saniye tutup ondan sonra kurulayıp dondurursanız bunu daha zor bozulacak şekilde, daha uzun saklayabilecek şekilde buzlukta muhafaza edebiliriz.
0: Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız, bize vakit ayırdığınız için sağ olun.
1: Rica ederim, teşekkürler.
0: Doğa konuşmalarında bugün gıda israfının önüne geçmek için mutfaklarda ne gibi adımlar atmak gerektiğini konuştuk. Gıda mühendisi Ebru Akdağ konuğumuzdu. Haftaya farklı bir konu ve konukla yeniden buluşmak dileğiyle.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.

0: Kupa günlüğüne hoş geldiniz. Dünya Kupası heyecanı sürerken artık ilk çeyrek final eşleşmesi belli oldu. Son 16 turunda ilk iki maç tamamlandı. Fransa gerçekten çok zorlandığı maçı Mbappe'nin penaltı golüyle geçmeyi bildi ve Paraguay'ı eledi. Öte tarafta Fas günün ilk maçıydı. Kanada karşısında ilk yarı çok zorlandı ama ikinci yarıda bulduğu 3 golle tur atlamayı başardı ve çeyrek finale yükseldi. Bülent Timur Lenk'le değerlendireceğiz. Merhaba.
1: Merhaba. İyi pazarlar herkese.
0: Evet. Gerçekten çok farklı fikir ayrılıkları var. Genelde Paraguay'ın oyun stilinden çok sıkılan doğal olarak futbol severler ağırlıkta. Mesela ben böyle değerlendirmiyorum. Sen nasıl bir maç olarak gördün Paraguay-Fransa maçını? Bu maçla başlayalım.
1: Evet. Yani aslında hatırlattığın şey 2004 Yunanistan'ın şampiyonluğundan kimsenin haz etmemesi defans yaparak. Doğru, futbolda savunmada bir sanattır. Yani yememek de bir sanattır. Ama hani kazanmak için bunu biraz hücumla birleştirip tırnak içinde oyunu çok fazla da kirletmeden, yani rakibin telleriyle oynamadan, çünkü Mbappe'nin maç sonunda böyle bir açıklaması var. Mümkün. Yani böyle oynayanlar var. Çok derinde bekleyen, yani Diego Simeone bunun önemli temsilcilerinden biriydi biliyorsun. Atletico Madrid az şeyde kazanmadı. Yani ne kazandı diyebilirler. Mesela 19 yıl şampiyon olmayan takım 2014'te öyle şampiyon oldu.
0: Doğru.
1: Ligde. O yüzden tabii Paraguay'ın yüzdesel olarak ne kadar seveni var bilmiyorum ama sonuçta grupta bizi yenen takım olarak hiç sempatik durmadığı ortada. Yani insanların da Fransız futbolundaki yıldızları, Fransız milli takımındaki yıldızları daha fazla izleme şeyi var, isteği var.
0: O hakkı
1: yani daha çoğunlukla Fransa tutulduğuna eminim. Ama maç da benim açımdan açık söyleyeyim. Ben Fransa'nın bir şekilde Amerika gibi, gruptaki ilk maçtaki gibi Paraguay karşısında, çünkü çok seri biliyorsun hücum oyuncuları var. Derine çok iyi top atan bir Rabiot var. Bunlarla beraber aslında maçı ilk yarıda çözebileceklerini düşündüm ama galiba bu tur kupanın iki tane en büyük finalist adayı Arjantin ve Fransa'nın futbol olarak kupadaki standartlarının altına düştüğü maç oldu. Tabii burada oyun rakibin varlığıyla zorlaşan, çetrefilleşen bir oyun futbol. Dolayısıyla karşı tarafın ne yaptığı da önemli. Yani ikili mücadeleler ve oyundaki yoğunluk, bu kelimeyle anlatayım sana. Yoğunluk rakibe hem alan bırakmamak hem de ikili mücadelelerde bir gölge presten daha çok rakibin vücudunu rahatsız edecek müdahalelere girmek. Bu yönüyle Paraguay böyle bir takım. Yani laf olsun diye pres yapan, laf olsun diye rakibin üstüne giden bir takım değil. Tabiri caizse biraz can yakan bir takım. Yani Mbappe maçtan sonraki sözü şu: Fransızların aslında oynadığı futbol kendi yetenekli adamlarıyla beraber, hani bunu bir salon adamı olarak düşün. Paraguay bir önceki turda biliyorsun Paraguay'a Almanya maçından sonra şey demişlerdi. Onlar hani çok büyük olanaklara sahip, biz kırmızı topraklardan geliyoruz. Aslında bir sokak futboluna, bir yokluğa vurguydu orada. Onlar da biraz bu salon adamlarının karşısında biraz sokaktaki hırçın çocuklar. Mbappe'nin deyimiyle öyle olması gerekiyorsa biz de oluruz. Yani dişimizi gösteririz şeklinde. Aslında bakma, Almanya'nın aldığı en büyük eleştiri de buydu biliyor musun?
0: Yani bu karşılık verememek.
1: Almanya grupta mesela fil dişi maçını hatırla, Ekvator maçını hatırla. Alman futbolunun, değil mi, o fizik, kondisyon ve sertliği bu jenerasyonda yok.
0: Yok.
1: Yani insanların aklına geçmişten şöyle birkaç hani isim söylemek gerekirse, bunların aralarında aslında en narin de Mesut Özil'di.
0: Doğru.
1: Yani o Klinsmann'lar, Mateus'lar, Schweinsteiger'ler, Balak'lar, yani orta sahada, yani gerçekten ikili mücadelede öyle kolay kolay devirebileceğin adamlar değil. Bir de büyük futbol karakterleri. Dolayısıyla yani Fransızlar tabii tek golle kazanınca maç yani son dakikaya kadar açık gidiyor, yani her an uzayabilir. Ama işin bir gerçeği var. Maçın ilk yarısında isabetli şutu yok Fransa'nın.
0: Evet.
1: Bu
0: tamamen kilitlendi oyun.
1: baya bir şey bir istatistik, şaşırtıcı bir istatistik. Bak gol olmayabilir ama dersin ki yani Jilbi iki tane top çıkardı vesaire. İlk yarı çerçeveye giren isabetli top yok. Ama maçın genelinde de Paraguay'ın rakip kaleye isabetli şutu yok.
0: Evet.
1: Yani ne kadar bir şekilde dayanırsan dayan, sanki burada Fransızların Almanlara göre çok daha orta sahayı toparlayan adamları ve defans göbekleri var. Sanki Paraguay'ın buradaki tek şansı şey olurdu. Böyle maçı 0-0'la penaltılara vesaire götürmek olurdu. Onların oyunuyla da onları 90 dakikadan daha fazla seyretmenin iyi bir fikir olmadığını söyleyebilirim sana.
0: Evet, bu konuda katılıyorum. Evet. Alfaro ise böyle düşünmüyor tabii ki. O taktik olarak bunu düşünüyor. Aslında az önce söylediğim bir kilit cümle var. İşte penaltılara kadar taşıyıp orada turu geçme umudu. Bence tek mümkünatı da buydu. Yani bu kadar tehlikeli oyuncusu olan Fransa'ya karşı.
1: Yapacak bir şey yok. Yani oyuncu havuzları bu. En yetenekli adamları bize karşı kırmızı kart gördü.
0: Doğru.
1: Yani çok uzun bir zaman biz o takıma karşı, 10 kişilik takıma karşı oynadık. Hani yine yenildik. Anlatabildim mi? Yani burada ülkenin bir o klasiği, onlar Güney Amerika grubundan bu futbol karakteriyle geldiler. Ve hatta elenen Uruguay milli takımının oyun karakterinin Bielsa tarafından değiştirildiğini, daha fazla hücum iştahı olan bir takım haline getirdiğinden dolayı gedik verdiklerini söyleyen futbolcular vardı. Evlerine gittiler biliyorsun grup aşamasında. Yani Uruguay Güney Amerika'da baktığın zaman Dünya Kupası da kazanmış bir ülke olarak Copa Amerika'ları da var. Çok daha popüler, yani çok daha futbol olarak ufak bir ülke olmasına rağmen, nüfusu çok az olmasına rağmen, yani Uruguay'ın Dünya Kupası'ndan elenmesi, takdir edersin ki her Dünya Kupası'nda Paraguay'ın elenmesinden daha büyük manşet.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden tabii saygı duymak lazım ama çok maç var. Yani şunu da söyleyeyim, her maç iyi olacak, böyle inanılmaz böyle bir tenis maçı gibi topun gittiği geldiği, bol pozisyon, işte bir takımın 20 öbürünün 15 hücum ettiği, İşte topun oyununda efendim 63 dakika kaldığı falan. Bunu bekleyemezsin yani. Bütün sezon futbolu izleyenler bunun böyle olmadığını farkında. Tabii burada dış etkenleri de biraz sonra İngiltere maçını konuşacağız. Yüksek rakım. Dün bu stadyumda bir şey var.
0: Sıcaklık.
1: Soğutma teknolojisi var ama tribünlerden mesela bir taraftarın koltuğa koyduğu telefonla oradaki ölçtüğü sıcaklık. İnanamadım yani. Hani önce bir Fahrenheit mi diye bakıyorsun, yok. Celsius'ta yani 50'nin üzerinde gösteriyor.
0: Evet, 55 derece.
1: Hiç normal şartlar değil. Yani biraz sıcakta, biraz sıcak değil. Yani bu türden sıcaklarda, Antalya'da bu türden tecrübesi olanlar bilir ki biraz bir spor yapmaya kalk, hafif bir basketbol oyna. Şöyle hani karşıdan suratına, ağzına doğru saç kurutma makinesi tutuyorlarmış gibi olursun. Gerçekten
0: zaten
1: zordur.
0: Hissedildi vücut dillerinden.
1: Gerçekten zordur.
0: Evet, peki L'Équipe nasıl görmüş bakalım bu maçı? Ona da bir bakalım, manşetine bakalım. Mbappe elbette fotoğraf olarak tercih edilen isim ve altın gol denilmiş. Altında da şöyle ifade var. İnatçı ve kurnazlığa başvuran Paraguay karşısında maviler Mbappe'nin penaltı golüyle çeyrek finale yükseldi. Burada işte o senin bahsettiğin vurgu aslında. Tamam, savunma taktik kabul edilebilir ama o oyunu çirkinleştirme noktasında biraz sınırı aştı. Ve hakem de bunu bence çok iyi yönetemedi. Ilgız Tantaşe, bence verilmeyen çok kart var Paraguay'a.
1: Evet, vermedi.
0: Bir tane bile kart vermedi.
1: Vermedi. L'Équipe de hakeme 10 üzerinden 1 verdi.
0: Bence haklı. Ya iki tane topsuz alanda yumruğu var Galarza'nın.
1: Bak, yumruk dedin, ben sana tekmeden devam edeyim. Messi'nin de maçtan sonra güzel bir sözü var, Yeşil Burun maçından sonra. Genelde aslında o maça dair değil de genel manada söylüyor. Ya bana tekme atanlar maçtan sonra formamı istiyorlar diyor.
0: Doğru.
1: Şimdi onun biliyorsun İspanya göreceli olarak, hani İtalya'ya göre ve hatta İngiltere'ye ve Almanya'ya göre daha yumuşak bir ligdir. O ikili mücadelelerde yıldızları koruma politikası vesaire. Ama biliyorsun İtalya'da yani 60'lardan itibaren çıkan defans futbolunun içinde böyle bugünün tek rektörü Conte'ler, Gentile'ler, bugünlere geldiğin zaman işte Materazzi'ler, onun bir İspanyol temsilcisi vardı biliyorsun, Sergio Ramos. Ya yani bunlar biraz rakibin canını yakan adamlar. Yani zaten hani diyoruz ya, Avustralyalılar, Amerikalılar futbola sakır evet. diyorlar. İtalyanlar da futbol demiyor. Hı hı. İtalyanlar da calcio diyor ve calcio aynı sözcükte tekme demek.
0: İşte.
1: O yüzden yani topu tekmeleyen, topu tekmeleyen o yüzden bence hakemin de şeyi var.
0: Etkisi var.
1: Payı var. Şimdi rakip Fas.
0: Evet. Peki o maça bakalım. Kanada-Fas maçı aslında benim beklentim açıkçası bu maçla ilgili biraz daha yüksekti futbol kalitesi. En azından daha gitgelli bir maç bekliyordum ama ilk yarı çok öyle olmadı. Yine kısır geçen bir ilk yarının sonrasında Fas'ın kaliteli ayaklarıyla çözdüğü bir maç oldu. Önce manşetimize bakalım. Burada Dairo As manşete taşımış bu mücadeleyi
1: ki.
0: Şöyle diyor, evet Casablanca Prensi diyor ve Brahim Diaz'la Onahi'nin etkili oyununa vurgu var bu gazetede. Gerçekten de Brahim Diaz orada çilingir görevini gördü diyebiliriz. Fas'ın yürüyüşü devam ediyor.
1: Evet, şimdi bir Dünya Kupası'nda ev sahibini elemek neresinden bakarsan zor iştir. Hı hı. Bir kere onu söyleyeyim. Şu anda iki tane ev sahibi turnuvanın içinde. Biri bir tur daha gitti. Bu gece zaten İngilizlerle oynayacak bildiğin gibi. Amerika bakalım yola devam edecek mi? Hı hı. Ama Kanada bu turnuvaya gelirken zaten Dünya Kupası tarihinde galibiyeti olmayan bir takım.
0: Bence iyi bile geldiler zaten.
1: Evet, evet. Yani maçın çok çok da net favorisi Fas'tı. Hı hı. Ve sadece bir 45 dakika diri kaldılar diyeyim. Ama Fas gerçekten yetenekli adamları var. Hı hı. Yani onlara Afrika'nın Brezilya'sı diyebiliriz bence bugünlerde. Yarın ne olur bilemem. Başka bir jenerasyonda. Hı hı. Gerçekten bence şu anda hani bazı adamlar neredeyse sanki Brezilya'da bile daha düz Fas'a göre. Hı hı hı. Yani Eşref Hakimi tarihin en iyi sağ beki kabul edilen mesela Cafu'dan iyi mi diye tartışıyoruz bugünlerde.
0: Evet, üzerine tartışırız. Bence şu an zaten aktif en iyi sağ bek.
1: Öyle ama yani tarihin demek.
0: Tarihte çok.
1: Yani mesela tarihin en iyi sol beki Türkiye'den geçti. Hı hı, Roberto Carlos. Ama o kadar çok sol bek izledik ki galiba şimdi sokağa çıkıp sorsak yine insanlar Roberto Carlos derler. Hı hı. Ama bu arada bir Eşref Hakimi Cafu'da bir kafalar karışabilir. Şey sakatlandı. Hı hı. Fas'ta Bayern Münih'in yeni transferi Saibari maça biraz evet, tabii erken. Süreler az olduğu için hani bir sonraki maçın oynanma tarihi yetişmesi biraz şüpheli gibi görünüyor ama Fransa-Fas maçı gerek Fransa'daki göçmen sayısıyla yaklaşık bildiğim kadarıyla 2,5 milyon Doğru. üzerinde Faslı var ve bunun 1 milyonun üzerinde olanı Fransa doğumlu. Hı hı hı. Bu ne demek? Çok genç bir jenerasyonun özellikle Paris ağırlıklı. Sana şimdiden söyleyebilirim. Yani bu maçın gününde ve ertesinde Fransa'da polis alarma geçecektir.
0: Değil mi?
1: Çünkü maçın sonucundan bağımsız kutlamalarda son bir yılda özellikle şeyde Paris'te Şanzelize'de dükkanları yağmalama modası demeyeceğim bu vandalizm biliyorsun. Hı-hı. Bu türden görüntüler gelmeye başladı ve çok ilginç bir şekilde
0: zafer de olsa öyle.
1: Şampiyonlar Ligi finalini hatırla. Hı-hı. Çok ciddi hani önemli lüks markalar resmen kepenklerini indirip açmıyorlar. Yani.
0: Duvar örüyorlar hatta kepenkler çelik.
1: Bravo, bravo, bravo. Bariyerler koyanlar var. Hı-hı. Bu maç yani Fransa coğrafyası içinde bakalım nasıl olacak biliyorsun. O şeyde Orta Avrupa'da Faslı var ama yani burası öbür taraftan bir potansiyel Portekiz-İspanya galibinin de gelebileceği bir yarı final var. Fas son kupanın yarı finalisti. Hı hı. Fransa'nın yolu zor finalist.
0: Bu arada şöyle bir meslektaşım yazmış. Arkadaşım Ferhat Kızıltaş. Sorar mısın Bülent Hoca'ya 2022 Fas mı 2026 Fas mı hangisini tercih eder demiş.
1: Yani güzel soru. Sanki 22 şu ana kadar oynadıkları
0: futbol. Evet, daha izlememiz lazım.
1: Biraz yani.

0: Altta da dansçı Vinicius, makine Haaland, bir şov düellosu olacak vurgusu var. Tarihinde Brezilya'nın Norveç'i hiç yenemediğinin detayını hatırlatmış olayım. Nasıl bir maç bekliyorsun?
1: Brezilya'nın Norveç'i.
0: Evet.
1: Yani ama tabii her dakika oynamadıkları için.
0: Doğru. 4 maça çıkışlar. Evet, 2 galibiyet, 2 beraberlik.
1: Şimdi manşet güzel. Yani iki farklı dünyanın bunlar golcüleri. Hı hı. Zaten hani oyun karakteri mevki, birisi santrofor, birisi gerçekten makine gibi. Yani yeni yüzyılın böyle bütün özelliklerini taşıyan teknolojik bir, hani özellikleri bütün hepsine bir futbolcuya getir. Hı hı. Yani o Haaland olur gibi. Vinicius Junior biraz daha sokakların adamı. Hı hı. Real Madrid altyapısına çok genç yaşta gelip oyunu Avrupa tedrisatında mümkün olduğu kadar ehlileştirilmiş diyeyim. Hı hı hı. Bunu geçmişte Robinho da böyleydi.
0: Doğru.
1: Ama yani Vinicius Junior'ın hızı ve o ani çalımlarıyla beraber karşısında durabilecek iyi ol gününde olduğu zaman çok az adam var. Hı hı. Ben Carlo Ancelotti'nin bir önceki turda bütün Brezilya'yı arkasına aldığını, hı hı, ve turnuvaya gelirken o soru işaretlerinin Brezilya halkı tarafından şu anda bir destek olarak, hı hı, Brezilya milli takımına böyle ünlem olarak döndüğünü düşünüyorum. Bu şu demektir: özgüven problemi yaşayan, 4 yarı finalist adayı arasında gösterilmeyen, hı hı, doğal yani bunlar yanlış değil, yanlış yapmadı kimse, Brezilya şimdi bir havaya girmiş durumda. Ama yani karşılarındaki takım o tribünlerin yaptığı gibi o kürek çekme tezahürat demiyoruz ona. Hani o oradaki o gösteri, o şov takıma da yansımış durumda.
0: Tabii. O disiplini yani yansıtıyor.
1: Evet. Yani peki, dünyanın en güzel bence zaten bir noktada takım sporunu anlatan bir şeydir mesela kürek. Müthiş bir ritim ve yani takım arkadaşına güç verdiğin, güç aldığın bir spor olduğu için ben Norveçlerin, hani Brezilya'nın da tabiri caizse canını yakacağını, ama iş yetenekli ayaklara bakarsa, bir bakmışsın maça sonradan Neymar girmiş.
0: Maçı çözmüş.
1: Maçı çözmüş mesela.
0: Hiç yokken kahraman olmuş.
1: Evet.
0: Peki son 2 dakikamız kaldı. Meksika-İngiltere maçını da konuşalım. Bir diğer ev sahibi ki çok iyi turnuva geçiriyor. Gece 3'te yine Sunday Express bu kez manşete taşımış, onu görelim. Hızlıca konuşalım. Tabii esprili bir yaklaşım var. I'll be the Exorcist. Yani burada Exorcist filmine gönderme yaparak, evet, Meksika'yı ben kovacağım diyor.
1: Evet, Meksika'yı evet imha edecek.
0: Bu arada orada 40 yıllık acıyı silme görevi Kane'in, Tanrı'nın eli görevini. Evet. Onu kötü ruh olarak değerlendirmişler.
1: Peter Shilton'ın Maradona hayatını kaybettikten sonra da söylediği üzere, onu hiçbir zaman affetmedim dediği, elle atılan, sonra tarihin en iyi golü kabul edilen, biliyorsun o slalomla attı. Hı hı. Stadyum burası.
0: Azteca.
1: Bunun dün de altını çizdik. Bütün dünyada şu anda merakla beklenen 2200 metre rakımda İngilizlerin oyun performansının ne kadar etkilenip etkilenmeyeceği. Hı hı. Yani böyle bir yerde bunu alışabilmek için bir haftalık bir süreye ihtiyaç varmış. Bunun aksini olduğunu söyleyen, yani bu çok abartılıyor diyenler de var. Ama benim futbol tecrübelerim, özellikle mesela Güney Amerika'da bu sorunda çok fazla sıkıntılar çekildiği. Hı hı. Şimdi bir tarafta Harry Kane varsa bu akşamın Paraguay'ı Meksika olur İngiltere, hı, karşısında. Yani bir önceki maçta sahaya çıkan 2 tane Madioke, hı hı, ve diğer tarafta İngilizlerin kanat oyuncusunun Rashford'ın bugün 11 olacaklar mı yoksa yedekleri, işte mesela Gordon mu oynayacak?
0: Evet.
1: Ama bir gerçek var, onu söyleyeyim sana. Hı hı. Harry Kane'e top getirirlerse
0: maçı çözer.
1: Üzere Harry Kane atar. Gecenin tam ortasında bu maç.
0: Evet, gece 3'te. Ağzına sağlık Bülent
1: Umrenk. Ben teşekkür ederim.
0: Yine birlikte olacağız. Bir programı daha noktaladık. Hoşçakalın.

0: müzik arası.
1: Hafta sonu sıcaklık 2 ila 4 derece düşüyor. 20 kentte yağış var. İstanbul'da kuvvetli Poyraz'la sıcaklık ortalamanın altına indi. 26-27 derece. Bursa 29 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Sivas 27 derece iniyor. Ankara 29 derece. Ege'ye kuvvetli kariyer serinlik getirdi. Manisa 33, İzmir 34 derece. Akdeniz'de hava çok nemli. 2 gün kuvvetli sağanak geçişleri olacak. Karadeniz'in genelinde özellikle Giresun, Ordu, Artvin hattında sağanaklar daha şiddetli olacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 26 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar sağanaklar hakim. Erzurum 24, Malatya 33 derece. Hava durumu.
2: NTV Radyo. Saat 11.

0: Saat 11 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Gündemde ABD ve İran arasındaki mutabakat vardı. Erdoğan, savaş bağımlısı İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi.
1: Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. İki liderin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkes süreci vardı. Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e katkılarından dolayı teşekkür etti. İsrail hükümetinin ateşkesi dinamitlemeye çalıştığını söyledi.
1: İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz.
2: Erdoğan ve Şerif, Vahdettin Köşkü'nde önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası çalışma yemeğine katıldı. Görüşmelerde Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler de ele alındı.
3: Diyalog ve diplomasi ve karşılıklı saygı tek sürdürülebilir yoldur ihtilafları çözme noktasında. Ben Türkiye'nin gayet güçlü ve kararlı şekilde rol oynadığını görüyorum. Pakistan'ın barış çabalarına destek verdiğini görüyorum.
4: Pakistan's progress is Turkey's progress.
2: İki ülke arasındaki 5 milyar dolar hacmindeki ticaret hedefi de yinelendi. Erdoğan yatırımcıları Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ettiklerini söyledi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Trump-Putin görüşmesine dair Kremlin'den açıklama geldi. 1 saat 25 dakika süren görüşmede liderlerin savaşın gidişatını ele aldığı belirtildi. Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde savaşı sona erdirmek için yardım teklif ettiğini söyledi. Ukrayna lideri Zelenskiy ise ABD'nin Ukrayna'nın bağımsızlığını savunmada önemli rol aldığını ifade etti. Bu savaşı sona erdirmek için gerçek bir perspektif mevcut ve ABD'nin kararlılığı belirleyici bir öneme sahip dedi. Zelenskiy, Trump'la görüşmelere Ankara'daki zirvede yüz yüze devam etme konusunda anlaştık ifadelerini kullandı. İran, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ayetullah Ali Hamane'yi son yolculuğuna uğurluyor. Başkent Tahran'daki tarihi cenaze merasiminin ikinci gününde on binlerce kişi Musalla Camii'ne akın etti.
5: Ağıtlar yakıldı, sloganlar atıldı. Gözyaşları sel oldu aktı. İran'ın ABD-İsrail saldırılarında öldürülen dini lideri Ali Hamane'yi için yapılan cenaze merasimi ikinci gününde de sürdü. Başkent Tahran'daki Büyük Musalla Camii'ne akın eden on binlerce kişi, Hamane'yi ve aynı saldırıda ölen aile üyelerinin tabutları başında toplandı. Siyah kıyafetler giyen İranlılar, İran bayrakları ve Hamane'nin fotoğraflarını taşıdı. Katılımcılar sık sık Amerika'ya ölüm ve intikam sloganları attı. ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef alındığı dövizler de taşındı. Ülkede pazar günü resmi tatil ilan edildi.
6: Liderime veda etmek için burada olduğuma hala inanamıyorum. Onun bana hediye ettiği tesbihi şimdi onun anısına dualar okumak için kullanıyorum. Amerika bilmeli ki liderimizin kanının intikamını almak istiyoruz. Yanlış yönde tek bir adım bile atmamalı.
5: Tahran'da cenaze namazı kılındıktan sonra Hamane'nin naaşı 7 Temmuz'da İran'ın dini merkezlerinden Kum'a götürülecek. Buradaki törenin ardından da Irak'a taşınacak. Necef ve Kerbela kentlerinde de törenler düzenlenecek. Cenaze programının son durağı Hamane'nin doğum yeri olan Meşet olacak. Cenazenin 9 Temmuz'da Meşet'teki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilmesi planlanıyor.
0: Ankara'da NATO liderler zirvesine geri sayım sürüyor. Güvenlik önlemlerinin düzeyi de adım adım artıyor. Ankara'nın birçok noktasında kimlik ve araç kontrolleri yapılıyor. Kırmızı alanlarda yer alan yerlerde araç park edilmesine de izin verilmiyor.
2: Ankara'da NATO zirvesi alarmında güvenlik önlemleri artık uygulamada.
7: Zirve öncesi Ankara'da denetimler sürüyor. Başkentte kurulan çevirme noktasında araçlar çevrilerek sürücülere önce üst araması sonra da ehliyet kontrolü yapılıyor. Ayrıca araçların içinde de arama gerçekleştiriliyor.
2: 7-8 Temmuz tarihlerindeki zirveye 41 ülkeden 52 lider katılacak. 56 bine yakın emniyet görevlisi mesaide olacak. 7 Temmuz Salı günü sabah 7'den 8 Temmuz çarşamba gece yarısına kadar NATO zirvesinin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Beştepe, Esenboğa ve Ankara Havalimanları güzergahı, liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresi tamamen trafiğe kapatılacak. Konvoyların kullanacağı güzergahlarda da trafik geçici olarak kapatılacak.
7: Başkentte liderlerin konaklayacağı otellerin etrafında güvenlik hat safhada. Bu noktalarda gün içinde trafik geçici olarak durduruluyor. Ayrıca bu güzergahlarda araç parkına da izin verilmiyor.
2: Liderlerin kullanacağı yollarda ve konaklayacakları otellerin çevresinde, zirvenin yapılacağı bölgede konutların önüne, AVM'lere ve otoparklara araç park edemeyecek. Zirve Salı sabah NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Aynı gün Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde Savunma Sanayi Forumu yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde resepsiyon ve akşam yemeği düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı da aynı gün Beştepe'de ağırlayacak. 8 Temmuz'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri karşılayacak. Aile fotoğrafı çekilecek. Ardından Kuzey Atlantik Konseyi'nin devlet ve hükümet başkanları toplantısı gerçekleştirilecek.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti iddialarına ilişkin mesajlar verdi. Zonguldak'ta halkla buluşan Özel, bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür ifadesini kullandı.
8: CHP yapmış, Özgür yapmış. Kaptan limanda lazım değil, kaptan fırtına da lazım, rüzgarda lazım, okyanusları geçmek için lazım kaptan.
9: Bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür, bu yeniyi kuran bir yürüyüştür.
2: Yeni parti iddialarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yurt gezilerini Zonguldak'ta sürdürdü. Kent merkezindeki madenci anıtı önünde vatandaşlarla bir araya gelen Özel, beraberindekilerle kordon boyuna kadar yürüdü. İsim vermeden CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
10: Siyasette gemi dediğin şey eğer bir parti bir gemiyse, siyasette marifet gemiyi limana çekmek değil, gemiyi menzile ulaştırmak, hedefe götürmek, iktidara götürmek.
2: CHP Grup Başkanı Özel, yeni parti iddialarını güçlendiren mesajlarını tekrar etti.
11: Binaları, araçları, güçlü seçim otobüsleri olup da sokağa adım atamamak yerine sokakta, Zonguldak'ta milletle yürümek, bankın üstünden konuşmak iktidarı işaret eder.
0: Dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçları kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş'ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde gösteri metninin kendisine ait olduğunu belirten Göktaş, sözlerinin mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
12: Etkinliğe bir hafta kala
13: komedyen Deniz Göktaş, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Ölüdeniz isimli gösterisinde kullandığı ifadeler kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, yurt dışı dönüşünde gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan Göktaş, dini değerlere alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından tutuklandı. Genç komedyen emniyetteki ifadesinde benim dini değerleri toplumun bir kesimini aşağılamak veya Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek gibi bir kastım yoktur. Gösteride de öyle anlaşılabilecek veya bu anlama gelebilecek bir söylem olduğunu düşünmüyorum ifadelerini kullandı. Sözlerinin mizah kapsamını değerlendirmesi gerektiğini savundu. Deniz Göktaş emniyetteki işlemlerin ardından hakim karşısına çıktı. Göktaş adliyede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüştü. O görüşmeyle ilgili avukatı Metin Aslan gazeteci Fatih Altaylı'ya açıklama yaptı. Komedyen Deniz Göktaş Kılıçdaroğlu'na CHP'yi salın dediğini teyit etti. Göktaş'ın Kılıçdaroğlu'na sulh cezaya çıkmadan önce emrivaki bir şekilde görüştük. Geçmiş olsun dedi, teşekkür ettim. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu, yok dedim. Madem geldiniz milyonlarca gencin bir ricası var, lütfen CHP'yi salın dedim. Ben bunu söyledikten sonra başını salladı, sonra da gitti ifadelerini kullandığı öğrenildi.
0: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası ortalık savaş alanına döndü. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
2: Patlamanın ardından yangın çıktı. 2 kişi hayatını kaybetti. Binanın en

0: Başkatı savaş alanına döndü.
1: Bir facia yaşandı. Başka yani ne olabilir ki? Herkes her şey perişandı.
0: Tekirdağ Çorlu'da 6 katlı bir binanın en üst katındaki dairede şiddetli bir patlama meydana geldi. Ardından yangın çıktı. Dairenin ön cephe duvarı yıkıldı. Patlamanın şiddetiyle 6. kattan düşen 34 yaşındaki Caner Meriç olay yerinde yaşamını yitirdi. Apartmanda ve bölgede oturanlar gürültüyle birlikte kendilerini dışarı attı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Suriye uruklu Muhammed El Hüseyin kurtarılamadı. 2 kişinin ise tedavisi sürüyor.
2: Bina tedbir amaçlı komple boşaltıldı. Bina sakinlerinin barınma ihtiyaçları karşılanıyor.
0: Patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ekiplerin incelemesi sürüyor.
3: Deprem enkazından 11 gün sonra çıkarılan Aleyna Ölmez'in kurtuluşunu tüm Türkiye nefesini tutarak izlemişti. O acı günlerde herkese umut olan Aleyna tedavisinin ardından üniversiteyi kazanmış ve okula başlamıştı. Aleyna Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu. Kaybettiği ailesi orada olamadı ama onu enkazdan kurtaran madenciler ve tedavisini yürüten doktorlar gururunu ve mutluluğunu paylaştı.
4: Bir şeyler başarabilmişim ve bu yüzden gururlu hissediyorum.
0: 11 gün sonra enkazdan çıkarılarak afetin acı günlerinde Türkiye'ye umut olmuştu. Aleyna Ölmez depremde kaybettiklerinin acısını kalbine gömerek yeni hayatına devam etti. Ve Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümünden mezun oldu.
4: Bir yanda hüzün var, bir yanda gurur var. Çünkü beni böyle görmek isteyen kişi annemdi. Annem yanında olmadığı için biraz hüzünlüyüm ama genel olarak da gururluyum.
0: 20 yaşındaki Aleyna Ölmez depreme ailesiyle birlikte Kahramanmaraş'taki Atabey apartmanında yakalandı. Annesi, babası ve erkek kardeşi hayatını kaybetti. O enkazdan 248 saat sonra çıkarıldı. Mezuniyet törenine Aleyna'yı hayata döndüren madenci ekibinin amiri ve onu tedavi eden doktorlar da katıldı.
1: Sayın Burhan Özdemir.
5: Son süreçler yaşanırken Aleyna'yı tesadüfen kurtardık. O anda Aleyna'yı görmek bir mucizeye şahitlik etmekti.
6: Aleyna bize göstermiş oldu ki bu kadar ağır bedensel ve ruhsal yaralanmadan sonra 3 sene sonra aramızda bulunması herkese bir moral verdi.
0: Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar da mezuniyet törenindeydi. Aleyna'nın azmiyle her türlü problemin üstesinden gelebileceğine inandığını söyledi.
7: O bana amca dedi ama ben onu evladım gibi görüyorum. Ben 3 evladım var. 3'ünün de mevzuyetine katıldım ama hiçbirinde bu kadar heyecanlanmadım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği sözü yerine getirmiş olmanın gururunu yaşadı.
4: Kendisi her zaman destekçim oldu zaten. Dün de mezuniyetimi tebrik etmek için aradı beni. Çok mutlu oldum aradığı için.
0: Aleyna Ölmez'in şimdiki hedefi kamu personeli seçme sınavına geçerek devlet memuru olabilmek.
8: NTV Radyo.

0: Engelsiz başlıyor.
1: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Engelsiz'de bu hafta Azmin sahaya yansıyan öykülerinden birine kulak vereceğiz. Bir kadın sporcunun parkelerdeki uzun soluklu mücadelesini ve engelli bireylerin spor kulüpleriyle buluşma yolculuğunu konuşacağız. Kadın milli basketbolcu Seda Kınalı ve Elsiva Limitless Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemal Özçelik bugün stüdyo konuklarımız olacaklar. Keyifli bir sohbet için Engelsiz başlıyor. Tekerlekli sandalye basketbol sporunun deneyimli ismi Seda Kınalı, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Engellilerin spor yapabilmeleri adına yoğun mesai harcayan Cemal Özçelik, siz de stüdyomuza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Evet Seda Kınalı, sizinle başlayalım isterseniz. Dinleyicilerimize kendinizi tanıtarak isterseniz bir giriş yapmış olalım.
2: Ben Seda Kınalı, Aslen İskenderun doğumluyum. Tekerlekli sandalye basketboluna 2004 yılında başladım. Ve tekerlekli sandalye basketbolu için de İstanbul'a transfer oldum geldim 2008 yıllarında. O günden beri İstanbul'dayım.
1: Evet, sizi özellikle Galatasaray ve kadın milli takımından hatırlıyoruz. Sadece Galatasaray'da mı oynadınız ve tekerlekli sandalye basketboluna nasıl bir giriş yaptınız? Oradan isterseniz devam edelim.
2: Tekerlekli sandalye basketboluna İskenderun'daki kulüple başladım. 4 yılımı orada geçirdim. Hocam çok iyiydi, sağ olsun, selamlar olsun Ahmet hocama da. Sonrasında İstanbul'da Saran Anadolu takımında 2 yıl oynadım. Engelli Yıldızlar'da oynadım 2 yıl. Sonrasında da Galatasaray'a geçiş yaptım. 3 seneden beri aynı takımdayım. Elsiva benim için çok güzel bir takım. Şu anda da oradayım.
1: Erkek egemen bir lig ekosisteminde kadın sporcu olmanın en büyük avantajı ve zorluğu neydi sizin için bu süre içerisinde?
2: Yani öncelikle şunu söylemek isterim. Evet, ilk başlarda basketbol başladığı dönemlerde kadın sporcuyu sadece puan avantajı olarak görseler de şu anda bence öyle değil.
1: Evet.
2: Yani bu algıyı kırmak da bizim kendi elimizde aslında. Eğer ki ben yeteri kadar kendimden özveri vererek daha düzenli bir şekilde, daha başarılı bir şekilde performansımı sergilersem, yani sadece puanım için değil, oyunum için oynatacaklar beni.
1: Peki bu değişmesindeki sebepler neydi? Ne oldu Türkiye'de sizce? Bugün daha nitelikli kadın sporcuların oluşmasındaki yapılan en doğru şey neydi?
2: Öncelikle kadın sporcularımız artık basketbolu daha çok seviyorlar. Daha çok basketbolun içindeler. Basketbol, aslına bakarsanız bizde şey var, ben de buradayım, ben de varım diyebilmektir. Kadın sporcularımız artık bunun farkına vardı.
1: Tekerlekli sandalye basketbol sert bir spor. Mesela
2: evet,
1: kadın sporcularımızın
2: evet,
1: basketbolu tercih etmemelerinin bir sebebi de bu olabilir mi? Siz ilk oynarken, başlarken tereddüt ettiniz mi?
2: Tabii ki ilk başta tereddütlerim oldu. Arkadaşlarım bana tekerlekli sandalye basketbol oynamamı istediklerinde hayır dedim, olmaz, ben düşerim. Düşmekten çok korkan bir oyuncuydum. Sonrasında beni bir iki kere düşürdüler, baktım hiçbir şey olmuyor. Çok eğlenceli. Öylelikle devam ettim.
1: Düşmeye devam ediyor musunuz?
2: Arada bir oluyor, evet. Evet oluyor.
1: Elsiva Limitless Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemal Özçelik de stüdyomuzda. Sizinle de engellilerin spora giriş süreçlerini konuşmak istiyoruz. Nasıl kulüp olarak sporculara yeteri kadar ve ihtiyacınız olduğu kadar ulaşabiliyor musunuz? Engelli sporcular engelli sporlarına, engelli spor kulüplerine kolay ulaşabiliyor mu?
3: Tabii bunun için medyanın gücü var ve sosyal medyada da yer almak önemli. Kişiler bugün baktığınız zaman nerede spor yapabilirimi araştırdıklarında internet sitesine, bizim internet sitemizde telefon numaralarımız var. Sanırım şu an Türkiye Paralimpik Komitesi de yeni bir uygulama çıkarttı. İşte hangi branşta spor yapmak istiyorum? Giriyorsunuz. O ilin gençlik sporuna sizi yönlendiriyor. Gençlik sporda böyle bir örnek bize olmuştu. Bir tane avcılardan bir tane sporcu kardeşimiz.
1: Evet.
3: Bu vesileyle bize ulaşmıştı. Gençlik sporu arıyorlar. Gençlik sporda o ildeki tekerlek sandalye basketbolunda branşında mücadele edilen kulüpleri arıyor. Böyle bir sporcu bize ulaşmıştı. Yalnız şöyle bir durum var. Yeni sporcu tekerlek sandalye basketbol kulübüne gelip de spor yapmak istediğinde maalesef bunun bir maliyeti ortaya çıkıyor.
1: Kesinlikle.
3: Ve amatör spor kulüpleri bunun altından kalkmakta zorlanabiliyor. Sizin de bildiğiniz gibi, siz de
1: evet,
3: daha önceki tecrübelerinizden, tekerlekli sandalyelerine, tekerlekli sandalye basketbol oynamak istedikleri sandalyeler kişiye özel ve onun vücut ölçülerine göre yapıldığı için başka bir kişiden boşalan, mesela bir arkadaşımız yeni bir sandalye yaptırmıştır. O sandalyeyi kulübe bağışlamıştır. Ama yeni gelecek bir sporcuya bu sandalyeyi verdiğimizde belki de o kişiyi basketboldan soğutmuş da olabiliriz. Çünkü o sandalye ona uygun değil. O sandalyeyle oturup kalkamıyor. O sandalyeye oturup spora başladığı zaman, kendine uygun olmayan sandalyeyle spora başladığı zaman bunu yapamayacağı hissine kapılabilir. Burada en önemli şey, yeni spora katılacak kişilerin spora kazandırılmasında belki de bu sağlık bakanlığına mı düşüyor, maliyeye mi düşüyor? Yani. İlk defa spor yapacak, ilk defa lisansı çıkmış engelli bireylere aslında devlet tarafından artık 3 yılda bir mi olur, 5 yılda mı bir olur? Hani bunun
1: spor yapabilmelerinin önünü açacak ekipman, araç vermeleri gerekiyor.
3: Şey süresi, amortisman süresi boyunca ilk spora başlayacak kişilere özel bir sandalye tahsisi yapılması engelli sporların önünü açacaktır. Bu ilerleyen zamanlarda bize olumlu geri dönüşler olacak. Yeni sporcular olacak, genç sporcular olacak. Şu an elit sporculara baktığımız zaman özellikle Süper Lig seviyesindeki sporcularımızın belli bir yaş ortalamasına geldiğini görüyoruz. Alttan sporcu yetişebilmesi için bunların da nereden yetişiyorlar? Amatör spor kulüplerinden yetişiyorlar. Dediğim gibi bunun da herhangi bir ekipman ihtiyacı desteği sağlanırsa sporcunun verimli olabilmesi adına önemli bir etken olur.
1: Peki Seda Akınalı, siz basketbola başladığınız zaman az önce Cemal Bey'in de bahsettiği sporcu sandalyesi ihtiyacı duydunuz mu? Nasıl bir sandalyeyle başlamıştınız, hatırlıyor musunuz?
2: Evet, ilk başladığımda benim maalesef ki basket sandalyem yoktu. Ben antrenmanlara giderken bir heyecanla gidiyordum. Sonrasında bakıyordum herkes gelmiş, boşta sandalye yok. Bana sadece oturup izlemek kalıyordu.
1: Evet, sonra ne oldu, ne değişti?
2: Sonrasında ben milli takıma seçildim. Milli takıma seçildim.
1: Kendi sandalyeniz yokken milli takıma seçildiniz.
2: Evet, yeni sandalyem yokken milli takıma seçildim. Tabii bu arada da arkadaşlarım antrenmana gelmeyecek. Az önce başkanımın söylediği gibi ben gelmeyen kişinin uygun ya da değil, hiç fark etmez o şartlarda, antrenmanımı başkasının basket sandalyesinde devam etmek zorunda kalırdım. O şartlarda milli takıma kadar yükseldim. Sonrasında milli takımdan bana basket sandalyesi yapıldı. Hiç unutmam, sene 2007. Almanya'ya gideceğiz. Orada Avrupa şampiyonu oynayacağız. Herkes yurt dışına gideceğim diye çok sevinirdi. Ben basket sandalyem olacak diye çok seviniyordum.
1: Peki Seda Akınalı, engel durumunuzdan dolayı özellikle eğitim alanında zorlandığınız anlar oldu mu?
2: Evet, ben 3 yaşındayken çocuk felci geçirmişim. İlk okula başlayacağım zaman okulun rampası yoktu, merdivenleri çok fazla olduğu için ben 10 yaşında 1. sınıfa gitmek zorunda kaldım. Ki şu anki engelli arkadaşlarımız bu konuda çok şanslılar. Benim öyle bir şansım yoktu maalesef ki. Erkek kardeşim okula yazılırken annem beni de yazdırıyor. O 7 yaşında, ben 10 yaşındayım. Aslında erkek kardeşim benim sıra arkadaşımdır. Ve sonrasında ilkokulu o şekilde okudum, bitirdim. Erkek kardeşimin çok büyük yardımı oldu bana bu süreçte. Sonrasında ortaokula yazılacağım. Ortaokula yazıldığım dönemde artık babam dedi okula gitmeyeceksin. Okulun, çünkü artık merdivenleri çok yükseldi, mimari engelleri çok fazlaydı. Ben de okumayı çok istiyorum bu arada. Ben evde bir hafta grev yaptım. Aradan bir ay geçmişti. Sonrasında dediler ki tamam, biz baş edemeyeceğiz. Biz tekrardan Seda'yı okula yazdıralım. Öylelikle ben ortaokula da yazıldım. Yine kardeşimin sıra arkadaşıydım. Bu süreçte benim tekerlekli sandalyem kırıldı. Ve eğitim hayatına son vermek zorunda kaldım. Şartlarda zorlandım. Çünkü herkes yazılı oluyordu. Ben sonradan gitmek zorunda kalıyordum. Derslerde de zorlanmaya başlamıştım artık, devamsızlıklarımdan dolayı. Abimin ya da işte birilerinin beni okula götürmesi gerekiyor. Onların işleri çıktığı zaman ben okula gidemiyorum. Bu defa ben iki arada gibi hissettim kendimi. Dedim tamam, yani sandalyem yoksa zorlamanın çok bir mantığı yok. Ben de gitmem, olur biter. Tabii ki bırakmadım. Açık öğretimden devam ettim.
1: Öyle yolumuza devam ettik. Evet. Eğitim hayatı, evet. Açık öğretimde daha özgür o şartlarda. Ama bugün az önce sizin de bahsettiğiniz gibi eğitim alanında yapısal olarak gerçekten önemli değişimler var. Daha rahat diyelim, en azından büyük şehirlerde, daha icra köşelerde inşallah bunlar yine düzeltilir. Ve insanların içindeki o okuma azmi daha da gelişir.
2: İnşallah. Yani şunu söylemek istiyorum, dışarıdan bakan insanlar için sadece bir tekerlekli sandalye gibi gözükebilir. Ama bizim için baktığınız zaman onlar bizim ayaklarımız.
1: Seda Akınalı, 22 yıllık sportif kariyerinizde hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli tecrübeler, deneyimler kazandınız. Peki unutamadığınız anılar vardır mutlaka, ama içinden bir tanesini seçseniz ne anlatmak istersiniz dinleyicilerimize?
2: Evet, ben Galatasaray antrenmanındayken yine bir gün antrenmanda çok başarılı, ya takımca çok hocanın istediğini veremedik. Ve sonrasında hocamız çok sinirlendi, Sedat İncesu. Bizi etrafına topladı, çağırdı ve çok sinirlendi. Bağırdı, çağırdı, kızdı. Ve sonrasından bize döndü, parmağıyla kapıyı gösterdi. Şu kapıdan dedi, birisi bana baksa dedi. Etrafına engellileri toplamış, olabildiğince bağırıyor der dedi ve beni kınarlar dedi. Ama dedi onlar onu görürken dedi, benim burada dedi görüşüm dedi, benim sadece karşımda sporcu var dedi. Ben başka kimseyi görmüyorum. Bu anlattığım anım beni çok etkilemişti. Her gittiğim röportajlarda, her gittiğim üniversitelerdeki pilot forumlarda ben bu anımı mutlaka anlatırım. Çünkü gören göz çok farklı. Bakış açısı çok farklı. Ben orada bir engelli birey olarak gözükmüyordum. Ben orada sporcu olarak gözüküyordum aslında.
1: Peki son olarak Seda Hanım şunu sormak istiyorum. Spora başlamak isteyen ama cesaret edemeyen genç kızlara bu mikrofondan nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz?
2: Yani bence ne olursa olsun her şekilde spora yönelmelerini tavsiye ederim. Bu gerek basketbol olur, gerek bireysel spor olur. Çünkü ben her zaman şunu söylerim. Benim bir basketboldan önceki hayatım var. Bir de basketboldan sonraki hayatım. Basketboldan sonraki hayatımı değerlendirirsek ben şu anda altın çağımı yaşıyorum. Altın çağını yaşamak isteyen spora başlasın.
1: Elsiva Limitless Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemal Özçelik, size de çok teşekkür ediyoruz. Son olarak sizin özelinizde, sizin kulübünüzde gelmek isteyen sporcular olduğu takdirde onlara nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz?
3: Yani şöyle, yeni sporcu yetiştirmeyi biz de çok istiyoruz. Biraz önce söz ettiğim gibi İstanbul Bahçeli Evler'de engelliler spor salonu var. Biz antrenmanlarımızı orada yapıyoruz. Bu sporla tanışmak isteyen, bizle tanışmak isteyen arkadaşlarımızı genellikle Eylül ayının sonunda biz antrenmanlara başlıyoruz. Eylül ortasında antrenmanlara başlıyoruz. 6-8 arasında salı ve perşembe günleri sabit olarak antrenmanlarımız oluyor. Bizle tanışmak isteyen, bu sporu yapmak isteyen, bu spora gönül veren arkadaşları oraya gelip bizle tanışıp bu sporun nasıl başlayacaklarını yönlendirmeyi çok isteriz.
1: Tekerlekli sandalye kadın basketbol sporcusu Seda Kınalı ve Elsiva Limitless Engelliler Spor Kulübü Başkanı Sayın Cemal Özçelik stüdyo konuklarımızdı. Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş. Prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
0: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi. Reklam. Telefon deyince vatan. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
4: her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

NTV Radyo'da şimdi. Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Ahmet köyünden ayrılıp ilk defa şehre gelmişti. Şehir de ne şehir. Bütün yollar ona gider, bütün yollar ondan başlar. Bütün yolculukların en nihai noktası. Şehirlerin en büyüğü, en kalabalığı. Gün boyu sokaklarda fal taşı gözlerle dolaştı bizim Ahmet. Hiç bu kadar çok ev görmemişti. Dükkanlar envai çeşitleriyle onun başı döndürdü. Ama en şaşırtıcı olan insan kalabalığıydı. Sanki bütün dünya bu pazar meydanında buluşmaya gelmişti. Sokaklardan bile zor geçiyordu. Akşam kervansarayda ona uyumak için gösterilen köşede 100'e yakın başka adam uzanmıştı. Akşam yatmak kolay da sabahı vardı bu işin. Sabah yan yana duran bunca gri çorap, siyah pantolon arasında kendine ait olan ayağı, bacağı, bedeni nasıl tanıyacaktı ki? Hele bir de bu şehirde onu tanıyan yoktu ki. Hani bir dost bize bakınca anında kim olduğumuzu hatırlarız da, yabancıların arasında kendini kaybetmek kolaydı. Yatmadan önce bizim Ahmet bir çözüm aradı ve nihayet buldu. Evet, çok basitti ama kesin işe yarayacaktı. Ahmet çantasından kırmızı bir ip çıkartıp onu bileğine bağladı. Uzandı başkalarının yanında. Bileğinde kırmızı ip olan başka bacak yoktu etrafında. Artık rahat uyuyabiliyordu. Sabah kendini bulacaktı. Yalnız bu taze köyden gelen yolcu eğlenerek seyredenler olmuştu. Onun şaşkınlığa şahit olup itina ile bileğine bir ip bağladığını da görmüşlerdi. Ne anlama geldiğini bilmeseler bile onu çözüp başka birinin bileğini bağlamak bu köylünün kafası karıştıracaktı, o belliydi. Ve fark edilmeden ipi çözüp Ahmet'in yanında uyuyan yolcunun bileğini bağladılar. Sabah ilk ışıklarla herkes uyandı. Ahmet bileğini kontrol etti ve şok oldu. Kırmızı ip yoktu. Etrafa baktı ve tam kapıdan çıkarken kendini yakaladı. Az kalsın kaybediyordu kendini. Yalnız kendine ayak uydurmak kolay değildi. Adeta şehirde başka biri olmuştu. Kendi hizine yetişemiyordu. Bir sağ bir sol yaptı. Bir dükkana girip çıktı, etrafa baktı. Kırmızı ip yok olmuştu. Ona bağlı bedeni de kendini kaybetmişti. Güneş batıncaya kadar sokak sokak aradı kendini. Ama iz bırakmadan yok olmuştu. Daha fazla bu şehirde kalmanın bir anlamı yoktu. Burada bir şey bulmak imkansız görünüyordu. Buraya kaybolmaya gelirdi insan. Bulunmaya değil.

Eksik hissederek köyüne döndü. Bir umut, belki kendi kendine evinde bekliyordu. Sabah yatağına uyanınca heyecanla bileğini kontrol etti ama hala kırmızı ip yoktu. Hayal kırıklığını kahvesinde göstermenin anlamı yoktu. Gitmedi. Zaten kimse tanımazdı onu. Yok olmanın hafifliğiyle sokak sokak gezindi. Karşısında baston üstünde iki büklüm eğilmiş yaşlı köy ebesi çıktı. İki gözü kör olmasına rağmen her gün köyün sokaklarında gezip komşularıyla sohbet ediyordu. Ahmet önce gerildi, durum ona anlatmak iyice zor olurdu. Ama yaklaştığı anda yaşlı ebe ona Ahmet, ne haber getiriyorsun şehirden diye sordu. Gözü kör ebe kırmızı ip aramazdı. Kalabalık içinde kaybolmazdı. O karşılaştığı herkesi gözüyle değil, kalbiyle görürdü. Ve Ahmet'i gördüğü anda Ahmet kendini buldu.

Nasrettin Hoca yine bir iş peşindeymiş. Eşeğine iki ağır heybe yüklemiş ve şehirde sağa sola bir şeyler serperek dolaşmaya başlamış. Meraklı birkaç çocuk yolda onu durdurup ne yaptığını sormuş. Hoca, görmüyor musunuz? Şehre tuz döküyorum demiş. Bu cevapla çocukların kafaları daha da karışmış. Neden bunu yaptığını sorduklarında hoca bağırmış. Her yıl yaptığım şey yapıyorum. Benden önce de babam bunu yapardı. Bizi kaplanlar da korusun diye şehre tuz döküyorum. Ama hoca demişler, ne kaplanı? Neden bu değerli tuzu bu kadar zamanını de çabanı bizi kaplanlardan korumak için harcıyorsun ki? Burada hiç kaplan yok ki. Doğru demiş hoca. Bu şehirde bir tane bile kaplan görülmedi. İşte döktüğüm tuzun ne kadar etkili olduğunun kanıtı.

kavun mevsimi gelmişti. Herkes Bilge Hoca'nın kavunu çok sevdiğini biliyordu. Köylüler genellikle ilk kavunlar olur olmaz getirirlerdi. O nedenle okula gelecek ilk kavunlar heyecanla bekleniyordu. Sonunda bir gün yaşlı Bilge yüzünde çocukça bir tebessümle onu sohbet için bekleyen talebelerinin yanında geldi. "Bugün sohbette kavun var." diyerek mevsimin ilk meyvelerini öğrencilerin arasında paylaştırıp her birine kendi eliyle bir dilim uzattı. "Tadına bakın, güzel mi?" diye sordu. Bütün öğrenciler hep bir ağzından çok tatlı ve lezzetli olduğunu söylediler. Birden bir talebe, "Hocam, lezzet kavunda mı bulunur yoksa ağızda mı?" diye sordu. Bunu duyan öteki talebeler hemen hoca tarafında fark edilmek için bu soruya atlayıp bir cevap verdiler. Biri kavunda olduğunu iddia etti. Ancak bu sayede aynı kavunu yiyenler aynı fikirde olabilirlerdi. Başka biri tam tersine dilde olduğunu söyledi. Sonuçta tadı hisseden oydu. Hatta yenmemiş kavunun tadı olmadığını bile iddia etti. Yine başka bir tanesi tadı aslında kavunun ve dilinin birleşiminden doğduğunu söyledi. Bir öğrenci tat beyinde algılanır derken başka bir öğrenci esas kalp algılar dedi. Birden hoca yüksek sesle bütün bu tartışmaları kesti. "Susun. Kavun güzel. Sadece yiyin.

Buddy Boo şehrinde yaşayan bir adam varmış. Bu adamın cebi hep boştu. Ama kafası daima hayal ve hikayeyle dop doluydu. O nedenle onun adı Düşbaz'dı. Bir gün arka sokakları gezerken bal dolu bir çanak buldu. Bu göklerden bir armağan olmalıydı. Onunla ne yapabilirdi? Kime ne kadar satmalıydı? Hiçbir fikri yoktu. O yüzden hemen gidip satmaktansa önce yapacaklarını hayal etmesi gerektiğini düşündü. Sonuçta hayal etmek onun işiydi. Bal dolu çanağı ağacının bir dalında bağlayıp yanında uzandı ve hayal etmeye başladı. Rüyasında ülkeyi kıtlık geldiğini gördü. Sokaklarda herkes aç, yemek arıyor, bayat ekmek altın fiyatına satılıyor. Her dükkanın önünde uzun kuyruklar oluşuyor. O zaman, evet, o zaman bizim Düşbaz, Buddy Boo'nun sokaklarında balını satmaya başlamıştı. Kaşık kaşık sattığı bal için çil çil altın aldığını görüyor düşünde. Bal bitince elindeki para ile kendine iki parlak gözlü keçi aldı. Sütleri öyle lezzetliydi ki her gün onun yaptığı yoğurdu almak için kuyruk oluşuyordu. Bir zaman sonra her iki keçi de ona yavru verip iki iken dört keçi oldu ve hemen ardında hepsi yine yavruladı. Dörtten sekiz, sekizden oluverdi bir sürü. Satacak öyle çok peynir, yoğurt, taze süt oldu ki kendini bir dükkan açabildi. Şehrin tam ortasında açtı onu tabii ki. Ve her gün dükkanın önünde oluşan kuyruk pazara kadar ulaştı. Elbette ki o kadar zengin olunca birçok kadın onunla evlenmek istedi. Kasabın kızı bile çok ısrarcı oluyordu o konuda. Ama dükkanda o kadar yoğunluk varken böyle boş işlerle harcayacak vakti olmadı. Sonunda zenginliğini duyan kral bile onu çağırdı. Arabadan indiği anda kralın kızı onu pencereden görüp hemen aşık oldu. Geçerken Düşbaz ona bildircin yumurtası büyüklüğünde bir pırlanta hediye etti. Karşılığında kız ona bir mektup uzattı. "Yarın gün batımında siyah atın üstünde gel, beni bu saraydan kurtar."

0: Bir sonraki gün Düşbaz prensesi kaçırmaya geldi. Prenses balkondan atladı ve Düşbaz onu yakalayıp atını dört nala sürdü. Kapıda onları durdurmaya çalışan muhafızlara büyük bir tekme attı. Ve işte o anda bir kırılma sesi Düşbaz'ı uyandırdı. Dala astığı bal çanağı rüyasında attığı tekmeyle düşüp paramparça olmuştu. Bütün bal çamura karışmıştı. Bal yok olmuştu. Ama Düşbaz kırık çanağa bakıp üzülmedi. Bulduğu bal ona çok güzel bir hayal vermişti. Ve bu da unutulmaz bir lezzetti.
1: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde Apple, Google, Spotify podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.

0: başlıyor.
1: Takvim yaşımız genç olsa da hücrelerimiz alarm veriyor. Yapılan son araştırma özellikle Z kuşağının biyolojik olarak önceki nesillerden çok daha hızlı yaşlandığını ve bu durumun erken yaşta kanser riskini tetiklediğini gösteriyor. Kan tablomuzdaki bu gizli yaşlanma şifrelerini ve hücresel yaşlanmayı durdurmanın yollarını iç hastalıkları uzmanı Doktor Halil Ertürk ile konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhabalar, teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Şimdi enteresan bir araştırmanın sonucunu konuşuyoruz bugün. Daha önce görsel olarak Z kuşağının önceki kuşaklara göre daha ileri yaşta göründüğüne yönelik haberler, tartışmalar görüyorduk. Ama bu kez İngiltere ve Amerika'da 164 binden fazla kişinin sağlık verileri incelenmiş ve bu durumun biyolojik olarak da öyle olduğu sonucuna varılmış. Amerika'daki 90'lar doğumlu Z kuşağının 60'lar doğumlulara göre %92 daha yüksek bir biyolojik yaşlanma puanına sahip olduğu belirlenmiş. Sizce bunun nedenleri ne olabilir? Modern yaşamın klasik risk faktörleri dışında kalan ve gençleri içten içe yaşlandıran ne olabilir?
2: Aslında en temel nedeni siz söylediğiniz en önemli şey modern yaşamın getirdikleri gibi görünüyor. Aslında yeni neslin hızlı yaşlandığını biz de çok net görüyorduk. Nasıl işte ergenliğe daha erken giriyorlar, çocuklar daha uzun boylu, daha gelişmiş görünüyorlar. Yaşlarını kestirmekte bile zorlanabiliyoruz. O yüzden aslında bu uzaktan gözlemlerle de zaten takibimizde, bilgimizde olan bir durumdu. Burada biyolojik yaştan çok kısacık bahsetmek istiyorum. Bu çalışmada tabii ki bizim en çok sevdiğimiz epigenetik saatler dediğimiz DNA zinciri üzerinde özel CPG bölgelerin takibiyle yapılmış bir test değil ama yine genel kabul görmüş biyolojik yaş testleri kullanılmış. Örneklem boyutu gibi, gözlemsel bir çalışma olması gibi, genellenebilirlik sorunları gibi şeyler göz önüne alabiliriz ama gerçekten gerçek hayat verileriyle de beklenen, örtüşen bir sonuç var burada. Burada en önemli şeyden bir tanesi, onun dışında dedik ama genlerimiz değil. Yani bunun dışında çevresel maruziyetler burada çok çok önemli. Erken kanserle karşılaşmanın, çocukların biyolojik olarak hızlı yaşlanmasının en önemlilerinden bir tanesi obezite, metabolik sendrom, diyabet gibi konular, bunlar önemli. Kalitesiz beslenme, uzun süre hareketsizlik, sedanter yaşantı, biyolojik ritmin bozulması, sirkadyen ritmin bozulması, yatma saatleri, kalkma saatleri, bunlar çok önemli. Burada yine sosyal ilişkiler de yine çok önemli. Çocuklarımız daha böyle dijital ortamda yaşamaya başladılar. Yalnızlık tütün ürünlerinin kadar, alkol kadar tehlikeli ve zararlı, bunu zaten biliyoruz. Çocukların kendini ifade edebileceği, sosyalleşebileceği durumların, ortamların azalması ve kapalı ortamlara girmesini bunların içine koyabiliriz. Ama en çok koyacağımız şey maruz kaldığımız çevresel kirlilik diyebiliriz. Hem gıdalarımızda, hem suyumuzda, hem havamızda bu kirlilikler gerçekten biyolojik yaşlanma hızını artırıyor ve çocuklarımızın da takvim yaşına göre daha hızlı ilerlediğini görüyoruz. Bunun önemli göstergelerinden bir tanesi de çalışmada da bahsediliyor, zaten biliyordum. Daha önceki yıllarda doğan nesillerle kıyaslandığı anda takvim yaşı ile biyolojik yaş arasındaki farklar artmış. Yani şu an baktığımızda gerçekten de Z kuşağı önceki nesillere göre daha hızlı yaşlanıyor görünüyor. Ve biz biliyoruz ki birçok hastalık yaşlanmayla ilişkili olarak artıyor. Yani ne kadar biyolojik olarak hızlı yaşlandıysak, biyolojik olarak ne kadar yaşlıysak bazı hastalıklara o kadar yakın ve bu çalışmada da belirtildiği gibi özellikle bazı kanserler açısından daha erken karşılaşma riskinin ortaya çıktığını görüyoruz.
1: Bu biyolojik yaşımız kan testlerinde ortaya çıkar mı?
2: Biyolojik yaşı tam olarak ölçen bir testimiz aslında yok. Birçok test kullanabiliyoruz ve çok kompleks bir süreç olduğu için birden fazla metrik sistemin aynı anda değerlendirilip yorumlanması çok önemli. Mesela burada kan testlerinden yapılan bir FinoAge dediğimiz bir yaş testi kullanılmış. Burada temel işte yaş, kandaki albümin, böbrek fonksiyonları için bakılan kreatinin, kan şekeri, enflamasyonu gösteren CRP, beyaz kan hücre sayısı, onun alt gruplarından biri olan lenfosit gibi, kırmızı kan hücrelerin hacimleri gibi, ALP gibi kemik, karaciğer, bağırsak hakkında bilgi veren testler bakılarak algoritm üzerinden hesaplanan bir biyolojik yaş var. Bu özellikle gençlerde ve ileri yaşlarda çok doğru çıkmayabiliyor. Ama bunun dışında bu çalışmada bazı proteomik, yani kandaki bazı proteinlerin biyolojik yaşla korelasyonun değerlendirildiği, yine metabolomik testler de var. Bazı laboratuvar değerlerinin yine bakılarak değerlendirildiği bir test. Ama Başta da söylediğim gibi en ideali, şu an için en ideali diyebiliriz, epigenetik saatler. Yani DNA zincir üzerinde yıllar içerisinde gelişen o epigenetik desendeki değişiklikle hesapladığımız biyolojik yaşlar. Ama burada çıkan sonuçlar gerçekten beklenebilir. Diğer çalışmalarda da az çok gördüğümüz sonuçlar. Yani bilinenin aksine tersine bir şey değil, çok da beklenen bir sonuç çıkmış.
1: Peki, şunu sormak istiyorum. Şimdi diyelim ki, daha doğrusu şöyle, son yıllarda kliniklerde 55 yaş hatta 40 yaş altında akciğer, sindirim sistemi ve rahim kanseri vakalarında küresel bir artış gözlenmiş. Bu araştırmada biyolojik yaşlanmayla erken evre katı tümörler arasında doğrudan bağ kuruluyor. Siz de az önce bahsettiniz. Hangi semptomlar veya laboratuvar bulguları karşısında kanser taramalarını erkene çekmeyi düşünmüyorsunuz?

0: zaten aslında erken karşılaşmamışsınız kalp hastalığıyla. Ya da takvim olarak 50'siniz ama biyolojik olarak 75-80'seniz zaten bilişsel fonksiyonlardaki azalma sizde çok beklenebilir bir hali olmuş. O yüzden biyolojik yaşın takibi ve yönetimi burada önem kazanıyor. Biz longevity yaklaşımı da zaten aslında buradan geliyor. Yani sen şu an biyolojik olarak kaç yaşındasın? Bu şekilde yaşarken hangi hızda biyolojik olarak yaşlanıyorsun? Organların ayrı ayrı hangi biyolojik yaşta? Mesela bu çalışmada da baktığımızda özellikle akciğer, gastrointestinal sistem yani mide bağırsak, yine rahim. Yani baktığım zaman işte üregenital sistemin yaşlanmasından, akciğerlerin hızlı yaşlanmasından, mide bağırsak sistemin hızlı yaşlanmasından bahsediyoruz. Aslında bunlar da hep büyük oranda çevresel maruziyetlerle kaynaklanan yaşlanmalar. O yüzden hani bunu biz zaten ölçüyor olmalıyız benim perspektifimde ve aslında güncel sağlık perspektifinde. Yani hiç daha hasta olmayı beklemeden, ya ben böyle yaşıyorum ama iyi besleniyorum, egzersiz yapıyorum, uyuyorum, stresi yönetiyorum ama acaba hangi hızda yaşlanıyorum sorusuna da bakmak lazım. Çok da uzağa gitmeden, çok detaylı, pahalı belki epigenetik testlere geçiş yapmadan bazı kan testlerinden bile FinoAge dediğimiz mesela 2018'den beri çalışmalarda kullanılan bir skorlama sistemi, bu çalışmada da kullanılmış. Basit laboratuvar testlerinden hesaplanabilecek bir yaş testi bile belki burada yol gösterici olabilir. Ve bu biyolojik olarak zaten hızlı yaşlandıysak, biyolojik olarak yaşlıysak zaten bir nevi tarama testi yapmışız gibi, check-up testi yapmışız gibi hiçbir şikayeti beklemeden sadece buradaki biyolojik yaştan bazı şeyleri öngörebilir hale gelebiliriz. Sadece kanser açısından değil, yaşlanmayla ilişkili birçok hastalık açısından riski yorumlama şansımız olabilir biyolojik yaşı takip ettiğimizde.
1: Peki hemen şu aklıma geldi. Şimdi 40 yaşında ama kendini 25-26 yaşında gibi hissediyor. O enerjiyi hissediyor ve yaşantısını öyle sürdürüyor. Bu psikolojik bir şey mi yoksa gerçekten hücrelerimiz işte sizin enerjiniz zaten 25-26 yaşındaki gibi mi diyor bize?
0: Her ikisi de doğru olabilir. Günümüzde ben özellikle yönetici konumundaki çalışanlar da çok fazla görüyorum. O günlük motivasyon, kortizolin etkisiyle 3 saat, 4 saat uyuyanlar, çok yoğun çalışanlar ve bunu çok iyi bir performans olarak düşünenler, uykuya yeterli zaman ayırmayanlar, sosyal ilişkilerini göz ardı edenler, beslenmeyi hep araya sıkıştıranlar, bu tarz böyle bir kişi var. Bunlar motivasyonla gidiyorlar ama bir süre sonra vücutta yorgunluk bulguları ortaya çıkabiliyor. Bedeni dinlemek iyidir. Bedenin seslerini anlamaya çalışmak, oradan gelen sinyalleri yorumlamaya çalışmak iyidir. Bu bazen doğru olabilir. Kendinizi iyi hissediyor olmanız, ya ben de bir anormallik hissetmiyorum, işler yolunda gidiyor gibi olabilir. Ama bazen olmayabilir. Ama bu sorunuzun daha spesifik cevabı şu olabilir. Mesela sabah kalktığınız dinç, enerjik hissediyorsunuz. Öğleden sonra 2'de 3'de yemekten sonra uyku basmıyor. Akşam 9-10 olmuş. Erkenden işte ışıkları kapatıyorsunuz, uyuyorsunuz. Haftada 5 gün düzenli egzersiz yapıyorsunuz. Haftada 2 gün direnç egzersizi yapıyorsunuz. İşlenmiş ürünlerden uzak olabildiğince, organik olmuyorsa iyi tarım uygulamalarıyla hazırlanmış besinler, doğası bozulmamış besinler tüketiyorsunuz. Tütün ürünlerinden, alkolden uzak yaşıyorsunuz. Bunlarla birlikte kendinizi enerjik, canlı, dinç, üretken görüyorsanız evet o zaman çok gençsiniz.
1: Evet, çok güzel anlattınız. Şimdi bu biyolojik yaşlanma geri döndürülebilir bir süreç mi dedim. Aslında siz biraz bahsettiniz ama diyelim ki yine işte 40 yaşında birisi size gel. Ya da 40 demeyelim de Z kuşağından bahsediyoruz. 30 yaşında biri geldi ve işte biyolojik yaşı 50 çıktı. Bu yaşı bundan sonra neler yaparak geriye çekebilir ya da çekilebilir mi?
0: Kesinlikle çekilebilir. Örnekleri çok fazla var. 8 haftalık böyle sadece beslenme ağırlıklı birkaç vitaminin kullanıldığı, haftada 150 dakikalık orta şiddetli egzersizle bile biyolojik yaşta 3-4 yıl geri çekmek mümkün olabiliyor. Burada olayın bir zemini var, temeli var. Temeli hepimizin bildiği beslenme, egzersiz, uyku ve stres yönetimi. Yani zemin buradan başlıyor. Sonra bunun üzerine çevresel maruziyetler varsa bunları tespit edip bunlardan uzaklaşmak gerekiyor. Sonra yeterince alınamayan eksik hem makro besinler işte proteinlerdir hem mikrolarda vitaminler, mineraller bunların desteklenmesi ile olay başlıyor. Sonra buna yanıtı izliyoruz. Yeterli yanıt almadığımız noktada daha ileri tedaviler de yapabiliyoruz.

0: nefroprotektör dediğimiz yaşlanmanın kök nedenlerini etki eden bazı destek, vitaminler, mineraller, ürünler kullanabiliyoruz. Bazen başka bir indikasyonla ruhsat almış ilaçlar var. Yan etkisinin olmadığını gördüğümüz. Bazen o ilaçları kullanabiliyoruz. Ya da zeminde şeker hastalığı varsa yaşlanmanın kök nedenlerine de etki edebilen şeker ilaçlarını tercih ediyoruz gibi. Bunun daha ötesinde ileri tabii ki birçok tedavi yöntemi var. Henüz rutin uygulamaya girmemiş, yakın gelecekte göreceğimiz gen ekleme tedavileriyle telomer uzatmaya kadar yapabileceğimiz şeyler var. Bir sonu yok ama işin tavanını belirleyen şeyler çok fazla. Gen tedavilerine kadar gidiyor. Terapötik plazma değişimleri ne kadar gidiyor. Ama işin böyle peptit tedavileri çok gündemde, onu da buraya koymuş olalım. Ama işin tabanını, zeminini belirleyen şey ise aslında hepimizin ciddi bir harcama yapmadan ulaşabileceği yaşam tarzı değişiklikleriyle. Yani hareket edeceğiz, mümkün olduğu doğal besleneceğiz, uykuya yeterli zaman ayıracağız, sabah dinlenmiş uyanmıyorsak kaliteyi arttırmak için ne yapacağımıza bakacağız ve stres yönetim uzmanı olacağız hepimiz. Stresi yönetmeyi öğreneceğiz. Stressiz bir hayat zaten mümkün değil.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Vakit ayırdığınız, sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun.
0: Çok teşekkürler.
1: Bugün Z kuşağının biyolojik olarak önceki nesillerden çok daha hızlı yaşlandığına dair araştırmanın sonuçlarını ve neler yapılabileceğini konuştuk. İç hastalıkları uzmanı Doktor Halil Ertürk konuğumuzdu. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.

durumu. Hafta sonu sıcaklık 2 ila 4 derece düşüyor. 20 kentte yağış var. İstanbul'da kuvvetli Poyraz'la sıcaklık ortalamanın altına indi. 26-27 derece. Bursa 29 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Sivas 27 derece iniyor. Ankara 29 derece. Ege'ye kuvvetli kariyer serinlik getirdi. Manisa 33, İzmir 34 derece. Akdeniz'de hava çok nemli. İki gün kuvvetli sağanak geçişleri olacak. Karadeniz'in genelinde özellikle Giresun, Ordu, Artvin hattında sağanaklar daha şiddetli olacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 26 derece. Doğu'da Erzurum, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar sağanaklar hakim. Erzurum 24, Malatya 33 derece. Hava durumu.

0: 12 haberlerle karşınızdayız. İstanbul Maltepe'de 2 katlı restoranda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Ayrıntıları Baran Bila'dan dinleyelim. Baran.
1: Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı ancak kısmen geniş bir restorandan bahsediyoruz. O yüzden bazı alanlardan halen dumanların tüttüğü görülüyor ve alevler de yer yer etkili ancak yayılma riskinin önüne geçildi. İhbar üzerine hemen çevreye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı ve bu gayretlerin sonucunda evet alevlerin ciddi bir kısmı söndürüldü ancak restoran kullanılamaz hale geldi. Pek çok farklı kesimde hasar büyük ve şu an halen soğutma çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde öğle saatlerine yakın bir zaman dilimi içerisinde yangın çıktı. İlerleyen saatlerde böyle bir olay olsaydı belki daha kalabalık bir alanda bu yangın çıksaydı daha büyük bir risk söz konusu olabilirdi ancak hemen orada bulunan kişiler hızlıca tahliye edildi. Gerekli güvenlik önlemleri alındı ve soğutma çalışmaları sürüyor. Ekranları geliyor. Yangın merdivenleri böyle durumlarda önemli. Bir yandan ekipler yerden hızlıca mümkün olduğunca alevlere yaklaşmaya çalışıyorlar ve bir yandan da takviye ekiplerinin gelmesiyle merdivenler devreye girdi. Hemen hortumlarla müdahale edildi. Köpük desteği verildi ve yangın söndürülmek üzere ucuz atlatıldı diyebiliriz. İlk belirlemeler bu yönde. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. Bununla ilgili geniş yaptığı bir rapor hazırlanacakları itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından. Ancak şu an halen bölgede öncelikli çalışmalar soğutma çalışmalarına yönelik ve böyle durumlarda da çökmeler meydana gelebiliyor. Çünkü bakın o yukarı katlarda artık hani alevlerin etkisiyle tamamen yanmış durumda. Oralarda bir çökme olabilir. O yüzden kimsenin o bölgeye yaklaştırılmaması da önemli. Son durumu bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Baran Bila'ya teşekkür ediyoruz ve şimdi de Ankara'ya dönüyoruz. NATO zirvesine hazırlanıyor başkent. Dünya liderlerini ağırlayacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki son hazırlıkları da bize Ahmet Örsoğlu aktaracak külliyeden. Ahmet, sözü sana bırakalım.
2: NATO Liderler Zirvesi'ne artık sayılı saatler kaldı. 7-8 Temmuz'da 32 ülkenin lideri Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Aylardır bu zirvenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için hazırlıklar var. O hazırlıkların merkezi Cumhurbaşkanlığı'ydı. Sergi salonunda liderler bir araya gelecekler. Oturumlar düzenlenecek ama medya merkezinin bulunduğu alan yani Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi de buradaki hazırlıklar da oldukça önemli ve bir o kadar kapsamlı. Şimdi Ahmet Aldoğan'la beraber size hızlı hızlı gösterelim. Burası tüm dünya televizyonlarının bulunacağı alanlar, tüm dünyaya farklı ajanslar, farklı televizyon kanalları NATO Liderler Zirvesi'ndeki son gelişmeleri son dakika koduyla geçecekler. İşte o televizyon kanallarının, ajansların yayın yapacakları alan tam olarak burası. Yaklaşık 2000'den fazla dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'de dahil olmak üzere medya mensupları akredite oldu NATO Liderler Zirvesi'ni izlemek için. Zira oldukça önemli bir zirve olarak adlandırılıyor Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi. Artık Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki hazırlıklarda sona gelinmiş durumda. Yine ufak tefek hazırlıklar var ama gördüğümüz kadarıyla büyük ölçüde tamamlandı. Hızlı bir şekilde şimdi size liderler nerede basın açıklaması gerçekleştirecek? Uluslararası ajanslar nerede çalışacaklar? Tüm bu bağlantı kanalları nerede yapılacak? Ahmet Aldoğan onu size gösterdi. Hızlı bir şekilde ilerleyelim Ahmet. Oldukça büyük bir alan. Farklı yönergeler var. Televizyonlar için, ajanslar için, radyolar için, sosyal medya ekipleri için hazırlıklar var. Şimdi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer liderler nerede basın açıklaması gerçekleştirecekler? Hemen size bu odaları gösterelim. Farklı isimlerle adlandırılan odalar var burada. Mesela basın briefing odası. Burası basının bilgilendirici odalardan bir tanesi. Bunun gibi birkaç tane irili ufaklı, küçük büyük salon var. Her yerde NATO amblemlerini görebilirsiniz. Tüm hazırlıklar NATO'nun standart konseptine göre yapılmış durumda. Bir de büyük bir salon var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklama yapacağı salonu. Onu da göstereceğiz. Yine bir başka basın briefing odası. Birkaç tane böyle büyük salon var. İleriye doğru gitmeyeceğiz. Orada da aynı salonlar var, benzerleri var. Şimdi büyük salona doğru gidelim. Oturumlar gerçekleştirildikten sonra ne oluyor, ne bitiyor, hangi kararlar alındı, neler yapıldı, bunların bilgisi verilecek. Bunlar tek tek anlatılacak. Okey. Bunlar anlatılacak. Bugün basın merkezi açıldı. Okay, thank you. Evet, basın yayın için bir okay. Teşekkür ediyoruz. Thank you very much.
0: Ahmet Örsoğlu NATO zirvesine ev sahipliği yapacak olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarının da bu toplantıyı izleyeceği bölümde nerelerde konuşlanacağını ve basın açıklamalarının nerede yapılacağını, liderlerin nerede briefing vereceğini, medya ile buluşacağına ilişkin haberi aktarıyordu. Oradaki izlenimlerini paylaştı bizimle diyelim. Ve NATO zirvesi öncesinde tabii şehirde de bir asayiş operasyonu var. 46 kişinin gözaltına alındığı bir operasyon düzenlendi. 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilgili emniyet birimleri tarafından yürütülen Operasyon Turkuaz çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde denetimlerini sürdüren ekipler silahlı paylaşım yaptığı belirlenen çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya, hedef almaya devam ediyor. Son olarak Sur kentine bağlı Mansuri beldesinde bir evi insansız hava aracıyla vurdu. Saldırıya dair ayrıntılar Lübnan resmi ajansında yer aldı. Bir eve drone'la saldırı düzenlendi. İsrail ordusu bir açıklama yapmadı. Lübnan'ın güneyindeki Mecdelzum beldesi de hedef alındı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan'ın güneyindeki 551. Tugay'daki askerlerin Mecdelzum beldesinde Hizbullah mensubu olduğu ileri sürülen bir kişiyi öldürdüğü belirtildi. İsrail bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Bağımsızlık Günü'nün 250. yıl dönümü kutlamalarında konuştu. Trump'ın konuşmasını yapacağı ulusal meydanda kutlamalar için kurulan alan fırtına uyarısı nedeniyle tahliye edildi. Tahliye sırasında kısa süreli kaos yaşandı. Yetkililer daha sonra durumun normale döndüğünü açıkladı. Sahneye yaklaşık bir saat gecikmeli çıkan ABD Başkanı cam blok arkasından hitap etti. Bu konuşmayı 150 bin kişi izliyor dedi. Özgürlüğün tiranlığa karşı zaferini kutluyoruz ifadelerini kullanan Trump, Amerika bugün daha zengin, güvenli ve gururlu diye konuştu. Kendi yönetiminde Amerikan rüyasının geri döndüğünü öne süren Trump, orduyu yeniden inşa ettiğini belirtti. Venezuela ve İran konularını da değerlendirme yaptı. Havaların ısınmasıyla boğulma vakaları da arttı. Bursa'da serinlemek için İznik Gölü'ne giren iki arkadaş boğuldu. İzmir'in Menemen ilçesinde de sulama kanalında bir çocuk öldü. Trabzon ve İzmir'de ise çocuklarını kurtarmak için denize giren iki babanın ardından iki çocuktan da kötü haber geldi.
3: Serinlemek için girdikleri İznik Gölü'nden cenazeleri çıktı. Bursa'da 4 arkadaştan ikisi gölde boğuldu. Orhan Gazi ilçesine giden 4 genç suya girdi. Ancak 21 yaşındaki İsmail İmamoğlu'yla 19 yaşındaki arkadaşı Bünyamin Kadı gözden kayboldu. Arkadaşları durumu fark edip yardım istedi. Gölde arama başlatan ekipler iki gencin cansız bedenlerini buldu. İzmir'in Menemen ilçesinde de 6 ve 8 yaşındaki çocuklar sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılan iki çocuk bir süre sürüklendi. Çevredekiler çocukları kurtarmak için suya atladı. 8 yaşındaki Bünyamin dışarı çıkarıldı, arkadaşı İsa kayboldu. Arama çalışması sonucu Suriye'de ailenin 6 yaşındaki oğlu Ahmet Sido'nun cansız bedenine ulaşıldı. 14 yaşındaki Yusuf Eren Kurutçu, Trabzon'un Arsin ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Dip akıntısına kapılan Yusuf'u kurtarmak için babası da denize girdi. 21 Haziran'daki olayda baba Fatih Kurutçu boğuldu. Hastanede tedavi gören oğluysa günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. İzmir'de ise Şakran plajına giden ailenin iki üyesinden acı haber geldi. Baba Serkan Şimşek 21 Haziran'da 10 ve 15 yaşındaki çocuklarıyla denize girdi. Ancak boğulma tehlikesi geçirdiler. Baba ve iki çocuğu ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Serkan Şimşek kurtarılamadı. Durumu ağır olan 15 yaşındaki Emine de olaydan 13 gün sonra yaşamını yitirdi. 10 yaşındaki kardeşinin sağlık durumuysa iyi.
0: İstanbul'da pasaport, ehliyet, kimlik gibi resmi belgeleri sahte şekilde düzenleyerek kargo yoluyla yurt dışına göndermeye çalışan bir şüpheli tutuklandı. 30 Haziran'da bir kargo firmasının yurt dışı transfer merkezinde kontroller gerçekleştirildi. Farklı göndericiler adına düzenlenen 12 kargo paketinde gizlenmiş halde 4 adet sahte pasaport, 6 sahte kimlik kartı ve 9 sahte sürücü belgesi bulundu. Belgeleri firmaya teslim eden şüpheli resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklandı. Yapılan aramalarda çok sayıda materyale el koydu. İstanbul Şişli'de yan kesicilik yapan çocuk yaşta iki şüpheli yakalandı. Her ikisinin toplam 544 suç kaydı olduğu belirlendi. Yüzleri kapalı halde Pangaltı'da dolaşan iki şüpheli, hedeflerindeki kişinin cep telefonunu gasp etmeye çalıştı. O sırada güvenlik timleri takipteydi. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan 14 ve 15 yaşındaki zanlıların 14 yaşındaki zanlının 470, 15 yaşındaki zanlının 74 suç kaydının olduğu tespit edildi. Ekip aracına bindirilirken polise direnen şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Her ikisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'de bir kişi balkonunda uyurken ayı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kişi kurtarılamadı. Seferihisar ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Osman Gültaş evinin balkonunda uyuyordu. O sırada ayı saldırısına uğradı. Ayının balkondan yaklaşık 20 metre sürüklediği Gültaş ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı, yoğun bakıma alındı ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gelişmelerle saat başında tekrar karşınızda olacağız.
4: Müttefik ülkenin liderleri aynı masa etrafında Ankara'da buluşuyor, Avrupa'nın savunma yükünü nasıl paylaşacağından, ABD'nin yeni stratejik önceliklerine, Ukrayna Savaşı'ndan Çin'in yükselişine, yapay zekadan savunma sanayi üretim kapasitesine kadar her başlığı NATO'nun gündemine taşıyor. NATO, değişen tehdit ortamına uyum sağlayabilecek mi? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. Bazı zirveler gündemi belirler, bazısı ise dünyanın yönünü. NTV, savaşların gölgesinde 36. kez toplanacak tarihi NATO zirvesini özel yayınla ekrana getiriyor. NATO'nun nabzı 2 gün boyunca bu ekranda atacak. Deneyimli ekran yüzleri, uzman konukların yorumları, muhabirlerin sıcak noktalardan canlı yayınları, özel dosyalar. Seda Öğretir ve Ahmet Arpat'ın sunumuyla tarihi NATO zirvesi özel yayını 7-8 Temmuz'da NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da.
5: Bugün ilk kadın doktor Safiye Ali'nin ölüm yıl dönümü. Yayınımız NTV Radyo'nun İlham Veren Kadınlar dizisinden Safiye Ali bölümüyle devam ediyor.
4: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar. Safiye Ali, ilk kadın tıp doktoru. Yoksul aileler için kurulan süt damlasının müdürlüğünü yaptı. Binlerce çocuğun süt annesi oldu. Uğradığı baskılar nedeniyle Türkiye'de mesleğini yapamadı. Anlatan Profesör Doktor Nuran Yıldırım.
6: Safiye Ali Türkiye'de hekimliğe başladığı zaman Türkiye Cumhuriyeti henüz yeni kurulmuştu. 1923 yılında geliyor Türkiye'ye Almanya'daki eğitiminden sonra. O sırada Türkiye Cumhuriyeti pek çok alanda atılımlara hazırlanan, Osmanlı Devleti'nden sonra kurulmuş genç, yeni, umut vadeden bir cumhuriyet. Fakat bütün dünyada kadınların hekim olma mücadelesi bayağı zorlu geçtiği gibi Türkiye'de de o yıllarda tıp fakültesi kız öğrenci kabul etmiyordu ve bu nedenle de yurt dışında eğitim almak isteyen ve bu eğitimlerini başarıyla bitiren bazı kızlar, genelde Osmanlı elit ailelerinin kızları bunlar, dönüp hekimlik yapmak istediler. Bunların ilki de Safiye Ali. Safiye Ali, hekimlik oldukça zor bir meslek. Bu zor mesleğin Türkiye'de kadınlar tarafından da yapılabildiğini kanıtlayan ilk örneğimiz. Hatta kadın hekimlerin çocuk hastalıkları ve bakımı gibi ya da kadın hastalıkları gibi alanlarda erkeklerden çok daha başarılı olduklarını da örnekleyen bir figür olarak karşımızda duruyor. Bence tıp alanında yaptığı en önemli şey onun bugün bile yetişmekte olan hekimlere, tıp eğitimi almakta olan kız öğrencilere rol model olmuş olması. Babası 2. Abdülhamid'in yaverlerinden bir paşa. Paşa kızı konakta yaşıyor ve oldukça iyi bir eğitim alıyor. O dönemde adı Amerikan İnaz Koleji olan, bugün Amerikan Koleji kız kısmı ile ifade edebileceğimiz okula gönderiliyor. O okulda, bir Amerikan okulu tabii ki bu biliyorsunuz, müdür Mary Miss Patrick, feminist bir hanım, Doğu'da ve Osmanlı Devleti'nde tabii ki kadının ne kadar zor şartlarda yaşadığını, sağlığa erişim hakkının son derece kısıtlı olduğunu deneyimlemiş, görmüş bir insan. Onun için de en büyük amacı kolej bünyesinde kız öğrencileri kabul edecek bir tıp okulu açmak. Çünkü bunun Amerika'daki örneklerini biliyor. İlk örnekleri Amerika'da açıldı bu okulların. Ve bu emelini gerçekleştirecek Safiye Ali mezun olduktan sonra ama 1920 yılında gerçekleştiriyor. İstanbul Kız Koleji Tıp Bölümü adıyla. Ama ne yazık ki bu okul 1924 yılında Tevhidi Tedrisat Kanunu ile mezun veremeden kapatılıyor. Fakat Mary Miss Patrick öğrencilerini sürekli, özellikle de Müslüman Türk öğrencileri, çünkü o yıllarda Amerikan İnaz Koleji kozmopolit öğrenciler alıyor. Zaten İstanbul'un kozmopolit bir dokusu var biliyorsunuz. Rum aileler, Ermeni aileler ve bazı yabancı aileler kız öğrencileri buraya hekim olmak amacıyla gönderiyorlar okula, ama ondan önce de işte Amerikan İnaz Koleji'nde böyle bir şey var, öğrenci popülasyonu var. Onlar üzerinde ama özellikle Müslüman Türk kız öğrencileri hep hekim olmaya yönlendiriyor. Yurt dışına gitmeleri için onları cesaretlendiriyor. Zaten Safiye Ali de kendisiyle daha sonra yapılan bir röportajda hekim olmasında en önemli etkenin müdür Mary Miss Patrick olduğunu söylüyor, ifade ediyor. Ben Safiye Ali'nin bir başka şeyin daha etkisi altında kalarak bu mesleği seçtiğini düşünüyorum. O da o yıllarda savaşlar. Safiye Ali bir genç kız. Liseye devam ediyor, lise eğitimi alıyor. Balkan Savaşları çıkıyor. Hemen onun ardına Birinci Dünya Savaşı ekleniyor. Balkan Savaşları'ndan yenik çıkıyor. Osmanlı Devleti de hem yaralı hem son derece zayıf düşmüş askerler koleraya yakalanıyorlar. Bir de kolera salgını. İstanbul yaralılar ve koleralı askerlerle bütün sokaklar doluyor. Safiye Ali bunları görüyor. Ardından başlayan Birinci Dünya Savaşı'nda da yine İstanbul bir açık hava hastanesine dönüşüyor. Ağır yaralılar İstanbul'a naklediliyorlar. İstanbul'daki hastanelere, tabii ki hastaneler yetersiz. Bütün resmi binalar hastane haline dönüştürülüyor. Bütün özel okullar, büyük konaklar, zengin aileler konaklarını hastaneye çeviriyor. İstanbul seferber oluyor. Evlerden toplanan yataklar, yorganlarla bu hastaneler donatılıyor. Genç kızlar çeyizlerini veriyorlar, yaralılar tedavi edilsin diye. Tabii Safiye Ali bunlara tanık oluyor hepsine, çünkü bunlar sokaklarda cereyan ediyor. Hekim sayısı ve hasta bakıcı sayısı da yetersiz. Yani bu yaralıların vatan için kendini feda eden, vatan müdafaası için kendini feda eden bu insanların çoğunun hekim olmadığı için ya da hasta bakıcı olmadığı için öldüğünü herkes biliyor. Safiye Ali biliyordu. Yani Türkiye'nin ilk kadın hekimi olacağını biliyordu. Kendisini buna göre hazırlamıştı. Mary Mills Patrick onlara bir altyapı vermişti. Bir bilinci vardı ve bir feminist fikirleri de oluştuğunu düşünüyorum Safiye Ali'nin. Türkiye'ye geldiği zaman yaptığı şeyler sadece sağlıkla ilintili olmuyor. Kadının sosyal konumunu güçlendirmek, demokratik haklarının seçme seçilme gibi sağlanması yolunda da çok önemli çabalar sarf ediyor. Tabii bu 1923 yılında çok olağanüstü bir cesaret ve azim gerektiren bir şey. Gencecik bir hanım için, yeni mezun olmuş birisi için. Safiye Ali 5 yıl çalışıyor İstanbul'da geldiği zaman. Bu 5 yıl içinde mesleğinin zirvesine çıkıyor ve kadın ve çocuk hastalıkları uzmanı olarak da elinden gelenin fazlasını yapıyor, çok fazlasını yapıyor. Sosyal hizmetlerde bulunuyor. Daha öğrencilik yıllarında Osmanlı Devleti öğrenci müfettişine yazdığı mektuplardan görüyoruz. Ben burada ülkemi temsil etmek için bulunuyorum. Türk kadınlığını temsil ediyorum. Çok çalışmam, her şeyi başarmam lazım. Takdir edilmem lazım. Çünkü bunu bireysel bir şey olarak algılamıyor. Bireysel bir başarı olarak algılamıyor. Osmanlı Devleti'nde büyüdü Safiye Ali. Bir Osmanlı ailesinin bireyi olarak konakta, oldukça varlıklı koşullarda. Öğrenmeye çok meraklı bir çocukmuş. Çünkü konakta özel derslerle, özenle büyütülmüş bir çocuk. Edebiyat dersi alıyor küçük yaşta, müzik dersi alıyor, yabancı dil dersleri alıyor. Bu yabancı dil derslerinin ne olduğu belirtilmiyorsa da kaynaklarda, ben dönemin eğilimi nedeniyle bunun Fransızca olduğunu düşünüyorum. Bunlar tabii ki onun ufkunu açıyor küçük yaşta bu kadar özel bir eğitim alması ve yaşıtları arasında da daha sonra bir farklılık, bir farkındalık yaratıyor Safiye Ali'de. Dönemin en ünlü şairi Tevfik Fikret'ten ders alıyor. Özgüveni yerinde aktif bir öğrenci. Paşa kızı iken Safiye Ali bir konakta geleneksel Osmanlı kültürüyle büyüyor elbette. Fakat okula gittiği zaman Amerikan kültürüyle karşılaşıyor. Dolayısıyla iki farklı kültürle ve ikisinin bağdaşması çok zor, iki farklı kültürle iç içe bir yaşamı var Safiye Ali'nin genç kızlığında. Ailesi onu eğitim konusunda engellemiyor da çalışmasına çok sıcak bakmıyor. Bunu ifade ediyor Safiye Ali ve çalışmak için mücadele ediyor. Özgürlükçü Amerikan kültürü ona çok önemli bir şey aşılıyor diye düşünüyorum. Yani kişiliğinin oluşmasında çok önemli rol oynuyor. Bir takım şeyleri tek başına yapabilme ve başarabilme becerisini kazandırıyor ona. Çünkü eğer öyle olmasaydı, düşünün, Birinci Dünya Savaşı devam ederken hakkında hiçbir şey bilmediği bir ülkeye tıp gibi çok zorlu bir eğitimi almaya gitme cesaretini gösteremezdi. Ama Safiye Ali bunu gösteriyor, bu cesareti gösteriyor Safiye Ali. O çok cesaretli, cesur bir kız olduğunu düşünüyorum. Almanya'da tıp eğitiminde ilk sene bir zorlukla karşılaşmıyor. Fakat tıp eğitiminde bir baraj sınavı var. Fizikum adı verilen bir baraj sınavı var. Bu baraj sınavını kazananlar ancak hekim olmak için eğitimlerine devam ediyor. O sınavı kazanamazsanız öğrenciliğiniz sona eriyor. sağlıkla ilgili başka ara okullara gidebiliyorsunuz. Safiye Ali o döneme geldiğinde, o sınava girmek için başvurduğunda Bavyera Milli Eğitim Bakanlığı onun bu başvurusunu reddediyor. Gerekçesi de şu: Safiye Ali Amerikan Koleji mezunu olduğu için, Amerika'da savaşın sonunda, Almanya bizim müttefikimiz biliyorsunuz, Almanya ve Türkiye'ye düşman pozisyonunda olduğu için diplomasını kabul etmiyor. Fakat Safiye Ali çok çalışkan bir öğrenci, kendini çok sevdirmiş hem hocalarına hem arkadaşlarına ve tıp fakültesi hocaları ön ayak oluyorlar. Bavyera Milli Eğitim Bakanlığı'na yazı yazıyorlar. Tabii bu Safiye Ali'de çok büyük bir hırs yapıyor. Bu yine Osmanlı Devleti öğrenci müfettişine yazdığı mektuplardan anlıyoruz. Bu sınavda birinci olmalıyım diyor. Onlara bir Türk kızının ne kadar başarılı olacağını göstermeliyim diyor. Ve gerçekten de birincilikle kazanıyor sınavı. Tabii savaşın zorluklarını yaşıyor Safiye Ali öğrenciliği sırasında. Birinci Dünya Savaşı'nın son 3 yılı onun öğrenciliğine denk geliyor. Ailesiyle haberleşemiyor. Annesine çok düşkün. Onu çok rahatsız ediyor. Ve öğrenciliği sırasında da daha sonra eşi olacak olan Ferdinand Krakeler'den çok büyük bir destek görüyor, yardım görüyor, bir arkadaş olarak yardım görüyor. Fakat en büyük endişesi savaş nedeniyle eğitimini tamamlayamadan İstanbul'a dönmek. Bu ihtimal onu çok ürkütüyor, bunu hep dile getiriyor mektuplarında. Ama sonunda başarıyor bunu. İstanbul'da Amerikan Koleji'nde aldığı eğitim ona ne kadar özgürleştiriyorsa, Almanya'daki eğitimi sırasında da Alman disiplinini özümsüyor Safiye Ali. Yani disiplinli çalışmanın ne demek olduğunu özümsüyor. Bunların ikisini çok iyi birleştirdiğini düşünüyorum Safiye Ali'nin. Tabii ki kendi geleneklerini de ihmal etmiyor. Ailesine son derece düşkün, ülkesini çok seviyor ve ülkesinde çalışmak istiyor. Almanya'daki eğitiminin Safiye Ali üzerinde yaptığı en önemli etki orada gördüğü kadın erkek eşitliği oluyor. Çünkü burada o dönemde kadın erkek ayrı ayrı yaşıyorlar. Çalışma hayatında kadın yok. 1916 yılında Safiye Ali gittiği zaman henüz kadın Osmanlı Devleti'nde çalışma hayatına ayak basmamış durumda. Bilim çevrelerinde cinsiyet ayrımı yapılmadan sürdürülen arkadaşlığa imreniyor. Ve en büyük arzusu da bu arkadaşlığı Türkiye'de yerleştirmek oluyor. Türkiye'de görmek istiyor bunu. Yani cinsiyet ayrımı olmadan kadınla erkeğin ortak bir yerlerde dost olabilmesi ve görüşebilmesi, konuşabilmesi. Çok çalışkan. Bunu hocalarının yazılarından da anladık. Sömestr tatillerinde bile fahri olarak kliniklerde çalışıyor. Bu yetmiyormuş gibi kendisini geliştirmeyi de ihmal etmiyor Almanya'dayken. Öğleden sonraları özel felsefe ve tarih dersleri alıyor. Dolayısıyla çok kültürlü, çok üç kültürün birleştirdiği ve bunları kendi kişiliğinde özümsemiş çok özel bir insan olarak görüyorum ben Safiye Ali'yi. Yani o kendi hemcinslerine yardım etmek istiyordu. Meslek hayatının çok büyük bir kısmını da yoksul kadınlara ve onların çocuklarına adamış olması bunun içinde en önemli bir şey. Çünkü zaten ilk kadın olarak rahat hekimlik yapamıyor Türkiye'de Safiye Ali. Hekimlik mesleğini yaparken birçok zorluklarla karşılaşıyor İstanbul'da. Önceleri muayenehanesine hiç kimse gelmiyor. Muayenehane açıyor eşiyle birlikte. Eşi de göz hastalıkları uzmanı. Muayenehanesine gelen zengin hanımlar ona diyorlar ki işte muayene bittikten sonra muayene ücreti ödeyecekler. İşte kendilerine şu anda tabii ki bilmiyorum diyelim ki 20 lira deniyorsa muayene ücreti. Zengin hanımlar diyor ki canım ne olacak, sen kadınsın, sana 10 lira verelim yeter diyorlar. Mesela 1927'li yıllarda, 28'li yıllarda o kadar meşhur oluyor ki Safiye Ali, artık bütün kadınlar Safiye Ali'ye gitmek istiyorlar ve kentteki erkek hekimlerin hasta sayısı azalıyor ve Safiye Ali'nin burada hekimlik yapıyor olması İstanbul'da kadın hekim erkek hekim tartışmasını gündeme getiriyor. Safiye Ali tek İstanbul'da hekimlik yapan tek bir kadın ve karşısında bir sürü erkek hekim var. Evinin etrafında uygunsuz insanlar dolaşıyor. Evine kağıtlar geliyor gece saat 11'de 12'de işte sizi park otelde hasta var bekleniyorsunuz diye böyle garip garip şeyler geliyor. Gitmiyor Safiye Ali bunlara. Süt damlasında çalışırken süt alımında yolsuzluk yapıldığı konusunda ihbarlar yapılıyor. Hakkında soruşturmalar açılıyor. Bu onu çok üzüyor zaten Safiye Ali'yi. Bu hadiseler olduktan bir süre sonra da Almanya'ya gidiyor Safiye Ali. O yüzden de ben onun kadın ve çocuk hastalıkları ihtisasını bilerek seçtiğini düşünüyorum. Süt damlası İstanbul işgal altındayken Fransız Kızıl Haçlı Kadınlar Cemiyeti tarafından kurulmuş bir yoksul ailelerin süt çocuklarına bakım evi. Fakat tabii 1924 yılında artık savaş bitiyor, İstanbul'dan çekiliyor Fransızlar. Çekilirken Himayi Etfal'e veriyorlar, bağışlıyorlar bu süt damlasını. Safiye Ali de 1923 yılında geliyor biliyorsunuz İstanbul'a ve Safiye Ali burada haftada bir gün hekimlik yapmaya başlıyor. Fahri olarak çalışıyor, bu hizmetlerinden para almıyor, sosyal hizmetlerinden. Bir yaşa kadar olan çocuklar ama yoksul ailelerin çocukları kontrol ediliyor, gelişmeleri kontrol ediliyor, sağlıkları, kilo artışları, boyları. Eğer beslenmelerinde bir yetersizlik görülürse buradan onlara süt veriliyor. Safiye Ali buraya süt alımları yapıyor, bu sütleri pastörize ettiriyor, ondan sonra da ailelere dağıtıyor sütleri. Anneler çocuklarını çok modern çocuk bakımı usulleriyle uygun olmayan yöntemlerle besliyorlar. Veya çocuğun hijyenik bakımı nasıl sarılması gerekir, nasıl kundaklanması gerekir, böyle tüfek gibi kundaklıyorlar çocukları. Raşitik çocuklar raşitik oluyor, kemik gelişmeleri yerinde olmuyor. Safiye Ali bir de çocukların nasıl bakılması gerektiğini modern usullerle öğretiyor. Anne sütünün önemini vurguluyor. Anne sütünün yetmediği durumlarda da süt dağıtıyor burada. Burada önceleri hekim olarak çalışıyor haftanın belirli günlerinde. Sonra da müdürlüğünü üstleniyor buranın. 1927 yılında her gün 1605 çocuğa süt dağıtıyor. Orada kendi imkanlarıyla 16.568 kilogram süt dağıtılıyor. Bu bugün bile dağıtılması zor bir süt. 1046 çocuk da muayene ve tedavi edilmiş. Aynı zamanda hekimleri, İstanbul'da tanıdığı, dostluk kurduğu hekimlerin orada fahri olarak hizmet vermesini sağlıyor. Ve yoksul kadınlar tarafından çok seviliyor. Adeta tapılıyor Safiye Ali'ye. İhbar geliyor. Yani ihbarların biliyorsunuz kim tarafından yapıldığı pek bilinmez. Fakat benim kanaatimi sorarsanız ben o dönemin hem basınını hem kaynaklarını incelemiş biri olarak bunun erkek hekimler tarafından yapıldığı kanaatindeyim. Ondan sonra Safiye Ali hakkında soruşturma açılıyor ve Safiye Ali bunu bir onur meselesi yapıyor. Müdürlük görevinden istifa ediyor. Müdürlük görevinden istifa ediyor ve eşyalarını toplamak için süt damlasına gidiyor. Anneler, yoksul anneler, oraya çocuklarını götüren, daha önce götürmüş olan yoksul anneler, Safiye Ali'nin süt damlası müdürlüğünden böyle bir nedenle ayrıldığını duyunca hepsi toplanıyorlar ve İstanbul'da zannedersem ilk kadın nümayişi oluyor Safiye Ali görevine dönsün diye. Gösteri yapıyorlar. Ve bu basında çok büyük söz konusu oluyor. Nasıl Safiye Ali kadınları tahrik ediyor, işte anarşiye teşvik ediyor diye. Halbuki hiçbir kabahati yok Safiye Ali'nin. Fakat Safiye Ali dönmüyor. Yani hiçbir şekilde dönmüyor. Bunu bir gurur meselesi yapıyor. Ayrılıyor, süt damlasından ayrılıyor. Fakat o kadar sağlam bir sistem kurmuş ki orada, o ayrıldıktan sonra da 1940'lı yıllara kadar süt damlası bu yolda faaliyet göstermeye devam ediyor. Türk Kadınlar Birliği İdare Heyeti üyeliği yapıyor Safiye Ali. Çünkü orada da kadınların seçme ve seçilme hakkı için mücadele ediyor. Ve ilk kadın mebus adaylarından biri Safiye Ali. Bu birlik tarafından ilk kadın mebus adaylarından biri olarak gösteriliyor, lanse ediliyor. Burada da yine kadınların seçme seçilme hakkına karşı olan erkeklerin teşvik ve tahrik ettiği bazı kadınlar yönetimi ele geçirmek için yönetimin hesaplarında yolsuzluk olduğunu iddia ediyorlar ve tekrar Kadınlar Birliği'nde de bir soruşturma başlıyor. Sanıyorum bu fazla geliyor Safiye Ali'ye artık. Safiye Ali 1924 yılında ve 28 yılında iki uluslararası kongreye katılıyor Türkiye delegesi olarak. Bu kongrelerden 1928 yılı bunu çok anlamlı buluyorum ben. Bologna'da yapılıyor bu kongre. Safiye Ali artık yeni yeni kurulmaya başlamış ve bütün dünyanın ilgisini üzerine toplamış olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bireyi olarak kıvanç içinde gidiyor bu kongrelere. Daha önce savaş döneminde, yani İkinci Dünya Savaşı sırasında Dortmund'da yaşarken Safiye Ali eşiyle beraber Dortmund şehrinin bütün sağlık ihtiyacını karşılıyor. Çünkü bütün hekimler cephede. Eşi niye cepheye gitmemiş? Eşi Birinci Dünya Savaşı'nda bir ayağını dizinden kaybettiği için askere alınmamış ve 5 defa bombardımanla her şeylerini kaybediyorlar. Yeniden ediniyorlar yaşam için gerekli olan mallarını, mülklerini. Türkiye'de rahat olarak hekimlik mesleğini icra edemediği için gidiyor Almanya'ya. Bizde 1922 yılında kabul ediliyor kız öğrenciler tıp okuluna, İstanbul Tıp Fakültesi'ne 1922 yılında kabul ediliyor. O yıllarda, yani erken Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin feminist hareketiyle bağlantısı vardı. Onlarla bir ilişkisi ve dayanışması var. Onlar da tabii ki Türk kadınlarının sosyal hakları için mücadele edildiği için en temel konular onlar. Çocuk sahibi olmuyor ama bütün çocuklar onun çocuğu gibi. Çok müşfik bir anne Safiye Ali. Gerek süt damlasında, gerek daha sonra çalıştığı süt damlasından ayrıldıktan sonra da yine Kadınlar Birliği'nin mesela çocuklar muayenehanesinde çalışıyor. Hep devam ettiriyor. Türkiye'den ayrılıncaya kadar hiç bırakmıyor sosyal hizmetleri. Yoksul annelere ve çocuklara olan hizmetlerini hiç bırakmıyor. O yüzden de onun hep bir anne şefkati gösterdiğini kaydediyor kaynaklar. Çocuk doğurmamış ama pek çok çocuğun annesi olmuş bir kadın hekim olarak görüyorum ben kendisini. Bir aşk evliliği yaptığını düşünüyorum. Safiye Ali'nin bir açıklaması yok. Fakat bunu nereden anlıyoruz? Safiye Ali öldükten sonra eşi Ferdinand Krakeler, Safiye Ali'nin buradaki aile bireylerine bir mektup yazıyor. Ve tam bir böyle Alman disiplini içinde Safiye Ali'nin hastalığını bütün ayrıntılarıyla anlatıyor bu mektupta. O sırada Safiye Ali için yaptıklarını gördüğümüzde o kadar Safiye Ali'den sitayişle bahsediyor ki, sevgiyle bahsediyor ki Safiye Ali'nin de aynı şekilde onu çok sevdiğini hissediyorsunuz. O mektuptan hissediyorsunuz onu. Yani bir aşk evliliği yaptığını düşünüyorum Safiye Ali'nin. Safiye Ali şunun için pişman olmuştur diye tahmin ediyorum. Ülkesinde çalışmak isterdi Safiye Ali. Çok seviyor ülkesini. 1938 yılında sol göğsünde bir kitle nedeniyle ameliyat oluyor. Kanser oluşumu var. Daha sonra tekrar ediyor, sol koltuğunun altı temizleniyor. Yayılmış sol koltuğunun altına. Fakat hep ülkesinde çalışmak arzusuyla dolu. 1947 yılında hastalığının da verdiği bir şeyle memleketine gelmek, orada çalışmak ve ülkesinde ölmek istiyor Safiye Ali. 1947'de geldiklerinde ama ne yazık ki 1928'deki koşulların çok az değişime uğramakla birlikte temelde devam ettiğini görüyor. Ve bir şey alanı bulamıyorlar burada, yani bir yaşam alanı, bir yerleşme zemini bulamadıkları için tekrar Almanya'ya gidiyorlar. Onun en büyük üzüntüsü bence Almanya'da ölmüş olmak herhalde. Yani çok isterdi İstanbul'da çalışmayı. Safiye Ali'nin hayatında eşinin yazdığı mektuptan, o son yazdığı mektuptan, hastalığının ilerlediği dönemlerde artık evden çıkamadığını, fakat kırları çok sevdiğini, ormanları çok sevdiğini, doğayı çok sevdiğini anlıyoruz. Önceleri bir arkadaşları onlara otomobilini tahsis ediyor. O otomobille eşi onu hep ormanlara götürüyor. Sonra iyi para kazanınca bir araba alıyor. Kırmızı kahverengi bir araba bu. Safiye Ali bu arabayı çok seviyor. Ve o arabayla her gün eşi onu ormanlık bölgelere götürüyor. Arka koltuğu çıkartıyor dışarıya. Safiye Ali onun üstüne oturuyor, yatıyor, doğayı seyrediyor. Orada beraber vakit geçiriyorlar. Çok mutlu oluyor. Hatta arabanın renginde elbise diktiriyor kendisine. Fakat arabayı kullanamadığı için çok üzülüyor. Çünkü sol kolu ameliyatlı olduğu için ve kolu kullanmakta güçlükler çekiyor. Bu nedenle araba kullanamıyor ama eşi onu sürekli hep istediği yerlere götürüp gezdiriyor. Herhalde araba onu simgelerdi diye düşünüyorum. Yani en çok sevdiği şey hayatının son yıllarında arabası olmuştu. Eşi de bunu ifade ediyor zaten. Çok seviyordu arabasını diye. Safiye Ali ve müzik dendiği zaman Onun benim hatırıma ilk gelen şey Almanya'da Dortmund'da bombalar altında hekimlik yapması geliyor. O zaman da tabii Lili Marlen diyorum. O olabilir belki. Safiye Ali 5 yıl gibi kısa bir süre kalıyor burada ama çok yoğun bir hizmet veriyor. Bu hizmetinin odağında da kadınları ve çocukları görüyoruz. Daha sonra Almanya'ya gidiyor ve orada çok seviliyor Safiye Ali. Almanya'da Almanlar tarafından da hastaları tarafından da çok seviliyor. Ama Safiye Ali uzun bir süre unutuluyor. Türkiye'de hiç hatırlanmamış desem yeri olur. Yani ama bence Safiye Ali'nin hakkını vermek için bugün ülkemizde birçok kadın hastanesi açılıyor, çocuk hastanesi açılıyor veya genel bir hastanede olabilir. İstanbul'da özellikle herhalde daha anlamlı olurdu. Bir hastaneye Safiye Ali Hastanesi adının verilmesini sanıyorum uygundur. Yani çok anlamlı olur. Ki Dortmund'da bugün eşi mektubunda diyor ki bir çınar altında uyuyor Safiye Ali.
4: İlk kadın tıp doktoru Safiye Ali'yi Profesör Doktor Nuran Yıldırım anlatıyordu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Hadi bir karışıklığın daha üstüne gidelim. İkametgah mı yoksa ikametgah mı? İlkinde K'yi ince, ikincisinde kalın söyledik. İkametgah, ikametgah. Sanırım iki türde söylenişine de rastlamışsınızdır. Sözcüğün köküne inerek başlayalım işe. Kök, ikamet. Bir yerde sürekli olarak kalma, oturma anlamına gelen Arapça sözcük. Siz Kadıköy'de ikamet ediyordunuz değil mi? Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde ikamet etmek için bir yerde oturmak, eğileşmek deniyor. İşte bu kökten gelen ikametgah da kalın K ile söyleniyor. İkamet edilen, oturulan yer, konut. İkamet ve ikametgah. Bu arada A'nın uzun söylendiğine de dikkat etmişsinizdir. Ünlüyle başlayan bir ek aldığında ikinci A da uzar. İkametgahı. Aslında onun ikametgahı Beşiktaş'ta görünüyor. Hani kimi resmi işlerimiz için mahalle muhtarından aldığımız konut belgesi vardır. O da ikametgah il muhaberi ya da ikametgah senedi olarak adlandırılıyor. Artık ince K ile söylenişini duyduğumuzda yanlış diyebiliriz rahatlıkla. İnce K, kalın K karışmasına bir örnek de iskan sözcüğü. İskan yurtlandırma demek. Kalın olarak iskan diye söylendiği oluyor ama tamamen yanlış. İskan etmek, ev, yurt kazandırmak, boş bir yere insan yerleştirmek demek. Yeni yapılarda oturabilmek için de iskan belgesi gerekiyor biliyorsunuz. Ancak günlük konuşmalarda belgesi gitti, yalnızca iskanı kaldı. Bir taşınmaz alırken mutlak sorulur, iskanı var mı? Tekrar söyleyelim, ikamet, ikametgah, iskan. Hepinize ikametgahınızda huzur dolu günler dileriz.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipvolt.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipvolt.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
2: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
1: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
2: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
1: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
2: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
1: Cinayet Masası.
2: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
1: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Spor haberleri başlıyor.
3: Merhaba, spor haberleriyle karşınızdayız. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertlilerin 10 gün sürecek Avusturya kampı bugün başlıyor. İsmail Kartal'ın ekibi sezonu Topuk Yaylası tesislerindeki çalışmalarla açmıştı. Amilli takımdan dönen Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci ve Mert Günok takıma katıldı. Yeni transfer Nathan Ake izninin ardından Diego Carlos ve Dorgales Nene de sağlık kontrolleri sonrası Avusturya'ya gidecek. Fenerbahçe kamp boyunca Admira Vakel, Lask, Linz ve Pogon Stasin'le hazırlık maçları yapacak ve 14 Temmuz'da çalışmalarının yurt dışı ayağını noktalayacak. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş bir transferi daha tamamlamaya hazırlanıyor. Dağıtledi'ye göre Siyah Beyazlar Arsenal'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard'la anlaştı. Beşiktaş'ın Trossard için Arsenal'a 20 milyon euro ödeyeceği haberleştirildi. Dünya Kupası'nda Belçika'nın kadrosunda yer alan 30 yaşındaki kanat oyuncusuyla turnuva sonrası imzaların atılması bekleniyor. Ocak 2023'ten beri Arsenal'da forma giyen Trossard, geçen sezon 50 maçta 8 gol 10 asistle oynadı. 2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final eşleşmesinde Fransa ile Fas karşılaşacak. Fransa Paraguay'ı, Fas da Kanada'yı elemeyi başardı.
4: 2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final eşleşmesi belli oldu. Fransa zorlandığı maçta Paraguay'ı eledi. Fas ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0'la geçti. Fransa'ya galibiyeti getiren golü Kylian Mbappe 70. dakikada penaltıdan attı. Teknik direktör Didier Deschamps maçın son bölümündeki sertleşen futbol nedeniyle tepkiliydi.
5: Rakip tahrik etti, hakem de buna izin verdi. Futbolcularımı kutluyorum. Özellikle son bölümde sakin kalabilmek, işini yapabilmek çok zordu. Bu tuzağa düşseydik elenebilirdik.
4: Fransa'nın rakibi Fas oldu. Afrika ekibi Kanada'yı 3-0 yendi. Gollerin ikisini Onai, diğerini Rahimi attı.
6: Maçın hakimi bizdik. Yaptığımız değişikliklerle de oyunun kontrolünü korumayı başardık. Rakip bizim üzerimizde baskı kurmaya çalıştı. Ancak biz onların istediği alanda oynamadığımız için başarılı olamadılar. Sonunda savunma yapmak zorunda kaldılar. Onai takımımız için çok önemli bir futbolcu. Rakibin baskısını kırdı. Topa sahip olarak sorumluluk aldı. İki de gol attı.
4: 2022'de yarı final oynayan Fas böylece adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Fransa-Fas çeyrek finali Perşembe saat 23'te oynanacak.
3: 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Turnuvada bu gece iki çeyrek finalist daha belli olacak. Brezilya ile Norveç saat 23'te New Jersey stadında karşılaşacak. 5 dünya şampiyonluğuyla tarihin en başarılı takımı Brezilya son 32 turunda Japonya'yı eledi. Norveç ise fil dişi sahilini yenerek son 16'ya yükseldi. Geride kalan 4 maçta Erling Haaland 5, Vinicius Junior 4 kez gol sevinci yaşadı. Diğer son 16 turu maçında Meksika ile İngiltere sabaha karşı saat 3'te karşılaşacak. Bir önceki turda Meksika Ekvador'u, İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni eledi. Meksika'nın en skorer ismi 3 gollü Julian Quiñones. İngiltere'de ise gözler

0: Boğazını da yüzmesi halinde okyanus yedilisini tamamlayacak. Wimbledon'da favorilerin yaprak dökümü devam ediyor. Kadınlar tek 2 numarası Rybakina ile kadınlar tek 3 numarası Świątek turnuvaya erken veda etti.
1: Wimbledon kadınlarda favoriler turnuvaya 3. turda veda etti. Son şampiyon Iga Świątek, Filipinli rakibi Alex Ayla karşısında set alamadı. İlk setin tiebreak bölümünde 2 set puanı kaçıran Świątek maçta geriye düştü. Alex Ayla ikinci seti 6-2, maçı da 2-0 kazanarak Iga Świątek'i elemeyi başardı. Dünya 2 numarası Yelena Rybakina, Elis Mertens'e elenmekten kurtulamadı. Dünya 27 numarası Belçikalı sporcu Rybakina'yı 7-6 ve 6-1'lik setlerle yendi. 44 yaşında kortlara dönen tenis efsanesi Serena Williams kardeşiyle yarışacağı çiftler kategorisinden çekilmek zorunda kaldı. Serena Williams, tekler maçında yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle devam edemeyeceğini açıkladı. Çim kortun klasiğinde kadınlar şampiyonu gelecek hafta cumartesi, erkekler şampiyonu 12 Temmuz'da belli olacak.
0: Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde Kimi Antonelli hem sprint yarışını hem de pole pozisyonunu kazandı. Britanya Grand Prix'sinde yarış heyecanı saat 17'de başlayacak. Şimdilik noktaladık. Hoşçakalın.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan tahsilat sistemiyle siz işinizi yapın, bırakın ödemelerinizin vadelerini sizin yerinize DTS halletsin. Garanti
3: BBVA. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
6: Müzik arası.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Hafta sonu sıcaklık 2 ila 4 derece düşüyor. 20 kentte yağış var. İstanbul'da kuvvetli Poyraz'la sıcaklık ortalamanın altına indi. 26-27 derece. Bursa 29 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Sivas 27 derece iniyor. Ankara 29 derece. Ege'ye kuvvetli karayel serinlik getirdi. Manisa 33, İzmir 34 derece. Akdeniz'de hava çok nemli. İki gün kuvvetli sağanak geçişleri olacak. Karadeniz'in genelinde özellikle Giresun, Ordu, Artvin hattında sağanaklar daha şiddetli olacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 26 derece. Doğu'da Erzurum, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar sağanaklar hakim. Erzurum 24, Malatya 33 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo.

0: Haber merkezinden merhaba. Saati 13. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmelerle karşınızdayız. Önce günü özetleyelim, sonra ayrıntılara bakalım. Ankara'daki kritik NATO zirvesine geri sayım başladı. 7-8 Temmuz'da dünya liderleri başkentte olacak. Zirve için hazırlıklar sürüyor. Ayrıntıları Ankara'dan ekranlara getireceğiz. İran'da eski dini lider Ali Hamaney son yolculuğuna uğurlanıyor. Tahran'da süren tören ve tören programına ilişkin ayrıntılarda canlı bağlantıyla 13 haberlerinde olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iki önemli telefon görüşmesi yaptı. İlki Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, diğeri de Rusya Devlet Başkanı Putin'leydi. Donald Trump'ın görüşmesine ilişkin ayrıntılar, görüşmenin detayları da 13 bülteninde olacak. Başlıyoruz. Balıkesir'den bir orman yangını haberiyle başlayalım. Yangında alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın Kepsut ilçesine bağlı Karaağaç mahallesinde arazide çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangını kısa sürede söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Başkent Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da düzenlenecek. Ankara zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanını ağırlayacak. Tarihi zirve ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği açısından da kritik bir öneme sahip olacak.
1: NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da olacak. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da bir araya gelecek. NATO zirvesi 7 Temmuz sabahı Ankara Ticaret Odası, Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. NATO zirvesi Savunma Sanayi Forumu, NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini, sanayi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek. Beştepe'de saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. Aynı gün Beştepe'de üye ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.
2: Thank you very much. Thank you.
1: Ay Yıldız Karargahı'ndaysa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Zirvenin ilk günü akşamında 19.45'te ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi çalışma yemeği, 20.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları düzeyinde çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak, törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Külfet paylaşımı zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. NATO'nun yeni güvenlik mimarisi şekillenecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan NATO 2.0 döneminden Avrupa ve Kanada'nın savunmada daha fazla mali ve askeri sorumluluk üstlendiği dengeli bir yapıya geçiş hedefleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı da zirvenin bir diğer gündem başlığı olacak.
0: Ve kritik zirveye iki gün kala Ankara'daki güvenlik önlemlerinin ayrıntılarına da bakalım hemen. Bunun için NTV ekibinden Özden Erkuş'a bağlanacağız. Başkent'ten karşımızda olacak. Özden, sözü sana bırakalım.
3: Tabii kritik zirveye sayılı günler var artık ve o zirve yaklaştıkça Ankara'daki güvenlik önlemleri de katlanarak artıyor. Onu hemen belirtelim. İki temel plan var güvenlikle ilgili olarak zirve öncesinde. Onlardan bir tanesi turkuaz planı, bir tanesi ise çember planı. İşte bu çerçevede çok sayıda önlem alınıyor. Şu anda bizim bulunduğumuz nokta Mevlana Bulvarı, Konya yolu olarak tarif edebileceğimiz bir nokta. Ankara şehirler arası otobüs terminaline yakın bir noktadayız ve şu anda burada asayiş ekipleri, Yunus ekipleri ve trafik polisleri bir uygulama gerçekleştiriyor. Uygulamada şu anda sizlerin izlediği gibi bazı araçlar bu noktaya alınıyorlar. Sonrasında araçlarda bulunan kişilerin kimlik bilgileri önce kontrol ediliyor. Sonrasında arabada bir arama yapılıyor. Otomobillerde bir arama yapılıyor. Bagajlar kontrol ediliyor. Herhangi sakıncalı bir malzeme var mı? Bunun tespiti yapılıyor. Tabii kimlik tespitiyle birlikte bir GBT kontrolü de yapılıyor. Suça karışılmış mı? Bir haklarında arama var mı? Tüm bu tespitler yapılıyor. Dediğimiz gibi şu an itibariyle Aşlı yakınlarındaki bu noktada gerçekleştiriliyor bu denetimler. Ama Ankara'nın farklı noktalarında özellikle kırmızı alan olarak tarif ettiğimiz, yani zirvenin gerçekleşeceği yakın alanlara, yakın alanlarda bu denetimlerin ve kontrollerin aralıksız devam ettiğini belirtelim. Tabii çok sayıda önlem var. İki farklı plandan bahsetmiştim. Bu çerçevede turkuaz planı çerçevesinde operasyonlar da gerçekleştiriliyor. Dün akşam ve bu sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleştirildi. O operasyon çerçevesinde bir süredir teknik takipte olan 46 kişinin de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Bunu hemen belirtelim. Tabii güvenlik önlemlerinden bahsetmişken şunun da altını çizmek gerekiyor. Özellikle kırmızı alanlar ve çevresi salı günü itibariyle, salı 07 itibariyle tamamen trafiğe kapatılacak. Nedir o kırmızı alanlar? Elbette zirvenin gerçekleşeceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresi. Elbette yine liderlerin kaldığı oteller ve çevresi. Yine zirve çerçevesinde bilindiği üzere Ankara Palas'ta ve Ata Kongrezyum'da başka etkinlikler de var. İşte o etkinlikler nedeniyle o bölgeler kırmızı alan ilan edilecek ve salı günü 07 itibariyle o alanda trafik kesilecek. Trafiğe sivil araçların çıkmasına izin verilmeyecek. Sadece heyetler ve devlet başkanlarının konvoylarının bu güzergahları kullanmasına izin verilecek. Tabii hava sahasına ilişkin tedbirler var. Daha önce zaten drone yasağının açıklandığını, Ankara genelinde zirve boyunca insansız hava aracı ve drone uçurmanın yasaklandığı bilgisi daha önce aktarılmıştı. Bu yasak duyurulmuştu. Ama aynı zamanda Ankara Esenboğa Havaalanı'na ilişkin bir uçuş kısıtlaması da var. Kısaca ondan da bahsedelim. 7 Temmuz saat 10 ila 18 arası, 8 Temmuz'la 14-21 saatleri arasında uçuş kısıtlaması yapılacak. Yani Ankara Esenboğa Havaalanı'nda az önce zikrettiğim bu günlerde ve o saatler arasında sadece heyetlerin, zirveye konuk devlet başkanlarının uçaklarının inmesine izin verilecek Esenboğa Havaalanı'na. Tabii şunu belirtelim, Ankara 6 milyonluk bir şehir. Bu zirve nedeniyle bilindiği üzere pek çok ilçedeki kamu görevlerine idari izin verildi 6 ile 12 Temmuz tarihleri arasında. Ve bu çerçevede toplu ulaşıma ilişkinde bazı düzenlemeler yapıldı. O düzenlemelerden bir tanesi elbette raylı ulaşım. Bu çerçevede hemen belirtelim, Söğütözü istasyonunda yolcu alımı yapılmayacak 7-8 Temmuz tarihlerinde. Yine metroda da Bahçelievler istasyonu zirve sürecinde yolcu alımına kapalı olacak ama bu istasyonlar dışında metro ve Ankara servislerinin devam edeceğini belirtelim. Ama zirvenin gerçekleşeceği güne kadar, zirvenin devam ettiği günlerde ve zirve sonrasında da işte bu yoğun güvenlik önlemlerini görmeye devam edeceğiz. Onu hemen belirtelim. İşte sizler de görüyorsunuz, bir grup araç daha durduruldu. Asayiş ekipleri, Yunuslar ve trafik ekipleri tarafından. Onların önce plakalarının üzerinde bir denetim yapılıyor. Sonrasında o araçta bulunan yolcuların kimliklerin kontrol ediliyor. Haklarında bir arama, bir suç kaydı var mı, buna bakılıyor. Sonrasında ise araçların torpido gözleri ve aynı zamanda bagajları başta olmak üzere çeşitli bölümlerinin arandığını belirtelim. Bugüne ilişkin bir not daha aktarmak gerekir. O da saat 15-15.30 arasına ilişkin valilikten bir uyarı yapıldı. Uçak seslerine karşı, bu uçak sesleri Türk Yıldızları'nın sesleri olacak. Türk Yıldızları yarın bir gösteri gerçekleştirecekler. Ama o gösteri öncesinde saat 15 ila 15.30 arasında son bir prova daha külliye ve civarında Türk Yıldızları tarafından yapılacak.
0: Özden Erkuş'a teşekkür edelim, ayrıntıları aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Gündemde ABD ve İran arasındaki mutabakat vardı. Cumhurbaşkanı savaş bağımlısı İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi.
4: Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. İki liderin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkes süreci vardı. Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e katkılarından dolayı teşekkür etti. İsrail hükümetinin ateşkesi dinamitlemeye çalıştığını söyledi.
4: İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz.
5: Erdoğan ve Şerif, Vahdettin Köşkü'nde önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası çalışma yemeğine katıldı. Görüşmelerde Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler de ele alındı.
6: Diyalog ve diplomasi ve karşılıklı saygı tek sürdürülebilir yoldur ihtilafları çözme noktasında. Ben Türkiye'nin gayet güçlü ve kararlı şekilde rol oynadığını görüyorum. Pakistan'ın barış çabalarına destek verdiğini görüyorum.
7: Pakistan's progress is Turkey's progress.
5: İki ülke arasındaki 5 milyar dolar hacmindeki ticaret hedefi de yinelendi. Erdoğan yatırımcıları Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ettiklerini söyledi.
0: İran'da eski dini lider Ali Hamaney son yolculuğuna uğurlanıyor. ABD ve İsrail'in saldırılarında 28 Şubat'ta öldürülmüştü Ali Hamaney. Cenaze töreni 4 ay sonra düzenlenebildi. İlki başkent Tahran'daydı. Resmi bir tören yapılmıştı. Ardından dün cenaze İran halkının ziyaretine açıldı. Ayrıntılar için biz de Tahran'a dönelim. NTV muhabiri Ali Çabuk karşımızda olacak. Tabii dün halka açık cenaze töreni başladı Ali ama günler sürecek. Hem törenlerden izlenimlerini alalım senin, hem de bundan sonraki tören programına ilişkin ayrıntılar neler, onları aktarmanı isteyelim.
8: Evet Canan, devam ediyor. Önümüzdeki 3 gün boyunca da devam edecek. Sadece İran'da değil, cenaze Ali Hamene'ye ait naaş Irak'a da götürülecek. Irak'ta da Kerbela ve Necef kentlerinde de ayrı merasimler düzenlenecek. Tabii devam ediyoruz. Başkent Tahran'da arkamdaki İmam Hümeyni Musallası, burası Cuma Mescidi, Cuma Camii. Önemli programlar, geniş katılımlı cenaze merasimleri, bayram namazları gibi yoğun katılımlı programlar bu noktada icra ediliyor, düzenleniyor. Hamene'nin de cenazesi bu noktada tören başlamıştı. Halka açık bir şekilde devam ediyor. Bu sabah cenaze namazı kılındı. Ali Hamene'yi ve beraberindeki 4 kişi için toplamda 5 cenaze var burada. Ali Hamene ile birlikte davadı, torunu, kızı gibi 5 isim de Hamene dışında 4 isme ait naaşta burada ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte cenaze namazı kılındı. Gözler tabii Müşteba Hamene'yi de aradı ancak Hamene'nin diğer oğulları bu namazda, cenaze namazına katıldılar. Hamene'nin 3 oğlu Mustafa, Mesut ve Neysen Hamene bu cenaze namazına katılan isimler arasındaydı. Dikkat çeken bir diğer isim Ahmet Vahidi oldu. Devrim Muhafızları Komutanlarından eski İçişleri Bakanı ve kendisi savaş dönemince hedef alınmak istenen isimlerden bir tanesiydi. Ve İran'ın karar alma mekanizmasında ve yönetiminde etkili olduğu düşünülen bir isim. O da savaş boyunca hiç görüntü vermemişti. İlk kez cenaze namazına katıldı ve burada görüntü verdi. Arkamda Musalla'yı görüyorsunuz. Cenaze namazı burada kılındı ve insanlar şu anda çıkış yapıyorlar. Burası ikinci gündür halka açık. İzdiham olmaması için iki gün boyunca halka açık burada tören devam ediyor Canan. Çünkü hatırlayalım, Kasım Süleymani'nin cenazesinde memleketi Kirman'da 100'ün üzerinde insan hayatını kaybetmişti. Yaşanan izdiham nedeniyle böyle bir formül geliştirmiş Tahran yönetimi. 2 gün boyunca Musella kapıları açık İranlılara. Şu anda öyle sıcağı var. Çıkış yapanları görüyoruz ancak içeride hala olanlar da var. Dualar okunuyor, mersiyeler okunuyor. Etkinlik devam ediyor ancak geri çıkanlar var. Akşama doğru havanın serinlemesiyle birlikte gece saatleri de tekrar İranlılar bu kapıdan içeriye giriyor. Tabii siyah gözümüze çarpıyor Canan. Herkes siyah tabii giyinmiş. Yas ve matemin sembolü siyahın yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Yine kırmızı bayraklar dikkat çekiyor. İntikam vurgusu sık sık yapılıyor. Ali Hamenei'nin katillerinden, onun ölümü için emir veren isimlerden intikam alınması. Ancak bu intikam bir siyasi ve dini fetva olarak talep ediliyor Canan. Bunu da vurgulayalım. Tıpkı Selman Rüşdi için verilen ölüm fetvası gibi Trump için de bir hüküm isteniyor, fetva isteniyor. Bu noktada da sık sık çağrılar yapıldığını duyuyoruz Canan.
0: Ali Çabuk, teşekkür edelim. NTV Tahran muhabirimiz aktardı Ali Hamenei'nin cenaze törenine ilişkin ayrıntıları diyelim ve gelelim Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemine. ABD kuruluşunun 250. yıl dönümünü görsel bir şölenle kutladığı başkent Washington'da dünyanın en büyük havai fişek gösterisi yapıldı. New York'ta TCG Oruç Reis dahil müttefik ülkelerinden gemiler geçit töreni düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump da özgürlüğün tiranlığa karşı zaferini kutluyoruz dedi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
9: ABD Başkanı Donald Trump Amerika'nın kuruluşunun 250. yıl dönümü vesilesiyle ulusal meydanda gecikmeli olarak yaptığı konuşmasını hava muhalefeti sebebiyle sahnede cam panellerin arkasında konuştu ABD Başkanı Donald Trump ve özgürlüğün tiranlık karşısındaki zaferini kutluyoruz dedi. Amerika bugün daha zengin, daha güvenli ve daha gururlu ifadesini kullandı. Komünizm mesajı verdi. Bu aslında bir önceki gecede o meşhur Rushmore'da anıtında verdiği mesajlara benzer ifadeler kullandı. Komünistleri ülkemizde istemiyoruz diye. Sıcağa rağmen çok sayıda Amerikalı kuyruğa girmişti. Ellerinde su şişeleri, şapkalar, kimisi şemsiyeyle gelmişti. Çocuklarıyla, bebekleriyle gelenler var. Yani hava muhalefetine rağmen aslında kalabalık bir grubun olduğunu söylemek mümkün başkentte. Sadece Washington değil tabii, pek çok şehirde kutlamalar vardı Amerika'nın 250. yaşı için. New York onlardan bir tanesiydi. Hatta hem akşam saatlerinde havai fişek gösterileriyle görkemli anlar yaşandı. Gündüz saatlerinde de Hudson Nehri'nde gemilerin geçit töreni vardı. Türkiye dahil olmak üzere müttefik ülkelere ait gemiler buradaki Hudson Nehri üzerindeki geçit törenine katıldı. Türkiye Türk donanmasından da TCG Oruç Reis geçit töreninde yer aldı. Havai fişek gösterileri yine başkent Washington'da da yapılıyor. Ve ABD Başkanı Donald Trump bu yılki havai fişek gösterilerinin şimdiye kadarki en görkemli gösteriler olacağını söylemişti daha önce. 850 bin havai fişek kullanılacağı açıklanmıştı. Bu bir rekor olabilir. Washington'da Patriot Front adlı aşırı sağcı bir grubun maskelerle başkent Washington'da yürüdüğü görüntüler özellikle çok konuşuldu.
0: Dün İstanbul'da şiddetli yağış etkili olmuştu. Bazı yollar göle döndü ve araçlar yollarda mahsur kaldı. Peki yeni haftada nasıl bir hava bekliyor hem İstanbul'u hem yurdu soralım NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan telefon attığımızda olacak. Dilek, neler aktaracaksın?
10: Canan, İstanbul'daki yağış dün oldukça şiddetliydi. Metrekareye Kadıköy Göztepe'de 70 kilogram, Şişli'de 33, Maslak'ta 50 kilogram yağış düştü. Özellikle Boğaz hattı ve Boğaz'a yakın yerlerde yağış çok şiddetliydi. Su baskınlarına neden oldu. Bazı noktalara da hiç yağış düşmedi diyebilirim İstanbul'da. O yağış dündü. Yani bugünden itibaren artık yağış beklentimiz yok. Ve çarşambaya kadar da sıcaklıklar bu değerlerini koruyacak. Yani 30 dereceyi çok geçmeyecek. Temmuz ayı ortalamaları civarında olacak. 28, 29, 30'larda. Tabii bu gölgedeki sıcaklıklar, eğer güneşin altındaysanız yine 40 dereceye yakın hissedersiniz. Ama akşamlar ve geceler en azından artık daha serin geçiyor. Ancak bu durum Perşembe'ye kadar böyle. Çünkü Cuma'dan itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğiz. Geçtiğimiz hafta gelen sıcak hava dalgası kısa süre kalmıştı. 3 gün etkili olmuştu batı bölgelerde. Ancak bu Cuma'dan itibaren gelecek olan biraz daha uzun süre kalacak gibi gözüküyor. Bir 5-6 gün kalabilir. Sıcaklıklar ne dedik? 28-29-30'larda. O sıcak hava dalgasıyla birlikte, yani cumartesiden itibaren özellikle, yeniden İstanbul'da 35'e doğru yükseliş olacak. Ege'de de bugünlerde 32-33 dereceye düştü bugün sıcaklıklar. Yarın da bu değerlerde olacak. Serinlemeyi Ege'de hissediyor. Ama hafta sonu yeniden 40 derecelere ulaşacak. Ankara şu anda 26 derece. Hafta sonu orada da 35'e doğru yükseliş olacak. Yani önümüzdeki hafta sonu yeni bir sıcak hava dalgasına hazırlanmamız gerekiyor Canan. Bu arada Avrupa bu salıdan itibaren sıcak hava dalgasının etkisine giriyor yeniden.
0: Dilek Çalışkan aktardı hava durumuna ilişkin detayları diyelim ve gelelim siyasetin gündemine. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti iddialarına ilişkin mesajlar verdi. Zonguldak'ta halkla buluştu Özel. Bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özel isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı.
11: CHP yapmış, Özgür yapmış. Kaptan limanda lazım değil, kaptan fırtınada lazım, evet. Rüzgarda lazım, evet. Okyanusları geçmek için lazım kaptan.
12: Bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür, bu yeniyi kuran bir yürüyüştür.
5: Yeni parti iddialarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yurt gezilerini Zonguldak'ta sürdürdü. Kent merkezindeki madenci anıtı önünde vatandaşlarla bir araya gelen Özel, beraberindekilerle kordon boyuna kadar yürüdü. İsim vermeden CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
11: Siyasette gemi dediğin şey, eğer bir parti bir gemi ise, siyasette marifet gemiyi limana çekmek değil, gemiyi menzile ulaştırmak, hedefe götürmek, iktidara götürmek.
5: CHP Grup Başkanı Özel, yeni parti iddialarını güçlendiren mesajlarını tekrar etti.
11: Binaları, araçları, güçlü seçim otobüsleri olup da sokağa adım atamamak yerine sokakta, Zonguldak'ta milletle yürümek, bankın üstünden konuşmak iktidarı işaretleri.
0: Dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçları kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş'ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde gösteri metninin kendisine ait olduğunu belirten Göktaş, sözlerinin mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
13: Etkinliğe bir hafta kala
14: var. Komedyen Deniz Göktaş, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Ölüdeniz isimli gösterisinde kullandığı ifadeler kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, yurt dışı dönüşünde gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan Göktaş, dini değerlere alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından tutuklandı. Genç komedyen emniyetteki ifadesinde benim dini değerleri toplumun bir kesimini aşağılamak veya Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek gibi bir kastım yoktur. Gösteride de öyle anlaşılabilecek veya bu anlama gelebilecek bir söylem olduğunu düşünmüyorum ifadelerini kullandı. Sözlerinin mizah kapsamını değerlendirmesi gerektiğini savundu. Deniz Göktaş emniyetteki işlemlerin ardından hakim karşısına çıktı. Göktaş adliyede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüştü. O görüşmeyle ilgili avukatı Metin Aslan gazeteci Fatih Altaylı'ya açıklama yaptı. Komedyen Deniz Göktaş, Kılıçdaroğlu'na CHP'yi salın dediğini teyit etti. Göktaş'ın Kılıçdaroğlu'na sulh cezaya çıkmadan önce emrivaki bir şekilde görüştük. Geçmiş olsun dedi, teşekkür ettim. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu, yok dedim. Madem geldiniz, milyonlarca gencin bir ricası var. Lütfen CHP'yi salın dedim. Ben bunu söyledikten sonra başını salladı, sonra da gitti ifadelerini kullandığı öğrenildi.
0: İstanbul Kağıthane'de 9. kattan zemine düşen 1,5 yaşındaki bir bebek hayatını kaybetti. Dairedeki camlara sineklik takılması için çalışma yapılıyordu. Evde bulunanlar ara verdikleri sırada bebek pencereye tırmandı, dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Doruk Efe kurtarılamadı. Rusya-Ukrayna hattında son duruma bakacağız şimdi de. ABD Başkanı Donald Trump dün hem Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin içeriğine dair ayrıntıları almak üzere Kiev'e dönelim. Deniz Berktay karşımızda. Tabii NATO zirvesi öncesinde bu görüşmelerin yapılmış olması da önemli. Hem bu görüşmeler hem de aslında sahadaki son durumu da aktarmanı isteyeceğim Deniz. Çünkü Rusya'nın saldırıları da devam ediyor.
15: Evet, gerçekten bu telefon görüşmesinin yani resmi olarak 4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık Günü çerçevesinde olan iki telefon görüşmesi. Fakat zamanlaması söylediğin üzere gerçekten dikkat çekici. Tam da Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde ve NATO zirvesinde tabii herkes özellikle Trump'ın takınacağı tutumu merak ediyor. Trump'ın Putin'le yaptığı telefon görüşmesi, Rusya'nın yaptığı açıklamaya göre Putin'in yardımcısı Yuri Ushakov, Ushakov'un yaptığı açıklamaya göre bu telefon görüşmesi Amerikan tarafının isteğiyle gerçekleşti ve görüşmenin 1,5 saate yakın sürdüğü, 1 saat 20 dakika sürdüğü belirtiliyor. Ve görüşmenin tabii en önemli gündem maddesi Ukrayna. Rusya yönetimi Ukrayna konusunda Amerikan yönetimini tekrar kendi tarafına doğru çekmeye çalışıyor. Çünkü Rusya için en istenmeyen durum karşısında birleşik bir batı cephesi bulması. Halbuki Rusya'nın yapmaya çalıştığı durum özellikle Amerika'da Trump iktidara geldikten sonra Rusya yönetimi bir tarafta Trump gibi Rusya ile biraz daha iyi ilişki sürdürmek isteyen bir ülkeyle yani Amerika'nın yeni yönetimiyle iyi geçinmeye çalışıyor ve batı dünyası bir tarafta Trump gibi Rusya ile iyi geçinmek isteyenler, diğer taraftaysa İngiltere gibi Rus karşıtı politikayı savunanlar olarak ikiye bölünmüş durumda. Rusya yönetimi Amerika ile geçen seneki iyi ilişkileri sürdürmeye çalışıyor. Hatırlayacağımız üzere iki lider geçen yıl Alaska'da buluşmuştu. Rusya yönetimi o zamanki olumlu havayı devam ettirmeye çalışıyor. Bir diğer önemli gündem maddesi de Trump-Putin telefon görüşmesindeki bir diğer önemli gündem maddesi İran konusu oldu. Rusya, biz bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız dedi. Amerika ile İran arasında bir uzlaşma konusu söz konusu olursa şeklinde Amerikan yönetimde yani Trump da Putin'e yapıcı tavrından ötürü teşekkür ettiğini açıkladı. İran konusundaki tutumundan ötürü ve ayrıca temkinli tutumundan ötürü de teşekkür ettiğini açıkladı. Yani Rusya çünkü İran konusunda Trump'ın tamamen bir başarısızlığa uğrayıp siyasi alanda tamamen güç kaybetmesini de istemiyordu. Ukrayna konusunda Trump'la ortak dil bulabileceği beklentisiyle. Dolayısıyla bu açıdan kritik bir görüşme oldu. Trump'la Zelenski arasındaki telefon görüşmesi ise Zelenski'nin yaptığı açıklamaya göre Ukrayna Cumhurbaşkanı Trump'la Ankara'da görüşme konusunda anlaşmaya vardı. Yani Zelenski de yine NATO zirvesine gelecek ve NATO zirvesinde Trump'la görüşme konusunda anlaşmaya vardılar. Ukrayna yönetimi de Trump'ı tamamen kendi çizgisine çekmeye çalışıyor ve Trump'ın son dönemlerde biraz daha Zelenski'ye destek yönünde verdiği açıklamalar var. Zelenski yönetimi tabii Amerika'dan öncelikli olarak hava savunma sistemleri, Patriot sistemleri bekliyor ve onun dışında da siyasi olarak Amerikan yönetiminin daha fazla Ukrayna'yı desteklemesi gerektiğini savunuyor. Savaştaki duruma gelecek olursak ki bu Putin ile Trump arasındaki telefon görüşmesinde de biraz ele alındı. Rusya yönetimi önceki gün Konstantinivka ilçesini Donbas'ın en kritik yerlerinden biri tamamen ele geçirdiğini duyurdu. Fakat Ukrayna Savunma Bakanlığı buna itiraz ediyor. Konstantinivka'da hala çatışmalar devam ediyor diyor. Şu anda kara savaşları epey kızışmış durumda. Rusya yaz taarruzunu sürdürüyor ve Donbas bölgesinde ki Donbas, Donetsk ve Lugansk illerinden oluşuyor. Lugansk'ın tamamına yakını zaten Rusların elinde. Donetsk ilinin %80'i Rusların elinde. Kalan %20'lik kısmı Rusya ele geçirmek için çok yoğun bir saldırı başlatmış durumda ve bunu devam ettiriyor. Fakat kara savaşları tabii çok hızlı cereyan etmiyor. Bunun da önemli bir nedeni Ukrayna'nın sürekli olarak drone saldırılarıyla Rusya'yı cephede önemli ölçüde yavaşlatması. Ve Ve tabii kara savaşları yavaşlayınca iki tarafta karşılıklı olarak hava savaşlarına, karşılıklı SİHA ve füze saldırılarına ağırlık vermiş durumdalar. Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği hava saldırıları, ki dün sabah saatlerinde de St. Petersburg'daki rafineri ve Kronstadt'taki deniz üssü vuruldu. Bunlar Rusya'ya çok büyük zararlar veriyor. Fakat Rusya'nın da önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya yeni ve güçlü şiddetli misillemelerde bulunacağı bekleniyor. Dolayısıyla bu yaz ayları Ukrayna'da her alanda savaşın şiddetleneceği bir dönem olacak.
0: Deniz Berktaş, teşekkür ediyoruz. Kiev'den aktardı. Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan yabancı kurtarma ekiplerine Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez kahramanlık nişanı verdi. Türk arama kurtarma ekipleri de Venezuela'nın kahramanı nişan alanlar arasındaydı.
16: Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den de ekipler çalışmalara destek vermek üzere depremin en çok vurduğu La Guayra kentindeydi. AFAD, TSK, UMKE ve Türk Kızılayı'ndan oluşan tam donanımlı ekipler buradaki enkazlarda arama kurtarma çalışması yaptı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de yabancı arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu La Guayra limanını ziyaret etti. Rodriguez, arama kurtarma ekipleri liderlerine Venezuela kahramanı nişanı verdi. Rodriguez'in Türkiye'ye yönelik teşekkür mesajı da Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na teslim edildi.
17: Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Sayın Delcy Rodriguez buradaki arama kurtarma ekiplerine bir teşekkür töreni düzenledi. Bu törende bu kampta bulunan arama kurtarma ekiplerine ve bu meyanda tabii bizim ülkemizden gelen arama kurtarma ekibine, ekip liderlerine madalya taktı ve ayrıca tüm Türkiye devletimiz içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza bir teşekkür mektubu ve teşekkür nişanı tevdi etti benim aracılığımla. Bu nişanı biz de tabiatıyla büyük bir onurla Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere ekibimizle beraber göndereceğiz.
16: Çalışmalarda hayati rol oynayan 6 arama kurtarma köpeğine de Venezuela'nın kahraman köpeği nişanı verildi.
0: Türkiye'nin balistik füze testleri sürüyor. Milli imkanlarla geliştirilen Tayfun Block 3 füzesi ilk kez su üstü hareketli hedefi başarıyla imha etti.
14: İlk kez su üstünde hareketli bir hedefi vurdu. Yaklaşık 7 metre boyundaki insansız deniz aracı yüksek hızda imha edildi. Roketsan tarafından geliştirilen Typhoon Block 3 füzesi bir test aşamasını daha başarıyla geçti. Balistik Typhoon füzesinin Block 3 versiyonunun atış testi Rize'de gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk kez, dünyada ise sayılı örneği bulunan bir balistik füzeye arayıcı başlık entegrasyonu gerçekleştirilerek seyir halindeki su üstü hedef başarıyla vuruldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tayfun füzemiz ülkemizin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak dedi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de uzun menzilli hareketli hedefi tam isabetle vuran Typhoon Block 3 füzemiz arayıcı başlık entegrasyonuyla mühendislik kabiliyetlerimizin ulaştığı seviyeyi bir kez daha gösterdi ifadesini kullandı. Roketsan'ın geliştirdiği Typhoon Block 3 füzesi seyir hızı sayesinde hava savunma sistemi tehditlerinden etkilenmeden hedefe ulaşabiliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden bir paraşüt kazasının haberiyle devam edeceğiz. O anlar gelecek ekrana. Kaliforniya'da gösteri atlayışı yapan paraşütçü inişe metreler kala etkinlik alanına düştü. Folsom kentindeki kaza anı telefon kameralarına yansıdı. Bir rodeo etkinliğinde Amerikan bayrağıyla etkinlik alanı üzerinde gezinen paraşütçü alçalırken ağaca takıldı. Paraşütten sarkan bayrağın ağaca takılması sonucu paraşütçü alandaki masaların üzerine düştü. Yetkililer paraşütçünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını aktardı. İstanbul Şişli'de yan kesicilik yapan çocuk yaşta iki şüpheli yakalandı. Her ikisinin toplam 544 suç kaydı olduğu belirlendi. Yüzleri kapalı halde pangaltında dolaşan iki şüpheli hedeflerindeki kişinin cep telefonunu gasp etmeye çalıştı. O sırada güven timleri takipteydi. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan 14 yaşındaki zanlının 470, 15 yaşındaki zanlının 74 suç kaydının olduğu tespit edildi. Ekip aracına bindirilirken polise direnen şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Her ikisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Havanın ısınmasıyla birlikte deniz ve havuz sezonu da açıldı. Ancak uzmanlar uyarıyor, basit bazı kurallar birçok hastalıktan koruyor sizleri. Özellikle alerji gibi rahatsızlığı olanlar havuza girerken daha dikkatli olmalılar.
16: Denize ve havuza girmek yaz aylarının en keyifli etkinlikleri arasında yer alsa da dikkat edilmesi gerekenler var. Havuz suyundaki aşırı klor alerjiye neden olabiliyor.
18: Klor mikropları öldürüyor ama alerjik açıdan bir takım zararları var. Onun için de klor seviyesinin havuzlarda çok dikkatle takip edilmesi lazım. Aşırı klor, aşırı temizlik demek değildir. Tam tersi yan etkiler, zararlı etkiler yapabilir.
16: Klor göz rahatsızlığı olanlar için daha tehlikeli.
18: Gözleri de korumak gerekebilir. Gözde hassasiyet yapabilir özellikle klor. O nedenle de gözlükle havuza girmek daha doğru.
16: Sık görülen sağlık sorunlarından biri de yüzücü kulağı olarak da bilinen dış kulak yolu enfeksiyonu.
18: Dış kulak yolu mikrop tutmaya çok elverişli bir yerdir. Kuytu bir yerdir. Nemlilik oldukça orada hem bakteri türü hem mantar türü mikroplar yerleşebilir. Sık kulak enfeksiyonu olanlarda mutlaka kulağı korumalıyız.
16: Kulağa su kaçmasını önlemek içinse basit ama etkili yöntemler var.
18: Tıkaç olur, vazelini pamukla kapamak olur ama su gitmesini önlemek lazım. Ama su gittiğini fark ederse de mutlaka onu temizlemek, eğilerek diğer kulağı aşağı alarak suyun çıkmasını sağlamak ve de belki kurutma makinesiyle uzaktan ama yakmayacak şekilde kurutmak gerekir.
0: Manisa'daki Marmara Gölü 5 yıl önce tamamen kurumuş ve tarım arazisi olarak kullanılmaya başlanmıştı. Son yağışlarla birlikte Demirköprü Barajı'ndan göle su takviyesi yapıldı. Gölün dolmasıyla birlikte göçmen kuşlar da tekrar bölgeye döndü.
16: Bir zamanlar tamamen kurumuş, tarım alanına dönüşmüştü. Kuş cenneti Marmara Gölü tekrar dolmaya başladı.
19: Bu göl artık kurumayacak, tarım alanı olmayacak. Yine ekolojik denge devam edecek diye. Bu önemli olan burada bakanlığımız, DSE'miz buna karar verdi. Bizi mutlu eden bu.
16: Manisa'daki Marmara Gölü ulusal öneme sahip sulak alan tescilli. Kuraklık ve kaçak sulama nedeniyle 2021 yılında tamamen kurumuştu. Gölün bazı bölümleri tarım arazisi olarak kullanılıyordu. Bölgede balıkçılık faaliyetleri de sona ermişti. Bu yılki yağışlar nedeniyle Demirköprü Barajı'nın su seviyesi yükseldi. Barajdaki fazla su Marmara Gölü'ne aktarıldı. Su takviyesiyle gölde derinlik 4 metreye ulaştı. Gölün dolmasıyla birlikte göçmen kuşlar da tekrar bölgede göründü.
19: 400 yakın burada çeşit kuşlarımız var. Tekrar onlar geri döndü, geri geldi. Balıkçılık tekrar yakında başlayacağını söylüyor arkadaşlarımız.
16: Marmara Gölü'nün kalıcı olarak suya kavuşması için Devlet Su İşleri tarafından proje hazırlandı. Bozdağ'dan gelen yıllık 25 milyon metreküp su göle ulaştırılacak.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar bu yılın ilk yarısında doğal afetler nedeniyle 900 bin dekar tarım alanına zarar gördüğünü söyledi. Bayraktar ürünü zarar gören çiftçiye nakit desteği verilmesini istedi.
20: Afetlerin tarımsal üretime verdiği zarar üreticilerimizden tüketicilerimize kadar tüm toplumu ilgilendiren bir konudur.
1: Sel, aşırı yağışlar, dolu, fırtına ve don. Doğal afetler yılın ilk 6 ayında yaklaşık 900 bin dekar tarım alanına zarar verdi. Bu veri Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin araştırmasında yer aldı.
20: 2026 yılının ilk 6 ayında 28 ilde sel su baskını, 22 ilde don, 14 ilde aşırı yağış, 14 ilde dolu, 9 ilde fırtına, 9 ilde aşırı kar, 6 ilde heyelan ve yine 6 ilde hortum afetleri görüldü. afetlerin şiddetinin ve tarımsal üretim üzerindeki baskısının her geçen yıl arttığı açıkça görülüyor.
1: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, doğal afetler nedeniyle ürünü zarar gören çiftçiye destek verilmesi gerektiğini söyledi.
20: Sigortası olmayan üreticilerimiz de 2026 yılındaki bu afetlerden ciddi oranda zarar gördü. Hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl durmak bilmeden afetlerle uğraşan bu çiftçilerimizin de yanında olunmalı ve nakit yardımı yapılmalıdır. Ayrıca bu çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları yapılandırılmalıdır.
0: 2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final eşleşmesinde Fransa ile Fas karşılaşacak. Fransa Paraguay'ı, Fas da Kanada'yı elemeyi başardı.
2: 2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final eşleşmesi belli oldu. Fransa zorlandığı maçta Paraguay'ı eledi. Fas ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0'la geçti. Fransa'ya galibiyeti getiren golü Kylian Mbappe 70. dakikada penaltıdan attı. Teknik direktör Didier Deschamps maçın son bölümündeki sertleşen futbol nedeniyle tepkiliydi.
21: Rakip tahrik etti, hakem de buna izin verdi. Futbolcularımı kutluyorum. Özellikle son bölümde sakin kalabilmek, işini yapabilmek çok zordu. Bu tuzağa düşseydik elenebilirdik.
2: Fransa'nın rakibi Fas oldu. Afrika ekibi Kanada'yı 3-0 yendi. Gollerin ikisini Onai, diğerini Rahimi attı.
22: Maçın hakimi bizdik. Yaptığımız değişikliklerle de oyunun kontrolünü korumayı başardık. Rakip bizim üzerimizde baskı kurmaya çalıştı. Ancak biz onların istediği alanda oynamadığımız için başarılı olamadılar. Sonunda savunma yapmak zorunda kaldılar. Unahi takımımız için çok önemli bir futbolcu. Rakibin baskısını kırdı. Topa sahip olarak sorumluluk aldı. İki de gol attı.
2: 2022'de yarı final oynayan Fas böylece adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Fransa-Fas çeyrek finali Perşembe saat 23'te oynanacak.
0: İstanbul'da spor severler gece maratonuyla Sarıyer'de bir araya geldi. 32 ayrı ülkeden 370 sporcu kıyasıya mücadele etti.
14: Sarıyer'de gece maratonuna 7'den 70'e onlarca kişi katıldı. Sarıyer Belediyesi Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde spor bilincinin yaygınlaşması için harekete geçti. Sarıyer'de hazırlanan parkurda onlarca sporcu gece maratonunu koştu.
23: Şu anda katılım 32 ayrı ülkeden 370 kişiyle başladık. 3 tane parkur var ve yeni bir sistem yaptık. Klasik maraton 42 kilometre, ancak biz 42 kilometreyi bir bayrak yarışı haline getirdik. Yani 4 kişilik takım koşacaklar 42 kilometreyi. I am
24: 70. 77 yaşındayım. Bu benim İstanbul'da ilk koşum. Brezilya'da Master Atletik takımındayım. Şu an çok heyecanlıyım.
25: Heyecanlı mısın?
26: Evet, çok heyecanlıyım. Evet.
25: Hedefin ne kadar?
26: 10 kilometre ama ya bakalım inşallah olur yani, olur.
27: Genellikle sabah koşularında bulunuyorum. İlk gece koşum olduğu için çok heyecanlıyım.
26: Kitimi şimdi aldım. Haftada 2-3 koşmaya çalışıyorum. 1 yıldır profesyonel olarak koşuyorum.
14: Bitiş çizgisini geçen sporculara katılım madalyaları da verildi.
0: Konya Karatay'da 340 bin metrekarelik atıl arazi lavanta bahçesine dönüştürüldü. Lavanta bahçesinde 5 yıldır da festival düzenleniyor. Konya Karatay'daki lavanta günlerine 7'den 70'e yoğun ilgi oluyor.
1: Bir zamanlar atıl araziydi, lavanta bahçesine dönüştürüldü. Mora bürünen bahçede düzenlenen festival renkli anlara sahne oldu.
28: Lavantalar çok güzel, ortam çok güzel. Çocuklarla bu anın tadını çıkarmak istedik.
1: Konya Karatay'daki 340 bin metrekare alan tamamen atıl araziydi, tarım yapılamıyordu. Bölge yeni bir cazibe merkezi haline getirildi. Lavanta bahçesine dönüştürülen alan şimdilerde festivale ev sahipliği yapıyor. Beşincisi düzenlenen lavanta günlerine ilgi yoğundu. Karatay Belediyesi'nin düzenlediği festivalde lavantadan yapılan ürünler ziyaretçilere dağıtıldı.
29: Hem toprağımızı koruduk, hem şehrimizin betonlaşması değil, şehrimizin yeşil alanlarla donatılmasını sağladık. Hem çocuklarımıza, geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel bir miras bırakıyoruz.
1: Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdi. Çocuklar için oyun alanları ve atölyeler kuruldu.

0: NTV Radyo. Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Yaz günlerinin artık en sıcak zamanlarına geliyoruz. Haziran da bitti, Temmuz derken. Evet, buzlu içecekler gelsin o zaman dedik. Ve geçen hafta buzlu çay konusunu ele aldık. Peki, şimdi buz yokken acaba hayat nasıldı? Çünkü eğer düşünürsek ateşin keşfi aslında insanoğlunun yeme içme evriminde en önemli keşif olarak kabul ediliyor. Peki ya buza hükmetmek, buzu elde etmek ve buzu korumak? Peki bu nasıl oluyordu acaba? Elbette ki buzdolabının keşfinden bahsetmiyoruz. Daha öncesinden bahsediyoruz. Hep Osmanlı şerbetlerinden bahsediyoruz. Kırık buzlar üzerine servis yapılırdı. Hatta kar gibi olurdu diyoruz. Peki bunlar nasıl oluyordu o yaz sıcaklarında? İşte orada aslında son derece enteresan bir başka buz kültürü var ki sadece bu topraklara özgü değil, bütün dünyada sıcak zamanlarda soğuğu korumak, hele hele kar, buz gibi malzemeleri, yiyecekleri hem korumakta hem de soğutmakta, içecekleri serinletmekte kullanmak gerçekten insanlığın derdi olmuş. Şimdi burada kar kuyuları devreye giriyor. Kış aylarında toplamak, kar kuyularında hapsetmek ve onun erimeden varlığını sürdürmesini sağlamak. Tabii bir de uzak diyarlardan getirilen buz kütleleri de olabiliyor. Yaz aylarının en kıymetlisi olmuş. O zaman da bu hafta konumuz buz üzerinden gidiyor. Hemen eski buz depolarına bakalım. Bilinen en eski buz depoları M.Ö. 4000 yılında Mezopotamya'da Fırat Nehri kıyısında bulunmuş. Tarihe baktığımız zaman pek çok kültürde böyle buz kuyuları olduğunu biliyoruz. Mesela eski Yunan ve Roma şehirlerinde buz çukurları mutlaka bulunurmuş. Şimdi bu buz çukurlarında kar yağmıyorsa ne olacak? Mesela diyelim ki bir Ege kasabasındasınız, kar da yağmıyor. Yağmayan karı nasıl toplayacaksınız, nasıl koruyacaksınız? O zaman da ta dağ tepelerinden kar getirilir, böyle çukurlarda saklanırmış. Aynı şey İstanbul için de geçerli. İstanbul'da her zaman kar yağmıyor, yağsa da fazla durmuyor. Yağdığı zaman ne ala, kar çukurlarına kürekleyerek gömebilirsiniz, sıkıştırırsınız, üstünü sazlarla, dallarla, keçelerle örtersiniz, hapsedersiniz. Mümkün olduğunca eğer kar çukuru da derinse orada erimeden kalabilir. Genellikle binaların taşlık kısmının da içine gömülü olurmuş bu kar çukurları. Evlerde olursa eğer karlar erimeden kalabilirmiş. Hatta Uludağ'dan kar getirildiği söylenilir. Geceliğin kayıklarla Mudanya'dan İstanbul'a kadar kar getirilir. Gün ağarmadan, gecenin daha alaca karanlığında, güneş tepeye çıkmadan gölgeden gölgeden buzlar bu kar çukurlarına taşınırmış ve orada muhafaza edilirmiş.

Yiyeceklerin korunması ama en önemlisi yaz günlerinde buz gibi serin içecekler için buz şart. Şimdi bu buz meselesi gerçekten İstanbul'da belirli bir örgütlenmeye de sebep olmuş. Kar ve buz esnafı varmış. Bayağı ticareti yapılan da bir üründen söz ediyoruz. Yani karcı veya buzcu adını taşıyan özel esnaf grupları her zaman halka buz temin etmeye çalışırlarmış. Ki aynı zamanda da sarayın da bu konuda bir örgütü varmış. Evet, Uludağ'dan gelir dedik. Ulu Buzluk da dendiği oluyormuş. Aslında Keşiş Dağı olarak da geçiyor. Ve Osmanlı Sarayı'na genellikle oradan geliyor. Ama Gemli'yi mesela Katırlı Dağı'ndan da gelebiliyor. Yani aslında belirli bir yere kadar kıyıya geliyor. Oradan kayıklarla İstanbul Limanı'na, tam da işte Eminönü'nün oraya geliyor. Oradan da kar kuyularına, buzluklara naklediliyor. Hatta Uludağ'da göllerden çıkarılan buzlar kalıp halinde kesilirmiş ve her zaman keçelere sarılıyor. Yolda erimemesi için Mudanya'ya kadar taşınıyor. Ondan sonra İstanbul'da ayrıca bir dağılımı var. Burada buz vakıflarını da görüyoruz. Mesela bir takım hayırseverler, hani hayrat için çeşme yapılır ya, onun gibi mesela buz vakıfları öne çıkmış. Onlar da halka ücretsiz buz kalıbı, serinlik temin etmek için çalışmışlar. Hatta bazı sebillerden yazın akıtılan buz gibi soğuk sular olurmuş. Yani buz kalıbı geliyor, o sebilin içine konuyor ve halk oradan soğuk su içebiliyor, hararetini gideriyor. Son derece enteresan bir dağılım var. Mesela tekke ve zaviyelere, dergahlara, mevlevihanelere de ücretsiz olarak kar ve buz dağıtımı yapıyor bu vakıflar. Aslında gerçekten İstanbul halkı serinlikten yana son derece şanslı. Şimdi tabii bir de sarayda var. Orada da buzhaneyi amire altında örgüt kurulmuş. Hassa buzcular ocağı var ve bunların binlerce yevmiye usulü çalışanları var. Teşkilat 17. yüzyılın ikinci yarısından 19. yüzyılın sonlarına kadar varlığını sürdürmüş. Yani sarayın buzları da Hassa Buzcular Ocağı tarafından temin edilmiş. Şimdi buzun bugünkü temini nasıl? Aslında bakıyoruz böyle çok soğuk içecekler satılan mekanlarda aslında hazır buz fabrikalarından alınan, buz üretim tesislerinden alınan buzlar da kullanılıyor. Eminönü'ndesiniz, Sirkeci'desiniz. Orada gazoz mazoz satılır. Buzdolabından çıkarılıp kime nasıl yetişecek? Buz kalıbı ortaya

0: da bulandırabiliyor içecekleri ve biraz kirli olabiliyor. Hatta rahmetli tarihçi Turgut Kut anlatırdı. O böyle evlerin de taşlık kısımlarında saklanan sıkıştırılmış karları hatırlıyor. Birazcık mevsim ilerlemeye başlayınca onlar böyle keçilerin altında, herhalde ıslak olan keçiler oluyordu o, biraz kurtlanırdı diye. Onun için onun sıyrılması gerekirdi diye. Bu yüzden de aslında karlıklar var. Şimdi karlık nedir? Bir damacana düşünün, üflenmiş camdan ama içinde bir tane hazne var. İşte oraya kar veya buz dolduruluyor. Dolayısıyla içilecek olan su veya başka bir sıvı, şerbet ne varsa katiyen hem sulanmıyor hem de o kirlilik veyahut da buzun içinde olabilecek herhangi bir zararlı madde içeceğe bulaşmıyor. Şimdi bunu Roma kralı Neron da akıl etmiş. Fakat o başka bir şekilde akıl etmiş. Şimdi Neron'un Roma kentine ateşe verdiği ve yangını lir çalarak seyrettiği düşünülür. Yanında da buzlu içeceği herhalde vardı. Aslında bu doğru bir bilgi değil. Neron Roma'yı yakmak ne kelime. O sırada 56 kilometre uzaktaymış. Hatta yangını söndürmek için geri dönmüş ve yardımcı olmaya çalışmış. Ama Neron'un serin içeceklere düşkünlüğü biliniyor. Kirletmemek adına metal kalıpların içine kaynamış su koyup onu da karlara oturtuyormuş. Yani bu saklanan karların içine ve böylece buz elde ediyormuş. Sıfırdan temiz buz yapmayı da Neron akıl etmiş. Ama bu işin çok daha üstün bir tekniği var. Onun için İran'a, İsfahan'a ışınlanmamız lazım. Çünkü orada buz yapmak için yapılmış son derece ilginç mimari detayı olan buzhaneler var. Alabildiğine taş çölü gibi bir coğrafyanın ortasında, hiçbir zaman kar yağmıyor. Peki orada buz nasıl yapılacak? İşte binalar yapıyorlar tuğladan ve kuzey duvarına seramik böyle fırdalayı giden künkler yerleştiriyorlar. Seramik sır kaplı ve bu kuzey rüzgarını da alıyor. Orada toplanan su, özellikle de akşamları havanın nemi orada yoğunlaşıyor ve gecenin soğuğuyla kuzey rüzgarının da etkisiyle buz oluyor. Gerçekten olağanüstü bir yöntem, inanılmaz bir deha. Dolayısıyla hiçbir şekilde kar buz olmayan yerde havanın soğukluğuyla, termodinamiklerle buz elde etmeyi başarmış İranlılar.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Reklam. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Televizyon deyince vatan.
5: Aa, anne dedi.
6: Hadi canım, baba dedi.
5: Bez dedi.
6: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
7: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
8: Bes Allianz'dır, bes Allianz.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Hafta sonu sıcaklık 2 ila 4 derece düşüyor. 20 kentte yağış var. İstanbul'da kuvvetli Poyraz'la sıcaklık ortalamanın altına indi. 26-27 derece. Bursa 29 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve

0: Sivas 27 derece iniyor. Ankara 29 derece. Ege'ye kuvvetli karayel serinlik getirdi. Manisa 33, İzmir 34 derece. Akdeniz'de hava çok nemli. İki gün kuvvetli sağanak geçişleri olacak. Karadeniz'in genelinde özellikle Giresun, Ordu, Artvin hattında sağanaklar daha şiddetli olacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 26 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar sağanaklar hakim. Erzurum 24, Malatya 33 derece.
1: Hava durumu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
2: Dünya Kupası'nda son 16 etabı devam ediyor. Çeyrek finale giden yolda günün programında iki maç var. İlk maç Brezilya ve Norveç arasında saat 23'te New Jersey'de bulunan MetLife Stadında oynanacak. Günün son maçında ise ev sahiplerinden Meksika ile İngiltere karşılaşacak. Aztek Stadında oynanacak mücadele gece saat 3'te başlayacak.
1: Maç takvimi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
3: NTV Radyo'da haber ve hayat var.

0: Saat 14 haberlerle tekrar karşınızdayız. Başkent Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi için artık geri sayım başladı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor ve son hazırlıklar da yapılıyor. Kameralarımızı zirvenin merkezine çevirelim biz de. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ahmet Örsoğlu yayın için hazır. Ahmet, hemen Beştepe'deki hazırlıkların ne aşamada olduğuna ve zirvenin nasıl bir alanda yapılacağını soralım sana. Ardından da biraz daha içeriye değiniriz.
1: Canan, Beştepe'deki hazırlıklar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki hazırlıklar aylar öncesinden başladı. İki büyük alan belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bilenler için bir millet kütüphanesinin olduğu alan. Bu alan basın merkezi olarak ayarlandı. Tüm basın mensupları, dünyanın farklı yerlerinden gelen 2000'den fazla basın mensubu millet kütüphanesinde olacak. Liderler zaman zaman görüşmelerden sonra basın mensuplarıyla orada bir araya gelecekler. Hemen arkamızdaki alan ama ana merkez zirvenin düzenleneceği, liderlerin bir araya geleceği, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin liderleri karşılayacağı yer hemen arkamızdaki bu ana bina. Burası normalde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergi salonu için sergi salonu olarak kullanılıyor. Büyük etkinlikler, organizasyonlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetleri bu büyük sergi salonunda gerçekleştiriliyor. Ahmet Aldoğan size gösteriyor. Hemen bulunduğumuz bu alanın karşısında ileride yine liderlerin, başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerin araçlarının geçeceği güzergahın olduğu bölgede büyük Türk bayrağını görüyorsunuz. Hemen onun yanında büyük bir NATO pankartı var. O da hemen yandaki binanın üstüne asılmış durumda. Yine bununla birlikte liderler hemen karşı istikametteki yoldan, Türk bayrağının olduğu yoldan giriş yapacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından araçları geldikten sonra hemen karşıdaki o büyük NATO yazılarının olduğu yerden giriş yapacaklar. Zirve tam olarak karşıdaki binada gerçekleşecek. Basın mensupları için de yayın noktaları oluşturuldu. Hemen bulunduğumuz bu noktada Türk medya mensupları dahil olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden gelecek medya mensupları bu alanda konuşlanacak. Yine karşı istikamette Ahmet Aldoğan size yine ileriyi de gösterecek. Burası Millet Kütüphanesi ile sergi salonunun olduğu alanın ortasındaki büyük bahçe. Yine liderler bu basın merkezini hemen karşıdaki yoldan gelerek kullanacaklar. İçeride büyük bir basın merkezi oluşturuldu. Pek çok kanal, ajanslar, gazeteler, radyolar, sosyal medya ekipleri burada bulunacaklar ve NATO'daki sıcak gelişmeleri an be an son dakika bilgisi olarak tüm dünyaya servis edecekler. Canan.
0: Ahmet Örsoğlu'na teşekkür edelim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz Belediyesi tapu dağıtım töreninde konuşuyor. Canlı olarak ekrana taşıyalım.
2: TOKİ Başkanım, Tapu Kadastro, İller Bankası, Emlak Konut, yine işte bu işleri beraber yaptığımız Kentsel Dönüşüm Başkanım, çalışma arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, aziz İstanbullular, kıymetli Beykozlu kardeşlerim, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Boğaz'ın eşsiz güzelliğini burada yeşiliyle, ormanlarıyla buluşturan, her köşesinde, her mahallesinde fetih ruhunun izlerini taşıyan güzel Beykoz'umuzda sizlerle bir araya gelmekten öncelikle büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade edeyim. Bizleri geldiğimiz ilk andan itibaren sevgiyle karşılayan, bir evladı gibi kucaklayan, bu alanı doldurarak bağrına basan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum ve hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Kıymetli kardeşlerim, Bugün Beykoz'da yılların o bekleyişini bitiriyoruz. İnanın mutluluğumuzu anlatacak kelime yok. Çünkü biz mülkiyet meselesini en temel hak olarak milletimizin mahallesinde huzurla yaşayabilmesini en önemli vazife olarak görüyoruz. Bu düşüncemizin sonucu ermesinden dolayı da çok mutluyuz, gururluyuz, huzurluyuz ki biz görevimizi en azından işte bu sözlerimizi tutmanın mutluluğuyla sizlerle bir aradayız. Aslında bu duruşun özünde adalet vardır. Hakkın sahibine teslim edilmesi vardır. Devletin asli vazifesi de budur. Bizim oturduğumuz koltukların, işgal ettiğimiz makamların sorumluluğunu yerine getirmek hepimizin boynunun borcu. Vatandaşın hakkını korumak, sorununu çözmek ve verdiği sözü yerine getirmektir. İşte bugün Beykoz'da yaptığımız iş tam olarak budur. Hatırlayın, Beykoz'un hemen hemen her mahallesinde imar problemi vardı, tapu problemi vardı. Ve o gün Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle buraya geldik. Buradaki tüm problemleri çözeceğimizin sözünü Sayın Cumhurbaşkanımız Beykoz'da hemşehrilerimize verdi. O gün bugündür. Bizler de nerede bir plan problemi varsa, nerede bir tapu sorunu varsa bu sorunu çözmek için işte buradaki ekip arkadaşlarımla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. 2B kapsamında bakanlığımızın yetki alanında bulunan 25 mahallemiz. Bu mahallemizdeki taşınmazların Beykoz Belediye'mize devir işlemlerini tamamladık ve bugün de hamdolsun 1071 hak sahibi kardeşimize tapularını teslim ediyor ve yıllardır beklenen bir hakkı sahipleriyle buluşturuyoruz. Bu karar Beykoz'da bir süredir belirsizlik yaşayan kardeşlerimizin hayatını baştan sona değiştirecek önemli bir adımdır. Ve teslim ettiğimiz inşallah tapular tüm hak sahibi kardeşlerime, Beykozlu hemşehrilerime, Beykoz'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde işte 24 yıldır şehirlerimize hizmet ederken meseleyi hiçbir zaman bina yapmak, tapu dağıtmak, rol yapmak veya proje üretmek olarak görmedik. Attığımız her adımda istisnasız vatandaşımızın huzurunu, güvenliğini ve en önemlisi yaşam kalitesini önceledik. Beykoz'umuzda da bu anlayışla çok güzel hizmetler yaptık. Boğaz'ın, ormanın, tarihin ve işte mahalle kültürünün iç içe geçtiği bu güzel ilçemizde yaptığımız her işte insanımızın, Beykozlu kardeşlerimizin hakkını korumaya gayret ediyoruz. Bugün işte hak sahiplerine teslim ettiğimiz tapularda, Beykoz'umuza kazandırdığımız eserlerde, yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları da bu anlayışın bir sonucudur.
0: Beykoz'daki tapu dağıtım töreninde konuşuyordu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumcan olarak ekranlara taşıdık. NTV Radyo.

0: caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
1: Sevgili caz severler, 2026 68. Grammy'de en iyi caz vokal abimi ödülünü kazanan Smara Joy'un Portrait abimi olmuştu. Geçen programlarda bu albümü dinledik. Aynı kategorideki adaylar da üst düzeydeydi. Örneğin Nicole Zuraitis'in 6 Ağustos 2025'te yayınlanan Live at Wix Las Vegas albümü. 1985 Connecticut Waterbury doğumlu Zuraitis, Litvanya ve İtalyan kökenli. 11 yaşında şarkı söylemeye başlayan sanatçının aynı zamanda trombon çalması ve futbol oynaması da ilginç. New York Üniversitesi Müzik Bölümü mezunu. Geniş ses kapasitesi ve usta tekniğiyle opera çalışmaları da var. Eşi davulcu Dan Pukaç. Nicole Zuraitis 2008 yılından günümüze 10 albüm yayınladı. İçlerinden How Love Begins en iyi caz vokal albümü dalında Grammy kazanmıştı. Ayrıca Dolly Parton'un şarkısı Jolene'le de en iyi enstrümantal ve vokal düzenleme dalında Grammy almıştı. Konseri birlikte verdiği müzisyenler günümüzün parlak yorumcuları. Tenor saksofonda Tom Scott, trompette Kian Harold, orkta Rachel Eckroth, gitarda Idan Morim, basta Sam Weber, davulda Dan Pukaç. Zuraitis'i vokalin yanı sıra piyanoda duyuyoruz. Bu hafta konserin birinci bölümünden parçalar dinleyeceğiz. İlki en iyi caz yorumu dalında Grammy adayı olan Zuraitis'in bestesi All Stars Lead to You. Sololar tenor saksafonda Tom Scott, trompette Kian Harold, orkta Rachel Eckroth,

All Stars Lead to You. Nicoise Roietis'in bu güzel parçası 68. Grammy'de en iyi caz yorumu dalında adaydı. Soloları tenor saksofonda Tom Scott, trompette Kian Harold, orkta Rachel Eckroth yapıyordu. Live at Vic's Las Vegas konser albümünde Roietis'in Grammy ödüllü bir yorumu daha var. Dolly Parton'un gözde şarkısı Jolene. Düzenleme Roietis ve Dan Pukaç. Açışı piyano ile yapan Roietis'in ses genişliğine bir kez daha tanık oluyoruz. Diğer solist, açık ve surini trompette Kian Harold.

0: Nicole Zuraitis'in harika yorumuyla dinledik bu Dolly Parton şarkısını, Jolene. Trompet solosunu Kian Harold yapıyordu. Zuraitis'in 2026 68. Grammy'de en iyi caz vokal albümü dalında aday olan Live at Vicks Las Vegas'tan bu hafta dinleyeceğimiz son parça, Claude Debussy'nin piyano için fa majör bestesi, Reverie, düzenleme Zuraitis. Solistler vokal ve piyanoda Zuraitis, gitarda Idan Morim, davulda Dan Pukaç.
1: Thank you so very much. This is an arrangement I did of a Debussy piano piece called Reverie. And even though I'm a self-taught pianist and a recovered opera singer, I like to give my classical roots a little bit of a, you know, high five now and then.

0: Nicole Zoetis'in düzenlemesi ve yorumuyla Claude Debussy'nin Rebere adlı piyano parçasını dinledik. Live at Wicks Las Vegas abiminin kalan bölümünü gelecek hafta dinleyeceğiz. Ben Hülya Tunça, buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
13: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
14: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: Radyonuzun sesini açın ve Brezilya'dan İspanya'ya, Yunanistan'dan Türkiye'ye uzanan çok geniş bir coğrafyada müzikal bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Çünkü bugün sizleri farklı coğrafyaların müzikal hafızasını tek bir ses etrafında birleştiren Elif Sanchez'le ve onun yeni albümü Así Pues'le buluşturacağız. Elif Hanım, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
1: Ben de çok iyiyim. Çok teşekkürler.
0: Size en son 2024 yılında flamenco ezgileriyle konuk almıştık. İspanya-Türkiye arasında bir müzik köprüsü kurmuştunuz. Bunu konuşmuştuk ama bu son albümde coğrafya genişlemiş. Ne kadar sürdü bu yeni albüm için çalışmalar ve bu yolculuk sizi nasıl etkiledi? Bununla başlayalım isterseniz.
1: Evet, aradan çok uzun zaman geçmiş. Yani aslında bu albüm benim için de değişik bir deneyim oldu. Ya çok planlamadığım da bir albüm oldu aslında. Genel olarak zaten hiçbir albüm çok planlayarak başlamadım. Ama benim için çok zorlu bir dönemin ardından gelen bir ya kırılma noktası gibi oldu bu albüm. Yani dediğiniz gibi bugüne kadar yapmadığım, artık eklediğim coğrafyalar oldu. İşte Brezilya şarkıları ekledik repertuarımıza. Aslında bu fikir birazcık da işbirliği yaptığımız sanatçıların isimlerinden geldi. Çünkü işbirliği yaptığım sevgili Ginga olsun, Antonio Serrano olsun, çok fazla dinlediğim ve sevdiğim, bugüne kadar benim için idol olmuş isimlerdi. Ginga ile böyle bir şey yapmak, böyle bir fırsat geçince elime, hemen bunu kullanmak istedim, bu fırsatı elimdeki. Ve ne kadar çok Brezilya müziği ile alakalı bir bilgim olmasa da onun ustalığıyla, onun ustalığını bu albüme aslında eklemek istedim. Zaten o yüzden de onun şarkıları, o Portekizce söylüyor, ben İspanyolca söylüyorum. Çok da aslında cesaret de edemedim bir yandan Portekizce söylemeye. Yani biraz böyle yolda gelişen bir albüm oldu aslında. Çok da keyifli oldu. Çünkü yaylılarla yaptığım da ilk albüm oldu bu benim için. Keyifli bir albüm çıktı ve bütün coğrafyalarda bir şekilde o yaylı sounduyla, aranjmanların birbirlerine benzemesiyle, işte Yunanca bir şarkıda İspanyol birinin solo çalmasıyla, aslında bütün o janralarda birbirlerine karıştılar ve böyle aynı potada eridi gibi oldu aslında.
0: Evet.
1: Umarım dinleyenler de öyle hissediyordur.

0: O yaylı dörtlüsünden hemen bahsedelim. Aquarteto. Onlarla yolunuz
1: Evet.
0: nasıl kesişti ve o yaylıların o dramatik, sinematik tınısı albümün anlatısına nasıl bir ruh kattı? Bütün şarkıları ona göre mi planladınız yoksa sonradan mı çevirdiniz mesela yaylılara dönsün diye? O nasıl ortaya çıktı?
1: Yani aslında o tabii albümün direkt konsepti yaylı ve vokal olsun diye başladı. Çünkü yaylı aranjmanlarını yapan aynı zamanda da keman çalan Delaney benim çok yakın arkadaşım. Yani neredeyse Madrid'deki en yakın arkadaşlarımdan her gün görüştüğüm bir insan. Ve biz birlikte uzun zamandır bir şeyler yapmak istiyorduk. Bu albüme kısmet oldu gibi oldu aslında. Hadi bir yaylı ve vokal aranjmanlı birkaç şarkı yapalım diyerek başladığımız bu yolculuk bir anda bir albüme dönüştü. İşbirlikli bize eşlik eden artistler oldu. Yani aslında küçücük bir fikir, birlikte bir şarkı kaydetme fikri kocaman bir albüme dönüştü gibi oldu ve yaylı unsuru çok önemliydi bizim için. Çünkü dediğimiz gibi birçok coğrafyadan farklı farklı şarkılar, farklı işte Yunanca şarkı da var. Yunanca yani folk şarkı var. Hem Yunanca pop şarkı da var. İşte bir yandan Türkçe pop'a yakın bir şarkı da var. Aynı zamanda işte Brezilya'dan Justin'ları var. Ya yani bunları orta noktada tutan bir element gerekiyordu bizim için. Yani bence yaylılar bizim için onu yaptı, o kuarteto. O bütün aslında dağınıklığı belki bir yere toparlayan, aynı sound'u yakalamamızı sağlayan bir unsur oldu bizim için.
0: Evet, şimdi albümün adı Asipues. Ne demek Asipues? Ne anlamlar barındırıyor bu albümün içinde?
1: Asipues aslında tek başına bir anlamı olan bir şey değil. Yani Asipues yani gibi. Hani sanki bir hikayenin sonucunda bir şey anlatmışım ve sonra işte yani dedikten sonra da sonucunu söylemişim gibi düşünebiliriz Asipues'i. O yüzden Asipues koydum. Çünkü dediğim gibi çok zorlu bir dönemin ardından gelen bir sonuçtu bu benim için. Kendime çok şeyi kanıtladığım, ben bunları yapabilirim, kendim de yapabilirim dediğim, işte aklımdaki olan her şey, birlikte işbirliği yapmak istediğim, herkesle bir şekilde bağlantı kurabildiğim, yani istediğim aslında birçok şeyi, hayal ettiğim çoğu şeyi bu albümde gerçekleştirdim. Yani Asipoes'in aslında anlamı o
0: Evet.
1: birazcık.

0: Şimdi biraz şarkılara gelelim. Dimitris Vakulis ile birlikte Ege'nin iki yakasını bir araya getirdiğiniz bir şarkı var. Epilogos. Evet. O da favorilerimden evet. biri oldu benim. Antonio Serrano da Mızıkayla eşlik ediyor. Onun hikayesi nasıl oldu?
1: Epilogos benim çok çok sevdiğim ve ilk dinlediğimde aşık olduğum bir şarkıydı. Biz Dimitris'e çok yakın aslında bir zaman içerisinde tanıştık. Belki 6 ay oluyordur, belki 8 ay olmuştur. Yani tesadüfen Dimitris'in müziğini keşfettim ve dinlerken Epilogos'u da tabii dinledim. Ve bütün şarkılarını çok beğendim ama Epilogos bende öyle bir etki bıraktı ki ağlamaya başladım Epilogos'u dinlerken. Hiçbir şekilde hani anladığım bir dil değil ama bir anda o şarkı beni inanılmaz derecede etkiledi ve Dimitris'e yazdım. Online. İşte Dimitris bu şarkına bayıldım. İnanılmaz bir şarkı. Gerçekten çok tebrik ederim vesaire diye. Meğersem o da beni dinliyormuş. Ben yaklaşık 10 yıldır belki müziğini takip ediyorum senin. Ben de seni çok beğeniyorum diye. Biz böyle birbirimize müziklerimizi yollamaya başladık ve sonra Epilogos'un bana sözlerini gönderdi. Dedim ne demek Epilogos, nedir bu? Bir veda hikayesiymiş aslında. Biraz hani severek ayrılalım gibi bir temalı bir şarkı. Ve beni çok etkilemişti bu şarkı. Ve birlikte yapmak istedim. Ya bunu tekrar yapmak ister misin bir yaylı konseptiyle dedim. Ve biz böyle bir yola çıktık birlikte. Ve hem kimyalarımız çok uyudu. Şimdi daha çok şeyler yapıyoruz birlikte. Ve Epilogos'u kaydetmiş olduk. Benim de albümdeki en sevdiğim herhalde ilk... İkiye girer Epilogos.

0: Şimdi albümü dinlerken bir anda Uyan'la karşılaşıyoruz ve çok etkileyici. Zannediyorum sözleri size ait. O akış içinde bir anda sizin o sesinizle farklı bir tarzda karşılaşmak müthiş etkili. O da öyle bir anda mı çıktı?
1: Aslında Uyan uzun zaman önce yazdığım bir şarkıydı. Ben Uyan'ı Hatay depreminden sonra yazdım. Beni deprem çok çok etkilemişti. Ya duygusal olarak çok fazla çöktüğüm, ya kendime uzun süre gelemedim. Ve bu şarkıda o duygusal bunalımdan biraz çıkmamı sağladı aslında. Biraz haykırışım gibiydi. Aslında o şarkıyı eklemek biraz Delaney'nin, yani o kuarteto'da da çalan kemancı arkadaşımın fikriydi. Duydu ve çok etkilendi. Hatta duyduğu zaman gözleri yaşardı ve dedi ki Elif lütfen bunu koyabilir miyiz? Çünkü çok gerçek. Gerçekten hani ben senin burada acını hissettim bunu dinlerken dedi. Ve biz onu eklemeye karar verdik. Tamam dedim, önemli değil. Hani biraz farklı bir sound ama hadi bunu da yapalım. Orada da bir haykırış gibi bu albümün ortasında benim de bir sesim olsun. Benim de duygumu koyduğum bütün... Çünkü dediğim gibi zaten bütün şarkılar zorlu bir dönemin ardından gelen bir şey. Bu da benim için zorlu bir dönemdi ve bunu da koyalım dedik. Ve Uyan aslında öyle albüme girdi biraz.

0: Ve son veda Cenk Erdoğan imzalı bir şarkı. Albümün genelindeki o batılı Akdenizli yaylı tınısından sonra veda. Dinleyiciyi nasıl bir duyguyla baş başa bırakıp gidiyor bu albümde?
1: Yani son veda aslında Epilogos'un adaptasyonu, Türkçe versiyonu. Birazcık sound olarak belki birazcık daha böyle arabesk sound eden aslında bir şey oldu Epilogos'a göre. Çünkü sözleri ve melodisinin yapısı bilmiyorum beni birazcık o taraf etti, o şekilde söylemeyi etti. Ve böyle bir gerçekten tam bir son veda ve biraz depresyon ve bunalım bir son vedası oldu.

0: Şimdi 31 Mayıs'ta albümün lansman konserini verdiniz. Şarkıların stüdyodaki o titiz, çok dilli yapısından sonra sahne üzerinde dinleyiciyle göz göze gelip o enerjiyi paylaştınız. Hem bu his nasıldı, hem de yeni konserler olacak mı? Bizi ne bekliyor yaz aylarında?
1: Çok keyifliydi açıkçası albüm lansmanı. Albümü de yansıttığımızı düşünüyorum. Çünkü albüm de canlı kaydedildi zaten. Yaylılar olsun, hatta Antonio da yaylılarla birlikte stüdyoya girdi, aynı anda kaydettiler. Zaten çok canlı bir, ya albüm biraz yaşıyor çünkü canlı kaydedildiği için. Hatalar da var albümün içinde, düzeltmediğimiz. O yüzden canlı performans çok iyi yansıtıyor albümü. O yüzden 31 Mayıs da bizim için çok güzel geçti. Tam albümü yansıtabildiğimizi hissediyorum. Bu yaz da yine albüm sonrası yine Atina'ya gidip yine orada da bir konser yaptık. Şimdi tekrar İstanbul konserim olacak 17 Temmuz'da. Şimdi artık konserleri planlayacağız. Umarım bu yıl içerisinde de Asipoes albümünü dünya üzerinde her yerde çalmayı hayal ediyorum, planlıyorum.
0: Tabii mutlaka kulaklıklarda o şarkılar olacak ama canlı performanslar da merakla izlenecektir. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldınız ve bize vakit ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.

0: Pencerede bugün Elif Sanchez'le onun yeni albümü Así Pues'i konuştuk. Program Atilla Özdal'la birlikte hazırladık. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.
1: Zeynep Gül Alp'le Pencere. Reklam.
2: Garanti BBVA. Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
3: DTS uğraşır.
2: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
3: DTS ile ödenir.
2: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
3: DTS kovalar.
2: Güzel de ne bu ya DTS?
3: Dinleyelim.
4: DTS yani doğrudan tahsilat sistemiyle siz işinizi yapın, bırakın ödemelerinizin vadelerini sizin yerinize DTS halletsin. Garanti.
5: Bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Bütü deyince vatan.
8: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: NTV Radyo. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 5 Temmuz 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Ormanda bir ağaç ölürse oradan bazı bitkilerin çimlenmesini, büyümesini sağlayan yeni bir ortam yeşerir. Ölü ağaçlar öncelikle bakteri ve mantarlara, onlardan beslenen canlılara hayat sağlar. Polen taşıyıcılardan süprüntü sineğigillerin yaklaşık 115 türü, bazı karınca ve böcek türleri çürümüş ya da çürümekte olan ağaçlara bağımlıdır. Sadece böcekler değil, bazı ağaç kakan türleri, mesela orman alaca ağaç kakanı için kışlık besin kaynağının

0: %97'si kırık dallar veya devrik ağaçlarda yaşayan böceklerden oluşur. Daha iri yapılı hayvanlardan, mesela bazı baykuş, sinek kapan, yarasa ya da baştan kara türleriyle altın göz gibi ördekler de ölü ağaçların kovuklarında yaşar. Sansar, ayı gibi büyük memelilerse saklanmak, yuva yapmak, beslenmek için yaşlı ve ölü ağaçlara ihtiyaç duyar. Aklınızda olsun. Ormanlarda düzenli ölü ağaç yönetimi diğer ağaçların direncini ve ormanın sağlığını güçlendirir.
1: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Saat 15 haberlerle karşınızdayız. Başkent Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da düzenlenecek. Ankara zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Tarihi zirve ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip olacak.
1: NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da olacak. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da bir araya gelecek. NATO zirvesi 7 Temmuz sabahı Ankara Ticaret Odası, Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. NATO zirvesi Savunma Sanayi Forumu, NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini, sanayi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek. Beştepe'de saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. Aynı gün Beştepe'de üye ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.
2: Thank you very much. Thank you.
1: Ay Yıldız Karargahı'ndaysa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Zirvenin ilk günü akşamında 19.45'te ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi çalışma yemeği, 20.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları düzeyinde çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak, törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Külfet paylaşımı zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. NATO'nun yeni güvenlik mimarisi şekillenecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan NATO 2.0 döneminden Avrupa ve Kanada'nın savunmada daha fazla mali ve askeri sorumluluk üstlendiği dengeli bir yapıya geçiş hedefleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı da zirvenin bir diğer gündem başlığı olacak.
0: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarihi NATO zirvesi öncesinde yayıncı kuruluşlara uyarılarda bulundu. RTÜK'ten yapılan açıklamada küresel güvenlik ve diplomasi başlıklarının yoğunlaştığı bu kritik dönemde yayıncı kuruluşlarımızın haber ve tartışma programlarında kamu yararını ve milli güvenlik perspektifimizi gözetmeleri büyük önem arz etmektedir denildi. RTÜK açıklamasında yayınların teyit edilmiş bilgiye dayalı, ölçülü, toplumsal hassasiyetleri gözeten ve dezenformasyondan uzak bir anlayışla yürütülmesi temel beklentimizdir ifadesini yer aldı. 5 Türk savaş gemisi aynı anda 3 kıtada Türk bayrağını dalgalandırdı. ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü nedeniyle New York'a giden TCG Oruç Reis Hudson Nehri'nde düzenlenen deniz geçit törenine katıldı. Türk savaş gemileri Belçika ve Cibuti'ye de liman ziyaretleri gerçekleştirdi.
1: Türk savaş gemileri 3 ayrı kıtada Türk bayrağını dalgalandırdı. Amerika Birleşik Devletleri, Belçika ve Cibuti'de milli savaş gemileri liman ziyaretleri gerçekleştiriyor. TCG Oruç Reis Fırkateyni, ABD'nin 250. kuruluş yıldönümü için New York Limanı'na seferini bu görüntülerle tamamladı. Özgürlük heykelinin önünden taşıdığı dev Türk bayrağıyla geçen Oruç Reis limana demirledi. TCG Oruç Reis, ABD'nin 250. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Hudson Nehri'nde gerçekleştirilen deniz geçit töreninde de görev aldı. Oruç Reis, dünyadaki çeşitli donanmalardan çok sayıda gemiyle birlikte New York silüetinin önünden geçti. TCG Burgazada korveti ise Belçika'ya demirledi. Belçika Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri için gittiği Zeebrugge deniz üssünde ziyarete açıldı. TCG Göksu ve Gelibolu fırkateynleriyle tank çıkarma gemisi Sancaktar'sa Afrika boynuzundaki Cibuti'ye liman ziyareti gerçekleştirdi.
0: Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan yabancı kurtarma ekiplerine Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez kahramanlık nişanı verdi. Türk arama kurtarma ekipleri de Venezuela'nın kahramanı nişanı alanlar arasındaydı.
3: Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den de ekipler çalışmalara destek vermek üzere depremin en çok vurduğu La Guayra kentindeydi. AFAD, TSK, UMKE ve Türk Kızılayı'ndan oluşan tam donanımlı ekipler buradaki enkazlarda arama kurtarma çalışması yaptı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez de yabancı arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu La Guayra limanını ziyaret etti. Rodriguez, arama kurtarma ekipleri liderlerine Venezuela kahramanı nişanı verdi. Rodriguez'in Türkiye'ye yönelik teşekkür mesajı da Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na teslim edildi.
4: Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Sayın Delcy Rodriguez buradaki arama kurtarma ekiplerine bir teşekkür töreni düzenledi. Bu törende bu kampta bulunan arama kurtarma ekiplerine ve bu meyanda tabii bizim ülkemizden gelen arama kurtarma ekibine, ekip liderlerine madalya taktı ve ayrıca tüm Türkiye devletimiz içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza bir teşekkür mektubu ve teşekkür nişanı tevdi etti benim aracılığımla. Bu nişanı biz de tabiatıyla büyük bir onurla Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere ekibimizle beraber göndereceğiz.
3: Çalışmalarda hayati rol oynayan 6 arama kurtarma köpeğine de Venezuela'nın kahraman köpeği nişanı verildi.
0: Adli kaynaklar 11 yaşındaki Alper Yusuf'un öldüğü kazaya ilişkin soruşturmaya siyasi müdahale yapıldığı iddiasını yalanladı. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre 22 Haziran'da yaşanan kazanın ardından trafik ekiplerince düzenlenen tutanakta hafif ticari araç sürücüsü Fatih O'nun kural ihlali yaptığı tespiti yer aldı. Tutanakta yaşamını yitiren scooter kullanıcısı Polat'ınsa kontrolsüz kavşakta geçiş hakkına ilişkin kurala aykırı hareket ettiği değerlendirildi. Başsavcılık dosyayı kusur durumunun nihai tespiti için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderdi. Adli kaynaklar şüphelinin siyasi bir kimliğinin olmasının adli işlemlerde herhangi bir ayrıcalığa yol açmadığını vurguladı. Fatih O yönetimindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Alper Yusuf Polat, şüpheli Fatih O ise taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Havanın ısınmasıyla birlikte deniz ve havuz sezonu açıldı ancak dikkatli olunmazsa hastalık riski var. Uzmanlara göre özellikle alerji gibi rahatsızlığı olanlar havuza girerken dikkatli olmalı.
3: Denize ve havuza girmek yaz aylarının en keyifli etkinlikleri arasında yer alsa da dikkat edilmesi gerekenler var. Havuz suyundaki aşırı klor alerjiye neden olabiliyor.
5: Klor mikropları öldürüyor ama alerjik açıdan bir takım zararları var. Onun için de klor seviyesinin havuzlarda çok dikkatle takip edilmesi lazım. Aşırı klor aşırı temizlik demek değildir. Tam tersi yan etkiler, zararlı etkiler yapabilir.
3: Klor göz rahatsızlığı olanlar için daha tehlikeli.
5: Gözleri de korumak gerekebilir. Gözde hassasiyet yapabilir özellikle klor. O nedenle de gözlükle havuza girmek daha doğru.
3: Sık görülen sağlık sorunlarından biri de yüzücü kulağı olarak da bilinen dış kulak yolu enfeksiyonu.
5: Dış kulak yolu mikrop tutmaya çok elverişli bir yerdir. Kuytu bir yerdir. Nemlilik oldukça orada hem bakteri türü hem mantar türü mikroplar yerleşebilir. Sık kulak enfeksiyonu olanlarda mutlaka kulağı korumalıyız.
3: Kulağa su kaçmasını önlemek içinse basit ama etkili yöntemler var.
5: Tıkaç olur, vazelini pamukla kapamak olur ama su gitmesini önlemek lazım. Ama su gittiğini fark ederse de mutlaka onu temizlemek, eğilerek diğer kulağı aşağı alarak suyun çıkmasını sağlamak ve de belki kurutma makinesiyle uzaktan ama yakmayacak şekilde kurutmak gerekir.
6: NTV Radyo. UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa sözlüğü.
7: Futbolun parlak yıldızlarına ve tarihsel hegemonyalarına meydan okuyan, turnuvaya figüran olarak gelip başrole kurulan cesur yürekleri konuşuyoruz bu bölümde Kupa Sözlüğü'nde. Hayallerinin sınırlarını zorlayan, beklentilerin üzerine çıkan sürpriz peri masallarının hikayesi. Önce 1994'ü hatırlayalım. Hristo Stoichkov önderliğindeki Bulgaristan ve Per Thomas Brolin'li İsveç tüm devleri devirerek ilerlediğinde dünya şoke olmuştu. O sene iki ekip ezber bozup yarı finale kadar yürümüş, İsveç dünya üçüncüsü olmuştu. 21. yüzyılın en büyük sürprizlerinden birini de kendi milli takımımız yapmıştı. 2002'de koca bir ülkeyi sokağa döken dünya üçüncüsü olan efsane sporcularımız. Dünya Kupası'na tarihteki ikinci katılımımızda hafızalardan hiç çıkmayacak bir performansa imza atmıştık. Futbol dünyası bu peri masallarının geride kaldığını düşünürken daha dün denecek bir tarihte 2022'de Fas milli takımı sahneye çıktı ve Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Bu ülkeler bize her turnuvada aynı şeyi fısıldıyor. Dünya Kupası'nda armaların büyüklüğü düdük çalana kadar.
6: Kupa Sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
8: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
9: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
10: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
11: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
10: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradyo.com.tr'de podcast platformlarında.
12: Şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: batağında 3-5 Temmuz tarihleri arasında LG PZ12 Dual Cool Plus Z duvar tipi 12.000 BTU A++ Wi-Fi klima 36.599 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartım jest oldu.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Takvim yaşımız genç olsa da hücrelerimiz alarm veriyor. Yapılan son araştırma özellikle Z kuşağının biyolojik olarak önceki nesillerden çok daha hızlı yaşlandığını ve bu durumun erken yaşta kanser riskini tetiklediğini gösteriyor. Kan tablomuzdaki bu gizli yaşlanma şifrelerini ve hücresel yaşlanmayı durdurmanın yollarını iç hastalıkları uzmanı Doktor Halil Ertürk ile konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhabalar, teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Şimdi enteresan bir araştırmanın sonucunu konuşuyoruz bugün. Daha önce görsel olarak Z kuşağının önceki kuşaklara göre daha ileri yaşta göründüğüne yönelik haberler, tartışmalar görüyorduk. Ama bu kez İngiltere ve Amerika'da 164 binden fazla kişinin sağlık verileri incelenmiş ve bu durumun biyolojik olarak da öyle olduğu sonucuna varılmış. Amerika'daki 90'lar doğumlu Z kuşağının 60'lar doğumlulara göre %92 daha yüksek bir biyolojik yaşlanma puanına sahip olduğu belirlenmiş. Sizce bunun nedenleri ne olabilir? Modern yaşamın klasik risk faktörleri dışında kalan ve gençleri içten içe yaşlandıran ne olabilir?
1: Aslında en temel nedeni siz söylediğiniz en önemli şey modern yaşamın getirdikleri gibi görünüyor. Aslında yeni neslin hızlı yaşlandığını biz de çok net görüyorduk. Nasıl işte ergenliğe daha erken giriyorlar, çocuklar daha uzun boylu, daha gelişmiş görünüyorlar. Yaşlarını kestirmekte bile zorlanabiliyoruz. O yüzden aslında bu uzaktan gözlemlerle de zaten takibimizde, bilgimizde olan bir durumdu. Burada biyolojik yaştan çok kısacık bahsetmek istiyorum. Bu çalışmada tabii ki bizim en çok sevdiğimiz epigenetik saatler dediğimiz DNA zinciri üzerinde özel CpG bölgelerin takibiyle yapılmış bir test değil ama yine genel kabul görmüş biyolojik yaş testleri kullanılmış. Örneklem boyutu gibi, gözlemsel bir çalışma olması gibi, genellenebilirlik sorunları gibi şeyler göz önüne alabiliriz ama gerçekten gerçek hayat verileriyle de beklenen, örtüşen bir sonuç var burada. Burada en önemli şeyden bir tanesi, onun dışında dedik ama genlerimiz değil. Yani bunun dışında çevresel maruziyetler burada çok çok önemli. Erken kanserle karşılaşmanın, çocukların biyolojik olarak hızlı yaşlanmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi obezite, metabolik sendrom, diyabet gibi konular, bunlar önemli. Kalitesiz beslenme, uzun süre hareketsizlik, sedanter yaşantı, biyolojik ritmin bozulması, sirkadyen ritmin bozulması, yatma saatleri, kalkma saatleri, bunlar çok önemli. Burada yine sosyal ilişkiler de yine çok önemli. Çocuklarımız daha böyle dijital ortamda yaşamaya başladılar. Yalnızlık tütün ürünlerinin kadar, alkol kadar tehlikeli ve zararlı, bunu zaten biliyoruz. Çocukların kendini ifade edebileceği, sosyalleşebileceği durumların, ortamların azalması ve kapalı ortamlara girmesini bunların içine koyabiliriz. Ama en çok koyacağımız şey maruz kaldığımız çevresel kirlilik diyebiliriz. Hem gıdalarımızda, hem suyumuzda, hem havamızda bu kirlilikler gerçekten biyolojik yaşlanma hızını artırıyor ve çocuklarımızın da takvim yaşına göre daha hızlı ilerlediğini görüyoruz. Bunun önemli göstergelerinden bir tanesi de çalışmada da bahsediliyor, zaten biliyorduk. Daha önceki yıllarda doğan nesillerle kıyaslandığı anda takvim yaşı ile biyolojik yaş arasındaki farklar artmış. Yani şu an baktığımızda gerçekten de Z kuşağı önceki nesillere göre daha hızlı yaşlanıyor görünüyor. Ve biz biliyoruz ki birçok hastalık yaşlanma ile ilişkili olarak artıyor. Yani ne kadar biyolojik olarak hızlı yaşlandıysak, biyolojik olarak ne kadar yaşlıysak bazı hastalıklara o kadar yakın ve bu çalışmada da belirtildiği gibi özellikle bazı kanserler açısından daha erken karşılaşma riskinin ortaya çıktığını görüyoruz.
0: Bu biyolojik yaşımız kan testlerinde ortaya çıkar mı?
1: Biyolojik yaşı tam olarak ölçen bir testimiz aslında yok. Birçok test kullanabiliyoruz ve çok kompleks bir süreç olduğu için birden fazla metrik sistemin aynı anda değerlendirilip yorumlanması çok önemli. Mesela burada kan testlerinden yapılan bir FinoAge dediğimiz bir yaş testi kullanılmış. Burada temel işte yaş, kandaki albümin, böbrek fonksiyonları için bakılan kreatinin, kan şekeri, enflamasyonu gösteren CRP, beyaz kan hücre sayısı, unlar gruplarından biri olan lenfosit gibi, kırmızı kan hücrelerin hacimleri gibi, ALP gibi kemik, karaciğer, bağırsak hakkında bilgi veren testler bakılarak algoritm üzerinden hesaplanan bir biyolojik yaş var. Bu özellikle gençlerde ve ileri yaşlarda çok doğru çıkmayabiliyor. Ama bunun dışında bu çalışmada bazı proteomik, yani kandaki bazı proteinlerin biyolojik yaşla korelasyonun değerlendirildiği, yine metabolomik testler de var. Bazı laboratuvar değerlerinin yine bakılarak değerlendirildiği bir test. Ama başta da söylediğim gibi en ideali, şu an için en ideali diyebiliriz, epigenetik saatler. Yani DNA zinciri üzerinde yıllar içerisinde gelişen o epigenetik desendeki değişiklikle hesapladığımız biyolojik yaşlar. Ama burada çıkan sonuçlar gerçekten beklenebilir. Diğer çalışmalarda da az çok gördüğümüz sonuçlar. Yani bilinenin aksine tersine bir şey değil, çok da beklenen bir sonuç çıkmış.
0: Peki, şunu sormak istiyorum. Şimdi diyelim ki, daha doğrusu şöyle, son yıllarda kliniklerde 55 yaş hatta 40 yaş altında akciğer, sindirim sistemi ve rahim kanseri vakalarında küresel bir artış gözlenmiş. Bu araştırmada biyolojik yaşlanmayla erken evre katı tümörler arasında doğrudan bağ kuruluyor. Siz de az önce bahsettiniz. Hangi semptomlar veya laboratuvar bulguları karşısında kanser taramalarını erkene çekmeyi düşünmek gerek? Bunun bir yaşı olmalı mı Z kuşağında?
1: Muhteşem bir soru bu. Bence önemli olan konu şunu bir daha vurgulamalıyız. Biz bazen hekimler kendi aralarımızda hastalarımızı birbirimize danışırken şöyle cümleler kuruyoruz. Ya 60 yaşında kadın hasta ama 50 gibi düşün. Ya da 80 yaşında bir beyefendi ama 60 gibi düşün. Ya da 50 yaşında bir hanımefendi ama 65-70 gibi. Bazen kendi aramızda böyle ifade ettiğimiz durumlar oluyor. Yani takvim yaşı zaten önemli değil. Biz zaten biyolojik yaşı takip ediyor olmalıyız. Aslında biyolojik yaşı takip ettiğimiz zaman görüyoruz ki zaten o biyolojik yaşla uyumlu bir risk durumu söz konusu. Takvim olarak siz 40 yaşındasınız ama biyolojik olarak 55'seniz, hani zaten aslında erken karşılaşmamışsınız kalp hastalığıyla. Ya da takvim olarak 50'siniz ama biyolojik olarak 75-80'seniz, zaten bilişsel fonksiyonlardaki azalma sizde çok beklenebilir bir hale olmuş. O yüzden biyolojik yaşın takibi ve yönetimi burada önem kazanıyor. Biz longevity yaklaşımı da zaten aslında buradan geliyor. Yani sen şu an biyolojik olarak kaç yaşındasın? Bu şekilde yaşarken hangi hızda biyolojik olarak yaşlanıyorsun? Organların ayrı ayrı hangi biyolojik yaşta? Mesela bu çalışmada da baktığımızda özellikle akciğer, gastrointestinal sistem yani mide bağırsak, yine rahim, yani baktığım zaman işte üregenital sistemin yaşlanmasından, akciğerlerin hızlı yaşlanmasından, mide bağırsak sistemin hızlı yaşlanmasından bahsediyoruz. Aslında bunlar da hep büyük oranda çevresel maruziyetlerle kaynaklanan yaşlanmalar. O yüzden hani bunu biz zaten ölçüyor olmalıyız benim perspektifimde ve aslında güncel sağlık perspektifinde. Yani hiç daha hasta olmayı beklemeden, ya ben böyle yaşıyorum ama iyi besleniyorum, egzersiz yapıyorum, uyuyorum, stresi yönetiyorum. Ama acaba hangi hızda yaşlanıyorum sorusuna da bakmak lazım. Çok da uzağa gitmeden, çok detaylı, pahalı belki epigenetik testlere geçiş yapmadan, bazı kan testlerinden bile FinoH dediğimiz mesela 2018'den beri çalışmalarda kullanılan bir skorlama sistemi, bu çalışmada da kullanılmış. Basit laboratuvar testlerinden hesaplanabilecek bir yaş testi bile belki burada yol gösterici olabilir. Ve bu biyolojik olarak zaten hızlı yaşlandıysak, biyolojik olarak yaşlıysak zaten bir nevi tarama testi yapmışız gibi, check-up testi yapmışız gibi hiçbir şikayeti beklemeden sadece buradaki biyolojik yaştan bazı şeyleri öngörebilir hale gelebiliriz. Sadece kanser açısından değil, yaşlanmayla ilişkili birçok hastalık açısından riski yorumlama şansımız olabilir biyolojik yaşı takip ettiğimizde.
0: Peki hemen şu aklıma geldi. Şimdi 40 yaşında ama kendini 25-26 yaşında gibi hissediyor. O enerjiyi hissediyor ve yaşantısını öyle sürdürüyor. Bu psikolojik bir şey mi yoksa gerçekten hücrelerimiz işte sizin enerjiniz zaten 25-26 yaşındaki gibi mi diyor bize?
1: Her ikisi de doğru olabilir. Günümüzde ben özellikle yönetici konumundaki çalışanlarda çok fazla görüyorum. O günlük motivasyon, kortizolin etkisiyle 3 saat, 4 saat uyuyanlar, çok yoğun çalışanlar ve bunu çok iyi bir performans olarak düşünenler, uykuya yeterli zaman ayırmayanlar, sosyal ilişkilerini göz ardı edenler, beslenmeyi hep araya sıkıştıranlar, bu tarz böyle bir kişi var. Bunlar motivasyonla gidiyorlar ama bir süre sonra vücutta yorgunluk bulguları ortaya çıkabiliyor. Bedeni dinlemek iyidir. Bedenin seslerini anlamaya çalışmak, oradan gelen sinyalleri yorumlamaya çalışmak iyidir. Bu bazen doğru olabilir, kendinizi iyi hissediyor olmanız, ya ben de bir anormallik hissetmiyorum, işler yolunda gidiyor gibi olabilir ama bazen olmayabilir. Ama bu sorunuzun daha spesifik cevabı şu olabilir, mesela sabah kalktığınız dinç, enerjik hissediyorsunuz, öğleden sonra 2'de 3'de yemekten sonra uyku basmıyor, akşam 9-10 olmuş Erkenden işte ışıkları kapatıyorsunuz, uyuyorsunuz. Haftada 5 gün düzenli egzersiz yapıyorsunuz. Haftada 2 gün direnç egzersizi yapıyorsunuz. İşlenmiş ürünlerden uzak olabildiğince, organik olmuyorsa iyi tarım uygulamalarıyla hazırlanmış besinler, doğası bozulmamış besinler tüketiyorsunuz. Tütün ürünlerinden, alkolden uzak yaşıyorsunuz. Bunlarla birlikte kendinizi enerjik, canlı, dinç, üretken görüyorsanız, evet, o zaman çok gençsiniz.
0: Evet, çok güzel anlattınız. Şimdi bu biyolojik yaşlanma geri döndürülebilir bir süreç mi dedim. Aslında siz biraz bahsettiniz ama diyelim ki yine işte 40 yaşında birisi size gel. Ya da 40 demeyelim de Z kuşağından bahsediyoruz. 30 yaşında biri geldi ve işte biyolojik yaşı 50 çıktı. Bu yaşı bundan sonra neler yaparak geriye çekebilir ya da çekilebilir mi?
1: Kesinlikle çekilebilir. Örnekleri çok fazla var. 8 haftalık böyle sadece beslenme ağırlıklı birkaç vitaminin kullanıldığı, haftada 150 dakikalık orta şiddetli egzersizle bile biyolojik yaşta 3-4 yıl geri çekmek mümkün olabiliyor. Burada olayın bir zemini var, temeli var. Temeli hepimizin bildiği beslenme, egzersiz, uyku ve stres yönetimi. Yani zemin buradan başlıyor. Sonra bunun üzerine çevresel maruziyetler varsa bunları tespit edip bunlardan uzaklaşmak gerekiyor. Sonra yeterince alınamayan eksik hem makro besinler işte proteinlerdir hem mikrolarda vitaminler, mineraller bunların desteklenmesi ile olay başlıyor. Sonra buna yanıtı izliyoruz. Yeterli yanıt almadığımız noktada daha ileri tedaviler de yapabiliyoruz. Geroprotektör dediğimiz yaşlanmanın kök nedenlerini etki eden bazı destek, vitaminler, mineraller, ürünler kullanabiliyoruz. Bazen başka bir indikasyonla ruhsat almış ilaçlar var. Yan etkisinin olmadığını gördüğümüz. Bazen o ilaçları kullanabiliyoruz. Ya da zemininde şeker hastalığı varsa yaşlanmanın kök nedenlerine de etki edebilen şeker ilaçlarını tercih ediyoruz gibi. Bunun daha ötesinde ileri tabii ki birçok tedavi yöntemi var. Henüz rutin uygulamaya girmemiş, yakın gelecekte göreceğimiz gen ekleme tedavileriyle telomer uzatmaya kadar yapabileceğimiz şeyler var. Bir sonu yok ama işin tavanını belirleyen şeyler çok fazla. Gen tedavilerine kadar gidiyor. Terapötik plazma değişimlerine kadar gidiyor. Ama işin böyle peptit tedavileri çok gündemde. Onu da buraya koymuş olalım. Ama işin tabanını, zeminini belirleyen şey ise aslında hepimizin ciddi bir harcama yapmadan ulaşabileceği yaşam tarzı değişiklikleriyle. Yani hareket edeceğiz, mümkün olduğu doğal besleneceğiz, uykuya yeterli zaman ayıracağız, sabah dinlenmiş uyanmıyorsak kaliteyi arttırmak için ne yapacağımıza bakacağız ve stres yönetimi uzmanı olacağız hepimiz. Stresi yönetmeyi öğreneceğiz. Stressiz bir hayat zaten mümkün değil.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Vakit ayırdığınız, sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun.
1: Çok teşekkürler.
0: Bugün Z kuşağının biyolojik olarak önceki nesillerden çok daha hızlı yaşlandığına dair araştırmanın sonuçlarını ve neler yapılabileceğini konuştuk. İç hastalıkları uzmanı Doktor Halil Ertürk konuğumuzdu. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.

0: Merhaba sevgili cazseverler.
1: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
0: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. Kilometrelerinde ve Tokat-Sivas yolunun 26-27. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Koşucuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümde büyük şehirlerde en çok görülen kuş türlerini konuştuk. Bir şehri kuşlarına bakarak tanıyabilir miyiz? Türkiye'nin büyük şehirlerinde en sık görülen kuş türleri ekolojik bölgelerle nasıl bir ilişki kuruyor? Gibi soruları yanıt aradığımız Kerem Ali Boyla'nın eBird verilerinden çıkarttığı kuş verilerini incelediğimiz dolu dolu çok ilginç bir bölüm oldu bence. Sence nasıldı geçen bölümümüz Kerem?
1: Bence çok ilginç oldu. Çünkü bu verileri daha önce oluşturmamıştım. Gerçekten beklenmedik sonuçlar vardı. Hala bu konuyu düşünüyorum ve senin önerinle bunu bütün Türkiye'nin bütün illerine yaymayı düşünüyorum. Bakalım neler çıkacak ama biraz daha çalışmam lazım.
0: Evet, özellikle senden beklediğim bazı şehirler var. Bakalım bir sonraki programlarda belki yeniden işleriz. Daha geniş kapsamlı bir veri havuzu olmuş olur. Peki klasik sorumuzu bu sefer ben sana ilk olarak sormak istiyorum. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin Kerem? Ne gördün?
1: Ben yine burada Kanada'da devam ediyorum. Burada yaygın olan bir tür gördüm. Ev çütüresi. Bizde çütüre diye akrabası var. Kırmızı bir ispinos ve Güneydoğu Asya'dan gelir Türkiye'ye. Nemli ormanlar ve yaylalarda bulunur. Genellikle çok güzel bir ötüşü vardır. Buradaki ev çütüresi de onun yakın akrabası. Bunun da çok güzel bir ötüşü var. Ve sincapların uyarısıyla bir anda ötmeye başlamıştı. Ev çütüresi aslında Meksika türüymüş. Daha sonra kentleşmenin yaygınlaşmasıyla ilk önce Kuzey Amerika'nın güneyine, daha sonra doğu bölgelerine ve en sonra da Kanada'ya kadar ulaşmış ve yerleşmiş. Hatta kafes kuşu olarak da besleniyormuş galiba. Oradan kaçanlar da yerleşmiş. Şu anda böyle garip bana şey diyorlar, bazıları yeniden yerleştirilmiş, sonradan getirilmiş bir tür diyor. Bazıları kendi doğal yayılışıyla buraya ulaştı diyor. Böyle bir tartışma da var ama çok ilginç. Yani binalar ve şehirler de yaşıyor. Ve çok da güzel renkli, güzel bir kuş. Böyle ilginç hikayeler var şehirlerimizde.
0: Ben de sen anlatırken bir renklerine baktım. Evet, renkli bir kuşmuş. Merak ettim. Umarım ben de bir gün görürüm.
1: Buralarda dolaşırsan görürsün mutlaka. O zaman ben de sana söyleyeyim. Sen neler gördün? Görüşmeyelim.
0: Ben de bugün aslında Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesinde, yani gözlem yapmak için gitmedim tabii ki de ama hemen kuşlar ilgimi çekiyor biliyorsun. Gölet gibi bir şey var orada. Zaten çoğu sarayımızda var. Yeşil başlar yine her yerdeydi. Üç tane vardı aslında. Üç birey vardı gördüğüm gölette. Yoksa dışarılarda da geziyorlar normalde. Yanında hatta bir tane yeşil başın kuyruğu gibi gezen başka bir beyaz bir ördek vardı. Arkadaşım yanımda sordu, yaz bu ne diye. Hemen bir baktık, biraz araştırdık. Sanırım Pekin ördeğiydi Kerem. Sana sormak istedim ben de bölümümüzde. Genellikle süs amaçlı tarihi bahçelerde, parklarda, saraylarda olan türlerden biriymiş Pekin ördeği. Belki ileriki bölümlerde de saray kuşlarını inceleriz diye düşündüm. Onlar da şehir kuşları bir yandan çünkü. Pekin ördeği miydi Kerem sence gördüğüm tür?
1: Evet, Pekin ördeği, yeşilbaş ördek bütün dünyada geniş bir yayılışı olan bir tür ve değişik yerlerde, değişik zamanlarda farklı şekillerde evcilleştirilmiş. Pekin ördeği de bu evcil varietelerden biri. Hani Pekin ördeğine tür demiyorum. Ben yeşilbaşın domestik, yani evcil bir varitesi diyebilirim. Mesela bu dik durup koşan ördekler var. Tayland'da falan dolaşan, böyle koşturarak, yürüyerek devamlı dolaşan ördekler. Onlar da yeşilbaştan türemiş. Bizim evcil ördekler de yeşil baştan türemiş. Yeşilbaş değişik coğrafi alanlarda, bölgelerde defalarca, birden çok daha fazla sefer değişik topluluklar tarafından evcilleştirilmiş. Pekin ördeği onlardan biri. İlk 1980'lerde gelmişti galiba. Çin'le böyle bir görüşmeler olmuştu. Ondan sonra Çin yetkilileri galiba Turgut Özal'a Pekin ördeği hediye etmişti, hatırlıyorum. O zamandan sonra yaygınlaştı.
0: Çok enteresan. Hiç öyle düşünmemiştim. Peki peşinden ayrılmıyordu yeşilbaşın? Çiftleşme ihtimalleri var mı diye bir soru belirdi aklımda.
1: Bence çok iyi bir soru. Var tabii, olmaz mı? Ve bizim eBird sisteminde evcil ördek olarak girebilirsin yeşilbaşı. Yeşilbaş olarak girebilirsin, yabani olarak ve melez olarak girebilirsin. Bazen melezleşiyor bunlar. Daha sonra melez olan bireyler yeşilbaş gibi uçabilen ve göç edebilen daha çevik hayvanlar, yani koca göbekli ve kısa kanatlı değilse diyeyim, onlar da yabani gruplarla beraber takılıyorlar. Burada çok sık görüyorum. Böyle bir 200-300 yeşil baş gördüğümde, aralarını taradığımda mutlaka ve mutlaka evcil ördeklerle olan melezler görülüyor. Bizde de görülüyor galiba, çok sık olmasa da. Ama özellikle İstanbul'da, bu işte Beylerbeyi Sarayı'nda, Haliç'teki adalarda, gene Mogan civarında beslenen hayvanların olduğu yerlerde melezleşme oluyor.
0: O zaman yavaştan bu haftaki bölümümüze geçelim. Çok da vakit kaybetmeyelim derim. Bugün sevgili dinleyicilerimizi küçük bir ses oyununa davet ediyoruz. Bir sabah pencerenizi açtınız veya yolda yürüyorsunuz diyelim. Dalların arasından çok etkileyici, melodik bir kuş sesi geliyor. Muhtemelen dönüp ne güzel ötüyor bu, bülbül herhalde dersiniz. Peki gerçekten öyle mi? Aslında doğada duyduğumuz en güzel şarkıların çoğu bülbüle ait değil. Pencerenizden duyduğunuz melodiyi bir kara tavuk söylüyor olabilir. Çalıların içindeki o karmaşık şarkının sahibi karabaşlı ötleyen olabilir veya farklı başka türler olabilir. Bugün gerçek bülbülden çok bülbül zannedilen kuşları konuşacağız.
1: O zaman daha fazla konuşmadan önce bir bülbülü dinleyelim. Ne dersin?
0: Evet, lütfen.

0: Evet, ne düşünüyorsun birbiri hakkında? Yani nasıl tanımlarsın? Aklına ne geliyor? Çok kısa birkaç kelime alabilir miyim senden?
1: Yani ilk bir sesin tonuna baktım. Bilmiyorum, biraz flütsü geldi bana ama emin değilim. Diğer kuşları da bir dinleyip belki yorum yapabilirim. Bu soruları beklemiyordum Kerem ama dinleyicilerimize de sormuş oldum bir yandan. Ben onlar adına cevap veriyorum. Molalı bir tür sesi gibi geldi. Hani sürekli böyle bekleyip bekleyip aynı ötüşü veriyor. Bir yandan da bana ince geldi ötüşü. Doğru mudur acaba? Sana nasıl geliyor sesi?
0: Bence güzel, güzel tanımladın. Geri kalan kısmı da biraz daha ilginç kısımlarını da çalayım şimdi.

0: Bu dediklerinin üzerine şunları eklemek istiyorum. Çok belirli nameleri var. Hepsi karakteristik. Yani hepsi başından kendisini bülbül olduğunu hissettiriyor. Ya da sonundaki şakamasıyla bülbül olduğunu hissettiriyor. Ama arada da değişik varyasyonlar yapıyor. Bu şekilde bülbülün herhalde güzel olmasının nedeni de bu. O zaman bülbüle benzeyen kuşlardan yavaştan girelim. Şimdi bir tane çalacağım. Hazırsan çalıyorum.
1: Tamam. Bana hangisi
0: Hazırsan.
1: olduğunu soracaksın herhalde, değil mi?
0: Bir sorayım sana hangisi olduğunu düşünüyorsun diye. Şimdi

0: Evet, 3 tane name dinlettim. Bunun hakkında ne düşünüyorsun önce? Bir ne olduğunu biliyor musun? Bildiğim bir tanıdığım bir kuş.
1: Evet, kızılgerdan mı acaba?
0: Evet, bravo. Kızılgerdandı bu. Peki nasıl tanımlarsın?
1: Ya tonu bülbüle çok yakın geldi yani. Flüt suyu sanki kızılgerdana da söyleyebilirim. Biraz daha karışık geldi. Bilmiyorum doğru mu? Bir yandan yine ince geldi. Bilmiyorum sen ne eklersin buna?
0: Kesinlikle ince kısmından başlayayım. Daha soprano, daha ince bir tonda söylüyor. Frekanslar daha yüksek. Biraz daha karışık dedin. Karışık olmasını düşünmenin nedeni de bir 4000 ile 8000 frekans arasında gidip geliyor. Çok inceye çıkıyor. İnsan sesinin kulağının zor duyduğu bir sese çıkıyor. Sonra aşağı iniyor. Ve doku olarak o kadar flütsü değil. Ben biraz daha kristal, berrak ve camsı buluyorum kızılgerdanı. Ama yapı olarak aynı. Çeşitleme ve süsleme açısından da biraz daha acemi diyelim ya da biraz daha basit yapılı.
1: Yani güzel. Bir tekrar dinlediğimde bir düşüneceğim flütsü mü camsı mı diye, ama evet camsı tanımı da çok uydu. Hani diğer ona benzeyenlerle kıyasladığımda sanki kızılgerdan bülbüle daha çok benziyor. Hani o ton açısından gibi geliyor. Belki diğerlerini dinlerken ona göre yorum yaparız sonrasında.
0: İlk önce Kızılger'den tekrar dinletiyorum. Bir namesini dinlettim. Şimdi Kızılger'den benzetiliyor birbiriyle. Evet ama tanımlamak mümkün. Daha ince sesli, daha berrak sesli. Şimdi başka bir kürt çalıyorum. Bunu tanıyacak.

0: Evet, ne diyorsun?
1: Kara tavuk bu.
0: Kara tavuk. Doğru.
1: O biraz daha böyle sanki böyle aykırı bir kuş gibi. Yani kafasına göre ötüyor. Ne istiyorsa o şekilde ilerliyor gibi. Biraz daha metalik mi, cırtlak mı deriz? Bilemedim. Belki sen başka bir şey söylersin ama hani o flütsülüğü çok yok gibi geldi. Ya da tekrar dinleriz.
0: Zor bir şey yani, bu denemeyle oluyor. Ben biraz tanımlayayım. Kara tavuğun pez flütsü 3-4 tane notası var en başında. En tipik özelliği bu. Yani flütsü kelimesi orada doğru. O pez şeylerle gidiyor. Sonra zırtlak ve tiz bir ve atonik bir tınlama ile kapatıyor. Kara tavukta da gene nameler var. Ama oktav olarak belki de bülbülden bir oktav daha pez diyebilirim. Yani daha kalın sesli diyebilirim. Kara tavuğu da dinledik. O da şehir ve parklarda çok fazla var. İstanbul dışında bütün Ankara, Kayseri gibi Anadolu bölgelerinde de park ve bahçelerin ve bağların fazla olduğu yerlerde çok fazla duyuluyor. İzmir'de, Ege'de, Kuşadası'nda çok var. Yaygın bir tür yani. Biraz bahçe seviyor, kedi sevmiyor. Haber vereyim. Çünkü yerde dolaşıp besleniyor. Kedilerin çok olduğu yerde maalesef yok. Üçüncü türümüze geçiyorum. Bu çok ilginç bir tür. İlk önce bir ipucu vereyim. Buna İspanyolca'da sahte bülbül veya aslında tam tercümesiyle piç bülbül diyorlar. Buradaki kelimeyi kullanmamın nedeni bunun bir küfür olarak değil, hayvan yetiştiricilerinin çok kullanması. Piç bülbül ya da yumurta piçi gibi. Bu melez demek. Bu hayvan besleyicilerin tercümesinde. Yani sanki melez bülbül ya da bozuk bülbül falan gibi bir anlamı var. Çalıyorum.
1: İyice merak
0: Üçüncü
1: ettik.
0: türümüze geçtik.

0: Evet, ne düşünüyorsun?
1: Ya bu en zoru. Çok duymadığım bir tür. Kamış bülbülü diyorum.
0: Evet, kamış bülbülü. Doğru.
1: Ama tanımlaması biraz daha zor. Daha yüksek sesli geldi bana. Bilemedim. Cırtlak mı demek lazım? Yine flütsü mü demek lazım hocam? Sen söyle.
0: Flütsü değil. Yüksek sesli, daha doğrusu yüksek volümlü. Çok
1: Hı.
0: bağırıyor. İlk önce bir çıt yapıyor, sonra çıt, çibit çibit çibit gibi bir ses çıkarıyor. Ya da çivi sesiyle benzeştiriyor kuş gözlemcileri. Çit, çivit, çivit, çivit, çivit gibi bir sesi var. Tek bir cümle, çok sade bir cümle. Yapıya bak şimdi burada. Aslında dokuya değil. Yani dokuya çok yoğunlaşmak burada faydalı değil. Yapıya bakalım. İlk önce bir çit yapıyor, sonra çivit, çivit, çivit yapıyor. Ve sonra hiçbir şey yapmıyor. Ve uzun süre, 10 saniye gibi uzun bir süre bekliyor. Sonra tekrar ötüyor. Ve 10 saniye gibi gene ötüyor. Bekliyor. Yani burada tek bir model name var ve ondan sonra çok uzun bir aralık var. Tekrar çalıyorum. Kamış bülbülünü. Bu şekilde devam ediyor. Onun için devam etmedim. Bir ses yok. Tonda da bir fark yok. Bu kuşu dere boylarında çok fazla görüyoruz. Aslında gerçek bir köy kuşu. Özellikle köydeki dere boyunda kurulmuş köyler, işte kavaklar, böğürtlenler, biraz sazlıklar, hafif bir belki bir arıtma ya da bir gölet gibi bir yer, küçük balıkların beslendiği, kurbağaların olduğu böyle yerlere bayılıyor. Yani biraz suyla ilişkisi var. Böğürtleni çok seviyor. Ve deniz kenarından dağlara kadar, 2000 metreye kadar her tarafta var. Buna dediğim gibi İspanya'da piç bülbül diyorlar. İspanyolcası Ruiseñor Bastardo. Yani öyle geliyor.
1: Bastar
0: İlginç bir
1: dedi.
0: isim. Tipi de benziyor ama davranışları, yürüyüşü falan çok farklı. Yani bülbül gibi deseni rengi çok olmayan bir tür.
1: Bülbül de bu kadar bekliyor mu peki? Yani beklemiyor galiba. Beklediği oluyor mu hiç ötüşlerinde
0: En
1: ya da
0: sona
1: kızıl
0: geleceğim.
1: gerdan?
0: Olmuyor. Bülbülde 1 veya 2 saniye ötüyor ve sonra en fazla 2 veya 3 saniye mola veriyor. Yani bülbülün molası hep 2 veya 3 saniye. 1, 2, 3 diye sayabilirsin. Çok tipik.
1: En
0: Evet.
1: çok mola veren kamış bülbülü gibi o zaman. Şu
0: Çok
1: anki
0: doğru.
1: listem. Tamam.
0: Evet. Şimdi dördüncü türümüzü çalıyorum. Bülbüle benzetilen ama bülbül olmayan dördüncü tür. Hazır mısın?
1: Hazırım.

0: Evet, ne düşünüyorsun?
1: Karabaşlı ötleyen bu.
0: Bu karabaşlı ötleyen, evet.
1: Metali bunun için kullanabilir miyiz? Bilmiyorum.
0: Metalik olabilir.
1: Bana öyle geldi. Daha ince, molasız ötüyor gibi.
0: Evet, doğru. Daha molasız ötüyor gibi, doğru. Metalik tonlar var. Arada flütsü tonlar da var. Bu flütsü tonlardan dolayı bülbülle karıştırılıyor. Ama bülbüldeki gibi değil, peş peşe durmadan ben 3 tane nameyi beraber çaldım. Aslında 3 farklı nami vardı. Hepsi durdu, devam etti. Yani mola vermeden tekrar başa alıp aynı nameyi öttü. Böyle bir özelliği var. Karabaşlı ötleyen bülbülden daha kapalı ormanlarda ve korularda ve bahçelerde çok fazla var. Ama Ege'de de zeytin ağaçlarının olduğu yerde de bulunabiliyor. Kışın da ötüyor bazen. Kışında kalanları var. Göç sırasında da var. Yazında kalıyor. Genellikle daha fazla Karadeniz ormanı ve Karadeniz iklimi istiyorlar.
1: Bir de karabaşlı ötleyende dişisi turuncu başlı, değil mi? O karabaşlı
0: Kızıl.
1: ötleyende.
0: Evet,
1: Kızıl turuncu,
0: dişisi
1: evet.
0: kızıl başlı, erkeği kara başlı, doğru. Bir daha denetleyeyim karabaşlı ötleyeni.

Evet, bu biraz daha farklıydı yani. Şimdi o zaman Karabaş Letleyen'den sonra 5. kuşumuza geçelim. Bunu tanıyacak mısın? Bununla ilgili paylaşımların çok fazla vardı. Hatta çok tutulmuştu.

0: Bu meşhur çit kuşumuz. Çok severiz. Herkes tanır. Bizim mahallede de tanıyanlar bol. Çünkü kışın hep sokakta bir öter. 3-5 apartman ilerideki de duyar onu. Küçücük ama aslında sesi kocaman olan çit kuşumuz diyorum buna.
1: Evet, çıt kuşu doğru. Bu biraz daha orman kuşu gene ama biraz da makilik arazilerde değil. Yoğun işte dere boyundaki ağaçlıklarda da yuvalıyor. Çok küçük, çok sesli. Bir de 12 ay boyunca var. Uzak bir yere göç etmiyor çoğunlukla. Sesini tarif edeyim, daha yüksek perdeden, daha ince. Ama boyuna göre bayağı gür ve dolgun. Ve bence içinde 5 veya 6 motif var. Yani tik gibi 6 tane motif var, 5 veya 6 tane. Sonra da çok güzel mola veriyor. Yani molaları ne kadar diyeyim ben, yaklaşık molaları da 3 saniye gibi. İstiyorsan tekrar dinleyelim çıt kuşunu. Hepsi benziyor ama hepsinin de kendi farklı özellikleri var.

0: Sıtkı'cığını da dinlemiş olduk seninle. Beş kuşu da gözden geçirmiş olduk.
1: Evet, bir iki soru sorayım o zaman istersen. Bu dinlediğimiz türler yılın hangi dönemlerinde şehirlerimizde daha çok duyuluyor?
0: Bence şuna yoğunlaşmamızı öneriyorum. Bu ötüş genellikle Mart sonundan başlıyor. Nisan, Mayıs, Haziran, belki Temmuz'a kadar uzuyor. Kuşların ötme dönemi ilkbahardır ve diğer zamanlarda ses çıkarırlar ama ötmezler. Bu grup içinde istisna olan iki türü var. Sadece biri çıt kuşu, öbürü de kızılgerdan. Yani kızılgerdan ve çıt kuşu 4 mevsim ötebilir. Çünkü çıt kuşu kışında kalıyor ve kışında alan savunması yapıyor. Kızılgerdan da kışın göçle geliyor. Ama göçle geldiği noktalarda kendi alanını koruduktan sonra ötmeye devam ediyor. Kasım, Aralık, Ocak ayında gece yarısına doğru ya da sabahın 6'sında 7'sinde bir otobüs durağında şehirde otobüs beklerken arkada fondan bir kızılgerdan duymak çok olası. Onun için böyle bir durum varsa kızılgerdan veya çıt kuşudur. Ama onun dışında ilkbahar ve yazın başında bütün bu 6 türü de bülbül ve bülbüle benzeyen 5 türü de duyabiliriz.
1: Bir soru da, dişiler de bu şekilde öter mi? Şarkı söyler mi?
0: Şimdi bir kitap bilgisi olarak dişiler ötmez, erkekler öter diye öğrendik ve duyduk. Sonra bunun bir tane istisnası, ikinci istisnası, üçüncü ve dördüncü derken bir sürü istisnası ile karşılaştım. Hatta çıt kuşlarının bazılarının karşılıklı beraber öttüğünü öğrendim. Bu tropikal bölgelerde çok fazla var. Bir kuş ötüyor zannediyoruz ama iki kuş aynı anda ötüyor. Ve iki kuşun aynı anda sesi bir kuş gibi kaydediliyor. Oysa bir düet var orada. Buna düet diyorlar. Kuşlarda da bu yaygın var ama benim bilgim dahilinde bülbülün ve kara tavuğun dişisinin öttüğünü duymadım. Bilmiyorum yani. İyi bir soru. Bence bu konuda genel kuralın istisnası çok fazla var. Genelde erkekler öter diyebiliyoruz ama dişlerin de öttüğü çok tür var.
1: Bugün doğada duyduğumuz her güzel sesin sahibinin bülbül olmadığını öğrendik. Her türün kendine özgü bir dili, ritmi, hikayesi var. Bir tonu aslında, ince mi kalın mı, yapısı nasıl gibi sorulara yanıt aradık bugün Kerem'le. Kuş gözlemciliğine başlayınca artık sadece onu görmeyi değil, sesinden ayırt etmeye de başlıyoruz aslında. Programımızı bitirmeden istersen Kerem son bir kez bülbülün sesini dinleyelim.
0: Son bir kez bülbülün sesini dinleyelim ve dinleyicilerimize de şu öneriyi getirelim. Cep telefonları kuşların frekansını çok iyi kaydediyorlar. Şaşırtıcı derecede iyi kaydediyorlar. Dolayısıyla eğer iyi bir kuş sesi duyarsanız cep telefonuyla kaydetmeyi deneyin. Bunu yapan çok fazla dostumuz, tanıdığımız var. Sonra bana gelen böyle çok fazla ses oluyor arada. Böyle bilen birisine sonra danışabilirsiniz. Bazen de bilgisayardan da bunu tespit edebilirsiniz. Onun için bülbül veya değil, kafanızda bir soru işareti varsa cep telefonunuza kaydedin, tekrar dinleyin. Programı kapatmadan önce de ben en son bülbülü çalacağım. Üç tane namesi var şimdi dinleteceğim. Sonra biraz boşluktan sonra dördüncü name geliyor. Ve ondan sonra da kısa bir

0: Evet. Yani son açıklamam şuydu. Bu bülbülün arada yerleştirdiği çok tipik böyle sanki ıslığı hava çekercesine çalıyormuşçasına çıkan bir ses var orada. O ses bülbülün en tipik seslerinden biri. Buraya geldiğinizde bazen o sesi duymak için biraz beklemek gerekiyor. Onu duyduğunuzda gönül rahatlığıyla ha tamam bülbülmüş diyebilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Bu programda kullandığımız seslerden ev cütresine Magdalena K. Kanada'da, Bülbül'ü Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Kızıl Gerdan'ı Ted Burkett İstanbul'da, Kara Tavuğu Murat Uyman Çanakkale'de, Kamış Bülbül'ünü Ted Burkett İstanbul'da, Karabaş'ta diyene Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Richard Kuşu'nu Patrick J. Blake Bursa'da kaydettiler. Hepsine ve bu sesleri depolayan eBird'ün Macaulay Kütüphanesi'ne teşekkür ederiz.
1: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik diyelim. Bu hafta bülbül sandığımız kuşları konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
3: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
2: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
3: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
2: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
3: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
2: Cinayet Masası.
3: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
2: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: müzik arası.
1: Hava durumu. Hafta sonu sıcaklık 2 ila 4 derece düşüyor. 20 kentte yağış var. İstanbul'da kuvvetli Poyraz'la sıcaklık ortalamanın altına indi. 26-27 derece, Bursa 29 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Sivas 27 dereceye iniyor. Ankara 29 derece. Ege'ye kuvvetli kariyer serinlik getirdi. Manisa 33, İzmir 34 derece. Akdeniz'de hava çok nemli. İki gün kuvvetli sağanak geçişleri olacak. Karadeniz'in genelinde özellikle Giresun, Ordu, Artvin hattında sağanaklar daha şiddetli olacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 26 derece. Doğu'da Erzurum, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar sağanaklar hakim. Erzurum 24, Malatya 33 derece.
2: Hava durumu.

0: NTV Haber'den mutlu pazarlar. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan zirveye ilişkin önemli açıklamalar geldi.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran 7-8 Temmuz'da Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi hakkında bilgi verdi. Zirvede ittifakın güvenliği, Ukrayna'daki son durum ve savunma yatırımlarının ele alınacağını söyledi.
2: Liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Ukrayna'daki durum ve ittifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır. Zirvede savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecektir.
1: Duran, Erdoğan'ın zirve marşında devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştireceğini de belirtti. İletişim Başkanı da zirvenin güvenliği, medya ve organizasyon detaylarına ilişkin bilgi verdi. Buna göre zirve kapsamında katılımcılara 3 havalimanı hizmet verecek. Zirve güvenliği için 48.841 emniyet, 7.447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56.288 personel görev yapacak. Ankara genelinde ise 5.000 açık hava tanıtım noktası olacak. Zirve kapsamında ayrıca çok sayıda panel, çalıştay ve yan etkinlik düzenlenecek.
0: Haber turuyla devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Trump-Putin görüşmesine dair Kremlin'den de açıklama geldi. 1 saat 25 dakika süren görüşmede Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde savaşı sona erdirmek için yardım teklif ettiği söylendi. Ukrayna lideri Zelenski ise Trump'la görüşmesine ilişkin detayları sosyal medyadan duyurdu. Zelenski, Trump'la görüşmelere Ankara'daki zirvede yüz yüze devam etme konusunda anlaştık ifadesini kullandı. İran, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski dini lideri Hamane'ye veda ediyor. Bugün Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Yeni lider Müçtaba Hamane ise katılmadı. Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamane'nin naaşı Kum kentine götürülecek. CHP Meclis Grubu Başkanı Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı Çorlu'da bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Cezaevi gelişinde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve partililer tarafından karşılanan Özel, Göktaş'la yaklaşık yarım saat süren bir görüşme yaptı. Organize suç örgütlerine yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 228 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden yatırım danışmanlığı ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferine aracılık ettikleri belirlendi. Şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği bulunduğu da belirlendi. Gün önce ikiz depremlerle sarsılan Venezuela'da bilanço katlanıyor. Yetkililer can kaybı sayısının 2954'ü geçtiğini bildirdi. Arama çalışmaları sona yaklaşırken Venezuela'ya desteğe giden yabancı ekipler de dönmeye başladı. Birleşmiş Milletler fiziki hasarın 6,7 milyar doları bulduğunu tahmin ediyor. Bu miktar bir petrol ihracatçısı olan Venezuela'nın gayri safi yurt dışı hasılasının %6'sına denk geliyor. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler rüzgarın büyüttüğü yangını söndürmek için çaba sarf ediyor. İstanbul Maltepe'deki bir restoranda çıkan yangın güçlükle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat boyunca alevlerin yan taraftaki ormanlık alana sıçramaması için büyük çaba harcadı.
3: İki katlı restorandan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Çevreyi duman kapladı. İstanbul Maltepe'de çıkan yangın işletmenin bitişiğindeki ormanlık alanı da tehdit etmeye başladı. O anlar çevrede oturanların cep telefonu kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hemen sonrasında takviye de geldi. Polis tedbir amacıyla bir süre Başıbüyük Yolu Caddesi'ni çift yönlü olarak trafiğe kapattı. İtfaiye merdivenleri devreye girdi. Alevler yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadı. Bir piknik alanı içerisinde bulunan restoran kullanılamaz hale geldi. Çevrede soğutma çalışmaları ve araştırmalar uzun süre devam etti. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
0: Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma haberleri de gelmeye başladı. Samsun'da valiliğin denize girmeyin uyarısına rağmen yüzmek isteyen 3 kişiden biri can verdi. Sakarya ve Düzce sahillerinde kırmızı bayrak durumuna geçildi. Dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı.
1: Uyarılara rağmen denize girdiler. Dalgalara kapılıp gözden kayboldular. Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri kurtarılamadı.
4: Ya onlar 3 kişi şu kayalıkların oradan bu tarafa doğru gittiler. Bizim gözlemlediğimiz birisi bağırmaya başladı. Kıyıya doğru gelmeye başladı. Diğer ikisi de çırpınmaya başladı.
1: Samsun Valiliği sabah saatlerinde kentin kıyılarında dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının 25 deniz miline ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Vatandaşlara boğulma riski nedeniyle denize girmemeleri yönünde uyarı yapıldı. Ancak Atakum ilçesinden boğulma haberi geldi. İncesu Yalı Mahallesi'nde denize giren Suriye uyruklu 3 kişi bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardıma koştuğu 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 36 yaşındaki Ahmet Omar Azsayet yaşamını yitirdi. Bartın'ın Amasra ilçesinde de tehlikeli anlar yaşandı. Çakraz tatil beldesindeki sahilde bir çocuk dalgalara kapıldı. Çocuğun yardımına vatandaşlar koştu. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı. Sakarya sahillerinde boğulma riski nedeniyle kırmızı bayrak durumuna geçildi. Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçelerindeki plajlarda denize girmek yasaklandı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden bir paraşüt kazası anını getireceğiz şimdi ekranlara. Kaliforniya'da gösteri atlayışı yapan paraşütçü inişe metreler kala etkinlik alanına düştü. Folsom kenti yakınlarındaki kaza telefon kameralarına böyle yansıdı. Bir rodeo etkinliğinde Amerikan bayrağıyla etkinlik alanı üzerinde gezinen paraşütçü alçalırken bir anda böyle düştü. Paraşütten sarkan bayrağın ağaca takılması sonucu meydana gelen kazada paraşütçü alandaki masaların üzerine düştü. Yetkililer paraşütçünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını aktardı. Türkiye'nin balistik füze testleri sürüyor. Milli imkanlarla geliştirilen Tayfun Blok 3 füzesi ilk kez su üstü hareketli hedefi başarıyla imha etti.
5: İlk kez su üstünde hareketli bir hedefi vurdu. Yaklaşık 7 metre boyundaki insansız deniz aracı yüksek hızda imha edildi. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Blok 3 füzesi bir test aşamasını daha başarıyla geçti. Balistik Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonunun atış testi Rize'de gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk kez, dünyada ise sayılı örneği bulunan bir balistik füzeye arayıcı başlık entegrasyonu gerçekleştirilerek seyir halindeki su üstü hedef başarıyla vuruldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tayfun füzemiz ülkemizin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak dedi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de Uzun menzilli hareketli hedefi tam isabetle vuran Tayfun Blok 3 füzemiz, arayıcı başlık entegrasyonuyla mühendislik kabiliyetlerimizin ulaştığı seviyeyi bir kez daha gösterdi ifadesini kullandı. Roketsan'ın geliştirdiği Tayfun Blok 3 füzesi seyir hızı sayesinde hava savunma sistemi tehditlerinden etkilenmeden hedefe ulaşabiliyor.
0: Bu haberle bülteni noktalamış olduk. NTV yayını spor haberleriyle devam edecek.
6: İki müttefik ülkenin liderleri aynı masa etrafında Ankara'da buluşuyor, Avrupa'nın savunma yükünü nasıl paylaşacağından, ABD'nin yeni stratejik önceliklerine, Ukrayna Savaşı'ndan Çin'in yükselişine, yapay zekadan savunma sanayi üretim kapasitesine kadar her başlığı NATO'nun gündemine taşıyor. NATO, değişen tehdit ortamına uyum sağlayabilecek mi? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. Bazı zirveler gündemi belirler, bazısı ise dünyanın yönünü. NTV, savaşların gölgesinde 36. kez toplanacak tarihi NATO zirvesini özel yayınla ekrana getiriyor. NATO'nun nabzı 2 gün boyunca bu ekranda atacak. Deneyimli ekran yüzleri, uzman konukların yorumları, muhabirlerin sıcak noktalardan canlı yayınları, özel dosyalar. Seda Öğretir ve Ahmet Arpat'ın sunumuyla tarihi NATO zirvesi özel yayını 7-8 Temmuz'da NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da.
7: Ülke genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. Pazartesi İstanbul açık, Poyraz'da sıcaklık 27-29 derece aralığında. Ankara'da kuvvetli sağanak yağış var, sıcaklık 28 derece. İzmir kuvvetli rüzgarla 5 derece serinledi, 33 derece. Bursa açık 30 derece. Antalya'da sağanak yağmur sürüyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da Poyraz sert, hava az bulutlu, sıcaklık 28-29 derecelerde. İç Anadolu genelinde yaz sağanakları var. Eskişehir ve Konya 27 dereceye indi. Ege'de hem sıcaklığın düşmesi hem de karayelin kuvvetli olması bölgeyi serinletti. Manisa 33, Muğla 32, Bodrum 33 derece. Denizli, Afyonkarahisar çevresinde sağanaklar sürüyor. Akdeniz'de Isparta, Mersin, Adana boyunca şiddetli sağanak geçişleri 2 gün daha sürecek. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Artvin hattında aralıklı sağanak etkili. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar gök gürültülü kuvvetli yağış var. Erzurum 24, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.
6: Hava durumu. Engelsiz. Engelsiz. Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV radyodaydı.
8: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim, her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
6: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: spor haberleri başlıyor.
1: Merhaba, sporun gündemine bakacağız. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertlilerin 10 gün sürecek Avusturya kampı bugün başlıyor. İsmail Kartal'ın ekibi sezonu Topuk Yaylası'nda çalışmalarla açmıştı. Amili takımdan dönen Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci ve Mert Günok takıma katıldı. Yeni transfer Nathan Ake izninin ardından Diego Carlos ve Dorgeles Nene de sağlık kontrolleri sonrası Avusturya'ya gidecek. Fenerbahçe kamp boyunca Admir Avaker, Lask Linz ve Pogon Stasin'le hazırlık maçları yapacak ve 14 Temmuz'da çalışmalarının yurt dışı ayağını noktalayacak. 2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final eşleşmesinde Fransa ile Fas karşılaşacak. Fransa Paraguay'ı, Fas da Kanada'yı elemeyi başardı.
2: 2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final eşleşmesi belli oldu. Fransa zorlandığı maçta Paraguay'ı eledi. Fas ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0'la geçti. Fransa'ya galibiyeti getiren golü Kylian Mbappe 70. dakikada penaltıdan attı. Teknik direktör Didier Deschamps maçın son bölümündeki sertleşen futbol nedeniyle tepkiliydi.
3: Rakip tahrik etti, hakem de buna izin verdi. Futbolcularımı kutluyorum. Özellikle son bölümde sakin kalabilmek, işini yapabilmek çok zordu. Bu tuzağa düşseydik elenebilirdik.
2: Fransa'nın rakibi Fas oldu. Afrika ekibi Kanada'yı 3-0 yendi. Gollerin ikisini Onai, diğerini Rahimi attı.
4: Maçın hakimi bizdik. Yaptığımız değişikliklerle de oyunun kontrolünü korumayı başardık. Rakip bizim üzerimizde baskı kurmaya çalıştı. Ancak biz onların istediği alanda oynamadığımız için başarılı olamadılar. Sonunda savunma yapmak zorunda kaldılar. Unahi takımımız için çok önemli bir futbolcu. Rakibin baskısını kırdı. Topa sahip olarak sorumluluk aldı. İki de gol attı.
2: 2022'de yarı final oynayan Fas böylece adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Fransa Fas çeyrek finali Perşembe saat 23'te oynanacak.
1: 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Turnuvada bu gece iki çeyrek finalist daha belli olacak. Brezilya ile Norveç saat 23'te New Jersey stadında karşılaşacak. 5 dünya şampiyonluğuyla tarihin en başarılı takımı Brezilya son 32 turunda Japonya'yı eledi. Norveç ise fil dişi sahilini yenerek son 16'ya yükseldi. Geride kalan 4 maçta Erling Haaland 5, Vinicius Junior 4 kez gol sevinci yaşadı. Diğer son 16 turu maçında Meksika ile İngiltere sabaha karşı saat 3'te karşılaşacak. Bir önceki turda Meksika Ekvador'u, İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni eledi. Meksika'nın en skorer ismi 3 gollü Julian Quiñones. İngiltere'de ise gözler 4 maçta attığı 5 golle takımını sırtlayan kaptan Harry Kane'in üzerinde olacak. Bu iki maçta kazananlar çeyrek finalde eşleşecek. Wimbledon'da favorilerin yaprak dökümü devam ediyor. Tek kadınlar 2 numarası Rybakina ile 3 numara Świątek turnuvaya erken veda etti.
2: Wimbledon kadınlarda favoriler turnuvaya 3. turda veda etti. Son şampiyon Iga Świątek, Filipinli rakibi Alex Ayla karşısında set alamadı. İlk setin tiebreak bölümünde 2 set puanı kaçıran Świątek maçta geriye düştü. Alex Ayla ikinci seti 6-2, maçı da 2-0 kazanarak Iga Świątek'i elemeyi başardı. Dünya 2 numarası Yelena Rybakina, Elis Mertens'e elenmekten kurtulamadı. Dünya 27 numarası Belçikalı sporcu Rybakina'yı 7-6 ve 6-1'lik setlerle yendi. 44 yaşında kortlara dönen tenis efsanesi Serena Williams kardeşiyle yarışacağı çiftler kategorisinden çekilmek zorunda kaldı. Serena Williams, tekler maçında yaşadığı diş sakatlığı sebebiyle devam edemeyeceğini açıkladı. Çim Kort'un klasiğinde kadınlar şampiyonu gelecek hafta cumartesi, erkekler şampiyonu 12 Temmuz'da belli olacak.
1: Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde cumartesi gününe Kimi Antonelli damga vurdu. Şampiyona lideri hem sprint yarışını hem de pole pozisyonunu kazandı. Sprint'te Antonelli 1, Hamilton 2, Norris ise 3. oldu. Sıralama turlarında da Mercedes sürücüsü Antonelli ilk sırayı yine kimselere bırakmadı. Ferrari pilotlarından Charles Leclerc 2., kendi evinde piste çıkan Lewis Hamilton ise 3. cebe yerleşti. George Russell ise 4. sırada kaldı. Britanya Grand Prix'sinde yarış heyecanı saat 17'de başlayacak. Bu haberleri ve daha fazlasını ntvspor.net ve ntvspor'un sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Mutlu akşamlar.

0: NTV 라디오.
1: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Pepsi Pro

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.

0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bu hafta size Ian Fleming'i sunmaya karar verdim. Biz şimdi Fleming'in kendisiyle ilgilenelim isterseniz. Fleming, Ian Lanchester Fleming, 28 Mayıs 1908 doğumlu. 4 erkek kardeşin ikincisi. Eton'da okumuş, sonra da Almanya ve Avusturya'ya gitmiş. Gazetecilik yapmış, borsacılık yapmış. Ama ilk esaslı mesleğine 2. Dünya Savaşı'nda kavuşmuş. Londra'daki amirallikte Deniz Kuvvetleri İstihbaratı yöneticisi, direktörünün asistanı olmuş. 2. Dünya Savaşı boyunca bu işte çalışmış, yani istihbaratta çalışmış. Tıpkı John le Carré gibi, o da biliyorsunuz istihbaratın içinden çalışarak gelmişti. Ama bu tecrübeler onları çok farklı türde casus kitapları yazmaya yöneltmiş. Tuhaftır yani, çünkü Ian Fleming bunları seviyor ve yazıyor. Onunkiler daha çok, daha eğlendirici, daha oyalayıcı kitaplar. Mesela James Bond'u düşünün, yani kendi yakışıklı, dünyanın en iyi ajanlarından biri, belki en iyisi. Öldürme ruhsatı var, öldürme yetkisi var. Ona çok iyi davranıyorlar. Her ne kadar yüz vermeseler de şımarıp başlarına çıkmasın diye herhalde. Yüzüne karşı yani. Arada bir tersese de M onu. Ama her istediğini temin ediyorlar. Harikulade arabalar, çok iyi silahlar, hatta çok yeni ve belki de herkesten önce denediği. Bir de tabii aletleri var. Q'nun verdiği, hazırladığı ona çeşit çeşit aletler. Dolayısıyla biraz şımarık çocuk gibi. Ama iyi bir ajan, fiziki olarak güçlü, zeki. Bunlardan yana bir farklılık yok. Ne var ki, eğer düşünecek olursanız okuduğunuz son John le Carré kitabını, ki çok da okumuş olabilirsiniz çünkü hepsi yeniden çıkıyor. Ama mesela Köstebeği düşünün, filmini, kitabını, Tinker Tailor Soldier Spy, orada ne kadar sade, süsten kaçan, yani bildiği gibi, yaşadığı gibi le Carré'ın bir casusluk tecrübesi aktarıldığını hatırlayacaksınız. Ama Fleming, Ian Fleming öyle değildi ve özellikle sinemada insanlar da bunu daha çok seviyordu.

Ian Fleming bir kere evlendi. Bu ailevi durumu da aradan çıkaralım da. Ann Rothermere ile ve tek çocuğu, tek oğlu Kaspar 1952'de doğdu. Babası 10 yıl sonra ilk kalp krizinin nekaat dönemindeyken Kaspar için bir hikaye yazdı. Eğlensin diye. Uçan bir arabayla ilgili bir hikaye ki neredeyse Bond'lar kadar meşhur oldu. Çiti Çiti Bang Bang filmini de hatırlayacaksınız. Çocuk kitabı diye kitabı okumadıysanız bile. Evet, iki tane kitabımız var. Macera Perest kitaplardan çıkan James Bond kitapları. Birincisi Royal Kumarhanesi, Casino Royal. Ve dolayısıyla bu filmde, bu filmdeki James Bond karakterini canlandıran aktör sayısı da biraz fazla. İlki 1954'te ki Casino Royale'de James Bond'u oynayan Amerikalı aktör Barry Nelson. İkincisi çok meşhur olan 1967 tarihli Casino Royale'de Bond karakteri David Niven. Yani o kadar büyük fark var ki ondan sonra oynayanlarla David Niven arasında. Ama bu da çok açıkça bir komedidir yani aksiyon yanlarının ve tabii çapkınlıkların yanı sıra. Royal Kumarhanesi bir de son yılların James Bond karakteri olan Daniel Craig'in adını yazdı Bond'ları arasına ve böylece 3 tane James Bond oldu. Aynı hikayede ajanımızı canlandıran yani Bond, James Bond cümlesi ilk defa bu kitapta edilmişti ama bunu söyleyen 3 ayrı kişi oldu. Ne var ki başka ilginç karakterler de vardı. Bakara üstadı Evelyn Tremble, Peter Sellers, milyoner casus Vesper Lind, Ursula Andress, Bond'un sekreteri Miss Moneypenny, Barbara Boucher, Bond'un Matahari'den olma kızı Mata Bond, Joanna Petit gibi özellikle hanımlar açısından fevkalade zengin ve Moneypenny rolünde de bu kadar güzel birini daha önce görmemiştik herhalde.

Royal Kumarhanesi'nin ilk cümlesi şöyle: bir kumarhanenin parfüm, duman ve ter kokusu sabahın üçünde artık iç bulandırıcıdır. Aslında bu cümleyi hiç de kolay yazmamış Ian Fleming. Yani yazmış, beğenmemiş, bir daha yazmış, beğenmemiş, üçüncü kez yazmış ve nihayet bu üçüncüyü kullanmış. Yani sanıldığı kadar da özensiz bir yazar değil. Efendim, ikinci kitabımız ne? İkinci kitabımız Öldür ve Yaşa. Kill and Let Die. Hemen ikinci kitap. Casino Royale 1952 Mart'ında tamamlanmış. Ertesi yıl basılmış. Fleming 43 yaşındayken. Gazetecilik tecrübesi olsa da bu ilk kitap yazma tecrübesi. Bir arkadaşına yolluyor. Şair William Plomer. O da yayıncılara havale ediyor onu. Jonathan Cape'e. 4750 tane satılıyor bir ayda. İyi satış olarak görülüyor. Eleştiriler de iyi ve böylece bir İngiliz kültür kahramanı doğmuş oluyor. Ertesi yıl 1954'te Live and Let Die, Öldür ve Yaşa çıkıyor. Bir sonraki yılda 55'te Moonraker ve ondan sonra Fleming'in 64'te ölümüne kadar her yıl bir kitap çıkıyor. Ve belli ki sevilerek yazılmış kitaplar bunlar. Çok memnun olmuş fakat filmleri de sevdiği halde başlangıcında tabii, çünkü yetişememiş sonra. Filmleri ne yazık ki iki tanesini görebilmiş sadece. Beşinci romanı 1957'de basılan From Russia With Love, Rusya'dan sevgilerle. Ve Fleming'in meslek hayatında bir dönüm noktası. Çünkü Sovyet casusluk dünyasına bilen biri olarak bakıyor. Biraz daha farklı bir James Bond yaratmış. Aynı zamanda son derece heyecanlı. Hem okurlar hem eleştirmenler çok beğenmiş. Özellikle kötü kadını, adamı diyemeyeceğiz kadın olduğu için, Rosa Klepp çok iyi tarif edilmiş, çok iyi de canlandırılmış filmde. Hatırlarsınız belki filmden Rosa Klepp'i. Kendisi aynı zamanda Brecht bestekarı diyebileceğim. Kurt Weill'ın hem ilham perisi hem de eşi. Maceraperest kitaplardan olduğunu söylemiştik bugünkü kitaplarımızın. Royal Kumarhanesi ve Öldür ve Yaşa. İkisini de İngilizce asıllarından aynı kişiyi çevirmiş. Tecrübeli bir çevirmen Mehmet Harmancı. İsterseniz bir de kimlerin oynadığını da şimdiye kadar söyleyeyim de tamamlamış olalım. Barry Nelson, tabii hiç bilmediğimiz Barry Nelson önce 1954'te, sonra David Niven, ondan sonra da sırayla gidiyorlar. Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, Timothy Dalton, sadece bir filmde oynayan George Lazenby ve James Bond'a damgasını vurmuşa benzeyen Bond aktörü Daniel Craig. Önümüzdeki hafta bir başka kitapta bir başka yazarla yeniden birlikte olmak umuduyla. Mikrofonda Sevin, masada Atilla. Hepinize hem eğlenceli hem heyecanlı bir hafta diler. Hoşçakalın.

0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
2: Cem Kılıç'la işten güçten haberler.
3: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
2: Çalışan, emekli ya da işsiz. Haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
3: Bir dinleyenimiz soruyor. Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması. Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
2: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
3: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri belirlenmiş. 3308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileriyle
4: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
2: İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. İçeride çocuklar var.
7: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Sıra dışı hayatlar. Sıra dışı hayatlar.
1: Ben Halim Yılmaz. 94 doğumluyum. Şu anda serbest avukatım. İstanbul Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, stajımı tamamladıktan sonra kendi büromu açıp serbest bir şekilde çalışmaya karar verdim. En temel özelliğim, insanların fark etmese de dışarıdan yabancı olarak sansa da, albino olmam. Albino, albinizmli bireylere verilen isimdir. Albinizm ise canlılara renk veren melanin pigmentinin vücudun bir bölümünde veya tamamında bulunmamasından kaynaklı ortaya çıkan genetik bir durumdur. İşte saçları bembeyaz olur, kimisi bütün vücudu bembeyaz olur. Şimdi benim tenim bembeyaz olduğu için hemen böyle bir duygu durumuna girdiğim zaman, utandığım zaman, kızdığım zaman, işte çekindiğim zaman böyle tabii insana hemen ateş basar derler ya. Ateş basınca bende kızarıklık da gelmeye başlıyor. Yani sadece güneşte yanarak kızarmıyoruz. Bir yandan da utandığımız zaman da kızarıyoruz. Normal insan da belki kızarıyordur ama bizimkisi gibi dışa hemen belli etmiyor. Yani bu da biraz samimiyet de sağlıyor. İnsanların hemen sizi anlamasını da sağlıyor. Yani şöyle bir etkisi var albinizmin. Gözlerdeki yaşanan etki şu. Şimdi gözün, yani ben doktor değilim tabii, sağlıkçı değilim, o kadar yanlış da söyleyebilirim ama gözlerin siyah retina tabakası var. Retina tabakasına siyah rengi veren, yani insan da aslında koyuluğu rengi veren melanin pigmenti. Bu pigmentin eksikliğinden kaynaklı olarak gözün akın arkasındaki o siyah bölgede bir saydamlık oluyor. Bu saydamlıktan kaynaklı olarak da gözün normalde sadece göz bebeğinin içinden ışık girer ve göz bebeği ona göre kendini ayarlar, büyür, küçülür. Bizde saydam kısımdan da ışık girdiği için göz sürekli titriyor. Ve hiçbir şekilde ışığa odaklanamıyor. Bu da normal bir insana göre, yani normal bir insan aslında bize göre, albinolara göre sanki dürbünle bakıyormuş gibi görüyorlar. Biz dürbünsüz görüyoruz. Albinizm çekinik bir genle taşınan bir durum. Çekinik bir genle taşınıyor ama 19 farklı tipi var. Yani bilinen 19 farklı tipi var. Daha fazla bir tipi de olabilir. Tip tip, hani bulunduğu kromozana yerine göre, hani DNA'nın içindeki o bulunduğu yere göre ve etkisine göre belli tiplere ayrılmış. Bu tiplerin belirlenmesi için şu an Türkiye'de

0: Gözlerden biraz fark ederler bende. Gönlümde yabancı gibi duruyorum zaten. Beyazıt'ta bile çevirirlerdi. Yabancı gibi. Türkçe konuşunca da sen yabancı değil misin ya falan yaparlardı ya. Ama gözlerin titrediğini görünce bazen sormak istediklerini fark ediyorum ama çekiniyorlar. Yani hele teleskobik gözlüğüm var benim. Teleskobik gözlüğü gördükleri zaman çekiniyorlar. Ben bir şeyleri anlatırken çekinmiyorum. Çünkü çekinirseniz, tepki vermeye başlarsanız çok zorlanıyorsunuz. Ama insanların da bunu size sürekli sorması hoş değil. Size garip göze bakması hoş değil. O yüzden insanların bazı şeylerin farkında olması çok önemli. Yani o insanın bir sıkıntı yaşadığını fark ettiyseniz bunu normalleştirmeniz gerekiyor. Yani bunu garipsemeniz, ona garip garip bakmanız veya bu merakınızı gidermek için illa ondan bilgi almanıza gerek yok. Ya da bilgi alacaksanız da sert bir üslupla değil. Merakla, çekingenlikle biraz daha belki bunu dile getirmeniz çok önemli. Albinizmli bir bireyin farkında olursanız ve onun ne olduğunu ve ne olmadığını fark ederseniz o insanın da normal sizin gibi olduğunu kabullenirsiniz. Sonradan görmeyi yetisini kaybetmiş insanlar da var. Sonradan yürümekten, hayattan soğumuş insanlar da var. Yani hiçbir şeyi, her şeyini kaybetmiş insanlar da var. Bunlar hayatın çok olağan bir akışı. Bize engel olmamalı yani. Engeller tamamen zihnimizde.
1: Avukat Alim Yılmaz hikayesini NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Yaz aylarında bizleri en fazla rahatsız eden durum nemdir. Meteorolojide bağıl nem olarak adlandırılan bu faktör özellikle sıcaklık 30 dereceyi geçmişse çok etkili oluyor. Örneğin sıcaklık 32, bağıl nem %75 ise sıcaklık 43 derece hissediliyor. Antalya ve Adana'da yaşanan durum tıpkı bunun bir örneği. Sıcaklık 36 derece, bağıl nem %70 olduğundaysa hissedilen sıcaklık 54 dereceye kadar çıkabiliyor. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Doğa takvimi. Bugün 5 Temmuz 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Ormanda bir ağaç ölürse oradan bazı bitkilerin çimlenmesini, büyümesini sağlayan yeni bir ortam yeşerir. Ölü ağaçlar öncelikle bakteri ve mantarlara, onlardan beslenen canlılara hayat sağlar. Polen taşıyıcılardan süprüntü sineğigillerin yaklaşık 115 türü, bazı karınca ve böcek türleri çürümüş ya da çürümekte olan ağaçlara bağımlıdır. Sadece böcekler değil, bazı ağaç kakan türleri, mesela orman alaca ağaç kakanı için kışlık besin kaynağının %97'si, kırık dallar veya devrik ağaçlarda yaşayan böceklerden oluşur. Daha iri yapılı hayvanlardan, mesela bazı baykuş, sinek kapan, yarasa ya da baştan kara türleriyle altın göz gibi ördekler de ölü ağaçların kovuklarında yaşar. Sansar, ayı gibi büyük memelilerse saklanmak, yuva yapmak, beslenmek için yaşlı ve ölü ağaçlara ihtiyaç duyar. Aklınızda olsun. Ormanlarda düzenli ölü ağaç yönetimi diğer ağaçların direncini ve ormanın sağlığını güçlendirir.
2: Doğa takvimi.
4: Burası NTV Radyo. Saat 17.

NTV Haber Merkezi'nden mutlu pazarlar. Türkiye ve dünya gündemini aktaracağımız 17 bülteni başlıyor. Önce gündemde öne çıkan başlıklara bakalım, sonra da ayrıntılar gelsin. Balıkesir'de iki noktada orman yangını var. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Son durumu aktaracağız. Ankara'daki kritik NATO zirvesine geri sayım başladı. 7-8

0: 8 Temmuz'da dünya liderleri başkentte olacak. Zirve için de hazırlıklar sürüyor. Ayrıntıları aktaracağız. İstanbul'da ateşe verilen varilin içinde cesedi bulunan Mustafa Bayraktar'ın ölümüne ilişkin davada anne ile oğluna ihal indirimiyle 25'er yıl hapis cezası verildi. Kararın ayrıntıları birazdan bültenimizde olacak. Bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de 17 bülteni başlıyor. Balıkesir'de iki farklı noktada orman yangını çıktı. Alevlere hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. İlk yangın Kepsut ilçesine bağlı Karaağaç mahallesinde bir arazide çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bir yandan görüntüler de ekrana geliyor. Hem havadan hem karadan müdahale söz konusu. Bölgeye ekipler sevk edildi ve ekipler yangını kısa sürede söndürmek için yoğun çaba sarf ediyorlar. Ancak görüntüde de fark ettiğimiz üzere geniş bir araziye savrulmuş durumda. Alevler farklı farklı noktalardan kendilerini gösterdi ve o yüzden müdahale de rüzgarın da etkisiyle hayli güçleşmiş durumda. Bir orman yangını haberi de 6 Eylül ilçesinden geldi. Bereketli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan bu sefer alevler yükseldi. Yine aynı şekilde yoğun rüzgar orada da var ve çok sayıda büyükbaş hayvanın bulunduğu bir çiftliğin samanlığa sıçradı. Oradan da ekiplerin müdahalesiyle çiftlikteki yangın söndürüldü. Orman yangınını kontrol altına almak için yine aynı şekilde havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Ekrana gelen bu görüntülerde canlı görüntüler. Balıkesir'de az önce de ifade ettik, tekrar etmekte fayda var. İki farklı noktadan yangın haberi geldi. İlk yangın Kepsut ilçesine bağlı Karaağaç mahallesinde, diğeri de 6 Eylül ilçesinden geldi. Ekipler yoğun bir şekilde alevlere, yangına müdahale ediyorlar. Başkent Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dünya liderlerini ağırlayacak. Son hazırlıklar yapılırken şimdi kameralarımızı zirvenin yapıldığı merkeze çevireceğiz. Ahmet Örsoğlu yayına hazır. Ahmet, sorularımız var. Öncelikle Beştepe'deki hazırlıklar ne aşamada, zirve nasıl bir alanda yapılacak? Buradan başlayalım.
1: Korhan, Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu alanın çehresi tamamen değişti. NATO amblemleri, pankartları dev Türk bayrağıyla donatıldı dört bir taraf. Basın mensuplarının rahatça çalışabilmesi için bir basın merkezi oluşturuldu. Ama tüm bu zirvenin yapılacağı, toplantının yapılacağı, liderlerin bir araya geleceği bina hemen Ahmet Aldoğan size gösterecek. Karşıdaki sergi salonu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli davetlerini genelde bu karşıdaki binada veriyordu. Ama 7-8 Temmuz'da burası NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Hemen karşıda büyük bir Türk bayrağı var. O Türk bayrağı dün yerleştirildi oraya. Hemen yan tarafta NATO amblemleri, büyük flamalar var. Yine hemen alttaki yol trafiğe kapatılacak. Yarından sonra pek çok dünya lideri o yolu takip ederek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yapacak. Biraz daha detay verelim. Hemen alt tarafta sergi salonunun, zirvenin yapılacağı alt tarafta gördüğünüz mavi renkli halıyı takip edecek liderler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte liderleri burada karşılayacak. Makam araçları hemen karşı tarafa, o halının olduğu yere kadar gelecekler. Bizim bu yayını gerçekleştirdiğimiz bina ise basın merkezi olarak hizmet verecek. 2000'den fazla dünyanın farklı yerlerinden onlarca, yüzlerce basın mensubu zirveyi bu alandan ve giriş katında oluşturulmuş farklı noktalardan takip edecekler. Liderler yine bu yolu takip ederek bizim bulunduğumuz basın merkezine gelecekler. Toplantının çıktılarını biz basın mensuplarına aktaracaklar. Basın toplantısı gerçekleştirecekler. İkili toplantılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve pek çok liderin baş başa görüşme yapması bekleniyor. İşte o görüşmelerde hemen Ahmet Aldoğan'ın size gösterdiği karşıdaki binada gerçekleştirilecek. Artık hazırlıklar da sona gelindi. Ufak tefek düzenlemeler gerçekleştiriliyor ama hazırlıkların %99'unun tamamlandığını söylersek doğru bir cümle kullanmış oluruz Kora.
0: Ahmet, günlerdir Ankara'da harıl harıl bu zirveye hazırlanıyor. Şehirdeki son durumu nasıl anlatırsın?
1: Şehrin geneli hazırlandı, trafik düzenlemeleri gerçekleştirildi, kapatılacak yollar artık belli. Saatini bir kere daha hatırlatalım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresinde pek çok yol, oteller bölgesi dediğimiz Söğüt Özü'ndeki pek çok cadde trafiğe kapatılacak. Hatırlatalım, 6 Temmuz Pazartesi, yani yarın saat 7'den itibaren Tahran Caddesi, Arjantin, İran Caddesi, Polonya, Kişinev Caddesi, Jose Martin Caddesi, İhsan Doğramacı Bulvarı, Ufuk Üniversitesi Caddesi ve Söğüt Özü Beştepe çevresindeki pek çok sokak, ana cadde trafiğe kapatılacak. 7 Temmuz Salı günü yine saat 7'den itibaren Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe, Söğüt Özü, Alparslan Türkeş Caddesi, Bahriye Uçok Caddesi, Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Aşti yönündeki bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin bir bölümü yine trafiğe kapatılacak ama yine bazı noktalarda konvoyların geçişi sırasında kısıtlı trafik akışı sağlanacağını söyleyelim. Metrolar açık olacak. Bunun hatırlatmasını da bir kere daha yapmakta fayda var. Elbette Ankara'nın genelinde yoğun bir güvenlik önlemi söz konusu. F-16 savaş uçakları aktif olacak. Yine hava sahası uçuşa kısıtlanacak. Özellikle liderlerin geldiği saat diliminde ve yine 8 Temmuz'da zirve başladığında tüm bu önlemler aktif hale getirilecek. Yine Ankara'da pek çok caddede, sokak üstünde araçların park etmesi yasaklandı. Dünden itibaren pek çok caddenin yine temizlendiğini hatırlatmakta fayda var Koran.
0: Ahmet, son olarak zirvenin, bu tarihi NATO zirvesinin içeriğinden de bahsetmek gerek. Sürekli olarak tarihi tarihi diyoruz. Neden tarihi zirve bu ve masada hangi önemli konular var?
1: Tarihi çünkü dünya ile beraber NATO'da bir dönüşüm içinde. NATO 2.0'dan bahsediyorduk geçmiş yıllarda. NATO 2.0 ABD'ye bağımlı, savunma harcaması bakımından da ABD'ye bağımlı, yine düşük savunma bütçeli bir NATO'dan bahsediliyordu. Ancak şimdi Ankara zirvesi ile beraber NATO 3.0'ı konuşacağız. Savunma harcaması yönünden kendi kendine yeten, daha güçlü, yine birliktelik anlamında daha birlikte görünen ve uygulama yönünden 5. maddeye bağlı bir NATO konseptinden bahsetti NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. Bununla beraber sadece Rusya-Ukrayna Savaşı ve yine Rusya'ya karşı alınabilecek tedbirler, Doğu kanadının savunulması değil, Orta Doğu'daki gelişmeleri, Gazze'yi de, Körfez'i de konuşacak liderler. Bu nedenle NATO'nun çehresi sadece Avrupa'yı koruma üzerine değil, Orta Doğu'daki sorunları da konuşan, oradaki sorunlara da çözüm üreten bir NATO konsepti üzerinde çalışılacak. Özellikle Ankara'da bu zirvenin gerçekleşiyor olması Türkiye'nin bazı isteklerinin de masada olacağı anlamına geliyor. Onlardan bir tanesi ABD-İran savaşının tamamen sona ermesi, Hürmüz'de sağlıklı bir ticaretin sağlanması, Gazze'de ateşkesin tamamen sağlanması. Türkiye tüm bu konu başlıklarını da masaya getirecek ama bununla beraber Karadeniz'deki seyir güvenliğinin sağlanması da yine bugün önemli, 7-8 Temmuz'da önemli başlıklardan bir diğeri olacak. Külfet paylaşımının sağlıklı bir şekilde sağlanması yine Türkiye'nin en büyük beklentilerinden bir tanesi. NATO ülkeleri içinde gayri safi yurt içi hasılanın %5'inin NATO savunma bütçesine ayrılması planlaması söz konusu. ABD Başkanı Donald Trump da bundan bahsetmişti. Yine NATO'yu tarihi kılan adımlardan bir tanesi de, konu başlıklarından bir tanesi de bu olacak Korhan. Elbette bu zirvenin çıktısında hangi maddeler olacak? Türkiye isteklerini masaya getirebilecek mi? Ve NATO 2-0'dan 3-0'a doğru ilerleyebilecek mi? Bunlar takip edeceğimiz önemli başlıklar olacak.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı NATO zirvesine dair notları, ayrıntıları. Tabii artık çok az kaldı. 2 gün sonra gerçekleşecek zirve ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da zirveye ilişkin önemli açıklamalar geldi.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran 7-8 Temmuz'da Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi hakkında bilgi verdi. Zirvede ittifakın güvenliği, Ukrayna'daki son durum ve savunma yatırımlarının ele alınacağını söyledi.
3: Liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Ukrayna'daki durum ve ittifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır. Zirvede savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecektir.
2: Duran, Erdoğan'ın zirve marşında devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceğini de belirtti. İletişim Başkanı da zirvenin güvenliği, medya ve organizasyon detaylarına ilişkin bilgi verdi. Buna göre zirve kapsamında katılımcılara 3 havalimanı hizmet verecek. Zirve güvenliği için 48.841 emniyet, 7.447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56.288 personel görev yapacak. Ankara genelinde ise 5.000 açık hava tanıtım noktası olacak. Zirve kapsamında ayrıca çok sayıda panel, çalıştay ve yan etkinlik düzenlenecek.
0: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarihi NATO zirvesi öncesinde yayıncı kuruluşlara uyarılarda bulundu. RTÜK'ten yapılan açıklamada küresel güvenlik ve diplomasi başlıklarının yoğunlaştığı bu kritik dönemde yayıncı kuruluşlarımızın haber ve tartışma programlarında kamu yararını ve milli güvenlik perspektifimizi gözetmeleri büyük önem arz etmektedir denildi. RTÜK açıklamasında yayınların teyit edilmiş bilgiye dayalı, ölçülü, toplumsal hassasiyetleri gözeten ve dezenformasyondan uzak bir anlayışla yürütülmesi temel beklentimizdir ifadesi yer aldı. CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı Çorlu'da tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Cezaevine gelişinde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve partililer tarafından karşılanan Özgür Özel, Deniz Göktaş'la yaklaşık yarım saat süren bir görüşme yaptı. Özel, görüşmenin ardından Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan ayrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı video hakkında soruşturma başlatmıştı. Yurt dışı seyahatinden Türkiye'ye dönen Göktaş, pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınmış, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü TKKPC Dev Yol'un gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında gazeteci Buse Söğütlü ve Ceren Erdoğdu da var. THKPC'nin gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin MASAK ve HTS kayıtları incelendi. İstanbul'da 53, Kocaeli'nde 3, Ankara'da 2, Aksaray, Kırklareli, Niğde, Ağrı ve İzmir'de 63 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda kuru sıkı tabanca, 8 fişek, 11 ve 45 kalibre fişek ve çok sayıda döküman, dijital materyale el koyuldu. Gözaltına alınanlar arasında T24 Dış Haberler editörü Buse Söğütlü ve Oda TV editörü Ceren Erdoğdu da bulunuyor. Dış haberlere de bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri kuruluşunun 250. yıl dönümünü farklı farklı noktalarda etkinliklerle kutladı. Başkent Washington'da dünyanın en büyük havai fişek gösterisi düzenlendi. New York'ta ise 100'den fazla uçağın katıldığı hava gösterisi yapıldı. ABD'nin bağımsızlık günü kutlamalarından görüntüler geliyor şimdi ekranlara.
2: Binlerce havai fişek katıldı. 40 dakika boyunca Washington semalarında gece adeta gündüze döndü. Washington'daki 4 Temmuz kutlamalarında yaklaşık 850 bin havai fişek kullanıldı. Bunun dünyanın en büyük havai fişek gösterisi olabileceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 4 Temmuz kutlamalarının en görkemli olduğu noktalardan biri de New York'tu. New York semaları gösteri uçuşu yapan uçakların geçişine sahne oldu. Amerikan donanmasının ünlü akrobasi ekibi Blue Angels gösterilere liderlik etti. Gösterilere ABD ve müttefik ülkelerden 150'den fazla hava aracının katıldığı açıklandı. New York'ta düzenlenen deniz geçidine ise Amerikan donanması ve ABD müttefiklerine ait savaş gemileri katıldı. Yerel saatte 9.30'da başlayan geçit töreninde yaklaşık 80 gemi Hudson Nehri boyunca ilerledi. Deniz etkinliklerine 20'den fazla ülkeden askeri ve tarihi gemi katılırken Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Oruç Reis de Parade of Sail deniz geçidinde yer aldı. Ohio'da bir pilotsa ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümünü kendine has bir yolla kutladı. Cessna tipi bir uçakla 6 saat uçtu. Radar iziyle ABD haritası ve haritanın ortasında USA 250 ifadesini çizmeyi başardı. Ellerinde ABD ve Konfederasyon bayrakları, yüzleri maskeli, tek tip kıyafet giyen yaklaşık 400 kişi. 4 Temmuz kutlamalarında sokağa çıkarak yürüyüş yapan Popular Front isimli aşırı sağcı grup üyeleri. 2017 yılında kurulan ve beyazların üstünlüğünü savunduğu bilinen milliyetçi Popular Front üyeleri yürüyüş sırasında "Amerika'ya geri alın" sloganı attı. Yürüyüşün ardından grubun olaysız dağıldığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki konuşması hava muhalefeti nedeniyle ertelenmek zorunda kalınca Trump da kutlamaları ekrana getiren Fox Haber kanalını kapalı bir alanda izlemeye başladı. Trump izlediği sırada kanalın kamerası da uzaktan kendisini canlı olarak ekrana taşıdı. Bu durumu fark eden Trump önce ekrana ardından arkasını dönüp kendisini çeken kameraların olduğu tarafa doğru el salladı. O anlar canlı yayında kameraya böyle yansıdı.
0: İsrail basını aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in savaş suçları nedeniyle gözaltına alınma endişesiyle New York'a ziyaretini iptal ettiğini ileri sürdü. İddiaya göre Ben-Gvir, Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak üzere ABD ziyaretini protesto gösterileri ve hakkındaki gözaltıyla soruşturma taleplerinin artması endişesiyle iptal etti. Haaretz gazetesi iptal kararının Ben-Gvir'in radikal söylem ve politikaları nedeniyle protestolarla karşılaşabileceğine ve yasal baskılara maruz kalabileceğine işaret eden iç güvenlik ve siyasi değerlendirmelerin ardından alındığını yazdı. The Jerusalem Post gazetesi ise Belçika merkezli insan hakları kuruluşu Hint Recep Vakfı'nın Filistinli esirlere yönelik politikaları nedeniyle Ben-Gvir hakkındaki şikayetini hatırlattı. ABD'de yasal şikayetlerde bulunmasının aşırı sağcı bakanın kararında rol oynadığı ifade edildi. On gün önce ikiz depremlerle sarsılan Venezuela'da bilanço katlanıyor. Yetkililer can kaybı sayısının 2954'ü geçtiğini bildirdi. Arama çalışmaları sona yaklaşırken Venezuela'ya desteğe giden yabancı ekipler de dönmeye başladı. Uluslararası ekiplerin sağ kalanları enkazdan kurtarma çalışmalarında sona gelindi. Son açıklamalara göre 24 Haziran'daki 7,2 ve 7,5'luk depremlerde 16.592 kişi yaralandı. 41 bini aşkın insandan da hala haber alınamıyor. 16.309 kişi ise evsiz kaldı. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez arama kurtarma ekipleri için madalya takdim töreni düzenledi. Rodriguez, Venezuela ailelerin hala sevdiklerini canlı bulma umuduna tutunduğu, her şeyini kaybetmiş insanların yaşadığı derin bir keder dalgasının etkisinde dedi. Birleşmiş Milletler fiziki hasarın 6,7 milyar doları bulduğunu tahmin ediyor. Bu miktar bir petrol ihracatçısı olan Venezuela'nın gayri safi yurt içi hasılasının %6'sına tekabül ediyor. Venezuela'yı vuran depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan yabancı kurtarma ekiplerine Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez kahramanlık nişanı verdi. Türk arama kurtarma ekipleri de Venezuela'nın kahramanı nişanı alanlar arasındaydı.
4: Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den de ekipler çalışmalara destek vermek üzere depremin en çok vurduğu La Guaira kentindeydi. AFAD, TSK, UMKE ve Türk Kızılayı'ndan oluşan tam donanımlı ekipler buradaki enkazlarda arama kurtarma çalışması yaptı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de yabancı arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu La Guaira limanını ziyaret etti. Rodriguez, arama kurtarma ekipleri liderlerine Venezuela kahramanı nişanı verdi. Rodriguez'in Türkiye'ye yönelik teşekkür mesajı da Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na teslim edildi.
5: Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Sayın Delcy Rodriguez buradaki arama kurtarma ekiplerine bir teşekkür töreni düzenledi. Bu törende bu kampta bulunan arama kurtarma ekiplerine ve bu meyanda tabii bizim ülkemizden gelen arama kurtarma ekibine, ekip liderlerine madalya taktı ve ayrıca tüm Türkiye devletimiz içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza bir teşekkür mektubu ve teşekkür nişanı tevdi etti benim aracılığımla. Bu nişanı biz de tabiatıyla büyük bir onurla Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere ekibimizle beraber göndereceğiz.
4: Çalışmalarda hayati rol oynayan 6 arama kurtarma köpeğine de Venezuela'nın kahraman köpeği nişanı verildi.
0: İstanbul Maltepe'deki bir restoranda çıkan yangın güçlükle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat boyunca alevlerin yan taraftaki ormanlık alana sıçramaması için büyük çaba harcadı.
4: İki katlı restorandan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Çevreyi duman kapladı. İstanbul Maltepe'de çıkan yangın işletmenin bitişiğindeki ormanlık alanı da tehdit etmeye başladı. O anlar çevrede oturanların cep telefonu kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hemen sonrasında takviye de geldi. Polis tedbir amacıyla bir süre Başıbüyük Yolu Caddesi'ni çift yönlü olarak trafiğe kapattı. İtfaiye merdivenleri devreye girdi. Alevler yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadı. Bir piknik alanı içerisinde bulunan restoran kullanılamaz hale geldi. Çevrede soğutma çalışmaları ve araştırmalar uzun süre devam etti. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yılın ilk yarısında doğal afetler nedeniyle 900 bin dekar tarım alanında zarar görüldüğünü söyledi. Bayraktar, ürünü zarar gören çiftçiye nakit desteği verilmesini de istedi.
6: Afetlerin tarımsal üretime verdiği zarar, üreticilerimizden tüketicilerimize kadar tüm toplumu ilgilendiren bir konudur.
2: Sel, aşırı yağışlar, dolu, fırtına ve don. Doğal afetler yılın ilk 6 ayında yaklaşık 900 bin dekar tarım alanına zarar verdi. Bu veri Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin araştırmasında yer aldı.
6: 2026 yılının ilk 6 ayında 28 ilde sel, su baskını, 22 ilde don, 14 ilde aşırı yağış, 14 ilde dolu, 9 ilde fırtına, 9 ilde aşırı kar, 6 ilde heyelan ve yine 6 ilde hortum afetleri görüldü. Afetlerin şiddetinin ve tarımsal üretim üzerindeki baskısının her geçen yıl arttığı açıkça görülüyor.
2: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, doğal afetler nedeniyle ürünü zarar gören çiftçiye destek verilmesi gerektiğini söyledi.
6: Sigortası olmayan üreticilerimiz de 2026 yılındaki bu afetlerden ciddi oranda zarar gördü. Hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl durmak bilmeden afetlerle uğraşan bu çiftçilerimizin de yanında olunmalı ve nakit yardımı yapılmalıdır. Ayrıca bu çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları yapılandırılmalıdır.
0: Dün İstanbul'da şiddetli yağış etkiliydi. Bazı yollar göle döndü, araçlar yollarda mahsur kaldı. Peki yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Bu kritik sorunun yanıtını NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan verecek. Dilek, yağışlar devam edecek mi? Sıcaklık sürecek mi? Neler aktarırsın?
7: Korhan, o şiddetli yağış yeni haftada beklemiyoruz, öyle şiddetli bir yağış. Dün neden o kadar şiddetliydi? Çünkü sıcak hava üzerine eğer serin havayla birlikte bir yağış geliyorsa yazın özellikle bu kadar şiddetli yağıyor. Onu zaten artık tecrübe ettik. Bunu bir bilgi olarak da biliyoruz. Kadıköy'e 70 kilogram yağmur düştü, Göztepe'ye özellikle. Maslak'ta 50 kilograma yakın yağmur düştü. Oldukça kuvvetliydi. Ama yeni haftada yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar da çarşambaya kadar fazla değişiklik göstermeyecek. Yani ortalamalar civarında olacak. 27-29 civarında. Ancak perşembeden sonra hızla yükselecek. Özellikle hafta sonu yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğiz. Ne kadar artacak sıcaklıklar? İstanbul'da yeniden 35-36'lara çıkacak. Ege'de 32-35'lere düşmüştü bugün. Yarın da aynı bu şekilde olacak ama hafta sonu Ege'de yeniden 40'lara doğru yükseliş olacak. Yani ülke genelinde 5 ile 6 derece yükselme olacak. Şimdi geçtiğimiz hafta gelen sıcak hava dalgası sadece 3 gün kalmıştı. Bu seferki daha uzun süre kalacak. 5-6 gün ülkemizi etkilemesini bekliyoruz. Yani sıcak hava dalgasına karşı şimdiden hazırlıklı olmak gerekiyor. Ama bizden önce bu salı yine Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girecek. Bizde 5-6 gün sürdükten sonra sıcak hava dalgası, sonra yeniden yağışla bir düşüş olma ihtimali var Korhan. Yani bu Temmuz biraz dalgalı seyrediyor. Bir sıcak hava dalgası ardından sıcaklık düşüşü ve yağış ardı ardına gelebilir.
0: Dilek Çalışkan aktardı. NTV Meteoroloji Editörü Dilek'in de söylediği gibi sıcak hava dalgası devam edecek ve havaların da ısınmasıyla birlikte boğulma haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Samsun'da valiliğin denize girmeyin uyarısına rağmen yüzmek isteyen 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Sakarya ve Düzce sahillerinde kırmızı bayrak durumuna geçildi. Dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek de yasaklandı.
2: Uyarılara rağmen denize girdiler. Dalgalara kapılıp gözden kayboldular. Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri kurtarılamadı.
8: Ya onlar 3 kişi şu kayalıkların oradan bu tarafa doğru gittiler. Bizim gözlemlediğimiz birisi bağırmaya başladı, kıyıya doğru gelmeye başladı, diğer ikisi de çırpınmaya başladı.
2: Samsun Valiliği sabah saatlerinde kentin kıyılarında dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının 25 deniz miline ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Vatandaşlara boğulma riski nedeniyle denize girmemeleri yönünde uyarı yapıldı. Ancak Atakum ilçesinden boğulma haberi geldi. İncesu Yalı mahallesinde denize giren Suriye uyruklu 3 kişi bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardıma koştuğu 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 36 yaşındaki Ahmet Omar Azsayet yaşamını yitirdi. Bartın'ın Amasra ilçesinde de tehlikeli anlar yaşandı. Çakraz tatil beldesindeki sahilde bir çocuk dalgalara kapıldı. Çocuğun yardımına vatandaşlar koştu. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı. Sakarya sahillerinde boğulma riski nedeniyle kırmızı bayrak durumuna geçildi. Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçelerindeki plajlarda denize girmek yasaklandı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.
0: Bu sıcak hava dalgasının devam etmesiyle birlikte deniz ve havuz sezonu da açıldı. Ancak dikkatli olunmazsa hastalık riski de var. Uzmanlara göre özellikle alerji gibi rahatsızlığı olanlar havuza girerken dikkatli olmalı.
4: Denize ve havuza girmek yaz aylarının en keyifli etkinlikleri arasında yer alsa da dikkat edilmesi gerekenler var. Havuz suyundaki aşırı klor alerjiye neden olabiliyor.
9: Klor mikropları öldürüyor ama alerjik açıdan bir takım zararları var. Onun için de klor seviyesinin havuzlarda çok dikkatle takip edilmesi lazım. Aşırı klor, aşırı temizlik demek değildir. Tam tersi yan etkiler, zararlı etkiler yapabilir.
4: Klor göz rahatsızlığı olanlar için daha tehlikeli.
9: Gözleri de korumak gerekebilir. Gözde hassasiyet yapabilir özellikle klor. O nedenle de gözlükle havuza girmek daha doğru.
4: Sık görülen sağlık sorunlarından biri de yüzücü kulağı olarak da bilinen dış kulak yolu enfeksiyonu.
9: Dış kulak yolu mikrop tutmaya çok elverişli bir yerdir. Kuytu bir yerdir. Nemlilik oldukça orada hem bakteri türü hem mantar türü mikroplar yerleşebilir. Sık kulak enfeksiyonu olanlarda mutlaka kulağı korumalıyız.
4: Kulağa su kaçmasını önlemek içinse basit ama etkili yöntemler var.
9: Tıkaç olur, vazelini pamukla kapamak olur ama su gitmesini önlemek lazım. Ama su gittiğini fark ederse de mutlaka onu temizlemek, eğilerek diğer kulağı aşağı alarak suyun çıkmasını sağlamak ve de belki kurutma makinesiyle uzaktan ama yakmayacak şekilde kurutmak gerekir.
0: İzmir'de bir kişi balkonunda uyurken ayı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kişi kurtarılamadı. Seferihisar ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Osman Gültaş evinin balkonunda uyuyordu. O sırada ayının saldırısına uğradı. Ayının balkondan yaklaşık 20 metre sürüklediği Gültaş ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı, yoğun bakıma alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Bahçeli Evler'de 27 Mart 2024 günü gelen yangın ihbarı Türkiye'yi sarsan bir cinayeti ortaya çıkarmıştı. Hurda deposundaki varilin içinde elleri arkadan telle bağlanmış ve kısmen yanmış şekilde bulunan erkek cesedinin yangından bir gün önce kayıp ilanı verilen Mustafa Bayraktar'a ait olduğu belirlenmişti. Bayraktar'ın ölümüne ilişkin yargılanan iki sanık kasten öldürme suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardından iyi hal indirimi uygulanarak ceza 25'er yıla düşürüldü.
4: Her şey sıradan bir yangın ihbarıyla başladı. İtfaiye ekipleri İstanbul Bahçeli Evler'deki hurda deposunun kilitli zincirlerine kesip içeri girdi. Bir varilin içinde elleri arkadan telle bağlanmış, yanmış halde bir erkek cesedi bulundu. O ceset bir gün önce kaybolan Mustafa Bayraktar'a aitti. Polis deponun güvenlik kameralarını inceledi. Depo sahibinin eşi Hasret Dalga ve oğlu Batın Dalga gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Batın Dalga, Mustafa Bayraktar'ı annesini taciz ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü öne sürdü. Anne ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ise katil zanlısı anne ve oğlu suçlamaları reddetti, beraatimizi istiyoruz dedi. 2 yıl önce işlenen cinayetle ilgili yargılamada karar çıktı. Hasret Dalga ve oğlu Batın Dalga suçlamaları reddetti, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti. Kasten öldürme suçundan anne Hasret Dalga ve oğlu Batın Dalga önce müebbet hapse mahkum edildi. Ceza duruşmadaki iyi hal indirimiyle 25'er yıl hapis cezasına çevrildi.
0: İstanbul Beylikdüzü'nde sinir krizi geçiren 23 yaşındaki Bora Dere, kendisini sakinleştirmeye çalışan babasıyla arasında çıkan arbedede hayatını kaybetti. İddiaya göre Bora Dere henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Bu sırada babası oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. İkili arasında da arbede çıktı. Genç adam yere yığıldı. Oğlunun hareketsiz kaldığını gören baba acil yardım hattını aradı. Dere'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba gözaltına alındı. Bora Dere'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba ile oğlunun bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Çanakkale'deki bir hastanenin tuvaletinde poşet içerisinde bir ölü bebek bulundu. Bebeğin anne ve babasının tespiti için çalışma başlatıldı. Olay Ezine Devlet Hastanesi'nin acil servis bölümünde yaşandı. Çöp poşetindeki bebek cansız bedeni erkekler tuvaletinde bulundu. İhbar üzerine polis harekete geçti. İncelemelerde bebeğin bulunmadan yaklaşık 15 saat önce dünyaya geldiği belirlendi. Hastanenin içindeki ve çevresindeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Bebeği poşet içerisinde tuvalete kimin attığı henüz belli değil. İstanbul'da pasaport, ehliyet, kimlik gibi resmi belgeleri sahte şekilde düzenleyerek kargo yoluyla yurt dışına göndermeye çalışan bir şüpheli tutuklandı. 30 Haziran'da bir kargo firmasının yurt dışı transfer merkezinde kontroller gerçekleştirildi. Farklı göndericiler adına düzenlenen 12 kargo paketinde gizlenmiş halde 4 adet sahte pasaport, 6 sahte kimlik kartı ve 9 sahte sürücü belgesi bulundu. Belgeleri firmaya teslim eden şüpheli resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklandı. Yapılan aramalarda çok sayıda materyale de el koyuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'daydı. Bakan Kurum Beykoz'da tapu dağıtım törenine katıldı. Kentsel dönüşüm ve sıfır atık projeleri kapsamında hayata geçirilen uygulamaları anlattı.
10: İstanbul'un gerçek gündemi depremdir. Bu gerçekle yüzleşmekten kaçınamayız. Asla erteleyemeyiz. Bu konuda emin olun, kaybedecek tek bir günümüz dahi yoktur. İstanbul'un depreme hazırlanması bu ülke için bir beka meselesidir.
4: Murat Kurum kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini bu sözlerle vurguladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı İstanbul'da Beykoz Belediyesi tapu dağıtım töreninde konuştu.
10: 25 mahallemizde mülkiyet sorunlarını çözüme kavuşturan bu tapuların teslimi için, sizlere verilmesi için gece gündüz çalışan Beykoz Belediye Başkanıma, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüze, bu projelerin yapımında emeği geçen TOKİ'mize, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza, emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyor. Hak sahibi kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum.
4: Bakan Kurum sıfır atık projesi kapsamında 1 Temmuz'da yürürlüğe giren doğa depozitosu olan ambalajlar geri dönüşüm uygulamasının ayrıntılarını da paylaştı.
10: Sadece şu 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak ve ekonomimize, vatandaşımıza yine yıllık 30 milyar lira kazanç sağlayacağız.
0: Kene ve tarımsal üretime zarar veren böceklere karşı küçük kahramanlar var. Sülünler bu mücadelede büyük rol oynuyor. İstanbul Polonezköy'deki tesiste üretilen kuşlar Türkiye'nin 81 ilinde doğal ortama bırakılıyor.
11: Polonezköy'ün sevimli, biraz da şaşkın bakışlı sakinlerinin önemli bir görevi var. Burada yetiştirilen sülünler sadece İstanbul'da değil, 81 ilde doğal ortama bırakılıyor ve kene tehdidine karşı bölge sakinlerini koruyor.
12: İnsan sağlığını tehdit eden kene popülasyonlarına karşı da en etkin silahlardan bir tanesi de sülünler aslında. Bu doğaya salınımlarını gerçekleştirdiğimiz sülünleri olduğu bölgeyi 3 yıl süreyle ava kapatıyoruz. Aynı zamanda yırtıcılarla da mücadele edip onların doğal yaşamlarını sürdürmesi için gerekli ortamı sağlıyoruz.
11: Sülünler ayrıca tarımsal üretime zarar veren böceklere karşı da etkili. Polonezköy'deki üretim istasyonunda bu yıl 4700 yavru sülün yumurtadan çıktı.
12: Sülünler gerçekten bizim açımızdan doğanın bir muhafızları olarak görmekteyiz. 39.250 adet keklik olmak üzere, 11.750 adedi de yine sülün olmak üzere toplamda 51.000 kanatlıyı doğayla birlikte buluşturacağız. Sinop, Sakarya, Bursa, İstanbul o başta olmak üzere bölge illerinde bunların doğaya salınımlarını gerçekleştiriyoruz. Doğada doğa severlerle, öğrencilerimizle, çocuklarımızla birlikte yine STK'larla birlikte gerçekleştiriyoruz ki özellikle buradaki bir doğa bilincinin ne kadar önemli olduğunu, hayati önem taşıdığını görsel olarak da sağlamak amacıyla gerçekleştiriyoruz.
11: Tesiste 2007'den bu yana 134 bine aşkın sülün üretildi. Bunların 116 bini Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğal yaşamla buluşturuldu.
0: Manisa'daki Marmara Gölü 5 yıl önce tamamen kurumuş ve tarım arazisi olarak kullanılmaya başlanmıştı. Son yağışlarla birlikte Demirköprü Barajı'ndan göle su takviyesi yapıldı. Gölün dolmasıyla birlikte göçmen kuşlar da tekrar bölgede göründü.
4: Bir zamanlar tamamen kurumuş, tarım alanına dönüşmüştü. Kuş cenneti Marmara Gölü tekrar dolmaya başladı.
13: Bu göl artık kurumayacak, tarım alanı olmayacak. Yine ekoloji dengesi devam edecek diye. Bu önemli burada bakanlığımız, DSE'miz buna karar verdi. Bizi mutlu eden bu.
4: Manisa'daki Marmara Gölü, ulusal öneme sahip sulak alan tescilli. Kuraklık ve kaçak sulama nedeniyle 2021 yılında tamamen kurumuştu. Gölün bazı bölümleri tarım arazisi olarak kullanılıyordu. Bölgede balıkçılık faaliyetleri de sona ermişti. Bu yılki yağışlar nedeniyle Demirköprü Barajı'nın su seviyesi yükseldi. Barajdaki fazla su Marmara Gölü'ne aktarıldı. Su takviyesiyle gölde derinlik 4 metreye ulaştı. Gölün dolmasıyla birlikte göçmen kuşlar da tekrar bölgede göründü.
13: 400 yakın burada çeşit kuşlarımız var. Tekrar onlar geri döndü, geri geldi. Balıkçı tekrar yakında başlayacağını söylüyor arkadaşlarımız.
4: Marmara Gölü'nün kalıcı olarak suya kavuşması için Devlet Su İşleri tarafından proje hazırlandı. Bozdağ'dan gelen yıllık 25 milyon metreküp su göle ulaştırılacak.
0: Sivas ile Tokat arasında bulunan Çamlıbel geçidi özellikle kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası haline gelmişti. İki kent arasındaki ulaşımı rahatlatmak için yapılacak Çamlıbel tünelinin temeli atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tünelle 371 milyon lira tasarruf sağlanacağını söyledi.
14: Sarp yamaçları ve keskin virajlarıyla 1684 metreye yükselen yazın kavurucu sıcağıyla, kışın ise kar tipi ve yoğun sisiyle bilinen Çamlıbel geçidi muhteşem ama bir o kadar da zorlu bir geçitti. İşte burada doğanın sarp yamaçlarla ördüğü bu zorlu coğrafyayı 4734 metrelik Çamlıbel tünelimizle geçerek dümdüz, güvenli ve konforlu bir yola Allah'ın izniyle dönüştüreceğiz. Artık bu bölgedeki meşakkatli yolculukları tarih edeceğiz. 13 keskin virajı bypass edecek güzergahı 2,3 kilometre kısaltacak. Seyahat süresini ise sadece 5 dakikalara düşürmüş olacak. Böylece zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan 58 milyon lira olarak yılda 371 milyon lira tasarruf edeceğiz.
0: 2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final eşleşmesinde Fransa ile Fas karşılaşacak. Fransa Paraguay'ı, Fas da Kanada'yı elemeyi başardı.
15: 2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final eşleşmesi belli oldu. Fransa zorlandığı maçta Paraguay'ı eledi. Fas ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0'la geçti. Fransa'ya galibiyeti getiren golü Kylian Mbappe 70. dakikada penaltıdan attı. Teknik direktör Didier Deschamps maçın son bölümündeki sertleşen futbol nedeniyle tepkiliydi.
16: Rakip tahrik etti. Hakem de buna izin verdi. Futbolcularımı kutluyorum. Özellikle son bölümde sakin kalabilmek, işini yapabilmek çok zordu. Bu tuzağa düşseydik, elenebilirdik.
15: Fransa'nın rakibi Fas oldu. Afrika ekibi Kanada'yı 3-0 yendi. Gollerin ikisini Onai, diğerini Rahimi attı.
17: Maçın hakimi bizdik. Yaptığımız değişikliklerle de oyunun kontrolünü korumayı başardık. Rakip bizim üzerimizde baskı kurmaya çalıştı. Ancak biz onların istediği alanda oynamadığımız için başarılı olamadılar. Sonunda savunma yapmak zorunda kaldılar. Unahi takımımız için çok önemli bir futbolcu. Rakibin baskısını kırdı. Topa sahip olarak sorumluluk aldı. İki de gol attı.
15: 2022'de yarı final oynayan Fas böylece adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Fransa-Fas çeyrek finali Perşembe saat 23'te oynanacak.
0: 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. 12 kişilik heyette 3 de öğrenci yer alıyor. 24 Temmuz'a kadar sürmesi beklenen bilim seferine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da açıklama yaptı.
2: Türk bilim insanları yeniden Arktik'te. 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. Oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer dinamikleri, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışmanın hayata geçirileceği sefere 12 bilim insanı katılıyor. Bilim heyeti planlanan sefer rotası boyunca belirli koordinatlar ve farklı derinliklerden örnekleri toplayarak Arktik Okyanusu'ndaki sıcaklık, tuzluluk dağılımlarıyla mikroplastik varlığını tespit edecek.
17: Bu yıl 10.sü başarıyla tamamlanan Ulusal Antarktika Bilim Seferimizin ardından 6. Arktik Bilimsel Araştırma Seferimiz başladı. küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek ve kritik araştırmalara imza atmak üzere yola çıkan bilim heyetimizde 3 yabancı araştırmacı ile TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri yarışmasında dereceye giren 3 lise öğrencimiz de yer alıyor.
2: Lise öğrencileri Muhammed Emin Bozkurt, Kadir Asrın Sarı ve Barkın Özsoy da ekipte yer alıyor. Başarılı öğrenciler iklim değişikliği üzerine geliştirdikleri projelerini Arktik ortamında doğrudan test etme fırsatı yakalayacak. Bilim seferinin 24 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönem başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte NATO'nun geleceğiyle ilgili tartışmalar da yeniden alevlendi. Trump'ın Ukrayna'ya doğrudan askeri yardımı kesmesi ve İran Savaşı'nda NATO müttefiklerinden aradığı desteği alamaması bu tartışmaları alevlendirdi. Trump ülkesini NATO'dan çıkartmakla bile tehdit etti. Gelin şimdi o yaşanan tartışmalara biraz yakından bakalım. Bu haberle de bülteni noktalayalım.

0: Bunu hep söyledim, 25 yıl önce söyledim. NATO kağıttan kaplandır.
1: NATO ittifakının belirlediği transatlantik ilişkileri Trump döneminde dalgalı sulardan geçiyor. ABD Başkanı kurulduğu günden beri Batı'nın güvenliğinin bel kemiği ittifaka kağıttan kaplan diyor. Avrupalı müttefiklerini ittifaktan çekilmekle tehdit ediyor.
0: NATO bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü hiçbir şey yapmadı.
1: Transatlantik ilişkileri Trump'ın ilk başkanlık döneminde de sorunluydu. Trump, NATO ülkelerinden askeri harcamaları artırmalarını istemiş, aksi halde ittifaktan ayrılmakla tehdit etmişti. Konu 2024'teki seçim kampanyasında da gündeme geldi. ABD Başkanı mitingde parasını ödemeyen ülkeleri Rusya'ya karşı korumayacağını ilan etti.
2: You didn't pay, you're delinquent.
0: Ödeme yapmadın mı? O halde seni korumam. Hatta onları istedikleri her şeyi yapması için cesaretlendiririm. Borcunu ödemelisin.
2: You gotta pay your bills.
1: Trump 2015 Lahey zirvesinde istediğini aldı. İttifak 2014 Galler zirvesinde üye ülkelerin her yıl gelirlerinin yani gayri safi yurt içi hasılanın %2'sini savunmaya harcamasına karar verilmişti. 2025'e gelindiğinde bu hedefe ulaşılmış, hatta bazı ülkeler %2'nin üzerine çıkmıştı. 32 ülkenin ortalaması %2,61'i buluyordu. Bu oran 2025'te Trump'ın talebiyle %5'e çıkarıldı. Lahey'de alınan karar uyarınca üye ülkelerden gayri safi yurt içi hasılanın %3,5'ini her yıl silah ve asker gibi temel savunma ihtiyaçlarına harcaması bekleniyor. %1,5'ini ise daha geniş tanımıyla savunma ve güvenlik alanında yatırıma dönüştürmesi isteniyor. Askeri araçların kullanımı için yollar, köprüler, limanlar inşa edilmesi, siber güvenlik ve enerji boru hatlarının korunması bu kapsama giriyor. NATO üyelerinin %5 hedefine 2035'te ulaşması bekleniyor. Geçen yılın verilerine bakıldığında %5 hedefine en çok yaklaşan ülkenin Polonya olduğu görülüyor. Polonya yaklaşık %4,5'te NATO'nun savunmaya en yüksek oranda yatırım yapan ülkesi. Polonya'yı Baltık ülkeleri izliyor. Amerika Birleşik Devletleri meblağ olarak NATO'ya en yüksek katkıyı sağlayan ülke olmaya devam ediyor. Ancak oransal olarak %3,22 ile 6. sırada yer alıyor. Üstelik bu oranın 2014'teki seviyenin altında olduğu görülüyor. İspanya ise NATO'ya oransal olarak en az katkı sağlayan ülke. 2025'te İspanya'nın katkısı %1,3'ün altında kalıyordu. %2,1'e çıkardı. Ancak Lahey zirvesinde %5 hedefine imza atmakla birlikte bu orana çıkmayacağını ilan etmesi İspanya'yı Trump'ın hedefi haline getirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sessiz kalmaması, İran savaşına karşı tutumu ilişkileri daha da gerdi. ABD yönetimi İspanya'yı NATO'dan atmakla bile tehdit etti. Külfet paylaşımı karara bağlansa da transatlantik ilişkilerinde gerilimler sürdü. Avrupa için bir numaralı tehdit Rusya. NATO'da Rusya'yı en önemli ve doğrudan tehdit olarak tanımlıyor. Trump ise Moskova'yı geleceğin stratejik müttefiki olarak görüyor. Avrupa Ukrayna'ya güçlü destek verirken Trump ikinci dönemine savaşı bitirme vaadiyle başladı. Ancak 1,5 yıl içinde barış yolunda ilerleme sağlanamadı. Trump'ın 15 Ağustos 2025'te Alaska'da Rusya lideri Vladimir Putin'le yaptığı ikili görüşme Avrupa'yı alarma geçirdi. Trump'ın Rusya ile Avrupa'yı dışlayan bir anlaşma yapmasından endişe ediliyordu. Amerikan Başkanı Ukrayna'ya doğrudan silah yardımını da kesti. ABD silahlarının Avrupa'nın finansmanıyla Ukrayna'ya ulaştırıldığı yeni bir mekanizma kuruldu. Ardından Grönland krizi geldi. Trump, NATO müttefiki Danimarka'ya bağlı Grönland adasını almak istediğini ilan etti. Bunun için askeri güç kullanma tehdidinde bile bulundu. Amerikan Başkanı haftalar süren gerginliğin ardından Davos zirvesinde geri adım attı. Ardından İran savaşı patlak verdi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırıyı müttefiklerine önceden haber vermeden başlattı. Hürmüz Boğazı kapanınca dönüp Avrupa'dan destek istedi. Avrupa taraf olmadıkları bir savaşta Trump'a destek vermeyi reddetti. Avrupalı liderlerden destek yerine savaşın sona ermesi ve müzakere masasına dönülmesi çağrısı geldi. İspanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri savaşta taraf olmamak için hava sahalarını kapattı, üstlerini kullandırmadı. Trump, İran savaşına destek vermeyen müttefiklerine karşı saldırıya geçti. Avrupa'daki Amerikan askerlerinin ve silahlarının sayısının azaltılması zaten gündemdeydi. Washington, Almanya'dan 5000 asker çekileceğini duyurdu. Ardından Polonya'ya 4000 asker gönderileceği ilan edildi. Trump, NATO'dan çekilme söylemini de yeniden gündeme getirdi. Bugüne kadar NATO'dan ayrılan ülke olmadı. NATO hep genişleyerek yoluna devam etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan çekilmesi ittifakın fiilen sona ermesi anlamına geliyor. Biden döneminde çıkarılan yasaya göre böyle bir kararın alınabilmesi için Senato'nun 2/3 oyu gerekiyor. Trump'ın çekilme tehditleri gerçeğe dönüşmese de transatlantik ilişkilerini aşındırıyor. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'yı savunma taahhüdüne ilişkin çelişkili mesajlar gönderiyor. Amerikalı yetkililer kapalı kapılar ardında Avrupalıların endişelerini gidermeye çabalıyor. Liderlere ABD yönetiminin NATO'ya bağlılığının sürdüğü mesajı veriliyor. Trump'la birlikte başlayan tartışmalara NATO'nun geçmişinde de rastlamak mümkün. Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma giderlerine diğer devletlerin de eşit katkıda bulunması için yaptığı baskılar yeni değil. Sovyetler Birliği kıtalar arası balistik füze kapasitesini geliştirdiğinde Avrupalılar Amerikan başkanlarının bir Avrupa şehrini korumak için bir Amerikan şehrini feda edip etmeyeceğine dair endişeye kapılmıştı. Avrupa'nın Sovyetler Birliği zamanında bile Washington'ın Moskova ile Avrupa'nın bilgisi dışında ikili anlaşmalar yapabileceğine dair ciddi endişeler duyduğu görülüyor. 1986'da Reagan'ın Gorbaçov'la Reykjavik zirvesinde NATO müttefiklerine danışmadan nükleer caydırıcılığı neredeyse ortadan kaldırmaya yönelik pazarlıklara girişmesi büyük tepki çekmişti. Bugünkü koşulların dünden farklı olduğunu düşünenler de yok değil. Bazı analistlere göre NATO kuruluşundan bu yana muhtemelen en kötü güvenlik ortamıyla karşı karşıya. Bu kesim Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı müttefikleri arasındaki çatlağın çok derin olduğunu, artık geri dönüşün olmadığını savunuyor.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Engelsiz.
3: Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran...

0: ne gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. Pazartesi İstanbul açık, Poyraz'da sıcaklık 27-29 derece aralığında. Ankara'da kuvvetli sağanak yağış var, sıcaklık 28 derece. İzmir kuvvetli rüzgarla 5 derece serinledi, 33 derece. Bursa açık 30 derece. Antalya'da sağanak yağmur sürüyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da Poyraz sert, hava az bulutlu, sıcaklık 28-29 derecelerde. İç Anadolu genelinde yaz sağanakları var. Eskişehir ve Konya 27 dereceye indi. Ege'de hem sıcaklığın düşmesi hem de karayelin kuvvetli olması bölgeyi serinletti. Manisa 33, Muğla 32, Bodrum 33 derece. Denizli, Afyonkarahisar çevresinde sağanaklar sürüyor. Akdeniz'de Isparta, Mersin, Adana boyunca şiddetli sağanak geçişleri 2 gün daha sürecek. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Artvin hattında aralıklı sağanak etkili. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar gök gürültülü kuvvetli yağış var. Erzurum 24, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta. 1-1-2
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
10: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Burası NTV Radyo. Saat 18.
1: Pazarlar saatlerimiz 18'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Balıkesir'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. 6 Eylül ilçesinde alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı belirtiliyordu. Şimdi son bilgileri İHA Balıkesir muhabiri Bahadır Demirçeviren'den alacağız. Hemen soralım Bahadır, yerleşim birimlerine yaklaşmış durumda mı? Tehlike var mı? Müdahale edildiği durumda?
2: Öncelikle Balıkesir bugün resmen alevlerle bir sınav veriyor. Bugün ilk olarak sabah saatlerinde Kepsut ilçesinin Sarıfakılar Kırsal Mahallesi yakınlarında bir orman yangınımız mevcuttu. Buraya karadan ve havadan ciddi bir müdahale yapıldı. Biraz detay vermek gerekirse yangın bir tepelik alanda etrafı çevrilerek hapsedildi ve bu alanda çalışmalar devam ediyor. Bu ilk yangındı. İkinci yangın Karesi ilçesine bağlı Ortanca Kırsal Mahallesi yakınlarında biçer döver kaynaklı bir ot yangını şeklinde başladı ve o da ormanlık alana sirayet etti. Buradaki çalışmalar da halen devam etmekte. Bu iki yangın devam ederken Balıkesir'in 6 Eylül ilçesine bağlı

0: Hareketli Kırsal Mahallesi'nde üçüncü bir yangın başladı. Bölgede yine dağlık bir alan var. Özellikle yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarının bu anlamda söndürmede büyük katkıları oldu. Yangın bölgesine yakın yerleşim alanları var. Herhangi bir şu anda tahliye söz konusu değil. Ancak rüzgarın yönünün değişmesi durumunda, yerleşim yerlerini direkt tehdit etmesi durumunda köylerin boşaltılması da bir B planı olarak yetkililerin önünde duruyor. Şu anda bu üç yangından en ciddi olanı Bereketli Mahallesi'nde devam eden yangın. Ötekilerde söndürme ve soğutma çalışmaları da devam ediyor.
1: Çeviren, şimdi üç farklı yangından bahsettiniz. Hangisi yerleşim birimlerine yakın olan ve ne kadar bir yakınlıktan bahsediyoruz? Olası bir durumda köylerin boşaltılması söz konusu mu? Yetkililerden bir bilgi alabildik mi? Neler aktarırsın?
0: Bahsettiğimiz yangın en son çıkan yangın, Bereketli, 6 Eylül ilçesi Bereketli Kırsal Mahallesi yakınlarındaki yangın. Buraya yaklaşık 1,5-2 saattir yoğun müdahale yapılıyor. Bu yangın bölgesinin yakınlarında yaklaşık 2,5-3 kilometre yakınında bir Bereketli köyü var, Kırsal Mahallesi var. Şu an rüzgarın yönü yangının bu köyü tehdit etmemesi doğrultusunda ilerliyor. Bu şekilde rüzgar devam ederse yangın normal ormanlık alanda devam edecek. Tabii ki özellikle bu Balıkesir hattında yoğun rüzgarlı günlerde rüzgarın yönünün aniden değişmesi de söz konusu olabiliyor. Bu bir B planı olarak şu an yetkililerin elinde duruyor.
1: Cem Temir Çeviren, İHA Balıkesir muhabiri aktardı. Biz de bilgileri şöyle bir toparlayalım. Bugünün önemli gelişmesi, Balıkesir'de orman yangınları var. Hem de iki farklı noktadaydı. Üçüncü bir yangının da olduğunu söyledi Bahadır Demir Çeviren. Ve bu üç farklı noktadan bir tanesi, tam olarak yer belirtmek gerekirse, 6 Eylül ilçesinde Bereketli köyünde yakın bir noktaya kadar sirayet etmiş. Ne kadar yakın? 3 kilometre dedi Bahadır. Tabi rüzgarın da burada rüzgar faktörü son derece önemli. Yerleşim birimlerine 3 kilometre kadar yaklaşmış durumda. Tabi şiddetli de bir rüzgar var bugün Balıkesir ve civarında. O tabi rüzgar da çalışmaları olumsuz yönde etkiliyor. Toparlamak gerekirse Balıkesir'de 3 farklı noktada orman yangını var. Bu orman yangınlarından biri yerleşim birimlerine yakın bir noktada ekipler canla başla yangınları, alevleri kontrol altına almak için uğraşıyorlar. Bu konuyla ilgili gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Devam edelim. Kritik NATO Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. NTV ekibi Beştepe'de NATO zirvesi için yapılan hazırlıkları yerinde görüntüledi.
2: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO zirvesine hazır. Beştepe'de kritik NATO zirvesi için yapılan hazırlıklar ilk kez görüntülendi.
3: Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi için artık her şey hazır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte liderleri hemen karşıdaki bu binada ağırlayacak. Liderler toplantısı bu binada gerçekleştirilecek.
2: NATO Liderler Zirvesi'ni binlerce gazeteci de takip edecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi zirve süresince medya merkezi olarak kullanılacak. Medya merkezinde 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası ve 100'den fazla canlı yayın noktası yer alacak.
3: Basın mensupları, ajanslar, televizyon kanalları da hemen arkamdaki bu binada konuşlanacaklar ve son dakika bilgilerini bu arkamdaki binadan dünyaya servis edecekler.
2: Öte yandan NATO zirvesi için Türk Yıldızları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gösteri uçuşu yapacak. Zirve öncesi Türk Yıldızları Beştepe semalarında son provasını yaptı.
4: Türk Yıldızları bilindiği üzere çok uzun yıllardan bu yana dünyanın pek çok noktasında en zorlu gösterileri gerçekleştirmiş ve bir anlamda da Türk pilotlarının yeteneğini tüm dünyaya gösteren bir akrobasi timi Türk Yıldızları. İşte bu çerçevede NATO zirvesi için buraya gelen yabancı konuklara da bir gösteri yapılması planlandı. İşte bu çerçevede de bu gösterinin provası an itibariyle gerçekleşiyor.
2: Türk Yıldızları'nın NATO uçuşu öncesi son provası yoğun ilgiyle takip edildi.
1: Zirve için Ankara'da alınan güvenlik önlemlerine de bakalım. Başkent tam anlamıyla teyakkuz halinde. Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresindeki güvenlik önlemleri de sıkılaştırıldı.
2: NATO zirvesine geri sayım sürerken Ankara'da güvenlik önlemleri kademe kademe artırılıyor. Emniyet güçleri kentin farklı bölgelerinde kimlik denetimi, üst ve araç aramaları yaptı.
4: NATO zirvesine sayılı günler kala denetimler de hız kesmeden devam ediyor. Şu anda Ankara şehirler arası otobüs terminali güzergahındayız ve yine burası da aslına bakılırsa kırmızı alan olarak tarif edilen bir nokta. İşte bu noktada polisler an itibariyle hem kimlik denetimi yapıyorlar hem de bazı araçlarda arama gerçekleştiriyorlar. Bu ve buna benzer denetimler Ankara'nın pek çok noktasında an itibariyle devam ediyor.
2: Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde de güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Kaldırımlara bariyerler konuldu. Ek güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemli araçlarla elektronik gözetleme faaliyetleri artırıldı.
4: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dışarıda bırakılırsa belki de güvenlik önlemlerinin en yoğun olarak uygulandığı noktalardan birisi burası olacak. Çukurambar'dayız. Yolun bir tarafında Trump'ın konakladığı otel var. İşte bu otelde konaklaması planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın otelin hemen karşısındaysa ABD Büyükelçiliği yer alıyor. İşte bu çevre tamamen polis bariyerleri tarafından kapatılmış durumda ve bu alan kameralarla sürekli takip ediliyor.
2: Ankara Emniyeti Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yeni bir operasyona daha imza attı. Silahlı paylaşım yaptığı belirlenen, çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde gece yarısından itibaren ağır tonajlı araçların kente girişi yasaklandı. Kırmızı alanlarda bulunan AVM'ler ve iş yerlerinin açık otoparkları da boşaltıldı. Güvenlik tedbirleri zirvenin gerçekleşeceği 7-8 Temmuz'da ise en üst seviyede uygulanacak. Kırmızı alanlar ve çevresindeki yolların tamamı trafiğe kapatılacak. Ankara metrosunun Söğütözü istasyonuyla Ankara'nın Bahçeli Evler istasyonu çalışmayacak.
1: Beş Türk savaş gemisi aynı anda 3 kıtada Türk bayrağını dalgalandırdı. ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü nedeniyle New York'a giden TCG Oruç Reis, Hudson Nehri'nde düzenlenen deniz geçit törenine katıldı. Türk savaş gemileri Belçika ve Cibuti'ye de liman ziyaretleri gerçekleştirdi.
2: Türk savaş gemileri 3 ayrı kıtada Türk bayrağını dalgalandırdı. Amerika Birleşik Devletleri, Belçika ve Cibuti'de milli savaş gemileri liman ziyaretleri gerçekleştiriyor. TCG Oruç Reis Fırkateyni, ABD'nin 250. kuruluş yıldönümü için New York Limanı'na seferini bu görüntülerle tamamladı. Özgürlük heykelinin önünden taşıdığı dev Türk bayrağıyla geçen Oruç Reis limana demirledi. TCG Oruç Reis, ABD'nin 250. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Hudson Nehri'nde gerçekleştirilen deniz geçit töreninde de görev aldı. Oruç Reis, dünyadaki çeşitli donanmalardan çok sayıda gemiyle birlikte New York silüetinin önünden geçti. TCG Burgazada korveti ise Belçika'ya demirledi. Belçika Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri için gittiği Zeebrugge deniz üssünde ziyarete açıldı. TCG Göksu ve Gelibolu fırkateynleriyle tank çıkarma gemisi Sancaktar ise Afrika boynuzundaki Cibuti'ye liman ziyareti gerçekleştirdi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hızlı tren projeleri hakkında bilgi verdi. Uraloğlu 2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükselteceklerini belirtti. Uraloğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada demiryolu hatlarımızı 2028 yılına kadar 17.287 kilometreye, 2053 yılında ise 28.590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Halen 4.164 kilometrelik hatta yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz ifadesine yer verdi. Bakan Uraloğlu 2053 yılında ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz diye konuştu. İstanbul Şişli'de yan kesicilik yapan çocuk yaşta iki şüpheli yakalandı. Her ikisinin toplam 544 suç kaydı olduğu belirlendi. Yüzleri kapalı halde pang altında dolaşan iki şüpheli hedeflerindeki kişinin cep telefonunu gasp etmeye çalıştı. O sırada da güven timleri takipteydi. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan 14 yaşındaki zanlının 470, 15 yaşındaki zanlının 74 suç kaydının olduğu tespit edildi. Ekip aracına bindirilirken polise direnen şüpheliler mahkemeye çıkartıldı. Her ikisi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla sürüklenen çocuk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Didim açıklarında bir çocuk deniz yatağıyla sürüklenmeye başladı. Yardım talebi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan kurtarma çalışması sonucu çocuk bota alındı ve Didim iskelesine getirildi. Konya Karatay'da 340 bin metrekarelik atıl arazi lavanta bahçesine dönüştürüldü. Lavanta bahçesinde 5 yıldır da festival düzenleniyor. Konya Karatay'daki lavanta günlerine 7'den 70'e yoğun ilgi vardı diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım.
2: Bir zamanlar atıl araziydi, lavanta bahçesine dönüştürüldü. Mora bürünen bahçede düzenlenen festival renkli anlara sahne oldu.
5: Lavantalar çok güzel, ortam çok güzel. Çocuklarla bu anın tadını çıkarmak istedik.
2: Konya Karatay'daki 340 bin metrekare alan tamamen atıl araziydi, tarım yapılamıyordu. Bölge yeni bir cazibe merkezi haline getirildi. Lavanta bahçesine dönüştürülen alan şimdilerde festivale ev sahipliği yapıyor. Beşincisi düzenlenen lavanta günlerine ilgi yoğundu. Karatay Belediyesi'nin düzenlediği festivalde lavantadan yapılan ürünler ziyaretçilere dağıtıldı.
6: Hem toprağımızı koruduk, hem şehrimizin betonlaşması değil, şehrimizin yeşil alanlarla donatılmasını sağladık. Hem çocuklarımıza, geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel bir miras bırakıyoruz.
2: Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdi. Çocuklar için oyun alanları ve atölyeler kuruldu.
7: NTV Radyo.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan tahsilat sistemiyle siz işinizi yapın, bırakın ödemelerinizin vadelerini sizin yerinize DTS halletsin. Garanti
3: BBVA. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven.
4: Otokoç ikinci el. B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa takvimi. Bugün 5 Temmuz 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Ormanda bir ağaç ölürse oradan bazı bitkilerin çimlenmesini, büyümesini sağlayan yeni bir ortam yeşerir. Ölü ağaçlar öncelikle bakteri ve mantarlara, onlardan beslenen canlılara hayat sağlar. Polen taşıyıcılardan süprüntü sineğigillerin yaklaşık 115 türü, bazı karınca ve böcek türleri çürümüş ya da çürümekte olan ağaçlara bağımlıdır. Sadece böcekler değil, bazı ağaç kakan türleri, mesela orman alaca ağaç kakanı için kışlık besin kaynağının %97'si, kırık dallar veya devrik ağaçlarda yaşayan böceklerden oluşur. Daha iri yapılı hayvanlardan, mesela bazı baykuş, sinek kapan, yarasa ya da baştan kara türleriyle altın göz gibi ördekler de ölü ağaçların kovuklarında yaşar. Sansar, ayı gibi büyük memelilerse saklanmak, yuva yapmak, beslenmek için yaşlı ve ölü ağaçlara ihtiyaç duyar. Aklınızda olsun. Ormanlarda düzenli ölü ağaç yönetimi, diğer ağaçların direncini ve ormanın sağlığını güçlendirir.
7: Doğa takvimi.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
9: Merhaba, spor haberleriyle karşınızdayız. 2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final eşleşmesinde Fransa ile Fas karşılaşacak. Fransa Paraguay'ı, Fas da Kanada'yı elemeyi başardı.
10: 2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final eşleşmesi belli oldu. Fransa zorlandığı maçta Paraguay'ı eledi. Fas ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0'la geçti. Fransa'ya galibiyeti getiren golü Kylian Mbappe 70. dakikada penaltıdan attı. Teknik direktör Didier Deschamps maçın son bölümündeki sertleşen futbol nedeniyle tepkiliydi.
11: Rakip tahrik etti, hakem de buna izin verdi. Futbolcularımı kutluyorum. Özellikle son bölümde sakin kalabilmek, işini yapabilmek çok zordu. Bu tuzağa düşseydik elenebilirdik.
10: Fransa'nın rakibi Fas oldu. Afrika ekibi Kanada'yı 3-0 yendi. Gollerin ikisini Onai, diğerini Rahimi attı.
12: Maçın hakimi bizdik. Yaptığımız değişikliklerle de oyunun kontrolünü korumayı başardık. Rakip bizim üzerimizde baskı kurmaya çalıştı. Ancak biz onların istediği alanda oynamadığımız için başarılı olamadılar. Sonunda savunma yapmak zorunda kaldılar. Onai takımımız için çok önemli bir futbolcu. Rakibin baskısını kırdı. Topa sahip olarak sorumluluk aldı. İki de gol attı.
10: 2022'de yarı final oynayan Fas böylece adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Fransa-Fas çeyrek finali Perşembe saat 23'te oynanacak.
9: 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Turnuvada bu gece iki çeyrek finalist daha belli olacak. Brezilya ile Norveç saat 23'te New Jersey stadında karşılaşacak. Brezilya son 32 turunda Japonya'yı, Norveç ise fil dişi sahilini yenerek son 16'ya yükseldi. Geride kalan 4 maçta Erling Haaland 5, Vinicius Junior 4 kez gol sevinci yaşadı. Diğer son 16 turu maçında Meksika ile İngiltere sabaha karşı saat 3'te karşılaşacak. Bir önceki turda Meksika Ekvador'u, İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni eledi. Meksika'nın en skorer ismi 3 gollü Julian Quiñones, İngiltere'de ise gözler 5 gollü kaptan Harry Kane'in üzerinde olacak. Bu iki maçta kazananlar çeyrek finalde eşleşecek. Pele'nin 1958 Dünya Kupası finalinde giydiği tarihi forma Sotheby's Müzeade evinde 6 milyon dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Sambacıların tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'nı kazanırken üzerlerinde bulunan bu formanın ardındaysa tarihi bir hikaye gizli.
13: Brezilya milli futbol takımının bir uğursuzluk inancı sonrası giymeye başladığı mavi forma, sırtındaki Pele yazısıyla da birleşince 6 milyon dolara yakın bir fiyata alıcı aramaya başladı. New York'taki ünlü Sotheby's Müzayede Evi'nde 16 Temmuz'a kadar açık artırmaya çıkarılan forma için gelen teklifler şimdiden dudak uçuklatıyor. Brezilya'nın ilk Dünya Kupası zaferini kazanırken giydiği formanın hikayesi de bir o kadar etkileyici. Sambacılar 1950 Dünya Kupası finalinde 173 bin Brezilyalının doldurduğu Maracana stadında Uruguay'a 2-1 kaybederken üzerlerinde beyaz forma vardı. Brezilyalılar Maracanazo adıyla spor tarihine geçen bu travmanın izlerini uzun yıllar üzerlerinden atamadı. Sambacılar 1958 Dünya Kupası'na gelindiğinde bir kez daha adlarını finale yazdırdı. Fakat Brezilya bu kez turnuvanın ev sahibine karşı rakip olarak sahaya çıkacak taraftı. 1958 Dünya Kupası'nı düzenleyen İsveç'in finalde klasik sarı formasıyla sahaya çıkması, Brezilya'nın efsanevi Canarinho formasını giyme ihtimalini ortadan kaldırdı. 8 yıl önce uğursuz olarak damgalanmasının ardından kenara kaldırılan beyaz formayla bir final daha oynamak istemeyen Brezilya'da yetkililer, Stockholm'deki bir mağazadan aldırdıkları düz mavi tişörtlere ülke armasını diktirdi ve takımı sahaya bu formalarla çıkardı. Pele'nin de terlettiği mavi formalarla sahaya ilk kez 1958 Dünya Kupası finalinde çıkan sambacılar, ülkenin ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu da o maçta İsveç'i 5-2 yenerek kazandı. Pele'nin henüz 17 yaşındayken giyip iki kez de gol sevinci yaşadığı o forma, şimdi New York'ta 6 milyon dolara yakın bir fiyata alıcısını bekliyor.
9: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertlilerin 10 gün sürecek Avusturya kampı bugün başlıyor. İsmail Kartal'ın ekibi sezonu Topuk Yaylası tesislerindeki çalışmalarla açmıştı. A milli takımdan dönen Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci ve Mert Günok takıma katıldı. Yeni transfer Nathan Ake izninin ardından Diego Carlos ve Dorgeles Nene de sağlık kontrolleri sonrası Avusturya'ya gidecek. Fenerbahçe kamp boyunca Admira Baker, Lask Linz ve Pogon Stasin ile hazırlık maçları yapacak ve 14 Temmuz'da çalışmalarının yurt dışı ayağını noktalayacak. Bu haberleri ve daha fazlasını ntvspor.net ve ntvspor'un sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Mutlu akşamlar.

0: que se sana.
1: Tarihinin en etkileyici ve unutulmaz aryalarının sesi, Çalkantılı Aşkları ve müziğe adanmış ömrüyle Maria Callas'ın sahne yaşantısını, sesinin ardındaki yalnızlığı ve geride bıraktığı zamansız mirası öğreniyoruz. Anlatan, müzik otoritesi Ahmet Erenli.
2: Esasında opera biraz zor bir dal tabii ki. Ben de operanın içine dalmadan önce diyeyim, klasik herkes gibi rock, pop, o tip müzikler dinliyordum. Ama daha sonra bir opera temsiline gittim İstanbul'da. Ondan sonra büyük bir merak başladı bende operaya karşı. Onun için biraz şöyle diyeyim, çok sesli müziğe, batıdaki bu klasik müziğe biraz aşina olmanız gerekiyor tabii ki. O biraz bende vardı, çok olmasa bile vardı. Maria Callas ise tamamen bambaşka bir şey. Şimdi opera zaten çok güç bir şey. Esasında Maria Callas'ı dinlemek de ilk başta kolay gelmeyecektir insanlara. Çünkü Maria Callas'ın sesi çok farklı bir sestir. İnsanlar onun farklılığını hemen anlayamayabilirler. Özellikle ilk başlayanlar. Ben ilk mesela Maria Callas'ı dinlediğimde Lucia di Lammermoor operasıydı. Yani kayıttan dinliyorum tabii ki. Çok da hoşlandığımı hatırlamıyorum. Daha sonra John Sutherland'den dinledim. Vay, müthiş bir şey işte. Koloraturlar söyleniyor. Müthiş cıvıl cıvıl şeyde. Fakat sonradan fark ettim ki John Sutherland mükemmel söylüyor tabii ki. Fakat hep aynı söylüyor. Baştan sona rolü şey aynı. Söyleme tarzı. Sonra Maria Callas'tan dinledim dedi. Maria Callas'tan dinlediğiniz zaman şeyi fark ediyorsunuz. Aradaki farkı hemen fark ediyorsunuz. Çünkü Maria Callas'ta renk bambaşkadır. Yani her kelimenin bir rengi vardır. Şimdi operayı biraz da dinlerken librettosuyla beraber takip etmenizde fayda var. Yani tam olarak ne diyorlar? Evet, İtalyanca bilmeyebilirsiniz, Almanca bilmezsiniz ama bunların yanlarında hemen çevirileri var librettoların içinde. İngilizce maalesef, Türkçe pek çeviri olmuyor. Ama internetten bulabiliyorsunuz o çevirileri. Yani o bilinen şeyleri bilmeniz gerekiyor. Ne deniyor? O zaman anlıyorsunuz ki evet, Callas farklı. Çünkü bu kadar renkli bir ses dünyaya hiç gelmemiş herhalde. Daha, tabii ki bu kayıt öncesini bilmiyoruz. Yazılanlardan okuyabiliyoruz sadece. Ama Callas'ın ses rengi, söylediği role uyumu, sesin her kelimede değişmesi, her ruh halinde değişmesi, işte birinci perdede bambaşkayken ikinci perdede bambaşka olabilmesi, bunlar onu tek yapan, özel yapan durumlar. Onun için Callas'ın opera dünyasında açtığı yol bambaşka bir yoldur ve devrimci, yani o konuda devrimci. Diğerleri de, bazıları onu takip ettiler, bazıları etmediler. Etmeyenler zaten çok da fazla yükselemediler diyebilirim. Esasında tabii çok harika bir ailede doğmuyor. New York'ta Yunan göçmeni bir ailenin kızı, iki kızından biri. Bir süre orada yaşıyorlar. Daha sonra annesiyle birlikte Atina'ya dönüyor. Aile yapısı pek de sağlam bir aile yapısı değil. Zayıf bir baba ama çok hırslı bir anne. Anne hep para peşinde. Tabii çok sıkıntı içindeler. Tabii ki para peşinde olacak. Yani çok da çocuklarını da büyütmek zorunda bu kadın. Ve anne baba ayrılıyor. Bunlar Atina'ya dönüyorlar ve Atina'da konservatuara giriyor. Çünkü annesinin en büyük isteği Callas'ın bir sesi çok güzel olduğu için. Güçlü bir ses ve konservatuvarda olması ve sonuçta da para kazanması. Çünkü aileye birinin bakması gerekecek. O zaman Atina Konservatuvarı'nda Elvira de Hidalgo'yla karşılaşıyor. İşte 1940'lar, tam savaş, Nazi işgali dönemi. Çok da iyi bir ortam yok Atina'da ama orada konservatuvara gidiyor ve Elvira de Hidalgo, İspanyol bir soprano ki çok büyük bir sopranodur. Aynı dönemde biraz sonra galiba Ankara'da da dersler vermeye başladı. Şeyin konservatuvarda çok dikkat çekici bir öğrenci ve o dönemde işte dikkati çekiyor. 45'ten sonra da zaten İtalya'ya geçiyor ve İtalya'da kariyerine, yolculuğuna başlıyor. Ama dediğim gibi çok zor bir aile yapısından çıkıyor ve o dönemde dünyanın en zor dönemlerinden biri. Anne çok, dediğim gibi çok hırslı biri ve mutlaka kızlarının bir yere gelmesini istiyor. Ve onlardan da biraz menfaatçi bir insan, bir çıkar sağlamak peşinde. İki kızı da işte iyi bir şeyler olsun ve onlardan maddi çıkar. Çünkü hakikaten çok büyük fakirlik içindeler. Yoksulluk, fakirlik demeyeyim ama biraz yoksulluk içindeler. Hiçbir şeyleri yok. Hatta bir Atina'da bir piyanosu var Maria Callas'ın. Ondan başka hiçbir şey yok ki. Bugün o piyano da Pera Müzesi'ndedir. İstanbul'da Tuna Kıraç Vakfı'nın dahil olduğu Pera Müzesi'nde de sergileniyor bu piyano. Diva dendiği zaman şimdi artık herkese diva deniyor. Şeyin işi suyu çıktı diyeyim size. Yani dünyada da şu anda ya opera dünyasında da divalar tabii ki bir iki tane var şu anda da. Ama eskisi kadar değil. Eskiler çok diva vardı. Yani bayağı işte Maria Callas, Renata Tebaldi, Leyla Gencer, Birgit Nilsson bir sürü isim vardı. Onlar o dönemin dominant isimleriydi. Opera dünyasına hükmeden isimlerdi. Şimdi ise sopranolar var evet. İyi de sopranolar var fakat diva değiller. Aradaki fark şu, biraz bazı rollerin sahibi olmanız gerekiyor. Mesela Traviata, Aida, Norma, Tosca tabii ki, Il Trovatore olabilir. Birçok böyle büyük operalarda sizin yorumunuzun beğenilmiş olması. Özellikle mesela Norma. Norma'yı hala doğru düzgün söyleyen yok. Callas'tan sonra zaten iki kişi söyledi. Biri Leyla Gencer, biri Montserrat Caballé. Onların dışında şu ana kadar gelen bence doğru düzgün bir Norma olmadı. Ya bu tip böyle dominant rolleri söylemiş olmaları gerekiyor.

Ve onlarda da söylemiş olmak yetmiyor tabii ki, başarılı olmuş olmaları gerekiyor. Bir şey vermiş olmaları gerekiyor. Kallas'ın farkı neydi? Çok enteresan bir ses. Bir kere müthiş bir ses tekniği var. Şöyle diyeyim, sıra dışı bir koloratür, yani koloratür soprano aynı zamanda. Fakat müthiş bir derinlik var, dramatik derinlik var ve bel canto denilen şey vardır. Güzel şarkı söyleme kelimesi vardır. Yani güzel şarkı söyler ve Maria Callas'ın hiç kimsede olmayan bir özelliği de her yazılmış olan her bir notayı söyler. Yani kolaya kaçabilirsiniz, böyle yuvarlayabilirsiniz bazı sesleri operada, o pek anlaşılmaz da. Fakat Maria Callas her bir notayı söyler. Mesela bugün Cecilia Bartoli de birçok notayı atlar. Yani yuvarlar ki o mezzo tabii ki, yani diva şeyine girmiyor ama bu müthiş bir bel canto ustalığı var kendisinde. Bu da Elvira de Hidalgo, demin bahsettim, ondan aldığı öğretimle, derslerle bugün olabiliyor. Son derece çevik bir sesi var ve çok büyük bir sesi var. 3 oktav sesi var. Notaları birbirinden kesintisiz, pürüzsüz bağlıyor. Her notayı demin gibi söylediğim gibi söylüyor. Tek bir nefeste böyle çok hafif başlarlar. Mesela şeyde vardır, Traviata'da vardır, Addio del Passato diye bir aria vardır. Orada böyle çok hafif başlar ve ondan sonra o ses böyle gider. Yükselir, yükselir, yükselir ama tek nefeste ve patlar. Mesela bu onda mevcuttu ki bunu yapanlardan biri de Leyla Gencer'dir. Aynı şekilde müthiş bir normalde herkesin, her sanatçının, değil mi, her şarkıcının üstlenemeyeceği kadar geniş bir ses yelpazesine sahip. Bazen mezzo soprano gibi söylüyor ki mesela Carmen mezzo soprano rolüdür. Maria Callas da söyler bunu çok rahatlıkla, çünkü o derinliği, o dramatizmi çok rahat verebilmiştir.

Kesesi Sanat. Opera tarihinin La Divina'sı Maria Callas'ı müzik otoritesi Ahmet Erendi anlatıyor.

renk mesela çok önemli. En büyük önemi zaten o renk ve tiyatro. Yani müthiş teatral bir kişiliği var. Sahnede o güne kadar görülmediği kadar hareketli ve oynuyor, rolü oynuyor. Fakat operanın şöyle bir özelliği vardır. Operada her hareketi yapamazsınız. Hem söyleyeceksiniz hem hareketi yapamazsınız. Çünkü o söylemenizi ettiler. Çünkü birinci iş esasında şarkı söyleme. Tiyatro daha bir ikinci alandadır. Fakat her şeyi de yapamayacağınız için sınırlar sizi. Fakat Callas'ın şunu çok rahat halletmiştir. Sözcüklere renk vermiştir. Ve sözcükleri öyle bir söyler ki herkes oradaki dramatizmi, oradaki olayı anlar. Bugün İtalyanca bilmenize gerek yok ama konuya biraz hakimseniz çok rahatlıkla ne demek istediğini, ne yapmak istediğini, sahnede ne olduğunu çok rahatlıkla görürsünüz Callas'ta. Mesela müthiş bir, bu daha teknik bir şey tabii, operacılar bu diyafram kullanma diye bir şey var. Onu çok iyi kullanan bir sanatçı. Çok süsleyebiliyor aryalarını, eserleri. Fakat hiçbir zaman da gereksiz bir süs yapmıyor. Besteci ne yazdıysa onu söylüyor. Çünkü o da mesela şöyle der hep, hiçbir şey yapmanıza esasında gerek yok çok fazla. Çünkü zaten besteci size her şeyi vermiş. Metin elinizde, müzik elinizde. Siz sadece yorumlayacaksınız. Besteci her şeyi yapmış. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok diyor. Ama tabii bu onun için söylemesi kolay. Herkes için geçerli bir şey değil. Ve maalesef kariyeri 60'lı yıllarda ses olarak artık bırakmaya başladı kendini. Aşırı kilo vermeler, işte değişik bir hayat tarzı, çok da olmaması gereken, çok dikkat edilmesi gereken bir şey ses. Çünkü çok ani şeylerden bozulabiliyor. İşte Ege'de tatil yapmalar, uzun tatiller, aylar süren, bu sesini çok olumsuz etkiliyor ve ondan sonra da sesi titremeye başlıyor. Ha, bu tabii ki demek değil ki 55-60 arasında oluyor bunlar. 60'larda da çok iyi. Ama o eski güç yavaş yavaş tabii ki kendini kaybetmeye başlıyor.

tekniğinin en doruk noktası Norma'daki Castadiva aryasıdır. Öyle bir aryadır ki dünyanın hep söylenen şeydir. Wagner çok zordur. Hayır der. Norma en zor operadır. Çünkü müthiş bir arya var. 12 dakika sürüyor ve çok zorlayıcı bir arya. Ve hemen arkasından yine bir 10 dakikalık bir başka bölüm var. O ikisini bir arada 20 dakika boyunca hiç durmadan en yüksek sesten söylemek müthiş yıpratıcı bir şey. Ve fiziksel gücü de gerektiriyor. Burada tabii şunu da örneğin bir sözcük vardır İngilizce'de. Singing actress. Yani hem şarkı söyleyebiliyor hem de oynuyor. Bu da çok önemli. Callas da bunun ilk temsilcisi. Maalesef Maria Callas'ın çekilmiş kaydı, ya yani kaydı çok da video kaydı çok az. Konserleri var ama konserler aynı değil tabii ki bir operadaki gibi olmuyor. YouTube'da bulunabiliyor. Tosca Operası'ndan hem Paris'te hem İngiltere'de yapılmış çekimler var. Ama maalesef sadece ikinci perdeler var. Çok güzel. Orada mesela şunu yapılabilir. Tosca Operası'nda o günkü Maria Callas izlenebilir. Yine onun en büyük rakibi Tebaldi'den de Tosca var. Onu dinlediğiniz zaman, dinlemekten çok gördüğünüz zaman aradaki farkı göreceksiniz. Yani o müthiş bir fark. Dünyalar o kadar değişik ki. Ve şimdi tabii ki Callas'ın dünyası devam ediyor. Bugün de hep o takip ediliyor.

0: kere bir şey var. Mesela bu milattan önce, milattan sonra gibi, Kallas'tan önce ve Kallas'tan sonra lafı var. Kallas'tan önce genelde böyle sahneye çıkarlar. Tüm şeyler için, yani sadece sopranolar değil, hepsi genelde böyle ellerini şakta şöyle yaparlar, birbirine kenetlerler, seyirciye doğru döner ve söylerler. Yani durağan, son derece durağan, sadece kostümleri giymiş şekilde, biraz ufak tefek yürüyüşler falan, o kadar. Onun dışında hiçbir hareket yoktur sahnede, hemen hemen hiçbir hareket yok. Kallas ise bunu tamamen değiştirmiştir. Sahnede o Tosca'yı hakikaten tavsiye ediyorum seyrettiğiniz, ama sahnede bir olay var. Yani gerçekten bir olay var ve çok inandırıcı. Ki operada böyle şeyler biraz zordur. Ona rağmen çok inandırıcı. Dediğim gibi Kallas bir şarkı söylemeyi değiştirdi. Dediğim gibi bu ses renkleriyle. Tabii hiç kimse onun gibi olamadı çünkü onun doğal bir yeteneği vardı. Yani o kelimelere kendi rengini bir renk veriyordu. O herkeste yok. Allah vergisi bir şey. Ona yapacağınız bir şey yok. Yani şimdi mesela Montserrat Caballé de çok güzel söylerdi ama yani mesela hiçbir zaman o rengi veremedi. Yani en az Kallas kadar iyi bir şarkıcıdır Montserrat Caballé. Hatta bazıları onu daha çok sevenler de vardır ama aynı şeyi olmuyor. Yani o teatral rengi hiçbir zaman Caballé veremedi mesela. Mesela başka onu takip eden Leyla Gencer var tabii ki. Leyla'nın şunu demişti. Kallas bir yol açtı bize. Biz de onu takip ettik. Ama dediğim gibi Kallas'ı takip edenler herkes etmedi. Çünkü o biraz da kabiliyet işi. Şimdi sahnede oyun kabiliyetin yoksa onu yapamazsın. Ama Leyla'da vardı. O onu yaptı. Sahnede müthiş bir sahneye hakimiyeti varmış. Ki ben onu sonra, yani ileri yaş döneminde tanıdım. O da çok acayip farklı bir şeydi. O sahneye çıkışları, yani sahneye çıkışını bırakın, bir restorana girişi bile farklıydı. Yani onlar, o divalar dediğim divalar başka türlü. Onların salona girişi farklı, o seyirciye dönüşü farklı, el hareketleri farklı. Yani bunlar hepsi bir paket diyeyim size. Öyle tek harika sesle bu iş olmuyor. Bir röportajında Leyla Hanım, onu da ekleyeyim, şöyle demişti. Artık ben operaya gitmiyorum demiş. Heyecanı kayboldu operanın. Kallas'la beraber o da öldü diyor. Yani bu esasında Leyla Gencer'e de çok engel olmuş bir insan bu Maria Callas. İşte şeyde özellikle şey kayıt yapmasında çok önemli şeyleri var, engelleri var Kallas'ın. Leyla'nın La Traviata operasını kaydetmemesi üzerine. Kallas'ın tabii ki hayatını mahveden özel hayatı oldu biraz da. O sosyetede yaşama şeyi. Şöyle bir yanlış bir şey yaptı benim için. Mesela çok sınırlıdır Maria Kallas'ın repertuarı. Çünkü zaman ayırmadı, çalışmadı ve o sosyal hayata daldı. İşte Onassis'le beraber, Onassis'le seyahatler. İşte sadece New York'ta 3 performans, Londra'da 3 performans, Paris'te 3, Milano'da 3 yapıyor. Ve bütün şey bitiyor. Ve zaten aynı repertuarı söylüyor genelde. Halbuki müthiş bir ses, çok çok büyük, bambaşka işler yapabilirdi. Fakat onun tercihi sosyal hayatıydı. O ikisi bir arada yürümüyor tabii ki. Ki bana bunu Leyla Hanım da anlattı. İkisi beraber asla yürümez. Çünkü ya ona gideceksin, ya ona gideceksin. Ya oturacak, çalışacaksın, yeni repertuar yapacaksın veyahut da sosyal hayatın olacak, onunla devam edecek. Böyle ikisi bir arada olmuyor ama ha, Kallas tabii ki dünyanın bir numarası oldu, o ayrı, ama o dediğim gibi biraz da yaratılış, o farklı bir şey. 54 yaşında hayatını kaybetti ki 54 yaş daha söylenebilecek yaş ve de 54 yaşından 10 yıl önce, yani daha 40'lı yaşlarındaki en iyi olması gereken yaşlarda veda etti sahnelere. Ya bu çok acı bir şey yani. En iyi döneminde biz on, ya dünya onu dinleyemedi. Kayıtları hep ilk dönemine aittir. Eski dönemine aitti. O dönemde tabii ki çok iyi. Ama olgunluk döneminde de vereceği çok şeyler vardı onun. Maalesef onun tercihleri nedeniyle olmadı. Ya keşke olsaydı. Çünkü tabii benim ilk gittiğim opera La Traviata operası Verdi'nin. Bende özel bir yeri vardır, onu çok severim. Yani baştan sona neredeyse ıslıkla çalabilirim size, o derecede. Yani sesim berbattır ama. Şimdi buradaki Verdi bir karakter yaratmış. La Traviata'da Violetta karakteri. Violetta öyle bir partisyon yazmış ki. Üç perde. Birinci perdede koloratür soprano. İkinci perdede lirik soprano. üçüncü perdede de dramatik soprano olması gerekiyor birinin. Fakat normalde birçok soprano işte tek sesi var söylüyor. Fakat Maria Callas da bu müthiş bir şey tabii ki hepsini yapabiliyor. Bu üç sesi de verebiliyor. Birinci sahnede müthiş bir koloratür soprano, sonra lirik soprano ve şeyde kıyamet kopuyor üçüncü perdede ve müthiş bir dramatik yapısı var üçüncü perdenin. Onun için bu benim için en önemli opera kaydıdır. Üç tane kaydı var. Üçü de canlı kayıt Maria Callas'ın. Ben La Scala'da 1955'teki kaydını çok severim. Çünkü ünlü sinema direktörü aynı zamanda Luchino Visconti ile sahneye koyduğu bir operadır ve çok başarılı olmuştur. Ve o halkın reaksiyonunda o canlı kayıtlardan ki ben de canlı kayıt severim. Çok şeydir, nasıl diyeyim, başarılı bir geçidir. Daha sonra 1958'de Lisbon ve Londra'da da Traviata'yı yapmıştır. Daha farklıdır. Lisbon çok beğenilir. Hatta bu sadece Lisbon Traviata'sı üzerine kitaplar vardır. Yani o kadar seveni vardır. Ben o kadar Lisbon Traviata'yı bağlı değilimdir ama şeyi severim. Milano La Scala'da yaptıklarını. Londra'da da mesela farklıdır. Son ölüm sahnesinde son notayı söylemez. Çünkü Maria Callas çok meşhur ya her notayı söylemekle. Derler ki niçin söylemiyorsunuz son notayı? Aa, kadın öldü, yarıda kaldı tabii ki diyor. Yani o kadar da şeye bağlı. Tiyatral olarak çok bağlı şey. Yani o da insanları çok etkilemiş bir Traviata kaydıdır. Bu arada tabii hani Maria Callas ve esasında şöyle diyeyim. La Scala deyince tabii Maria Callas evet ama esas Leyla Gencer de Maria Callas'tan daha fazla orada hayatını geçirdi. Leyla Gencer aşağı yukarı yani Maria Callas 10 yıl söyledi. Leyla Gencer 20 yılı aşkın söyledi. 57'de başladı. 80'e kadar söyledi. 1980'e kadar söyledi. Uzun bir süre daha sonra da orada zaten hoca olarak kaldı ve toplam 50 yıl geçirdi. Scala'da. Scala tabii ki bir mabet yani opera sevenler için bir mabet. Tamam tabii ki artık her yer gibi Scala da eski Scala değil. Ama o Scala'yı da Scala yapan o dönemki sanatçılar. İşte sadece Maria Callas yok tabii bir sürü büyük sanatçı var. Onların etkisi çok büyük. O dönemde bir numaralı opera evi dünyada. Şu anda bir numara diye bir şey kalmadı diye tahmin ediyorum. Dünyada da kalmadı. Yani işte belli başlı 5-6 opera var. Onlar aynı düzeyde etkinlikler yapıyorlar, gösteriler sahneye koyuyorlar. Onun için Scala tabii ki opera sevenler ve opera dünyası için çok önemli.
1: Operaya sadece sesiyle değil, ruhuyla da hayat veren bir efsane. La Divina Maria Callas'ı müzik otoritesi Ahmet Erenli anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: karşılayabileceğiniz gibi artık protein tozları da sıklıkla karşımıza çıkıyor. Ancak bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü protein tozlarının aşırı kullanımı karaciğer ve böbrek gibi organlara zarar verebiliyor. Peki neden ve nasıl? Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Vedat Göral'a sorduk.
1: Normalde protein tozları birkaç çeşit olabiliyor bildiğiniz üzere. Bu whey protein dediğimiz peynir altı suyundan. Eskiden peynir yapılırken suyu atılıyordu. Sonra bakıldı ki o suda protein var ve o sudan protein tozları oluşturuldu. Gayet mantıklı, çok hafif ve çok da faydalı. Bunun dışında yine soya proteini, yumurtadan elde edilen proteinden oluşan protein tozları ve kazeinden oluşan bunlar faydalı. Ancak alınması gereken miktar 25 ila 50 gram olması lazım. Bunlar alındığında problem olmuyor. Ama bazen gençler çok daha yüksek dozda alıyorlar ve çok daha uzun süre. Normalde protein tozlarını biz 1 ila 2 ay gibi veya işte en fazla 2 ay geçmesin diye öneriyoruz. Fakat vücut kas yapayım derken kas kitlesini artırıyor, gayet mantıklı. Ama kalpte de kas kitlesini artırıyor. Kalpten ölümler oldu az da olsa. Yine bu bir takım kazein ve diğer bir takım steroidler böbrek fonksiyonu bozup böbrek yetmezliğine gidebiliyor. Böbrekte taşlar oluşabiliyor. Çünkü çok yüksek dozda protein alınması böbrekler için de sakıncalı. 25 ila 50 gram normal doz. Onun dışında daha bu miktarın dışında olursa bunlar sakıncalı. Bir de bu protein tozlarının içinde bazen hormonal steroidler yani anabolik steroidler, bir takım bitkisel özler, laktoz olabiliyor. Laktoza karşı entolerans, örneğin işte süt veya laktoza entolerans varsa bunu kullanmaması lazım, okuması lazım. Bir de bir takım sentetik stimülanlar var. Yani kişiyi daha böyle dinç, daha enerjik kılan maddeler var. Dolayısıyla bunları kullanırken dikkat etmek lazım. Zaman zaman karaciğer testlerine bakmak lazım. Ben İzmir'de bir vakada ölüm duydum. Tam da yine böyle bir iki vakada gençler arasında ölüm oldu. Çünkü abartılıyor muhtemelen. Bir de bu protein tozları eğer alkol ile beraber alınınca daha da fazla hastalık yapıyor. Yani kas yapayım derken sağlığımızdan olmamak lazım. Bir de bunlar yine bağırsak mikrobiyotasını bozarak da bağırsak fonksiyonlarında da ileride bozukluklar meydana getirebilir. Tabii bence ideali hani gençler için doğal protein almalarını öneririm. Yumurta günde 3-4 tane et, somon, kinoa, süt. Bunlar yoğurt olabilir. Sağlık bize her zaman lazım. Yani benim hep önerim var. 80 yaşını devirmemiz lazım. 80 yaşı devirmemiz için de gençliğimizde iyi beslenmemiz lazım. İyi uyku almamız lazım. Sigara, alkol, zararlı alışkanlıktan uzak durmak lazım. Çok gereksiz antibiyotik ve ağrı kesici kullanmamak lazım diye düşünüyorum.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülke genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. Pazartesi İstanbul açık, Poyraz'da sıcaklık 27-29 derece aralığında. Ankara'da kuvvetli sağanak yağış var, sıcaklık 28 derece. İzmir kuvvetli rüzgarla 5 derece serinledi, 33 derece. Bursa açık 30 derece. Antalya'da sağanak yağmur sürüyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da Poyraz sert, hava az bulutlu, sıcaklık 28-29 derecelerde. İç Anadolu genelinde yaz sağanakları var. Eskişehir ve Konya 27 dereceye indi. Ege'de hem sıcaklığın düşmesi hem de karayelin kuvvetli olması bölgeyi serinletti. Manisa 33, Muğla 32, Bodrum 33 derece. Denizli, Afyonkarahisar çevresinde sağanaklar sürüyor. Akdeniz'de Isparta, Mersin, Adana boyunca şiddetli sağanak geçişleri 2 gün daha sürecek. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Artvin hattında aralıklı sağanak etkili. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar gök gürültülü kuvvetli yağış var. Erzurum 24, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 19. NTV Radyo.
1: Kutlu pazarlar, saatlerimiz 19'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İranlılar, ABD ve İsrail saldırısında öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamane için düzenlenen anma törenine akın ediyor. Ekrana gelen bu görüntüler Tahran'dan canlı görüntüler. Tören başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde düzenleniyor. Hamane ile birlikte kızı, damadı, gelini ve torununun tabutu da sergileniyor. Sabah Musalla Camii'nin avlusunda cenaze namazı kılındı. Yine dün ve ondan önceki günlerde de yine aynı şekilde törenler yapıldı. On binlerce kişiyle birlikte Hamane'in 3 oğlu da bugün bu sabah yapılan cenaze töreninde hazır bulundu. İran devrim muhafızlarının komutanı Ahmet Vahidi de törene katıldı. On binlerce kişi İsrail ve ABD karşıtı pankartlar taşıyıp sloganlar atıyor. Ancak Hamane'in yeni İran dini lideri olarak seçilen oğlu Müçteba Hamane hala görüntülenmedi. Tekrar edelim, ekrana gelen bu görüntüler canlı görüntüler. ABD ve İsrail saldırısında öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamane için düzenlenen anma töreninden canlı görüntüler ekrana geliyor. Başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nin avlusu kalabalık, hala gelenlerle dolu ve pankartlar, sloganlar ve bayraklar göze çarpıyor. On binlerce kişi var. Bu arada Hamane'in 3 oğlu da cenaze namazında yine hazır bulundu. On binlerce kişi İsrail ve ABD karşıtı pankartlar taşıyor. Ancak tekrar edelim, Hamane'in yeni İran dini lideri olarak seçilen oğlu Müçteba Hamane hala görüntülenmiş değil.

0: Başkent Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi 7-8 Temmuz'a düzenlenecek. Ankara zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı da ağırlayacak. Tarihi zirve ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceğe bakımından da kritik öneme sahip.
1: NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da olacak. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da bir araya gelecek. NATO zirvesi 7 Temmuz sabahı Ankara Ticaret Odası, Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. NATO zirvesi Savunma Sanayi Forumu, NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini, sanayi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek. Beştepe'de saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. Aynı gün Beştepe'de üye ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.
2: Thank you very much. Thank you.
1: Ay Yıldız Karargahı'ndaysa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Zirvenin ilk günü akşamında 19.45'te ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi çalışma yemeği, 20.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları düzeyinde çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak, törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Külfet paylaşımı zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. NATO'nun yeni güvenlik mimarisi şekillenecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan NATO 2.0 döneminden Avrupa ve Kanada'nın savunmada daha fazla mali ve askeri sorumluluk üstlendiği dengeli bir yapıya geçiş hedefleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı da zirvenin bir diğer gündem başlığı olacak.
0: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine dediğimiz gibi geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da zirveye ilişkin önemli açıklamalar geldi.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran 7-8 Temmuz'da Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi hakkında bilgi verdi. Zirvede ittifakın güvenliği, Ukrayna'daki son durum ve savunma yatırımlarının ele alınacağını söyledi.
3: Liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Ukrayna'daki durum ve ittifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır. Zirvede savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecektir.
1: Duran, Erdoğan'ın zirve marjında devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceğini de belirtti. İletişim Başkanı da zirvenin güvenliği, medya ve organizasyon detaylarına ilişkin bilgi verdi. Buna göre zirve kapsamında katılımcılara 3 havalimanı hizmet verecek. Zirve güvenliği için 48.841 emniyet, 7.447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56.288 personel görev yapacak. Ankara genelinde ise 5.000 açık hava tanıtım noktası olacak. Zirve kapsamında ayrıca çok sayıda panel, çalıştay ve yan etkinlik düzenlenecek.
0: Balıkesir'in iki ilçesinde birden alevlerle mücadele var. Kepsutu ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. 6 Eylül'de söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlk yangın Kepsutu ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde arazide çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü'nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtildi. Bölgede tedbiren soğutma çalışmaları sürüyor ancak bir orman yangını haberi de 6 Eylül ilçesinden geldi. Bereketli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan alevler yükseldi. Alevler yine aynı şekilde rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Çok sayıda büyükbaş hayvanın bulunduğu bir çiftliğin samanlığına sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle çiftlikteki yangın söndürüldü. Orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor. On gün önce ikiz depremlerle sarsılan Venezuela'da bilanço katlanıyor. Yetkililer can kaybı sayısının 3000'e yaklaştığını bildirdi. Arama çalışmaları sona yaklaşırken Venezuela'ya desteğe giden yabancı ekipler de dönmeye başladı. Uluslararası ekiplerin sağ kalanları enkazdan kurtarma çalışmalarında artık sona gelindi. Son açıklamalara göre 24 Haziran'daki 7,2 ve 7,5'luk depremlerde 16.592 kişi yaralandı. 41.000'i aşkın insandan da haber alınamıyor. 16.309 kişi ise evsiz kaldı. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez arama kurtarma ekipleri için madalya takdim töreni düzenledi. Rodriguez, Venezuela ailelerin hala sevdiklerini canlı bulma umuduna tutunduğu, her şeyini kaybetmiş insanların yaşadığı derin bir keder dalgasının etkisinde dedi. Birleşmiş Milletler fiziki hasarın 6,7 milyar doları bulduğunu tahmin ediyor. Amerika Birleşik Devletleri kuruluşunun 250. yıl dönümünü farklı noktalarda etkinliklerle kutladı. Başkent Washington'da dünyanın en büyük havai fişek gösterisi düzenlendi. New York'ta ise 100'den fazla uçağın katıldığı hava gösterisi yapıldı. ABD'nin bağımsızlık günü kutlamalarından görüntüler geliyor şimdi ekranlara.
1: Binlerce havai fişek katıldı. 40 dakika boyunca Washington semalarında gece adeta gündüze döndü. Washington'daki 4 Temmuz kutlamalarında yaklaşık 850 bin havai fişek kullanıldı. Bunun dünyanın en büyük havai fişek gösterisi olabileceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 4 Temmuz kutlamalarının en görkemli olduğu noktalardan biri de New York'tu. New York semaları gösteri uçuşu yapan uçakların geçişine sahne oldu. Amerikan donanmasının ünlü akrobasi ekibi Blue Angels gösterilere liderlik etti. Gösterilere ABD ve müttefik ülkelerden 150'den fazla hava aracının katıldığı açıklandı. New York'ta düzenlenen deniz geçidine ise Amerikan donanması ve ABD müttefiklerine ait savaş gemileri katıldı. Yerel saatte 9.30'da başlayan geçit töreninde yaklaşık 80 gemi Hudson Nehri boyunca ilerledi. Deniz etkinliklerine 20'den fazla ülkeden askeri ve tarihi gemi katılırken Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Oruç Reis de Parade of Sail deniz geçidinde yer aldı. Ohio'da bir pilotsa ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümünü kendine has bir yolla kutladı. Cessna tipi bir uçakla 6 saat uçtu. Radar iziyle ABD haritası ve haritanın ortasında USA 250 ifadesini çizmeyi başardı. Ellerinde ABD ve Konfederasyon bayrakları, yüzleri maskeli, tek tip kıyafet giyen yaklaşık 400 kişi. 4 Temmuz kutlamalarında sokağa çıkarak yürüyüş yapan Popular Front isimli aşırı sağcı grup üyeleri. 2017 yılında kurulan ve beyazların üstünlüğünü savunduğu bilinen milliyetçi Popular Front üyeleri yürüyüş sırasında "Amerika'ya geri alın" sloganı attı. Yürüyüşün ardından grubun olaysız dağıldığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki konuşması hava muhalefeti nedeniyle ertelenmek zorunda kalınca Trump da kutlamaları ekrana getiren Fox Haber kanalını kapalı bir alanda izlemeye başladı. Trump izlediği sırada kanalın kamerası da uzaktan kendisini canlı olarak ekrana taşıdı. Bu durumu fark eden Trump önce ekrana ardından arkasını dönüp kendisini çeken kameraların olduğu tarafa doğru el salladı. O anlar canlı yayında kameraya böyle yansıdı.
0: İstanbul'da düzenlenen operasyonda 239 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik şube ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin kaldığı evleri tespit etti. Şişli'de 3 ayrı noktaya baskın düzenlendi. Aramalarda 239 kilogram uyuşturucuyla uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler bulundu. 3 şüpheli de gözaltına alındı. Organize suç örgütlerine yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 228 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden yatırım danışmanlığı ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. Bu tespitler üzerine operasyon için düğmeye basıldı. 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 228 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği bulunduğu belirlendi. Bugün 1993 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşanan Başbağlar katliamının 33. yıl dönümüydü. PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 33 vatandaş Başbağlar köyünde düzenlenen törenle anıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları duygusal anlar yaşadı.
1: Başbağlar şehitlik anıtına karanfil bıraktılar, dualar okudular. Başbağlar köyünde PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 33 kişi törenle anıldı.
4: 5 Temmuz 1993 takvimlerin sustuğu, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir gündür. 33 canımız kimi secde ederken, kimi alın terinden, kimi ocağından koparıldı. Tamamlanmamış dualar, yarım kalmış hayaller ve geride bırakılmış sessiz evler ve boynu bükük yetimler.
1: Başbağlar katliamının 33. yıl dönümü anma töreni Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde düzenlendi. Katılımcılar tören öncesi köydeki şehitlik anıtını ziyaret etti. Daha sonra Başbağlar köyü meydanındaki kültür evi önüne geçildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları okundu.
5: Sizlere Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim, sevgilerini ve saygılarını getirdim. Bizler teröristi Türkiye sürecinde sadece elimizi değil vücudumuzu taşın altına koyduk. Ve bu işi inşallah çok hayırlı bir şekilde ve çok kısa bir zamanda nihayete erdireceğiz.
1: Katılımcılar konuşmaların ardından katliamda ölenlerin eşyalarının bulunduğu müzeyi gezip hayatını kaybedenlerin yakınlarından o dönem yaşananları dinledi.
0: 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlığı Erkan Taş kazandı. Organizasyonun son gününde baş pehlivanlık yarı final müsabakaları için güreşçiler kura çekti. Kura'da Erkan Taş'la Seçkin Duman, Mustafa Taş'la da Feyzullah Aktürk eşleştiler. Sonrasında tribünleri selamlayan pehlivanlar güreşe başladı. Erkan Taş, kasnak paça hamlesiyle rakibini yenerek finale yükseldi. Feyzullah Aktürk ise rakibinin künde girişiminden kurtularak yarı finali kazanmayı başardı. Böylece finalin adı Erkan Taş ve Feyzullah Aktürk oldu. 665.si düzenlenen tarihi güreş müsabakasının heyecan dolu finalinde Erkan Taş, Feyzullah Aktürk'ü yenerek altın kemere ulaştı. Sivas ile Tokat arasında bulunan Çamlıbel geçidi özellikle kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası haline gelmişti. İki kent arasındaki ulaşımı rahatlatmak için yapılacak Çamlıbel tünelinin temeli atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tünelle 371 milyon lira tasarruf sağlanacağını söyledi.
6: Sarp yamaçları ve keskin virajlarıyla 1684 metreye yükselen yazın kavurucu sıcağıyla, kışın ise kar tipi ve yoğun sisiyle bilinen Çamlıbel geçidi muhteşem ama bir o kadar da zorlu bir geçitti. İşte burada doğanın sarp yamaçlarla ördüğü bu zorlu coğrafyayı 4734 metrelik Çamlıbel tünelimizle geçerek dümdüz, güvenli ve konforlu bir yola Allah'ın izniyle dönüştüreceğiz. Artık bu bölgedeki meşakkatli yolculukları tarih edeceğiz. 13 keskin virajı, bypass edecek güzergahı 2,3 kilometre kısaltacak. Seyahat süresini ise sadece 5 dakikalara düşürmüş olacak. Böylece zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan 58 milyon lira olarak yılda 371 milyon lira tasarruf edeceğiz.
0: İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı. Özel mesire alanlarına giriş ücretleri ise 4 kişilik bir aile için 2000 liraya kadar çıkıyor. Üstelik et, içecek ve diğer masraflar bu hesaba dahil değil. Yüksek fiyatlara karşın mangalcılar da Bakırköy ile Yenikapı arasındaki yeşilliklere akın etti.
7: Bedava olduğu için buraya geliyoruz. Oraya parayı verirsek etimizi neyle alacağız? Onun için oralara parayı veremeyeceğimiz için burada yapıyoruz.
8: Geçen sene bizden 700 TL alan yerler oldu. Bu sene daha öyle mesire alanlarına gitmedik ama ciddi anlamda pahalı yani.
9: Yangın riskinden dolayı ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı. Mangalının masasının sandalyesini alanlar sahile geldi. Mesire alanlarındaki yüksek ücretler İstanbul'un sahil şeridini piknik alanına döndürdü.
10: Sahillerde bedava. Ama paralı olan yerlerde de gerçekten çok pahalı. Kişi başı 400 lira falan. 300-400 lira bir aile gidince de 2500-3000 liraya mal oluyor. Bu da iyi değil yani.
9: Bazı özel piknik alanlarında yalnızca masa ve mangal hizmetinin bedeli kişi başı 400 ile 600 lira arasında değişiyor. 4 kişilik bir ailenin mangal yapması için yaklaşık 2000 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Üstelik et, içecek ve diğer masraflar bu hesaba dahil değil.
11: Biz şimdi dışarıda paralı yere gitsek yani 2000 liradan aşağı çıkamayız. Ama biz şu anda yani 600-700 liraya ve akşama kadar oturabiliyoruz burada.
12: Bakıyorsunuz girişleri 600-700 lira çok pahalı tabii ki. Tabii şimdi ta oralara kadar git yakıt yakıyorsun, ayrıyete gidiyorsun bir de para veriyorsun.
13: En azından 600-700 milyon tamam da araçla birlikte girdiğin zaman durumumuz yok.
9: Hal böyle olunca bu tablonun yaz boyunca değişmesi beklenmiyor.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
15: Dünya Kupası'nda son 16 etabı devam ediyor. Çeyrek finale giden yolda günün programında iki maç var. İlk maç Brezilya ve Norveç arasında saat 23'te New Jersey'de bulunan MetLife Stadında oynanacak. Günün son maçında ise ev sahiplerinden Meksika ile İngiltere karşılaşacak. Aztek Stadında oynanacak mücadele gece saat 3'te başlayacak.
14: Maç takvimi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
16: Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: Radyonuzun sesini açın ve Brezilya'dan İspanya'ya, Yunanistan'dan Türkiye'ye uzanan çok geniş bir coğrafyada müzikal bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Çünkü bugün sizleri farklı coğrafyaların müzikal hafızasını tek bir ses etrafında birleştiren Elif Sanchez'le ve onun yeni albümü Así Pues'le buluşturacağız. Elif Hanım, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
1: Ben de çok iyiyim. Çok teşekkürler.
0: Sizi en son 2024 yılında flamenco ezgileriyle konuk almış. İspanya-Türkiye arasında bir müzik köprüsü kurmuştunuz. Bunu konuşmuştuk ama bu son albümde coğrafya genişlemiş. Ne kadar sürdü bu yeni albüm için çalışmalar ve bu yolculuk sizi nasıl etkiledi? Bununla başlayalım isterseniz.
1: Evet, aradan çok uzun zaman geçmiş. Yani aslında bu albüm benim için de değişik bir deneyim oldu. Ya çok planlamadığım da bir albüm oldu aslında. Genel olarak zaten hiçbir albümü çok planlayarak başlamadım. Ama benim için çok zorlu bir dönemin ardından gelen bir ya kırılma noktası gibi oldu bu albüm. Yani dediğiniz gibi bugüne kadar yapmadığım, artık eklediğim coğrafyalar oldu. İşte Brezilya şarkıları ekledik repertuarımıza. Aslında bu fikir birazcık da işbirliği yaptığımız sanatçıların isimlerinden geldi. Çünkü işbirliği yaptığım sevgili Ginga olsun, Antonio Serrano olsun, çok fazla dinlediğim ve sevdiğim, bugüne kadar benim için idol olmuş isimlerdi. Ginga ile böyle bir şey yapmak, böyle bir fırsat geçince elime, hemen bunu kullanmak istedim, bu fırsatı elimdeki. Ve ne kadar çok Brezilya müziği ile alakalı bir bilgim olmasa da onun ustalığıyla, onun ustalığını bu albüme aslında eklemek istedim. Zaten o yüzden de onun şarkıları, o Portekizce söylüyor, ben İspanyolca söylüyorum. Çok da aslında cesaret de edemedim bir yandan Portekizce söylemeye. Yani biraz böyle yolda gelişen bir albüm oldu aslında. Çok da keyifli oldu. Çünkü yaylılarla yaptığım da ilk albüm oldu bu benim için. Keyifli bir albüm çıktı ve bütün coğrafyalarda bir şekilde o yaylı sounduyla, aranjmanların birbirlerine benzemesiyle, işte Yunanca bir şarkıda İspanyol birinin solo çalmasıyla, aslında bütün o janralarda birbirlerine karıştılar ve böyle aynı potada eridi gibi oldu aslında.
0: Evet.
1: Umarım dinleyenler de öyle hissediyordur.

0: O yaylı dörtlüsünden hemen bahsedelim. Aquarteto. Onlarla yolunuz
1: Evet.
0: nasıl kesişti ve o yaylıların o dramatik, sinematik tınısı albümün anlatısına nasıl bir ruh kattı? Bütün şarkıları ona göre mi planladınız yoksa sonradan mı çevirdiniz mesela yaylılara dönsün diye? O nasıl ortaya çıktı?
1: Yani aslında o tabii albümün direkt konsepti yaylı ve vokal olsun diye başladı. Çünkü yaylı aranjmanlarını yapan aynı zamanda da keman çalan Delaney benim çok yakın arkadaşım. Yani neredeyse Madrid'deki en yakın arkadaşlarımdan her gün görüştüğüm bir insan. Ve biz birlikte uzun zamandır bir şeyler yapmak istiyorduk. Bu albüme kısmet oldu gibi oldu aslında. Hadi bir yaylı ve vokal aranjmanlı birkaç şarkı yapalım diyerek başladığımız bu yolculuk bir anda bir albüme dönüştü. İşbirlikli bize eşlik eden artistler oldu. Yani aslında küçücük bir fikir, birlikte bir şarkı kaydetme fikri kocaman bir albüme dönüştü gibi oldu ve yaylı unsuru çok önemliydi bizim için. Çünkü dediğimiz gibi birçok coğrafyadan farklı farklı şarkılar, farklı işte Yunanca şarkı da var. Yunanca yani folk şarkı var. Hem Yunanca pop şarkı da var. İşte bir yandan Türkçe pop'a yakın bir şarkı da var. Aynı zamanda işte Brezilya'dan Justin'ları var. Ya yani bunları orta noktada tutan bir element gerekiyordu bizim için. Yani bence yaylılar bizim için onu yaptı, o kuarteto. O bütün aslında dağınıklığı belki bir yere toparlayan, aynı sound'u yakalamamızı sağlayan bir unsur oldu bizim için.
0: Evet, şimdi albümün adı Asipues. Ne demek Asipues? Ne anlamlar barındırıyor bu albümün içinde?
1: Asipoes aslında tek başına bir anlamı olan bir şey değil. Yani Asipoes yani gibi. Hani sanki bir hikayenin sonucunda bir şey anlatmışım ve sonra işte yani dedikten sonra da sonucunu söylemişim gibi düşünebiliriz Asipoes'i. O yüzden Asipoes koydum. Çünkü dediğim gibi çok zorlu bir dönemin ardından gelen bir sonuçtu bu benim için. Kendime çok şeyi kanıtladığım, ben bunları yapabilirim, kendim de yapabilirim dediğim, işte aklımdaki olan her şey, birlikte işbirliği yapmak istediğim, herkesle bir şekilde bağlantı kurabildiğim, ya istediğim aslında birçok şeyi, hayal ettiğim çoğu şeyi bu albümde gerçekleştirdim. Yani Asipoes'in aslında anlamı o
0: Evet.
1: birazcık.

0: Şimdi biraz şarkılara gelelim. Dimitris Vakulis ile birlikte Ege'nin iki yakasını bir araya getirdiğiniz bir şarkı var. Epilogos. Evet. O da favorilerimden evet. biri oldu benim. Antonio Serrano da Mızıkayla eşlik ediyor. Onun hikayesi nasıl oldu?
1: Epilogos benim çok çok sevdiğim ve ilk dinlediğimde aşık olduğum bir şarkıydı. Biz Dimitris'e çok yakın aslında bir zaman içerisinde tanıştık. Belki 6 ay oluyordur, belki 8 ay olmuştur. Yani tesadüfen Dimitris'in müziğini keşfettim ve dinlerken Epilogos'u da tabii dinledim. Ve bütün şarkılarını çok beğendim ama Epilogos bende öyle bir etki bıraktı ki ağlamaya başladım Epilogos'u dinlerken. Hiçbir şekilde hani anladığım bir dil değil ama bir anda o şarkı beni inanılmaz derecede etkiledi. Ve Dimitris'e yazdım. Online. İşte Dimitris bu şarkına bayıldım. İnanılmaz bir şarkı. Gerçekten çok tebrik ederim vesaire diye. Meğersem o da beni dinliyormuş. Ben yaklaşık 10 yıldır belki müziğini takip ediyorum senin. Ben de seni çok beğeniyorum diye. Biz böyle birbirimize müziklerimizi yollamaya başladık ve sonra Epilogos'un bana sözlerini gönderdi. Dedim ne demek Epilogos, nedir bu? Bir veda hikayesiymiş aslında. Biraz hani severek ayrılalım gibi bir temalı bir şarkı. Ve beni çok etkilemişti bu şarkı. Ve birlikte yapmak istedim. Ya bunu tekrar yapmak ister misin bir yaylı konseptiyle dedim. Ve biz böyle bir yola çıktık birlikte. Ve hem kimyalarımız çok uyudu. Şimdi daha çok şeyler yapıyoruz birlikte. Ve Epilogos'u kaydetmiş olduk. Benim de albümdeki en sevdiğim herhalde ilk... İkiye girer Epilogos.

0: Şimdi albümü dinlerken bir anda Uyan'la karşılaşıyoruz ve çok etkileyici. Zannediyorum sözleri size ait. O akış içinde bir anda sizin o sesinizle farklı bir tarzda karşılaşmak müthiş etkili. O da öyle bir anda mı çıktı?
1: Aslında Uyan uzun zaman önce yazdığım bir şarkıydı. Ben Uyan'ı Hatay depreminden sonra yazdım. Beni deprem çok çok etkilemişti. Ya duygusal olarak çok fazla çöktüğüm, ya kendime uzun süre gelemedim. Ve bu şarkıda o duygusal bunalımdan biraz çıkmamı sağladı aslında. Biraz haykırışım gibiydi. Aslında o şarkıyı eklemek biraz Delaney'nin, yani o kuarteto'da da çalan kemancı arkadaşımın fikriydi. Duydu ve çok etkilendi. Hatta duyduğu zaman gözleri yaşardı ve dedi ki Elif lütfen bunu koyabilir miyiz? Çünkü çok gerçek. Gerçekten hani ben senin burada acını hissettim bunu dinlerken dedi. Ve biz onu eklemeye karar verdik. Tamam dedim, önemli değil. Hani biraz farklı bir sound ama hadi bunu da yapalım. Orada da bir haykırış gibi bu albümün ortasında. Benim de bir sesim olsun. Benim de duygumu koyduğum bütün. Çünkü dediğim gibi zaten bütün şarkılar zorlu bir dönemin ardından gelen bir şey. Bu da benim için zorlu bir dönemdi ve bunu da koyalım dedik. Ve Uyan aslında öyle albüme girdi biraz.

0: Ve son veda Cenk Erdoğan imzalı bir şarkı. Albümün genelindeki o batılı Akdenizli yaylı tınısından sonra veda. Dinleyiciyi nasıl bir duyguyla baş başa bırakıp gidiyor bu albümde?
1: Yani Son Veda aslında Epilogos'un adaptasyonu, Türkçe versiyonu. Birazcık sound olarak belki birazcık daha böyle arabesk sound eden aslında bir şey oldu Epilogos'a göre. Çünkü sözleri ve melodisinin yapısı bilmiyorum beni birazcık o tarafa etti, o şekilde söylemeyi ve böyle bir gerçekten tam bir son veda ve biraz depresyon ve bunalım bir son vedası oldu. Ve o yüzden onu sona koymak istedim. O şekilde albümü kapatmak istedim. Hem birazcık epilogosun da anlamını belki daha iyi anlayabilsinler dinleyiciler diye. Son veda benim için bilmiyorum çok güzel ve natural çıktı ortaya. Yani epilogos sanki gerçekten Türkçe yazılsaymış öyle olurmuş gibi çok doğal bir şekilde çıktı. Ve tabii diğer tarafta Antonio Serrano'yu misafir ettik. Burada da sevgili Cenk Erdoğan'ı misafir etmek istedik. Benim zaten her zaman da söylediğim gibi en sevdiğim belki ilk üç gitaristtir dünya üzerinde. Çok da güzel bütün yüreğini koydu çalarken sağ olsun.
0: Çok da güzel olmuş.

0: şimdi 31 Mayıs'ta albümün lansman konserini verdiniz. Şarkıların stüdyodaki o titiz çok dilli yapısından sonra sahne üzerinde dinleyiciyle göz göze gelip o enerjiyi paylaştınız. Hem bu his nasıldı hem de yeni konserler olacak mı? Bizi ne bekliyor yaz aylarında?
1: Çok keyifliydi açıkçası albüm lansmanı. Albümü de yansıttığımızı düşünüyorum. Çünkü albüm de canlı kaydedildi zaten. Yaylılar olsun, hatta Antonio da yaylılarla birlikte stüdyoya girdi, aynı anda kaydettiler. Zaten çok canlı bir, ya albüm biraz yaşıyor çünkü canlı kaydedildiği için. Hatalar da var albümün içinde, düzeltmediğimiz. O yüzden canlı performans çok iyi yansıtıyor albümü. O yüzden 31 Mayıs da bizim için çok güzel geçti. Tam albümü yansıtabildiğimizi hissediyorum. Bu yaz da yine albüm sonrası yine Atina'ya gidip yine orada da bir konser yaptık. Şimdi tekrar İstanbul konserim olacak 17 Temmuz'da. Şimdi artık konserleri planlayacağız. Umarım bu yıl içerisinde de Asipoes albümünü dünya üzerinde her yerde çalmayı hayal ediyorum, planlıyorum.
0: Tabii mutlaka kulaklıklarda o şarkılar olacak ama canlı performanslar da merakla izlenecektir. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldınız ve bize vakit ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.

0: Pencerede bugün Elif Sanchez'le onun yeni albümü Así Pues'i konuştuk. Program Atilla Özdal'la birlikte hazırladık. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.
1: Zeynep Gül Alp'le Pencere.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 7. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tamgün. Şehsuvar Sami, Ali Rıza Kubilay. Ester, Neslihan Arslan. Şehsuvar Sami'nin babası Aziz Güngör. Basri Bey, Toprak Sergen. Mehmet Esat, Murat Şen. Prodüktör Cengiz Saral. Ses teknisyeni Hüseyin Karadeniz. Yönetmen Aziz Acar. 1926 İstanbul. Pera Palace Oteli. 3. gün gece.
2: İyi geceler Ester. Şimdi daha iyiyim. Beni gafil avlayan Mehmet Esad'ın gelişiydi. Yani milli emniyetin benimle irtibat kurma tarzı. Hala maksatlarının ne olduğunu anlayamamış olmama rağmen şimdi yeniden eski sükunetime kavuşmuş bulunuyorum. Dışarı çıkmak iyi fikirmiş. Yürüdükçe endişelerim dağıldı. Denizden esen nemli rüzgar aklımın koridorlarına yapışıp kalmış karamsarlığı sürükleyip götürdü. Uzun yürüdüm bu defa. Pera Palace'tan Pangaltı'ya kadar. Ve bu iki saatlik yürüyüşün sonunda verdiğim tek karar beklemek oldu. Hiçbir teşebbüste bulunmadan bugün de yarın da beklemeliydim. Çünkü av olan bendim. Üstelik teslim de olmuştum. Evet, kaderimi avcılarımın eline bırakmıştım. Ne kaçacak ne de direnecektim. Galiba hafiyeler de bu niyetimi anladıkları için beni rahat bırakmaya karar vermişlerdi. Evet, bu akşam kimse takılmamıştı peşime. Böylece biraz daha inandım Mehmet Esad'ın sözlerine. Ama kat'i bir kanaate varmam için kafi malumata sahip değildim. O sebepten beklemem gerekiyordu. Evet, sabırla ve umut etmeden beklemeliydim. Çünkü yeni hayal kırıklıklarını kaldıracak takatim yoktu. Bu gergin, sıkıntılı, birbirinin aynı dakikalarla başa çıkmanın bir tek yolu vardı: yazmak. Kelimeleri ardı ardına sıralarken seni düşünmek, maziyi yazmak, hatırlamak değil adeta tekrar yaşamak. Sana yazmanın bana armağan ettiği mucize buydu işte. Göremediklerimi, dokunamadıklarımı, söyleyemediklerimi adeta yaşıyormuş gibi hissedebilmek. Yürüyüşten döner dönmez kalemi elime aldım ve yazmaya başladım. Mübalağa olacak biliyorum ama çalışkan bir yazar gibi hissediyorum kendimi. Bedenimin zaruri ihtiyaçları da olmasa hiç kalkmayacağım masanın başından. Bir kez daha hak veriyorum sana. Evet, bende yazar kumaşı varmış. Treni çoktan kaçırdığımın farkındayım. Mutluluğumuz gibi yazarlık da artık pek mümkün olmayacak bir ihtimal benim için. Ama 1908 yılının sonbaharında İstanbul'a değil, seninle Paris'e gitseydim hakikat olabilecek bir ihtimal. Ama olmadı. Fakat dur, daha oraya gelmedik. Daha Temmuz ayındayız. Sonbaharda yapılacak seçimler var ülkenin gündeminde ve ben son derece karmaşık hisler içindeydim. Bir yanda sen varsın. Şahsi hayallerimiz. Bir yanda bütün görkemiyle kanımı ateşleyen isyan. O zaman söylediklerin hala kulaklarımda.
3: Bir gün beni unutacaksın Şehsuvar. Büyük bir yazar olacaksın. Kadınlar pervane gibi dönecek etrafında. Seninle konuşabilmek, sana dokunabilmek için birbirleriyle yarışacaklar. Ve o kadar güzel olacaklar ki kapılıp gideceksin birinin cazibesine.
2: Öyle olmadı. İnkar edecek değilim. Bazı maceralar yaşadım. Üstelik çok da güzel olanları vardı aralarında ama hiçbiri, hiçbiri senin yerini tutmadı. Tutamadı. Hayır, senin rakibin kadınlar değil, inkılaptı. Evet, seni o kiraz ağacının altında Poe'nun şiirleriyle baş başa bırakıp gittiğim gün başlamıştı aramızdaki ayrılık. Ve sen ilk o gün hissetmiştin bizi bekleyen mutsuz istikbali. Ama yine de hemen vazgeçmedin benden. Bunun için şükran borçluyum sana. Böylece 2 ay daha birlikte olduk. Her ne kadar tartışmalı, kavgalı, sancılı olsa da şimdi anlıyorum ki hayatımın en güzel günlerini yaşamışım o 2 ay boyunca. Yalan söyleyecek değilim. Kaderimi tayin edecek en önemli siyasi adımları da o 2 ay içinde atmıştım. Sana yıllar önce anlatamadıklarımı şimdi yazmak istiyorum. Evet, sonunda muradıma ermiştim. Cemiyet nihayet fedaileri arasına almıştı beni. Bu çok büyük bir şerefti. Birden büyük bir adam gibi görmeye başlamıştım kendimi. Bir ara kendimi mülazım atıf gibi hissettim. Neden hürriyet için hayatını kaybeden babam değil de o genç mülazım dersen cevabım yok. Babam mülayim bir adamdı. Münevverdi. Çok okurdu. Asla kıyıcı değildi. İhtilalin başarıya ulaşması için illa da şiddet şart değil diye düşünürdü. Çok iyi silah kullanırdı ama değil birini vurmak canı tek bir mahluka çevirmemişti revolverinin namlusunu. O da senin gibi düşünürdü. Fikri fiiliyattan daha mühim bulurdu. Oğlunun bir tetikçi değil, bir yazar olmasını isterdi.
4: En mühim mücadele fikirle yapılandır. Şiddet önünde sonunda onu uygulayana dönen bir bumeranktır.
2: Belki babam sağ olsaydı ikiniz el ele verip kaderimi değiştirebilirdiniz. Ama bizzat Abdülhamit öldürdü onu. Fizan'a sürgüne yollayarak. Neyse. Biz yine Selanik'e dönelim. Enver Bey'in konuşmasından bir gün sonra avukatlık bürosuna gelmiştin. Aslında gelmene çok şaşırmıştım. Küstüğünü, bir süre benimle konuşmayacağını sanıyordum. Aksine çok samimiydin. Çok seveceksin. Bir kitap vardı elinde. Voltaire'in Kandit ya da İyimserlik adındaki şaheseri. Bana armağan almıştın.
1: 1908 Selanik.
3: Çok eğleneceksin. Müthiş bir hicip, şahane bir üslup.
2: Umurumda değildi kitabın üslubu. Bana gelmiştin ya, bana gülümsüyordun ya, benimle ilgileniyordun ya, bu kâfiydi. Seni kollarıma aldım, gözlerinin içine baktım. Öylece kaldık bir süre.
3: Beni bırakma Şesuar, bana da kendine de bu kötülüğü yapma. Bu bir şans, her zaman herkese böyle gülümsemez aşk. Bu şansı heba etmeyelim.
2: Etmeyeceğiz, asla, asla etmeyeceğiz. Hayır, seni kandırmıyordum. İnanıyordum o anda söylediklerime. Ama öğleden sonra fedailer grubuyla karargâhta buluştuğumda bambaşka bir haleti ruhiyeye bürünmüştüm. Bu fedai grubuyla 3. görüşmemdi. İlk temas Şemsi Paşa'nın vurulmasının ardından Selanik'e döndüğümde yapılmıştı. İlk buluşmada sadece Basri Bey vardı. Beyaz Kule'nin karşısındaki bahçelerden birinde görüşmüştük. İlk görüşmede kanım ısınmıştı Basri Bey'e. Yaz sıcağında denizden esen ılık rüzgara karşı soğuk bir kırmızı içerken ikaz etmişti beni ilk kumandanım.
5: Bak Şehzuvar kardeşim, cemiyet mensubu olmak başkadır, fedailer grubuna girmek başka. Burası harbin ön cephesidir. Verilen vazifeler çok daha mühim, çok daha tehlikelidir. Sen çok gençsin. Öldürmek mecburiyetinde kalabilirsin. Daha fenası, öldürülebilirsin.
2: Hepsini hazırım efendim.
5: Düşünmeden konuşuyorsun. Gençlik heyecanıyla karar veriyorsun.
2: Yok efendim, asla. Ben ne söylediğimi biliyorum. Kararlıyım.
5: İtiraz etme. Şimdi evine git. İyice düşün taşın. Yarın sabah gene burada buluşalım. Ha gelmezsen kızmam. Korkak biri olduğunu da zannetmem. Cemiyete böyle rapor da vermem. Başka bir alanda başka bir vazifeyle katkı sağlarsın davamıza. Bize katılmak istediğinden emin olmalıyım. Daha da mühimi, sen emin olmalısın. Tamam mı? Yarına kadar mühlet, kat'i kanaatini ver, öyle gel. Çünkü sonrası yok bunun. Bir kere girdin mi, dönüş yok. Ne sen üzül, ne biz zor durumda kalalım.
2: İncinmiş, kırılmıştım. Ne manaya geliyordu şimdi bu? Yoksa gözü tutmamış mıydı beni? Kabul olduğumdan daha genç gösteriyordum ama bunun ne önemi vardı ki? Bedenimle ruhumla bu davaya adamıştım kendimi. Hayal kırıklığı içinde döndüm evime. O gece gözüme uykunun kırıntısı girmedi. Elbette attığım adımın neticesi üzerine tasa duymuyordum. Kararımı vermiştim bir kere. Ne zannediyorlardı ki beni? Gelgeç akıllı bir maceracı mı? O bitmek bilmeyen saatler adeta bir cehennem azabıydı. Sabahı nasıl iple çektiğimi anlatamam. En büyük korkum kapısına kadar gelmişken fedailer grubunun beni kifayetsiz bulması, bu kutsal vazife için gereken cesaret ve beceriye sahip olmadığımı düşünmeleriydi. Sonunda Basri Bey'le buluşma vakti geldi çattı. Yüreğim ağzında korka korka gittim bir bahçesine. Ya görüşmeye gelmezse? Ama korkum boşunaydı. Basri Bey bir çitlenbik ağacının altındaki masaya tek başına kurulmuş, sabah kahvesini höpürdetiyordu.
5: Ne içersin?
2: Kahve. Sade kahve. Gülme lütfen Ester. Evet şekerli severim ama böyle mühim, böyle ciddi bir adamın yanında şekerli kahve isteyemedim işte. Tamam, şimdi düşününce çocukça geliyor. Öyleydim de zaten. Yeterince olgun olsaydım, bugünkü aklım olsaydı sadece kahveyi istediğim gibi söylemekte kalmaz. Belki de... Bilmiyorum. Bilmiyorum Ester, orası hala müphem.
5: Ne diyorsun?
6: Ben aynı karardayım kumandanım. Sizce de münasipse aranıza katılmak benim için büyük bir şeref olacak.
5: Aramıza hoş geldin Şehsuar kardeş. Evet, artık sen de bizden birisin. Silahın var mı?
6: Babamın bana hatıra bıraktığı bir revolver var. Elim ona alışkındır.
5: Ha tamam, bir şey arıyorsa ne ala, yoksa bakarız çaresine. Öğleden sonra atış talimine gideceğiz. Bakalım nasılmış silah şordu.
2: İşlerin bu kadar hızlanması hoşuma gitmişti. Öğleden sonra atlı bir arabayla Selanik'in dışına çıktı. Şehri kuşatan yedi tepenin ardında taşlık bir arazide durduk. Arabayı ve sürücüsünü orada bırakıp küçük bir vadiye yürüdük. Vakit ikindiye gelmesine rağmen ortalık cayır cayır yanıyordu. Yaşlı bir söğüdün gölgesine sığındık. 30 metre uzaklıktaki taştan seti gösterdi Basri Bey.
5: Bu mesafe iyi mi?
6: İyi. Biraz daha uzak olabilir.
5: Önce bu mesafeyi bir tecrübe edelim de.
2: Sıcağı aldırmadan taştan sete yürüdü. Setin arkasından 3 bir şişesi çıkardı, yan yana dizdi. Söğüdün gölgesine döndüğünde kanter içinde kalmıştı. Fesini çıkarıp alnındaki ter damlacıklarını sildikten sonra eliyle şişeleri gösterdi.
5: Hadi bakalım, göster marifetini.
2: Sıcağın verdiği sıkıntı mı, imtihan ediliyor olmanın verdiği heyecan mı? Boğazım kupkuru olmuştu. Belinden revolveri çıkarırken elimin belli belirsiz titrediğini fark ettim. Rahmetli babamın sözlerini hatırladım.
4: Ne bileğinin sağlamlığı ne de gözünün keskinliği. Hiçbiri önemli değildir silah atarken. Önemli olan sakin olmaktır. Tabancayı bedeninin bir uzvu gibi hissetmelisin. Gerisi kendiliğinden gelir.
5: Aferin, 3'te 3. Şimdi hedefleri küçültelim bakalım biraz.
6: Ben halletseydim.
5: Herkes kendi işine baksın. Senin vazifen hedefi vurmak. Şu konserveleri de devir bakalım.
4: Unutma oğlum. Silah atarken en büyük düşmanın kendine duyduğun güvendir. Hedefin ister bir taş olsun, ister bir kuş, asla küçümseme. Başaracağından asla emin olma. Bir yanın hep temkinli olsun. Hafif kaygılı.
5: Dedikleri kadar varmış. Rahmetli baban iyi yetiştirmiş seni. Ha eğer cesaretin de atıcılığın kadar iyiyse cemiyet iyi bir silahşör kazandı demektir. Aramıza hoş geldin Şehsuar Sami.
2: Arabaya dönerken sanki 40 yıllık ahbap gibi senli benli olmuştuk. Ailemden konuşmaya başladık. Sanki bir abi gibi özel meselelerimle alakadar oldu. Elbette senden bahsetmedim. O da sormadı zaten. Selanik'e döndüğümüzde yakında beni arayacağını söyledi. Ama araya Resneli Niyazi'nin kuryelik meselesi girdi. Senin bana Voltaire'in kitabını getirdiğin o güne kadar görüşmemiştik Basri Bey'le. O gün senden ayrıldıktan sonra bana bildirilen adrese gittim. Cemiyet tarafından sahte kimlikle kiralanan, güya tütün ticareti yapılacak olan küçük bir yazıhaneydi burası. Basri Bey yalnız değildi içeride. İnce uzun, kömür gibi kara kaşlı, kıvırcık saçlı bir zabit vardı yanında. Evet, bugün otele gelen Mehmet Esat. Görür görmez küçümseyerek baktı elimde duran Voltaire'in kitabına.
7: İdadiyeye çevirdiler burayı. Bize dövüşecek adam lazım, onlar çoluk çocuk yolluyor.
2: Mülazımdı Mehmet Esat. Asker olduğu için kendini benden daha üstün görüyordu. Birlikte ölüme, öldürmeye gideceğimiz dava arkadaşımın gösterdiği bu kabalık canımı sıkmıştı. Neredeyse bütün hevesim kaçacaktı. Allah'tan yardımıma Basri Bey yetişti.
5: Rahat bırak delikanlıyı Mehmet. Hem ne var? Voltaire okuyor, fena mı?
8: Kitap okuma vakti geçti komutanım. Artık silaha sarılma vakti.
5: Silahlarımıza sarılacağız zaten. Ama muvaffak olmak için önce iyi etüt yapmamız lazım. Şimdi lütfen oturun arkadaşlar. Evet, bir suikast ihbarı aldık. Şemsi Paşa'nın Arnavut fedailerinden ikisi cemiyetin ileri gelenlerini vurmayı planlıyormuş. Şemsi Paşa'nın mezarının başında Kur'an üzerine yemin etmişler. Tabii bu işin tevatür kısmı. Bence sarayın direktifleriyle harekete geçiyorlar. Şemsi Paşa vurulduktan 2 gün sonra alınmış bu karar. Planı, programı o günlerde yapılmış. Anlayacağınız ok yaydan çıkmış. Hedefteki kişi de Talat Bey.
9: Ne? Ne?
5: Evet, mühim bir hedef seçmişler kendilerine. Nasıl ki biz Şemsi Paşa'yı vurarak isyanın bastırılmasını önlediysek, onlar da Talat Paşa'yı, cemiyetin beynini ortadan kaldırarak inkılabı zayıf düşürmek istiyorlar. Onların bu menfur amaçlarının gerçekleşmesine müsaade edemeyiz. Talat Bey için hazırladıkları o soğuk mezara onları gömmek boynumuzun borcudur.
9: Kimmiş bu herifler?
5: Fotoğraftaki bu iki adam Yanık Halit ile Kısır İsmail.
9: İkisini de tanımıyorum. Herhalde hiç karşılaşmadım bu zibidilerle. Sen niye bakıyorsun Katip Çelebi? Nereden tanıyacaksın? Boşuna yorma aklını. Çıkaramazsın bu herifleri.
2: Aldırmadım. Anlaşılan bu zabitle muhabbetimiz bir müddet böyle gidecekti. 3 kişi vardı fotoğrafta. Ama biraz dikkatli bakınca ortadaki kişinin üzerindeki giysilerden Bulgar komitacısı olduğunu anladım. Ama daha tuhafı bu 2 silahşor hiç de yabancı görünmedi gözüme.
10: Ben bunlarla nerede karşılaştım? Evet evet hatırlıyorum. Ben gördüm bu herifleri.
8: Rüyanda görmüşsündür evladım. Senin mektebin önünden geçmez bu sergerde takımı.
10: Manastır'da. Evet, manastırda gördüm onları. Şemsi Paşa'nın vurulduğu yerde.
8: Atıf'ın yanındaydım deme şimdi.
10: Elbette yanındaydım. Eğer onun başına bir şey gelseydi Şemsi Paşa'yı ben vuracaktım.
9: Atma be birader. Sen kim, Atıf'ın yanında olmak kim? Basri kumandanım, yapacağınız iş çok mühim. Üçüncü kişi olarak böyle hayalci gençleri yanımıza almak doğru mu?
5: Belki de seni almamamız lazım. Geldiğinden beri takılıp duruyorsun Şehsuvar'a. Ne biliyorsun onun geçmişi hakkında? Tanıyor musun bu kardeşimizi?
9: Ama kumandanım...
5: Aması maması yok Mehmet. Bizi cemiyet seçti. Bizler belli vasıflara sahip olduğumuz için buradayız. Cemiyet seni de, beni de, Şehsuvar'ı da çok iyi tanıyor. Bizi buluşturduğuna göre bir sebebi olmalı. Yok ben cemiyete güvenmiyorum diyorsan tabii o başka. Yaz maruzatını arz edeyim Merkez-i Umumiye'ye.
9: Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Yani ben...
5: Bizim aramızdaki en önemli husus itimattır. İcabında senin için canımı verebilmeliyim. Sen de Şehsuvar için. Şehsuvar da benim için. Şimdi sen dava arkadaşına itimat etmediğini mi söylüyorsun?
9: O kadar da değil canım. Latife ettim biraz.
5: Bu konularda latife olmaz. Hele bizim aramızda hiç olmaz. Bu tür lakırdıları bir daha duymak istemiyorum, anlaşıldı mı?
9: Anlaşıldı kumandanım. Siz nasıl emrederseniz.
2: Mesele kapanmış görünüyordu ama... Şimdi de bende derin bir itimatsızlık uyanmıştı. Biliyordum ki baş başa kaldığımızda yine maraza çıkaracaktı bu kendini bilmez asker. Nasıl olacaktı bu iş? İtiraz etmedim tabii, oluruna bıraktım. Bazen bizim çabamıza ihtiyaç kalmadan hayat çözerdi meseleyi. Arnavut fedailerin kaldıkları evlerin krokisi üzerine çalıştık o gün. Hangi sokaktan hangi saatte geçiyorlar hepsini tek tek anlattı Basri Bey. Yarın buluşup tatbikat yapacaktık. Ertesi günde vazifeyi tamamlayacaktık. Evet, yakında

0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda. Hava durumu.
1: Ülke genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. Pazartesi İstanbul açık, Poyraz'da sıcaklık 27-29 derece aralığında. Ankara'da kuvvetli sağanak yağış var, sıcaklık 28 derece. İzmir kuvvetli rüzgarla 5 derece serinledi, 33 derece. Bursa açık 30 derece. Antalya'da sağanak yağmur sürüyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da Poyraz sert, hava az bulutlu, sıcaklık 28-29 derecelerde. İç Anadolu genelinde yaz sağanakları var. Eskişehir ve Konya 27 dereceye indi. Ege'de hem sıcaklığın düşmesi hem de karayelin kuvvetli olması bölgeyi serinletti. Manisa 33, Muğla 32, Bodrum 33 derece. Denizli, Afyonkarahisar çevresinde sağanaklar sürüyor. Akdeniz'de Isparta, Mersin, Adana boyunca şiddetli sağanak geçişleri 2 gün daha sürecek. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Artvin hattında aralıklı sağanak etkili. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar gök gürültülü kuvvetli yağış var. Erzurum 24, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 20.
2: NTV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar, mutlu pazarlar. Türkiye ve dünya gündemini aktaracağımız 20 ana haber bültenine hoş geldiniz. Önce gündemde öne çıkan başlıklara bakalım, sonra da ayrıntılar gelsin. Ankara'daki kritik NATO zirvesine geri sayım başladı. 7-8 Temmuz'da dünya liderleri başkentte olacak. Zirve için hazırlıklar sürüyor. Ayrıntıları aktaracağız. İran'da eski dini lider Ali Hamaney son yolculuğuna uğurlanıyor. Tahran'da süren töreni ve bundan sonraki programı canlı bağlantıyla alacağız. Dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iki önemli telefon görüşmesi yaptı. İlki Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, diğeri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. O görüşmenin ayrıntıları da ana haberde olacak. Ve Balıkesir'de iki ayrı noktada orman yangını var. Alevlerle mücadele sürüyor. Bölgeden son durumu aktaracağız. Bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de ana haber bülteni başlıyor. Başkent Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da düzenlenecek. Ankara zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 de bakanı ağırlayacak. Tarihi zirve ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceğe bakımından kritik öneme sahip olacak.
3: NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da olacak. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da bir araya gelecek. NATO zirvesi 7 Temmuz sabahı Ankara Ticaret Odası, Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. NATO zirvesi Savunma Sanayi Forumu, NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini, sanayi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek. Beştepe'de saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

0: Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. Aynı gün Beştepe'de üye ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.
1: Thank you very much. Thank you.
0: Ay Yıldız Karargahı'ndaysa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Zirvenin ilk günü akşamında 19.45'te ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi çalışma yemeği, 20.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları düzeyinde çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak, törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Külfet paylaşımı zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. NATO'nun yeni güvenlik mimarisi şekillenecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan NATO 2.0 döneminden Avrupa ve Kanada'nın savunmada daha fazla mali ve askeri sorumluluk üstlendiği dengeli bir yapıya geçiş hedefleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı da zirvenin bir diğer gündem başlığı olacak.
2: Kritik NATO liderler zirvesine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. NTV ekibi Beştepe'de NATO zirvesi için yapılan hazırlıkları görüntüledi.
0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO zirvesine hazır. Beştepe'de kritik NATO zirvesi için yapılan hazırlıklar ilk kez görüntülendi.
3: Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi için artık her şey hazır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte liderleri hemen karşıdaki bu binada ağırlayacak. Liderler toplantısı bu binada gerçekleştirilecek.
0: NATO Liderler Zirvesi'ni binlerce gazeteci de takip edecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi zirve süresince medya merkezi olarak kullanılacak. Medya merkezinde 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası ve 100'den fazla canlı yayın noktası yer alacak.
3: Basın mensupları, ajanslar, televizyon kanalları da hemen arkamdaki bu binada konuşlanacaklar ve son dakika bilgilerini bu arkamdaki binadan dünyaya servis edecekler.
0: Öte yandan NATO zirvesi için Türk Yıldızları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gösteri uçuşu yapacak. Zirve öncesi Türk Yıldızları Beştepe semalarında son provasını yaptı.
4: Türk Yıldızları bilindiği üzere çok uzun yıllardan bu yana dünyanın pek çok noktasında en zorlu gösterileri gerçekleştirmiş ve bir anlamda da Türk pilotlarının yeteneğini tüm dünyaya gösteren bir akrobasi timi Türk Yıldızları. İşte bu çerçevede NATO zirvesi için buraya gelen yabancı konuklara da bir gösteri yapılması planlandı. İşte bu çerçevede de bu gösterinin provası an itibariyle gerçekleşiyor.
0: Türk Yıldızları'nın NATO uçuşu öncesi son provası yoğun ilgiyle takip edildi.
2: NATO zirvesi için Ankara'da alınan güvenlik önlemlerine de bakalım. Başkent tam anlamıyla teyakkuz halinde. Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde de güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.
0: NATO zirvesine geri sayım sürerken Ankara'da güvenlik önlemleri kademe kademe artırılıyor. Emniyet güçleri kentin farklı bölgelerinde kimlik denetimi, üst ve araç aramaları yaptı.
4: NATO zirvesine sayılı günler kala denetimlerde hız kesmeden devam ediyor. Şu anda Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali güzergahındayız ve yine burası da aslına bakılırsa kırmızı alan olarak tarif edilen bir nokta. İşte bu noktada polisler an itibariyle hem kimlik denetimi yapıyorlar hem de bazı araçlarda arama gerçekleştiriyorlar. Bu ve buna benzer denetimler Ankara'nın pek çok noktasında an itibariyle devam ediyor.
0: Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde de güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Kaldırımlara bariyerler konuldu. Ek güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemli araçlarla elektronik gözetleme faaliyetleri artırıldı.
4: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dışarıda bırakılırsa belki de güvenlik önlemlerinin en yoğun olarak uygulandığı noktalardan birisi burası olacak. Çukurambar'dayız. Yolun bir tarafında Trump'ın konakladığı otel var. İşte bu otelde konaklaması planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın otelin hemen karşısındaysa ABD Büyükelçiliği yer alıyor. İşte bu çevre tamamen polis bariyerleri tarafından kapatılmış durumda ve bu alan kameralarla sürekli takip ediliyor.
0: Ankara Emniyeti Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yeni bir operasyona daha imza attı. Silahlı paylaşım yaptığı belirlenen, çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde gece yarısından itibaren ağır tonajlı araçların kente girişi yasaklandı. Kırmızı alanlarda bulunan AVM'ler ve iş yerlerinin açık otoparkları da boşaltıldı. Güvenlik tedbirleri zirvenin gerçekleşeceği 7-8 Temmuz'da ise en üst seviyede uygulanacak. Kırmızı alanlar ve çevresindeki yolların tamamı trafiğe kapatılacak. Ankara metrosunun Söğütözü istasyonuyla Ankara'nın Bahçelievler istasyonu çalışmayacak.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Trump-Putin görüşmesine dair Kremlin'den açıklama geldi. Putin'in danışmanı Yuri Ushakov, 1 saat 25 dakika süren görüşmede liderlerin savaşın gidişatını ele aldığını aktardı. Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde savaşı sona erdirmek için yardım teklif ettiğini söyledi. ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın barış çabalarına destek vermeye devam edecekleri duyuruldu. Ukrayna lideri Zelenski ise Trump'la görüşmesine ilişkin detayları sosyal medyadan duyurdu. Zelenski, ABD'nin Ukrayna'nın bağımsızlığını savunmada önemli rol oynadığını ifade etti. Bu savaşı sona erdirmek için gerçek bir perspektif mevcut ve ABD'nin kararlılığı belirleyici bir öneme sahip dedi. Zelenski, Trump'la görüşmelere Ankara'daki zirvede yüz yüze devam etme konusunda anlaştık şeklinde ifade kullandı. İran eski dini lideri Ali Hamenei son yolculuğuna uğurluyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarının başladığı gün 28 Şubat'ta öldürülen Ali Hamenei için cenaze törenlerinin ilki başkent Tahran'da başladı. Ayrıntıları bir canlı bağlantıyla alacağız. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, cenaze töreninden nedir izlenimlerin ve bundan sonraki program nasıl gerçekleşecek?
5: Cenaze merasimleri devam ediyor Orhan. Ben de şu an İnkılap Meydanı'ndayım. Cenaze Ali Hamenei ile beraber 5-4 kişiye ait cenazede İmam Hümeyni musallasında an itibariyle bekletiliyor. Ve İranlılar gün içerisinde halka açıldığı için musallaya gidiyorlar. Ancak Tahran'ın farklı noktalarında da merasimler yarın için yapılacak. Yürüyüş için devam ediyor. Yürüyüş noktalarından bir tanesi de İnkılap Meydanı olacak. Yaklaşık 5 kilometrelik bir cadde üzerinde, bir mesir üzerinde yürüyüşün gerçekleşmesi bekleniyor. Daha önceki cenaze merasimlerinde de aynı noktalarda bu yürüyüşler gerçekleşiyordu. Ve yürüyüşe katılımın da yüksek olması bekleniyor. Bu noktada da güvenlik önlemleri yoğun bir şekilde alındı. Yarın Tahran'da hayat bir anlamda duracak diyebiliriz. Birçok noktada araç trafiğine kapatılacak. O noktalardan birisi de İnkılap Meydanı. Tabii şimdiden İnkılap Meydanı'nda İranlılar savaş döneminde olduğu gibi her akşam burada toplanmaya devam ediyorlar. Tabii her yerde Hamenei'nin posterleri var. Siyah giyinmiş durumda İranlılar. Siyah motif daha bir ön planda. Kırmızı bayrakları görüyoruz. İntikam çağrılarını yoğun bir şekilde görüyoruz. Trump'tan bir şekilde bu intikamın alınması, hatta Trump hakkında bir ölüm fetvasının verilmesi noktasında yoğun çağrılar olduğunu bir taraftan görüyoruz. Hemen arkamda Hamenei'ye ait dev bir poster asılmış durumda. İran'ın şehidi yazıyor o posterde ve Hamenei'ye ait görselleri, yaptığı ziyaretler ve konuşmalarda özellikle de yumruğunu sıkmış bir şekilde çok fazla bu sembolün kullanıldığını görüyoruz. Hatta şehrin bazı noktalarında bu şekilde heykeller de asılmış durumda. Tıkalı yumruk vurgusunu çok fazla görüyoruz yapılan bu cenaze merasimlerinde. Bugün cenaze namazı kılındı Ali Hamenei'nin beraberindeki 4 kişiyle birlikte. Kızı, damadı, torunu ile beraber cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Müşteba Hamenei'nin katılması bekleniyordu. Bu şekilde bazı beklentiler vardı. Ancak Müşteba Hamenei dışında Ali Hamenei'nin 4 oğlu bu cenaze merasimine, cenaze namazına katıldı. Görüntü veren bir diğer önemli isim ise Ahmet Kutlu'ydu. Eski Devrim Muhafızları Komutanı ve Eski İçişleri Bakanı savaş döneminde birçok kez Trump doğrudan hedef de almıştı. İsmini almıştı birçok kez. Nerede olduğu bilinmiyordu. Çok fazla görüntü de vermemişti. Kudüs gücü komutanı İsmail Kani gibi, İsmail Kani, Ahmet Vahidi gibi önemli askeri isimler de bu cenaze namazında görüntü verdi ve kamuoyu karşısına çıktı.
2: Ali Çabuk aktardı. Yine dış haber gündemiyle devam edeceğiz. İsrail basını aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in savaş suçları nedeniyle gözaltına alınma endişesiyle New York'a ziyaretini iptal ettiğini ileri sürdü. İddiaya göre Ben-Gvir Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak üzere ABD ziyaretini protesto gösterileri ve hakkındaki gözaltıyla soruşturma taleplerinin artması endişesiyle iptal etti. Haaretz gazetesi iptal kararının Ben-Gvir'in radikal söylem ve politikaları nedeniyle protestolarla karşılaşabileceğine ve yasal baskılara maruz kalabileceğine işaret eden iç güvenlik ve siyasi değerlendirmelerin ardından alındığını yazdı. The Jerusalem Post gazetesi ise Belçika merkezli insan hakları kuruluşu Hint Recep Vakfı'nın Filistin esirlere yönelik politikaları nedeniyle Ben-Gvir hakkındaki şikayetini hatırlattı. ABD'de yasal şikayetlerde bulunmasının aşırı sağcı bakanın kararında rol oynadığı ifade edildi. Yurt gündemiyle devam edelim. Günün önemli gelişmesi Balıkesir'in iki ilçesinde alevlerle mücadele vardı. Kepsut ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. 6 Eylül'de söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
6: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Dumandan etkilenenler oldu. Risk altındaki ahırlar boşaltıldı. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesindeki yangın Bereketli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Alevler kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı. Yangın mahalledeki bir çiftliğin samanlık bölümüne de sıçradı. Samanlıktaki yangın hızlı müdahaleyle söndürüldü. Alevlerin çiftlik geneline yayılması engellendi.
7: Hadi, hadi.
6: Alevlere çok sayıda ekiple karadan ve havadan müdahale edildi. Söndürme çalışmaları sürerken bölgede önlemler arttırıldı. Vatandaşlar yoğun dumanla kaplanan noktalardan uzaklaştırıldı. Dumandan etkilenenlere müdahale edildi. Alevlerle mücadele sürüyor. Diğer yangın haberi Kepsut ilçesinden geldi. Karaağaç Mahallesi'ndeki bir arazide başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çalışmalara söndürme uçakları ve helikopterleriyle havadan destek verildi. İlerleyen saatlerde Orman Genel Müdürlüğü yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgede tedbiren soğutma çalışması yapıldı.
2: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı Çorlu'da tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Cezaevine gelişinde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve partililer tarafından karşılanan Özgür Özel, Deniz Göktaş'ta yaklaşık yarım saat süren bir görüşme yaptı. Özel, görüşmenin ardından Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan ayrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı video hakkında soruşturma başlatmıştı. Yurt dışı seyahatinden Türkiye'ye dönen Göktaş, pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınmış, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü TAKPC Devyol'un gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında gazeteci Buse Söğütlü ve Ceren Erdoğdu da var. THKPC'nin gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin MASAK ve HTS kayıtları incelendi. İstanbul'da 53, Kocaeli'nde 3, Ankara'da 2, Aksaray, Kırklareli, Niğde, Ağrı ve İzmir'de 63 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda kuru sıkı tabanca, 8 fişek, 11.45 kalibre fişek, çok sayıda doküman ve dijital materyale de el koyuldu. Gözaltına alınanlar arasında T24 dış haberler editörü Buse Söğütlü ve Oda TV editörü Ceren Erdoğdu da bulunuyor. Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma haberleri de gelmeye başladı. Samsun'da valiliğin denize girmeyin uyarısına rağmen yüzmek isteyen 3 kişiden biri can verdi. Sakarya ve Düzce sahillerinde de kırmızı bayrak durumuna geçildi. Dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı.
0: Uyarılara rağmen denize girdiler. Dalgalara kapılıp gözden kayboldular. Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri kurtarılamadı.
8: Ya onlar 3 kişi şu kayalıkların oradan bu tarafa doğru gittiler. Bizim gözlemlediğimiz birisi bağırmaya başladı, kıyıya doğru gelmeye başladı, diğer ikisi de çırpınmaya başladı.
0: Samsun Valiliği sabah saatlerinde kentin kıyılarında dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının 25 deniz miline ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Vatandaşlara boğulma riski nedeniyle denize girmemeleri yönünde uyarı yapıldı. Ancak Atakum ilçesinden boğulma haberi geldi. İncesu Yalı mahallesinde denize giren Suriye uyruklu 3 kişi bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardıma koştuğu 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 36 yaşındaki Ahmet Omar Alsayet yaşamını yitirdi. Bartın'ın Amasra ilçesinde de tehlikeli anlar yaşandı. Çakraz tatil beldesindeki sahilde bir çocuk dalgalara kapıldı. Çocuğun yardımına vatandaşlar koştu. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı. Sakarya sahillerinde boğulma riski nedeniyle kırmızı bayrak durumuna geçildi. Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçelerindeki plajlarda denize girmek yasaklandı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.
2: Bahçeli Evler'de 27 Mart 2024 günü gelen yangın ihbarı Türkiye'yi sarsan bir cinayeti ortaya çıkarmıştı. Hurda deposundaki varilin içinde elleri arkadan telle bağlanmış ve kısmen yanmış şekilde bulunan erkek cesedinin yangından bir gün önce kayıp ilanı verilen Mustafa Bayraktar'a ait olduğu belirlenmişti. Bayraktar'ın ölümüne ilişkin yargılanan iki sanık kasten öldürme suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardından da ihal indirimi uygulanarak ceza 25'er yıla düşürüldü.
9: Her şey sıradan bir yangın ihbarıyla başladı. İtfaiye ekipleri İstanbul Bahçeli Evler'deki hurda deposunun kilitli zincirlerini kesip içeri girdi. Bir varilin içinde elleri arkadan telle bağlanmış, yanmış halde bir erkek cesedi bulundu. O ceset bir gün önce kaybolan Mustafa Bayraktar'a aitti. Polis deponun güvenlik kameralarını inceledi. Depo sahibinin eşi Hasret Dalga ve oğlu Batın Dalga gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Batın Dalga, Mustafa Bayraktar'ı annesini taciz ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü öne sürdü. Anne ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ise katil zanlısı anne ve oğlu suçlamaları reddetti, beraatimizi istiyoruz dedi. 2 yıl önce işlenen cinayetle ilgili yargılamada karar çıktı. Hasret Dalga ve oğlu Batın Dalga suçlamaları reddetti, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti. Kasten öldürme suçundan anne Hasret Dalga ve oğlu Batın Dalga önce müebbet hapse mahkum edildi. Ceza duruşmadaki ihal indirimiyle 25'er yıl hapis cezasına çevrildi.
2: İstanbul Beylikdüzü'nde sinir krizi geçiren 23 yaşındaki Bora Dere, kendisini sakinleştirmeye çalışan babasıyla arasında çıkan arbedede hayatını kaybetti. İddiaya göre Bora Dere henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Bu sırada babası oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. İkili arasında arbede çıktı, genç adam yere yığıldı. Oğlunun hareketsiz kaldığını gören baba acil yardım hattını aradı. Dere'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba gözaltına alındı. Bora Dere'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba ile oğlunun bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirlendi. İstanbul Şişli'de yan kesicilik yapan çocuk yaştaki iki şüpheli yakalandı. Her ikisinin toplam 544 suç kaydı olduğu belirlendi. Yüzleri kapalı halde pang altında dolaşan iki şüpheli hedeflerindeki kişinin cep telefonunu gasp etmeye çalıştı. O sırada da güven timleri takipteydi. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan 14 yaşındaki zanlının 470, 15 yaşındaki zanlının 74 suç kaydının olduğu tespit edildi. Ekip aracına bindirilirken polise direnen şüpheliler mahkemeye çıkartıldı. Her ikisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yine İstanbul'dan bir haber. Maltepe'deki bir restoranda çıkan yangın güçlükle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat boyunca alevlerin yan taraftaki ormanlık alana sıçramaması için büyük çaba harcadı.
9: İki katlı restorandan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Çevreyi duman kapladı. İstanbul Maltepe'de çıkan yangın işletmenin bitişiğindeki ormanlık alanı da tehdit etmeye başladı. O anlar çevrede oturanların cep telefonu kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hemen sonrasında takviye de geldi. Polis tedbir amacıyla bir süre Başıbüyük Yolu Caddesi'ni çift yönlü olarak trafiğe kapattı. İtfaiye merdivenleri devreye girdi. Alevler yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadı. Bir piknik alanı içerisinde bulunan restoran kullanılamaz hale geldi. Çevrede soğutma çalışmaları ve araştırmalar uzun süre devam etti. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'daydı. Bakan Kurum Beykoz'da tapu dağıtım törenine katıldı. Kentsel dönüşüm ve sıfır atık projeleri kapsamında hayata geçirilen uygulamaları anlattı.
10: İstanbul'un gerçek gündemi depremdir. Bu gerçekle yüzleşmekten kaçınamayız. Asla erteleyemeyiz. Bu konuda emin olun, kaybedecek tek bir günümüz dahi yoktur. İstanbul'un depreme hazırlanması bu ülke için bir beka meselesidir.
9: Murat Kurum kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini bu sözlerle vurguladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı İstanbul'da Beykoz Belediyesi tapu dağıtım töreninde konuştu.
10: 25 mahallemizde mülkiyet sorunlarını çözüme kavuşturan bu tapuların teslimi için sizlere verilmesi için gece gündüz çalışan Beykoz Belediye Başkanıma, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüze, bu projelerin yapımında emeği geçen TOKİ'mize, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza, emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyor. Hak sahibi kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum.
9: Bakan Kurum sıfır atık projesi kapsamında 1 Temmuz'da yürürlüğe giren doğa depozitosu olan ambalajlar geri dönüşüm uygulamasının ayrıntılarını da paylaştı.
10: Sadece şu 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak ve ekonomimize, vatandaşımıza yine yıllık 30 milyar lira kazanç sağlayacağız.
2: Amerika Birleşik Devletleri kuruluşunun 250. yıl dönümünü farklı noktalardaki etkinliklerle kutladı. Başkent Washington'da dünyanın en büyük havai fişek gösterisi düzenlendi. New York'ta 100'den fazla uçağın katıldığı hava gösterileri yapıldı. ABD'nin bağımsızlık günü kutlamalarından renkli görüntüler geliyor şimdi ekranlara.
0: Binlerce havai fişek katıldı. 40 dakika boyunca Washington semalarında gece adeta gündüze döndü. Washington'daki 4 Temmuz kutlamalarında yaklaşık 850 bin havai fişek kullanıldı. Bunun dünyanın en büyük havai fişek gösterisi olabileceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 4 Temmuz kutlamalarının en görkemli olduğu noktalardan biri de New York'tu. New York semaları gösteri uçuşu yapan uçakların geçişine sahne oldu. Amerikan donanmasının ünlü akrobasi ekibi Blue Angels gösterilere liderlik etti. Gösterilere ABD ve müttefik ülkelerden 150'den fazla hava aracının katıldığı açıklandı. New York'ta düzenlenen deniz geçidine ise Amerikan donanması ve ABD müttefiklerine ait savaş gemileri katıldı. Yerel saatte 9.30'da başlayan geçit töreninde yaklaşık 80 gemi Hudson Nehri boyunca ilerledi. Deniz etkinliklerine 20'den fazla ülkeden askeri ve tarihi gemi katılırken Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Oruç Reis de Parade of Sail deniz geçidinde yer aldı. Ohio'da bir pilotsa ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümünü kendine has bir yolla kutladı. Cessna tipi bir uçakla 6 saat uçtu. Radar iziyle ABD haritası ve haritanın ortasında USA 250 ifadesini çizmeyi başardı. Ellerinde ABD ve Konfederasyon bayrakları, yüzleri maskeli, tek tip kıyafet giyen yaklaşık 400 kişi. 4 Temmuz kutlamalarında sokağa çıkarak yürüyüş yapan Popular Front isimli aşırı sağcı grup üyeleri. 2017 yılında kurulan ve beyazların üstünlüğünü savunduğu bilinen milliyetçi Popular Front üyeleri yürüyüş sırasında Amerika'ya geri alın sloganı attı. Yürüyüşün ardından grubun olaysız dağıldığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki konuşması hava muhalefeti nedeniyle ertelenmek zorunda kalınca Trump da kutlamaları ekrana getiren Fox Haber kanalını kapalı bir alanda izlemeye başladı. Trump izlediği sırada kanalın kamerası da uzaktan kendisini canlı olarak ekrana taşıdı. Bu durumu fark eden Trump önce ekrana ardından arkasını dönüp kendisini çeken kameraların olduğu tarafa doğru el salladı. O anlar canlı yayında kameraya böyle yansıdı.
2: 5 Türk savaş gemisi aynı anda 3 kıtada Türk bayrağını dalgalandırdı. ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü nedeniyle New York'a giden TCG Oruç Reis, Hudson Nehri'nde düzenlenen deniz geçit törenine katıldı. Türk savaş gemileri Belçika ve Cibuti'ye de liman ziyaretleri gerçekleştirdi.
0: Türk savaş gemileri 3 ayrı kıtada Türk bayrağını dalgalandırdı. Amerika Birleşik Devletleri, Belçika ve Cibuti'de milli savaş gemileri liman ziyaretleri gerçekleştiriyor. TCG Oruç Reis Fırkateyni, ABD'nin 250. kuruluş yıldönümü için New York Limanı'na seferini bu görüntülerle tamamladı. Özgürlük heykelinin önünden taşıdığı dev Türk bayrağıyla geçen Oruç Reis limana demirledi. TCG Oruç Reis, ABD'nin 250. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Hudson Nehri'nde gerçekleştirilen deniz geçit töreninde de görev aldı. Oruç Reis, dünyadaki çeşitli donanmalardan çok sayıda gemiyle birlikte New York silüetinin önünden geçti. TCG Burgazada korveti ise Belçika'ya demirledi. Belçika Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri için gittiği Zeebrugge deniz üssünde ziyarete açıldı. TCG Göksu ve Gelibolu fırkateynleriyle tank çıkarma gemisi Sancaktar ise Afrika boynuzundaki Cibuti'ye liman ziyareti gerçekleştirdi.
2: Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan yabancı kurtarma ekiplerine Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez kahramanlık nişanı verdi. Türk arama kurtarma ekipleri de Venezuela'nın kahramanı nişanı alanlar arasındaydı.
9: Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den de ekipler çalışmalara destek vermek üzere depremin en çok vurduğu La Guayra kentindeydi. AFAD, TSK, UMKE ve Türk Kızılayı'ndan oluşan tam donanımlı ekipler buradaki enkazlarda arama kurtarma çalışması yaptı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez de yabancı arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu La Guayra limanını ziyaret etti. Rodriguez, arama kurtarma ekipleri liderlerine Venezuela kahramanı nişanı verdi. Rodriguez'in Türkiye'ye yönelik teşekkür mesajı da Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na teslim edildi.
11: Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Sayın Delcy Rodriguez buradaki arama kurtarma ekiplerine bir teşekkür töreni düzenledi. Bu törende bu kampta bulunan arama kurtarma ekiplerine ve bu meyanda tabii bizim ülkemizden gelen arama kurtarma ekibine, ekip liderlerine madalya taktı ve ayrıca tüm Türkiye devletimiz içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza bir teşekkür mektubu ve teşekkür nişanı tevdi etti benim aracılığımla. Bu nişanı biz de tabiatıyla büyük bir onurla Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere ekibimizle beraber göndereceğiz.
9: Çalışmalarda hayati rol oynayan 6 arama kurtarma köpeğine de Venezuela'nın kahraman köpeği nişanı verildi.
2: Bugün 1993 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşanan Başbağlar katliamının 33. yıl dönümüydü. PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 33 vatandaş Başbağlar köyünde düzenlenen törenle anıldı.
0: Başbağlar şehitlik anıtına karanfil bıraktılar, dualar okudular. Başbağlar köyünde PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 33 kişi törenle anıldı.
12: 5 Temmuz 1993 takvimlerin sustuğu, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir gündür. 33 canımız kimi secde ederken, kimi alın terinden, kimi ocağından koparıldı. Tamamlanmamış dualar, yarım kalmış hayaller ve geride bırakılmış sessiz evler ve boynu bükük yetimler.
0: Başbağlar katliamının 33. yıl dönümü anma töreni Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde düzenlendi. Katılımcılar tören öncesi köydeki şehitlik anıtını ziyaret etti. Daha sonra Başbağlar köyü meydanındaki kültür evi önüne geçildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları okundu.
13: Sizlere Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim, sevgilerini ve saygılarını getirdim. Bizler teröristi Türkiye sürecinde sadece elimizi değil vücudumuzu taşın altına koyduk. Ve bu işi inşallah çok hayırlı bir şekilde ve çok kısa bir zamanda nihayete erdireceğiz.
0: Katılımcılar konuşmaların ardından katliamda ölenlerin eşyalarının bulunduğu müzeyi gezip hayatını kaybedenlerin yakınlarından o dönem yaşananları dinledi.
2: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yılın ilk yarısında doğal afetler nedeniyle 900 bin dekar tarım alanında zarar görüldüğünü söyledi. Bayraktar, ürünü zarar gören çiftçiye nakit desteği verilmesini de istedi.
14: Afetlerin tarımsal üretime verdiği zarar, üreticilerimizden tüketicilerimize kadar tüm toplumu ilgilendiren bir konudur.
0: Sel, aşırı yağışlar, dolu, fırtına ve don. Doğal afetler yılın ilk 6 ayında yaklaşık 900 bin dekar tarım alanına zarar verdi. Bu veri Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin araştırmasında yer aldı.
14: 2026 yılının ilk 6 ayında 28 ilde sel su baskını, 22 ilde don, 14 ilde aşırı yağış, 14 ilde dolu, 9 ilde fırtına, 9 ilde aşırı kar, 6 ilde heyelan ve yine 6 ilde hortum afetleri görüldü. Afetlerin şiddetinin ve tarımsal üretim üzerindeki baskısının her geçen yıl arttığı açıkça görülüyor.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, doğal afetler nedeniyle ürünü zarar gören çiftçiye destek verilmesi gerektiğini söyledi.
14: Sigortası olmayan üreticilerimiz de 2026 yılındaki bu afetlerden ciddi oranda zarar gördü. Hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl durmak bilmeden afetlerle uğraşan bu çiftçilerimizin de yanında olunmalı ve nakit yardımı yapılmalıdır. Ayrıca bu çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları yapılandırılmalıdır.
2: Kene ve tarımsal üretime zarar veren böceklere karşı küçük kahramanlar var. Sülünlerden bahsediyoruz. İstanbul Polonezköy'deki tesiste üretilen kuşlar Türkiye'nin 81 ilinde doğal ortama bırakılıyor.
6: Polonezköy'ün sevimli, biraz da şaşkın bakışlı sakinlerinin önemli bir görevi var. Burada yetiştirilen sülünler sadece İstanbul'da değil, 81 ilde doğal ortama bırakılıyor ve kene tehdidine karşı bölge sakinlerini koruyor.
15: İnsan sağlığını tehdit eden kene popülasyonlarına karşı da en etkin silahlardan bir tanesi de sülünler aslında. Bu doğaya salınımlarını gerçekleştirdiğimiz sülünleri olduğu bölgeyi 3 yıl süreyle ava kapatıyoruz. Aynı zamanda yırtıcılarla da mücadele edip onların doğal yaşamlarını sürdürmesi için gerekli ortamı sağlıyoruz.
6: Sülünler ayrıca tarımsal üretime zarar veren böceklere karşı da etkili. Polonezköy'deki üretim istasyonunda bu yıl 4700 yavru sülün yumurtadan çıktı.
15: Sülünler gerçekten bizim açımızdan doğanın bir muhafızları olarak görmekteyiz. 39.250 adet keklik olmak üzere, 11.750 adedi de yine sülün olmak üzere toplamda 51.000 kanatlıyı doğayla birlikte buluşturacağız. Sinop, Sakarya, Bursa, İstanbul o başta olmak üzere bölge illerinde bunların doğaya salınımlarını gerçekleştiriyoruz. Doğada doğa severlerle, öğrencilerimizle, çocuklarımızla birlikte yine STK'larla birlikte gerçekleştiriyoruz ki özellikle buradaki bir doğa bilincinin ne kadar önemli olduğunu, hayati önem taşıdığını görsel olarak da sağlamak amacıyla gerçekleştiriyoruz.
6: Tesiste 2007'den bu yana 134 bine aşkın sürün üretildi. Bunların 116 bini Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğal yaşamla buluşturuldu.
2: Son yıllarda dağlık alanlarda meydana gelen ayı saldırısı haberlerine alışığız ama bu sefer İzmir Seferihisar'da balkonda uyuyan 70 yaşındaki bir adam ayı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Osman Gültaş kurtarılamadı. Peki yaban hayvanları neden daha çok yerleşim yerlerinde görülüyor? Ne gibi önlemler alınmalı?
16: Evet, doğru. Ayı.
17: Ayı geldi.
9: Yüksek rakımlı bir yerde, bir doğa gezisinde veya dağlık alanda değil, evinin balkonunda uyurken ayı saldırısına uğradı. İzmir Seferihisar'da ağır yaralanan 70 yaşındaki Osman Gültaş hayatını kaybetti. Uzmanlara göre yaban hayvanlarının son yıllarda yerleşim yerlerine sıklıkla inmesinin sebebi doğal yaşam alanlarının bozulması.
18: Saldırının gerçekleştiği alan özelinde de bakacak olursak bu alanın geçen yıl çok büyük bir orman yangınına sahne olması, buradaki orman örtüsünün ciddi zarar görmesi. Yani temel neden tabii ki sağlıklı yiyecek bulma alanlarının doğal alanlarda kısıtlanmış olması için özellikle ayı gibi birçok farklı yiyecekle beslenebilen canlıların insan kaynaklı gıdalara, atıklara yönelme durumu ki yaban domuzlarında da benzer durum var.
9: Peki yaban hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzak tutmak için neler yapılmalı?
18: Özellikle bu hayvanları çekecek bu alana organik atıklar, çöpler, yaban hayvanlarının ulaşmasını engelleyecek şekilde bunların tutulması gerekiyor. Yeni yerleşim yerleri açıp o yolları oralara sürekli işte orman içine yeni siteler falan yapmak. Tabii ki bu hayvanların doğal alanları içinde, besleme alanları içinde insanla karşılaşma riskini artıran bir durum.
9: Uzmanlara göre yaban hayvanlarıyla karşılaşıldığında sakin kalmak hayati önem taşıyor.
18: Kaçmak bütün yırtıcı yaban hayvanları için saldırıyı tetikleyen bir davranış. Geri geri yani ayıya direkt göz teması kurmuyoruz ama ayıyı izlediğimizi de belli ederek sakin bir ses tonunda konuşarak oradan geri geri uzaklaşmamız gerekiyor.
2: İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı. Özel mesire alanlarında giriş ücretleri ise 4 kişilik bir aile için 2000 liraya kadar çıkıyor. Üstelik et, içecek ve diğer masraflar bu hesaba dahil değil. Yüksek fiyatlara karşın mangalcılar da Bakırköy ile Yenikapı arasındaki yeşilliklere akın etti.
19: Bedava olduğu için buraya geliyoruz. Oraya parayı verirsek etimizi neyle alacağız? Onun için oralara parayı veremeyeceğimiz için burada yapıyoruz.
20: Geçen sene bizden 700 TL alan yerler oldu. Bu sene daha öyle mesire alanlarına gitmedik ama ciddi anlamda pahalı yani.
9: Yangın riskinden dolayı ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı. Mangalının masasının sandalyesini alanlar sahile geldi. Mesire alanlarındaki yüksek ücretler İstanbul'un sahil şeridini piknik alanına döndürdü.
21: Sahillerde bedava. Ama paralı olan yerlerde de gerçekten çok pahalı. Kişi başı 400 lira falan, 300-400 lira bir aile gidince de 2500-3000 liraya mal oluyor. Bu da iyi değil yani.
9: Bazı özel piknik alanlarında yalnızca masa ve mangal hizmetinin bedeli kişi başı 400 ile 600 lira arasında değişiyor. 4 kişilik bir ailenin mangal yapması için yaklaşık 2000 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Üstelik et, içecek ve diğer masraflar bu hesaba dahil değil.
22: Şimdi dışarıda paralı yere gitsek yani 2000 liradan aşağı çıkamayız. Ama biz şu anda yani 600-700 liraya ve akşama kadar oturabiliyoruz burada.
23: Bakıyorsunuz girişleri 600-700 lira çok pahalı tabii ki. Tabii şimdi ta oralara kadar git yakıt yakıyorsun, ayrıyete gidiyorsun bir de para veriyorsun.
24: En azından 600-700 milyon tamam da araçla birlikte gezdiğin zaman durumumuz yok.
9: Hal böyle olunca bu tablonun yaz boyunca değişmesi beklenmiyor.
2: Havanın ısınmasıyla birlikte deniz ve havuz sezonu da açıldı. Ancak eğer dikkatli olunmazsa hastalık riski bulunuyor. Uzmanlara göre özellikle alerji gibi rahatsızlığı olanlar havuza girerken dikkatli olmalı.
9: Denize ve havuza girmek yaz aylarının en keyifli etkinlikleri arasında yer alsa da dikkat edilmesi gerekenler var. Havuz suyundaki aşırı klor alerjiye neden olabiliyor.
1: Klor mikropları öldürüyor ama alerjik açıdan bir takım zararları var. Onun için de klor seviyesinin havuzlarda çok dikkatle takip edilmesi lazım. Aşırı klor, aşırı temizlik demek değildir. Tam tersi yan etkiler, zararlı etkiler yapabilir.
9: Klor göz rahatsızlığı olanlar için daha tehlikeli.
1: Gözleri de korumak gerekebilir. Gözde hassasiyet yapabilir özellikle klor. O nedenle de gözlükle havuza girmek daha doğru.
9: Sık görülen sağlık sorunlarından biri de yüzücü kulağı olarak da bilinen dış kulak yolu enfeksiyonu.
1: Dış kulak yolu mikrop tutmaya çok elverişli bir yerdir. Kuytu bir yerdir. Nemlilik oldukça orada hem bakteri türü hem mantar türü mikroplar yerleşebilir. Sık kulak enfeksiyonu olanlarda mutlaka kulağı korumalıyız.
9: Kulağa su kaçmasını önlemek içinse basit ama etkili yöntemler var.
1: Tıkaç olur, vazelini pamukla kapamak olur ama su gitmesini önlemek lazım. Ama su gittiğini fark ederse de mutlaka onu temizlemek, eğilerek diğer kulağı aşağı alarak suyun çıkmasını sağlamak ve de belki kurutma makinesiyle uzaktan ama yakmayacak şekilde kurutmak gerekir.
2: Manisa'daki Marmara Gölü 5 yıl önce tamamen kurumuş ve tarım arazisi olarak kullanılmaya başlanmıştı. Son yağışlarla birlikte Demirköprü Barajı'ndan göle su takviyesi yapıldı. Gölün dolmasıyla birlikte göçmen kuşlar da teker teker bölgede görünmeye başladı.
9: Bir zamanlar tamamen kurumuş, tarım alanına dönüşmüştü. Kuş cenneti Marmara Gölü tekrar dolmaya başladı.
3: Bu göl artık kurumayacak, tarım alanı olmayacak. Yine ekoloji dengesi devam edecek diye bu önemli olan burada bakanlığımız, DSE'miz buna karar verdi. Bizi mutlu eden bu.
9: Manisa'daki Marmara Gölü ulusal öneme sahip sulak alan tescilli. Kuraklık ve kaçak sulama nedeniyle 2021 yılında tamamen kurumuştu. Gölün bazı bölümleri tarım arazisi olarak kullanılıyordu. Bölgede balıkçılık faaliyetleri de sona ermişti. Bu yılki yağışlar nedeniyle Demirköprü Barajı'nın su seviyesi yükseldi. Barajdaki fazla su Marmara Gölü'ne aktarıldı. Su takviyesiyle gölde derinlik 4 metreye ulaştı. Gölün dolmasıyla birlikte göçmen kuşlar da tekrar bölgede göründü.
3: 400 yakın burada çeşit kuşlarımız var. Tekrar onlar geri döndü, geri geldi. Balıkçı tekrar yakında başlayacağını söylüyor arkadaşlarımız.
9: Marmara Gölü'nün kalıcı olarak suya kavuşması için Devlet Su İşleri tarafından proje hazırlandı. Bozdağ'dan gelen yıllık 25 milyon metreküp su göle ulaştırılacak.
2: Konya Karatay'da 340 bin metrekarelik altın arazi lavanta bahçesine dönüştürüldü. Lavanta bahçesinde 5 yıldır festival de düzenleniyor. Konya Karatay'daki lavanta günlerine 7'den 70'e yoğun ilgi vardı.
0: Bir zamanlar atıl araziydi, lavanta bahçesine dönüştürüldü. Mora bürünen bahçede düzenlenen festival renkli anlara sahne oldu.
4: Lavantalar çok güzel, ortam çok güzel. Çocuklarla bu anın tadını çıkarmak istedik.
0: Konya Karatay'daki 340 bin metrekare alan tamamen atıl araziydi, tarım yapılamıyordu. Bölge yeni bir cazibe merkezi haline getirildi. Lavanta bahçesine dönüştürülen alan şimdilerde festivale ev sahipliği yapıyor. Beşincisi düzenlenen lavanta günlerine ilgi yoğundu. Karatay Belediyesi'nin düzenlediği festivalde lavantadan yapılan ürünler ziyaretçilere dağıtıldı.
16: Hem toprağımızı koruduk, hem şehrimizin betonlaşması değil, şehrimizin yeşil alanlarla donatılmasını sağladık. Hem çocuklarımıza, geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel bir miras bırakıyoruz.
0: Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdi. Çocuklar için oyun alanları ve atölyeler kuruldu.
2: Down sendromlu kırmızı başlıklı kız, Asperger sendromlu Keloğlan. Klasikleşen masallar özel gereksinimli çocuklar için yeniden kaleme alındı. Projenin amacı engelsiz bakış açısını çocuklara anlatabilmek.
17: Bakalım.
25: Kırmızı başlıklı kız, Rapunzel, Keloğlan. Klasik çocuk masalları yeniden kaleme alındı. İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen projeyle nesillerdir aktarılan masallar farkındalık yaratma hedefiyle tekrar yazıldı. Amaç engelsiz bakış açısı ve çevre duyarlılığını çocuklara öğretmek.
26: Hedef kitlemiz olağan çocuklar, fakat bununla birlikte zihin ve beden farklı çocuklara da kendileri gibi birer kahraman hediye etmek istedik. Örneğin hepimizin büyüdüğü Keloğlan karakteri bizim kitabımızda Asperger sendromlu ve aslında köylülere, çiftçilere, hayvancılık yapanlara yol gösteriyor, çözüm üretiyor.
5: Nasıl anlatacaklar?
25: Serinin ilk kitabı Kırmızı Başlıklı Kız'da Down sendromlu kız çocuğunun hayvanlar üzerinde yapılan deneylere karşı mücadelesi anlatılıyor.
7: Özel gereksinimli bireyleri masal kahramanı yaparak mesela bir Down sendromlu kırmızı başlıklı kızı hayvan hakları savunucusu kimliğiyle ortaya çıkararak kurdun çocuğu ve büyük anneyi yemediği kurtla kırmızı başlıklı kızın el ele kol kola hayvan hakları için mücadele ettiği bir çalışma.
25: İlk etapta 10 kitap hazırlandı ve resimlendi. Türkiye'de yayınlanacak kitaplar yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da da çocuklarla buluşacak.
2: The Economist dergisi ayda 100 bini bulan e-kitap sayısının 300 bine çıktığını kaydetti. Bu durumun arkasında yapay zekanın getirdiği sonuçlar da var.
8: Hayatınızı değiştirecek bir kitap okudunuz. Peki ya o kitap yapay zeka tarafından yazılmışsa? Günümüzde bu durumla karşılaşmak çok olası. Çünkü bir araştırmaya göre Amazon Kindle'da yayınlanan aylık e-kitap sayısı 300 bine ulaştı. Yapılan analizler, kitap sayısındaki ani artışın arkasındaki ana faktörün yapay zeka olduğunu ortaya koydu. Cornell ve Minnesota Üniversitesi'nden araştırmacıların 50 bin kitabı kapsayan incelemesi, 2022 yılından sonra kitap üretiminin 3 katına çıktığını ve bu içeriklerin çoğunun düşük kaliteli olduğunu belirledi. Yapay zeka ile hayatımıza giren bu tip üretim çılgınlığının adı ise yapay zeka çöplüğü olarak geçiyor. Amazon, bir yazarın günde en fazla 3 yeni kitap yayınlamasına müsaade ederken, dünyanın bazı ünlü kitap zincirleri yapay zeka üretimi kitaplara doğru etiketlenmeleri şartıyla izin vermeye başladı.
2: Ve bu haberle birlikte ana haber bülteninin sonuna geldik. Saat başında gelişmelerle tekrar burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da haber ve hayat var.
11: Geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla depozito bilgi yönetim sistemi hayata geçirildi. Avrupa'da birçok ülkede yaygın olan uygulamayla depozitosu olan ambalaj logolu tüm ürünler için Türkiye genelinde iade yapılabilecek. Karşılığında ödeme alınacak. Yeni sistemi firma yetkilisi Kaan Badem NTV Radyo'da anlattı.
12: 1 Temmuz itibariyle Türkiye ambalajlı ürünlerde yepyeni bir depozito iade sistemine geçti. Sistem şöyle ilerleyecek. Aslında tamamen bu sistemin adı Deposito Bilgi Yönetim Sistemi. Ve uygulamamızın adı da depozitosu olan ambalajlar uygulaması. Artık Türkiye'de bulunan ambalajlı üretim yapan sanayiciler, bunların içerisinde plastik, cam ve metal sanayi, gıda üreticileri üzerinde depozitosu olan ambalaj uygulamasının olduğu her ürünlerde geri dönüşüm bedeli tahsil edecekler. Müşteri ürünlerini tükettikten sonra Türkiye'de 8 bin adet planlanan uygulamaya geçen geri dönüşüm sistemindeki geri dönüşüm makinelerinden daha önce üreticilere ödemiş oldukları her bir ürün için, bir şişe için 1 TL, yani benim kendi ürünümde 0.5, 24'te 24 TL önden ödemiş olduğu bedeli o geri dönüşüm kutularına atarak doğa uygulamasından kendi sistemlerine ücret olarak yükleyecekler.
11: Peki sistem nerelere kuruldu?
12: Evet, sistem aslında insanların daha çok yaşadığı ve insanların kolay ulaşabilecekleri noktalarda mevcut. Zincir marketlerin etraflarında, alışveriş merkezlerinin kenarlarında, bankaların bulunduğu caddelerin etraflarında daha çok insanların hızlı bir şekilde işlerini kolay halledebilecekleri lokasyonlarda mevcut.
11: Ödemelerin nasıl olacağı da merak ediliyor. Para mı verilecek ya da alışveriş tutarından mı düşürülecek? Çeşitli örnekler de var çünkü bu konuda başka ülkelerde. Nasıl olacak sistem?
12: Evet, dünya zaten biliyorsunuz bizden önce bu sisteme geçmişti. 2013 yılında sıfır atık projesiyle birlikte Türkiye'yi ve bizleri heyecanlandıran bir uygulamaydı ve şu anda 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe giriyor. Şöyle olacak, bütün telefonlarımızda uygulamalar mevcut. Depozitosu olan ambalaj uygulamanın adı da bu. Depozitosu olan ambalaj uygulaması. Telefonumuzdan application'ı uygulamayı indirdikten sonra tekrar kare kod sistemiyle okutup kutulara, geri dönüşüm kutularına ürünlerimizi atacağız. Ürün kabul gördükten sonra o logo etkin hale geldikten sonra uygulama tarafından sistemimize bir şişe için 1 TL olarak yüklenecek. Sonrasında bu parayı istersek banka transferi yapabiliyoruz, istersek harcamalarımızda kullanabiliyoruz. Kendimize ait giriş yaptığımız hesabımızda geri dönüşüm için faydalandığımız ve geri dönüşüme katkı sağladığımız ürünlerin 1 TL tutarları birikecek.
11: Son olarak şöyle bitirelim isterseniz. Bu sistem tabii geri dönüşüme ve ekonomiye de aslında bir çeşit katkıda bulunacak. Evet. Bununla ilgili ne söylersiniz?
12: Şöyle ben bahsedebilirim. Türkiye'de şu anda plastik üretim hızlı seviyede ilerliyor. Plastik de bir doğal kaynak tabii ki. Yani bizim sattığımız su gibi, bizim ürettiğimiz su gibi plastik de bir doğal kaynak. Türkiye'de üretilen 100 birim plastiğin %40, yani 40 birimi gıda ambalaj sanayinde kullanılıyor. Yani çok ciddi bir rakam. Yani her 10 ürünün 4'e yakını, 3'e yakını ambalaj sanayinde gıdada kullanılıyor. Bunun bize katma değer olarak çok büyük faydası olacak. Yani ürünlerimizi çöplere, ondan sonra çevreye atmak yerine hem bize bir aktivite olacak hem de bundan bir kazanım elde edeceğiz. Çevreyi koruyacağız, sürdürülebilirliğe de bir katkı sağlayacağız. Ekonomik değeri hakikaten Türkiye'de üretilen plastiğin yarıya yakınını tekrar kazandırıyor olabilme. Geri dönüşümü kendimiz yapacağız bu sistem sayesinde. Valla biz yürekten destekliyoruz. Ambalajlarımızı, kapaklarımızı, etiketlerimizi geri dönüşüme uygun hale getirdik. Bütün şişelerimizin üzerinde tabii şöyle bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu uygulama benim ürünümde 0.33, 0.5 ve 1.5 ürünlerim için geçerli. Yani 3 litreye kadar olan ürünler için cam, metal ve plastik şişelerde geçerli. Biz çok faydalı buluyoruz. Çevreyi kirletmemizin hiç kimseye faydası yok. Sürdürülebilir ve daha konforlu yaşamak için çevreyi korumamız ve doğaya saygılı olmamız lazım. Bunun yolu da tükettiğimiz ürünleri doğru çöp kutularına ya da depozitosu olan ürünleri de doğru depozitolu sisteme dahil edip tekrar bir kazanım sağlamaktır. Biz Türkiye'nin bu sisteme çabuk ayak uyduracağını tahmin ediyoruz ve öngörüyoruz.
11: Firma yetkilisi Kaan Badem, depozito iade sistemini NTV Radyo'da anlattı.
10: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Hava durumu.
0: Ülke genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. Pazartesi İstanbul açık Poyraz'la sıcaklık 27-29 derece aralığında. Ankara'da kuvvetli sağanak yağış var, sıcaklık 28 derece. İzmir kuvvetli rüzgarla 5 derece serinledi, 33 derece. Bursa açık 30 derece. Antalya'da sağanak yağmur sürüyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da Poyraz sert, hava az bulutlu, sıcaklık 28-29 derecelerde. İç Anadolu genelinde yaz sağanakları var. Eskişehir ve Konya 27 dereceye indi. Ege'de hem sıcaklığın düşmesi hem de karayelin kuvvetli olması bölgeyi serinletti. Manisa 33, Muğla 32, Bodrum 33 derece. Denizli, Afyonkarahisar çevresinde sağanaklar sürüyor. Akdeniz'de Isparta, Mersin, Adana boyunca şiddetli sağanak geçişleri 2 gün daha sürecek. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Artvin hattında aralıklı sağanak etkili. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar gök gürültülü kuvvetli yağış var. Erzurum 24, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.
10: Hava durumu.

0: geceler, saatlerimiz 21'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan zirveye ilişkin önemli açıklamalar geldi.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran 7-8 Temmuz'da Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi hakkında bilgi verdi. Zirvede ittifakın güvenliği, Ukrayna'daki son durum ve savunma yatırımlarının ele alınacağını söyledi.
2: Liderler tarafından Avrupa Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Ukrayna'daki durum ve ittifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır. Zirvede savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecektir.
1: Duran, Erdoğan'ın zirve marşında devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceğini de belirtti. İletişim Başkanı da zirvenin güvenliği, medya ve organizasyon detaylarına ilişkin bilgi verdi. Buna göre zirve kapsamında katılımcılara 3 havalimanı hizmet verecek. Zirve güvenliği için 48.841 emniyet, 7.447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56.288 personel görev yapacak. Ankara genelinde ise 5.000 açık hava tanıtım noktası olacak. Zirve kapsamında ayrıca çok sayıda panel, çalıştay ve yan etkinlik düzenlenecek.
0: Sırada haber turumuz var. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Trump-Putin görüşmesine dair Kremlin'den açıklama geldi. 1 saat 25 dakika süren görüşmede Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde savaşı sona erdirmek için yardım teklif ettiği söylendi. Ukrayna lideri Zelenskiy ise Trump'la görüşmesine ilişkin detayları sosyal medyadan duyurdu. Zelenskiy, Trump'la görüşmelere Ankara'daki zirvede yüz yüze devam etme konusunda anlaştık dedi. İran, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski dini lideri Hamane'ye veda ediyor. Bugün Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Yeni lider Müşteba Hamane ise katılmadı. Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamane'nin naaşı Kum kentine götürülecek. CHP Meclis Grubu Başkanı Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı Çorlu'da tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Cezaevine gelişinde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve partililer tarafından karşılanan Özel, Göktaş'la yaklaşık yarım saat süren bir görüşme yaptı. Organize suç örgütlerine yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 228 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden yatırım danışmanlığı ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde

0: yürüttükleri, yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. Şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği bulunduğu belirlendi. Gün önce ikiz depremlerle sarsılan Venezuela'da bilanço katlanıyor. Yetkililer can kaybı sayısının 2954'ü geçtiğini bildirdi. Arama çalışmaları sona yaklaşırken Venezuela'ya desteğe giden yabancı ekipler dönmeye başladı. Birleşmiş Milletler fiziki hasarın 6,7 milyar doları bulduğunu tahmin ediyor. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler rüzgarın büyüttüğü yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyorlar. Bu haber türüyle birlikte bültenin sonuna geldik. Saat başında tekrar burada olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

A Path Through the Noise, Gece ve Caz bu modern balatla başladı. Hammond Büyükçorkçu Joey DeFrancisco'nun 2019 yılında yayınlanan In the Key of the Universe albümünden dinledik. Org, trompet ve tuşlu çalgılarda Joey DeFrancisco, tenor saksafonda Troy Roberts, davulda Billy Hart, vurma çalgılarda Sammy Figueroa seslendirdi. İtalya'ya gidiyoruz. 1960'ların ünlü şarkıcısı Gino Paoli, 2008 yılında yayınlanan Milestones Un Incontro in Jazz albümünde karşımıza çıkıyor yeniden. Yanında İtalyan cazının ustalarıyla. Trompette Enrico Rava, piyanoda Danilo Rea, basta Rosario Bonacorso, davulda Roberto Gatto ile seslendiriyor. 1963 yılında üne kavuşturduğu şarkısı Sapore di Sale. Ardından dinleyeceğimiz parça, piyanist Aaron Dale'ın 2020 yılına ait The Vagabond albümünden lirik bir bestesi. A Story Often Told, Seldom Heard. Basta Paul Skewy, davulda Greg Hutchinson.

perdute, di cose lasciate lontano da noi.

Dinlediğimiz ilk parça Gino Paoli'nin Milestones Un Incontro in Jazz albümünden eski bir şarkısıydı. Sapore di Sale. Ardından piyanoda Aaron Dale, Buster Paul Skewy, Davulda Greg Hutchinson'ın derin lirizmini duyduk. The Vagabond albümünden Dale'in bestesi A Story Often Told, Seldom Heard. Gece ve Caz, Brezilyalı piyanist Eliana Elias'ın 2011 yılında yayınladığı Light My Fire albümünden aynı adlı ünlü The Doors parçasıyla devam ediyor. Piyano ve vokalde Elias'ın yanında gitarda Russ Trout, basta Mark Johnson, davulda Paolo Braga, vurma çalgılarda Pedrito Martinez.

Vokal ve piyanoda Eliana Elias'ın Light My Fire yorumundan sonra duyduğumuz parça, piyanist Emmett Cohen'e aitti. 2021 yılında yayınladığı Future Stride albümünden Reflections at Dusk adlı bestesiydi. Tenor saksafonda Melissa Aldana, solini trompette Marcus Hill, basta Russell Hall, davulda Kyle Poole yer alıyordu. Şimdi Grammy ödüllü Gregory Porter'ın harika bir konser yorumu. 2018 yılında Londra'da Royal Albert Hall'da verdiği konserde kaydedilen One Night Only albümünden soul baladı When Love Was King. Piyanoda Chip Crawford, basta Jamal Nichols, davulda Emmanuel Harold ve Londra Stüdyo Orkestrası eşlik ediyor. Once

When Love Was King, Gregory Porter, One Night Only konser albümünde söyledi bu soul baladı. Geldik son parçaya sevgili caz severler. Arjantinli saksafoncu Javier Hirotto'nun 2007 yılında yayınladığı Sea Inside albümünden lirik bir bolero. When She Leaves, soprano saksafonda Hirotto, piyanoda parçanın bestecisi Francesco Nastro, basta Abishai Cohen, davulda Roberto Gatto.

0: Hürriyet Tunçağ'la Gece Bicaz sona erdi. Hava durumu.
1: Ülke genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. Pazartesi İstanbul açık, Poyraz'da sıcaklık 27-29 derece aralığında. Ankara'da kuvvetli sağanak yağış var, sıcaklık 28 derece. İzmir kuvvetli rüzgarla 5 derece serinledi, 33 derece. Bursa açık 30 derece. Antalya'da sağanak yağmur sürüyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da Poyraz sert, hava az bulutlu, sıcaklık 28-29 derecelerde. İç Anadolu genelinde yaz sağanakları var. Eskişehir ve Konya 27 dereceye indi. Ege'de hem sıcaklığın düşmesi hem de karayelin kuvvetli olması bölgeyi serinletti. Manisa 33, Muğla 32, Bodrum 33 derece. Denizli, Afyonkarahisar çevresinde sağanaklar sürüyor. Akdeniz'de Isparta, Mersin, Adana boyunca şiddetli sağanak geçişleri 2 gün daha sürecek. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Artvin hattında aralıklı sağanak etkili. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar gök gürültülü kuvvetli yağış var. Erzurum 24, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.

0: Mutlu geceler, saatler 22'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İranlılar, ABD ve İsrail saldırısında öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamane'i için düzenlenen anma törenine akın ediyorlar. Tören başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde düzenleniyor. Hamane ile birlikte kızı, damadı, gelini ve torununun da tabutu sergileniyor. Sabah Musalla Camii'sinin avlusunda cenaze namazı kılındı. On binlerce kişiyle birlikte Hamane'in 3 oğlu da cenaze namazında hazır bulundu. İran devrim muhafızlarının komutanı Ahmet Vahidi de törene katıldı. On binlerce kişi İsrail ve ABD karşıtı pankartlar taşıyıp sloganlar attı. Ancak Hamane'in yeni İran dini lideri olarak seçilen oğlu Müşteba Hamane'i hala görüntülenmedi. Başkent Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da düzenlenecek. Ankara zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra yüzde bakanı ağırlayacak. Tarihi zirve ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip.
1: NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, yüze yakın bakan 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da olacak. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da bir araya gelecek. NATO zirvesi 7 Temmuz sabahı Ankara Ticaret Odası, Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. NATO zirvesi Savunma Sanayi Forumu, NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini, sanayi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek. Beştepe'de saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. Aynı gün Beştepe'de üye ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.
2: Thank you very much. Thank you.
1: Ay Yıldız Karargahı'ndaysa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Zirvenin ilk günü akşamında 19.45'te ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi çalışma yemeği, 20.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları düzeyinde çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak, törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Külfet paylaşımı zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. NATO'nun yeni güvenlik mimarisi şekillenecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan NATO 2.0 döneminden Avrupa ve Kanada'nın savunmada daha fazla mali ve askeri sorumluluk üstlendiği dengeli bir yapıya geçiş hedefleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı da zirvenin bir diğer gündem başlığı olacak.
0: 10 gün önce ikiz depremlerle sarsılan Venezuela'da bilanço katlanıyor. Yetkililer can kaybı sayısının 2954'ü geçtiğini bildirdi. Arama çalışmaları sona yaklaşırken Venezuela'ya desteğe giden yabancı ekipler de dönmeye başladı. Uluslararası ekiplerin sağ kalanları enkazdan kurtarma çalışmalarında sona gelindi. Son açıklamalara göre 24 Haziran'daki 7,2 ve 7,5 depremlerde 16.592 kişi yaralandı. 41 bini aşkın insandan da hala haber alınamıyor. 16.309 kişi ise evsiz kaldı. Geçici

0: Devlet Başkanı Delcy Rodriguez arama kurtarma ekipleri için madalya takdim töreni düzenledi. Rodriguez, Venezuela ailelerin hala sevdiklerini canlı bulma umuduna tutunduğu, her şeyini kaybetmiş insanların yaşadığı derin bir keder dalgasının etkisinde dedi. Birleşmiş Milletler fiziki hasarın 6,7 milyar doları bulduğunu tahmin ediyor. Amerika Birleşik Devletleri kuruluşunun 250. yıl dönümünü farklı noktalardaki etkinliklerle kutladı. Başkent Washington'da dünyanın en büyük havai fişek gösterisi düzenlendi. New York'ta ise 100'den fazla uçağın katıldığı hava gösterisi yapıldı. ABD'nin bağımsızlık günü kutlamalarından görüntüler geliyor şimdi ekranlara.
1: Binlerce havai fişek katıldı. 40 dakika boyunca Washington semalarında gece adeta gündüze döndü. Washington'daki 4 Temmuz kutlamalarında yaklaşık 850 bin havai fişek kullanıldı. Bunun dünyanın en büyük havai fişek gösterisi olabileceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 4 Temmuz kutlamalarının en görkemli olduğu noktalardan biri de New York'tu. New York semaları gösteri uçuşu yapan uçakların geçişine sahne oldu. Amerikan donanmasının ünlü akrobasi ekibi Blue Angels gösterilere liderlik etti. Gösterilere ABD ve müttefik ülkelerden 150'den fazla hava aracının katıldığı açıklandı. New York'ta düzenlenen deniz geçidine ise Amerikan donanması ve ABD müttefiklerine ait savaş gemileri katıldı. Yerel saatte 9.30'da başlayan geçit töreninde yaklaşık 80 gemi Hudson Nehri boyunca ilerledi. Deniz etkinliklerine 20'den fazla ülkeden askeri ve tarihi gemi katılırken Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Oruç Reis de Parade of Sail deniz geçidinde yer aldı. Ohio'da bir pilotsa ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümünü kendine has bir yolla kutladı. Cessna tipi bir uçakla 6 saat uçtu. Radar iziyle ABD haritası ve haritanın ortasında USA 250 ifadesini çizmeyi başardı. Ellerinde ABD ve Konfederasyon bayrakları, yüzleri maskeli, tek tip kıyafet giyen yaklaşık 400 kişi. 4 Temmuz kutlamalarında sokağa çıkarak yürüyüş yapan Popular Front isimli aşırı sağcı grup üyeleri. 2017 yılında kurulan ve beyazların üstünlüğünü savunduğu bilinen milliyetçi Popular Front üyeleri, yürüyüş sırasında "Amerika'ya geri alın" sloganı attı. Yürüyüşün ardından grubun olaysız dağıldığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki konuşması hava muhalefeti nedeniyle ertelenmek zorunda kalınca Trump da kutlamaları ekrana getiren Fox haber kanalını kapalı bir alanda izlemeye başladı. Trump izlediği sırada kanalın kamerası da uzaktan kendisini canlı olarak ekrana taşıdı. Bu durumu fark eden Trump önce ekrana ardından arkasını dönüp kendisini çeken kameraların olduğu tarafa doğru el salladı. O anlar canlı yayında kameraya böyle yansıdı.
0: İstanbul'da düzenlenen operasyonda 239 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretini yaptığı belirlenen şüphelilerin kaldığı evleri tespit etti. Şişli'de 3 ayrı noktaya baskın düzenlendi. Aramalarda 239 kilogram uyuşturucuyla uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler bulundu. 3 şüpheli de gözaltına alındı. Organize suç örgütlerine yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 228 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden yatırım danışmanlığı ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. Bu tespitler üzerine operasyon için düğmeye basıldı. 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 228 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 10 milyarı aşkın hesap hareketliliği de gözlemlendi.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Koşucuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümde büyük şehirlerde en çok görülen kuş türlerini konuştuk. Bir şehri kuşlarına bakarak tanıyabilir miyiz? Türkiye'nin büyük şehirlerinde en sık görülen kuş türleri ekolojik bölgelerle nasıl bir ilişki kuruyor? Gibi soruları yanıt aradığımız Kerem Ali Boyla'nın eBird verilerinden çıkarttığı kuş verilerini incelediğimiz dolu dolu çok ilginç bir bölüm oldu bence. Sence nasıldı geçen bölümümüz Kerem?
1: Bence çok ilginç oldu. Çünkü bu verileri daha önce oluşturmamıştım. Gerçekten beklenmedik sonuçlar vardı. Hala bu konuyu düşünüyorum ve senin önerinle bunu bütün Türkiye'nin bütün illerine yaymayı düşünüyorum. Bakalım neler çıkacak ama biraz daha çalışmam lazım.
0: Evet, özellikle senden beklediğim bazı şehirler var. Bakalım bir sonraki programlarda belki yeniden işleriz. Daha geniş kapsamlı bir veri havuzu olmuş olur. Peki, klasik sorumuzu bu sefer ben sana ilk olarak sormak istiyorum. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin Kerem? Ne gördün?
1: Ben yine burada Kanada'da devam ediyorum. Burada yaygın olan bir tür gördüm. Ev çütüresi. Bizde çütüre diye akrabası var. Kırmızı bir ispinos ve Güneydoğu Asya'dan gelir Türkiye'ye. Nemli ormanlar ve yaylalarda bulunur. Genellikle çok güzel bir ötüşü vardır. Buradaki ev çütüresi de onun yakın akrabası. Bunun da çok güzel bir ötüşü var. Ve sincapların uyarısıyla bir anda ötmeye başlamıştı. Ev çütüresi aslında Meksika türüymüş. Daha sonra kentleşmenin yaygınlaşmasıyla ilk önce Kuzey Amerika'nın güneyine, daha sonra doğu bölgelerine ve en sonra da Kanada'ya kadar ulaşmış ve yerleşmiş. Hatta kafes kuşu olarak da besleniyormuş galiba. Oradan kaçanlar da yerleşmiş. Şu anda böyle garip bana şey diyorlar, bazıları yeniden yerleştirilmiş, sonradan getirilmiş bir tür diyor. Bazıları kendi doğal yayılışıyla buraya ulaştı diyor. Böyle bir tartışma da var ama çok ilginç. Yani binalar ve şehirler de yaşıyor. Ve çok da güzel renkli, güzel bir kuş. Böyle ilginç hikayeler var şehirlerimizde.
0: Ben de sen anlatırken bir renklerine baktım. Evet, renkli bir kuşmuş. Merak ettim. Umarım ben de bir gün görürüm.
1: Buralarda dolaşırsan görürsün mutlaka. O zaman ben de sana söyleyeyim. Sen neler gördün? Görüşmeyelim.
0: Ben de bugün aslında Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesinde, yani gözlem yapmak için gitmedim tabii ki de ama hemen kuşlar ilgimi çekiyor biliyorsun. Gölet gibi bir şey var orada. Zaten çoğu sarayımızda var. Yeşil başlar yine her yerdeydi. Üç tane vardı aslında. Üç birey vardı gördüğüm gölette. Yoksa dışarılarda da geziyorlar normalde. Yanında hatta bir tane yeşil başın kuyruğu gibi gezen başka bir beyaz bir ördek vardı. Arkadaşım yanımda sordu, yaz bu ne diye. Hemen bir baktık, biraz araştırdık. Sanırım Pekin ördeğiydi Kerem. Sana sormak istedim ben de bölümümüzde. Genellikle süs amaçlı tarihi bahçelerde, parklarda, saraylarda olan türlerden biriymiş Pekin ördeği. Belki ileriki bölümlerde de saray kuşlarını inceleriz diye düşündüm. Onlar da şehir kuşları bir yandan çünkü. Pekin ördeği miydi Kerem sence gördüğüm tür?
1: Evet, Pekin ördeği, yeşilbaş ördek bütün dünyada geniş bir yayılışı olan bir tür ve değişik yerlerde, değişik zamanlarda farklı şekillerde evcilleştirilmiş. Pekin ördeği de bu evcil varietelerden biri. Hani Pekin ördeğine tür demiyorum. Ben yeşilbaşın domestik yani evcil bir varitesi diyebilirim. Mesela bu dik durup koşan ördekler var. Tayland'da falan dolaşan, böyle koşturarak, yürüyerek devamlı dolaşan ördekler. Onlar da yeşilbaştan türemiş. Bizim evcil ördekler de yeşil baştan türemiş. Yeşil baş değişik coğrafi alanlarda, bölgelerde defalarca, birden çok daha fazla sefer değişik topluluklar tarafından evcilleştirilmiş. Pekin ördeği onlardan biri. İlk 1980'lerde gelmişti galiba. Çin'le böyle bir görüşmeler olmuştu. Ondan sonra Çin yetkilileri galiba Turgut Özal'a Pekin ördeği hediye etmişti, hatırlıyorum. O zamandan sonra yaygınlaştı.
0: Çok enteresan. Hiç öyle düşünmemiştim. Peki peşinden ayrılmıyordu yeşil başın? Çiftleşme ihtimalleri var mı diye bir soru belirdi aklımda.
1: Bence çok iyi bir soru. Var tabii, olmaz mı? Ve bizim eBird sisteminde evcil ördek olarak girebilirsin yeşilbaşı. Yeşilbaş olarak girebilirsin, yabani olarak ve melez olarak girebilirsin. Bazen melezleşiyor bunlar. Daha sonra melez olan bireyler yeşilbaş gibi uçabilen ve göç edebilen daha çevik hayvanlarsa, yani koca göbekli ve kısa kanatlı değilse diyeyim, onlar da yabani gruplarla beraber takılıyorlar. Burada çok sık görüyorum. Böyle bir 200-300 yeşil baş gördüğümde, aralarını taradığımda mutlaka ve mutlaka evcil ördeklerle olan melezler görülüyor. Bizde de görülüyor galiba, çok sık olmasa da. Ama özellikle İstanbul'da, bu işte Beylerbeyi Sarayı'nda, Haliç'teki adalarda, gene Mogan civarında beslenen hayvanların olduğu yerlerde melezleşme oluyor.
0: O zaman yavaştan bu haftaki bölümümüze geçelim. Çok da vakit kaybetmeyelim derim. Bugün sevgili dinleyicilerimizi küçük bir ses oyununa davet ediyoruz. Bir sabah pencerenizi açtınız veya yolda yürüyorsunuz diyelim. Dalların arasından çok etkileyici, melodik bir kuş sesi geliyor. Muhtemelen dönüp ne güzel ötüyor bu, bülbül herhalde dersiniz. Peki gerçekten öyle mi? Aslında doğada duyduğumuz en güzel şarkıların çoğu bülbüle ait değil. Pencerenizden duyduğunuz melodiyi bir kara tavuk söylüyor olabilir. Çalıların içindeki o karmaşık şarkının sahibi karabaşlı ötleyen olabilir veya farklı başka türler olabilir. Bugün gerçek bülbülden çok bülbül zannedilen kuşları konuşacağız.
1: O zaman daha fazla konuşmadan önce bir bülbülü dinleyelim. Ne dersin?
0: Evet, lütfen.

0: Evet, ne düşünüyorsun Bülbül hakkında? Yani nasıl tanımlarsın? Aklına ne geliyor? Çok kısa birkaç kelime alabilir miyim senden?
1: Yani ilk bir sesin tonuna baktım. Bilmiyorum, biraz flütsü geldi bana ama emin değilim. Diğer kuşları da bir dinleyip belki yorum yapabilirim. Bu soruları beklemiyordum Kerem ama dinleyicilerimize de sormuş oldum bir yandan. Ben onlar adına cevap veriyorum. Molalı bir tür sesi gibi geldi. Hani sürekli böyle bekleyip bekleyip aynı ötüşü veriyor. Bir yandan da bana ince geldi ötüşü. Doğru mudur acaba? Sana nasıl geliyor sesi?
0: Bence güzel, güzel tanımladın. Geri kalan kısmı da biraz daha ilginç kısımlarını da çalayım şimdi.

0: Bu dediklerinin üzerine şunları eklemek istiyorum. Çok belirli nameleri var. Hepsi karakteristik. Yani hepsi başından kendisini bülbül olduğunu hissettiriyor. Ya da sonundaki şakamasıyla bülbül olduğunu hissettiriyor. Ama arada da değişik varyasyonlar yapıyor. Bu şekilde bülbülün herhalde güzel olmasının nedeni de bu. O zaman bülbüle benzeyen kuşlardan yavaştan girelim. Şimdi bir tane çalacağım. Hazırsan çalıyorum.
1: Tamam. Bana hangisi
0: Sen
1: olduğunu soracaksın herhalde, değil mi?
0: bir sorayım sana hangisi olduğunu düşünüyorsun diye. Şimdi

0: Evet, 3 tane name dinlettim. Bunun hakkında ne düşünüyorsun önce? Bir ne olduğunu biliyor musun? Bildiğim bir tanıdığım bir kuş.
1: Evet, kızılgerdan mı acaba?
0: Evet, bravo. Kızılgerdandı bu. Peki nasıl tanımlarsın?
1: Ya tonu bülbüle çok yakın geldi yani. Flüt suyu sanki kızılgerdana da söyleyebilirim. Biraz daha karışık geldi. Bilmiyorum doğru mu? Bir yandan yine ince geldi. Bilmiyorum sen ne eklersin buna?
0: Kesinlikle ince kısmından başlayayım. Daha sopranlı, daha ince bir tonda söylüyor. Frekanslar daha yüksek. Biraz daha karışık dedin. Karışık olmasını düşünmenin nedeni de bir 4000 ile 8000 frekans arasında gidip geliyor. Çok inceye çıkıyor. İnsan sesinin kulağının zor duyduğu bir sese çıkıyor. Sonra aşağı iniyor. Ve doku olarak o kadar flütsü değil. Ben biraz daha kristal, berrak ve camsı buluyorum kızılgerdanı. Ama yapı olarak aynı. Çeşitleme ve süsleme açısından da biraz daha acemi diyelim ya da biraz daha basit yapılı.
1: Yani güzel. Bir tekrar dinlediğimde bir düşüneceğim flütsü mü camsı mı diye, ama evet camsı tanımı da çok uydu. Hani diğer ona benzeyenlerle kıyasladığımda sanki kızılgerdan bülbüle daha çok benziyor. Hani o ton açısından gibi geliyor. Belki diğerlerini dinlerken ona göre yorum yaparız sonrasında.
0: İlk önce Kızılger'den tekrar dinletiyorum. Bir namesini dinlettim. Şimdi Kızılger'den benzetiliyor birbirle. Evet ama tanımlamak mümkün. Daha ince sesli, daha berrak sesli. Şimdi başka bir kürt çalıyorum. Bunu tanıyacak.

0: Evet, ne diyorsun?
1: Kara tavuk bu.
0: Kara tavuk. Doğru.
1: O biraz daha böyle sanki böyle aykırı bir kuş gibi. Yani kafasına göre ötüyor. Ne istiyorsa o şekilde ilerliyor gibi. Biraz daha metalik mi, cırtlak mı deriz? Bilemedim. Belki sen başka bir şey söylersin ama hani o flütsülüğü çok yok gibi geldi. Ya da tekrar dinleriz.
0: Zor bir şey yani, bu denemeyle oluyor. Ben biraz tanımlayayım. Kara tavuğun pez flütsü 3-4 tane notası var en başında. En tipik özelliği bu. Yani flütsü kelimesi orada doğru. O pez şeylerle gidiyor. Sonra zırtlak ve tiz bir ve atonik bir tınlama ile kapatıyor. Kara tavukta da gene nameler var. Ama oktav olarak belki de bülbülden bir oktav daha pez diyebilirim. Yani daha kalın sesli diyebilirim. Kara tavuğu da dinledik. O da şehir ve parklarda çok fazla var. İstanbul dışında bütün Ankara, Kayseri gibi Anadolu bölgelerinde de park ve bahçelerin ve bağların fazla olduğu yerlerde çok fazla duyuluyor. İzmir'de, Ege'de, Kuşadası'nda çok var. Yaygın bir tür yani. Biraz bahçe seviyor, kedi sevmiyor. Haber vereyim. Çünkü yerde dolaşıp besleniyor. Kedilerin çok olduğu yerde maalesef yok. Üçüncü türümüze geçiyorum. Bu çok ilginç bir tür. İlk önce bir ipucu vereyim. Buna İspanyolca'da sahte bülbül veya aslında tam tercümesiyle piç bülbül diyorlar. Buradaki kelimeyi kullanmamın nedeni bunun bir küfür olarak değil, hayvan yetiştiricilerinin çok kullanması. Piç bülbül ya da yumurta piçi gibi. Bu melez demek. Bu hayvan besleyicilerin tercümesinde. Yani sanki melez bülbül ya da bozuk bülbül falan gibi bir anlamı var. Çalıyorum.
1: İyice merak
0: Üçüncü
1: ettik.
0: türümüze geçiyorum.

0: Evet, ne düşünüyorsun?
1: Ya bu en zoru. Çok duymadığım bir tür. Kamış bülbülü diyorum.
0: Evet, kamış bülbülü. Doğru.
1: Ama tanımlaması biraz daha zor. Daha yüksek sesli geldi bana. Bilemedim. Cırtlak mı demek lazım? Yine flütsü mü demek lazım hocam? Sen söyle.
0: Flütü değil, yüksek sesli, daha doğrusu yüksek volümlü. Çok bağırıyor. İlk önce bir çıt yapıyor, sonra çıt, çibit, çibit, çibit gibi bir ses çıkarıyor. Ya da çibi sesiyle benzeştiriyor kuş gözlemcileri. Çit, çivit, çivit, çivit, çivit gibi bir sesi var. Tek bir cümle, çok sade bir cümle. Yapıya bak şimdi burada. Aslında dokuya değil. Yani dokuya çok yoğunlaşmak burada faydalı değil. Yapıya bakalım. İlk önce bir çit yapıyor. Sonra çivit, çivit, çivit yapıyor. Ve sonra hiçbir şey yapmıyor. Ve uzun süre, 10 saniye gibi uzun bir süre bekliyor. Sonra tekrar ötüyor. Ve 10 saniye gibi gene ötüyor. Bekliyor. Yani burada tek bir model name var. Ve ondan sonra çok uzun bir aralık var. Tekrar çalıyorum. Kamış birbirine. Bu şekilde devam ediyor. Onun için devam etmedim. Bir ses yok. Tonda da bir fark yok. Bu kuşu dere boylarında çok fazla görüyoruz. Aslında gerçek bir köy kuşu. Özellikle köydeki dere boyunda kurulmuş köyler. İşte kavaklar, böğürtlenler, biraz sazlıklar. Hafif bir belki bir arıtma ya da bir gölet gibi bir yer. Küçük balıkların beslendiği, kurbağaların olduğu. Böyle yerlere bayılıyor. Yani biraz suyla ilişkisi var. Böğürtleni çok seviyor. Ve deniz kenarından dağlara kadar, 2000 metreye kadar her tarafta var. Buna dediğim gibi İspanya'da piç bülbül diyorlar. İspanyolcası Ruiseñor Bastardo. Yani öyle geliyor. İlginç bir
1: Bastardo.
0: isim. Tipi de benziyor ama davranışları, yürüyüşü falan çok farklı. Yani bülbül gibi deseni rengi çok olmayan bir tür.
1: Bülbül de bu kadar bekliyor mu peki? Yani beklemiyor galiba. Beklediği oluyor mu hiç ötüşlerinde
0: En
1: ya da
0: sona geleceğim.
1: kızılgerdan?
0: Olmuyor. Bülbülde 1 veya 2 saniye ötüyor ve sonra en fazla 2 veya 3 saniye mola veriyor. Yani bülbülün molası hep 2 veya 3 saniye. 1, 2, 3 diye sayabilirsin. Çok tipik.
1: En
0: Evet.
1: çok mola veren kamış bülbülü gibi o zaman. Şu
0: Çok
1: anki
0: doğru.
1: listem. Tamam.
0: Evet. Şimdi dördüncü türümüzü çalıyorum. Bülbüle benzetilen ama bülbül olmayan dördüncü tür. Hazır mısın?
1: Hazırım.

0: Evet, ne düşünüyorsun?
1: Karabaşlı ötleyen bu.
0: Bu karabaşlı ötleyen, evet.
1: Metali bunun için kullanabilir miyiz? Bilmiyorum.
0: Metalik olabilir.
1: Bana öyle geldi. Daha ince, molasız ötüyor gibi.
0: Evet, doğru. Daha molasız ötüyor gibi, doğru. Metalik tonlar var. Arada flütsü tonlar da var. Bu flütsü tonlardan dolayı bülbülle karıştırılıyor. Ama bülbüldeki gibi değil, peş peşe durmadan ben 3 tane nameyi beraber çaldım. Aslında 3 farklı nami vardı. Hepsi durdu, devam etti. Yani mola vermeden tekrar başa alıp aynı nameyi öttü. Böyle bir özelliği var. Karabaşlı ötleyen bülbülden daha kapalı ormanlarda ve korularda ve bahçelerde çok fazla var. Ama Ege'de de zeytin ağaçlarının olduğu yerde de bulunabiliyor. Kışın da ötüyor bazen. Kışında kalanları var. Göç sırasında da var. Yazında kalıyor. Genellikle daha fazla Karadeniz ormanı ve Karadeniz iklimi istiyorlar.
1: Bir de karabaşlı ötleyende dişisi turuncu başlı, değil mi? O karabaşlı
0: Kızıl.
1: ötleyende.
0: Evet,
1: Kızıl turuncu,
0: dişisi
1: evet.
0: kızıl başlı, erkeği kara başlı, doğru. Bir daha deneteyim, kara başlı ötleyeni.

Evet, bu biraz daha farklıydı yani. Şimdi o zaman Karabaş Ritleri'nden sonra 5. kuşumuza geçelim. Bunu tanıyacak mısın? Bununla ilgili paylaşımların çok fazla vardı. Hatta çok tutulmuştu.

0: Bu meşhur çit kuşumuz. Çok severiz. Herkes tanır. Bizim mahallede de tanıyanlar bol. Çünkü kışın hep sokakta bir öter. 3-5 apartman ilerideki de duyar onu. Küçücük ama aslında sesi kocaman olan çit kuşumuz diyorum buna.
1: Evet, çıt kuşu doğru. Bu biraz daha orman kuşu gene ama biraz da makilik arazilerde değil. Yoğun işte dere boyundaki ağaçlıklarda da yuvalıyor. Çok küçük, çok sesli. Bir de 12 ay boyunca var. Uzak bir yere göç etmiyor çoğunlukla. Sesini tarif edeyim daha yüksek perdeden, daha ince. Ama boyuna göre bayağı gür ve dolgun. Ve bence içinde 5 veya 6 motif var. Yani tik gibi 6 tane motif var, 5 veya 6 tane. Sonra da çok güzel mola veriyor. Yani molaları ne kadar diyeyim ben, yaklaşık molaları da 3 saniye gibi. İstiyorsan tekrar dinleyelim çıt kuşunu. Hepsi benziyor ama hepsinin de kendi farklı özellikleri var.

0: Sıtkı Şunu da dinlemiş olduk senle. Beş kuşu da gözden geçirmiş olduk.
1: Evet, bir iki soru sorayım o zaman istersen. Bu dinlediğimiz türler yılın hangi dönemlerinde şehirlerimizde daha çok duyuluyor?
0: Bence şuna yoğunlaşmamızı öneriyorum. Bu ötüş genellikle Mart sonundan başlıyor. Nisan, Mayıs, Haziran, belki Temmuz'a kadar uzuyor. Kuşların ötme dönemi ilkbahardır ve diğer zamanlarda ses çıkarırlar ama ötmezler. Bu grup içinde istisna olan iki türü var. Sadece biri çıt kuşu, öbürü de kızılgerdan. Yani kızılgerdan ve çıt kuşu 4 mevsim ötebilir. Çünkü çıt kuşu kışında kalıyor ve kışında alan savunması yapıyor. Kızılgerdan da kışın göçle geliyor. Ama göçle geldiği noktalarda kendi alanını koruduktan sonra ötmeye devam ediyor. Kasım, Aralık, Ocak ayında gece yarısına doğru ya da sabahın 6'sında 7'sinde bir otobüs durağında şehirde otobüs beklerken arkada fondan bir kızılgerdan duymak çok olası. Onun için böyle bir durum varsa kızılgerdan veya çıt kuşudur. Ama onun dışında ilkbahar ve yazın başında bütün bu 6 türü de bülbül ve bülbüle benzeyen 5 türü de duyabiliriz.
1: Bir soru da, dişiler de bu şekilde öter mi, şarkı söyler mi?
0: Şimdi bir kitap bilgisi olarak dişiler ötmez, erkekler öter diye öğrendik ve duyduk. Sonra bunun bir tane istisnası, ikinci istisnası, üçüncü ve dördüncü derken bir sürü istisnası ile karşılaştım. Hatta çıt kuşlarının bazılarının karşılıklı beraber öttüğünü öğrendim. Bu tropikal bölgelerde çok fazla var. Bir kuş ötüyor zannediyoruz ama iki kuş aynı anda ötüyor. Ve iki kuşun aynı anda sesi bir kuş gibi kaydediliyor. Oysa bir düet var orada. Buna düet diyorlar. Kuşlarda da bu yaygın var ama benim bilgim dahilinde bülbülün ve kara tavuğun dişisinin öttüğünü duymadım. Bilmiyorum yani. İyi bir soru. Bence bu konuda genel kuralın istisnası çok fazla var. Genelde erkekler öter diyebiliyoruz ama dişlerin de öttüğü çok tür var.
1: Bugün doğada duyduğumuz her güzel sesin sahibinin bülbül olmadığını öğrendik. Her türün kendine özgü bir dili, ritmi, hikayesi var. Bir tonu aslında, ince mi kalın mı, yapısı nasıl gibi sorulara yanıt aradık bugün Kerem'le. Kuş gözlemciliğine başlayınca artık sadece onu görmeyi değil, sesinden ayırt etmeye de başlıyoruz aslında. Programımızı bitirmeden istersen Kerem, son bir kez bülbülün sesini dinleyelim.
0: Son bir kez birbirinin sesini dinleyelim ve dinleyicilerimize de şu öneriyi getirelim. Cep telefonları kuşların frekansını çok iyi kaydediyorlar. Şaşırtıcı derecede iyi kaydediyorlar. Dolayısıyla eğer iyi bir kuş sesi duyarsanız cep telefonuyla kaydetmeyi deneyin. Bunu yapan çok fazla dostumuz, tanıdığımız var. Sonra bana gelen böyle çok fazla ses oluyor arada. Böyle bilen birisine sonra danışabilirsiniz. Bazen de bilgisayardan da bunu tespit edebilirsiniz. Onun için bülbül veya değil, kafanızda bir soru işareti varsa cep telefonunuzda kaydedin, tekrar dinleyin. Programı kapatmadan önce de ben en son bülbülü çalacağım. 3 tane namesi var şimdi dinleteceğim. Sonra biraz boşluktan sonra 4. name geliyor. Ve ondan sonra da kısa bir

0: Evet. Yani son açıklamam şuydu. Bu bülbülün arada yerleştirdiği çok tipik böyle sanki ıslığı hava çekercesine çalıyormuşçasına çıkan bir ses var orada. O ses bülbülün en tipik seslerinden biri. Buraya geldiğinizde bazen o sesi duymak için biraz beklemek gerekiyor. Onu duyduğunuzda gönül rahatlığıyla ha tamam bülbülmüş diyebilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Bu programda kullandığımız seslerden ev cüretresine Magdalena K. Kanada'da, Bülbül'ü Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Kızılgerdan'ı Ted Burkett İstanbul'da, Karatavuğu Murat Uyman Çanakkale'de, Kamış Bülbül'ünü Ted Burkett İstanbul'da, Karabaş'ta diyene Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Richard Kuşu'nu Patrick J. Blake Bursa'da kaydettiler. Hepsine ve bu sesleri depolayan E. Bird'ün Macaulay Kütüphanesi'ne teşekkür ederiz.
1: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik diyelim. Bu hafta bülbül sandığımız kuşları konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
3: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
4: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
2: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
4: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu
3: sigortalımız
4: emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000.
3: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
2: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.

0: ülkesi sana.
1: Tarihinin en etkileyici ve unutulmaz aryalarının sesi, Çalkantılı Aşkları de müziğe adanmış ömrüyle Maria Callas'ın sahne yaşantısını, sesinin ardındaki yalnızlığı ve geride bıraktığı zamansız mirası öğreniyoruz. Anlatan, müzik otoritesi Ahmet Erenli.
2: Esasında opera biraz zor bir dal tabii ki. Ben de operanın içine dalmadan önce diyeyim, klasik herkes gibi rock, pop, o tip müzikler dinliyordum. Ama daha sonra bir opera temsiline gittim İstanbul'da. Ondan sonra büyük bir merak başladı bende operaya karşı. Onun için biraz şöyle diyeyim, çok sesli müziğe, batıdaki bu klasik müziğe biraz aşina olmanız gerekiyor tabii ki. O biraz bende vardı, çok olmasa bile vardı. Maria Callas ise tamamen bambaşka bir şey. Şimdi opera zaten çok güç bir şey. Esasında Maria Callas'ı dinlemek de ilk başta kolay gelmeyecektir insanlara. Çünkü Maria Callas'ın sesi çok farklı bir sestir. İnsanlar onun farklılığını hemen anlayamayabilirler. Özellikle ilk başlayanlar. Ben ilk mesela Maria Callas'ı dinlediğimde Lucia di Lammermoor operasıydı. Yani kayıttan dinliyorum tabii ki. Çok da hoşlandığımı hatırlamıyorum. Daha sonra John Sutherland'den dinledim. Vay, müthiş bir şey işte. Koloraturlar söyleniyor. Müthiş cıvıl cıvıl şeyde. Fakat sonradan fark ettim ki John Sutherland mükemmel söylüyor tabii ki. Fakat hep aynı söylüyor. Baştan sona rolü şey aynı. Söyleme tarzı. Sonra Maria Callas'tan dinledim dedi. Maria Callas'tan dinlediğiniz zaman şeyi fark ediyorsunuz. Aradaki farkı hemen fark ediyorsunuz. Çünkü Maria Callas'ta renk bambaşkadır. Yani her kelimenin bir rengi vardır. Şimdi operayı biraz da dinlerken librettosuyla beraber takip etmenizde fayda var. Yani tam olarak ne diyorlar? Evet, İtalyanca bilmeyebilirsiniz, Almanca bilmezsiniz ama bunların yanlarında hemen çevirileri var librettoların içinde. İngilizce maalesef, Türkçe pek çeviri olmuyor. Ama internetten bulabiliyorsunuz o çevirileri. Yani o bilinen şeyleri bilmeniz gerekiyor. Ne deniyor? O zaman anlıyorsunuz ki, evet, Callas farklı. Çünkü bu kadar renkli bir ses dünyaya hiç gelmemiş herhalde. Daha, tabii ki bu kayıt öncesini bilmiyoruz. Yazılanlardan okuyabiliyoruz sadece. Ama Callas'ın ses rengi, söylediği role uyumu, sesin her kelimede değişmesi, her ruh halinde değişmesi, işte birinci perdede bambaşkayken ikinci perdede bambaşka olabilmesi, bunlar onu tek yapan, özel yapan durumlar. Onun için Callas'ın opera dünyasında açtığı yol bambaşka bir yoldur ve devrimci, yani o konuda devrimci. Diğerleri de, bazıları onu takip ettiler, bazıları etmediler. Etmeyenler zaten çok da fazla yükselemediler diyebilirim. Esasında tabii çok harika bir ailede doğmuyor. New York'ta Yunan göçmeni bir ailenin kızı, iki kızından biri. Bir süre orada yaşıyorlar. Daha sonra annesiyle birlikte Atina'ya dönüyor. Aile yapısı pek de sağlam bir aile yapısı değil. Zayıf bir baba ama çok hırslı bir anne. Anne hep para peşinde. Tabii çok sıkıntı içindeler. Tabii ki para peşinde olacak. Yani çok da çocuklarını da büyütmek zorunda bu kadın. Ve anne baba ayrılıyor. Bunlar Atina'ya dönüyorlar ve Atina'da konservatuara giriyor. Çünkü annesinin en büyük isteği Callas'ın bir sesi çok güzel olduğu için. Güçlü bir ses ve konservatuvarda olması ve sonuçta da para kazanması. Çünkü aileye birinin bakması gerekecek. O zaman Atina Konservatuvarı'nda Elvira de Hidalgo'yla karşılaşıyor. İşte 1940'lar, tam savaş, Nazi işgali dönemi. Çok da iyi bir ortam yok Atina'da ama orada konservatuvara gidiyor ve Elvira de Hidalgo, İspanyol bir soprano ki çok büyük bir sopranodur. Aynı dönemde biraz sonra galiba Ankara'da da dersler vermeye başladı. Şeyin konservatuvarda çok dikkat çekici bir öğrenci ve o dönemde işte dikkati çekiyor. 45'ten sonra da zaten İtalya'ya geçiyor ve İtalya'da kariyerine, yolculuğuna başlıyor. Ama dediğim gibi çok zor bir aile yapısından çıkıyor ve o dönemde dünyanın en zor dönemlerinden biri. Anne çok, dediğim gibi çok hırslı biri ve mutlaka kızlarının bir yere gelmesini istiyor. Ve onlardan da biraz menfaatçi bir insan, bir çıkar sağlamak peşinde. İki kızı da işte iyi bir şeyler olsun ve onlardan maddi çıkar. Çünkü hakikaten çok büyük fakirlik içindeler. Yoksulluk, fakirlik demeyeyim ama biraz yoksulluk içindeler. Hiçbir şeyleri yok. Hatta bir Atina'da bir piyanosu var Manyak Adası'nda. Ondan başka hiçbir şey yok ki. Bugün o piyano da Pera Müzesi'ndedir İstanbul'da. Nakraç Vakfı'nın dahil olduğu Pera Müzesi'nde de sergileniyor bu piyano. Diva dendiği zaman şimdi artık herkese diva deniyor. Şeyin işi suyu çıktı diyeyim size. Yani dünyada da şu anda ya opera dünyasında da divalar tabii ki bir iki tane var şu anda da. Ama eskisi kadar değil. Eskiler çok diva vardı. Yani bayağı işte Maria Callas, Renata Tebaldi, Leyla Gencer, Birgit Nilsson bir sürü isim vardı. Onlar o dönemin dominant isimleriydi. Opera dünyasına hükmeden isimlerdi. Şimdi ise sopranolar var evet. İyice sopranolar var fakat diva değiller. Aradaki fark şu, biraz bazı rollerin sahibi olmanız gerekiyor. Mesela Traviata, Aida, Norma, Tosca tabii ki, Il Trovatore olabilir. Birçok böyle büyük operalarda sizin yorumunuzun beğenilmiş olması. Özellikle mesela Norma. Norma'yı hala doğru düzgün söyleyen yok. Kaldas'tan sonra zaten iki kişi söyledi. Biri Leyla Gencer, biri Montserrat Caballé. Onların dışında şu ana kadar gelen bence doğru düzgün bir Norma olmadı. Ya bu tip böyle dominant rolleri söylemiş olmaları gerekiyor.

Ve onlarda da söylemiş olmak yetmiyor tabii ki, başarılı olmuş olmaları gerekiyor. Bir şey vermiş olmaları gerekiyor. Kallas'ın farkı neydi? Çok enteresan bir ses. Bir kere müthiş bir ses tekniği var. Şöyle diyeyim, sıra dışı bir koloratür, yani koloratür soprano aynı zamanda, fakat müthiş bir derinlik var, dramatik derinlik var ve bel canto denilen şey vardır. Güzel şarkı söyleme kelimesi vardır. Yani güzel şarkı söyler ve Maria Callas'ın hiç kimsede olmayan bir özelliği de her yazılmış olan her bir notayı söyler. Yani kolaya kaçabilirsiniz, böyle yuvarlayabilirsiniz bazı sesleri operada, o pek anlaşılmaz da. Fakat Maria Callas her bir notayı söyler. Mesela bugün Cecilia Bartoli'de birçok notayı atlar. Yani yuvarlar ki o mezzo tabii ki, yani diva şeyine girmiyor, ama bu müthiş bir bel canto ustalığı var kendisinde. Bu da Elvira de Hidalgo, demin bahsettim, ondan aldığı öğretimle, derslerle bugün olabiliyor. Son derece çevik bir sesi var ve çok büyük bir sesi var. 3 oktav sesi var. Notaları birbirinden kesintisiz, pürüzsüz bağlıyor. Her notayı demin gibi söylediğim gibi söylüyor. Tek bir neseste böyle çok hafif başlarlar. Mesela şeyde vardır, Traviata'da vardır, Addio del Passato diye bir aria vardır. Orada böyle çok hafif başlar ve ondan sonra o ses böyle gider, yükselir, yükselir, yükselir ama tek nefeste ve patlar. Mesela bu onda mevcuttu ki bunu yapanlardan biri de Leyla Gencer'dir. Aynı şekilde müthiş bir, normalde herkesin, her sanatçının, demin her şarkıcının üstlenemeyeceği kadar geniş bir ses yelpazesine sahip. Bazen mezzo soprano gibi söylüyor ki mesela Carmen mezzo soprano rolüdür. Maria Callas da söyler bunu çok rahatlıkla, çünkü o derinliği, o dramatizmi çok rahat verebilmiştir.

Kese Sanat. Opera tarihinin La Divina'sı Maria Callas'ı müzik otoritesi Ahmet Erendi anlatıyor.

renk mesela çok önemli. En büyük önemi zaten o renk ve tiyatro. Yani müthiş teatral bir kişiliği var. Sahnede o güne kadar görülmediği kadar hareketli ve oynuyor, rolü oynuyor. Fakat operanın şöyle bir özelliği vardır. Operada her hareketi yapamazsınız. Hem söyleyeceksiniz hem hareketi yapamazsınız. Çünkü o söylemenizi ettiler. Çünkü birinci iş esasında şarkı söylemek. Tiyatro daha bir ikinci alandadır. Fakat her şeyi de yapamayacağınız için sınırlar sizi. Fakat Callas'ın şunu çok rahat halletmiştir. Sözcüklere renk vermiştir. Ve sözcükleri öyle bir söyler ki herkes oradaki dramatizmi, oradaki olayı anlar. Bugün İtalyanca bilmenize gerek yok ama konuya biraz hakimseniz çok rahatlıkla ne demek istediğini, ne yapmak istediğini, sahnede ne olduğunu çok rahatlıkla görürsünüz Callas'ta. Mesela müthiş bir, bu daha teknik bir şey tabii, operacılar bu diyafram kullanma diye bir şey var. Onu çok iyi kullanan bir sanatçı. Çok süsleyebiliyor aryalarını, eserleri. Fakat hiçbir zaman da gereksiz bir süs yapmıyor. Besteci ne yazdıysa onu söylüyor. Çünkü o da mesela şöyle der hep, hiçbir şey yapmanıza esasında gerek yok çok fazla. Çünkü zaten besteci size her şeyi vermiş. Metin elinizde, müzik elinizde. Siz sadece yorumlayacaksınız. Besteci her şeyi yapmış. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok diyor. Ama tabii bu onun için söylemesi kolay. Herkes için geçerli bir şey değil. Ve maalesef kariyeri 60'lı yıllarda ses olarak artık bırakmaya başladı kendini. Aşırı kilo vermeler, işte değişik bir hayat tarzı, çok da olmaması gereken, çok dikkat edilmesi gereken bir şey ses. Çünkü çok ani şeylerden bozulabiliyor. İşte Ege'de tatil yapmalar, uzun tatiller, aylar süren, bu sesini çok olumsuz etkiliyor ve ondan sonra da sesi titremeye başlıyor. Ha bu tabii ki demek değil ki 55-60 arasında oluyor bunlar. 60'larda da çok iyi. Ama o eski güç yavaş yavaş tabii ki kendini kaybetmeye başlıyor.

tekniğinin en doruk noktası Norma'daki Casta Diva aryasıdır. Öyle bir aryadır ki dünyanın hep söylenen şeydir. Wagner çok zordur. Hayır der. Norma en zor operadır. Çünkü müthiş bir arya var. 12 dakika sürüyor ve çok zorlayıcı bir arya. Ve hemen arkasından yine bir 10 dakikalık bir başka bölüm var. O ikisini bir arada 20 dakika boyunca hiç durmadan en yüksek sesten söylemek müthiş yıpratıcı bir şey. Ve fiziksel gücü de gerektiriyor. Burada tabii şunu da örneğin bir sözcük vardır İngilizce'de. Singing actress. Yani hem şarkı söyleyebiliyor hem de oynuyor. Bu da çok önemli. Callas da bunun ilk temsilcisi. Maalesef Maria Callas'ın çekilmiş kaydı, yani kaydı çok da video kaydı çok az. Konserleri var ama konserler aynı değil tabii ki bir operadaki gibi olmuyor. YouTube'da bulunabiliyor. Tosca Operası'ndan hem Paris'te hem İngiltere'de yapılmış çekimler var. Ama maalesef sadece ikinci perdeler var. Çok güzel. Orada mesela şunu yapılabilir. Tosca Operası'nda o günkü Maria Callas izlenebilir. Yine onun en büyük rakibi Tebaldi'den de Tosca var. Onu dinlediğiniz zaman, dinlemekten çok gördüğünüz zaman aradaki farkı göreceksiniz. Yani o müthiş bir fark. Dünyalar o kadar değişik ki. Ve şimdi tabii ki Callas'ın dünyası devam ediyor. Bugün de hep o takip ediliyor.

0: kere bir şey var. Mesela bu milattan önce, milattan sonra gibi, Kallas'tan önce ve Kallas'tan sonra lafı var. Kallas'tan önce genelde böyle sahneye çıkarlar. Tüm şeyler için, yani sadece sopranolar değil, hepsi genelde böyle ellerini şakta şöyle yaparlar, birbirine kenetlerler, seyirciye doğru döner ve söylerler. Yani durağan, son derece durağan, sadece kostümleri giymiş şekilde, biraz ufak tefek yürüyüşler falan, o kadar. Onun dışında hiçbir hareket yoktur sahnede, hemen hemen hiçbir hareket yok. Kallas ise bunu tamamen değiştirmiştir. Sahnede o Tosca'yı hakikaten tavsiye ediyorum. Seyrettiğiniz zaman sahnede bir olay var. Yani gerçekten bir olay var ve çok inandırıcı. Ki operada böyle şeyler biraz zordur. Ona rağmen çok inandırıcı. Dediğim gibi Kallas bir şarkı söylemeyi değiştirdi. Dediğim gibi bu ses renkleriyle. Tabii hiç kimse onun gibi olamadı. Çünkü onun doğal bir yeteneği vardı. Yani o kelimelere kendi rengini bir renk veriyordu. O herkeste yok. Allah vergisi bir şey. Ona yapacağınız bir şey yok. Yani şimdi mesela Montserrat Caballé de çok güzel söylerdi ama yani mesela hiçbir zaman o rengi veremedi. Yani en az Kallas kadar iyi bir şarkıcıdır Montserrat Caballé. Hatta bazıları onu daha çok sevenler de vardır ama aynı şeyi olmuyor. Yani o teatral rengi hiçbir zaman Caballé veremedi mesela. Mesela başka onu takip eden Leyla Gencer var tabii ki. Leyla Hanım şunu demişti, Kallas bir yol açtı bize, biz de onu takip ettik. Ama dediğim gibi Kallas'ı takip edenler herkes etmedi. Çünkü o biraz da kabiliyet işi. Şimdi sahnede oyun kabiliyetin yoksa onu yapamazsın. Ama Leyla'da vardı, o onu yaptı. Sahnede müthiş bir sahneye hakimiyeti varmış. Ki ben onu sonra yani ileri yaş döneminde tanıdım. O da çok acayip farklı bir şeydi, o sahneye çıkışları. Yani sahneye çıkışını bırakın, bir restorana girişi bile farklıydı. Yani onlar, o divalar dediğim divalar başka türlü. Onların salona girişi farklı, o seyirciye dönüşü farklı, el hareketleri farklı. Yani bunlar hepsi bir paket diyeyim size. Öyle tek harika sesle bu iş olmuyor. Bir röportajında Leyla Hanım, onu da ekleyeyim, şöyle demişti. Artık ben operaya gitmiyorum demiş. Heyecanı kayboldu operanın. Kallas'la beraber o da öldü diyor. Yani bu esasında Leyla Gencer'e de çok engel olmuş bir insan bu Maria Callas. İşte şeyde özellikle şey kayıt yapmasında çok önemli şeyleri var, engelleri var Kallas'ın. Leyla'nın La Traviata operasını kaydetmemesi üzerine. Kallas'ın tabii ki hayatını mahveden özel hayatı oldu biraz da. O sosyetede yaşama şeyi. Şöyle bir yanlış bir şey yaptı benim için. Mesela çok sınırlıdır Maria Kallas'ın repertuarı. Çünkü zaman ayırmadı, çalışmadı ve o sosyal hayata daldı. İşte Onassis'le beraber, Onassis'le seyahatler. İşte sadece New York'ta 3 performans, Londra'da 3 performans, Paris'te 3, Milano'da 3 yapıyor. Ve bütün şey bitiyor. Ve zaten aynı repertuarı söylüyor genelde. Halbuki müthiş bir ses, çok çok büyük, bambaşka işler yapabilirdi. Fakat onun tercihi sosyal hayatıydı. O ikisi bir arada yürümüyor tabii ki. Ki bana bunu Leyla Hanım da anlattıydı. İkisi beraber asla yürümez. Çünkü ya ona gideceksin, ya ona gideceksin. Ya oturacak, çalışacaksın, yeni repertuar yapacaksın veyahut da sosyal hayatın olacak, onunla devam edecek. Böyle ikisi bir arada olmuyor ama Kallas tabii ki dünyanın bir numarası oldu, o ayrı ama o dediğim gibi biraz da yaratılış, o farklı bir şey. 54 yaşında hayatını kaybetti ki 54 yaş daha söylenebilecek yaş ve de 54 yaşından 10 yıl önce, yani daha 40'lı yaşlarındaki en iyi olması gereken yaşlarda veda etti sahnelere. Ya bu çok acı bir şey yani. En iyi döneminde biz onu, ya dünya onu dinleyemedi. Kayıtları hep ilk dönemine aittir. Eski dönemine ait. O dönemde tabii ki çok iyi. Ama olgunluk döneminde de vereceği çok şeyler vardı onun. Maalesef onun tercihleri nedeniyle olmadı. Ya keşke olsaydı. Şimdi tabii benim ilk gittiğim opera La Traviata operası Verdi'nin. Bende özel bir yeri vardır, onu çok severim. Yani baştan sona neredeyse ıslıkla çalabilirim size o derecede. Yani sesim berbattır ama. Şimdi buradaki Verdi bir karakter yaratmış. La Traviata'da Violetta karakteri. Violetta öyle bir partisyon yazmış ki. 3 perde. Birinci perdede koloratür soprano. İkinci perdede lirik soprano. üçüncü perdede de dramatik soprano olması gerekiyor birinin. Fakat normalde birçok soprano işte tek sesi var söylüyor. Fakat Maria Callas da bu müthiş bir şey tabii ki hepsini yapabiliyor. Bu üç sesi de verebiliyor. Birinci sahnede müthiş bir koloratür soprano, sonra lirik soprano ve şeyde kıyamet kopuyor üçüncü perdede ve müthiş bir dramatik yapısı var üçüncü perdenin. Onun için bu benim için en önemli opera kaydıdır. Üç tane kaydı var. Üçü de canlı kayıt Maria Callas'ın. Ben La Scala'da 1955'teki kaydını çok severim. Çünkü ünlü sinema direktörü aynı zamanda Luchino Visconti ile sahneye koyduğu bir operadır ve çok başarılı olmuştur. Ve o halkın reaksiyonunda o canlı kayıtlardan ki ben de canlı kayıt severim. Çok şeydir, nasıl diyeyim, başarılı bir şeydir. Daha sonra 1958'de Lisbon ve Londra'da da Traviata'yı yapmıştır. Daha farklıdır. Lisbon çok beğenilir. Hatta bu sadece Lisbon Traviata'sı üzerine kitaplar vardır. Yani o kadar seveni vardır. Ben o kadar Lisbon Traviata'yı bağlı değilimdir ama şeyi severim. Milano La Scala'da yaptıklarını. Londra'da da mesela farklıdır. Son ölüm sahnesinde son notayı söylemez. Çünkü Maria Callas çok meşhur ya her notayı söylemekle. Derler ki niçin söylemiyorsunuz son notayı? Ama kadın öldü, yarıda kaldı tabii ki diyor. Yani o kadar da şeye bağlı. Tiyatral olarak çok bağlı şeye. Yani o da insanları çok etkilemiş bir Traviata kaydıdır. Bu arada tabii hani Maria Callas ve esasında şöyle diyeyim. La Scala deyince tabii Maria Callas evet ama esas Leyla Gencer de Maria Callas'tan daha fazla orada hayatını geçirdi. Leyla Gencer aşağı yukarı yani Maria Callas 10 yıl söyledi. Leyla Gencer 20 yılı aşkın söyledi. 57'de başladı. 80'e kadar söyledi. 1980'e kadar söyledi. Uzun bir süre daha sonra da orada zaten hoca olarak kaldı ve toplam 50 yıl geçirdi. Scala'da. Scala tabii ki bir mabet yani opera sevenler için bir mabet. Tamam tabii ki artık her yer gibi Scala da eski Scala değil. Ama o Scala'yı da Scala yapan o dönemki sanatçılar. İşte sadece Maria Callas yok tabii bir sürü büyük sanatçı var. Onların etkisi çok büyük. O dönemde bir numaralı opera evi dünyada. Şu anda bir numara diye bir şey kalmadı diye tahmin ediyorum. Dünyada da kalmadı. Yani işte belli başlı 5-6 opera var. Onlar aynı düzeyde etkinlikler yapıyorlar, gösteriler sahneye koyuyorlar. Onun için Scala tabii ki opera sevenler ve opera dünyası için çok önemli.
1: Operaya sadece sesiyle değil, ruhuyla da hayat veren bir efsane La Divina Maria Callas'ı müzik otoritesi Ahmet Erenli anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: herkese sana. Hava durumu.
1: Ülke genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. Pazartesi İstanbul açık, Poyraz'da sıcaklık 27-29 derece aralığında. Ankara'da kuvvetli sağanak yağış var, sıcaklık 28 derece. İzmir kuvvetli rüzgarla 5 derece serinledi, 33 derece. Bursa açık 30 derece. Antalya'da sağanak yağmur sürüyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da Poyraz sert, hava az bulutlu, sıcaklık 28-29 derecelerde. İç Anadolu genelinde yaz sağanakları var. Eskişehir ve Konya 27 dereceye indi. Ege'de hem sıcaklığın düşmesi hem de karayelin kuvvetli olması bölgeyi serinletti. Manisa 33, Muğla 32, Bodrum 33 derece. Denizli, Afyonkarahisar çevresinde sağanaklar sürüyor. Akdeniz'de Isparta, Mersin, Adana boyunca şiddetli sağanak geçişleri 2 gün daha sürecek. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Artvin hattında aralıklı sağanak etkili. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar gök gürültülü kuvvetli yağış var. Erzurum 24, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.

0: İttifakı'nın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceğe bakımından kritik öneme sahip.
1: NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da olacak. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da bir araya gelecek. NATO zirvesi 7 Temmuz sabahı Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. NATO zirvesi Savunma Sanayi Forumu, NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini, sanayi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek. Beştepe'de saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. Aynı gün Beştepe'de üye ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.
2: Thank you very much. Thank you.
1: Ay Yıldız karargahındaysa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Zirvenin ilk günü akşamında 19.45'te ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi çalışma yemeği, 20.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları düzeyinde çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak, törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Külfet paylaşımı zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. NATO'nun yeni güvenlik mimarisi şekillenecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan NATO 2.0 döneminden Avrupa ve Kanada'nın savunmada daha fazla mali ve askeri sorumluluk üstlendiği dengeli bir yapıya geçiş hedefleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı da zirvenin bir diğer gündem başlığı olacak.
0: NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da alınan güvenlik önlemlerine de bakalım. Başkent tam anlamıyla teyakkuz halinde. Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde de güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.
1: NATO zirvesine geri sayım sürerken Ankara'da güvenlik önlemleri kademe kademe artırılıyor. Emniyet güçleri kentin farklı bölgelerinde kimlik denetimi, üst ve araç aramaları yaptı.
3: NATO zirvesine sayılı günler kala denetimler de hız kesmeden devam ediyor. Şu anda Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali güzergahındayız ve yine burası da aslına bakılırsa kırmızı alan olarak tarif edilen bir nokta. İşte bu noktada polisler an itibariyle hem kimlik denetimi yapıyorlar hem de bazı araçlarda arama gerçekleştiriyorlar. Bu ve buna benzer denetimler Ankara'nın pek çok noktasında an itibariyle devam ediyor.
1: Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde de güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Kaldırımlara bariyerler konuldu. Ek güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemli araçlarla elektronik gözetleme faaliyetleri artırıldı.
3: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dışarıda bırakılırsa belki de güvenlik önlemlerinin en yoğun olarak uygulandığı noktalardan birisi burası olacak. Çukurambar'dayız. Yolun bir tarafında Trump'ın konakladığı otel var. İşte bu otelde konaklaması planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın otelin hemen karşısındaysa ABD Büyükelçiliği yer alıyor. İşte bu çevre tamamen polis bariyerleri tarafından kapatılmış durumda ve bu alan kameralarla sürekli takip ediliyor.
1: Ankara Emniyeti Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yeni bir operasyona daha imza attı. Silahlı paylaşım yaptığı belirlenen, çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde gece yarısından itibaren ağır tonajlı araçların kente girişi yasaklandı. Kırmızı alanlarda bulunan AVM'ler ve iş yerlerinin açık otoparkları da boşaltıldı. Güvenlik tedbirleri zirvenin gerçekleşeceği 7-8 Temmuz'da ise en üst seviyede uygulanacak. Kırmızı alanlar ve çevresindeki yolların tamamı trafiğe kapatılacak. Ankara metrosunun Söğütözü istasyonuyla Ankara

0: Karayın Bahçeli Evler istasyonu çalışmayacak.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Trump-Putin görüşmesine dair Kremlin'den açıklama geldi. Putin'in danışmanı Yuri Ushakov, 1 saat 25 dakika süren görüşmede liderlerin savaşın gidişatını ele aldığını aktardı. Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde savaşı sona erdirmek için yardım teklif ettiğini söyledi. ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın barış çabalarına destek vermeye de devam edecekleri duyuruldu. Ukrayna lideri Zelenski ise Trump'la görüşmesine ilişkin detayları sosyal medyadan duyurdu. Zelenski, ABD'nin Ukrayna'nın bağımsızlığını savunmada önemli rol oynadığını ifade etti. Bu savaşı sona erdirmek için gerçek bir perspektif mevcut ve ABD'nin kararlılığı belirleyici bir öneme sahip dedi. Zelenski, Trump'la görüşmelere Ankara'daki zirvede yüz yüze devam etme konusunda anlaştık dedi. Yaklaşan NATO zirvesini konuşacağız, durumu değerlendireceğiz. Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armayan Öztürk yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Öztürk NTV yayınına.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Selamlar, iyi geceler.
1: Şimdi tabii gözler NATO zirvesine çevrilmiş durumda. Madde madde önemli konular var soracağım ama öncelikle genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Sizce Ankara'dan nasıl bir mesaj verilecek, nasıl bir zirve bekliyorsunuz?
2: Şimdi 77 yıllık bir askeri ve siyasi teşkilat, ittifak sistemiyle karşı karşıyayız. NATO dar anlamda bir askeri kurum, yani orduların bir dış düşmana karşı organize edilmesini sağlıyor ama aynı zamanda geniş anlamda siyasi de bir yapı. Üye ülkelerin siyasi rejimlerini koruyan, aynı zamanda ortak tehdit algısı, strateji belgeleri ve güvenlik iç mimarisi üzerinden dış politikayı ve ulusal, işte uluslararası aynı zamanda güvenlik siyasetini ortaklaştıran da bir şey. Ve bilindiği üzere, şimdi tarihini tekrarlamayalım ama bir zamanlar simetrik bir yapı olarak kurulmuştu. Karşı tarafta Doğu Bloku, Sovyetler ve daha sonra Varşova Paktı vardı. Ama Soğuk Savaş bitmiş olmasına rağmen dağılmadı NATO. Varlığını korudu, asimetrik bir yapı olarak da korudu. Yalnız Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra, belki bu program içinde de ayrıca o bahse evet. değiniriz. Madrid zirvesinde, 2022 zirvesinde Rusya tekrar bir dış düşman olarak terörizmle birlikte ilan edildi. Bir anlamda Sovyetlere yönelik bu tehdit algısının bir benzerini NATO'nun şu anda devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Peki ya, gelecek hafta ki NATO zirvesinden ne bekliyoruz? Ben iki tane temel hatta tartışmaların süreceğini düşünmekteyim. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki bu transatlantik ittifak içi sorumlulukların paylaşılmasına dair daha önce tartışılan ve Lahey zirvesinde, geçen seneki zirvede bir ölçüde karara bağlanan, biliyorsunuz o zirvede savunma ve güvenlik harcamalarının üye ülkelerin tümü için gayri safi milli hasılalarının %5'ine kadar çıkarılmasına dair bir karar alınmıştı belli bir süre içerisinde. Şimdi aradan bir yıl geçti. Bu gerçekleşiyor mu? Hangi parametrelerle gerçekleşecek? Ayrıca biliyorsunuz birinci gün bir savunma sanayi forumu da var. Yani bu silah alımları, silahların işte hangi parametrelerde kullanacağına dair bir tartışma. Bir diğer hususta NATO'da Amerika'dan boşalan yerin nasıl doldurulacağı, yani Avrupa Birliği militarize mi olacak, Avrupa ordusu mu, yoksa bir ülke, buna mesela Türkiye'de dahildir, Avrupa'nın konvansiyonel eksikliğini dolduracak mı? Bu hat bence işleyecek. İkinci mesele de tabii ki Rusya-Ukrayna savaşının getirip götürdükleri, onun bir değerlendirmesi.
1: Onu ayrı soracağım ama şimdi biz hep haber metinlerimizde tarihi zirve, tarihi zirve diyoruz. Neden bu kez bu kadar önem atfedildi? Yani neden bu kadar kritik görülüyor? Bu zirveyi rutin diğer NATO zirvelerinden ayıran unsur nedir? NATO için yeni bir dönem mi başlayacak sizce?
2: Şimdi şöyle bir ayrıntı söyleyeyim bir kere. NATO'nun 77 yıllık tarihinde üye devletlerin devlet başkanları böyle her sene toplanmıyorlar, onu söyleyeyim.
1: Evet.
2: Hani bu her sene düzenli olarak toplanma aslında son 10 yılda, son 20 yılda bir yaygınlaştı. Bu iyi bir şey çünkü üye ülkelerin en önemli siyasi liderleri bir aile fotoğrafı veriyorlar. Bu bağlamda Trump'ın geçen sene Lahey'e gelmemişti. Bu sene Ankara'ya gelmesi çok kritiktir, önemlidir. NATO zirvesinin Türkiye ve diğer müttefik ülkeler bakımından önemini de arttırdı. Çünkü NATO içi tartışmalarda ağırlık merkezi Amerika'da. Talepleri evet. ve sistem içindeki ağırlıkları bakımından. Trump'ın da bir kişisel aynı zamanda bir takım bir siyaset okuması da var. Trump'ın olup masayla olmaması arasındaki fark bu. Dolayısıyla Lahey'de alınan kararların gerçekte sahada ne karşılık gördüğü ve Amerika'nın bunu nasıl okuduğuna dair bir
1: evet.
2: bir tür yüzleşme dönemi de olacak aynı zamanda. Bir de tabii şu var. Kuzeyde Ukrayna-Rusya savaşı, bir de Amerika'nın İran'la savaşı devam ediyor bir biçimde. Bunlar bakımından da bir Orta Doğu perspektifinin evet. geliştirilmesine yardımcı olabilir.
1: Şimdi Ukrayna savaşı dediniz, isterseniz o konuya bir girelim. Şimdi biz size bağlanmadan önce, bir haber önce çok değil. Rus lider Vladimir Putin ve Zelenskiy ile ayrı ayrı görüştü. Kim görüştü? ABD Başkanı Trump'tan bahsediyoruz. Tabii son derece kritik bir görüşme bu. NATO zirvesi öncesi bu telefon trafiği son derece anlamlı. Sizce NATO zirvesinde Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili ne gibi gelişmeler olabilir o konuya girersek eğer?
2: Ya şimdi biliyorsunuz geçen sene Alaska'da bir zirve yapıldı. İşte Trump'la Putin arasında. Ve bu savaşın bitmesine dair bir çerçeve oluştu. Bu arada bir konu çok dağıtmadan bir şey söyleyeyim. Trump'ın vizyonu böyle bir 19. yüzyıl tipi emperyalizmi de andırmakta. Yani Trump'a göre dünyada büyük devletler var. Amerika, Çin, Rusya gibi. Bunlar dünyayı bir takım nüfus alanlarına bölüyor ve büyük devletler arasındaki pazarlıklarla aslında sorunlar çözülmeli. Yani bu siyasete inanmakta. Barıştan kastettiği şey de o. Aslında Putin'le Trump arasında bir çerçeve oluşmuştu. Ama bu çerçeve, yani sahanın olduğu gibi kabul edilmesi ve asla Ukrayna'nın NATO'ya üye olmaması, bu çerçeveyi ne Ukrayna kabul etti Orhan Bey, ne de çekirdek Avrupa ülkeleri, İngiltere, Fransa ve Almanya. O tarihten itibaren savaş devam etti askıda. Son bir aysa şöyle bir ilginç gelişme var. Yani bu arada kara savaşı bakımından bir tür yenişememe durumu var. Yani Rusya Ukrayna'da belli bir yere kadar gitti ama Ukrayna ordusunu kesin bir şekilde yenilgiye uğratamıyor. Ayrıca Ukrayna'da Rusya'nı kendi topraklarının dışına atamamakta.
1: Evet.
2: Ama son bir ayda şu oldu. Ukrayna'dan kalkan dronlar ve füzeler Rus petrokimya tesislerini vurmaya başladı.
1: Evet.
2: Ve Rusya'nın toplam rafinerilerinin kabaca üçte biri yok edildi ya da ağır hasar aldı. Rusya petrol ve benzin zengini bir ülke bildiğiniz üzere. Ama şu an benzin sıkıntısı var. Özellikle Kırım'da ve belli coğrafyalarda. Bir de bu İran savaşı nedeniyle biliyorsunuz Rusya'ya yönelik Amerikan ambargosu kısmen kaldırılmıştı. Ve Rusya ciddi bir petrol gelirine ulaşmıştı. Ama şu an petrol ihraç etmekte zorluk çekmekte.
1: Hı hı.
2: Tabii bu Ukrayna saldırıları NATO zirvesine neden denk getirildi? Acaba şu an bir 70 milyar dolarlık bir mesele var. Yani NATO üyesi ülkeler Ukrayna'ya olan desteklerini devam ettirecekler. Bunu arttırmaya yönelik bir gündem mi? Ama biz şunu biliyoruz. Trump bu savaşın bitmesi gerektiğini düşünüyor.
1: Evet.
2: Çünkü bu savaş bitmeli ki Rusya ile Çin arasındaki ittifak sistemi bir ölçüde çözülsün, mesafe artsın ve Rusya daha özerk davranabilsin. Ayrıca Amerika da tüm gücünü Avrupa'dan destek çekerek de aynı zamanda asıl hedefine, yani Çin'i çerçeveleme politikasına doğru kaydırabilsin. Bu mümkün olabilir mi? Avrupa devletleri ikna edilebilir mi? Ona tam emin değilim. Ama askıda savaş durumu şu an için devam etmektedir.
1: Peki Türkiye açısından önemini konuşmaya başlarsak eğer, tabii Türkiye ev sahipliği, o konuya geleceğim ama bir de Erdoğan-Trump görüşmesi var, o son derece kritik. Bu NATO zirvesi çerçevesinde bu görüşmede hangi konuları konuşulmasını bekliyorsunuz? Ne gibi çözüm önerileri olabilir ki konuşulacak? Hızlı hızlı sayarsak eğer bir F-35 konusu var, katsa yaptırımları var, savaş uçağı motorları konusu ve tabii ki savunma sanayindeki işbirliği konuları. Bu konuları nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump'la olan görüşmesinden ne beklersiniz?
2: Demek ki Trump defalarca Erdoğan'ı kameralar önünde övdü, olumladı ve onunla çalıştığını, çalışmak istediğini de vurguladı. Ayrıca Lahey'e gelmeyip, geçen sene Lahey'e gelmeyip bu sene Ankara'ya geliyor olması da zaten kendi başına, başlı başına bir jest. Şimdi Amerika'nın Türkiye bakışına ve bu iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği yer bakımından da şunları hatırlatmak lazım. Bir kere az önce NATO'dan başladık konuşmaya.
1: Evet.
2: Hani dedik ki NATO'da Amerika'dan boşalan yeri kim dolduracak? Bunun bir takım olasılıklar var. Olasılıklardan bir tanesi Amerika'dan sonraki en büyük konvansiyonel güç Türkiye'de olduğu için Türkiye'nin NATO bölgesinde mesela Hakan Fidan'ın bir açıklaması var. Diyor ki Türkiye bir çeper ülkesi, çevre ülkesi, kanat ülkesi değildir. Merkez ülkesidir.
1: Evet.
2: Yani Türkiye'nin NATO'da daha fazla rol almasına dair bir strateji var. Bu stratejinin de belli sınırlar içerisinde Amerika tarafından desteklendiğini de görmekteyiz. Mesela son bir yıl içerisinde örneğin Ermenistan Azerbaycan barışına Amerika'nın verdiği destek ya da Şam'la Suriye PKK'sı arasındaki uzlaşmaz çelişkinin Türkiye'nin lehine olacak şekilde Amerika tarafından Şam lehine çözülmesi gösteriyor ki Türkiye'nin artan ulusal jeopolitik önemine Amerika bir yatırım yapıyor. Türkiye ile olan olumlu ilişkiler. Bu arada bu sadece Amerika özgü değil, aynısını Rusya da yapmakta. Yani hem Rusya hem Amerika iki ülkede Türkiye'nin önemine binaen bu ülkeyle çalışmak istediklerini belli etmekteler. Böyle bir durum var. Sizin sorduğunuz sorudaki ayrıntılar ama şöyle bir gerçek de var. Şimdi Amerika yönetimi Trump döneminden önce başlamıştı bu. Aslında Türkiye üstü örtük bir silah ambargosu uyguluyor.
1: Evet.
2: Yani F-35 sisteminden çıkarıldık. S-400'lerle ilgili sorun var.
1: F-16'ların
2: F-16
1: modernizasyonu
2: satılmıyor.
1: bekletiliyor aynı şekilde. Evet.
2: Evet, tank modernizasyonu uçaklarla yani silah alımı ile ilgili bir sorun var. Böyle bir yani aslında aynı ittifak sisteminin parçası olmamıza rağmen bunun gevşetileceğine dair bir takım işaretler alıyoruz. Örneğin Kaan uçaklarının motorları ile ilgili
1: Evet.
2: Amerika'nın bir adım atması, F-35'ler ve diğer konularla ilgili de süreci hızlandırmasına dair bir süreç. Türkiye'nin olumlu beklentileri arasında yani bir silah sanayi bağlamında. Bu arada silah sanayi ile ilgili bir parantez açayım çok konuyu dağıtmadan. Türkiye'nin silah sanayinin son 10 yılda kat ettiği mesafe hala bazı eksikleri olmasına rağmen uluslararası sistem bakımından önemli. Mesela bu NATO zirvesindeki bu savunma sanayi forumu bakımından da önemli. Türkiye net ihracatçı bir ülke haline geldi. Yani sadece silah satın almıyoruz, biz silah da satmaktayız. Bu da Amerika ve işte diğer NATO ülkelerinde dikkatini çekmekte. En nihayetinde Trump'ın buraya gelmesi zaten bir mesaj.
1: Tabii.
2: Aynı zamanda Türkiye ile çalışma isteğini belli etmesi de ve bu ve bu sürecin sonunda bir ittifak ilişkisine yatırım yapmasına dair olumlu sinyallerinde Türkiye-Amerikan ilişkilerini ben geliştireceğini ve derinleştireceğini düşünüyorum.
1: Bir gelişme bekler misiniz bu savunma sanayi konusunda bu NATO zirvesinde bir mesaj verilmesine?
2: Yani bu jet motorları ile ilgili çok fazla bilgi ortaya çıktı. Bununla ilgili bir adım veya bir ön adım atılmasını beklemekteyiz. Ama tabii Türkiye'nin beklentileri katsa dahil olmak üzere Amerika'dan daha fazla.
1: Tabii.
2: Dolayısıyla bunların belli bir zamana belki de belli bir program içerisinde çözülmesi de önemli. Bu arada yani şunu da unutmayalım. Bunlar niye bu zamana kadar çözülemedi? Yani bir kere İsrail'in bir tür Orta Doğu'daki barış süreçlerini engel olmasına benzer bir şekilde yani Türkiye ile Amerika arasındaki yakınlaşmaya ciddi bir İsrail vetosu ve engeli olduğunu işte İsrail yönetiminin, Yahudi lobisinin, Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti içerisindeki tüm unsurlarını da kullanarak her türlü Türkiye lehine adımı geciktirdiğini ya da ötelediğini de unutmamak lazım.
1: Evet.
2: Yani bir Trump'ı da dahil ama Trump'ı aşan bir durum da var. Ama Amerikan başkanının iradesi veya işte öngörüsü Türkiye ile ilişkilerin daha da sıcak hale getirilmesi yönünde umarım
1: Evet.
2: her iki taraf için de böyle bir durum söz konusu olur.
1: Peki bir diğer önemli konuyu sormak isterim izninizle. Tabii İsrail'den bahsediyorum. Orta Doğu'daki gelişmeler, aynı şekilde ABD, İran gerilimi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahbaz Şerif'le Pakistan Başbakanı ile görüştü. İkili görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı yine İsrail'le ilgili sert mesajlar verdi. İsrail'in saldırgan tutumundan bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuda NATO zirvesinde Orta Doğu'ya ilişkin ne gibi mesajlar beklersiniz?
2: Şimdi Orta Doğu ile ilgili şöyle bir gelişme var. Bir kere bu İran-Amerika savaşı sırasında biliyorsunuz NATO Irak'tan tümüne çekildi. Ayrıca Türkiye'nin güneyinde bazı NATO karargahları var. Ve o günlerden itibaren NATO'nun Orta Doğu'ya doğru Türkiye merkezli yeni bir organizasyon, yeni bir perspektif geliştirmesinin zaruri olduğuna dair bir takım tartışmalar yapıldı. Aynı zamanda Körfez ülkelerin bazıları şu an NATO zirvesi davetliler. Onlar da gelecekler. Dolayısıyla NATO'nun Orta Doğu için nasıl bir strateji, nasıl bir güvenlik şemsiyesi kurması ya da bunun tartışıldığı bir zemin olacak. Bu da bu şu bakımdan da önemli. Amerika'nın İran'la savaşının Körfez ülkelerini zor durumda bıraktığı, hem İran tehdidi hem Amerika'nın yetersiz güvenlik garantileri nedeniyle yeni bir güvenlik şemsiyesine ihtiyaç duyulduğunu da görmekteyiz. Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın, Pakistan'ın birbirleriyle olan iletişimi ve artan askeri ve siyasi işbirliğinin de bu süreci hızlandırdığını da görüyoruz. Tabii burada yapıyı bozan ve son 3 yıldır 4 yıldır olduğu üzere ihtimal ki bundan da vazgeçmeyecekler. Orta Doğu jeopolitiğini güç kullanarak hatta devlet terörüyle kendi lehlerine çeviren, barışı öteleyen, savaşın devam etmesinden yana tavır koyan bir İsrail var. Ama mesela işte bu İran mutabakatında da gördük. Amerika belki İsrail'den vazgeçmeyecek Orhan Bey ama Netanyahu'dan vazgeçebilir. Ve İsrail'in saldırganlığının Amerika'yı zor durumda bıraktığı, Amerika'nın oyun kurmasını da güçleştirdiği de açıkça ortada. Dolayısıyla İsrail'in bir ölçüde ve kesinlikle İsrail yönetiminin, şu anki hükümeti kastediyoruz, geri çekildiği ve Amerika'nın daha ılımlı, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan gibi daha ılımlı aktörlerle daha fazla işbirliği yaptığı bir Orta Doğu jeopolitiğine doğru ilerlemekteyiz. Evet.
1: Peki, Türkiye'nin ev sahipliğini de sormak isterim. Ankara'da muazzam bir hazırlık var. Hem güvenlik anlamında hem de her bir ayrıntı incelenip sık dokunuyor deyim yerindeyse. Bu Türkiye'nin ev sahipliğini nasıl değerlendirirsiniz bu konuda?
2: Ya Türkiye uluslararası diplomasi tecrübesi olan bir ülke. Yani devlet geleneğinin yanı sıra. Aynı zamanda Türkiye şu anki hükümet bu Ukrayna-Rusya krizi, İran-Amerika savaşı ve başka bölgesel çatışmalarda da bu diplomatik becerisini gösterdi. Yani tarafların tamamıyla konuşabilen de bir aynı zamanda siyasi iktidar var. Bizim devlet kapasitemiz NATO içinde, NATO kurulduktan birkaç yıl sonra üye olan bir ülkeyiz. Yani yeni bir ülke değiliz aynı zamanda. NATO'nun olası en önemli rakibi, düşmanı olan Rusya'yla da önemli ilişkilerimiz var. Yani bu NATO zirvesinden birkaç hafta önce Hakan Fidan Rusya'ya gitti. Putin'le görüştü. Yani Türkiye sadece NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ittifak üyeleriyle olan ilişkileri bakımından değil, aynı zamanda NATO'nun en önemli düşmanı olan Rusya'yla özellikle bir ilişkisi olması, Orta Doğu ve diğer çatışma bölgelerindeki diplomasi tecrübesiyle bu zirveyi olumlu bir şekilde daha önceki alınan kararların somut bir zeminde hayata geçmesini sağlayacak bir şekilde yürüteceğine eminim. Zaten bu yönde de ciddi hazırlıkları söz konusu.
1: Donald Trump'ın katılması önemli dediniz. Şimdi NTV.com.tr'nin haberine bir göz ucuyla bakıyorum. Donald Trump'ın kullanacağı o zırhlı araçlar, Amerikan Başkanı'nın o konvoyu, kafilesi Ankara'ya gelmiş. Bu Donald Trump'ın gelmesi sizce bu NATO zirvesindeki bazı çatlakları tamir mi eder, yoksa yeni bir krize mi sebep olur? Ne dersiniz? Donald Trump'ın gelmesi son derece kritik.
2: Bu zor bir soru çünkü Trump'ın olduğu yerde bir dizi olasılık devreye girmekte. Yani kendisi başka bir yönde hareket etme isteğine sahip olsa dahi, diyelim ki tarihin o anında Amerikan devletinin çıkarları bir şey yapmasını gerektiriyor. Ama onun üslubu, kişisel tartışma biçimi pek çok polemiği yenileyebilecek kapasitede. Yani şunu unutmayalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Avrupa'ya bakışı mesela Amerika Trump'ın örneğin iç siyasetteki demokratlara bakışına çok benziyor.
1: Evet.
2: Yani Avrupa'yı sadece işte bunlar bizim üzerimizden güvenliklerini sağlıyorlar, bedavacılık yapıyorlar. Sadece bu yönde eleştirmiyor Korhan Bey.
1: Evet.
2: Avrupa'yı liberal olduğu için, sol olduğu için, çoğulcu olduğu için, zayıf olduğu için, liderden yoksun olduğu için eleştiriyor. Pek çok Avrupa liderliğiyle de kişisel sürtüşmesi var açıkça onları küçümsediği için. Dolayısıyla Trump'ın olduğu yerde bir takım polemikler de olabilir. Ama Lahey'den sonra Ankara zirvesine katılması bir tabii Türkiye verdiği önem, iki NATO'daki durum yani Avrupa ile Amerika arasındaki bir ara çok gerilen ilişkilerin yumuşadığına, yumuşayabileceğine ya da zaten yumuşadığına dair de bir işaret olarak da o evet. okunabilir. Gelecek hafta bu sorunun kesin yanıtını hep beraber görmüş olacağız.
1: Her anlamda son derece kritik ve bir o kadar da tarihi bir NATO zirvesi bizi bekliyor diyebiliriz. Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk, teşekkür ederiz yayına katkı için.
2: Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin.
1: Güney Kıbrıs Rum yönetiminin turistik bölgesinde bir Kıbrıslı Türk sabah saatlerinde saldırıya uğradı. Kuzey Kıbrıs vatandaşı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre saldırı turistik Aya Napa kentinde meydana geldi. Sabaha karşı düzenlenen saldırıda Ahmet Tan adlı Kıbrıslı Türk'ün öldüresiye dövüldüğü belirtildi. Tan hastaneye yaralı olarak kaldırıldı ve entübe edildi. Rum polis 47 yaşındaki Kıbrıs Türk'ünün sağlık durumunun ciddi olduğunu açıkladı. Tan'ın beyin kanaması geçirdiği ve kafatasında çatlaklar olduğu aktarıldı. Saldırıyı düzenleyenlerin kimlikleri henüz belirlenemedi. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hem vatandaşın ailesiyle hem de iki toplumlu teknik komiteyle temasa geçtiklerini ifade etti. Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Genel Müdürlüğü'nün de süreci yakından takip ettiğini aktardı. KKTC Cumhurbaşkanı Ünal Üstel de saldırıyı kınadı. Kıbrıs Türklerine yönelik hiçbir saldırı cevapsız kalmayacak dedi. Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan yabancı kurtarma ekiplerine Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez kahramanlık nişanı verdi. Türk arama kurtarma ekipleri de Venezuela'nın kahramanı nişanı alanlar arasındaydı.
3: Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den de ekipler çalışmalara destek vermek üzere depremin en çok vurduğu La Guayra kentindeydi. AFAD, TSK, UMKE ve Türk Kızılayı'ndan oluşan tam donanımlı ekipler buradaki enkazlarda arama kurtarma çalışması yaptı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de yabancı arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu La Guayra limanını ziyaret etti. Rodriguez, arama kurtarma ekipleri liderlerine Venezuela kahramanı nişanı verdi. Rodriguez'in Türkiye'ye yönelik teşekkür mesajı da Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na teslim edildi.
4: Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Sayın Delcy Rodriguez buradaki arama kurtarma ekiplerine bir teşekkür töreni düzenledi. Bu törende bu kampta bulunan arama kurtarma ekiplerine ve bu meyanda tabii bizim ülkemizden gelen arama kurtarma ekibine, ekip liderlerine madalya taktı ve ayrıca tüm Türkiye devletimiz içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza bir teşekkür mektubu ve teşekkür nişanı tevdi etti benim aracılığımla. Bu nişanı biz de tabiatıyla büyük bir onurla Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere ekibimizle beraber göndereceğiz.
3: Çalışmalarda hayati rol oynayan 6 arama kurtarma köpeğine de Venezuela'nın kahraman köpeği nişanı verildi.
1: 5 Türk savaş gemisi aynı anda 3 kıtada Türk bayrağını dalgalandırdı. ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü nedeniyle New York'a giden TCG Oruç Reis, Hudson Nehri'nde düzenlenen deniz geçit törenine katıldı. Türk savaş gemileri Belçika ve Cibuti'ye de liman ziyaretleri gerçekleştirdi.
0: Türk savaş gemileri 3 ayrı kıtada Türk bayrağını dalgalandırdı. Amerika Birleşik Devletleri, Belçika ve Cibuti'de milli savaş gemileri liman ziyaretleri gerçekleştiriyor. TCG Oruç Reis Fırkateyni, ABD'nin 250. kuruluş yıldönümü için New York Limanı'na seferini bu görüntülerle tamamladı. Özgürlük heykelinin önünden taşıdığı dev Türk bayrağıyla geçen Oruç Reis limana demirledi. TCG Oruç Reis, ABD'nin 250. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Hudson Nehri'nde gerçekleştirilen deniz geçit töreninde de görev aldı. Oruç Reis, dünyadaki çeşitli donanmalardan çok sayıda gemiyle birlikte New York silüetinin önünden geçti. TCG Burgazada korveti ise Belçika'ya demirledi. Belçika Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri için gittiği Zeebrugge deniz üstünde ziyarete açıldı. TCG Göksu ve Gelibolu fırkateynleriyle tank çıkarma gemisi Sancaktar ise Afrika boynuzundaki Cibuti'ye liman ziyareti gerçekleştirdi.
1: Bugün 1993 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşanan Başbağlar katliamının 33. yıl dönümüydü. PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 33 vatandaş Başbağlar köyünde düzenlenen törende anıldı.
0: Başbağlar şehitlik anıtına karanfil bıraktılar, dualar okudular. Başbağlar köyünde PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 33 kişi törenle anıldı.
5: 5 Temmuz 1993 takvimlerin sustuğu, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir gündür. 33 canımız, kimi secde ederken, kimi alın terinden, kimi ocağından koparıldı. Tamamlanmamış dualar, yarım kalmış hayaller ve geride bırakılmış sessiz evler ve boynu bükük yetimler.
0: Başbağlar katliamının 33. yıl dönümü anma töreni Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde düzenlendi. Katılımcılar tören öncesi köydeki şehitlik anıtını ziyaret etti. Daha sonra Başbağlar köyü meydanındaki kültür evi önüne geçildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları okundu.
6: Sizlere Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim, sevgilerini ve saygılarını getirdim. Bizler teröristi Türkiye sürecinde sadece elimizi değil vücudumuzu taşın altına koyduk ve bu işi inşallah çok hayırlı bir şekilde ve çok kısa bir zamanda nihayete erdireceğiz.
0: Katılımcılar konuşmaların ardından katliamda ölenlerin eşyalarının bulunduğu müzeyi gezip hayatını kaybedenlerin yakınlarından o dönem yaşananları dinledi.
1: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yılın ilk yarısında doğal afetler nedeniyle 900 bin dekar tarım alanına zarar gördüğünü söyledi. Bayraktar, ürünü zarar gören çiftçiye nakit desteği verilmesini de istedi.
7: Afetlerin tarımsal üretime verdiği zarar, üreticilerimizden tüketicilerimize kadar tüm toplumu ilgilendiren bir konudur.
0: Sel, aşırı yağışlar, dolu, fırtına ve don. Doğal afetler yılın ilk 6 ayında yaklaşık 900 bin dekar tarım alanına zarar verdi. Bu veri Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin araştırmasında yer aldı.
7: 2026 yılının ilk 6 ayında 28 ilde sel su baskını, 22 ilde don, 14 ilde aşırı yağış, 14 ilde dolu, 9 ilde fırtına, 9 ilde aşırı kar, 6 ilde heyelan ve yine 6 ilde hortum afetleri görülür. Afetlerin şiddetinin ve tarımsal üretim üzerindeki baskısının her geçen yıl arttığı açıkça görülüyor.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, doğal afetler nedeniyle ürünü zarar gören çiftçiye destek verilmesi gerektiğini söyledi.
7: Sigortası olmayan üreticilerimiz de 2026 yılındaki bu afetlerden ciddi oranda zarar gördü. Hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl durmak bilmeden afetlerle uğraşan bu çiftçilerimizin de yanında olunmalı ve nakit yardımı yapılmalıdır. Ayrıca bu çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları yapılandırılmalıdır.
1: Manisa'daki Marmara Gölü 5 yıl önce tamamen kurumuş ve tarım arazisi olarak kullanılmaya başlanmıştı. Son yağışlarla birlikte Demirköprü Barajı'ndan göle su takviyesi yapıldı. Gölün dolmasıyla birlikte göçmen kuşlar tekrar bölgede göründü.
3: Bir zamanlar tamamen kurumuş tarım alanına dönüşmüştü. Kuş cenneti Marmara Gölü tekrar dolmaya başladı.
8: Bu göl artık kurumayacak, tarım alanı olmayacak. Yine ekoloji dengesi devam edecek diye bu önden burada bakanlığımız, DSE'miz buna karar verdi. Bizi mutlu eden bu.
3: Manisa'daki Marmara Gölü ulusal öneme sahip sulak alan tescilli. Kuraklık ve kaçak sulama nedeniyle 2021 yılında tamamen kurumuştu. Gölün bazı bölümleri tarım arazisi olarak kullanılıyordu. Bölgede balıkçılık faaliyetleri de sona ermişti. Bu yılki yağışlar nedeniyle Demirköprü Barajı'nın su seviyesi yükseldi. Barajdaki fazla su Marmara Gölü'ne aktarıldı. Su takviyesiyle gölde derinlik 4 metreye ulaştı. Gölün dolmasıyla birlikte göçmen kuşlar da tekrar bölgede göründü.
8: 400 yakın burada çeşit kuşlarımız var. Tekrar onlar geri döndü, geri geldi. Balıkçı tekrar yakında başlayacağını söylüyor arkadaşlarımız.
3: Marmara Gölü'nün kalıcı olarak suya kavuşması için Devlet Su İşleri tarafından proje hazırlandı. Bozdağ'dan gelen yıllık 25 milyon metreküp su göle ulaştırılacak.
1: İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı. Özel mesire alanlarında giriş ücretleri ise 4 kişilik bir aile için 2000 liraya kadar çıkıyor. Üstelik yiyecek içecek ve diğer masraflar bu hesaba dahil değil. Yüksek fiyatlara karşın mangalcılar da Bakırköy ile Yenikapı arasındaki yeşilliklere akın etti.
9: Bedava olduğu için buraya geliyoruz. Oraya parayı verirsek etimizi neyle alacağız? Onun için oralara parayı veremeyeceğimiz için burada yapıyoruz.
10: Geçen sene bizden 700 TL alan yerler oldu. Bu sene daha öyle mesir alanlarına gitmedik ama ciddi anlamda pahalı yani.
3: Yangın riskinden dolayı ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı. Mangalının masasının sandalyesini alanlar sahile geldi. Mesire alanlarındaki yüksek ücretler İstanbul'un sahil şeridini piknik alanına döndürdü.
11: Sahillerde bedava. Ama paralı olan yerlerde de gerçekten çok pahalı. Kişi başı 400 lira falan. 300-400 lira bir aile gidince de 2500-3000 liraya mal oluyor. Bu da iyi değil yani.
3: Bazı özel piknik alanlarında yalnızca masa ve mangal hizmetinin bedeli kişi başı 400 ile 600 lira arasında değişiyor. 4 kişilik bir ailenin mangal yapması için yaklaşık 2000 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Üstelik et, içecek ve diğer masraflar bu hesaba dahil değil.
12: Biz şimdi dışarıda paralı yere gitsek yani 2000 liradan aşağı çıkamayız. Ama biz şu anda yani 600-700 liraya ve akşama kadar oturabiliyoruz burada.
13: Bakıyorsunuz girişleri 600-700 lira çok pahalı tabii ki. Tabii şimdi ta oralara kadar git yakıt yakıyorsun, ayrıyete gidiyorsun bir de para veriyorsun.
14: En azından 600-700 milyon tamamen araçla birlikte gezdiğin zaman durumumuz yok.
3: Hal böyle olunca bu tablonun yaz boyunca değişmesi beklenmiyor.
1: Havanın ısınmasıyla birlikte deniz ve havuz sezonu açıldı. Ancak eğer dikkatli olunmazsa hastalık riski bulunuyor. Uzmanlara göre özellikle alerji gibi rahatsızlığı olanlar havuza girerken dikkatli olmalı.
3: Denize ve havuza girmek yaz aylarının en keyifli etkinlikleri arasında yer alsa da dikkat edilmesi gerekenler var. Havuz suyundaki aşırı klor alerjiye neden olabiliyor.
15: Klor mikropları öldürüyor ama alerjik açıdan bir takım zararları var. Onun için de klor seviyesinin havuzlarda çok dikkatle takip edilmesi lazım. Aşırı klor, aşırı temizlik demek değildir. Tam tersi yan etkiler, zararlı etkiler yapabilir.
3: Klor göz rahatsızlığı olanlar için daha tehlikeli.
15: Gözleri de korumak gerekebilir. Gözde hassasiyet yapabilir özellikle klor. O nedenle de gözlükle havuza girmek daha doğru.
3: Sık görülen sağlık sorunlarından biri de yüzücü kulağı olarak da bilinen dış kulak yolu enfeksiyonu.
15: Dış kulak yolu mikrop tutmaya çok elverişli bir yerdir. Kuytu bir yerdir. Nemlilik oldukça orada hem bakteri türü hem mantar türü mikroplar yerleşebilir. Sık kulak enfeksiyonu olanlarda mutlaka kulağı korumalıyız.
3: Kulağa su kaçmasını önlemek içinse basit ama etkili yöntemler var.
15: Tıkaç olur, vazelinle pamukla kapamak olur ama su gitmesini önlemek lazım. Ama su gittiğini fark ederse de mutlaka onu temizlemek, eğilerek diğer kulağı aşağı alarak suyun çıkmasını sağlamak ve de belki kurutma makinesiyle uzaktan ama yakmayacak şekilde kurutmak gerekir.
1: Son yıllarda dağlık alanlarda meydana gelen ayı saldırısı haberlerine alışığız. Ama bu sefer İzmir Seferihisar'da balkonda uyuyan 70 yaşındaki bir adam ayı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Osman Gültaş kurtarılamadı. Peki yaban hayvanları neden daha çok yerleşim yerlerinde görülüyor ve ne gibi önlemler alınmalı?
16: Evet, doğru. Ayı.
17: Ayı geldi.
3: Yüksek rakımlı bir yerde, bir doğa gezisinde veya dağlık alanda değil, evinin balkonunda uyurken ayı saldırısına uğradı. İzmir Seferihisar'da ağır yaralanan 70 yaşındaki Osman Gültaş hayatını kaybetti. Uzmanlara göre yaban hayvanlarının son yıllarda yerleşim yerlerine sıklıkla inmesinin sebebi doğal yaşam alanlarının bozulması.
18: Saldırının gerçekleştiği alan özelinde de bakacak olursak, bu alanın geçen yıl çok büyük bir orman yangınına sahne olması, buradaki orman örtüsünün ciddi zarar görmesi. Yani temel neden tabii ki sağlıklı yiyecek bulma alanlarının doğal alanlarda kısıtlanmış olması için, özellikle ayı gibi birçok farklı yiyecekle beslenebilen canlıların insan kaynaklı gıdalara, atıklara yönelme durumu, ki yaban domuzlarında da benzer durum var.
3: Peki yaban hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzak tutmak için neler yapılmalı?
18: Özellikle bu hayvanları çekecek bu alana organik atıklar, çöpler, yaban hayvanlarının ulaşmasını engelleyecek şekilde bunların tutulması gerekiyor. Yeni yerleşim yerleri açıp o yolları oralara, sürekli işte orman içine yeni siteler falan yapmak. Tabii ki bu hayvanların doğal alanları içinde, besleme alanları içinde insanla karşılaşma riskini artıran bir durum.
3: Uzmanlara göre yaban hayvanlarıyla karşılaşıldığında sakin kalmak hayati önem taşıyor.
18: Kaçmak bütün yırtıcı yaban hayvanları için saldırıyı tetikleyen bir davranış. Geri geri, yani ayıya direkt göz teması kurmuyoruz ama ayıyı izlediğimizi de belli ederek, sakin bir ses tonunda konuşarak oradan geri geri uzaklaşmamız gerekiyor.
1: 6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü. Zoonotik hastalıklar, yani hayvanlardan insanlara doğal yollarla bulaşabilen hastalıklar hayati önem taşıyor. Uzmanlara göre zoonotik hastalıklardan her yıl yaklaşık 1 milyar insan etkileniyor. Peki bu hastalıkla mücadele için neler yapılmalı? Ayrıntılar haberimizde.
19: Zoonotik hastalıklar 4 grup etkenleri: bakteri, virüs, parazit ve mantar enfeksiyonları. Viral hastalıklar daha çok öne çıkıyor. Kuduz gibi, Kırım Kongu karamal ateşi gibi, kuş gribi gibi.
0: Bazen bir temasla bulaşıyor, bazen solunum yoluyla, bazen de ısırmayla. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre insanlardaki enfeksiyonlu hastalıkların %61'i zoonotik nitelikte. Yani hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar.
19: Hastalık etkenleri insan hareketleriyle, rüzgarla bile, sinekle, kuşlarla falan yayılan, hızla yayılan etkenler bunlar. Dolayısıyla ülkeler arası bir önlemin de alınması gerekiyor.
0: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, zoonotik hastalıklarla mücadelenin önemine dikkat çekti. Bunun için Türkiye'de tek sağlık uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
19: Beşeri hekimler, veteriner hekimler, gıda hijyenistleri, çevre uzmanları, yani sağlığın muhatabı olan mesleklerin bir arada çalışması gerekiyor. Doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir hastalık kontrol izleme merkezinin Türkiye'de kurulacak ve bu merkezde de bahsettiğimiz disiplinler arası bir çalışma yapılacak.
1: Konya Karatay'da 340 bin metrekarelik atıl arazi lavanta bahçesine dönüştürüldü. Lavanta bahçesinde 5 yıldır festival de düzenleniyor. Konya Karatay'daki lavanta günlerine 7'den 70'e yoğun ilgi vardı.
0: Bir zamanlar atıl araziydi, lavanta bahçesine dönüştürüldü. Mora bürünen bahçede düzenlenen festival renkli anlara sahne oldu.
20: Lavantalar çok güzel, ortam çok güzel. Çocuklarla bu anın tadını çıkarmak istedik.
0: Konya Karatay'daki 340 bin metrekare alan tamamen atıl araziydi, tarım yapılamıyordu. Bölge yeni bir cazibe merkezi haline getirildi. Lavanta bahçesine dönüştürülen alan şimdilerde festivale ev sahipliği yapıyor. Beşincisi düzenlenen lavanta günlerine ilgi yoğundu. Karatay Belediyesi'nin düzenlediği festivalde lavantadan yapılan ürünler ziyaretçilere dağıtıldı.
21: Hem toprağımızı koruduk, hem şehrimizin betonlaşması değil, şehrimizin yeşil alanlarla donatılmasını sağladık. Hem çocuklarımıza, geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel bir miras bırakıyoruz.
0: Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdi. Çocuklar için oyun alanları ve atölyeler kuruldu.
1: Down sendromlu kırmızı başlıklı kız, Asperger sendromlu keloğlan. klasikleşen masallar özel gereksinimli çocuklar için yeniden kaleme alındı. Projenin amacı engelsiz bakış açısını çocuklara anlatabilmek.
16: Al bakalım.
17: Kırmızı başlıklı kız Rapunzel, Keloğlan. Klasik çocuk masalları yeniden kaleme alındı. İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen projeyle nesillerdir aktarılan masallar farkındalık yaratma hedefiyle tekrar yazıldı. Amaç engelsiz bakış açısı ve çevre duyarlılığını çocuklara öğretmek.
22: Hedef kitlemiz olağan çocuklar, fakat bununla birlikte zihin ve beden farklı çocuklara da kendileri gibi birer kahraman hediye etmek istedik. Örneğin hepimizin büyüdüğü Keloğlan karakteri bizim kitabımızda Asperger sendromlu ve aslında köylülere, çiftçilere, hayvancılık yapanlara yol gösteriyor, çözüm üretiyor.
16: Nasıl anlatacaklar?
17: Serinin ilk kitabı Kırmızı Başlıklı Kız'da Down sendromlu kız çocuğunun hayvanlar üzerinde yapılan deneylere karşı mücadelesi anlatılıyor.
23: Özel gereksinimli bireyleri masal kahramanı yaparak, mesela bir Down sendromlu kırmızı başlıklı kızı hayvan hakları savunucusu kimliğiyle ortaya çıkararak, kurdun çocuğu ve büyük anneyi yemediği, kurtla kırmızı başlıklı kızın el ele kol kola hayvan hakları için mücadele ettiği bir çalışma.
17: İlk etapta 10 kitap hazırlandı ve resimlendi. Türkiye'de yayınlanacak kitaplar yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da da çocuklarla buluşacak.
1: Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Pele'nin 1958 Dünya Kupası finalinde giydiği tarihi forma Sotheby's müzayede evinde 6 milyon dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Sambacıların tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'nı kazanırken üzerlerinde bulunan bu formanın ardında ise tarihi bir hikaye gizli.
24: Brezilya milli futbol takımının bir uğursuzluk inancı sonrası giymeye başladığı mavi forma, sırtındaki Pele yazısıyla da birleşince 6 milyon dolara yakın bir fiyata alıcı aramaya başladı. New York'taki ünlü Sotheby's müzayede evinde 16 Temmuz'a kadar açık arttırmaya çıkarılan forma için gelen teklifler şimdiden dudak uçuklatıyor. Brezilya'nın ilk Dünya Kupası zaferini kazanırken giydiği formanın hikayesi de bir o kadar etkileyici. Sambacılar 1950 Dünya Kupası finalinde 173 bin Brezilyalının doldurduğu Maracana stadında Uruguay'a 2-1 kaybederken üzerlerinde beyaz forma vardı. Brezilyalılar Maracanazo adıyla spor tarihine geçen bu travmanın izlerini uzun yıllar üzerlerinden atamadı. Sambacılar 1958 Dünya Kupası'na gelindiğinde bir kez daha adlarını finale yazdırdı. Fakat Brezilya bu kez turnuvanın ev sahibine karşı rakip olarak sahaya çıkacak taraftı. 1958 Dünya Kupası'nı düzenleyen İsveç'in finalde klasik sarı formasıyla sahaya çıkması, Brezilya'nın efsanevi Canarinho formasını giyme ihtimalini ortadan kaldırdı. 8 yıl önce uğursuz olarak damgalanmasının ardından kenara kaldırılan beyaz formayla bir final daha oynamak istemeyen Brezilya'da yetkililer, Stockholm'deki bir mağazadan aldırdıkları düz mavi tişörtlere ülke armasını diktirdi ve takımı sahaya bu formalarla çıkardı. Pele'nin de terlettiği mavi formalarla sahaya ilk kez 1958 Dünya Kupası finalinde çıkan sambacılar, ülkenin ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu da o maçta İsveç'i 5-2 yenerek kazandı. Pele'nin henüz 17 yaşındayken giyip iki kez de gol sevinci yaşadığı o forma, şimdi New York'ta 6 milyon dolara yakın bir fiyata alıcısını bekliyor.
1: İran, Şubat ayında İsrail-ABD saldırısında öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamane'yi son yolculuğuna uğurluyor. Törenler İran ve komşu ülke Irak'ta 9 Temmuz'a kadar sürecek. Hamane'yi 9 Temmuz'da Meşet'te toprağa verilecek. Gelin şimdi onlarca yıl İran'ın siyasetine yön veren Ayetullah Ali Hamane'nin hayatını hatırlayalım. Bu haberle de bülteni noktalayalım.
25: Türk'te Fars kimin? Fars'ta Türk kimin? Birbiriyle koyun cümle tamam olsun. edirəm İran-ı İslam ilə. Fars da Türk kimin, Türk de Fars kimin, Havi İranidir, Müslümandır, birbiriyle kardeştir.
17: İran İslam Devleti'nin Hümeyni'den sonraki lideri oldu. Devrimin liderinden kat be kat uzun süre iktidarda kaldı. Ülkede son sözü söyleyen kişi olarak onlarca yıl İran siyasetine yön verdi. Ayetullah Ali Hamaney 19 Nisan 1939'da Meşhed şehrinde doğdu. Ailesi aslen Tebrizliydi. Baba tarafı İran Türklerindendi. Hamaney Türkçeyi çok iyi biliyor ancak kamuoyu önünde nadir konuşuyordu.
2: Şehriyar, dünya kazav kader ölüm içimdi. Dünya boyu oğulsuzdi, yetimdi.
17: Hamaney'in babası din adamıydı. O da babasının izinden gidip çocuk denecek yaşta din adamı oldu. Meşhed'de ve Irak'ın Necef şehirlerinde din eğitimi aldı. İran'ın dini merkezi Kum şehrinde gelecekte İslam devrimine liderlik edecek Ayetullah Hümeyni ile tanıştı. Hamaney'in hayatının 40 yılı Şah döneminde geçti. İran'da İslam devleti kurmak isteyen Hümeyni, Şah'ın bir numaralı düşmanıydı. Hamaney, Hümeyni'nin Paris'te sürgünde olduğu yıllarda onun fikirlerini yaymak için çalıştı. Şah'ın polisi tarafından 6 kez gözaltına alındı, işkence gördü. 1979 yılı hem İran için hem Hamaney için dönüm noktası oldu. Şah, geniş halk kitlelerinin isyanıyla devrildi. Sürgünden dönen Hümeyni, İslam rejimini kurdu. Artık ülkeyi mollalar yönetecekti. Hamaney de o mollalardan biriydi. 40 yaşındaki Hamaney yeni liderin yakın çevresindeki isimlerden biri oldu. Devrim Konseyi'nde görev aldı. Milletvekili oldu ve Savunma Bakan Yardımcılığı yaptı. İran'ın en etkili kurumlarından biri olan Devrim Muhafızları'nın kuruluşuna yardım etti. Tahran'da cuma namazlarında imamlık yaptı. İran rejiminin önde gelen isimlerinden biri haline gelen Hamaney, 1981'de suikast girişimine uğradı. Camide konuşma yaparken kaset çaların içine gizlenen bomba infilak etti. Saldırıda ağır yaralanan Hamaney'in sağ kolu felç kaldı. Suikast girişiminden dini yönetime karşı çıkan Furkan grubu sorumlu tutuldu. Hamaney kurtuldu ama iki ay sonra Cumhurbaşkanı ve Başbakan peş peşe suikaste kurban gitti. 42 yaşındaki Ali Hamaney suikast girişiminden 4 ay sonra %95'in üzerinde oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Hamaney'in Cumhurbaşkanlığı dönemi 8 yıl süren İran-Irak Savaşı ile geçti. Savaş yaklaşık 1 milyon kişinin ölümüne, 2 milyon kişinin yaralanmasına ve her iki ülkede ağır hasara yol açtı. 1989 yılı hem dünya hem İran için dönüm noktası oldu. ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaş biterken İran İslam rejimi liderini kaybetti. 49 yaşındaki Hamaney, Uzmanlar Meclisi tarafından oy birliğiyle Hümeyni'nin yerine dini lider seçildi. Ancak Hümeyni'nin kurduğu İslam Cumhuriyeti'nde liderlik koltuğuna üst düzey bir din adamının oturması gerekiyordu. Hamaney'in dini bilgisinin liderlik için yeterli olmadığını düşünenler vardı. Eleştirilerin önüne geçmek için Hamaney bir gecede Ayetullah ilan edildi. Aslında Hamaney İslam rejimi içinde sıradan hatta silik bir isimdi. Attığı en önemli adım İran-Irak Savaşı sonrasında devrim muhafızlarını güçlendirmek oldu. Böylece rejim içindeki konumunu güçlendirdi, her dönemde son sözü söyleyen güçlü bir lider haline geldi. Hamaney döneminde Orta Doğu savaşlara ve büyük altüst oluşlara sahne oldu. İran-Irak Savaşı'nı 1991'de Körfez Savaşı, 2003'te Irak'ın işgali izledi. 2011'de Arap ülkelerinde Hamaney'in İslami uyanış olarak nitelediği halk ayaklanmaları başladı. Ayaklanmalar İran ve Suudi Arabistan arasında uzun süredir devam eden jeopolitik rekabeti artırdı. İslam rejiminin gözünde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail büyük şeytandı. Hamaney döneminde İran, Amerikan yönetiminin ve İsrail'in bölgedeki etkisine karşı bir direniş ekseni oluşturdu. Devrim muhafızları eliyle oluşturulan eksen aynı zamanda İran'ın bölgedeki etkisini bir hayli genişletti. Lübnan'daki Hizbullah örgütü, Yemen'deki Husiler, Irak'taki Şii milisler ve Filistin'deki Hamas ve İslami Cihat direniş ekseni içinde yer aldı. Direniş ekseninde kilit rol oynayan İran devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani 2020'de Irak'ta Amerikan saldırısında öldürüldü. Hamaney, Süleymani'nin cenaze namazını kıldırırken gözyaşlarını tutamadı. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı ile en önemli sorunu nükleer programıydı. Ambargo altındaki İran, halkı ekonomik olarak rahatlatmak için Hamaney'in izniyle 2015'te Batı ile nükleer anlaşma imzaladı. Anlaşmada nükleer programın enerji üretimiyle sınırlanması karşılığında yaptırımların kademeli olarak kaldırılması öngörülüyordu. Ancak 2018 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump nükleer anlaşmadan çekildi. Yerine gelen Joe Biden canlandırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Anlaşmanın yürümemesi içeride Hamaney'in Amerikalıların güvenilmez olduğu tezini güçlendirdi. Hamaney'in 10 yıllara dayanan iktidarı protestolara da sahne oldu. En büyüklerinden biri Mahmut Ahmadinejad'ın 2009 yılında Hamaney'in desteğiyle yeniden cumhurbaşkanı seçilmesiyle patlak verdi. Seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle başlayan gösteriler güvenlik güçlerinin kanlı müdahalesiyle bastırıldı. 2017 ve 2019'da bu kez ekonomik sıkıntıları protesto için gösteriler yapıldı. 2022'de ise başörtüsü zorunluluğu ve polis şiddeti gençleri sokağa döktü. 22 yaşındaki Mahsa Amini düzgün örtülmediği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetti. Amini'nin polis şiddetiyle öldüğü iddiaları üzerine başlayan ve tüm ülkeye yayılan gösteriler aylarca sürdü. Gösteriler sırasında Hamaney karşıtı sloganlar da atıldı. Hamaney, Mahsa Amini protestolarından yabancı ülkeleri sorumlu tuttu. 2025 yılında ise Hamaney yönetimindeki İran, İsrail ve ABD saldırılarının hedefi oldu. 12 gün süren savaşta İsrail, İran'ın nükleer, askeri ve füze tesislerini vurdu. Nükleer bilim insanları öldürüldü. ABD ise Fordo nükleer tesisini B-2 bombardıman uçaklarıyla hedef aldı. İran ise İsrail'e füze saldırılarıyla misilleme yaptı. Ayetullah Ali Hamaney 10 yıllar süren iktidarında hiç ülke dışına çıkmadı. 6 çocuk babası Hamaney şiir okumayı ve bahçeyle ilgilenmeyi seviyordu.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
5: Ülke genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. Pazartesi İstanbul'a çık, Poyraz'da sıcaklık 27-29 derece aralığında. Ankara'da kuvvetli sağanak yağış var, sıcaklık 28 derece. İzmir kuvvetli rüzgarla 5 derece serinledi, 33 derece. Bursa açık 30 derece. Antalya'da sağanak yağmur sürüyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da Poyraz sert, hava az bulutlu, sıcaklık 28-29 derecelerde. İç Anadolu genelinde yaz sağanakları var, Eskişehir ve Konya 27 dereceye indi. Ege'de hem sıcaklığın düşmesi hem de karayelin kuvvetli olması bölgeyi serinletti. Manisa 33, Muğla 32, Bodrum 33 derece. Denizli, Afyonkarahisar çevresinde sağanaklar sürüyor. Akdeniz'de Isparta, Mersin, Adana boyunca şiddetli sağanak geçişleri 2 gün daha sürecek. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Artvin hattında aralıklı sağanak etkili. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar gök gürültülü kuvvetli yağış var. Erzurum 24, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.
4: Hava durumu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
6: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
4: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
6: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanla 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
4: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
6: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
4: Cinayet Masası.
6: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
4: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
7: Burası NTV Radyo. Saat 24.

Organize suç örgütlerine yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 228 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden yatırım danışmanlığı ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. Bu tespitler üzerine operasyon için düğmeye basıldı. 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 228 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği bulunduğu belirlendi. 10 gün önce ikiz depremlerle sarsılan Venezuela'da bilanço katlanıyor. Yetkililer can kaybı sayısının 2954'ü geçtiğini bildirdi. Arama çalışmaları sona yaklaşırken Venezuela'ya desteğe giden yabancı ekipler de dönmeye başladı. Uluslararası ekiplerin sağ kalanları enkazdan kurtarma çalışmalarında sona gelindi. Son açıklamalara göre 24 Haziran'daki 7,2 ve 7,5'luk depremlerde 16.592 kişi yaralandı. 41 bin aşkın insandan da haber alınamıyor. 16.309 kişi ise evsiz kaldı. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez arama kurtarma ekipleri için madalya takdim töreni düzenledi. Rodriguez, Venezuela ailelerin hala sevdiklerini canlı bulma umuduyla tutunduğu, her şeyini kaybetmiş insanların yaşadığı derin bir keder dalgasının etkisinde dedi.

0: Ülkenin başında da söylemiştik, NATO zirvesine başkent Ankara ev sahipliği yapıyor. 7-8 Temmuz'da düzenlenecek. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100'ü aşkında bakanları ağırlayacak.
1: NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da olacak. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da bir araya gelecek. NATO zirvesi 7 Temmuz sabahı Ankara Ticaret Odası, Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. NATO zirvesi Savunma Sanayi Forumu, NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini, sanayi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek. Beştepe'de saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. Aynı gün Beştepe'de üye ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.
2: Thank you very much. Thank you.
1: Ay Yıldız karargahındaysa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Zirvenin ilk günü akşamında 19.45'te ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi çalışma yemeği, 20.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları düzeyinde çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak, törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Külfet paylaşımı zirvenin temel gündem maddelerinden birini

0: oluşturuyor. NATO'nun yeni güvenlik mimarisi şekillenecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan NATO 2.0 döneminden Avrupa ve Kanada'nın savunmada daha fazla mali ve askeri sorumluluk üstlendiği dengeli bir yapıya geçiş hedefleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı da zirvenin bir diğer gündem başlığı olacak.
1: Zirve için Ankara'da alınan güvenlik önlemlerine de bakalım. Başkent tam anlamıyla teyakkuz halinde. Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde de güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.
0: NATO zirvesine geri sayım sürerken Ankara'da güvenlik önlemleri kademe kademe artırılıyor. Emniyet güçleri kentin farklı bölgelerinde kimlik denetimi, üst ve araç aramaları yaptı.
2: NATO zirvesine sayılı günler kala denetimler de hız kesmeden devam ediyor. Şu anda Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali güzergahındayız ve yine burası da aslına bakılırsa kırmızı alan olarak tarif edilen bir nokta. İşte bu noktada polisler an itibariyle hem kimlik denetimi yapıyorlar hem de bazı araçlarda arama gerçekleştiriyorlar. Bu ve buna benzer denetimler Ankara'nın pek çok noktasında an itibariyle devam ediyor.
0: Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde de güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Kaldırımlara bariyerler konuldu. Ek güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemli araçlarla elektronik gözetleme faaliyetleri artırıldı.
2: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dışarıda bırakılırsa belki de güvenlik önlemlerinin en yoğun olarak uygulandığı noktalardan birisi burası olacak. Çukurambar'dayız. Yolun bir tarafında Trump'ın konakladığı otel var. İşte bu otelde konaklaması planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın otelin hemen karşısındaysa ABD Büyükelçiliği yer alıyor. İşte bu çevre tamamen polis bariyerleri tarafından kapatılmış durumda ve bu alan kameralarla sürekli takip ediliyor.
0: Ankara Emniyeti Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yeni bir operasyona daha imza attı. Silahlı paylaşım yaptığı belirlenen, çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde gece yarısından itibaren ağır tonajlı araçların kente girişi yasaklandı. Kırmızı alanlarda bulunan AVM'ler ve iş yerlerinin açık otoparkları da boşaltıldı. Güvenlik tedbirleri zirvenin gerçekleşeceği 7-8 Temmuz'da ise en üst seviyede uygulanacak. Kırmızı alanlar ve çevresindeki yolların tamamı trafiğe kapatılacak. Ankara metrosunun Söğütözü istasyonuyla Ankara'nın Bahçeli Evler istasyonu çalışmayacak.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Trump-Putin görüşmesine dair Kremlin'den açıklama geldi. Putin'in danışmanı Yuri Ushakov, 1 saat 25 dakika süren görüşmede liderlerin savaşın gidişatını ele aldığını aktardı. Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde savaşı sona erdirmek için yardım teklif ettiğini söyledi. ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın barış çabalarına destek vermeye devam edecekleri duyuruldu. Ukrayna lideri Zelenski ise Trump'la görüşmesine ilişkin ayrıntıları sosyal medyadan duyurdu. Zelenski, ABD'nin Ukrayna'nın bağımsızlığını savunmada önemli rol oynadığını belirtti. Zelenski, Trump'la olan görüşmelerde Ankara'daki zirvede yüz yüze devam etme konusunda anlaştık şeklinde ifade kullandı. NATO için son yılların en kritik gelişmelerinden biri Rusya'nın Ukrayna'yı 2022 yılındaki işgali oldu. Rus lider Vladimir Putin bu işgale gerekçe olarak Ukrayna'nın NATO ve Avrupa ile yakınlaşmasını göstermişti. Ukrayna savaşı NATO bünyesinde önemli değişiklikleri de beraberinde getirdi. Ukrayna'nın NATO üyeliği hararetle tartışılmaya başlandı. Gelin şimdi NATO için Ukrayna'nın önemini hatırlayalım.

0: NATO'nun Doğu Avrupa'ya genişleme politikası, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında normalleşme adımlarının yeniden bozulmasına yol açtı. İki ülke arasında Doğu Avrupa'daki nüfuz rekabeti Soğuk Savaş dönemine dayanıyor. 80'lerin sonunda Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmelerde dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov kuvvetlerini Doğu Avrupa'dan yani Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Romanya ve Çekoslovakya'dan çekmeye hazır olduğunu ama bu ülkelerin NATO'ya alınmamalarını talep etti. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de bu ülkelerin NATO'ya girmeyecekleri sözü verdi. ...1989'dan itibaren Doğu Avrupa'da Batı yanlısı renkli devrimler ardı ardına geldi. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin sözü de bu rüzgarda çabucak unutuldu. 90'ların sonu ve 2000'li yıllarda bu ülkeler NATO üyesi oldu. Bu gelişme Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir güven bunalımına yol açtı. Rusya, bu üyelikleri Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini çevreleme stratejisinin bir parçası olarak gördü. Özellikle Bulgaristan ve Romanya'nın üyeliğini Karadeniz'de kendisine rakip bir gücün varlığını artırma girişimi olarak algıladı. NATO'nun genişleme sürecinde Rusya'yı en çok rahatsız edense 3 Baltık Cumhuriyeti, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın NATO üyeliğiydi. Soğuk Savaş döneminde egemen ülke olmalarına karşılık bu 3 Baltık Cumhuriyeti Sovyetler Birliği'nin parçasıydı. NATO üyesi olmalarının Moskova için yarattığı sorun, batıya açılan penceresi olan St. Petersburg'un hemen yanı başında yer almalarıydı. Bu Ukrayna ve Gürcistan'ın da üye yapılmasının kapısını aralıyordu. Rusya bu durumu hayati bir tehdit olarak gördü. Bir yandan Ukrayna'nın Rusya için tarihsel açıdan da önemi vardı. Rus milliyetçileri tarihteki ilk başkentlerin Kiev olduğunu söylüyor ve Ukraynalıları Rus milletinin bir parçası olarak görüyordu. Aslında Ukrayna bağımsızlığını kazandıktan sonra Rusya ile Batı arasında denge politikası izlemişti. 2004'ten sonra ise işler değişti. Batı yanlısı isimlerin iktidara geldiği ve Batılı ülkelerin açıktan destek verdiği Turuncu Devrim sonrasında yeni yönetimler, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO entegrasyonunu milli hedef ilan etti ve Ukrayna Anayasası'na ekledi. NATO'nun 2008'deki Bükre Zirvesi'nde Ukrayna ile Gürcistan'ın gelecekte NATO'ya üye olabileceği duyuruldu. Bu karar Rusya'nın tepkisini çekti. Diğer yandan somut bir üyelik takvimi ya da yol haritasının verilmemesi Ukrayna ve Gürcistan'da rahatsızlık yarattı. 2 yıl sonra Rusya'ya yakın bir çizgideki Viktor Yanukovych iktidara gelir gelmez anayasada NATO üyeliğiyle ilgili hükmü değiştirdi ve Ukrayna'nın blok dışı bir ülke olduğunu vurguladı. Yanukovych'in 2014 yılındaki devrimle ülkeden kaçmak zorunda kalması ve Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı işgal ve ilhak etmesi dengeleri değiştirdi. Ukrayna'nın yeni yönetimi Rusya'yı saldırgan ülke ilan etti ve Ukrayna Anayasası'na bir kez daha milli hedef olarak Avrupa ve Atlantik entegrasyonunu ekledi. Rusya'nın Kırım'ı ilhakı uluslararası toplum tarafından tanınmadığı için Putin, Ukrayna'nın gelecekte NATO'ya üye olması halinde NATO desteğiyle Kırım'ı geri almaya kalkışacağından endişe ediyordu. Putin, Ukrayna'nın Harkov'dan fırlatılan bir füzeyle 7 ila 10 dakika içinde Moskova'yı vurabileceğini bile söyledi. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nden Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğine dair garanti istedi. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden bu talebi reddetti ve Ukrayna'nın NATO'ya gireceğini söyledi. Rusya 2022'de Ukrayna'ya saldırırken gerekçelerinden biri olarak Biden'ın tavrını da saydı.
1: рекнеславності.
0: 2019'da Ukrayna'da devlet başkanlığı koltuğuna oturan Zelenski, Rusya'nın saldırılarının henüz ikinci günü, NATO hedefinden vazgeçme ve ülkenin İsviçre gibi daimi tarafsız devlet statüsü alması konusunu Rusya ile müzakereye hazır olduğunu duyurmak zorunda kaldı. İki ülke arasında Türkiye'nin girişimiyle başlayan müzakerelerde kısa sürede barış umudu doğarken devreye sürpriz bir şekilde İngiltere Başbakanı Boris Johnson girdi. Johnson'ın Kiev'de Zelenski ile gizlice yaptığı görüşme sonrası Ukrayna tabiri caizse masayı devirdi. Ve 4 yılını geride bırakan savaş alevlendi. Ukrayna yönetimi NATO üyeliğinin ülkenin geleceğe yönelik hedeflerinden biri olduğunu tekrarlasa da Amerika'da ikinci kez başkan seçilen Trump, Ukrayna NATO üyeliği hedefini unutabilir dediğinde Kiev'i adeta buz kesti. NATO yönetimi ve bazı Avrupa ülkeleri ise Ukrayna'nın gelecekte NATO'ya üye olabileceğinde ısrarlı. Bu görüş ayrılığı transatlantik ilişkilerde Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı müttefikler arasında son dönemde yaşanan derin çatlaklardan birinin de Ukrayna olduğunun açık kanıtı.
2: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı Çorlu'da tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Cezaevine gelişinde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve partililer tarafından karşılanan Özgür Özel, Deniz Göktaş'la yaklaşık yarım saat süren bir görüşme yaptı. Özel görüşmenin ardından Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan ayrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı video hakkında soruşturma başlatmıştı. Yurt dışı seyahatinden Türkiye'ye dönen Göktaş, pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınmış, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü THKPC Devyol'un gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında gazeteci Buse Söğütlü ve Ceren Erdoğdu da bulunuyor. THKPC'nin gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin MASAK ve HTS kayıtları incelendi. İstanbul'da 53, Kocaeli'nde 3, Ankara'da 2, Aksaray, Kırklareli, Niğde, Ağrı ve İzmir'de 63 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda kuru sıkı tabanca, 8 fişek, 11.45 kalibre fişek, çok sayıda doküman ve dijital materyale de el koyuldu. Gözaltına alınanlar arasında T24 Dış Haberler editörü Buse Söğütlü ve Oda TV editörü Ceren Erdoğdu da bulunuyor. Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma haberleri de gelmeye başladı. Samsun'da valiliğin denize girmeyin uyarısına rağmen yüzmek isteyen 3 kişiden biri can verdi. Sakarya ve Düzce sahillerinde kırmızı bayrak durumuna geçildi. Dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı.
3: Uyarılara rağmen denize girdiler. Dalgalara kapılıp gözden kayboldular. Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri kurtarılamadı.
4: Ya onlar 3 kişi şu kayalıkların oradan bu tarafa doğru gittiler. Bizim gözlemlediğimiz birisi bağırmaya başladı, kıyıya doğru gelmeye başladı, diğer ikisi de çırpınmaya başladı.
3: Samsun Valiliği sabah saatlerinde kentin kıyılarında dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının 25 deniz miline ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Vatandaşlara boğulma riski nedeniyle denize girmemeleri yönünde uyarı yapıldı. Ancak Atakum ilçesinden boğulma haberi geldi. İncesu Yalı mahallesinde denize giren Suriye uyruklu 3 kişi bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardıma koştuğu 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 36 yaşındaki Ahmet Omar Alsayet yaşamını yitirdi. Bartın'ın Amasra ilçesinde de tehlikeli anlar yaşandı. Çakraz tatil beldesindeki sahilde bir çocuk dalgalara kapıldı. Çocuğun yardımına vatandaşlar koştu. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı. Sakarya sahillerinde boğulma riski nedeniyle kırmızı bayrak durumuna geçildi. Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçelerindeki plajlarda denize girmek yasaklandı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.
2: İstanbul Bahçeli Evler'de 27 Mart 2024 günü gelen yangın ihbarı Türkiye'yi sarsan bir cinayeti ortaya çıkarmıştı. Hurda deposundaki varilin içinde elleri arkadan telle bağlanmış ve kısmen yanmış şekilde bulunan erkek cesedinin yangından bir gün önce kayıp ilanı verilen Mustafa Bayraktar'a ait olduğu belirlenmişti. Bayraktar'ın ölümüne ilişkin yargılanan iki sanık kasten öldürme suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardından iyi hal indirimi uygulanarak ceza 25'er yıla düşürüldü.
1: Her şey sıradan bir yangın ihbarıyla başladı. İtfaiye ekipleri İstanbul Bahçeli Evler'deki hurda deposunun kilitli zincirlerini kesip içeri girdi. Bir varilin içinde elleri arkadan telle bağlanmış, yanmış halde bir erkek cesedi bulundu. O ceset bir gün önce kaybolan Mustafa Bayraktar'a aitti. Polis deponun güvenlik kameralarını inceledi. Depo sahibinin eşi Hasret Dalga ve oğlu Batın Dalga gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Batın Dalga, Mustafa Bayraktar'ı annesini taciz ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü öne sürdü. Anne ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ise katil zanlısı anne ve oğlu suçlamaları reddetti, beraatimizi istiyoruz dedi. 2 yıl önce işlenen cinayetle ilgili yargılamada karar çıktı. Hasret Dalga ve oğlu Batın Dalga suçlamaları reddetti, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti. Kasten öldürme suçundan anne Hasret Dalga ve oğlu Batın Dalga önce müebbet hapse mahkum edildi. Ceza duruşmadaki iyi hal indirimiyle 25'er yıl hapis cezasına çevrildi.
2: Çanakkale'deki bir hastanenin tuvaletinde poşet içerisinde ölü bebek bulundu. Bebeğin anne ve babasının tespiti için çalışma başlatıldı. Olay Ezine Devlet Hastanesi'nin acil servis bölümünde yaşandı. Çöp poşetindeki bebek cansız bedeni erkekler tuvaletinde bulundu. İhbar üzerine polis harekete geçti. İncelemelerde bebeğin bulunmadan yaklaşık 15 saat önce dünyaya geldiği belirlendi. Hastanenin içindeki ve çevresindeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Bebeği poşetin içinde tuvalete kimin attığı henüz belli değil. İstanbul Beylikdüzü'nde sinir krizi geçiren 23 yaşındaki Bora Dere, kendisini sakinleştirmeye çalışan babasıyla arasında çıkan arbedede hayatını kaybetti. İddiaya göre Bora Dere henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Bu sırada babası oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. İkili arasında arbede çıktı. Genç adam yere yığıldı. Oğlunun hareketsiz kaldığını gören baba acil yardım hattını aradı. Dere'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ile oğlun bir süredir psikolojik tedavi gördüğü de öğrenildi. İstanbul Şişli'de yan kesicilik yapan çocuk yaşta iki şüpheli yakalandı. Her ikisinin toplam 544 suç kaydı olduğu belirlendi. Yüzleri kapalı halde Pangaltı'da dolaşan iki şüpheli hedeflerindeki kişinin cep telefonunu gasp etmeye çalıştı. O sırada güven timleri takipteydi. Kısa bir kovalamacının ardından yakalanan 14 yaşındaki zanlının 470, 15 yaşındaki zanlının 74 suç kaydının olduğu tespit edildi. Ekip aracına bindirilirken polise direnen şüpheliler mahkemeye çıkartıldı. Her ikisi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kene ve tarımsal üretime zarar veren böceklere karşı küçük kahramanlar var. Sülünlerden bahsediyoruz. İstanbul Polonezköy'deki tesiste üretilen kuşlar Türkiye'nin 81 ilinde doğal ortama bırakılıyor.
5: Polonezköy'ün sevimli, biraz da şaşkın bakışlı sakinlerinin önemli bir görevi var. Burada yetiştirilen sülünler sadece İstanbul'da değil, 81 ilde doğal ortama bırakılıyor ve kene tehdidine karşı bölge sakinlerini koruyor.
6: İnsan sağlığını tehdit eden kendi popülasyonlarına karşı da en etkin silahlardan bir tanesi de sülünler aslında. Bu doğaya salınımlarını gerçekleştirdiğimiz sülünleri olduğu bölgeyi 3 yıl süreyle ava kapatıyoruz. Aynı zamanda yırtıcılarla da mücadele edip onların doğal yaşamlarını sürdürmesi için gerekli ortamı sağlıyoruz.
5: Sülünler ayrıca tarımsal üretime zarar veren böceklere karşı da etkili. Polonezköy'deki üretim istasyonunda bu yıl 4700 yavru sülün yumurtadan çıktı.
6: Sülünler gerçekten bizim açımızdan doğanın bir muhafızları olarak görmekteyiz. 39.250 adet keklik olmak üzere 11.700 adedi de yine sülün olmak üzere toplamda 51.000 kanatlıyı doğayla birlikte buluşturacağız. Sinop, Sakarya, Bursa, İstanbul o başta olmak üzere bölge illerinde bunların doğaya salınımlarını gerçekleştiriyoruz. Doğada doğa severlerle, öğrencilerimizle, çocuklarımızla birlikte yine STK'larla birlikte gerçekleştiriyoruz ki özellikle buradaki bir doğa bilincinin ne kadar önemli olduğunu, hayati önem taşıdığını görsel olarak da sağlamak amacıyla gerçekleştiriyoruz.
5: Tesiste 2007'den bu yana 134 bine aşkın sülün üretildi. Bunların 116 bini Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğal yaşamla buluşturuldu.
2: İstanbul Maltepe'deki bir restoranda çıkan yangın güçlükle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat boyunca alevlerin yan taraftaki ormanlık alana sıçramaması için büyük çaba harcadı.
1: İki katlı restorandan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Çevreyi duman kapladı. İstanbul Maltepe'de çıkan yangın, işletmenin bitişiğindeki ormanlık alanı da tehdit etmeye başladı. O anlar çevrede oturanların cep telefonu kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hemen sonrasında takviye de geldi. Polis tedbir amacıyla bir süre Başıbüyük Yolu Caddesi'ni çift yönlü olarak trafiğe kapattı. İtfaiye merdivenleri devreye girdi. Alevler yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadı. Bir piknik alanı içerisinde bulunan restoran kullanılamaz hale geldi. Çevrede soğutma çalışmaları ve araştırmalar uzun süre devam etti. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'daydı. Bakan Kurum Beykoz'da tapu dağıtım törenine katıldı. Kentsel dönüşüm ve sıfır atık projeleri kapsamında hayata geçirilen uygulamaları anlattı.
7: İstanbul'un gerçek gündemi depremdir. Bu gerçekle yüzleşmekten kaçınamayız. Asla erteleyemeyiz. Bu konuda emin olun, kaybedecek tek bir günümüz dahi yoktur. İstanbul'un depreme hazırlanması bu ülke için bir beka meselesidir.
1: Murat Kurum kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini bu sözlerle vurguladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı İstanbul'da Beykoz Belediyesi tapu dağıtım töreninde konuştu.
7: 25 mahallemizde mülkiyet sorunlarını çözüme kavuşturan bu tapuların teslimi için, sizlere verilmesi için gece gündüz çalışan Beykoz Belediye Başkanıma, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüze, bu projelerin yapımında emeği geçen TOKİ'mize, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza, emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyor. Hak sahibi kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum.
1: Bakan Kurum, sıfır atık projesi kapsamında 1 Temmuz'da yürürlüğe giren doğa, depozitosu olan ambalajlar geri dönüşüm uygulamasının ayrıntılarını da paylaştı.
7: Sadece şu 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak ve ekonomimize, vatandaşımıza yine yıllık 30 milyar lira kazanç sağlayacağız.
2: 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. 12 kişilik heyette 3 de öğrenci yer alıyor. 24 Temmuz'a kadar sürmesi beklenen bilim seferine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da açıklama yaptı.
3: Türk bilim insanları yeniden Arktik'te. 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. Oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer dinamikleri, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışmanın hayata geçirileceği sefere 12 bilim insanı katılıyor. Bilim heyeti planlanan sefer rotası boyunca belirli koordinatlar ve farklı derinliklerden örnekleri toplayarak Arktik Okyanusu'ndaki sıcaklık, tuzluluk dağılımlarıyla mikroplastik varlığını tespit edecek.
8: Bu yıl 10.sü başarıyla tamamlanan Ulusal Antarktika Bilim Seferimizin ardından 6. Arktik Bilimsel Araştırma Seferimiz başladı. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek ve kritik araştırmalara imza atmak üzere yola çıkan bilim heyetimizde 3 yabancı araştırmacı ile TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri yarışmasında dereceye giren 3 lise öğrencimiz de yer alıyor.
3: Lise öğrencileri Muhammed Emin Bozkurt, Kadir Asrın Sarı ve Barkın Özsoy da ekipte yer alıyor. Başarılı öğrenciler iklim değişikliği üzerine geliştirdikleri projelerini Arktik ortamında doğrudan test etme fırsatı yakalayacak. Bilim seferinin 24 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor.
2: Türkiye'nin balistik füze testleri sürüyor. Milli imkanlarla geliştirilen Tayfun Blok 3 füzesi ilk kez su üstü hareketli hedefi başarıyla imha etti.
9: İlk kez su üstünde hareketli bir hedefi vurdu. Yaklaşık 7 metre boyundaki insansız deniz aracı yüksek hızda imha edildi. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Blok 3 füzesi bir test aşamasını daha başarıyla geçti. Balistik Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonunun atış testi Rize'de gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk kez, dünyada ise sayılı örneği bulunan bir balistik füzeye arayıcı başlık entegrasyonu gerçekleştirilerek seyir halindeki su üstü hedef başarıyla vuruldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tayfun füzemiz ülkemizin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak dedi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de uzun menzilli hareketli hedefi tam isabetle vuran Tayfun Blok 3 füzemiz arayıcı başlık entegrasyonuyla mühendislik kabiliyetlerimizin ulaştığı seviyeyi bir kez daha gösterdi ifadesini kullandı. Roketsan'ın geliştirdiği Tayfun Blok 3 füzesi seyir hızı sayesinde hava savunma sistemi tehditlerinden etkilenmeden hedefe ulaşabiliyor.
2: Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Afrika'dan Avrupa'ya göç yolculuğunun simge noktalarından biri olan İtalya'nın Lampedusa adasını ziyaret etti. Papa, Avrupa'ya göçmenlerin korunması çağrısında bulundu.
0: Avrupa'ya göçmenlerin korunması ve entegrasyon çağrısında bulundu. Bunu da sığınmacı krizinin simgesine dönüşen Lampedusa adasından yaptı. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, İtalya'nın güneybatısındaki Lampedusa adasını ziyaret etti. Papa temaslarda göç yolunda hayatını kaybedenler için dua ederek başladı. Ardından Afrika-Avrupa arasındaki hatta sayısız göçmen teknesinin suya gömüldüğü noktayı izledi. Papa'nın rüzgardan başların uçtuğu anlarda da kameralar kayıttaydı. Papa temasları kapsamında denizde kaybolan ve hayatını kaybeden göçmenler anısına inşa edilen Avrupa'ya açılan kapı anıtını ziyaret etti. Göçmenler de bir araya geldi. Papa'nın Avrupa'ya da mesajı vardı.
10: Coğrafi konumu ve kurumsal yapısı sayesinde Avrupa, acil insani yardım çalışmalarını, göçmenleri kabul etmeyi, korumayı, desteklemeyi ve topluma entegre etmeyi hedefleyen uzun vadeli stratejik bir planla birleştirebilecek kapasiteye sahiptir.
0: Lampedusa adası Tunus kıyılarının yaklaşık 145 kilometre açığında bulunuyor. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre Kuzey Afrika'dan Orta Akdeniz üzerinden Avrupa'ya uzanan deniz rotası dünyanın en ölümcül göç güzergahı olmayı sürdürüyor.
2: İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre yangın riski nedeniyle 15 Ekim'e kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı. İstanbul Polisi bu kapsamda drone destekli denetim yaptı. Yasaklanan yerlerde bulunup kurallara uymayanlara para cezaları kesildi.
0: İstanbul'un ormanlık alanları tek tek incelendi. Yangın riskine karşı drone destekli denetim yapıldı. Kurallara uymayanlara para cezası kesildi.
11: Bu mesire alanları haricinde hiçbir şekilde ormanlık alanları bizlere müsaade edilmiyor.
12: Alabilmiyoruz tamamdır. Seni kırıyoruz gerçekten.
0: İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre yangın riski nedeniyle 15 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girmek yasak. Bu nedenle ekipler ormanlarda bulunanlara önlemler hakkında bilgi verdi, dışarı çıkmalarını istedi. Bazıları çıkmamak için direndi.
13: Biz sen tartışmayalım diyorsun. Sen arabana bin git.
14: Vallahi ya sen varsa ben gidiyorum zaten.
0: Valiliğin kararına göre ormanlık alanlara araç ve yaya girişi yasak. Mesire alanları, korular ve tabiat parklarında piknik, spor ve yürüyüş yapmak için kısıtlama yok. Mangal yapmak, tüp yakmak ve ateş yakmaksa yasak. Köy ve madenlerde anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği amacıyla yakım yapılmasına da izin verilmiyor.
2: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, İstanbul'da yapılan Dumansız Kampüs programı lansman toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Memişoğlu, sigarayla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
15: Bugün maalesef tütün ülkemizin en büyük kötü bağımlılığıdır. Ve bu mücadele esasında milli bir mücadeledir. Dumansız bir kampüs, dumansız bir şehir, dumansız bir bina, dumansız bir mahalle. Lütfen bu konuda bizimle beraber çalışın. Sağlıklı bir yüzyıl, sağlıklı bir Türkiye, sağlıklı bir toplum için hep beraber çalışalım diyorum.
2: İstanbul'da spor severler gece maratonuyla Sarıyer'de buluştu. 32 ayrı ülkeden 370 sporcu kıyasıya mücadele etti.
9: Sarıyer'de gece maratonuna 7'den 70'e onlarca kişi katıldı. Sarıyer Belediyesi Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde spor bilincinin yaygınlaşması için harekete geçti. Sarıyer'de hazırlanan parkurda onlarca sporcu gece maratonunu koştu.
16: Şu anda katılım 32 ayrı ülkeden 370 kişiyle başladık. 3 tane parkur var ve yeni bir sistem yaptık. Klasik maraton 42 kilometre ancak biz 42 kilometreyi bir bayrak yarışı haline getirdik. Yani 4 kişilik takım koşacaklar 42 kilometreyi.
17: I am 70.
18: 77 yaşındayım. Bu benim İstanbul'da ilk koşum. Brezilya'da Master Atletik takımındayım. Şu an çok heyecanlıyım.
16: Heyecanlı mısın?
19: Evet, çok heyecanlıyım. Evet.
16: Hedefin ne kadar?
19: 10 kilometre ama ya bakalım inşallah olur yani olur.
20: Genellikle sabah koşularında bulunuyorum. İlk gece koşum olduğu için çok heyecanlıyım.
19: Kitimi şimdi aldım. Haftada 2-3 koşmaya çalışıyorum. 1 yıldır profesyonel olarak koşuyorum.
9: Bitiş çizgisini geçen sporculara katılım madalyaları da verildi.
2: Özellikle Kapadokya'nın imzası haline gelen balon turizmi giderek büyüyor. Yılbaşından bu yana 308 bin kişi balonla seyahat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin trafik hacmi ve yolcu sayısında dünyada üst sıralara çıktığını söyledi.
0: Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Şanlıurfa, Göbekli Tepe, Afyon, Karahisar ve Antalya. Turistler bu adreslerdeki tarihi ve doğal güzellikleri sıcak hava balonlarıyla da görme imkanına sahip. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, balon turizminde grafiğin yükseldiğine dikkat çekti.
21: 2011 yılından bu yana Türkiye genelinde gerçekleştirilen yaklaşık 350 bin uçuşta 6 milyon 893 bin yerli ve yabancı balon yolcusu Türkiye'nin eşsiz doğasını izleme fırsatı buldu. Sıcak hava balonlarıyla uçan yolcu sayısı başkent nüfusunu aşan bir büyüklüğe ulaştı.
0: Yılbaşından bu yana ise 13 bin balon uçuşunda 108 bin yolcu seyahat etti. Bakan Uraloğlu, Türkiye'de balon sayısının 530'a ulaştığını, yapılan uçuşların %80'den fazlasının Kapadokya bölgesinde gerçekleştiğini söyledi. Türkiye 11 ülkeye de balon ihracatı yapıyor. Ruanda, Gana, Mısır, Azerbaycan, Katar, Umman, Tanzanya, Güney Kore, Japonya, Meksika ve Ürdün'e toplamda 53 balon ihraç edildi. En çok satış yapılan ülke ise 27 balonla Mısır.
2: Şarkıcı Taylor Swift, Amerikan futbol oyuncusu Travis Kelce ile evlendi. Bir peri masalı tadında olduğu söylenen düğün New York'un çok amaçlı spor arenası Madison Square Garden'da gerçekleşti. Hayranlar ise stadyum dışında kutlama yaptı.
4: Dansları, şarkıları, giyimleri, kuşamları her an konuşuldu. Nişanlarındaki her detay haber oldu. Üzerinden henüz bir yıl geçmeden Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, Amerikan futbol oyuncusu Travis Kelsey ile evleniyor. Büyük düğün günü ABD'nin New York kentinde spor arenası Madison Square Garden'dan sokaklara yayılan bir partiyle taçlandı. Önce hayranlar New York sokaklarını doldurdu. Kimi gizemli gelinliği tahmin etmek için gelinlik önerileri götürdü, kimi favori çiftinin kutlamasına eşlik etmek istedi. Hemen ardından davetliler birer ikişer düğünün yapıldığı stadyuma giriş yapmaya başladı. Tam bir saat sonra New York sokaklarına yansıtılan panolarda yeni evli yazısı belirdi. Gizemli düğünde Nedim'e ve Sadıç olmadığı ortaya çıkan nadir detaylardan. Düğüne kimin katılacağı da merak edilen konulardandı. Görüntülenen az sayıda kişi Jennifer Lopez, Ed Sheeran ve nikah törenini yöneten Adam Sandler oldu. En çok merak edilen konulardan biri ise Swift'in gelinliğiydi. Ancak gelinliğe ilişkin henüz detay yok.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sıra dışı hayatlar.
22: Ben Göksenil, psikolojik danışmanım. Doğuştan sol bacağım ampute bir şekilde doğdum. Dizüstü amputasyonum var. İlk protezimi taktığımda 3 yaşındaki bir bebeğe uyacak protezi yapmak çok kolay değildi. Bu yüzden de ilk protezim hiç bükülmeyen ve küçük bir tahta gibi bir şeydi. Bu protez yolculuğumdaki hayata katkı sağlayan, ilk katkı sağlayan kişiler önce o protezi yapan, sonra da o protezi taktığımda sağ ve sol elimi tutan anne babamdı aslında. Böyle uzun 3-4-5 yaşlarına kadar hep onların elini tutarak adımlarımı attım ve şu anda da adımlarımı atarken kimsenin eline ihtiyaç duymuyorum. Oradan başlayan bir yolculuktu. Sonra okula başladım. Okulda o elimi tutan öğretmenler, arkadaşlarım, onların hepsi de bu hayata katkı sağladılar. Üniversiteden mezun oldum. İş hayatına girdim. Orada da elimi tutan insanlar oldu. Ama artık ihtiyaç duyduğumu belirttiğimde elimi tutan insanlar vardı. O yüzden bence bunlar hepsi benim bu hikayemin kahramanları. Ama tabii ki başrol ben oluyorum galiba. Buraya ben ayrı bir parantez de açmak istiyorum aslında. Her ne kadar fiziksel olarak elimin tutulmasına ihtiyaç duyduysam da bir yaşımdan sonra, özellikle de mezun olduktan sonra ve Kadıköy Ayna Danışma Merkezi'nde çalışmaya başladıktan sonra aslında fiziksel olarak elimden tutulmasından çok içsel bir yerden elimden tutulmasına ihtiyaç duymaya başladım. Çünkü 26 yaşına kadar belki de ben protez kullandığımı söylemekte bile, bunu paylaşmakta bile çok zorlanan biriydim. Çünkü bunların hayatımda birinci yerden yeri olmasını istemeyen biriydim. Hep böyle bağımsız, güçlü ve protez kullandığı için bazı şeylerden geri kalan biri izlenimi vermek istemediğim için de kendi içimde tutan, yardım istemekten çekinen biriydim. Ve oradaki insanlar sayesinde aslında asıl gücün bu olduğunun farkına vardım. Asıl gücün paylaşabiliyor olmam olduğunun farkına vardım. Psikoloji alanını seçmemde protez kullanıyor oluşumun etkisi oldu. Bunu yeni yeni fark ediyorum. Ne kadar etkisi olduğunu. Galiba biraz böyle doğal olarak bu yolu seçmişim. İhtiyacım olduğunu düşünerek seçmişim. Ama böyle oturup da protezim şu şu nedenlerden olduğu için bu alanı seçeceğim demedim hiçbir zaman. Ama içsel tarafım beni buna yönlendirmiş. Birincisi fiziksel olarak çok hareket etmediğim bir meslek. İkincisi de aslında kendi içsel tarafımı beslemeye çalışırken bu alana çok sığındım. Bu alanla ilgili çok kitap okudum, çok şey izledim, çok şey dinledim aslında. Ve ister istemez kendi içimdeki iyileşmeyi gördükçe bu alana inancım arttı. Kendi bedenimle olan barışıklığıma ne kadar katkı sağladığını fark ettikçe bu alanı daha da sevmeye başladım. Daha da sevmeye başlayınca bu alanda var olmak istedim aslında. O yüzden de evet, etkisi oldu. Oradaki iyileşme sayesinde zaten şu an bence bu meslekteyim. Benim çocukluğum parça parça değerlendirmek istersem eğer, her böyle parçası bana farklı şeyler kattı aslında. Protez kullanmaya başladıktan sonra ister istemez ailemin o koruyucu baloncuğu içerisindeydim okula başlayana kadar, ta ki okula başladıktan sonra aslında bir dakika ben gerçekten farklıyım mı böyle hissetmeye başladım. Çünkü o zamana dek işte zaten apartmanımdaki çocuklar olsun, akrabalarım olsun, artık onlar benim farklı yürüdüğümü çok alıştıkları için bu farklı yürüyüşüme, ben de ekstra farklı hissetmiyordum. Çünkü bana farklı davranmıyorlardı. Ama okula başladım ve çocuklar beni ilk kez gördüğünde, senin bacağına ne oldu? Sana ne oldu? Sen niye böyle yürüyorsun? İşte sen bu oyunu oynayamazsın ki, sen koşamıyorsun gibi şeyler söylemeye başladıklarında artık diyorsun ki hani belki 6 yaşındasın ama bir dakika ya, bir şey farklı ve bu neden böyle demeye belki o yaşlarda daha başlıyorsun o neden sorusunu sorma. Eve geliyorum, annem nereye soruyorum, benim bacağım neden böyle, ben böyle neden böyle doğ, Allah neden böyle beni böyle yapmış gibi gibi böyle sorular aslında sormaya başladığım bir evre var. Buna bilmiyorum zorbalık mı deriz demez miyiz ama bir şekilde de bu dışlanmayı yaşıyorsun bu yaşlarda. Ergenlikte bunlar pik yaptı zaten yani. Ben bu yolculuğun bu kadar uzun süreceğini o yıllarda tahmin etmezdim. Yani bu cevabı bulmanın bu kadar uzun süreceğini, belki son 2-3 yıldır daha çok böyle bu sorunun bir cevabı yok ve cevabı çok da önemli değil demeye, ancak son 2-3 yıldır bunu aslında biliyorum diyebilirim. Bana çok soruluyor, Nil bu yaşam enerjisini nereden buluyorsun? Nil sen hiç isyan etmiyor musun? Hiç zorlanmıyor musun diye çok soru soruluyor. Ve diyorum ki zorlanıyorum. Diyorum ki hava çok sıcak olduğunda isyan derim. Ya diyorum niye bu hava bu kadar sıcak? Çok zor yürüyorum diyorum mesela. Bazen ayağım bir şekilde yara oluyor, bir şey oluyor ve buna üzülüyorum, ağlıyorum. Çünkü akşam ne bileyim işte arkadaşlarımla buluşacaktım ve buluşamayacağım. Bir kere bu duyguları yaşamaya kendime izin veriyorum. Çünkü bunlar çok insani şeyler. Neden ben üzülemeyeyim ki, öyle değil mi? Bunu yapıyor oluşumda hani başka bir insanın bambaşka bir şeye ağlaması gibi bir şey. Benim hayatımda da bu var ve ben de bunu üzülüyorum. Bir kere o yüzden önce duygularımı yaşayabilme hakkım olduğunu kabul ediyorum. Bunu yapıyor olmak beni depresyona sokmayacak. Bunu yapıyor olmak hayata karşı sevincimi alıp götürmeyecek. Bunu yapıyor olmak biraz duygularımı boşaltabiliyor olmamı sağlayacak. O yüzden önce buna izin veriyorum. Önce bunların normal olduğunu kabul ediyorum. Sonrasında bir halka düşünüyorum ve o halka içerisinde hayatımın belirli parçaları olduğunu hayal ediyorum. Ama ortasında ben varım. Ortasında protezim yok. Ya da ortasında ampute Nil yok. Ortasında sadece Nil var o çemberin. Protez kullanıyor oluşum günlük hayatımı değiştirmeme de sebebiyet verebiliyor. Zorlaşmasına da sebebiyet verebiliyor. Sadece ben olabildiğince önden, artık tecrübelerle birlikte yıllardır yaşadığım, olabildiğince önden tahmin ettiğim zorluklar oluyor. Onları önden hani ayarlıyorum. Bazen de hani kriz olarak da ortaya çıkabiliyor. Örnek verecek olursam mesela eğer hava çok sıcaksa, ben o gün İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek minimum bir saat biliyorsunuz. Ve ben 2 saat önceden çıkıyorum. Çünkü bazen bir kafede bir yerde durup protezimi yeniliyorum. Çünkü hava çok sıcak olabiliyor. Günümü buna göre planlamak zorunda kalıyorum. Ya da işte değişim öğrencisi olarak Amsterdam'a gitmeyi çok istemiştim. Ve oraya gitmek benim için başlı başına bir riskti. Çünkü protezime bir şey olduğunda ben yürüyemiyorum. Ve yardıma muhtaç hale geliyorum. Bu yüzden de olabildiğince işte buradan, Türkiye'den ne gibi önlemler alabilirim? İşte belki bakımlarını yaptırırım önden. Orada kiminle kontak kurabilirim? Bunları düşünerek, bu riski yine de alarak gittim. Dedim ki okey, böyle bir şey olursa hazırlıklı ol mental olarak. Bir şekilde çözümünü bulursun. Protez kullanırken sınırları zorlamayı seven biriyim. Küçükken de protezlerim hep kırılırdı benim. Futbol falan oynardım çünkü. Ve hani protezlerimi yapan doktorlarım hep Nil yine mi der hep oraya gittiğimde. Ben çok sık sık ziyaret ederdim onları. Büyüdüm ve bu yine değişmedi. Sadece kendimi biraz daha korumayı öğrendim ama yine böyle protezimi yapan kişilere hep bunu da yapabiliyor muyum? Bunu ne kadar yapabilirim? Ya da işte pilatese gidiyorum. Oradaki hocama bacağımı ne kadar kaldırabiliriz? Şunun üstüne ne kadar çıkabilirim? Hani sürekli bunları soran biriyim ve böyle şey, yani o insanların da benimle birlikte bunu deniyor oluşlarını görmek de bana çok iyi geliyor. Nil gel bir deneyelim bakalım hani olur mu olmaz mı falan. Olmaz kelimesi bana çok şey olmayan. Denedikten sonra ben olmayacağını görmek istiyorum genelde. O yüzden ve onlar da genelde şeyi farkında değiller hani. Bir şeyi biz yapabiliyoruz mesela ne bileyim ben ayağımı bir hareketle oraya koyabiliyorum. Ve biz ikimiz de buna aynı anda seviniyoruz. Bunu yapabiliyormuşum mesela. Çünkü o da bilmiyor denemeden. Ben de bilmiyorum. O yüzden bence bunun altın anahtar kelimesi denemek. Kısa ve uzun vadede Nil olarak yapmak istediğim çok fazla şey var aslında. Bunlardan bir kısmı tabii ki protezim de içeriyor. Bir kısmı içermiyor da ya da ya sonuçta Nil olarak ben protez kullanan biriyim ve hayatımı buna göre şekillendiriyorum. Yani bu günün sonunda benim kabul etmem gereken bir matematik. Mesleki hayatımda da bu yönde ilerlerken protez kullanan bir psikolojik danışman Nil olarak yarar sağlayabileceğim, başka insanlara yarar sağlayabileceğim alanlar yaratmak istiyorum. Ampute bir birey olalım ya da olmayalım. Herhangi bir farklılığımız var, hepimizin var. Neden birlikte iyileşmeyelim diye düşünüyorum. O yüzden de orayı da ilerletmek planlarımın arasında şu anda.
6: Gökçe Nil Ekşi'yi dinlediniz. Doğuştan tek bacaklı olmasını, yaşadıklarını Gökçe Nil Ekşi olarak anlattı ve bir psikolog olarak yorumladı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

TV Radyo. Hava durumu. Ülke genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. Yeni haftada İstanbul açık, Poyraz'la sıcaklık 27-29 derece aralığında. Ankara'da kuvvetli sağanak yağış var, sıcaklık 28 derece. İzmir kuvvetli rüzgarla 5 derece serinledi, 33 derece. Bursa açık 30 derece. Antalya'da sağanak yağmur sürüyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da Poyraz sert, hava az bulutlu, sıcaklık 28-29 derecelerde. İç Anadolu genelinde yaz sağanakları var. Eskişehir ve Konya 27 dereceye indi. Ege'de hem sıcaklığın düşmesi hem de karayelin kuvvetli olması bölgeyi serinletti. Manisa 33, Muğla 32, Bodrum 33 derece. Denizli, Afyonkarahisar çevresinde sağanaklar sürüyor. Akdeniz'de Isparta, Mersin, Adana boyunca şiddetli sağanak geçişleri 2 gün daha sürecek. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Artvin hattında aralıklı sağanak etkili. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar gök gürültülü kuvvetli yağış var. Erzurum 24, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saatler 1'i gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İranlılar, ABD ve İsrail saldırısında öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen anma törenine akın etti. Tahran'da on binlerce kişinin katıldığı cenaze namazında Hamaney'in 3 oğlu da hazır bulundu. Ancak dini lider olarak seçilen Müçteba Hamaney yine görüntülenmedi.
1: On binlerce kişi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi'ne akın etti. İranlılar, ABD ve İsrail saldırısında öldürülen dini liderleri Ayetullah Ali Hamaney'e veda etti. Hamaney, kızı, gelini, damadı ve torununun cenazeleri İranlı ve uluslararası heyetlerin ziyaretinin ardından Musalla Camisi'nin avlusunda halkın ziyaretine açıldı. On binlerce kişi Hamaney ve ailesine veda etmek için sıraya

0: İsrail'den intikam için slogan attı. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu aleyhinde pankartlar taşındı. Anma töreni boyunca sıcak hava nedeniyle halk için serinletici önlemler alındı. Katılımcılardan bazıları caminin çevresindeki beton bariyerlere tebeşirle ABD ve İsrail karşıtı intikam içerikli notlar yazdı. Tahran metrosunda aşırı yoğunluk yaşandı. Cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar Musalla bölgesine akın eden yolcuları taşımak için ek seferler konuldu. Yetkililer saatler içinde 7 milyon kişinin taşındığını açıkladı. Cenaze merasimi kapsamında bugün başkent Tahran'da yürüyüş düzenlenecek. Hamene'nin naaşı Cuma günü Meşet'te toprağa verilecek.
1: Başkent Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da düzenlenecek. Ankara zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 de bakanı ağırlayacak. Tarihi zirve ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip olacak.
2: NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da olacak. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da bir araya gelecek. NATO zirvesi 7 Temmuz sabahı Ankara Ticaret Odası, Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. NATO zirvesi Savunma Sanayi Forumu, NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini, sanayi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek. Beştepe'de saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. Aynı gün Beştepe'de üye ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.
3: Thank you very much. Thank you.
2: Ay Yıldız Karargahı'ndaysa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Zirvenin ilk günü akşamında 19.45'te ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi çalışma yemeği, 20.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları düzeyinde çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak, törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Külfet paylaşımı zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. NATO'nun yeni güvenlik mimarisi şekillenecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan NATO 2.0 döneminden Avrupa ve Kanada'nın savunmada daha fazla mali ve askeri sorumluluk üstlendiği dengeli bir yapıya geçiş hedefleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı da zirvenin bir diğer gündem başlığı olacak.
1: Kritik NATO Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. NTV ekibi de Beştepe'de NATO zirvesi için yapılan hazırlıkları görüntüledi.
2: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO zirvesine hazır. Beştepe'de kritik NATO zirvesi için yapılan hazırlıklar ilk kez görüntülendi.
4: Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi için artık her şey hazır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte liderleri hemen karşıdaki bu binada ağırlayacak. Liderler toplantısı bu binada gerçekleştirilecek.
2: NATO Liderler Zirvesi'ni binlerce gazeteci de takip edecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi zirve süresince medya merkezi olarak kullanılacak. Medya merkezinde 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası ve 100'den fazla canlı yayın noktası yer alacak.
4: Basın mensupları, ajanslar, televizyon kanalları da hemen arkamdaki bu binada konuşlanacaklar ve son dakika bilgilerini bu arkamdaki binadan dünyaya servis edecekler.
2: Öte yandan NATO zirvesi için Türk Yıldızları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gösteri uçuşu yapacak.

0: Ekibi öncesi Türk Yıldızları Beştepe semalarında son provasını yaptı.
1: Türk Yıldızları bilindiği üzere çok uzun yıllardan bu yana dünyanın pek çok noktasında en zorlu gösterileri gerçekleştirmiş ve bir anlamda da Türk pilotlarının yeteneğini tüm dünyaya gösteren bir akrobasi timi Türk Yıldızları. İşte bu çerçevede NATO zirvesi için buraya gelen yabancı konuklara da bir gösteri yapılması planlandı. İşte bu çerçevede de bu gösterinin provası an itibariyle gerçekleşiyor.
0: Türk Yıldızları'nın NATO uçuşu öncesi son provası yoğun ilgiyle takip edildi.
2: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan zirveye ilişkin önemli açıklamalar geldi.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 7-8 Temmuz'da Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi hakkında bilgi verdi. Zirvede ittifakın güvenliği, Ukrayna'daki son durum ve savunma yatırımlarının ele alınacağını söyledi.
3: Liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Ukrayna'daki durum ve ittifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır. Zirvede savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecektir.
0: Duran, Erdoğan'ın zirve marşında devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceğini de belirtti. İletişim Başkanı da zirvenin güvenliği, medya ve organizasyon detaylarına ilişkin bilgi verdi. Buna göre zirve kapsamında katılımcılara 3 havalimanı hizmet verecek. Zirve güvenliği için 48.841 emniyet, 7.447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56.288 personel görev yapacak. Ankara genelinde ise 5.000 açık hava tanıtım noktası olacak. Zirve kapsamında ayrıca çok sayıda panel, çalıştay ve yan etkinlik düzenlenecek.
2: İsrail basını aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in savaş suçları nedeniyle gözaltına alınma endişesiyle New York'a ziyaretini iptal ettiğini ileri sürdü. İddiaya göre Ben-Gvir bir Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak üzere ABD ziyaretini protesto gösterileri ve hakkındaki gözaltıyla soruşturma taleplerinin artması endişesiyle iptal etti. Haaretz gazetesi iptal kararının Ben-Gvir'in radikal söylem ve politikaları nedeniyle protestolarla karşılaşabileceğine ve yasal baskılara maruz kalabileceğine işaret eden iç güvenlik ve siyasi değerlendirmelerin ardından alındığını yazdı. The Jerusalem Post gazetesi ise Belçika merkezli insan hakları kuruluşu Hint Recep Vakfı'nın Filistinli esirlere yönelik politikaları nedeniyle Ben-Gvir hakkındaki şikayetini hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal şikayetlerde bulunmasının aşırı sağcı bakanın kararında rol oynadığı da ifade edildi. Güney Kıbrıs Rum kesiminin turistik bölgesinde bir Kıbrıslı Türk sabah saatlerinde saldırıya uğradı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre saldırı turistik Ayanapa kentinde meydana geldi. Sabaha karşı düzenlenen saldırıda Ahmet Tan adlı Kıbrıslı Türk'ün öldüresiye dövüldüğü belirtildi. Tan hastaneye yaralı olarak kaldırıldı ve entübe edildi. Rum polis 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk'ün sağlık durumunun ciddi olduğunu açıkladı. Tan'ın beyin kanaması geçirdiği ve kafatasında çatlaklar olduğu da aktarıldı. Saldırıyı düzenleyenlerin kimlikleri ise henüz belirlenemedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman hem vatandaşın ailesiyle hem de iki toplumlu teknik komiteyle temasa geçtiklerini ifade etti. Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü'nün de süreci yakından takip ettiğini aktardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de saldırıyı kınadı. Kıbrıs Türklerine yönelik hiçbir saldırı cevapsız kalmayacak dedi. 1993 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşanan Başbağlar katliamının 33. yıl dönümü. PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 33 vatandaş Başbağlar köyünde düzenlenen törenle anıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları duygusal anlar yaşadı.
0: Başbağlar şehitlik anıtına karanfil bıraktılar, dualar okudular. Başbağlar köyünde PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 33 kişi törenle anıldı.
4: 5 Temmuz 1993 takvimlerin sustuğu, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir gündür. 33 canımız, Kimi secde ederken, kimi alın terinden, kimi ocağından koparıldı. Tamamlanmamış dualar, yarım kalmış hayaller ve geride bırakılmış sessiz evler ve boynu bükük yetimler.
0: Başbağlar katliamının 33. yıl dönümü anma töreni Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde düzenlendi. Katılımcılar tören öncesi köydeki şehitlik anıtını ziyaret etti. Daha sonra Başbağlar köyü meydanındaki kültür evi önüne geçildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları okundu.
5: Sizlere Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim, sevgilerini ve saygılarını getirdim. Bizler teröristli Türkiye sürecinde sadece elimizi değil vücudumuzu taşın altına koyduk. Ve bu işi inşallah çok hayırlı bir şekilde ve çok kısa bir zamanda nihayete erdireceğiz.
0: Katılımcılar konuşmaların ardından katliamda ölenlerin eşyalarının bulunduğu müzeyi gezip hayatını kaybedenlerin yakınlarından o dönem yaşananları dinledi.
2: İstanbul'da düzenlenen operasyonda 239 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik şube ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin kaldığı evleri tespit etti. Şişli'de 3 ayrı noktaya baskın düzenlendi. Aramalarda 239 kilogram uyuşturucuyla uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler bulundu. 3 şüpheli de gözaltına alındı. Organize suç örgütlerine yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 228 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden yatırım danışmanlığı ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri de belirlendi. Bu tespitler üzerine operasyon için düğmeye basıldı. 16 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 228 şüpheli yakalandı. Zanlıların hesaplarında 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği bulunduğu belirlendi. İstanbul'da pasaport, ehliyet, kimlik gibi resmi belgeleri sahte şekilde düzenleyerek kargo yoluyla yurt dışına göndermeye çalışan bir şüpheli tutuklandı. 30 Haziran'da bir kargo firmasının yurt dışı transfer merkezinde kontroller yapıldı. Farklı göndericiler adına düzenlenen 12 kargo paketinde gizlenmiş halde 4 adet sahte pasaport, 6 sahte kimlik kartı ve 9 sahte sürücü belgesi bulundu. Belgeleri firmaya teslim eden şüpheli resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklandı. Yapılan aramalarda çok sayıda materyale el kondu. Sivas'la Tokat arasında bulunan Çamlıbel geçidi özellikle kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası haline gelmişti. İki kent arasındaki ulaşımı rahatlatmak için yapılacak Çamlıbel tünelinin temeli atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tünelle 371 milyon lira tasarruf sağlanacağını söyledi.
6: Sarp yamaçları ve keskin virajlarıyla 1684 metreye yükselen yazın kavurucu sıcağıyla, kışın ise kar tipi ve yoğun sisiyle bilinen Çamlıbel geçidi muhteşem ama bir o kadar da zorlu bir geçitti. İşte burada doğanın sarp yamaçlarla ördüğü bu zorlu coğrafyayı 4734 metrelik Çamlıbel tünelimizle geçerek dümdüz, güvenli ve konforlu bir yola Allah'ın izniyle dönüştüreceğiz. Artık bu bölgedeki meşakkatli yolculukları tarih edeceğiz. 13 keskin virajı bypass edecek güzergahı 2,3 kilometre kısaltacak. Seyahat süresini ise sadece 5 dakikalara düşürmüş olacak. Böylece zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan 58 milyon lira olarak yılda 371 milyon lira tasarruf edeceğiz.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'daydı. Bakan Kurum Beykoz'da tapu dağıtım törenine katıldı. Kentsel dönüşüm ve sıfır atık projeleri kapsamında hayata geçirilen uygulamaları anlattı.
7: İstanbul'un gerçek gündemi depremdir. Bu gerçekle yüzleşmekten kaçınamayız. Asla erteleyemeyiz. Bu konuda emin olun, kaybedecek tek bir günümüz dahi yoktur. İstanbul'un depreme hazırlanması bu ülke için bir beka meselesidir.
8: Murat Kurum kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini bu sözlerle vurguladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı İstanbul'da Beykoz Belediyesi tapu dağıtım töreninde konuştu.
7: 25 mahallemizde mülkiyet sorunlarını çözüme kavuşturan bu tapuların teslimi için, sizlere verilmesi için gece gündüz çalışan Beykoz Belediye Başkanıma, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüze, bu projelerin yapımında emeği geçen TOKİ'mize, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza, emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyor. Hak sahibi kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum.
8: Bakan kurum sıfır atık projesi kapsamında 1 Temmuz'da yürürlüğe giren doğa depozitosu olan ambalajlar geri dönüşüm uygulamasının ayrıntılarını da paylaştı.
7: Sadece şu 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak ve ekonomimize, vatandaşımıza yine yıllık 30 milyar lira kazanç sağlayacağız.
2: 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. 12 kişilik heyette 3 de öğrenci yer alıyor. 24 Temmuz'a kadar sürmesi beklenen bilim seferine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da açıklama yaptı.
0: Türk bilim insanları yeniden Arktik'te. 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. Oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer dinamikleri, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışmanın hayata geçirileceği sefere 12 bilim insanı katılıyor. Bilim heyeti planlanan sefer rotası boyunca belirli koordinatlar ve farklı derinliklerden örnekleri toplayarak Arktik Okyanusu'ndaki sıcaklık, tuzluluk dağılımlarıyla mikroplastik varlığını tespit edecek.
9: Bu yıl 10.sü başarıyla tamamlanan Ulusal Antarktika Bilim Seferimizin ardından 6. Arktik Bilimsel Araştırma Seferimiz başladı. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek ve kritik araştırmalara imza atmak üzere yola çıkan bilim heyetimizde 3 yabancı araştırmacı ile TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri yarışmasında dereceye giren 3 lise öğrencimiz de yer alıyor.
0: Lise öğrencileri Muhammed Emin Bozkurt, Kadir Asrın Sarı ve Barkın Özsoy da ekipte yer alıyor. Başarılı öğrenciler iklim değişikliği üzerine geliştirdikleri projelerini Arktik ortamında doğrudan test etme fırsatı yakalayacak. Bilim 4 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor.
2: Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan yabancı kurtarma ekiplerine Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez kahramanlık nişanı verdi. Türk arama kurtarma ekipleri de Venezuela'nın kahramanı nişanı alanlar arasındaydı.
8: Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den de ekipler çalışmalara destek vermek üzere depremin en çok vurduğu La Guayra kentindeydi. AFAD, TSK, UMKE ve Türk Kızılayı'ndan oluşan tam donanımlı ekipler buradaki enkazlarda arama kurtarma çalışması yaptı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de yabancı arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu La Guayra limanını ziyaret etti. Rodriguez, arama kurtarma ekipleri liderlerine Venezuela kahramanı nişanı verdi. Rodriguez'in Türkiye'ye yönelik teşekkür mesajı da Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na teslim edildi.
10: Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Sayın Delcy Rodriguez buradaki arama kurtarma ekiplerine bir teşekkür töreni düzenledi. Bu törende bu kampta bulunan arama kurtarma ekiplerine ve bu meyanda tabii bizim ülkemizden gelen arama kurtarma ekibine, ekip liderlerine madalya taktı ve ayrıca tüm Türkiye devletimiz içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza bir teşekkür mektubu ve teşekkür nişanı tevdi etti benim aracılığımla. Bu nişanı biz de tabiatıyla büyük bir onurla Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere ekibimizle beraber göndereceğiz.
8: Çalışmalarda hayati rol oynayan 6 arama kurtarma köpeğine de Venezuela'nın kahraman köpeği nişanı verildi.
2: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yılın ilk yarısında doğal afetler nedeniyle 900 bin dekar tarım alanının zarar gördüğünü söyledi. Bayraktar, ürünü zarar gören çiftçiye nakit desteğin verilmesini istedi.
11: Afetlerin tarımsal üretime verdiği zarar üreticilerimizden tüketicilerimize kadar tüm toplumu ilgilendiren bir konudur.
0: Sel, aşırı yağışlar, dolu, fırtına ve don. Doğal afetler yılın ilk 6 ayında yaklaşık 900 bin dekar tarım alanına zarar verdi. Bu veri Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin araştırmasında yer aldı.
11: 2026 yılının ilk 6 ayında 28 ilde sel su baskını, 22 ilde don, 14 ilde aşırı yağış, 14 ilde dolu, 9 ilde fırtına, 9 ilde aşırı kar, 6 ilde heyelan ve yine 6 ilde hortum afetleri görüldü. Afetlerin şiddetinin ve tarımsal üretim üzerindeki baskısının her geçen yıl arttığı açıkça görülüyor.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, doğal afetler nedeniyle ürünü zarar gören çiftçiye destek verilmesi gerektiğini söyledi.
11: Sigortası olmayan üreticilerimiz de 2026 yılındaki bu afetlerden ciddi oranda zarar gördü. Hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl durmak bilmeden afetlerle uğraşan bu çiftçilerimizin de yanında olunmalı ve nakit yardımı yapılmalıdır. Ayrıca bu çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları yapılandırılmalıdır.
2: Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığında 250 yılı geride bırakıyor. Süper güç olarak görülen Amerika, iç savaş, zaferler, kazanılan, kaybedilmeyen savaşlarla, krizlerle dolu bir tarihe sahip. Donald Trump'ın başkanlığında ülke yoğun siyasi tartışmaların ve derin bir kutuplaşmanın gölgesinde 250. yaşına girdi. Haberimizin ardından bültenimizi noktalayacağız. Daha sonra da Sıfırdan Yüze programını izleyebilirsiniz. Saat başı görüşmek dileğiyle.
12: Amerika Birleşik Devletleri 250 yıl önce küçük ve dağınık 103 koloniden ibaretti. Koloniler 1775 yılında 7 yıl savaşları sonrası artan borçları tahsil etmek için ağır vergiler koyan Britanya Krallığı'na başkaldırdı. 4 Temmuz 1776'da bağımsızlık bildirgesiyle atılan imzalar dünya tarihini değiştirdi. Yaşam, özgürlük ve mutluluğu arama hakkı. Bağımsızlık bildirgesindeki bu ifadeler hem yeni bir devletin hem de yeni bir siyasi anlayışın temelini oluşturdu. Anayasa yazıldı ve Cumhuriyet kuruldu. Amerika asıl sınavını ise 1800'lü yılların ikinci yarısında verecekti. 1861'de Kuzey ve Güney eyaletler karşı karşıya geldi.
13: Kölelik sistemi, eyaletler arasında ekonomik farklılıklar ve federal yönetim anlayışı üzerinden başlayan iç savaş 4 yıl sürdü. Sanayileşmiş Kuzey eyaletlerinin galibiyetiyle sonuçlanan iç savaşın ardından kölelik kaldırıldı, birlik korundu ama iç savaş Amerika'yı derinden ikiye böldü.
12: İç savaşın ardından Amerika sanayi devrimiyle güçlendi. İkinci Dünya Savaşı'nı attığı iki atom bombası ile bitirerek küresel lider olarak çıktı. Soğuk Savaş'ta dünyanın kaderini belirleyen iki süper güçten biri oldu. 1969'da Ay'a insan gönderdi, internete geliştirdi, teknoloji devlerini doğurdu. Hollywood aracılığıyla kültür emperyalizmi üzerinden gücünü dünyanın dört bir yanına taşıdı. Dolar, küresel ekonominin ortak dili oldu. Amerikan rüyası milyonları bu ülkeye çekti. Son yıllara ise içerideki ayrışmalar damga vurdu. Göç, ekonomi, bireysel silahlanma, ırkçılık tartışması, Kürtaj ve giderek sertleşen siyasi kutuplaşma 207 yılın neredeyse her döneminde tartışıldı.
14: Written by a nice reporter. Now the poor guy, you got to see this guy. Oh, I don't know what I said. Oh, I don't remember.
12: Siyasi kutuplaşma 2016 seçimlerinde beklenmedik bir ismi Donald Trump'ı Beyaz Saray'a taşıdı.
14: For President of the United States, and we are going to make our country great again.
12: 4 yıl ülkeyi yöneten Trump, COVID-19 pandemisi sürecini iyi yönetemedi. Polis şiddetinden ölen siyahi Amerikalı George Floyd'un ardından patlak veren gösterilerin de etkisiyle seçimi kaybetti.
14: Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe?
12: Ve Demokrat Joe Biden yeni başkan oldu.
14: Now it is up to Congress to confront.
12: Başkanlığı gibi yine beklenmedik, Amerikalıların pek de alışık olmadığı bir çıkış yapan Trump, seçim sonuçlarını tanımadı ve hiçbir kanıt olmamasına rağmen seçimin çalındığını iddia etti. Konuşmasındaki mesajları gerekçe gösteren destekçileri 6 Ocak 2021'de kongreyi bastı. O çok övünülen Amerikan demokrasisi için kara bir gün olarak tarihe geçti bu baskın. Ancak Trump vazgeçmiyordu. Kendine özgü seçmen kitlesiyle Cumhuriyetçi Parti'yi bir araya getirmeyi bir kez daha başaran Trump, demokrasi, göçmen politikaları, ekonomi, dış siyasette de Ukrayna Savaşı'nı kullanarak 2024'te 47. başkan olarak yeniden seçilmeyi başardı. Destekçilerine göre Trump, göçmenlerin geçemediği güçlü sınırları, önce Amerika anlayışıyla kendi vatandaşlarını daha güçlü ekonomiyi getirerek refahı yükselten isimdi. Eleştirenlere göre ise kurumlara yönelik baskıyı, derin kutuplaşmayı ve Amerikan demokrasisinin geleceğine ilişkin kaygıların baş mimarıydı.
13: Amerika'da bu yıl bağımsızlık kutlamaları için Trump'ın tartışmalara da yol açan çeşitli renovasyon projeleriyle kendi imzasını atmaya çalıştığı başkent Washington'da günlerdir hazırlık var. Beyaz Saray bu yılki kutlamaları sadece bağımsızlığın yıl dönümü olarak değil, Amerika'nın gücünün ve ulusal gururun bir simgesi olarak sunuyor.
14: Hello Georgia, hello Georgia.
12: Trump yönetimi bu dönemi Amerika'nın yeni altın çağının başlangıcı olarak tanımlıyor. Geçmişte farklı fikirler, kimlikler ve hayallerin bir arada yaşayabildiği Amerika, tam da üzerine inşa edildiği bu kavramları tartışmalı hale getiren Trump yönetimi, bağımsızlığının 207. yılını kutluyor. 4 Temmuz'larda başkent Washington'a adeta akın eden Amerikan halkı, daha çok havai fişek gösterileri ve özel davetlerle kutlardı bağımsızlık gününü. Ama Trump zafer takı, Amerika'nın askeri gücünü gösteren resmi geçit töreni, özel yetkinlikler ve davetlerle büyük bir şova dönüştürmeye hazırlanıyor. O çok istediği, binlerce kişiyi ağırlamak istediği büyük balo salonuysa 207. yıla yetişmese de Trump döneminin abartılı söyleminin ve 207. yılın simge yapısı olarak anılacak.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
16: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Size Edgar Wallace'dan iki kitap sunmak istiyorum. Edgar Wallace, yani ben bilemiyorum kaç yaşındayken desem doğru, yani yeni yetme çağı da olabilir. Hatırlamadığım bir yayın evinden küçük paperback, kapakları pek çabuk buruşan kitapları vardı. Böyle tuhaf renklerde olurdu kitapların kapakları. Fantastik diyeyim, tuhaf demeyeyim de. Ve o zamandan hatırlıyorum kitaplarını okuduğumu ve kendisini. Zaten çok velüt bir yazar. Mutlaka birkaç kitabı da buraya düşmüştür diye düşünüyorum o sırada. Fakat ne kadar iyi bir yazar olduğunu unutmuşum. Ta ki Labirent yayınları polisiye Pipo serisinden Edgar Wallace kitaplarını çıkarana kadar. Labirent biliyorsunuz bu yıl Dünya Gazetesi polisiye dalında jüri özel ödülünü aldı. Sadece polisiye çıkarmak için kurulmuş ve klasiklerin yanı sıra Osmanlı polisiyelerini de Türk okuruna tanıtmış bir yayın evi olarak ve şöyle de söyleyeyim, asgari imkanlarla. Evet, kitaplarımız 13. Oda ve Cinayet Defteri. Yazarın özel bir serisi bunlar, Reader serisi denen seri ve Reader isimli bir dedektif üzerine kurulu. Kendisi böyle göze çarpmayan, sıradan, hafif pejmürde, ufak tefek bir adam, kızıl saçlı, pek iyi göremiyor, favorileri var. Ucu kare şeklinde olan çizmeleri var. Bir de göğsünü koruyan bir kravatı. Ama bir de özelliği var ki kitaplardan birinin 13. odanın arkasında kendisi şöyle anlatıyor, orayı da konmuş. Savcı kabarık dolgulu sandalyesinde arkaya yaslanarak bu yeni çalışanına baktı. Bütün bunları nasıl olup da düşünebildin diye sordu hayret dolu bir sesle. Bay Reader üzüntüyle başını salladı. Bende bir tür sapkınlık var dedi. Çok büyük bir talihsizlik ama ne yazık ki doğru. Her şeyde kötülük görüyorum. Kuruyan gül fidanlarında, at nallarında, hatta şiirde bile suçlu kafası var bende. İçler acısı bir durum. Evet, suçlu kafası var. Bu da tabii en büyük silahı Bay Reader'ın. Çünkü böylece karşısındakilerin neler düşünebileceğini, neler yapmış olabileceğini de tahmin ediyor. İlk kitabımız 13. Oda, Room 13. İkinci kitabımız da Cinayet Ver adıyla Türkçe'ye çevrilmiş ama yazarın ülkesinde İngiltere'de The Mind of Mr. J.G. Reader diye yayınlanmış. Amerikan baskısının adı da, ki bu kitabın çevrildiği baskı da Amerikan baskısı, The Murder Book of Mr. G. Reader, yani Cinayet Defteri.

Edgar Wallace, iki kitabıyla karşınızdayız. 13. Oda ve Cinayet Defteri. Her ikisini de Türkçe'ye Seda Çıngay çevirdi. Efendim, şimdi Bay Wallace'ın ilginç bir yanı var. Hangi başlıkla bilgi arasanız kitaplar hakkında karşınıza bir anda her türlü eleştiri çıkıyor. Kitap eleştirileri, film eleştirileri, radyo eleştirileri, yani radyoda yayınlanmış bir kısmı. BBC 7'de mesela bu Cinayet Defteri. O kadar çok film var ki onu bir ayrı bölümümüze ona ayıracağız. Yani uyarlamalar Wallace kitaplarından yapılan ve üstelik İngiliz yazarın en çok kitabını filme uyarlayan da Almanlar, işin ilginç yanı. 1875 doğumlu Edgar Wallace, daha doğrusu Richard Horatio Edgar Wallace. 1932 yılında da ABD'de 56 yaşında ölmüş. Çok meşhur olduğu bir şey daha var. Polisiye kitaplarının yanı sıra King Kong'un yazarı Edgar Wallace ve filmin de senaryosunu orada yazan kişi, ama filmin çekimi sırasında da hayata veda etmiş. Daha doğrusu önce 5 haftada 110 sayfalık ilk müsveddeyi yazmış, senaryo müsveddesini. Marion C. Cooper'la birlikte çalıştı. Onun fikirlerinden de yararlandı. O öldükten sonra ellerinde kalan 110 sayfalık senaryo sadece bir müsveddeden ibaretmiş. Bitmiş bir senaryo, bir çekim senaryosu değilmiş. Onun üzerine elbette senaryonun elden geçmesi gerek. Gene de bu onun yazarı olduğunu, kitabın yazarı olduğu gerçeğini değiştirmiyor yani. And The Mind of Mr. J.G. Reader ya da The Murder Book of Mr. J.G. Reader, Cinayet Defteri, ikinci kitabı ikinci kez okurların karşısına çıkıyor. İkinci kez sinemaya uyarlanıyor ve radyo oyunu yapılıyor. Bir çetenin peşinde ve çok tuhaf bir yanı var. Şimdi dedim ya, böyle insanda tehlike duygusu uyandırmayan, dikkati çekmeyen bir adam. Oysa çok dikkatli, çok takipçi bir dedektif ve hakikaten kötülüğü seziyor. Yani baktığı zaman bu işte bir bozukluk var diyebiliyor. Yani ya da bu adamda bir şey var diyebiliyor. Ve koca bir çetenin hakkından da bu şekilde gelebiliyor. Yalnız hiçbir gülünç yanı da yok. Mizahı var elbette ama hakikaten çok akıcı bir şekilde yazılmış ve siz de aynı rahatlıkla okuyorsunuz. Onun için okumamış olanlara, özellikle Edgar Wallace okumamış, yaşları tutmadığı için ve burada basılmadığı için çok uzun yıllardır, polisiye seven dinleyicilerimize tavsiye ederiz.

İsterseniz filmlere geçmeden 13. odanın da bir kısa özetini sunalım da. Burada sahneden çıkan John Gray eski dostu Peter Kane'i ziyaret ediyor. Ve Kane kızının düğünü olduğu halde o gün aralarında bir ilişki olan birlikte iş yaptıkları bir suçluyla hatta bir polis katiliyle Emmanuel Legg'le buluşmayı kabul ediyor. Gay bahçeye giriyor ve birden bir gazaba kapılıyor ya yani korkunç bir öfkeye. Çünkü Kane'in çok sevgili kızını emanet ettiği havalı binbaşı Floyd aslında onun tanıdığı en büyük sahtekarlardan biri. Evet efendim. Bu arada Mr. J.J. Reader için bir şey daha söyleyelim. Kendisi polis dedektifi ya da amatör bir dedektif değil. Özel dedektif de değil. İngiltere Bankası Bank of England'da çalışıyor. İşvereni onlar ve Scotland Yard'da danışmanlık yapıyor. Bir tür danışmanlık. 60'lı yaşlarda olduğunu unutmuştum. Onu da söyleyeyim. Ve hiçbir şekilde silah kullanmıyor. Hatta silah kullanma fikrinden dahi nefret ediyor. Evet, gelelim filmlere. 1915'te daha uyarlanmaya başlamış Beyaz Perde'ye. 1940'lara kadar da bu uyarlamalar sürdü. 1960'ta Anglo Amalgamated 46 filmlik bir seriye başladı. Edgar Wallace Mysteries, Edgar Wallace esrarları, gizemleri, muammaları diye. 1965'e kadar da bu devam etti. Bir de Harry Allen Powers filmleri var. The Four Just Men gibi ve Adil Adam serisinin bazı diğer filmleri gibi sessiz filmler var. Ve elbette ses geldikten sonraki filmler de var. Mesela The Four Just Men'in sesli olanı da var, sessiz olanı olduğu gibi. Edgar Wallace Mysteries'i bir bakacak olursak önce bunlar Edgar Wallace kitapları ve hikayelerinden yapılmış uyarlamalar ama yani esinlenmiş demek daha doğru olacak. Pek yapılmış sayılmaz çünkü bağlı olmadıkları gibi ana kaynaklarına çok azı özgün isimlerini kullanmış kitapların ve Wallace'ın onları yazdığı döneme oturtmaya da hiç gayret etmemişler. Büyük ihtimalle kostüme filmlerin masrafları yüzünden, böyle bir masrafa girmemek için, setler ve kostümler hazırlamamak için. 1962'de Scene dergisinde çıkan bir yazıda o sıralarda işte hazırlanmakta olan bir bölüm, bir episodu, dizinin, bir filminin 22 bin sterlin bütçesi olduğundan söz edilmiş. Yani sterlin bile olsa takdir edersiniz ki fazla da yüksek sayılmaz. Bir tanıtma bölümü gibi bir şey var filmde. Orada gölge vurmuş bir Edgar Wallace büstü. Böyle bir sis önünde, her şeyi saran bir sis önünde yavaş yavaş dönüyor. Ve Michael Caine'ın bestelediği Man of Mystery müziği çalıyor. Daha sonra bu besteyi The Shadows kaydetmişti ve İngiltere'de 5 numaraya kadar yükselen hit bir parça oldu.

0: Evet efendim, Edgar Wallace'la birlikteyiz madem. O zaman kendisini de tanıtalım. Daha önce de söylemiştim, 1875'te doğdu, 1932'de öldü, 56 yaşındaydı. Öldüğü zaman bu kitapların yazarlığının yanı sıra başka romanlar yazdı, senaryolar yazdı, oyunlar yazdı, gazetecilik yaptı. Wallace Londra'da gayrimeşru, yoksul bir çocuk olarak doğdu. 12 yaşında okuldan ayrıldı, 21 yaşında orduya katıldı ve 2. Boer Savaşı sırasında Reuters ve Daily Mail için savaş muhabirliği yaptı. Çok borcu vardı, Güney Afrika'dan ayrıldı, Londra'ya döndü ve para kazanmak için gerilim kitapları, polisiyeler yazmaya başladı. The Four Just Men, Dört Adil Adam dizisi gibi 1905 yılındayız. Kitaplar bunlar. Sonra Kongo'da gazeteci olarak çalıştı. Burada Belçika mezalimini diyeceğim, başka bir şeyi uygun bulamıyorum. İzledi. Tefrika halinde kısa hikayeler yazdı dergilerde. 1921'de Hodder ve Stoughton'la anlaştı ve dünya çapında tanınan bir yazar oldu. 1931'de genel seçimlerde Blackpool'da liberal milletvekili olma yolunda felaketle sonuçlanan bir girişimi var. Yani hiç beklediği şeyler olmadı. Onun üzerine Hollywood'a gitti. Senarist olarak çalıştı RKO stüdyolarında ve aniden teşhis edilememiş şeker hastalığından genç denecek bir yaşta öldü. Geçen bölümlerden birinde söylediğimiz gibi King Kong'un senaryosunun ilk müsveddesini yazdığı sırada ve film de ertesi yıl gösterime girdi, çekilip tamamlanıp. Çok fazla yazan, velut tabir edilen türden bir yazar. Yayıncılarından bir tanesi, o sıralar İngiltere'de okunan bütün kitapların dörtte birinin Wallace'ın kaleminden çıkmış olduğunu söylerdi. Sadece gazetecilik yapmadı, dediğimiz gibi senaryolar yazdı, şiir yazdı, şiirleri vardır. Kurmacı olmayan tarih kitapları yazdı. Tiyatro için yazılmış 18 tane oyunu, 957 tane kısa hikayesi, 170'ten fazla romanı var. Bunların 12 tanesini 1929'da yazdı ve Wallace'ın eserlerinden 160'tan fazla film yapıldı. Radyo programlarını saymıyoruz. Evet efendim, size vaktiyle hakikaten çok meşhur olan, çok yazan ama iyi de bir yazar olan Edgar Wallace'ı getirdik bugün. Labirent Yayınları'ndan çıkan 13. Oda ve Cinayet Defteri adlı kitaplarıyla, her iki kitabı da İngilizceden Sedar Çıngay çevirdi. Yeniden cinayet masasında buluşana kadar hoşça kalın.
1: NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: Mutlu geceler. İki bülteniyle karşınızdayız. Başkent Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın başlıyor. Ankara zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Tarihi zirve, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından da kritik öneme sahip olacak.
1: NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da olacak. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara'da bir araya gelecek. NATO zirvesi 7 Temmuz sabahı Ankara Ticaret Odası, Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. NATO zirvesi Savunma Sanayi Forumu, NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini, sanayi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek. Beştepe'de saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. Aynı gün Beştepe'de üye ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.
2: Thank you very much. Thank you.
1: Ay Yıldız karargahındaysa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde Savunma Bakanı

0: oluşturuyor. NATO'nun yeni güvenlik mimarisi şekillenecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan NATO 2.0 döneminden Avrupa ve Kanada'nın savunmada daha fazla mali ve askeri sorumluluk üstlendiği dengeli bir yapıya geçiş hedefleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı da zirvenin bir diğer gündem başlığı olacak.
1: Kritik NATO Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. NTV ekibi Beştepe'de NATO zirvesi için yapılan hazırlıkları görüntüledi.
0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO zirvesine hazır. Beştepe'de kritik NATO zirvesi için yapılan hazırlıklar ilk kez görüntülendi.
2: Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi için artık her şey hazır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte liderleri hemen karşıdaki bu binada ağırlayacak. Liderler toplantısı bu binada gerçekleştirilecek.
0: NATO Liderler Zirvesi'ni binlerce gazeteci de takip edecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi zirve süresince medya merkezi olarak kullanılacak. Medya merkezinde 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası ve 100'den fazla canlı yayın noktası yer alacak.
2: Basın mensupları, ajanslar, televizyon kanalları da hemen arkamdaki bu binada konuşlanacaklar ve son dakika bilgilerini bu arkamdaki binadan dünyaya servis edecekler.
0: Öte yandan NATO zirvesi için Türk Yıldızları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gösteri uçuşu yapacak. Zirve öncesi Türk Yıldızları Beştepe semalarında son provasını yaptı.
3: Türk Yıldızları bilindiği üzere çok uzun yıllardan bu yana dünyanın pek çok noktasında en zorlu gösterileri gerçekleştirmiş ve bir anlamda da Türk pilotlarının yeteneğini tüm dünyaya gösteren bir akrobasi timi Türk Yıldızları. İşte bu çerçevede NATO zirvesi için buraya gelen yabancı konuklara da bir gösteri yapılması planlandı. İşte bu çerçevede de bu gösterinin provası an itibariyle gerçekleştirildi.
0: Türk Yıldızları'nın NATO uçuşu öncesi son provası yoğun ilgiyle takip edildi.
1: NATO Liderler Zirvesi için başkente alınan güvenlik önlemlerine de bakalım. Ankara tam anlamıyla teyakkuz halinde. Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde de güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.
0: NATO zirvesine geri sayım sürerken Ankara'da güvenlik önlemleri kademe kademe artırılıyor. Emniyet güçleri kentin farklı bölgelerinde kimlik denetimi, üst ve araç aramaları yaptı.
3: NATO zirvesine sayılı günler kala denetimler de hız kesmeden devam ediyor. Şu anda Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali güzergahındayız ve yine burası da aslına bakılırsa kırmızı alan olarak tarif edilen bir nokta. İşte bu noktada polisler an itibariyle hem kimlik denetimi yapıyorlar hem de bazı araçlarda arama gerçekleştiriyorlar. Bu ve buna benzer denetimler Ankara'nın pek çok noktasında an itibariyle devam ediyor.
0: Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde de güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Kaldırımlara bariyerler konuldu. Ek güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemli araçlarla elektronik gözetleme faaliyetleri artırıldı.
3: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dışarıda bırakılırsa belki de güvenlik önlemlerinin en yoğun olarak uygulandığı noktalardan birisi burası olacak. Çukurambar'dayız. Yolun bir tarafında Trump'ın konakladığı otel var. İşte bu otelde konaklaması planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın otelin hemen karşısındaysa ABD Büyükelçiliği yer alıyor. İşte bu çevre tamamen polis bariyerleri tarafından kapatılmış durumda ve bu alan kameralarla sürekli takip ediliyor.
0: Ankara Emniyeti Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yeni bir operasyona daha imza attı. Silahlı paylaşım yaptığı belirlenen, çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde gece yarısından itibaren ağır tonajlı araçların kente girişi yasaklandı. Kırmızı alanlarda bulunan AVM'ler ve iş yerlerinin açık otoparkları da boşaltıldı. Güvenlik tedbirleri zirvenin gerçekleşeceği 7-8 Temmuz'da ise en üst seviyede uygulanacak. Kırmızı alanlar ve çevresindeki yolların tamamı trafiğe kapatılacak. Ankara metrosunun Söğütözü istasyonuyla Ankara'nın Bahçeli Evler istasyonu çalışmayacak.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz günlerinde gerçekleşecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik de var. ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi'nde kullanacağı konvoydaki araçlar başkente getirildi. Türkiye'deki NATO zirvesine katılacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi'nin güvenlik standartlarına göre özel olarak tasarlanan aracı Ankara'da bir benzinlik

0: Görüntülendi. 1,5 milyon dolar değerinde olan araç kamuoyunda The Beast, yani canavar olarak biliniyor. Öte yandan Donald Trump'ın Ankara'da kullanacağı öngörülen araçlarını ve helikopterlerinin parçalarını taşıdığı bir askeri nakliye uçağı da havalimanına iniş yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan NATO zirvesine ilişkin önemli açıklamalar geldi.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 7-8 Temmuz'da Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi hakkında bilgi verdi. Zirvede ittifakın güvenliği, Ukrayna'daki son durum ve savunma yatırımlarının ele alınacağını söyledi.
2: Liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Ukrayna'daki durum ve ittifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır. Zirvede savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecektir.
1: Duran, Erdoğan'ın zirve marjında devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceğini de belirtti. İletişim Başkanı da zirvenin güvenliği, medya ve organizasyon detaylarına ilişkin bilgi verdi. Buna göre zirve kapsamında katılımcılara 3 havalimanı hizmet verecek. Zirve güvenliği için 48.841 emniyet, 7.447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56.288 personel görev yapacak. Ankara genelinde ise 5.000 açık hava tanıtım noktası olacak. Zirve kapsamında ayrıca çok sayıda panel, çalıştay ve yan etkinlik düzenlenecek.
0: İranlılar, ABD ve İsrail saldırısında öldürülen İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen anma törenine akın etti. Tahran'da on binlerce kişinin katıldığı cenaze namazında Hamaney'in 3 oğlu da hazır bulundu, ancak dini lider olarak seçilen Müçteba Hamaney yine görüntülenmedi.
3: On binlerce kişi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi'ne akın etti. İranlılar, ABD ve İsrail saldırısında öldürülen dini liderleri Ayetullah Ali Hamaney'e veda etti. Hamaney, kızı, gelini, damadı ve torununun cenazeleri İranlı ve uluslararası heyetlerin ziyaretinin ardından Musalla Camisi'nin avlusunda halkın ziyaretine açıldı. On binlerce kişi Hamaney ve ailesine veda etmek için sıraya girdi. Hamaney'in 3 oğlu Mustafa, Meysan ve Mesut törene katıldı. Ancak Amerikan saldırısında yaralandığı öne sürülen ve babasından sonra İran dini lideri seçilen Müçteba Hamaney törene katılmadı. Hamaney ve ailesi için İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılındı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da hazır bulundu. Devrim Muhafızları Komutanı Ahmet Vahidi de törene katıldı. Cenazeler gün boyunca halkın katılımına açık tutuldu. Kalabalık nedeniyle daha erken sona ermesi planlanan anma töreni yerel saatle 22'ye kadar uzatıldı. İranlılar ABD ve İsrail'den intikam için slogan attı. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu aleyhinde pankartlar taşındı. Anma töreni boyunca sıcak hava nedeniyle halk için serinletici önlemler alındı. Katılımcılardan bazıları caminin çevresindeki beton bariyerlere tebeşirle ABD ve İsrail karşıtı intikam içerikli notlar yazdı. Tahran metrosunda aşırı yoğunluk yaşandı. Cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar Musalla bölgesine akın eden yolcuları taşımak için ek seferler konuldu. Yetkililer saatler içinde 7 milyon kişinin taşındığını açıkladı. Cenaze merasimi kapsamında bugün başkent Tahran'da yürüyüş düzenlenecek. Hamaney'in naaşı Cuma günü Meşet'te toprağa verilecek.
0: 5 Türk savaş gemisi aynı anda 3 kıtada Türk bayrağını dalgalandırdı. ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü nedeniyle New York'a giden TCG Oruç Reis, Hudson Nehri'nde düzenlenen deniz geçit törenine katıldı. Türk savaş gemileri de Belçika ve Cibuti'ye de liman ziyaretleri gerçekleştirdi.
1: Türk savaş gemileri 3 ayrı kıtada Türk bayrağını dalgalandırdı. Amerika Birleşik Devletleri, Belçika ve Cibuti'de milli savaş gemileri liman ziyaretleri gerçekleştiriyor. TCG Oruç Reis Fırkateyni, ABD'nin 250. kuruluş yıldönümü için New York Limanı'na seferini bu görüntülerle tamamladı. Özgürlük heykelinin önünden taşıdığı dev Türk bayrağıyla geçen Oruç Reis limana demirledi. TCG Oruç Reis, ABD'nin 250. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Hudson Nehri'nde gerçekleştirilen deniz geçit töreninde de görev aldı. Oruç Reis, dünyadaki çeşitli donanmalardan çok sayıda gemiyle birlikte New York silüetinin önünden geçti. TCG Burgazada korveti ise Belçika'ya demirledi. Belçika Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri için gittiği Zeebrugge deniz üssünde ziyarete açıldı. TCG Göksu ve Gelibolu fırkateynleriyle tank çıkarma gemisi Sancaktar ise Afrika boynuzundaki Cibuti'ye liman ziyareti gerçekleştirdi.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci artık geri dönüşü olmayan bir eşiği aşmıştır, dedi. Anadolu Ajansı için bir yazı kaleme alan Uçum, sürece dair uyarı da yaptı. Süreci geciktirmeye, şartlandırmaya, istismar etmeye veya sabote etmeye yönelik girişimler, yalnızca kendi meşruiyetini tüketmeye ve millet vicdanında karşılıksız kalmaya mahkum olacaktır ifadesini kullandı. Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden gündeme geleceğini de hatırlatan Uçum, bugüne kadar hiçbir süreçte konu bu seviyede meclis gündemine ve kanun aşamasına gelmemişti. Bu eşik asla hafife alınmamalıdır değerlendirmesinde de bulundu. CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı Çorlu'da tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Cezaevine gelişinde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve partililer tarafından karşılanan Özgür Özel, Deniz Göktaş'la yaklaşık yarım saat süren bir görüşme yaptı. Özel, görüşmenin ardından Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan ayrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı video hakkında soruşturma başlatmıştı. Yurt dışı seyahatinden Türkiye'ye dönen Göktaş, pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınmış, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından tutuklanmıştı. Organize suç örgütlerine yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 228 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden yatırım danışmanlığı ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. Bu tespitler üzerine operasyon için düğmeye basıldı. 16 ilde düzenlenen baskınlarda 228 şüpheli yakalandı. Zanlıların hesaplarında ise 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği bulunduğu belirlendi. Dün 1993 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşanan Başbağlar katliamının 33. yıl dönümüydü. PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 33 vatandaş Başbağlar köyünde düzenlenen törenle anıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları duygusal anlar yaşadı.
1: Başbağlar şehitlik anıtına karanfil bıraktılar, dualar okudular. Başbağlar köyünde PKK'lı teröristler tarafından öldürülen 33 kişi törenle anıldı.
4: 5 Temmuz 1993, takvimlerin sustuğu, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir gündür. 33 canımız, kimi secde ederken, kimi alın terinden, kimi ocağından koparıldı. Tamamlanmamış dualar, yarım kalmış hayaller ve geride bırakılmış sessiz evler ve boynu bükük yetimler.
1: Başbağlar katliamının 33. yıl dönümü anma töreni Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde düzenlendi. Katılımcılar tören öncesi köydeki şehitlik anıtını ziyaret etti. Daha sonra Başbağlar köyü meydanındaki kültür evi önüne geçildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları okundu.
5: Sizlere Cumhurbaşkanımızın
4: selamlarını getirdim, sevgilerini ve saygılarını getirdim. Bizler teröristi Türkiye sürecinde sadece elimizi değil vücudumuzu taşın altına koyduk ve bu işi inşallah çok hayırlı bir şekilde ve çok kısa bir zamanda nihayete erdireceğiz.
1: Katılımcılar konuşmaların ardından katliamda ölenlerin eşyalarının bulunduğu müzeyi gezip hayatını kaybedenlerin yakınlarından o dönem yaşananları dinledi.
0: İstanbul Maltepe'deki bir restoranda çıkan yangın güçlükle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat boyunca alevlerin yan taraftaki ormanlık alana sıçramaması için büyük çaba harcadı.
5: İki katlı restorandan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Çevreyi duman kapladı. İstanbul Maltepe'de çıkan yangın işletmenin bitişiğindeki ormanlık alanı da tehdit etmeye başladı. O anlar çevrede oturanların cep telefonu kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hemen sonrasında takviye de geldi. Polis tedbir amacıyla bir süre Başıbüyük Yolu Caddesi'ni çift yönlü olarak trafiğe kapattı. İtfaiye merdivenleri devreye girdi. Alevler yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadı. Bir piknik alanı içerisinde bulunan restoran kullanılamaz hale geldi. Çevrede soğutma çalışmaları ve araştırmalar uzun süre devam etti. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
0: Balıkesir'in iki ilçesinde de alevlerle mücadele vardı. Kepsut ilçesindeki yangın kontrol altına alınırken 6 Eylül'de ise söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
6: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı, dumandan etkilenenler oldu. Risk altındaki ahırlar boşaltıldı. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesindeki yangın Bereketli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Alevler kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı. Yangın mahalledeki bir çiftliğin samanlık bölümüne de sıçradı. Samanlıktaki yangın hızlı müdahaleyle söndürüldü. Alevlerin çiftlik geneline yayılması engellendi.
7: Hadi, kalın.
6: Alevlere çok sayıda ekiple karadan ve havadan müdahale edildi. Söndürme çalışmaları sürerken bölgede önlemler arttırıldı. Vatandaşlar yoğun dumanla kaplanan noktalardan uzaklaştırıldı. Dumandan etkilenenlere müdahale edildi. Alevlerle mücadele sürüyor. Diğer yangın haberi Kepsut ilçesinden geldi. Karaağaç Mahallesi'ndeki bir arazide başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çalışmalara söndürme uçakları ve helikopterleriyle havadan destek verildi. İlerleyen saatlerde Orman Genel Müdürlüğü yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgede tedbiren soğutma çalışması yapıldı.
0: İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı. Özel mesire alanlarında giriş ücretleri ise 4 kişilik bir aile için 2000 liraya kadar çıkıyor. Üstelik et, içecek ve diğer masraflar bu hesaba dahil değil. Yüksek fiyatlara karşın mangalcılar da Bakırköy'de Yeni Kapı arasındaki yeşilliklere akın etti.
8: Bedava olduğu için buraya geliyoruz. Oraya parayı verirsek etimizi neyle alacağız? Onun için oralara parayı veremeyeceğimiz için burada yapıyoruz.
9: Geçen sene bizden 700 TL alan yerler oldu. Bu sene daha öyle mesire alanlarına gitmedik ama ciddi anlamda pahalı yani.
5: Yangın riskinden dolayı ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı. Mangalının masasının sandalyesini alanlar sahile geldi. Mesire alanlarındaki yüksek ücretler İstanbul'un sahil şeridini piknik alanına döndürdü.
10: Sahillerde bedava. Ama paralı olan yerlerde de gerçekten çok pahalı. Kişi başı 400 lira falan. 300-400 lira bir aile gidince de 2500-3000 liraya mal oluyor. Bu da iyi değil yani.
5: Bazı özel piknik alanlarında yalnızca masa ve mangal hizmetinin bedeli kişi başı 400 ile 600 lira arasında değişiyor. 4 kişilik bir ailenin mangal yapması için yaklaşık 2000 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Üstelik et, içecek ve diğer masraflar bu hesaba dahil değil.
11: Şimdi dışarıda paralı yere gitsek yani 2000 liradan aşağı çıkamayız. Ama biz şu anda yani 600-700 liraya ve akşama kadar oturabiliyoruz burada.
12: Bakıyorsunuz girişleri 600-700 lira. Çok pahalı tabii ki. Tabii şimdi ta oralara kadar git, yakıt yakıyorsun, ayrıyete gidiyorsun, bir de para veriyorsun.
13: En azından 600-700 milyon tamamen araçla birlikte gezdiğin zaman durumumuz yok.
5: Hal böyle olunca bu tablonun yaz boyunca değişmesi beklenmiyor.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'daydı. Bakan Kurum Beykoz'da tapu dağıtım törenine katıldı. Kentsel dönüşüm ve sıfır atık projeleri kapsamında hayata geçirilen uygulamaları anlattı.
14: İstanbul'un gerçek gündemi depremdir. Bu gerçekle yüzleşmekten kaçınamayız. Asla erteleyemeyiz. Bu konuda emin olun kaybedecek tek bir günümüz dahi yoktur. İstanbul'un depreme hazırlanması bu ülke için bir beka meselesidir.
5: Murat Kurum kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini bu sözlerle vurguladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı İstanbul'da Beykoz Belediyesi tapu dağıtım töreninde konuştu.
14: 25 mahallemizde mülkiyet sorunlarını çözüme kavuşturan bu tapuların teslimi için sizlere verilmesi için gece gündüz çalışan Beykoz Belediye Başkanıma, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüze, bu projelerin yapımında emeği geçen TOKİ'mize, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza, emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyor. Hak sahibi kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum.
5: Bakan Kurum sıfır atık projesi kapsamında 1 Temmuz'da yürürlüğe giren doğa depozitosu olan ambalajlar geri dönüşüm uygulamasının ayrıntılarını da paylaştı.
14: Sadece şu 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak ve ekonomimize, vatandaşımıza yine yıllık 30 milyar lira kazanç sağlayacağız.
0: Manisa'daki Marmara Gölü 5 yıl önce tamamen kurumuş ve tarım arazisi olarak kullanılmaya başlanmıştı. Son yağışlarla birlikte Demirköprü Barajı'ndan göle su takviyesi yapıldı. Gölün dolmasıyla birlikte göçmen kuşlar da tekrar bölgede göründü.
5: Bir zamanlar tamamen kurumuş, tarım alanına dönüşmüştü. Kuş cenneti Marmara Gölü tekrar dolmaya başladı.
15: Bu göl artık kurumayacak, tarım alanı olmayacak. Yine ekolojik denge devam edecek diye. Bu önemli olan burada bakanlığımız, DSE'miz buna karar verdi. Bizi mutlu eden bu.
5: Manisa'daki Marmara Gölü ulusal öneme sahip sulak alan tescilli. Kuraklık ve kaçak sulama nedeniyle 2021 yılında tamamen kurumuştu. Gölün bazı bölümleri tarım arazisi olarak kullanılıyordu. Bölgede balıkçılık faaliyetleri de sona ermişti. Bu yılki yağışlar nedeniyle Demirköprü Barajı'nın su seviyesi yükseldi. Barajdaki fazla su Marmara Gölü'ne aktarıldı. Su takviyesiyle gölde derinlik 4 metreye ulaştı. Gölün dolmasıyla birlikte göçmen kuşlar da tekrar bölgede göründü.
15: 400 yakın burada çeşit kuşlarımız var. Tekrar onlar geri döndü, geri geldi. Balıkçılık tekrar yakında başlayacağını söylüyor arkadaşlarımız.
5: Marmara Gölü'nün kalıcı olarak suya kavuşması için Devlet Su İşleri tarafından proje hazırlandı. Bozdağ'dan gelen yıllık 25 milyon metreküp su göle ulaştırılacak.
0: Kene ve tarımsal üretime zarar veren böceklere karşı küçük kahramanlar var. Sürünler bu mücadelede büyük rol oynuyor. İstanbul Polonezköy'deki tesiste üretilen kuşlar Türkiye'nin 81 ilinde doğal ortama bırakılıyor.
6: Polonezköy'ün sevimli, biraz da şaşkın bakışlı sakinlerinin önemli bir görevi var. Burada yetiştirilen sürünler sadece İstanbul'da değil, 81 ilde doğal ortama bırakılıyor ve kene tehdidine karşı bölge sakinlerini koruyor.
16: İnsan sağlığını tehdit eden kene popülasyonlarına karşı da en etkin silahlardan bir tanesi de sülünler aslında. Bu doğaya salınımlarını gerçekleştirdiğimiz sülünleri olduğu bölgeyi 3 yıl süreyle ava kapatıyoruz. Aynı zamanda yırtıcılarla da mücadele edip onların doğal yaşamlarını sürdürmesi için gerekli ortamı sağlıyoruz.
6: Sürünler ayrıca tarımsal üretime zarar veren böceklere karşı da etkili. Polonezköy'deki üretim istasyonunda bu yıl 4700 yavru sürün yumurtadan çıktı.
16: ürünler gerçekten bizim açımızdan doğanın bir muhafızları olarak görmekteyiz. 39.250 adet keklik olmak üzere 11.750 adedi de yine sülün olmak üzere toplamda 51.000 kanatlıyı doğayla birlikte buluşturacağız. Sinop, Sakarya, Bursa, İstanbul o başta olmak üzere bölge illerinde bunların doğaya salınımlarını gerçekleştiriyoruz. Doğada doğa severlerle, öğrencilerimizle, çocuklarımızla birlikte yine STK'larla birlikte gerçekleştiriyoruz ki özellikle buradaki bir doğa bilincinin ne kadar önemli olduğunu, hayati önem taşıdığını görsel olarak da sağlamak amacıyla gerçekleştiriyoruz.
6: Tesiste 2007'den bu yana 134 bine aşkın sülün üretildi. Bunların 116 bini Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğal yaşamla buluşturuldu.
0: Son yıllarda dağlık alanlarda meydana gelen ayı saldırısı haberlerine alışığız. Ama bu sefer İzmir Seferihisar'da balkonda uyuyan 70 yaşındaki bir adam ayı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Osman Gültaş kurtarılamadı. Peki yaban hayvanları neden daha çok yerleşim yerlerinde görülüyor? Ne gibi önlemler alınmalı? Ayrıntılar haberimizde.
17: Evet, doğu ayı.
18: Ayı geldi.
5: Yüksek rakımlı bir yerde, bir doğa gezisinde veya dağlık alanda değil, evinin balkonunda uyurken ayı saldırısına uğradı. İzmir Seferihisar'da ağır yaralanan 70 yaşındaki Osman Gültaş hayatını kaybetti. Uzmanlara göre yaban hayvanlarının son yıllarda yerleşim yerlerine sıklıkla inmesinin sebebi doğal yaşam alanlarının bozulması.
19: Saldırının gerçekleştiği alan özelinde de bakacak olursak bu alanın geçen yıl çok büyük bir orman yangınına sahne olması, buradaki orman örtüsünün ciddi zarar görmesi. Yani temel neden tabii ki sağlıklı yiyecek bulma alanlarının doğal alanlarda kısıtlanmış olması için özellikle ayı gibi birçok farklı yiyecekle beslenebilen canlıların insan kaynaklı gıdalara, atıklara yönelme durumu ki yaban domuzlarında da benzer durum var.
5: Peki yaban hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzak tutmak için neler yapılmalı?
19: Özellikle bu hayvanları çekecek bu alana organik atıklar, çöpler, yaban hayvanlarının ulaşmasını engelleyecek şekilde bunların tutulması gerekiyor. Yeni yerleşim yeri açıp o yolları oralara sürekli işte orman içine yeni siteler falan yapmak. Tabii ki bu hayvanların doğal alanları içinde, besleme alanları içinde insanla karşılaşma riskini artıran bir durum.
5: Uzmanlara göre yaban hayvanlarıyla karşılaşıldığında sakin kalmak hayati önem taşıyor.
19: Kaçmak bütün yırtıcı yaban hayvanları için saldırıyı tetikleyen bir davranış. Geri geri yani ayıya direkt göz teması kurmuyoruz ama ayıyı izlediğimizi de belli ederek sakin bir ses tonunda konuşarak oradan geri geri uzaklaşmamız gerekiyor.
0: Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma haberleri de gelmeye başladı. Samsun'da valiliğin denize girmeyin uyarısına rağmen yüzmek isteyen 3 kişiden biri can verdi. Sakarya ve Düzce sahillerinde kırmızı bayrak durumuna geçildi. Dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı.
1: Uyarılara rağmen denize girdiler. Dalgalara kapılıp gözden kayboldular. Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri kurtarılamadı.
20: Ya onlar 3 kişi şu kayalıkların oradan bu tarafa doğru gittiler. Bizim gözlemlediğimiz birisi bağırmaya başladı, kıyıya doğru gelmeye başladı, diğer ikisi de çırpınmaya başladı.
1: Samsun Valiliği sabah saatlerinde kentin kıyılarında dalga yüksekliğinin 2 metreye, rüzgar hızının 25 deniz miline ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Vatandaşlara boğulma riski nedeniyle denize girmemeleri yönünde uyarı yapıldı. Ancak Atakum ilçesinden boğulma haberi geldi. İncesu Yalı mahallesinde denize giren Suriye uyruklu 3 kişi bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardıma koştuğu 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 36 yaşındaki Ahmet Omar Alsayet yaşamını yitirdi. Bartın'ın Amasra ilçesinde de tehlikeli anlar yaşandı. Çakraz tatil beldesindeki sahilde bir çocuk dalgalara kapıldı. Çocuğun yardımına vatandaşlar koştu. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı. Sakarya sahillerinde boğulma riski nedeniyle kırmızı bayrak durumuna geçildi. Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçelerindeki plajlarda denize girmek yasaklandı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.
0: İstanbul Şişli'de yan kesicilik yapan çocuk yaşta iki şüpheli yakalandı. Her ikisinin toplam 544 suç kaydı olduğu belirlendi. Yüzleri kapalı halde panga altında dolaşan iki şüpheli hedeflerindeki kişinin cep telefonunu gasp etmeye çalıştı. O sırada güven timleri takipteydi. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan 14 yaşındaki zanlının 470, 15 yaşındaki zanlının da 74 suç kaydının olduğu tespit edildi. Ekip aracına bindirilirken polise direnen şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Her ikisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Amerika Birleşik Devletleri kuruluşunun 250. yıl dönümünü farklı noktalardaki etkinliklerle kutladı. Başkent Washington'da dünyanın en büyük havai fişek gösterisi düzenlendi. New York'ta 100'den fazla uçağın katıldığı hava gösterisi yapıldı. ABD'nin bağımsızlık günü kutlamalarından renkli görüntüler var şimdi de sırada.
1: Binlerce havai fişek katıldı. 40 dakika boyunca Washington semalarında gece adeta gündüze döndü. Washington'daki 4 Temmuz kutlamalarında yaklaşık 850 bin havai fişek kullanıldı. Bunun dünyanın en büyük havai fişek gösterisi olabileceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 4 Temmuz kutlamalarının en görkemli olduğu noktalardan biri de New York'tu. New York semaları gösteri uçuşu yapan uçakların geçişine sahne oldu. Amerikan donanmasının ünlü akrobasi ekibi Blue Angels gösterilere liderlik etti. Gösterilere ABD ve müttefik ülkelerden 150'den fazla hava aracının katıldığı açıklandı. New York'ta düzenlenen deniz geçidine ise Amerikan donanması ve ABD müttefiklerine ait savaş gemileri katıldı. Yerel saatte 9.30'da başlayan geçit töreninde yaklaşık 80 gemi Hudson Nehri boyunca ilerledi. Deniz etkinliklerine 20'den fazla ülkeden askeri ve tarihi gemi katılırken Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Oruç Reis de Parade of Sail deniz geçidinde yer aldı. Ohio'da bir pilotsa ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümünü kendine has bir yolla kutladı. Cessna tipi bir uçakla 6 saat uçtu. Radar iziyle ABD haritası ve haritanın ortasında USA 250 ifadesini çizmeyi başardı. Ellerinde ABD ve Konfederasyon bayrakları, yüzleri maskeli, tek tip kıyafet giyen yaklaşık 400 kişi. 4 Temmuz kutlamalarında sokağa çıkarak yürüyüş yapan Popular Front isimli aşırı sağcı grup üyeleri. 2017 yılında kurulan ve beyazların üstünlüğünü savunduğu bilinen milliyetçi Popular Front üyeleri, yürüyüş sırasında Amerika'ya geri alın sloganı attı. Yürüyüşün ardından grubun olaysız dağıldığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki konuşması hava muhalefeti nedeniyle ertelenmek zorunda kalınca Trump da kutlamaları ekrana getiren Fox Haber kanalını kapalı bir alanda izlemeye başladı. Trump izlediği sırada kanalın kamerası da uzaktan kendisini canlı olarak ekrana taşıdı. Bu durumu fark eden Trump önce ekrana ardından arkasını dönüp kendisini çeken kameraların olduğu tarafa doğru el salladı. O anlar canlı yayında kameraya böyle yansıdı.
0: Bir Kıbrıslı Türk, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin turistik bölgesinde dün sabah saatlerinde saldırıya uğradı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşının ağır yaralı olarak hastanede hayati tehlikesi sürüyor. Edinilen bilgilere göre saldırı turistik Aya Napa kentinde meydana geldi. Saldırıda Ahmet Tan adlı Kıbrıslı Türk'ün öldüresiye dövüldüğü belirtildi. Tan hastaneye yaralı olarak kaldırıldı ve entübe edildi. Rum yetkililer 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk'ün sağlık durumunun ciddi olduğunu açıkladı. Tan'ın beyin kanaması geçirdiği ve kafatasında çatlaklar olduğu aktarıldı. Saldırıyı düzenleyenlerin kimlikleri ise henüz belirlenemedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hem vatandaşın ailesiyle hem de iki toplumlu teknik komitesiyle temasa geçtiklerini ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Genel Müdürlüğü'nün de süreci yakından takip ettiğini aktardı. Ülke Başbakanı Ünal Üstel de saldırıyı kınadı. Kıbrıs Türklerine yönelik hiçbir saldırı cevapsız kalmayacak dedi. Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı sayısı 3342'yi aştı. 16.740'tan fazla da yaralı var. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, arama kurtarma faaliyetlerine katılan yabancı kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı verdi. Türk arama kurtarma ekipleri de Venezuela'nın kahramanı nişanı alanlar arasındaydı.
5: Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den de ekipler çalışmalara destek vermek üzere depremin en çok vurduğu La Guayra kentindeydi. AFAD, TSK, UMKE ve Türk Kızılayı'ndan oluşan tam donanımlı ekipler buradaki enkazlarda arama kurtarma çalışması yaptı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez de yabancı arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu La Guayra limanını ziyaret etti. Rodriguez, arama kurtarma ekipleri liderlerine Venezuela kahramanı nişanı verdi. Rodriguez'in Türkiye'ye yönelik teşekkür mesajı da Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na teslim edildi.
17: Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Sayın Delcy Rodriguez buradaki arama kurtarma ekiplerine bir teşekkür töreni düzenledi. Bu törende bu kampta bulunan arama kurtarma ekiplerine ve bu meyanda tabii bizim ülkemizden gelen arama kurtarma ekibine, ekip liderlerine madalya taktı ve ayrıca tüm Türkiye devletimiz içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza bir teşekkür mektubu ve teşekkür nişanı tevdi etti benim aracılığımla. Bu nişanı biz de tabiatıyla büyük bir onurla Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere ekibimizle beraber göndereceğiz.
5: Çalışmalarda hayati rol oynayan 6 arama kurtarma köpeğine de Venezuela'nın kahraman köpeği nişanı verildi.
0: Sivas'la Tokat arasında bulunan Çamlıbel geçidi özellikle kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası haline gelmişti. İki kent arasındaki ulaşımı rahatlatmak için yapılacak Çamlıbel tünelinin temeli de atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu tünelle 371 milyon liralık tasarruf sağlanacağını söyledi.
18: Sarp yamaçları ve keskin virajlarıyla 1684 metreye yükselen yazın kavurucu sıcağıyla, kışın ise kar tipi ve yoğun sisiyle bilinen Çamlıbel geçidi muhteşem ama bir o kadar da zorlu bir geçitti. İşte burada doğanın sarp yamaçlarla ördüğü bu zorlu coğrafyayı 4734 metrelik Çamlıbel tünelimizle geçerek dümdüz, güvenli ve konforlu bir yola Allah'ın izniyle dönüştüreceğiz. Artık bu bölgedeki meşakkatli yolculukları tarih edeceğiz. 13 keskin virajı bypass edecek güzergahı 2,3 kilometre kısaltacak. Seyahat süresini ise sadece 5 dakikalara düşürmüş olacak. Böylece zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan 58 milyon lira olarak yılda 371 milyon lira tasarruf edeceğiz.
0: Bahçeli Evler'de 27 Mart 2024 tarihinde gelen yangın ihbarı Türkiye'yi sarsan bir cinayeti ortaya çıkarmıştı. Hurda deposundaki varilin içinde elleri arkadan telle bağlanmış ve kısmen yanmış şekilde bulunan erkek cesedinin yangından bir gün önce kayıp ilanı verilen Mustafa Bayraktar'a ait olduğu belirlenmişti. Bayraktar'ın ölümüne ilişkin yargılanan iki sanık kasten öldürme suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardındansa ihal indirimi uygulanarak ceza 25'er yıla düşürüldü.
5: Her şey sıradan bir yangın ihbarıyla başladı. İtfaiye ekipleri İstanbul Bahçeli Evler'deki hurda deposunun kilitli zincirlerini kesip içeri girdi. Bir varilin içinde elleri arkadan telle bağlanmış, yanmış halde bir erkek cesedi bulundu. O ceset bir gün önce kaybolan Mustafa Bayraktar'a aitti. Polis deponun güvenlik kameralarını inceledi. Depo sahibinin eşi Hasret Dalga ve oğlu Batın Dalga gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Batın Dalga, Mustafa Bayraktar'ı annesini taciz ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü öne sürdü. Anne ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ise katil zanlısı anne ve oğlu suçlamaları reddetti, beraatimizi istiyoruz dedi. 2 yıl önce işlenen cinayetle ilgili yargılamada karar çıktı. Hasret Dalga ve oğlu Batın Dalga suçlamaları reddetti, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti. Kasten öldürme suçundan anne Hasret Dalga ve oğlu Batın Dalga önce müebbet hapse mahkum edildi. Ceza duruşmadaki ihal indirimiyle 25'er yıl hapis cezasına çevrildi.
0: Havanın ısınmasıyla birlikte deniz ve havuz sezonu açıldı. Ancak dikkatli olunmazsa hastalık riski var. Uzmanlara göre özellikle alerji gibi rahatsızlığı olanlar havuza girerken dikkatli olmalı.
5: Denize ve havuza girmek yaz aylarının en keyifli etkinlikleri arasında yer alsa da dikkat edilmesi gerekenler var. Havuz suyundaki aşırı klor alerjiye neden olabiliyor.
2: Klor mikropları öldürüyor ama alerjik açıdan bir takım zararları var. Onun için de klor seviyesinin havuzlarda çok dikkatle takip edilmesi lazım. Aşırı klor, aşırı temizlik demek değildir. Tam tersi yan etkiler, zararlı etkiler yapabilir.
5: Klor göz rahatsızlığı olanlar için daha tehlikeli.
2: Gözleri de korumak gerekebilir. Gözde hassasiyet yapabilir özellikle klor. O nedenle de gözlükle havuza girmek daha doğru.
5: Sık görülen sağlık sorunlarından biri de yüzücü kulağı olarak da bilinen dış kulak yolu enfeksiyonu.
2: Dış kulak yolu mikrop tutmaya çok elverişli bir yerdir. Kuytu bir yerdir. Nemlilik oldukça orada hem bakteri türü hem mantar türü mikroplar yerleşebilir. Sık kulak enfeksiyonu olanlarda mutlaka kulağı korumalıyız.
5: Kulağa su kaçmasını önlemek içinse basit ama etkili yöntemler var.
2: Tıkaç olur, vazelinle pamukla kapamak olur ama su gitmesini önlemek lazım. Ama su gittiğini fark ederse de mutlaka onu temizlemek, eğilerek diğer kulağı aşağı alarak suyun çıkmasını sağlamak ve de belki kurutma makinesiyle uzaktan ama yakmayacak şekilde kurutmak gerekir.
0: Konya Karatay'da 340 bin metrekarelik atıl arazi lavanta bahçesine dönüştürüldü. Lavanta bahçesinde 5 yıldır da festival düzenleniyor. Konya Karatay'daki lavanta günlerine 7'den 70'e yoğun ilgi vardı.
1: Bir zamanlar atıl araziydi, lavanta bahçesine dönüştürüldü. Mora bürünen bahçede düzenlenen festival renkli anlara sahne oldu.
21: Lavantalar çok güzel, ortam çok güzel. Çocuklarla bu anın tadını çıkarmak istedik.
1: Konya Karatay'daki 340 bin metrekare alan tamamen atıl araziydi, tarım yapılamıyordu. Bölge yeni bir cazibe merkezi haline getirildi. Lavanta bahçesine dönüştürülen alan şimdilerde festivale ev sahipliği yapıyor. Beşincisi düzenlenen lavanta günlerine ilgi yoğundu. Karatay Belediyesi'nin düzenlediği festivalde lavantadan yapılan ürünler ziyaretçilere dağıtıldı.
22: Hem toprağımızı koruduk, hem şehrimizin betonlaşması değil, şehrimizin yeşil alanlarla donatılmasını sağladık. Hem çocuklarımıza, geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel bir miras bırakıyoruz.
1: Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdi. Çocuklar için oyun alanları ve atölyeler kuruldu.
0: Bugün Dünya Zoonoz Günü. Zoonotik hastalıklar, yani hayvanlardan insanlara doğal yollarla bulaşabilen hastalıklar hayati önemde. Uzmanlara göre zoonotik hastalıklardan her yıl yaklaşık 1 milyar insan etkileniyor. Peki bu hastalıkla mücadele için neler yapılmalı? Ayrıntılar haberimizde.
23: Zoonotik hastalıklar 4 grup etkenleri: bakteri, virüs, parazit ve mantar enfeksiyonları. Viral hastalıklar daha çok öne çıkıyor. Kuduz gibi, Kırım Kongu karamal ateşi gibi, kuş gribi gibi.
1: Bazen bir temasla bulaşıyor. Bazen solunum yoluyla, bazen de ısırmayla. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre insanlardaki enfeksiyonlu hastalıkların %61'i zoonotik nitelikte. Yani hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar.
23: Hastalık etkenleri insan hareketleriyle, rüzgarla bile, sinekle, kuşlarla falan yayılan, hızla yayılan etkenler bunlar. Dolayısıyla ülkeler arası bir önlemin de alınması gerekiyor.
1: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, zoonotik hastalıklarla mücadelenin önemine dikkat çekti. Bunun için Türkiye'de tek sağlık uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
23: Beşeri hekimler, veteriner hekimler, gıda hijyenistleri, çevre uzmanları, yani sağlığın muhatabı olan mesleklerin bir arada çalışması gerekiyor. Doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir hastalık kontrol izleme merkezinin Türkiye'de kurulacak ve bu merkezde de bahsettiğimiz disiplinler arası bir çalışma yapılacak.
0: 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. 12 kişilik heyette 3 de öğrenci yer alıyor. 24 Temmuz'a kadar sürmesi beklenen bilim seferine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıklamalarda bulundu.
1: Türk bilim insanları yeniden Arktik'te. 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. Oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer dinamikleri, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışmanın hayata geçirileceği sefere 12 bilim insanı katılıyor. Bilim heyeti planlanan sefer rotası boyunca belirli koordinatlar ve farklı derinliklerden örnekleri toplayarak Arktik Okyanusu'ndaki sıcaklık, tuzluluk dağılımlarıyla mikroplastik varlığını tespit edecek.
3: Bu yıl 10.sü başarıyla tamamlanan Ulusal Antarktika Bilim Seferimizin ardından 6. Arktik Bilimsel Araştırma Seferimiz başladı. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek ve kritik araştırmalara imza atmak üzere yola çıkan bilim heyetimizde 3 yabancı araştırmacı ile TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri yarışmasında dereceye giren 3 lise öğrencimiz de yer alıyor.
1: Lise öğrencileri Muhammed Emin Bozkurt, Kadir Asrın Sarı ve Barkın Özsoy da ekipte yer alıyor. Başarılı öğrenciler iklim değişikliği üzerine geliştirdikleri projelerini Arktik ortamında doğrudan test etme fırsatı yakalayacak. Bilim seferinin 24 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor.
0: Down sendromlu kırmızı başlıklı kız, Asperger sendromlu Keloğlan. Klasikleşen masallar özel gereksinimli çocuklar için tekrar kaleme alındı. Projenin amacı engelsiz bakış açısını çocuklara anlatabilmek.
4: Al bakalım.
7: Kırmızı başlıklı kız Rapunzel Keloğlan. Klasik çocuk masalları yeniden kaleme alındı. İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen projeyle nesillerdir aktarılan masallar farkındalık yaratma hedefiyle tekrar yazıldı. Amaç engelsiz bakış açısı ve çevre duyarlılığını çocuklara öğretmek.
8: Hedef kitlemiz olağan çocuklar, fakat bununla birlikte zihin ve beden farklı çocuklara da kendileri gibi birer kahraman hediye etmek istedik. Örneğin hepimizin büyüdüğü Keloğlan karakteri bizim kitabımızda Asperger sendromlu ve aslında köylülere, çiftçilere, hayvancılık yapanlara yol gösteriyor, çözüm üretiyor.
4: Nasıl anlatacaklar?
7: Serinin ilk kitabı Kırmızı Başlıklı Kız'da Down sendromlu kız çocuğunun hayvanlar üzerinde yapılan deneylere karşı mücadelesi anlatılıyor.
8: Özel gereksinimli bireyleri masal kahramanı yaparak, mesela bir Down sendromlu kırmızı başlıklı kızı hayvan hakları savunucusu kimliğiyle ortaya çıkararak, kurdun çocuğu ve büyük anneyi yemediği, kurtla kırmızı başlıklı kızın el ele kol kola hayvan hakları için mücadele ettiği bir çalışma.
7: İlk etapta 10 kitap hazırlandı ve resimlendi. Türkiye'de yayınlanacak kitaplar yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da da çocuklarla buluşacak.
0: NATO'nun hayatımıza doğrudan etkisiyle ilgili bir parantez açalım şimdi de. Yıllar içinde NATO bünyesinde askeri amaçlarla yapılan icatlar daha sonra sivil hayatında vazgeçilmezleri arasına girdi. Hatta bunlar arasında hemen hemen her gün yön bulmada kullandığımız GPS sistemleri, sinek kovucu spreyler ve mikrodalga fırınlar da var. Gelin NATO ile başlayıp sivil hayatı adapte olan icatlara yakından bakalım ve bununla da veda edelim.
24: Sivil hayatın akışını belirleyen, küresel ticaretten kişisel alışkanlıklara kadar milyonlarca insanın günlük yaşamını şekillendiren teknolojiler sanıldığı gibi laboratuvarlarda barışçıl amaçlarda doğmadı. Günümüzün vazgeçilmez yapı taşları, soğuk savaş döneminin acımasız askeri rekabetine, nükleer kıyamet senaryolarına ve cephe hatlarının lojistik ihtiyaçlarına da dayanıyor. GPS, yani küresel konumlandırma sistemi, soğuk savaş döneminde kıtalar arası füzeleri hedeflemek, savaş gemileri, denizaltıları ve uçakları yönlendirmek için tasarlandı. Navstar adıyla kurulan ağ, yörüngedeki uydulardan aldığı sinyallerle hassas konumlandırma yapıyordu. Sivil hayata geçiş sürecindeki kırılma ise 1983 yılında gerçekleşti. Kore Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının Sovyet hava sahasına yanlışlıkla girmesi ve vurularak düşürülmesi sonucu 269 kişi hayatını kaybetti. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan, benzer felaketlerin önüne geçmek amacıyla askeri bir sır olan GPS sisteminin sivil havacılığa açılması talimatını verdi. 1960'larda askeri radar operatörlerin ekranlarındaki hedefleri daha hızlı seçebilmesi ve taktiksel verileri bilgisayara daha kolay girebilmesi gerekiyordu. Füzeleri kontrol etmek için klavyeden daha hızlı ve pratik bir arayüze ihtiyaç olduğunu gören askeri mühendisler bir kez daha kolları sıvadı. DARPA projeleri kapsamında geliştirilen ve bilgisayar ekranındaki ögeleri hareket ettiren ahşap yüzenek dünyanın ilk bilgisayar faresi oldu. Amerikan ordusu mühendisleri olası bir nükleer savaş anında komuta kademesi ve birlikler arasındaki iletişimi kesintisiz kılmayı amaçlıyordu. Amerika Birleşik Devletleri İleri Araştırma Projeleri Ajansı DARPA tarafından ilk temelleri 1969 yılında atılan bilgisayar ağı ARPANET adıyla kuruldu. NATO'nun güvenli bir haberleşme ve merkezi bilgi bankası olarak geliştirilen bu sistem 1980'lerde ve 90'larda kademeli olarak sivilleşti. Bugün kullandığımız küresel internet ağını oluşturdu. Hareket halindeki binlerce askeri aracın kesintisiz ve şifreli konuşmasını sağlayan otomatik hücresel şebeke sistemleri 1980'lerde ilk kez Amerikan ordusu için tasarlandı. Baz istasyonlarının birbirine bağlanması ve kesintisiz hücresel veri aktarımı bugünkü 4G ve 5G mobil iletişim standartlarının temelini attı. Önce NATO'nun bilim programı ve NASA için geliştirilen, ardından üye ülkelere yayılan CMOS tipi görüntü sensörleri her cep telefonunu birer kameraya dönüştürdü. Casus uyduların ve istihbarat dünyasının minyatürleştirilmiş kameraları sıradan sivillerin cebinde yer buldu. Market raflarında görmeye alıştığımız tazeliğini koruyan sebze ve meyve paketleri de varlığını doğrudan NATO'ya borçlu. 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri Donanması, NATO üslerinde uzak cephelerde ve savaş gemilerinde görev yapan askeri personelin taze gıdaya ulaşabilmesi için bir lojistik çözüm arayışındaydı. Mühendisler, paket içindeki oksijen oranını düşürüp karbondioksiti artırdıklarında gıdaların bozulma sürecinin ciddi oranda yavaşladığını keşfetti. Bugün süpermarketlerde satılan tüm yıkanmış, paketlenmiş hazır salata ve taze sebzeler varlıklarını ordu laboratuvarlarına borçlu. Milyonlarca insanın hayati kriz anlarında kullandığı otomatik enjektörler de Soğuk Savaş'ın askeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere icat edildi. Amaç, askerlerin bir kimyasal silah veya sinir gazı saldırısına maruz kaldığında kendi kendine saniyeler içinde panzehir enjekte edebilmesini sağlamaktı. Ordu için KomboPen adıyla üretilen bu teknoloji, ilerleyen yıllarda sivil tıbba uyarlanarak şiddetli alerji çok geçiren hastaların hayatını kurtaran EpiPen cihazına dönüştü. Otomatik enjektörler, kronik hastalıkların yönetiminde de vazgeçilmez bir hal aldı. Sinek kovucu spreylerde vardığını NATO Silahlı Kuvvetleri'ne borçlu. 1950'lerde askerlerin ormanlık ve sulak operasyon bölgelerinde sıtma gibi hastalıklardan korunması amaçlanıyordu. Ordu laboratuvarlarında geliştirilen kimyasal böcek savar formülü 1957 yılında sivil kullanıma açıldı. Askeri teknolojinin sivil hayata armağan ettiği en yaygın ve şaşırtıcı icatlardan biri de mikrodalga fırınlar. Bu teknolojinin kalbinde 2. Dünya Savaşı'nda düşman uçaklarını tespit etmek amacıyla geliştirilen askeri radar sistemlerinin en kritik parçası, yani magnetron adı verilen vakum tüpü yer alıyordu. Teknolojinin ev mutfaklarına giren bir sivil devrime dönüşmesi ise tamamen bir tesadüfle gerçekleşti. 1945 yılında radar denemeleri yaparken cebindeki çikolatanın eridiğini fark eden bir mühendis olmasa belki de bu cihazlar hiç var olmayacaktı. İlk başlarda bir buzdolabı büyüklüğünde ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığında olan bu askeri radar mirası, yıllar içinde küçülerek modern dünyanın en büyük sivil kolaylıklarından biri haline geldi. Askeri teknolojilerin sivil geleceği şekillendirme misyonu bugün de hız kesmeden devam ediyor. NATO İnovasyon Ağı Dayana ve NATO İnovasyon Fonu aracılığıyla yapay zeka, kuantum teknolojileri ve biyoteknoloji gibi alanlarda sivil hayatta da kullanılacak yeni nesil çift amaçlı teknolojileri fonlamayı sürdürüyor. Yunus yüzgeçlerinden idam alan sessiz deniz motorlarından, afet anında hayat kurtaran mobil arıtma tesislerine kadar geleceği sivil dünyası NATO inovasyon merkezlerinde şekilleniyor. NATO koridorlarında başlayan bu teknoloji yolculuğu sivil geleceğimizi dönüştürmeyi sürdürüyor.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
10: Ülke genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. Yeni haftada İstanbul açık, Poyraz'da sıcaklık 27-29 derece aralığında. Ankara'da kuvvetli sağanak yağış var, sıcaklık 28 derece. İzmir kuvvetli rüzgarla 5 derece serinledi, 33 derece. Bursa açık, 30 derece. Antalya'da sağanak yağmur sürüyor, sıcaklık 32 derece. Marmara'da Poyraz sert, hava az bulutlu, sıcaklık 28-29 derecelerde. İç Anadolu genelinde yaz sağanakları var. Eskişehir ve Konya 27 dereceye indi. Ege'de hem sıcaklığın düşmesi hem de karayelin kuvvetli olması bölgeyi serinletti. Manisa 33, Muğla 32, Bodrum 33 derece. Denizli, Afyonkarahisar çevresinde sağanaklar sürüyor. Akdeniz'de Isparta, Mersin, Adana boyunca şiddetli sağanak geçişleri 2 gün daha sürecek. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Artvin hattında aralıklı sağanak etkili. Bolu ve Samsun 27 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Hakkari'ye kadar gök gürültülü kuvvetli yağış var. Erzurum 24, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.
9: Hava durumu.
11: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
12: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
13: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi.
11: Türkiye okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor. Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
12: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
11: Silah bırakma süreci ne aşamada?
13: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
12: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
11: Şimdi H1 N1 dediniz, bir H3 N2 mi var ya, nedir?
13: Trump vites düşürmüyor.
12: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
9: Burası NTV Radyo.

0: Yeniden merhaba. Gece 3 bülteniyle karşınızdayız. Bültenimizi üzücü bir son dakikayla açıyoruz. Lüküs hayattan Cibali Karakoluna, unutulmaz tiyatro oyunlarına hayat veren ve birçok filme diziyle bir döneme damga vuran Türk tiyatrosunun çınarı Zihni Göktay hayatını kaybetti. Göktay bu yılın başında bir süre hastanede tedavi görmüş, daha sonra da İstanbul Maltepe'de bir huzur evine yerleşme kararı almıştı. Lüküs Hayat'ın rızası, Cibali Karakolu'nun komiser Cafer'i, Türk tiyatrosundaki tuluat geleneğinin son temsilcilerindendi Zihni Göktay. Ve maalesef hayat sahnesine veda etti. 1945 yılının Aralık ayında İstanbul'da Göktay ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Zihni Göktay liseden mezun olur olmazsa sahneye çıkmaya başladı. İlk oyunu Milli Türk Talebe Birliği'nde oynadığı Gogol'ün müfettişiydi. 1964'te rotasını İstanbul'dan Ankara'ya çevirdi. Ankara meydan sahnesinde çalıştı. Kariyerindeki en önemli kararı ise 1973 yılındayken verdi. Göktay artık İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun bir sanatçısıydı. Babanın Gorilleri, 12 Öfkeli Adam, Figaro'nun Düğünü oyunlarında rol aldı.
1: Batı enstrümanlarıyla Türk ezgileri.
0: Bir yıl süren provaların sonunda 6 Mart 1985'te Lüküs Hayat artık sahnelendi. Batılılaşma özentisi insanların hayatlarına komik bir pencereden bakan Lüküs Hayat çok sevildi. Göktay, Lüküs Hayat'taki Rıza karakterini ise tam 28 sezon boyunca aralıksız oynadı. Kendi deyimiyle tiyatrodan ekmeğini, televizyondan da köfte parasını kazanan Göktay, sinema dünyasına Kemal Sunal'ın tavsiyesiyle girdi. Sunal ve Göktay 1976'da merak